0: Başkanının işte dünya bir çete tarafından yönetilemez derken, her ne kadar İsrail'i kastetse de aslında dolaylı ve hatta doğrudan olarak Trump'ı da etkilemesi. Yani bence o fotoğraf karesinde olmaya ihtiyacı var Trump'ın bir yerde de. Çünkü Erdoğan'la beraber yan yana bu kadar dengeleyici bir gücün merkezinde olmak ve o fotoğraf karesinde olmak. Bir de şimdi zaten belki konuşuruz, çantasında ne getirecek mesela. Yani ne alacak da ne getirecek, ne isteyecek de neyle gelecek. Peki. Ya da niye geliyor? Bu da belki bence orada olmaya ihtiyacı var aslında. Peki.
1: Ben de bir şey ekleyebilir miyim?
2: Buyurun. Benzer... Nasuhi Bey hep sizin söz hakkınızı yiyorlar.
1: Ya da Nasuhi Bey'e
2: dönüyor. Şikayet ediyorum sizi.
1: Tamam. Buyurun. Ya ben şöyle düşünüyorum. Aslında biraz önce Yunus Emre Bey de bahsetti. Yani ilk defa mı NATO'nun içerisinde bir takım sorunlar ortaya çıkıyor? Yani bundan önce de yapılan bir takım çatışmalarda hava sahasını açmama ya da birliklerin oralardan konuşlandırılmaması olmuştu. Yani 1973'te, 86'da Libya'da, işte 2003'te aslında bizim de hani tezkere meselesinde. Yani herkesin belli konularda sınamaları oluyor. Yani şunu da söylemek lazım. Bir çatışma olduğu zaman bütün ülkeler aynı şekilde cevap vermeyecekler. İşte o 5. maddenin çalıştırılması meselesinde de herkes bir anda hani birlikte olacak ama de belki bir kısmı lojistikte bulunacak, bir kısmı hava sahasını açacak. Şu önemli bence, bu Batı dediğimiz olayın aslında ciddi bir ayrışmasını yaşıyoruz. Yani bizim özellikle şahitlik ettiğimiz konu bu. Yani eskiden biz batılı ülkeler derken çok rahat konuşuyorduk. Hepsini aynı kümenin içerisine alırken bugün aynı şekilde konuşamıyoruz. Ben
2: hangi batı?
1: NATO zirvesinin okumasında da bu 2025'teki milli güvenlik stratejisinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin o gözlükle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada diyordu ki ben batı yarı kürede bir hegemonum. Asya Avrupa'da da hani bana rakip çıkmasını istemiyorum. Bir de Avrupa'ya çok ciddi bir eleştiri var. Yani Avrupa neyle gözümüzün önündedir? İşte insan hakları, demokrasiyle. Demokrasisini bile aslında eleştiren bir Amerika Birleşik Devletleri var. Yani elitist olduğunu, göçle boğuşmak zorunda kaldığını, ekonomik olarak %14'lerden 1990'larda işte %14'leri düşünün, %25'lerden. Yani ne ekonomik olarak güçlüsünüz, ne askeri yapı olarak güçlüsünüz. İşte bu bugün çok üzerine durduğumuz külfet paylaşımı meselesi. Bir de hani bu tehdit meselesi de Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında ciddi bir sorun yaratıyor. Evet, bugün NATO'nun sitesini açtığımız zaman orası mavi sarı. Yani Ukrayna'ya nasıl destek verdikleri, hangi paketlerin var olduğu ve işte orada bir sorular, soru cevaplar var. Diyor ki yani Ukrayna gerçekten NATO'ya üye mi olacak? Cevap kesinlikle evet. Yani biz 2008'de buna karar verdik. Böyle de devam edeceğiz ama evet, bu hani web sitesi çok görünür bir şey. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın ben Ukrayna meselesinde bile aynı noktada olmadıklarını düşünüyorum. Özellikle hani Amerika Birleşik Devletleri'nin hani lider bazında söylemlerde bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini, yani Putin'e daha yakın tavırların var olduğunu görüyoruz. Çin'in daha çok bir teknolojik, ekonomik rekabetle anıldığını görüyoruz buna baktığımız zaman. Biraz önce Yunus Emre Bey de söyledi. Yani bu gündemde neler olabilir meselesinde mesela Türkiye'nin adı o güvenlik strateji belgesine Suriye ile birlikte anılan, hani oranın istikrarı için katkıda bulunacak ülke olarak geçiyor. Yani bu noktada Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın ciddi bir ayrımda olduğunu, her konuda da ne kadar web sitesinde evet Ukrayna konusunda ortak davranacağız dense de bunun eşit olmadığını görüyorum. Yani irili ufaklı, evet. Hani haritayı gösterdiniz. İrili ufaklı birçok ülke var ve bunların bu tehditler karşısında ne kadar ortak davranacakları da ciddi anlamda sorunlu.
2: Peki. Nasuhi Güngör'e dönelim. Nasuhi Güngör, zirvenin yapılacağı noktadan gün boyu yayın yaptınız. Sanki gelen isimler, başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere hemen bir Rusya vurgusu yapmaya başladılar. Dün beraber Putin meselesini de konuşmuştuk. Putin dönemine de dikkat çekmiştiniz. Biraz gündem Rusya-Ukrayna'ya kayıyor gibi mi? Bugünkü izlenimlerin neler?
3: Vallahi Çağla hocamız söylediğine naçizane bir katkı sağlamak istiyorum. Çünkü bu hem NATO'nun hem Birleşik Devletler'in hem de aslında birçok batılı ülkenin kağıt üzerinde ayaküstü Ukrayna'ya verdiği sözler, yani seni NATO üyesi yapacağız, senin NATO'da olman lazım veya Avrupa Birliği'nde olman lazım gibi şöyle son

0: 10 seneye bir baktığımızda adamcağızların başına beladan başka bir şey açmadı bugüne kadar. Bunun pratiğine dair de tamam, İngiliz özel kuvvetleri geldi, adamı eğittiler, ötekiler belli askeri destekler verdiler ama hocamın söylediği gibi aslında herkes bu noktada aynı yerde değil. Ben sadece bunu kısaca şöyle ifade edeyim. Evet, bugün Rutte geldi, bana sorarsan büyük şarkıyı şişman kadına bırakmak için, yani Trump'a bırakmak için bir benzetme hatası olmasın ama bence düşük yoğunluklu bir konuşma yaptı ve o konuşmada da yine Rusya bir tehdit olarak tarif edildi. Kuvvetle muhtemel bu metne de yansıyacaktır. Zaten dün itibariyle son birkaç gün hem saldırıyla hem o verdiği karelerle Putin de ona yeterince pas atmış oldu. Hem ona hem NATO tarafına. Yani bu enteresan da bir paslaşma tırnak içinde. Ukrayna benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar hiçbir şekilde ne Trump için ne de aslında Amerika için bir değerler alanı, bir değer savunması, işte Batı'nın değerleri vesaire gibi bir hikayeyi oluşturmuyor. O Trump için sadece bir oyun alanı. Ve şunları söyledi değil mi? Yani pazarlık süreçlerinde aldığınız yerlerin bir kısmı sizde kalabilir, yani o kadar da önemli değil. Yani bu yediğin içtiğin senin olsun hikayesi gibi bir şey. Ama böyle mi yürüyecek bu iş? Yani Ukrayna şimdi buralarda dolaşıyor. Yani geliyor ve ağırlanıyor. Birçok zemine gidiyor dünyada. Sonuçta peki Ukrayna'nın orada yaşadıkları, yani Rusya karşısındaki durumu, evet Rusya'ya karşı çok ciddi bir direnç de gösterdi. Arkasında belli destekler oldu. Bütün bunları zaten yani hepimiz biliyoruz. Ama bu meselede Ukrayna'nın, tekrar söylüyorum, bir değer taşıdığını görmüyorum. O nedenle bu konuşulana ben bir zemine oturtamadım. Bunun aslında ciddi bir tarafı olduğunu da düşünmüyorum. Ama tabii Avrupa ile ilgili hikaye, ayrıca orada da birden fazla Avrupa var. Hangisi nerede duruyor? Yani mesela Polonya, Romanya, işte Bulgaristan, Doğu Avrupa hattı sonradan NATO'laşan hat veya yukarıya doğru çıktığımızda kuzeye doğru ilerleyen yeni üyeler Norveç ve İsveç, özür dilerim, Finlandiya ve İsveç. Yani bütün bunlara baktığınızda da kimsenin çok aynı yerde durduğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili bir yeri hemen zıplayayım buradan hızlıca, öyle diyeyim. Yani gün boyu konuşunca böyle daha hızlı konuşma teknikleri geliştirdim galiba. Oradan oraya sıçrayarak gidiyorum.
1: Ben seçiyorum.
0: Almanya ve Fransa, evet Almanya ve Fransa çok sağ olasın, bambaşka bir yerde duruyor. Hatta Almanya, yani bu çok öyle konuşulan, literatürde apaçık tartışılan bir konu da değil henüz. Ama aynı Almanya'yı hatırlayın, 20 yıllık Merkel döneminde Kuzey Akım 1 ve 2'yi yapacak kadar Putin'le hemhal olmuş bir Almanya'ydı. Onlar 2022 Rusya saldırısından sonra, Ukrayna işgal saldırısından sonra gözümüzün önünde patlatıldı ve yok edildi. Yani muazzam bir yatırımdı bu, biliyorsun. Ve Almanya'nın gıkı bile çıkmadı hani sonrasında, hani Merkel sonrasında. Şimdi bütün bu hikayeye baktığımızda özellikle Almanya'nın, işte Avrupa'nın savunması diye bir şey söylüyoruz ya, bu da aslında bir yere tam olarak oturmuyor. Orada tek başına hareket eden baskın bir güç olmasını da Amerika Birleşik Devletleri'nin isteyeceğini asla düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde buna yakın davranacağını da düşünmüyorum. İki Dünya Savaşı'nın bir şekilde sebebi olan ve savaş sonunda bir takım hikayeler başına gelen bir Almanya'nın üçüncü bir hikaye yaratmasına kolay kolay geçit verilmeyecektir. Bu tarafına da bakmak istiyorum. O nedenle
1: önemli.
0: Daha büyük resimde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ile Rusya arasında kurmaya çalıştığı dengenin, yani öyle ben şuna çok nasıl söyleyeyim, itibar edemiyorum yeterince. Hani Trump masraflarını almak istiyor. Zaten tüccar kardeşim, işte hani külfetimizi paylaşalım. Para işte çok yük var, %5'lere getirin. Bunlar gerçeğin bir parçası. Ama ben Amerikan stratejisinin ve yeni oluşacak küresel düzen yahut uluslararası düzen, herkes farklı kullanıyor ama, hikayesinin bundan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Ben bir taraftan o Putin'le yakınlaşmayı, özellikle İran Savaşı'nda petrolle ilgili bir takım yaptırımları geçici olarak kaldırıp Hazine Bakanı eliyle tekrar kaldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Rusya ile özel bir hatta ilişki kurmaya devam edeceğini ama Rus tehdidi üzerinden de Almanya'nın merkezinde olduğu Avrupa'yı tedip edeceğini, eski deyimle terbiye edeceğini düşünüyorum. Yani bu öyle hani Avrupa kendi savunmasını hazırlasın, işte Rus tehdidine karşı ayakta kalsın filan hikayesi gibi görünmüyor bana. Bunu gayet açık söyleyeyim. Ama mesela Polonya en üst düzeyde ziyaretler anlamında son 1,5 yılda 2 defa Türkiye'ye geldi. Polonya hattı önemli. Orasının mesela Türkiye'nin savunma sanayine müzahir ilgisinin diğer taraflardan çok daha yüksek olduğunu görüyorum ben. Belki yukarı doğru çıktığımızda NATO'nun yeni üyelerinin de aynı düzeyde ilgisi olabilir bir yanıyla. İngiltere'nin bu konuda ilgisinin yine Türkiye'den savunma sanayi ile ilgili katkı almaktan ziyade kendi kodlarında, hani bir zamanlar işte güneş batmayan imparatorluk

0: hikayesinde kendisinin isimlendirdiği Orta Doğu dediğimiz bölgede yeniden etkin olmak, yeniden düzenleyici olabilmek gibi bir arayışın parçası olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle bence bu NATO zirvesinde benim şu dakika itibariyle söyleyeceğim ilk tur için son cümleler şunlar olabilir. Türkiye'nin burada az önce 2025'teki strateji metnine atıfta bulunuldu. Yani o metinde Orta Doğu ve bölgemize ait olan sayfa sayısı 33 sayfaydı toplam, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 2 sayfa civarında. Orada da işte sorumluluğu paylaş, işte hep birlikte ödüllendirelim birbirimizi falan gibi ilginç bir başlıkta, şu an hatırlayamadım ama. Yani orada mesela söylenen yerde de duramadı Amerika Birleşik Devletleri. Söylenen yerde dursaydı bir İran saldırısı olmayacaktı bir tarafıyla. Fakat Türkiye'nin sınırlarında, kendi açımdan doğru tarif etmeye çalışarak söyleyeceğim, Irak ve Suriye'yi merkeze alan, Lübnan'a da müzahir, yüzü dönük, aynı zamanda Doğu Akdeniz'e dönük bir alanda oyun kurucu, düzen kurucu bir irade olarak Orta Doğu bölgesinde hareket etmesinin önü şu dakika itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafında ve dahi dolayısıyla NATO tarafında sonuna kadar açık. Bunun daha geniş sınırlarda olduğu iddiasını ise ayrıca tartışabilirim. Mesela Körfez hattının aynı yerde olacağını düşünmüyorum. Körfez hattıyla ilgili de Birleşik Devletler'in İran üzerinden bir takım hikayeleri olduğunu düşünüyorum. Onun için biraz daha zaman var onu görmemize. Yani İran'la Körfez hattı arasında istediği gibi bir denge kurabilirse Trump şunu yapmış olacak. Haritaya da bakarsak hemen daha rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin kontrol ettiği, nüfuz ettiği, zaman zaman Amerikan Büyükelçisi'nin veya aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Barak'ın söylediği Osmanlı benzeri bir yapıdan söz ediyor ama bu belli bir nüfuz alanında Türkiye'nin hareket kabiliyetinin genişlemesi anlamına da geliyor. Böyle bir yanı da var. Dolayısıyla hani NATO'nun komutası Türkiye'nin elinde olur olmaz meselesi, Türkiye'nin diplomatik esneklik, arabulucu rolleri vesaire bir yanıyla. Diğer yanıyla savunma sanayinde geldiği aşama, bunu pazarlayabilme ve dünyaya sunabilme kapasitesi bir diğer yanda. Ama asıl hikaye Amerika Birleşik Devletleri'nin bir türlü düzeni oturtamadığı, taşları yerine oturtamadığı alanda Türkiye'nin çok geniş bir inisiyatif kullanarak yeni bir model oluşturması. Yani bence bunu daha açık konuşmak lazım. NATO zirvesinin de konuşulsun ya da konuşulmasın kodlarında bu var. Yani bundan sonra biz bu NATO zirvesinden sonra sadece NATO'nun dönüşümünü değil, NATO dönüşüyorsa Birleşik Devletler de dönüşüyordur ve aynı zamanda birbirlerini dönüştürüyorlardır. Yani bunu da unutmayalım. Bu birbirinden herhalde ayrı olarak tarif edilemez. Son cümlem şu olsun. Buradaki o dönüşümün önemli aktörlerinden bir tanesi de Türkiye olacak. Türkiye buradaki güvenlik konseptinin ya da güvenlik paradigmasının hangisini tercih ederseniz kilit ülkesi olmuş durumda zaten. Olacak demiyorum, olmuş durumda. Çünkü sadece sınırlarını koruyan, sadece sınır güvenliğini korumaya çalışan bir ülke olmaktan çoktan çıktı Türkiye. Suriye meselesi hep böyle anlaşıldı. Hep itiraz ettim. Dedim ki Türkiye'nin Suriye'deki varlığı sınır güvenliğini korumaktan ibaret değildir. Bölgesel bir barışın ilk adımıdır, deneme sürüşüdür. Suriye konusunda Türkiye'nin aldığı mesafe herkesin malumu. Benzer bir mesafeyi Türkiye'nin çok yakın zamanlarda Irak'ta kalkınma yolu bunu hızlandıracak bir hikayedir. Diğer yandan da Lübnan üzerinde elde edeceğini öngörüyorum. Bütün söylediklerim elbette naçizane sonuna kadar tartışmaya açıktır.
1: Osmanlı meselesine kimsenin itirazı yok ama bunu Amerikan elçisinden işitince insan biraz rahatsız oluyor. Kişisel düşüncem. Magazinle ilgili bizimle paylaşacağım bir şey yok mu? Yarın başlıyor. Neler oluyor?
0: Unutturabilirim diye düşünmüştüm ama neyse, peki öyle olsun.
1: Unutmam.
0: Hani ben mesela Yunus Emre'nin yaşında gençliğinde olsam bunları anlatmam daha kolay olurdu ama şöyle olsun. Eyvallah. Şimdi dün anlattıklarıma şöyle birkaç şey ilave edeyim. Biz hakikaten hani Ankara'da çok acayip bir güvenlik var falan, bütün bunlar doğru. Türkiye hakikaten büyük bir güvenlik mekanizmasını çok doğru ve hızlı biçimde, onun da altını çizeyim, işletiyor. Kuvvetle muhtemel yarın ve sonraki gün, yani 7-8'inde bu güvenlik hikayesi herkesi biraz bunaltacak Ankara'da. Bizim de belki bir anlamda çalışma alanlarımız bir ölçüde daralabilir. Ama biz şu dakikaya kadar orada yaptığımız yayınlarda, sürecin yönetiminde, işte mesajlarımızı verebilmekte son derece rahatlık, çok iyi bir düzenleme var. Yani evet, güvenlik, birkaç güvenlikten geçiyoruz ama bunların her biri hızlı işleyen mekanizmalara dönüştürülmüş. Buraya kadar tamam. Şimdi yediğin içtiğin konusuna gelince, tabii ki orada 3-4 ayrı mutfak düzeni olacak. Yani şu zaten başta da o mutfak düzeni olacak derken, birincisi basın mensupları, medya center dediğimiz alanda bizlerin aç kalmaması, o yayınları yaparken böyle hani böyle dudakları kurumuş falan hallerde gezmemesi için düzenlenmiş alanlar var. Ve hakikaten çok güzel, nezih çeşitler vesaire, sabah kahvaltıdan başlayıp öğle yemeğine kadar kahveniz, çalışabileceğiniz alanlara kadar

0: Fevkalade iyi bir düzenleme var. İkincisi delegasyona yönelik, o yarın itibariyle özellikle başlayacak. Çok sayıda delegasyon var, yani binlerce insan oralarda olacaklar. Toplantılar var, odalar var vesaire, buralarda tartışmalar, süreçler de olacak. Onlar için de böyle gün boyunca atıştırabilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir başka mutfak var. Ama en özel kısmı, dün benim nane örneğiyle söylediğim kısmı, elbette liderlere sunulacak. Yani Türkiye'nin itibarını da bir anlamda temsil eden, ki biz dünyanın en iddialı mutfaklarından bir tanesine sahibiz. İsteyen Türk mutfağı, isteyen Osmanlı mutfağı diyebilir. Bu mutfağın da kilomdan da anlaşılabileceği gibi mutfak ilgin bir hali yüksektir sevgili Kerem arkadaşım. Şöyle temel bir özelliği olduğunu düşünüyorum uzun yıllardır biraz ilgi gösterdiğim için. Biz etrafımızdaki coğrafyadan birçok yemeği, birçok mutfağı alırız ama adapte ederiz. Çok ilginçtir. Mesela Halep'te de kebap yiyebilirsiniz, Erbil'de de Bağdat'ta da yiyebilirsiniz ama Gaziantep'te yediğiniz kebapla birbirine benzemez bu. Alırız,
1: bir
0: daha
1: dakika,
0: iyisini
1: bir dakika,
0: yaparız.
1: Bir dakika,
0: Balkanlardan
1: bir dakika, bir dakika, bir dakika.
0: Evet, evet,
1: bir dakika.
0: Buyurun.
1: Ahaliyi bir uyarmam.
0: Durayım mı? Kırmızı bölgeye mi geldim?
1: Ahaliyi bir uyarmam lazım. Lütfen televizyonların ayarlarıyla oynamayın. NATO'yu konuşuyoruz. Yani bir yanlış anlaşılma tamam, olmasın. Peki. Antep mutfağına kadar gittik. Başka bir yere gitmeyin.
0: Tamam,
1: hakikaten NATO'yu konuşuyoruz. Bitir lütfen yani.
0: Tamam, hadi, yok,
1: benim bu, ağzım sulandı.
2: Gerçekten. Magazin diye.
1: Benim ağzım sulandı vallahi.
0: Ya evet yani. Teşekkür ederim Beni Hanım, sağ olun, siz söylediniz galiba. Şöyle tamamlayayım ben. Yani biz o konuda çok yetenekliyiz. Yani Balkanlardan, Kafkaslardan aldığımız mutfağı muazzam bir mutfağa dönüştürmüşüz. Bu gerçekten sahip çıkılması, korunması gereken bir hikaye. Umarım da sonuna kadar koruruz. Ama işte o mutfağın en nezih, en böyle artık imbikten süzülmüş hali, daha ağzınızı sulandırıcı bir şekilde anlatmayacağım, söz veriyorum, beceremem de zaten. O herhalde liderlere verilecek, yemeklerde olacak. Ona dair menüyle ilgili birçok ahçıyla, birçok hani otel ahçılarıyla, külliyedeki bir takım ahçılarla temas kurduk. Ama hakikaten hani oteldekiler hariç ama külliyedekilerin ağzını bıçak açmıyor. Bu arada Ankara'da da iddialı birçok restoran, lokanta, Trump gelir de ola ki hani sokağa çıkar falan, öyle bir program yok ama bizim buradan geçerse ona yapacakları ikramları hazırlıyorlar. Bu da başka bir enteresan.
3: Fast food evet, restoranları yani hazırlık yapsın. Bu. Trump hamburger dışında bir şey yemiyor ki.
0: Ya Yunus Emre harikasın hakikaten. Bir mutfak ne kadar özel olursa olsun onu tadacak bir dima, bir şey yoksa damak lezzeti ya da kavrayışı o anlamsızdır. Çok güzel söyledin. Bir cümle daha. Sena Alkan 2022 Madrid zirvesini hatırlattı arkadaşımız. Bugün yenenler, içilenler falan, bir yabancı gazeteci geldi bana, dedi ki ben çalışmak istiyorum, nerede oturabilirim? Dedim ki burada oturabilirsiniz. Ama etrafa bak, dedi ki burada yemek var, yiyecekler var filan. Burada hem yiyebilirsiniz hem çalışabilirsiniz dedim. Sonra baktım ki kaygısı ücrette olup olmadığı konusu. Sena dedi ki biz 2022 zirvesinde, NATO zirvesinde, bak NATO'dan hiç kopmuyorum sevgili Kerem, bir uyduruk sandviçe 20 euro ödedik. Bugün her şey bedavaydı, onu söylemiş olayım ben.
1: Peki, İşte teşekkür magazin. Ederim. Sena demişken, Sena'nın çektiği o görüntü gelsin. Rutte Ankara'ya geliyor, elinde bir takım belgeler var. Hani meşhur o dosyada neler var sorusu var ya, o görüntü gelsin. Madem iş biraz yumuşadı değil mi?
2: Tabii.
1: Vallahi ağzım su yaktı ya. Geliyor mu görüntü? Sena'nın çektiği görüntü.
0: Ankara'ya bekleriz. Ankara'ya bekleriz her zaman Kerem, bütün dostlarla birlikte.
2: İnşallah.
1: Geliyor mu görüntü? Rutte belgelerini düşürüyor. Heh. Sena Alkan çekmiş bunu.
4: Tamam.
1: Dosyası daha Ankara'ya inebilmez. Biz de soruyoruz o belgelerde neler var. Kimseye de dokundurtmuyor farkındaysa. Bu görüntüyü bir daha izleyelim.
2: Ama sarı dosya içinde değil.
1: Evet.
2: Ya.
1: Onu da şey derdik değil mi? Yani kırmızı dosya.
2: Tabii tabii. Sarı da gizlilik.
1: Bir daha izleyelim bu görüntüyü.
0: Çok da neşeliymiş bu arada Kerem.
1: Sena evet evet. Ya yani Sena da iyi, dikkatli, iyi çekmiş.
4: Tamam,
1: evet. Şimdi bir görüntümüz daha var. Dün uzun uzun Habertürk ekranlarında yayınladık. Trump'tan önce gelen arabaları, benzin alırken, arabalar LPG'li değilmiş, benzin almışlar. Yunus Emre merak ediyorsan.

0: Canavar kodlu. O arabalar...
1: Helikopter de gelecek sanırım. Monte
0: helikopter demonte
1: burada.
0: Geliyor. Burada aynen. Monte edilecek. Bugün de hem oradaki basın mensuplarının hem diplomatların kullanımı için limuzin TOG yapmışız. O görüntü de gelsin, TOG görüntüsü. Bu da NATO TOG'u. Yani heyetlerin rahat toplantı alanlarına geçmesi için hazırlanmış TOG'lar, limuzin TOG'lar. Bunu da yazalım, NATO TOG'u, limuzin TOG diye yazalım.
2: Hazır. Yerli
0: güzel olmuş değil mi?
2: TOG'un bu noktada limuzin olarak üretildiğini
0: çok da hızlı.
2: Misafir heyetlerin Ankara'daki
0: heyetlerin geçişi için
3: golf arabalarından daha şık olduğu kesin.
0: Tabii.
3: Bir de ülkemizin markası.
0: Ülkemizin markası hem de yani böyle bir toplantı için hızlı yapılması.
3: Toplu mesaj veriyoruz. Yani diyoruz ki biz artık bu tür yürüyen yeni %100 elektrikli dünya platformları için de üretim yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla yani bu araçlarla aslında çoklu mesaj veriyoruz tabii.
0: Peki.
3: Biz de artık bunları öğrendik yani Türkiye olarak.
0: Bence güzel bir görüntü. Araçlar da güzel olmuş. Çağla Hocam şunu da merak ediyorum. En çok konuşulan bu zirve öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili. Alınan güvenlik önlemleri 56 bin polis görev yapıyor. Hava savunma sistemleri devrede mi? Hazır daha yeni İran komşumuz İran'la savaş bitti bitiyor derken Trump geliyor. Bütün alternatifler düşünülmüştür değil mi?
4: Kesinlikle. Ben yıllar önce Cumhurbaşkanı'nda görev yapmış bir askerim. Onu da ifade edeyim. Tabii bu kadar geniş kapsamlı olmasa da daha düşük şeylerde bu tarz şeyli faaliyetler içerisinde bulundum. İnanın bu tarih belli olduktan aylar öncesinden başlar. Bir kere %99 başarı eşittir başarısızlıktır denilir. %99 başarı eşittir başarısızlıktır denilir. Hiçbir en kötü senaryoya göre en ufak bir olumsuz durum dahi değerlendirilir. Ona göre personel eğitilir, çalışılır ve bütün ihtimalat planları gözden geçirilir. Ben şöyle görüyorum, açık ve net söyleyeyim. Yani ben bu konuda biraz vatandaş refleksiyle hareket ediyorum. Bu alınan evimize bile misafir geldiğinde Sayın Kırçıval, değerli hocalarım hepimiz gerekli hassasiyeti gösteririz yani geleneksel olarak. Ülkemizin kodların doğrultusunda. Hem 32 devlet başkanı, 100'den fazla üst düzey bürokrat. Bunların işte toplantıları, gidişleri, gelişleri ve hangi konsepte geliyorlar, hangi konjonktürde? Kuzeyimiz, güneyimiz yangın yeri, Orta Doğu yangın yeri, İran, İsrail malum olan şüpheli. Dolayısıyla alınan ve alınmakta olan güvenlik tedbirlerinin ben hiç eleştirmiyorum bile bakınız. Kim ne derse desin eleştirmiyorum. Yani bunu bir vatandaş olarak sonuçta çok varlığıyla gurur duyduğumuz bütün güvenlik güçleri, efendim ordumuz, jandarmamız, efendim Milli İstihbarat Başkanlığımız 7-24 çalışıyordur. Ben çok detaylarına kısmen hakimim, giremiyorum istihbarata karşı evet. Koyma açısından. Bu olay böyle akşamdan sabaha değil, gerçekten hem göz nuru akıtılmış hem en ince detayına kadar. Şöyle söyleyeyim, konakladıkları yerden yedikleri yiyeceğe kadar gidilecek güzergahta nereden işte bir şey alışveriş yapılacak dahi bunlar yapılan faaliyetler emniyet adına. Olması gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Bakınız çok önemli. Yani bu yanılmıyorsam son yılların en büyük NATO zirvesine ev sahipliği evet. Yapıyoruz. Bu iş affedersiniz lay lay lom yapılacak bir iş değil yani. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla hem askerimiz hem polisimiz hem jandarmamız kim emniyet güçlerinden asker sivil kimin emeği geçiyorsa hatta burada görünmeyen kahramanlar vardır Sayın Kırçıval. Evet. Yani hani akşam yemeği verilecek denir ya mesela resepsiyonu. Evet. Oradaki aşçılarımız, oradaki işte arka planda bulunan hizmet edecek görevlerin bile güvenlik taramaları, onların yeteneklerini buraya koyacağız. Çok önemli bir faaliyet. Kimse mahcup olmak istemez. Şimdi bunu kim sabote etmek ister? Bunu sabote etmek için olağan şüpheli İsrail. Bu net bir şekilde ortada. Çünkü bu katil devlet genellikle şeyi hatırlayalım Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde bile suikast yapmış.
0: Evet.
4: Yani bu tarz şeylere karşı ama şöyle söyleyeyim hamaset de yapmak istemiyorum açıkçası. Çok uzatmadan geçeyim. Türkiye'nin bu konularla ilgili yetenekleri, imkan kabiliyetleri, yönelimleri ve teçhizatı, eğitimi son derece üst seviyede, dilimi ısırıyorum, nazar değmesin. Ciddi anlamda önlemler alındı. Çünkü bizim kadar da terörle yaşayan Türkiye yok ki bu coğrafyada. Yani biz onunla da maalesef şerbetlendik. Dolayısıyla alınan emniyet tedbirlerinden kıymetli Ankaralılara, benim akrabalarım da orada, kardeşlerim de orada, biraz sabır diyorum hepsine. Ben Kerem Bey eğer izin varsa bir önceki konuyla ilgili birkaç şey söyleyebilirim.
0: Çok kısa lütfen.
4: Çok kısa.
0: Çok sorun var çünkü.
4: Tabii.
0: Yetiştirmek istiyorum.

0: Bundan sonrası için önemli birkaç şey. Öncelikle bu hani Trump bana gelmediler desteğe falan. Trump şeyi karıştırıyor her zaman. NATO'nun öyle bir görevi yok. Bizi izleyenler için söyleyeyim. NATO'nun coğrafi alanı belli.
1: Yunus Emre de onu kastederek söylemedi.
0: Yok yok, havası anladım. Yani NATO onun üzerinden Trump böyle yürümeye çalışıyor ama izleyenler...
1: Ben Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı savaştan sonra fark ettiğini düşünenlerden...
2: Amerikalıların bakış açısı bu tabii. Yani çünkü Trump bir tüccar. Diyor ki ben bu kadar para veriyorsam bunlar neden beni desteklemiyor? Trump'ın düşünce kapasitesi.
0: Kendi açımızdan ben Yunus Emre'nin dediğini anladım. İzleyiciler için söylüyorum. Yani oradan yürüyor Trump. Tuzağa düşmeyelim.
1: Buyurunuz.
0: Sayın Kepsutlu çok doğru bir şey söyledi kıymetli hocam. Trump bize muhtaç. Trump şunu gördü Sayın Kırçıval. Bu coğrafyada, bu krizler bölgesinde daha önceki döneminde Türkiye'yi karşısına aldı ve çok şey kaybetti. Şimdi akıllı adam baktı. Ben Türkiye'yi karşıma mı alayım yoksa Türkiye ile hareket mi edeyim? Hareket etmeye başladı. Suriye'de, Irak'ta, İran'da Türk tezlerinin kabul edilmesi çok önemli. İşte o 5 Kürt bileşenin harekete geçmemesi, ülkemize atılan füzelere karşılık Türkiye'nin soğukkanlı davranışı, sakin soğuk güç olarak Trump şunu gördü. Ben Türkiye'nin hem yükselen güç, askeri anlamda, diplomatik anlamda ama ya 2000 küsürlük bir devlet aklı var. Bu akılla birlikte yürümenin ona fayda sağlayacağını gördüğü için birlikte hareket ediyor. Bir son olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'mizin en çok şu NATO zirvesinden sonra herkesin işi rahat, açıkça bakın söyleyeyim. Bir tek biz hariç. Nereden bu kanıya vardım? Şimdi Avrupa, şey, NATO'daki 32 ülkenin hepsi Ukrayna savaşa devam etmeli. Destekleyelim, genişleyelim, harcamaları el altına koyalım. Aman bize bir şey olmasın, aman aman bir şey olmasın. Herkes şeyde. Peki Amerika bak blöf yaptı. Hani bak giderim abi, herkes parayı artırsın. Gitmeyecek üstad, mümkün değil gitmesi. Gidemez de, giderse bütün alanı Rusya'ya bırakır. Ama en zor demeyeyim de en hassas olan Türkiye. NATO üyesiyiz, Rusya'yla sınırdaşız. Montrö ve hassas dengeler. Bugüne kadar, şu ana kadar Rusya'yla ve Putin'le çok hassas bir şekilde duygusal tepkilerin vermeden çok aklı selimle götürülen bir dış politika var. Rusya o kadar şey, her an için farklı boyut yaşayan bir ülke biliyoruz. Ve uygulamış olduğu şey, yaptırımlarla biliyorsunuz uçak krizinden sonra. Aslında bundan sonra Batı'nın Türkiye'ye şu anda giydirdiği elbise, ortaya koyduğu model, ortaya koyduğu figür ve görev ve tanımları, etki, ilgi alanları şunun üzerinde genişliyor. Siz muazzamsınız, eyvallah, kendi tırnaklarımızla geldik. Tırnaklarımızla geldik, biz Amerikan yardımı elbiselerle dolaşıyorduk. Tırnaklarımızla geldik, bu değeri hak ettik. Kimse bize bunun lütfunu vermiyor, kabul. Savunma sanayimiz gelişiyor vesaire. Fakat bu Avrupa, yani NATO ülkelerinin Türkiye'yi böyle yükseltip kenara çekilme olasılığını bahsetmek istiyorum. Bakın çok enteresan bir şey söylüyorum. Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya getirilme riski var. Şu şey içerisinde, şu konjonktür içerisinde. Aman Amerika gitmesin, o gitmesin, Türkiye harika. O zaman bizi destekleyeceksiniz. Bizim F-110'larımızı da getirip lütfetmeyeceksiniz bize. Vermek zorundasınız, vereceksiniz. F-35'lerimizi... Efendim hasımlara bilmem ne falan katsa matsa değil. Hayır, vereceksiniz. 1,5 milyar dolarımız orada. Siz bize lütfetmiyorsunuz. Bizim ihtiyacımız var. Bunlar bizim için realite. Sanki bir lütufmuş gibi davranmalarına bizim ihtiyacımız yok. Ne demek istediğimi tam olarak anlatabildim mi bilemiyorum.
1: Yani çok iyi anladım.
0: Türkiye o kadar haklı ki bazı konularında. Ya şimdi siz Kaan uçağının motoru. Ver kardeşim, vereceksin, ver. Ben yani bunu istiyorum senden. Sanki bunlar, bir de şunu anlamıyorum yani... Bizi hediye getiriyor. Hediye falan getirmiyor. Benim hakkım olanı vermek zorunda. Evet. Bu hediye cümlesinden ben çok rahatsız oluyorum. Türkiye'nin hassasiyeti artıyor Sayın Kırçıval. Uzun vadede Türkiye, eğer dediniz ya komutayı verirler mi diye.
1: Evet.
0: Çok önemli bir soru. Teşekkür ederim. Türkiye o komutayı alır yapar. Yapmak önemli değil. Fakat kendi hinterlandında çok haklı bir konuma taşır. Rusya faktörünü unutmamak gerekir. Yani korktuğumuzdan falan da değil. Çok hassas bir dengenin merkezine geliyor şu anda Türkiye. Yani NATO'daki diğer ülkeler için hava hoş. Ama Türkiye çok önemli bir askeri örgütün merkezine geliyor. Hatta bakınız uygulamış olduğu politikalarla, özür dilerim, şu anda NATO'nun belki de, bakın uygulamış olduğu politikalarla NATO'nun yükseleni geçiyorum, gizli lideri pozisyonuna gelmiştir Türkiye. Peki. Bakın uyguladığı politikalarla.
1: Peki, teşekkür ederim. Kerem Hocam, konuşmanızın başında çok önemli bir cümle sarf ettiniz. Dediniz ki, özellikle savunma sanayi, hatta Türkiye 6-7 milyar dolarlık bir anlaşma

0: potansiyeline de sahip bu zirve sonrasında. Buradan da yola çıkarak şunu merak ediyorum. Bir de bu işin ekonomisi var. Sadece NATO kesintileri, ülkelerde yapılacak NATO kesintileri değil, birbiriyle ilişkiler, savaş ekonomisi. Yani insanlara ileti geliyor ama savaşın da bir ekonomisi var. Ve bundan en iyi anlayan galiba Trump. Ekonomik anlamda bu dünyayı nasıl etkiler? Bizi nasıl etkiler? 6-7 milyar dolarlık bir satıştan bahsettik ama bunun da bir çerçevesini çizer misiniz? Zihinlerimiz berraklaşsın.
1: Şimdi konuştuğumuz paket özüne baktığınız zaman aslında 800 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında bir paket.
0: Evet.
1: Önümüzdeki 10 yıl için. Ben sadece 6-7 milyar doları sembolik imzaların bir tık daha ötesine geçecek imzalar anlamında ifade ettim. Yoksa hani yabancı tabirle it is the beginning, yani daha bu başlangıcın da başlangıcı. O yüzden biz özüne baktığınızda aslında NATO'nun bundan sonraki 10 yıllık yapılanması için 1 trilyon dolarlık büyük bir harcamanın daha, yani ilk etap bile demeyeceğim kadar başlangıç noktalarını görüyoruz. Evet. Buradan Türkiye'ye 10 yıllık süreçte 100 milyar dolarlık ihracat geliri çok rahatlıkla çıkabilir. Konuştuğumuz rakamlar basit rakamlar değil. Buradaki temel problem şu. İki tane olay. Bir, Fransa delirmiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde Avrupa'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür başkanların ya da siyasi liderlerin etrafında çok enteresan bir şekilde yani Türkiye aleyhtarlığı veya Türkiye düşmanlığı artık böyle tarif edilemez noktada olan bir grup ekibin hep bu adamları çevrelediği bir sürecin içinden geçiyoruz. Macron'un Türkiye ile ilgili sıkıntısı ta Trump'ın ilk kez yani birinci başkanlık döneminde Amerikan ordusunu Suriye'den çekme kararının olduğu dönemden başlıyor. Fransızlara 6 saat kala haber veriyorlar. Fransa bu çekilme sürecinde elindeki çok ciddi mühimmat ve cihazların, askeri araçların büyük bir kısmını Suriye'de bırakıyor. Belki tahrip etmeye çalışıyor vesaire. Oysa işte Lafarge var, oradaki işte PKK'nın uzantısı olan unsurlarla bir takım mekanizmalar var vesaire. Ve Macron sinirlikle dönüp bu ne rezalet dediğinde Trump'ı demeye gözleri yemediği için dönüp diyorlar ki efendim bu Türkiye'den dolayı oldu vesaire. Bunun üstüne Fransa'nın son dönemde Avrupa'daki en iddialı savunma platform üreticilerinden birisi olduğunu, ki uçaklar da bu arada Hindistan'la Pakistan arasında biraz da çuvalladılar. Ondan dolayı da bir moralsizlik var. Almanya, yani şöyle bir şey, bir kifayetsizlik var. Ancak o kifayetsizliğin içerisinde bu 1 trilyon dolarlık büyük yeniden yapılanma hamlesinin oldukça anlamlı bir bölümünü Türkiye'ye kaptırma ile ilgili de bir hezeyan var. Yani Fransa ve Almanya diyor ki biz bu Türkiye'yi nasıl durduracağız? Çünkü kuvvetle muhtemel arzuları şu. Bütün Avrupa Almanya ile Fransa'nın gözünün içine baksın. Bunlar ellerindeki bir grup otomobil fabrikasını ya da farklı amaçlarla kullanılan üretim noktalarını bu 1 trilyon dolarlık yeni savunma hamlesinin üretim merkezlerine dönüştürsünler. Ve dolayısıyla da Avrupa'nın büyük bir kısmı, NATO üyeleri dönüp bu 1 trilyon dolarlık büyük hamlenin önemli bir kısmını, örneğin 400-500 milyar dolarlık kısmını Almanya ve Fransa'ya sipariş olarak versinler. Onlar da ihya olsunlar. Şimdi burada Türkiye'yi ürkütücü bir şekilde bu konudaki heyecanlarının, rüyalarının en önemli tehlike noktası olarak görmeye başladılar. Ve bunun da getirmiş olduğu saçmalıklar dizini var. Mesela Sayın Bakanımız Hakan Fidan'ın İsrail'e yönelik uyarılarından kendine göre face çıkararak bunlar kabul edilemez açık.

0: açıklamalar diyerek mesela NATO zirvesine katılmazdan evvel İsrail'e uğrayacağını söyleyen bir Alman Dışişleri Bakanı. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani Almanya sebep olduğu geçmişteki soykırım nedeniyle öyle bir akıl tutulmasının içerisinde ki yani katil Netanyahu ve eli kanlı Siyonist İsrail hükümetinin yaptığı hiçbir soykırım ölçüsündeki eyleme karşı en ufak bir protestoyu kaldıramadıkları gibi bir de Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarından ben önce bir İsrail'e uğrayacağım falan filan. Yani öbür tarafta
1: yani
0: belki de son dönemde Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanmış en yanlı, en vahşi Türkiye raporu. Yani hiçbir yeri tutulacak gibi değil. Ve bunu hazırlayan fanatik bir raportörün hiç burada dile bile getirmek istemiyorum. Ben Ankara'ya gitmem de oraya giderim de falan da filan da millet Ankara'ya NATO'ya bakacağına falan. Yani bir de bir yandan Türkiye olarak aslında Atlantik İttifakı'yla zaten içindesiniz. Biz NATO'nun ve OECD'nin üyesiyiz. Ben OECD'nin eski Türkiye adına büyükelçisiyim. Dolayısıyla hani burada Türkiye'nin konumu, Atlantik İttifakı içindeki konumu bu kadar açık ve netken ki orada da aynı toksitlenmiş algıyla ben de mücadele ettim. Dönüp OECD üyelerine şunu söylüyordum. 1961'den bu yana burada almış olduğunuz kararlarda Türkiye'nin bir tane karşı çıktığı kararı bana hatırlatın. Tık. Diyoruz ki ya bizden ne gördünüz ki bu kadar bir hezeyan içindesiniz, bu kadar bir türbülans içindesiniz Türkiye ile ilgili okumada. O yüzden tabii bu Ankara zirvesi herkesi çok yordu. Netanyahu'nun yaptığı, yani bir katil siyasetçinin yaptığı açıklamalar, yani şöyle söyleyeyim. Esasen Avrupa ve Amerika'daki elitistler bence artık şöyle bir kritik aşamaya geldiler. Bugüne kadar Amerika'nın ve Avrupa'nın dünyadaki algısına giderek daha ağır zarar vermekte olan iki ülkenin şımarıklığı bundan sonra bir manevel olarak kullanılabilir mi? Yani senelerce Avrupa Yunanistan'ın şımarıklığını aslında Türkiye ile ilgili esas gayelerini örtbas etmek için kullandılar. Ama bugün artık geldiğimiz noktada uluslararası siyaset bu yeni soğuk savaş ve ikinci merkantilizm dönemiyle tarafların o kadar netleştiği bir döneme geliyor ki dönüp şey diyeceksin. Kardeşim artık şımarık bir Yunanistan'ın arkasına saklanarak bu herzeyi yemeyin. Yani açık olun bizimle. Böyle diplomat olunmaz tabii yani şey diyorlardı. Çünkü ben gerçek manada tabii diplomat değilim. Onurlu bir görev ama sonuçta akademisyenim. O yüzden hani bunun artık arkasına saklanmayın. Yani Alman Dışişleri Bakanı, yani Hakan Fidan Bakanımızın açıklamalarından ben önce İsrail'e gideceğim de sonra Ankara'ya geleceğim. Ya bu artık böyle naif, yani böyle demode bir romantizm vesaire veya kötü niyet. Netanyahu'ya gülüyorum. Yani böyle bir Türkiye'yi artık birinci düşmanımız alıyor. Arkadaş biz NATO üyesiyiz. Buyur istiyorsan, gözün yiyorsa Türkiye'ye bir şey yapmaya çalış. Ya ne demek istiyorsun sen? Hani hakikaten Netanyahu'nun bu açıklamalarıyla kimin bunu mesela muhatap alacağını? O zaman şey diyorum yani Netanyahu aslında şöyle diyor. İşte bizim oradaki Yahudi lobisi. Bak ben buradan malzemeyi veriyorum. Siz oradan işte Avrupa başkentlerinde ve Washington'da ortalığı benim açıklamalarımla karıştırın gibi bir şey.
2: Öyle oluyor yani, zaten. Netanyahu açıklama yaptı. Hemen kongredeki bir demokrat vekil Türkiye'ye yani, Kaan motoru durdurursun diye mektup yayınladı.
0: Evet. Yani özüne baktığınız zaman bu süreçte gerçekten üstüne Epstein'e geliyorlar, onunla geliyorlar, bununla geliyorlar ama Trump beklenenin ötesinde bir sağlamlık ortaya koyarsa, yani ben Türkiye ile ilgili okumamı tamamladım. Bütün bu dolaştırdığınız lafı güzaplara rağmen artık ben G.D. Vance, bizim Türkiye ile ilgili net bir okumamız var. Dolayısıyla bu net okumada ya bunlarla bu yönümüzü değiştirmeye yönelik bir gayret içinde olmayın. Netiz. Bu netliği devam ettirecek şekilde Türkiye'de dünyaya gereken mesajları, kapsayıcılığı vermeye devam ederse hepiniz pragmatik bir insan olduğunu haklı olarak söylüyorsunuz. Trump şunu gördü. Ya arkadaş, orta vadede Amerika Birleşik Devletleri için benim esas derdim giderek

0: başkaları, yani İsrail'i burada bir çıban başı yap, Orta Doğu'yu, Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i, yukarıda Rusya, Ukrayna'yı öyle bir karıştır ki Amerika bir türlü buradan kopup şey yapamasın. Burada şunu görüyor Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, diyorlar ki ya Amerika, sen Çin'e, Asya Pasifik'e odaklanmak istiyorsan bak ben Rusya Ukrayna meselesini bitirmeye hazırım. Bak Suriye'yi toparladım. Bunu Lübnan, Ürdün, Sudan. Amerika bir türlü buradan kopup şey yapamasın. Burada şunu görüyor Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, diyorlar ki ya Amerika, sen Çin'e, Asya Pasifik'e odaklanmak istiyorsan bak ben Rusya Ukrayna meselesini bitirmeye hazırım. Bak Suriye'yi toparladım. Bunu Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan'la Hicaz Demiryolu. Trump diyor ki abi benim karşımda gerçek bir müttefik var. Yani benim bu coğrafyaya takılmama sebep olan olayları söndürecek, bunları normalize edecek gerçek bir müttefik var karşımda. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla ben Trump'ın bu anlamda kendi tarzı itibariyle hediye der, bilmem ne der. Haklısınız yani. Onun tarzı. Ama özüne bakıldığı zaman ben Türkiye konusunda Trump'ın gerçekten doğru bir okumayla samimi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bu şu anlama gelmiyor. Hiçbirimiz o anlamda Amerikancı değiliz. Hatta bir ölçüne baktığınızda biz aslında Türkiye olarak, Türk toplumu olarak o kadar Atlantikçi de değiliz. Ama bu arada da feraseti olan bir toplumuz, dünyayı herkesin zannettiğinden çok daha iyi okuyan bir toplumuzdur. Bizim becerimiz bu.
2: Hocam çok iyi anlattınız ama çok tabii iyi bir ekonomist olduğunuzu bir kez daha gördüm. Cebimizden ne çıkıp çıkmayacağını anlatmadınız.
0: Onu zaten yapıyoruz. Yani biz burada Türkiye olarak kuvvetle, yani biz şu anda aşağı yukarı OECD diyorum ya otomatik. NATO üyesi ülkeler arasında sanıyorum askeri harcamalarda 4. veya 5. sıradayız. Bu devam eder. Yani biz bu ihracat gelirini elde ettikçe, yani bizim 6.2 milyar dolar olan ihracat gelirimiz yakın gelecekte 25 milyar dolar olduğunda o ihracat gelirinin tümü 3500 savunma şirketimiz tarafından tekrar Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yeni nesil teknoloji olarak dönecek. O yüzden de ihracat gelirimizin artması olağanüstü büyük bir avantaj.
2: Peki. Şakamı lütfen bağışlayın.
0: Estağfurullah.
2: Yunus Emre hatırlattığı için o Meloni paylaşımı gelsin. Ardından meseleyi başka bir yere getireceğim de ben. O yüzden ardından da şeyi isteyeceğim. Kimlerle iyi, kimlerle kötü. Şimdi yok. Şimdi bu tweet'i attı daha. Yola çıkmadan önce. İlginç bir fotoğraf. Gerçekten de şimdi ayıp da olacak ama Meloni'nin de bakışları çok şey değil yani.
3: O çok saniyelik yakalamış. Ya
2: fotoğrafla bir sorunu var. Fotoğraf karelerinde çok farklı çıkıyor. Yani başka bir şey söylemiyorum. Hakikaten değişik. Gözlerinde de bir rahatsızlık var diyor Erdem kulağıma. Böyle bir paylaşım yaptı. Şimdi bir de Erdem hazırlamış. Trump kimlerini NATO'da görmek istemiyor. Gelsin o da.
4: 3-4 kişi aç herkes.
2: Yani bir tek ben
4: öyle.
2: Trump'ın arası kiminle iyi, kiminle değil. Anlaştıkları Erdoğan ve Edirama.
5: Edirama'yı çünkü zaten Vilora'nın karşısında Arnavutluk'ta biliyorsunuz hemen 12 mil açıkta. Evet. Trump'un adası yani.
4: Kendi adalarını Amerika'ya sattılar.
2: Tam dediğim
4: yani
2: gibi.
4: Trump'un ailesine ada yani sattılar. Ve
5: geçen Edirama yıl gözümle gördüm bu vakitler. Hemen önünden geçtim. Yani
2: şimdi diğerleri kimse istemiyor neredeyse.
4: Evet. Zaten Starmer yolcu. Son evet. Gezi olarak vedalaşmaya geldi. Sanchez'i zaten solcu, Filistin'i savunuyor diye sevmiyor. Macron zaten pek popüler yani.
2: Ayakta anlatır mısın bu isimlerle?
4: Efendim?
2: Ayakta anlatır mısın bu isimlerle sorunlarını?
4: Yani genellikle benzer. Şimdi Merz zaten Almanya her türlü Amerika ile olan o klasik ilişkilerinde her türlü tavizi vermesine rağmen Merz'in bile İran Savaşı'nda ciddi çıkışları oldu. Hı. Ve aslında Alman, Amerika ve Trump yönetimi burada siz nasıl hani bizim en yakın müttefikimiz, bizim sayemizde kurulan bir ülke ve işte güveniniz bize bağlıyken bunları diyorsunuz diye

0: çok ciddi bir şekilde Almanya'yı zaten genel olarak karşılıyor. Ve ama esas Trump'ın Almanya siyasetine dair sevmediği şey koalisyon ve çok sesliliği sevmiyor. Yani Trump bir ülkeyle konuşmak istediği zaman çok fazla işte bir parti, iki parti bunu görmek istemiyor. Tek bir muhatapla konuşmak
1: istiyor. Tek bir lider.
0: Bu yüzden Almanya ile zaten ciddi bir şekilde genel olarak Avrupa için böyle bir tepkisi var. Meloni en ilginci. Çünkü Meloni...
1: Onu söylüyordum.
0: Yani o çok önemli. Şimdi Meloni'nin seçilme hikayesinde Meloni aşırı sağcı, gençken Mussolini hayranı, çok radikal ve İtalyan halkının hiç güvenmediği bir parti üyeyken Trump özellikle Meloni'nin kazandığı seçimlerde kendi danışmanlarını ve kendi ekibini en yakın kendisine seçim kazandıran Meloni'ye yolladı. Ve Donald Trump'ın oğlu filan Meloni'nin danışmanlarıyla iç içeydi. Yani Meloni'nin 2022'de kazandığı seçimde çok büyük bir uluslararası bir hani yeni sağ, yeni muhafazakarlık işbirliği var. Meloni'nin açın seçim kampanyada konuşmalarını, bazıları İngilizceden İtalyanca birebir çeviridir. Yani Meloni ile Trump'ın arasında çok ciddi bir ilişki vardı. Fakat Meloni oturduktan sonra baktı Avrupa'nın işte bu kolektif güvenliği konuları, Rusya meselelerinde Trump'ın Rusya ile olan yakınlaşması, Putin olan sözlerinden dolayı yavaş yavaş mesafe koydu. Ama bu ilişkiyi bitiren Meloni'nin özellikle İran Savaşı'nda Trump'a eleştirmesi ve yine hava sahası konusunda...
1: Bayan Trump'tan bir şey olabilir.
2: Ondan dolayı Viktor Orban herkesi korkuttu.
3: Evet.
0: Tabii.
3: Evet.
0: Yani Avrupa'yı kitledi çünkü.
2: G.D. Vance'in destek amacıyla ziyaretinden sonra Viktor Orban'ın seçimi kaybetmesi sonrasında... Ben de bir Avrupalı lider olsam derim ki ben de Trump'la arama biraz bir şey koyayım.
0: Trump Kasım'da kaybedeceği seçimlerden önce Macaristan'ı kaybetti. Yani şimdi bu
1: Bayan Trump'la ilgili bir şey olabilir mi?
0: Efendim?
1: Bayan Trump.
0: Yok, hayır. Hiç öyle bir şey, öyle bir magazinsel tarafı yok bunun. Ama Meloni'nin olayı...
1: Ben sorayım da.
0: Evet, tabii. Ama Meloni'nin olayı özellikle yani Trump'ın bu pozisyonundan Avrupa'nın geleceğine endişe görünce Meloni aslında Avrupa'nın liderliğine oynayacak
1: bir Sanchez'in aldığı desteği gördü.
0: Evet. Şimdi Starmer zaten yani
1: yolcu.
0: Starmer'ı kendi partisi sevmiyor. Yani hani Trump neden sevsin? Adam hani büyük %60.
1: Bir de İngiltere hakikaten çok oynadı İran meselesinde.
0: Orada da öyle ve Starmer hiçbir ne İsrail ne İran konusunda hiçbir konuda net bir şey söyleyemediği için, bir pozisyonu olmadığı için de zaten Amerika'ya destek verse de Trump'ın hiç hoşlanmayacağı bir insan. Bu yüzden de onunla ilişkisi olmasa kötü. Sanchez burada sanırım bu düşmanlar arasında, Trump'ı sevmekler arasındaki en onurlu, en düzgün, iyi ki sevmiyor diyeceğimiz insan. Yani Sanchez en başından beri İsrail mevzusunda o askeri müdahale yapılsın bile diyecek kadar aslında Batı İttifakı içerisinde en çok ses çıkan liderlerden biri oldu. Ve özellikle Amerika sırf bu tepkiler yüzünden İspanya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Görünürde, görünür olmayacak şekilde. Ve bu yüzden Sanchez'le arası pek iyi değil. Ama farkındaysanız Sanchez'e olan şey yaptırım uygulamak. Sanchez'in çıkıp da boyuyla, fiziğiyle, kişiyle ya da mesela Sanchez'in başka özellikle dalga geçmiyor. Onu aşağılamıyor. Çünkü Sanchez'in bir duruşu var. Hani en azından bir duruşu olduğu için Trump nasıl Zohran Mamdani'yle çok farklı dünyanın insanı ama ona bir saygı duyuyor ve anlaşıyor, konuşuyor ve çalışıyor. Meral sen de gelsene. Sanchez konusunda da aynı var. Sevmiyor ama saygı duyuyor diyelim. Ya Macron...
1: Trump saygı duyuyor mu Sanchez'e?
0: Duyuyor. Mesela Meloni ile dalga geçiyor, Sanchez'le dalga geçemiyor. Yani böyle bir fark var. Çünkü Sanchez'in bir duruşu var en azından.
1: Desteğe ihtiyacı mı var meselede?
0: Macron konusunda ise... Macron da özellikle Trump'ın bir kere Almanya ve Fransa 2024 başkanlık seçimlerine müdahale etti. Yani resmen Kamala Harris'in kazanması için seçimlere müdahale ettiler ve kendi resmi hesaplarından, kendi resmi konuşmalarından Donald Trump'a oy verilmemesini söylediler. Bu yüzden aslında Almanya ve Fransa Trump'ın da ezelden beri, kendi siyasi görüşünden beri net olarak rakip gördüğü ülkeler. Macron da Trump seçir seçilmez kendisini Avrupa'nın liderliğine olarak oynuyordu. Burada da pek başarılı olamadı. Karşılık da bulamadı. Bu yüzden de Trump'a hep cevap vere vere en sonunda uzlaşmak durumunda kaldığı için sahici bulunmadı. Mark Carney burada ilginç bir isim. Çünkü Mark Carney en son Davos'taki konuşmasını hatırlıyoruz. Ben de küresel sistem içinden gelen biri olarak bugüne kadar size yalan söyledik diye aslında tarihimizde çok nadir rastlanan bir
1: çok güzel
0: açık
1: bir
0: öz eleştiri vermişti.
1: Çok güzel bir konuşmaydı.
0: Tabii bu güzel öz eleştiriden sonra hala İsrail konusunda mesela bir ikircikli ve Filistin'i savunmuyor. Fakat günün sonunda Trump'ın anti doktrinli olarak kendini ön plana koydu. Bu yüzden Trump'ın da kesinlikle kendi ideolojisi için hedef aldığı bir isim. Danimarka Başbakanı

0: Frederiksen ise bunların arasında en çok titreyen, geceleri en rahatsız uyuyan kişi. Çünkü Grönland'da
1: zaten orada aktif, gece de olmuyor, gündüz de olmuyor. Yani, bir de uyuyamıyor mu yani?
0: Yani aktif olarak tehdit edip, yani şimdi Danimarka ciddi bir şekilde 3-4 ay boyunca Amerika işgalinde ne yaşarız ve nasıl buna engel olabiliriz diye hazırlık yaptı. Şimdi bu Danimarka'nın tek başına halledebileceği bir mesele değil. Ama işte NATO ittifakı içerisindeki bu çatışma da ilk kez bu kadar gerilimli bir şekilde arttı. Bu da bütün ittifakın da altını boşaltan
2: burada,
1: bir şey. Bir de kadın gözü
2: burada, hayır, burada ben başka bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz hep Trump'ı mesela basın toplantılarında Zelenski ile olan, özellikle Zelenski'yi düşürdüğü durumu da çok uzunca süre konuştuk, tartıştık. Nasıl bir görüşme bekliyorsun? Nasıl bir diyalog bekliyorsun?
0: Zelenski
2: ile. Evet, Zelenski ile. Yani kameralar karşısında nasıl olacaklar sence? Hani biraz daha kibar olma durumu var mı bu süreçte?
0: Valla Zelenski'nin yaşadığı şey, yani Trump'ın ilk liderle görüşmeye çok korkunç bir andı bence bir herhangi bir lider için. Fakat burada özellikle Trump'ın kendi evinde olmaması, birazcık daha farklı bir ülkede olmasının getirdiği bir şey olacak. Bir de orada Trump bir mizansen yapmıştı. Yani bir gazeteciye kendisinin destekleyen ve en Trumpçı vekilin eşi olan bir gazeteciye çok sert bir şekilde neden takım elbise giydirmedin denilen soruyla başlamıştı. G.D. Vance topu almıştı, götürmüştü. Burada Trump tek başına, G.D. Vance yok. O gazeteci ekibine baktığımız zaman bir tık daha Amerikan merkez medyasıyla gelmiş. Daha o radikal Trumpçı medya yok. Bu yüzden de burada o mizanseni yapmayacağını düşünüyorum.
2: Peki Zelenski bunun intikamını Trump'tan alır mı bu
0: sefer? Yok, öyle bir şey yok. Yani muhtaç yani onun öyle bir marjı yok.
3: Dikkat
0: yani.
3: Hususu ama unutmamamızda yarar var.
1: Buyurunuz.
3: Şimdi Trump Avrupa'ya bu kadar tavırlı çünkü şunu söylediler. Siz kim oluyorsunuz da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir başkanlık seçimine bu kadar açık müdahale ve alenen müdahalede bulunma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Olaf Scholz gitti, Friedrich Merz unutmayalım. Alman-Amerikan Dostluk Derneği Başkanı ve Davos'ta önemli bir pozisyondaydı. Ama o da kotaramıyor.
0: Tabii.
3: Trudeau'yu yedi, Olaf Scholz'u yedi. Dolayısıyla da sıradakiler var. Grönland'da da çok komik. 1200 tane Alman askeri gönderiyorlar. 800 tanesinin Grönland'ın hava koşullarına göre yanlış kıyafet giydiği ortaya çıktığı için havalimanından hiç dışarı çıkmadan bir başka uçağa binerek, yani hani bu kadar yani gülüyorlardır yani ya.
2: Almanların yani, Rusya'da
3: arkadaş, dolması sen orada bir şey gibi sembolik olarak 1200 kişiyi gönderiyorsun ve gönderirken 800'ünün kılık kıyafetini, sen ne biçim ordusun, 800'ünün kıyafetini Grönland için ayarlamaktan acizsin. Adamlar havalimanından çıkamayıp gelen öbür uçakla tekrar geri uçuyorlar. Yani o yüzden hani Amerika'nın çok ciddiye alabileceği şeyler değil bunlar.
1: Peki Belan, sen nasıl görüyorsun bu anlaşamadığı yüzleri?
2: Valla aslında o kadar güzel özetledi ki benim tarafımdan bakarsanız çok üzerine koyacak bir şey var mı? Yok, ancak şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii buradaki liderler arasında mesela gelmeden önceki açıklamalara baktığımız zaman Meloni ile tabii Donald Trump arasındaki o söz düellosunu hem işin magazinsel boyutunu hem de siyasal açıdan baktığımızda ne kadar gerildiğini gördük ve uzunca süre aslında onu da tartıştık. Ben gelmeden önce aslında Amerika ile Avrupa ülkelerinin ilişkilerinin ne kadar da önemli olduğuna vurgu yapması burada aslında Meloni'nin bir tarafta çark ettiğini yine gösteriyor. Öteki tarafta mesela Macron gibi bir liderin Türkiye'ye yaklaşımını biliyoruz. Şu ana kadar daha mesafeli duruşunu biliyoruz. Bu zirvenin Ankara'da...
1: Fransa'ya epeydir bir aklı başında Türkiye'yi anlayacak bir isim gelmiyor. Fransa'nın başında değil mi?
3: Yani Macron'dan önce...
1: Yani yine en yakın Mitterrand diyorduk. Onun da eşi Kürtlerle kafayı bozmuştu.
3: Sarkozy takıntılıydı.
2: Sarkozy bambaşka.
1: Evet.
2: Fakat Macron bu kadar mesafeliyken Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu zirvenin özellikle, hatta biliyorsunuz zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği vesaire, işte NATO'daki pozisyonunu bile tartışmaya açtı bir dönemde. Buraya gelmeden önce bu zirvenin Ankara'da yapılmasının ne kadar önemli olduğuna yaptığı vurgu da yine burada Macron'un

0: aslında bir anlamda çark ettiğini gösteriyor diyelim.
1: Bence en ilginci Finlandiya.
0: Evet.
1: Değil mi? Uykusuz geceler
2: Danimarka.
1: Finlandiya. Evet. Danimarka.
2: Evet. Şey, Allah söyledi, Trump Finlandiya'yı da tehdit edecek o zaman.
3: Bir şey katkıda bulunabilir miyim? Çok güzel değerlendirmeler, teşekkürler. Biz hatırlayacak olursak, Beyaz Saray'da bu ekibin büyük bir çoğunluğunu karşısına aldı. Böyle çocuk gibi hepsini azarladı da diyelim. Evet, yani evet. Böyle bir o sahne gözümüzün önünde, buna benzer bir sahne olabilir mi diye düşündüm. Yani böyle bir sahne yaşatabilir diye değerlendiriyorum. Bakın.
2: Bence
3: hiç şaşırmayabiliriz de yani.
2: Şeyleri göreceğiz. Yani böyle gelince, şimdi Trump Türkiye'ye daha önce geldi. Trump Tower açılışında gelmişti. O zaman siyasetti ama.
1: Müjdeköy'ü mahvetti.
2: Trump Tower açılışına gelmişti değil mi fiziken?
0: Evet. Yani. Evet, evet.
2: Ama şimdi işte geldiği zaman
1: görev
2: işte,
1: bu işte
2: bütün işte Ankara, Türkiye hakkında böyle durmadan böyle onun meşhur tweetleri gibi işte çok iyi, çok iyi, mükemmel, nokta işte böyle bir şey. Yani durmadan kendi manşetini belirleyecek bence bizim medyada onun şimdi tabii tweetlerini alıp alışık tabii ama canlı bir şekilde onu takip ediyor ya sahada. Bence orada çok büyük bir yorgunluk yaşanacak. Çünkü öyle bir bakacak, bir yorum yapacak. Pat diye bir, bu olmamış diyecek bir lidere bakıp. Meloni ile illa yüz yüze bir atışma olacak. Tatlı da olsa ya da bir şaka da olsa. Trump'ın o hızlı her şeye anında kendisinin tepki vermesini biz bu NATO zirvesinde yaşadık. Ve tabii yani en çok sahne aşı. Yani Meloni falan bugün İtalyan basında Trump çok ön plana çıkmasın gibi bazı hani böyle bir kaygısı olduğu yazılıyor. Ama öyle olacak çünkü bu zirve birazcık Trump'ın özellikle dedikleri veya demedikleriyle ilerleyecek bir şekilde.
4: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
1: Buyurun.
4: Şimdi sahne arkasında tabii asıl bütün ışıkları üzerine koymamız gereken bir isim var. Aslında bütün bu toplantılar Putin ve Trump ilişkisini de bize önemli bir hale getiriyor. Çünkü Zelenski ile o ağız dalaşı, işte diplomatik olmaması, Zelenski'nin kendisini açıklamaya çalıştığı dönemden bugüne gelmiş durumdayız. Evet, böyle liderlerin arasındaki özel ilişkilerin de önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Diplomatik konuşmalarda ciddi sorunlar var artık. Yani belki bütün bunlar kapalı kapılar ardında yapılıyordu ama Trump'ın bu diplomatik olmayan dili de bizi farklı bir noktaya getiriyor. Biraz önce Kerem Hoca belirtti. Yani bu işin bir de parasal boyutu var. Çok affedersiniz. Yani bu harp ekonomisi dediğimiz olayda Rusya'nın farklı bir noktada olduğunu görüyoruz. Yani Rusya tank üretmeye devam ediyor. Dronlarını üretmeye devam ediyor. Bir de çok ciddi aslında kayıplar veriyor ama otoriter bir devlet. Biz aslında onun tam olarak ne kadar kaybı olduğunu bile bilmiyoruz. İşte 500 bin kişiden 1,5 milyondan bahsediyor.
1: İran Savaşı'nın en çok kazananı Rusya.
4: Yani tabii kazanmak için İran Savaşı'nın olmasını istemez
1: hayır,
4: elbette.
1: İstemek
4: ama
1: başka
4: işte
1: bir şey.
4: Şey tabii enerji fiyatlarındaki değişimden ona bakarsanız yine bir enerji satıcısı var. Bu da Amerika Birleşik Devletleri.
1: Hatta ya Ukrayna parasını çıkardı diyenler bile oldu.
4: Ya onu bilemiyorum ama şöyle bir şey var. Harp ekonomisi tabii ki Kerem Hoca çok daha iyi açıklayacaktır. Şimdi iş gücü yaratıyorsunuz. Yani orada işleyen bir çark var. Ölen insanlar da var. İşte etnik olmayan Rusların. İşte Özbeklerin, çalışmaya gidenlerin bile harp sahasına sürdüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Yani bütün bunlar aslında bittikten sonra biz Rusya'da ne olduğunu göreceğiz. Siz biraz önce ifade ettiniz. Yani devam eden ve devam ettirilebilen bir savaş var. Burada ben Avrupalı devletlerin yani o batı ayrımını yaptığımızda ciddi bir ikiyüzlülüğünü görüyorum. Evet. Yani bundan önce 2014'te ses çıkartmadılar. Kırım gitti. 2022'de yine çok ses çıkartmadılar. Şimdi Ukrayna'yı ne kadar besleyebiliriz, ne kadar büyütebiliriz? Ve şöyle bir şey, Rutte şunu söylüyor, yani bunu gerçekten ikiyüzlülük olarak görüyorum ben. Diyor ki biz Rutte değil, yardımcısı, NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Genelkurmay'dan sorumlu şunu söylüyor. Diyor ki ne kadar iyi, ne çok öğrendiler, tecrübeleri var. Biz de bu savaş tecrübelerinden yararlanacağız. Teknolojileri nasıl da güçlendirdiler. İnsanlar ölüyor. Harp ekonomisinden kim kazanır? Silah tüccarı kazanır. Yani iki grup para kazanıyor. Bir enerji satıcıları para kazanıyor. Bir de silah tüccarları para kazanıyor. Evet, bu bir çark ve devam ettirilebiliyor. Çünkü enerjiden kaynaklanan bir gücünüz var. Ancak Avrupa'daki bu ikiyüzlülük, yani tampon olarak orada Ukrayna kalsın, mümkün olduğunca savaşsın. gücünü Rusya'yı tüketsin. Rusya'yı meşgul etsin. Ama biz bir yandan onu çok güzel, bakın o kadar çok paket var ki NATO'nun web sitesinde 7-8 paketten bahsediyor. Diyor ki biz sahra çadırları kurduk, evsiz mültecilere ev sağlıyoruz, işte tank savar, uçak savar, işte sistemleri veriyoruz. Yani niye veriyorsunuz bunu? Sizin adınıza savaşacak birileri olsun diye. Yani günümüz dünyasında bugün aslında bu NATO zirvesinde konuşurken bizim hani tehdit algımıza da baktığımız zaman nedir? NATO'nun karşısında bir Rusya vardır. Ukrayna Savaşı bunun için yapılmaktadır. Peki günün birinde bu bittiği zaman ne olacak? Yani neyi bekliyor Almanya? Kendisine saldırabilecek olan bir Rusya'yı bekliyor. Peki bu olmazsa ne olacak? Yani herkesin bu savaşın devam etmesine dair bir gündeminin de olduğunu görüyorum. 2014 yılında ve sonrasında da mesela bu yapısal realistlerin de söylediği bir şey var Mersheimer'ın da. Yani Ukrayna NATO'nun içerisinde olmamalı. Tarafsız, tampon bir bölge olmalı. Yani o iki tarafı ayıran, madem Rusya NATO'nun içerisinde yer almayacak, bir barış tesis etmek istiyoruz. Bir siyasal durumdan bahsediyoruz.
1: Böyle bir şey mümkün mü Çağlar Hocam? Yani bir tampon bölge.
3: Ben o plan gündeme geldi ama onu çok sağlıklı olacağını değerlendirmiyorum. Çünkü ben hocanın bitirmesini bekleyecektim. İzninizle ondan sonra devam edeyim.
1: Ben sadece kısaca sordum yani.
3: Yok yani öyle bir tampon bölge şey batılı güçlerden hatta mümkünse de...
4: Tabii bu eskiden
3: bu işi
4: olabilirdi.
3: Bize havale etmeye de kalktılar ki mümkün değil yani.
4: Evet, yani eskiden yapılabilirdi yani bu 2014 öncesi için yani şu anda yapılamaz. Şimdi biz bu %5'ten bahsediyoruz. %3,5 savunma sanayine ayrılacak. %1,5 kritik altyapıları korumak için, sivil altyapı için kullanılacak. Bir de şöyle bir şey var. Ya kendi ordunuza yatırım yapıyorsunuz ya başka bir müttefikin ordusuna yatırım yapıyorsunuz ya da NATO'ya özel olarak. Şu anda öyle bir noktadayız ki NATO'nun içerisinde olmayan bir devlete ciddi yardımların yapıldığını görüyoruz. Bu da nedir? Aman efendim Avrupa'ya bir Rusya'dan tehdit gelmesin. Bunun için ben mümkün olduğunca semiz hale getireyim ve bütün aslında stratejimi bunun üzerine kurayım. Bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunun sürdürülebilir olmadığını görüyorum. Çünkü aslında Avrupa'nın bu kültürüne, bu mantığına uygun değil. Avrupa neden kuruldu? Evet savaş yaptık. Biz aramızda kömürümüzü, çeliğimizi birlikte üretelim. Ve sonrasında bir refahımız olsun, eğitime harcayalım, ekonomiye harcayalım. Şimdi bunun tam tersi yönde biz mümkün olduğunca Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı devam ettirelim ki bize sıçramasın. Ukrayna bu savaşta yensin, zaferle çıksın ve bu bizim de zaferimiz olsun. Ama yani karşıda bir 40 milyon var, bir de öbür tarafta koskocaman 17 milyon kilometre karede yaşayan bir devden bahsediyoruz. Yani bu... Tamam büyük güçler ve küçük güçler, orta büyüklükteki güçler İran Savaşı'nda gördüğümüz gibi hani artık genişlemiyorlar, istedikleri olmuyor ama Rusya bu savaştan pek çıkacak ve hani tamam diyecek bir noktada değil. Ben bunun sürdürülebilir olma noktasında ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum.
2: Belki bu süreçten sonra ama değişebilir olay.
5: Bir küçük magaziner detay, komutanım
1: beni de keşfettiniz, magazinden yakalıyorsunuz.
5: Şöyle, Finlandiya ile Türkiye arasındaki özel yakınlık. Esasen Finlandiya ve İsveç aynı anda paketlenmeseydi Türkiye Finlandiya'yı jet hızıyla NATO'ya alırdı. Çünkü iki ülkenin silahlı kuvvetleri kahramanlık boyutunda birbirlerine karşı çok hürmetkardırlar ve birbirlerini beğenirler. Finlandiya Sovyetler Birliği'ni durdurmaya başaran ender devletlerden bir tanesidir.
3: İkinci Dünya Savaşı'ndaki o meşhur savunması.
5: Evet. Bununla ilgili olarak 2022'de
1: bir araya gitmem
5: diye bir film var. O filmi İzleyicilerimiz Finlandiya'nın, Finlandiya askerlerinin kahramanlığı boyutuyla ilgili çok acayip bir film. Onu bir seyretsinler. Oradan ne söylediğimi anlayacaklardır. Dolayısıyla iki tane çok sağlam ülke var aslında NATO içerisinde. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu, öbürü de Finlandiyalılar.
2: Finlandiya Cumhurbaşkanı da bugün bu konular hakkındaki en böyle deneyimli, en iyi metinler yazan Alexander Stubb da bayağı hani eğitimli biri.
1: Ben de film kadar Aksambaklar Ülkesi kitabının da okunmasını, o bataklıktan nasıl bir ülkenin doğduğunu ben de onu tavsiye etmiş olayım. Kısa bir araya gideceğiz.
6: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: sevgi, iyilik ve umutla.
1: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Sürem de çok hızlı akıyor. Daha konuşacak çok şey var. Ama en çok da dikkat ederseniz külfet meselesine geldi. Trump'ın ortaya koyacağı külfet. Bir yandan az önce ekrana getirdik Trump'ın anlaşamadıkları liderlere bakınca Trump bırakıyorum der mi? Delmeyeceği de net bir şekilde ortaya konuyor. Çağlar Hocam onu söyledi. Peki Trump ne isteyecek? Yani günlerdir paket paket konuşuyordu. Trump ne ister?
2: Şimdi bir kere şunu ben söyleyeyim. Soru bana herhalde.
1: Evet.
2: Trump'ın genel olarak herhangi bir coğrafyada bir krizde yaşadığı krizlere şöyle geriye çekilip baktığımızda bir şey almadan gitmediğini kesin görüyoruz. Venezuela'dan başlayalım. Net. Adamı yatağından aldı götürdü Cumhurbaşkanlığı. Arkasından da petrolle ilgili şey. Ukrayna, Alaska denilmiyorsam o zirve olduğunda Ukrayna'nın en son tahlilde bakın yeraltı kaynakları, nadir elementleri ABD'yi, toprak kısmı da yani coğrafyası da Rusya'ya. İran'la ilgili bakın ben çok hep bunun fikrimin arkasındayım. Orada da böyle hiçbir coğrafya falan istemiyor. Ne Hark Adası ne bilmem ne. Petrolünden belli bir yüzde ki aklından geçen kesin odur. Ve Hürmüz Boğazı'nın geçişinde işletmesinden bir pay elde etmek ister. Ekonomik beklentilerle ilerliyor. Yani askeri diplomasiyi tedris şey olarak kullanan, baskı unsur olarak kullanan ama karşılığında ekonomik bir kazanç elde etmek isteyen bir Trump var. Trump şimdi NATO'ya geldiğinde NATO'dan ne istiyor? Birincisi, hocalarım da anlattılar, kıymetli hocalarım da. Bir kere bu %2,5-5'e çıkışı 10 yıllık süre içerisinde.
1: Evet.
2: Bu zaten ilk oturumda da söyledim Sayın Kerem Bey. Yani daha MAGA'yı açıkladığında kardeşim dedi benim 38 trilyon dolar bütçe dış borcum var. 600 milyar dolar da şeyim var. Açığım ve bütçe açığım var. Bunu kapatmak adına bütün stratejisini belirledi. Dolayısıyla ne kadar nerede yük varsa üzerinde hepsini paydaşlarını çoğaltarak gelmeye çalıştı. NATO ülkelerinden isteyeceği şu. Yaptığı stratejiyi ben şöyle görüyorum. Bakın başından beri böyle okuyorum. Çok basit bir okuma olabilir belki ama. Bakın giderim ha buradan. Heh. Bak bunu oynuyor. Resmen blöf yapıyor. Bakın sizden çekilir giderim. Kalırsınız. Bak Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bitiririm orayı. Rusya ikinci olarak bu sefer Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya üzerinden Almanya'ya falan diye yürümeye çalışıyor. Hatırlayalım geçen sene.
1: O, şimdi sizi buraya davet edeyim. Evet, bununla ilgili de bir hazırlık var. İsterseniz hocam, burada anlatın.
3: NATO'nun, Amerika'nın NATO'dan...
2: Hayır. Yasal olarak 13. maddesi
3: evet,
2: var.
3: Evet.
2: Şöyle, yani, bakınız. Ne bekliyor? Ülkeler ne bekliyor? Evet, güzel açık şey yapmış. ABD, Amerika ne demiş? Bak, savunma harcamasını %5'e çıkarın, yükü alın benden. Açık açık, Hegseth'in dediği 10 gün önceki ifade... bedavacılık dönemi bitti. Onların kullandığı yani bir diplomasi de resmi evet. olarak kullanılan. Avrupa daha fazla para ödesin. Ukrayna'nın yükü paylaşılsın. Evet. Aşağı yukarı aynı. İran karşısında ortak duruş. Şimdi girmeyeceğim madde altına ama İran karşısındaki ortak duruş NATO'nun 6. maddesinin dışına çıkar. Bu konuda biraz daha farklı düşünüyoruz onlardan. Türkiye'ye en son gelelim. Almanya enteresan bir şekilde dedim biraz önce Savunma Bakanı Pistorius açıkladı. Almanya 1945 Versay'dan günümüze, Paris Barış Anlaşması'ndan günümüze ilk defa bir Almanya bir militarist, bir askeri strateji ortaya koydu. Birinci tehdit Rusya'dır. Buna göre askerlerimizin sayısını artırmalıyız, askerlik süresini artırmalıyız. Coğrafyamız içerisindeki yollarımızın bakımı yapılmalı, lojistik kuvvet kaydırması vesaire.
1: Yani bu, 100 milyar euroda savunmaya şey ayırıyor.
2: Ayırıyorlar üstad. Çok önemli bir hamle yapıyor Almanya. Bakın biraz önce söyledim o Suvalski koridoru var. Kaliningrad'la Belarus arasındaki o bölgeye 45. Tank Tugayı'nı gönderiyor. Uzaktan kontrol etsin. O koridorun önemi çok önemli. Eğer herhangi bir krizde o koridoru Belarus ve Kaliningrad kapattığında Avrupa geçmiş olsun kilitlenir kalır. Almanya artık yavaş yavaş Avrupa'nın liderliğine başat güç olarak NATO'nun başat gücü olmak istiyor. Ortak savunma üretimi ve Ukrayna'ya desteğin devamını istiyor. Çünkü biraz önce sevgili arkadaş kardeşimiz anlattı. İki kişi, iki lider seviliyor. Diğerleri Ukrayna'ya desteğe devam. Dolayısıyla Almanya'da bunun içerisinde. Fransa biliyoruz ki NATO'nun içerisinde nükleer planlama grubu

0: Buna dahil değil. Bunun altını çizelim. Yani nükleer planlama grubuna dahil olmamakla birlikte ABD'ye...
1: Bu ne anlama geliyor?
0: Şimdi orada nükleer fonksiyonunuzu NATO'nun içerisinde yeteneklerine dahil etmiyorsunuz. Böyle. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Ama Fransa'nın düşüncesi Avrupa ordusu vizyon ama bu bana göre bir hayal, bir rüya. Evet. Yani NATO'dan çıkacak...
1: Hatta bir taktik. Bilmiyorum ne yani, dersiniz Kerem, bir taktik de. Taktik
2: ya genel manada belki hani o da elini güçlü tutabilmek adına ve esas Fransa'nın savunma sektör becerisini daha fazla Avrupa'ya kanalize etmek adına yani benden silah alınsın, Avrupa silahın büyük bir kısmını benden alsın demeye getiriyor.
0: Aslında kıymetli hocamın dediğine şöyle katkıda bulunayım. Yani Almanya, Fransa, İngiltere dahil bunlar biliyorsunuz üçlü konsorsiyumlarla çok silah üretiyorlar, uçak üretiyorlar, helikopter vesaire hemen hemen hepsi savunma sanayinin ağırlıklı olarak öne çıkmasını istiyor. Fransa'nın enteresan bir düşüncesi vardır. Biliyorsunuz NATO'nun askeri kanadından çıktı, geri geldi vesaire. Avrupa ordusu. Bir böyle ABD'ye karşı şey daha böyle özel tarzda tutumu vardır yıllardan beri. Genel politikası da bu şekildedir. Avrupa ordusu diyor ama Avrupa ordusunun yani Avrupa Birliği'nin şeyini açın bakın ordunun NATO'nun dışında bir Avrupa ordusu çok enteresan, çok uzun yıllara sarı olur, çok zaman alır. İngiltere yine aynı şekilde Almanya, Fransa ile birlikte Rusya'ya karşı caydırıcılık ve hatta şu altını çizerek söyleyelim. İstanbul'da bu Rusya-Ukrayna savaşı bitiyordu hatırlayacak olursak. Evet. Boris Johnson'ın gelip kışkırtmasıyla bugüne kadar gelen savaş sürecidir. Amaç güya Rusya'yı yıpratmak vesaire bir şekilde oraya angaje etmek. Ne kadar angaje edilecekse. Biraz önce hocam anlattı. Binlerce insan öldü orada Ukrayna'da. Halen de ölmeye devam ediyor. Ne için, kimin için? Hocam çok iyi anlattı. Silah tüccarlarını zengin başka bir şey değil. Yani ürettiğinizi satmak durumundasın. Savaşan bir ülke lazım bize. Rusya, Ukrayna maalesef bu noktaya geldi. Doğu Avrupa dediğimiz bu hani Varşova Paktı'ndan çıkan ülkeler Rus korkusunu, Rus gücünü biliyorlar Rusya'nın ve daha fazla asker. Bakın Polonya çok fazla harcıyor. Diğer o üç ülkede bildikleri için yani muhtemel bir Rus saldırısının ne olabileceğini bildikleri için olabildiğince savunma harcamalarını artıyor. Ağırlıklı olarak hava savunma, füzeler, istihbarat paylaşımı, özellikle şeyler... Mümkün olan tank savar silahlarına yönelik olarak helikopterler, istihbarat paylaşım bu konuyla ilgili Rusya'dan gelebilecek tehlikeye karşı ellerini taşın altına fazlasıyla koymaya hazırlar. O çıkacak kararları onay verirler çünkü hemen sınırda oldukları için çekiniyorlar. Neden de çekiniyorlar Sayın Kırçıval? Bir tanesi sadece Rusya olarak almıyorum. Biraz önce ifade ettim coğrafi bir şey ama Kaliningrad var bir de Rusya'nın müttefiki Belarus var orada. Yani mesafe çok az. İşte Güney Afrika'da, Avrupa'da ise bu ağırlıklı olarak İtalya'nın düşüncesidir. İtalya bu tarz konulardan çok
1: İtalya, uzları. Yunanistan.
0: Evet, Yunanistan. Göç, güvenlik ve Kuzey Afrika'dan gelen göçü engellemek adına. Türkiye'miz. Şimdi bizim burada beklentimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na atfen hitap edeceğiz. Çok net ortaya koydu Sayın Erdoğan. Yani hakikaten zaman uğruğunu okuyoruz. Bir, evet NATO caydırıcı gücü olmalı. Yani 3-0'a dönmeliyiz. Kabuk değiştirmeliyiz. Olabilmeli. İkincisi savunma sanayi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı vurgu yaptı. Biz hazırız, yükün altına gireriz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Onda bizim için bir sorun yok. Efendim ortada durum da caydırıcılık konusunda. Bakın bir de Rusya ile bizim dirsek temasımız da var. Buna rağmen Türkiye'nin o denge politikası Sayın Kırçoğal diğer ülkeler bunu ben... Diğer ülkelerin böyle bir sorunu yok. Hani onlar en fazla rakip olur ama biz hem Rusya ile denge politikasını hem ABD ile. İki ülkede Türkiye'yi yanına çekmek isteyen, Türkiye'yi kazanmaya çalışan politikalar üretiyor. Rusya'da, efendim ABD'de. Biz de diyoruz ki kardeşim eğer bizi Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi yeniden biçimleniyor ya şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Hakikaten Türkiye'mizin ikinci büyük ordu olması, savunma sanayindeki yerlilik, millilik ve stratejik otonomi bakışıyla... %80'lere, 90'lara varan yapısı, savunma sanayindeki şirketlerin sayısının artması ve ihracatın gelişmesi. Ancak bizim önümüzde bir engel var. Daha doğrusu çıkarılan bir engel var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın habire önümüze koyduğu SAFE durumu var. Avrupa için güvenlik forumunda biz diyoruz ki kardeşim istediğimiz şey o. Evet. Biz de bundan muaf, yani muaf değil oradaki %65 yerlilik oranının kaldırılması. Bu kısıtlardan kaldırılma konusunu... Sayın Erdoğan bunu ısrarla vurgular. Sayın Milli Savunma Bakanı da

0: vurgular. Hem NATO üyesiyiz hem bize diyorsunuz ki şey, ama buna rağmen bu safe sanki bypass ediliyor. Sadece birkaç örnek vereyim. İspanya'ya satılan Hürkuş eğitime yakın taarruz uçakları. Bir de en son Romanya'ya satılan bir savaş gemisi var. Biz bunu bypass edebiliyoruz. Ama bunun artık bu konu böyle ellerimiz kollarımız bağlı değil, daha özgür bir şekilde halletmemiz gerekir.
1: Karadeniz.
0: Bir tanesi de Karadeniz güvenliği şöyle. Biz biliyorsunuz Romanya ve Bulgaristan'la birlikte Karadeniz'de bir mayın grubu oluşturduk. Yani böyle bir Karadeniz güvenlik grubu oluşturduk, özür dilerim. ABD donanmasının işte en hassas konu burada. ABD donanmasının Sayın Kırçıval dünyada giremediği tek deniz Karadeniz'dir.
1: Montrö'yü anlamayanlara ithaf olmuşsun.
0: Evet, Montrö'nün altında imza atanları bir kez daha saygıyla iade etmek
2: lazım. Montrö'yü de deldiremeyiz.
0: Yani bu çok önemli. Yani evet, anladım ben Sayın
1: Altun. O kadar kritik bir
0: çok
1: anlaşma ki, o kadar kritik bir öngörü ki yıllar öncesinden.
0: Tabii.
1: Oturdukları yerden Montrö'yü sallayanlar.
0: Şimdi şöyle, onun dört esası vardı. Çok kısa değineyim. Türkiye barış durumunda, savaş durumunda Türkiye tarafsızsa, savaş durumunda Türkiye savaşa dahilse, son maddede Türkiye kendini savaş tehdidinde hissediyorsa.
1: O cümleyi bir daha tekrar eder misiniz? Amerika'nın giremediği tek
0: deniz. Tek denizdir.
1: Başka
0: biz diyoruz bu önemli.
1: Bu fıkra değil.
2: Diyoruz ki kardeşim biz NATO üyesi değil miyiz?
1: Evet. Evet.
2: Bizim çok kuvvetli bir Karadeniz donanmamız yok mu? O zaten otomatik olarak NATO'nun Karadeniz'deki donanması değil mi?
1: Evet.
2: Niye bu Montrö'yü delecek şekilde oraya ille kendi geminizi sokmaya çalışıyorsunuz? Biz evet, zaten NATO'yu temsilen oradayız diyoruz.
0: Savunma sanayi ile ilgili bir konuya daha değineceğim. Bu ne gelebilir? Mesela biz gerçi F-35, F-110... Şimdi burada da bir konuya değinmek gerekiyor. F-35 ile ilgili çok saçma bir şekilde bize bir blokaj yapıldı. Neymiş efendim? S-400'ler şeye uyumlu değil. NATO'nun Yunanistan'da da var. S-300'ler var Girit'te.
3: Yok hayır efendim, onlar eğitim için kullanıldı. Güney Kıbrıs'tan getirildi. Sonra bu tartışmalardan sonra Yunanistan'dan gönderildi. Ama şimdi mantık...
0: Ama yani şu, almış böyle bir iradeyi...
3: Siz tabii Sayın hani şu konuda haddim değil, sadece mantık yürütmeye çalışıyorum. Şimdi normalde NATO karargahlarını siz de biliyorsunuz. Bir tane evet, USB'yi bir bilgisayara takamıyorsunuz bile.
0: Tabii, tabii.
3: Klasik bir USB. Şimdi S-400, keşke aslında dönemin Hava Harekat Daire Başkanı emekli General Mehmet İres Paşa anlatsa da, çünkü bütün sözleşmelerin altında imzası olan isimdir. Şimdi şöyle mantıken, böyle bir durumda S-400'lerin zaten satın alım sürecinde de tamamen bütün o ihale süreçlerini bilirsiniz. 4 tane firma vardı, işte Çin vardı, İtalya, Fransa ayrıydı, Patriotlar gündemdeydi. Hatta S-400 Patriotlardan daha iyi bir sistemdir normal şartlarda. Fakat uyum olarak hatta dediler ki ortak üretim. Hani biz ortak üretime dair bir yer görmedik çünkü bir fabrika kurulması lazım. S-400 sistemini zaten biz tamamıyla satın almamız, alsak da çalıştırmamız zaten mümkün değildi. Çünkü bu defa NATO envanteriyle nasıl entegre edeceksiniz? Öte taraftan bir de başka bir şey daha var. Biliyorsunuz yani şimdi bu açık kaynak askeri satışlar sözleşmesi var. Foreign Military Sales biliyorsunuz. Bu açık kaynak yani. Şimdi orada bizim F-35'lere koydukları bu şeyle beraber katsa yaptırımları ki çıktığı dönemde hatta Donald Trump'ın iktidara geliş sürecinde Putin'in ona nasıl destek olduğuna dair işte pek çok haberler çıkmıştı aynı dönemde. Sonrasında katsa yaptırımlarıyla beraber F-35'ler engeli gelince Türk Silahlı Kuvvetleri, çünkü o yani şey bir uçaktır, nasıl derler, elimiz ayağımız diye tırnak içerisinde bakıyorduk. Uçakların yani Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için F-16'lara ihtiyaç duyuldu da yeni deri sipariş edildi diye Ekim 2021'de Reuters isimsiz bir haber servis etti. Biz tam S-400 konularını tartışırken o zaman hatta biz ne oluyor dedik. Yani bizim hiç kimsenin gazeteciler olarak ya da işte kamuoyunun haberi yoktu. Sonrasında 2024'te bu şeyin İsveç'in NATO'ya dahil olmasıyla beraber onlar okeylendi. F-35'lerin zaten normalde şu anda yapılan tartışması geçmişten günümüze hiçbir zaman bitmedi. Çünkü bu işte Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da söyledi bunun kongrenin evet, onayından geçmesi gerekiyor diye.
0: Evet, evet.
3: Burada onun kongreyi ikna edecek Amerika'da bir daire var. DCA, Güvenlik ve İşbirliği Dairesi.

0: Önce bunlara raporlanıyor. Bu şey dairenin kongreye ikna etmesi gerekiyor. Yani biz şu anda diyoruz ya hani Donald Trump neyle gelecek falan diye. Teknik olarak ne F-35'lerle mantıken gelebilir. Çünkü kendi kararı değil. Olamaz. Katsa yaptırımlarını temenni edebilir. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber o temenniyi de bulundular zaten birlikte. Temenni olabilir. Ne Kaan motorları dedik ne yani zaten sistem yani yabancı askeri satışlar sözleşmesine göre uluslararası alanda zaten bunların bize göndermeleri mümkün değil hemen. Yani evet ben bunlarla
1: ama
0: geliyorum.
1: Ama karşımıza bir Trump var.
2: Konusunda tabii şimdi hukuk ben şöyle bir şey var.
3: Yani devam
2: Kaan motorları hızlıca gelebilir. Çünkü Kaan motorlarını notifikasyonu yapıldı kongreye. O raporların yani Kaan'ın gelmesine engellenmesi için kongrenin ekstra bir yasa geçirmesi lazım. Bu ekstra yasanın da Trump'ın yani geçtikten sonra Trump'ın veto hakkı var. O yasanın bir hazırlığı şu anda yok. Bu yüzden orada bir İsrail lobisinin etkisi, işte Yunanistan'ın etkisi bu gibi şeyler söz konusu. Kassanın yaptırması da gayet
0: zor. Şöyle bir şey olabilir mi onda?
4: Şimdi arkadaşlar
0: onda
4: izninizle şurayı bir tamamlayayım müsaade ederseniz. Peki, çünkü konu kopuyor şeyin mecrasından. F-35 sürecini hepimiz gayet iyi biliyoruz. F-35'in bu NATO içerisinde değil ikili anlaşmalarla Pentagon ve şeyi Senato'dan geçmesi ayrı bir konu. Katsa yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor. Ancak şu gelişte büyük ihtimalle Sayın Erdoğan, Sayın Trump'la bu konuyla ilgili bir olumlu adım atabilme eski süreçte olduğu gibi bir ne diyelim ona ikna edebilme havası var. Aynı şekilde F-110'la ilgili çok büyük bir yasal sorun görmüyorum ben. Büyük bir ihtimalle verilecektir. Onun da altyapısı oluşacak. Karadeniz güvenliğinden bahsettik. Bu çok önemli. Yani Karadeniz'de ilgili uzun vadede burayı delmeye çalışan bir ABD var. Hocalarım anladılar. Montreux. Bir iki tane örnek vereyim. Bu Türkiye'nin bununla ilgili çok ciddi güzel duruşu var. Biri 2008 Rusya-Çeçenistan Savaşı'nda İngiltere yardım etmek istedi. Türkiye'miz hakikaten ta kurucundan bugüne kadar Montreux'le ilgili asla ve kata bugüne kadar bir nokta kadar bu anlaşmayı ihlal etmemiştir. Orada duruşunu sergiledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da aynı şekilde tarafsızlığını sağladı. Bu Karadeniz'in güvenliği bizim için hayat öneme haiz. Burada ben herhangi bir ihlal edilsin, açılsın ya vesaire falan hiç beklemiyorum. Türkiye bunu elinin tersiyle iter. Mümkün değil. Stratejik merkez rolünü şöyle söyleyeyim. Bir cümlede ona değineyim.
1: Lütfen.
4: Türkiye bu stratejik merkez rolüne birilerinin lütfuyla gelmiyor Sayın Kırçıval. Biraz önce ifade ettim ya, yani bulunmuş olduğu coğrafyası, uygulamış olduğu gerçekten burada yani şey görmek lazım. Son 15-20 yılda Türkiye'nin son derece aklı selim dış politikalarıyla, barışın kazananı vardır politikasıyla, şöyle bir ufuk turu açalım. O Karabağ Savaşı'ndan 44 günlük savaştan sonraki Ermenistan'a bakın, şimdiki Ermenistan'a bakın. Soykırımı bile hayır kardeşim böyle bir şey
1: çok
4: yok.
1: Çok iyi bir
4: İsrail'e
1: örnek.
4: Hiç alakası yok diyen Türkiye'nin açmış olduğu. Yani özetle her coğrafyada kazan kazan Ermenistan'da, Irak'ta kalkınma yolu. İran'la ilgili aynı şekilde aklı selim ya da akılcı dış politikalarla Türkiye'nin güvenilirliği arttı. İlk turda Sayın Kepsudun'un dediğine tekraren bir daha katılıyorum. Türkiye artık bu şeye güvenilir bir ülke konumuna geldi. Birlikte hareket edilebilme noktasında şu anda Türkiye. ABD Türkiye'yi karşına alarak herhangi bir şey çözemeyeceğini gördü. Gördü. Türkiye ile birlikte hareket etmenin doğru olduğunu gördü ama NATO'daki rolünü ne kadar olarak belirlenebilir, ne kadar ona neresi çizilebilir onu toplantılardan sonra görmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Son sözü sana vereceğim. Sözünüzü kesmek istemezdim, kusura bakmayın.
4: Estağfurullah.
1: Son sözü sana vereceğim, dur.
0: Tamam, pekala.
1: Çağla Hocam, bu beklentiler ortada. Karşılanır mı? Ülkeler açısından da bakarsan.
5: Yani şimdi bunların
1: İsterseniz siz de böyle buyurun.
5: Karşılandı.
1: İsterseniz siz de böyle
5: peki,
1: buyurun.
5: Yani şimdi %5 savunma harcamasından bahsedelim. Bu yani %2'den %5'e geçmesi geçen seneden beri zaten konuşuluyor. Bunun yol haritası üzerine konuşacaklardır. Avrupa daha fazla para ödesin. İşte benim burada soru işaretlerim var. Avrupa bu parayı nasıl ödeyecek? Kerem Hoca çok daha güzel açıklayacaktır. Bu işte harp ekonomisi dediğimiz olay. Yani evet tamam savunmaya harcayalım ama bizim o hani Avrupa kültüründeki o demokrasi, insan hakları, eğitime para harcayalım, ekonomimiz düzelsin meselesinin çığırından çıkması anlamına geliyor. Yani bu aslında Rearm Europe'ta da var. Yani o bütçenin sürekli artması nedir? Artık siz Avrupa'nın o standartlarına uymayın. Ama savunma bütçenizi arttırın. Bunun bir sonucu olacaktır. Yani enflasyonist baskılardan bahsediyoruz. Çünkü daha öncesinde siz

0: eğitimi, demokrasiye ve diğer konulara ayırırken artık savunmaya ayırıyorsunuz. Peki tabii sorumuz şu olmalı. Evet, NATO bir kültür. Batı kulübünün bir önemli müşterek güvenliğe, müşterek savunmaya dayanan örgütü. Peki tehditleri de ortaya koydunuz. Hani tehditleriniz yoktu. İşte ben orada soru işaretlerini koyuyorum. Yani bu tehditler düzelebilir mi? Hani Trump ilk başa geldiğinde diyordu ya, ben 24 saatte bu işi çözeceğim. Hatta işte Alaska'daki aslında konuşulan konuların ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Diyor ki ben ona bağlıyım. Yani Alaska'daki konular konusunda görüşebiliriz. Tabii bu bize bir takım sorunları gündeme getiriyor. Özellikle ben Doğu Avrupa meselesinde şunu görüyorum. Yani Rusça konuşan ve Rus etnik grubun olduğu her yerde böyle bir sorun çıkabilir. Yani aslında Varşova Paktı NATO olduğu dönemi düşünürsek, Varşova Paktı olduğu dönemde hep Batı Avrupa'dan bir tehdidin olabileceğine dair korkular vardı ve bunun için bir çalışma söz konusuydu. Şimdi böyle bir pakt yok, çok uzun bir zamandan beri yok. Bizim bir tehdit bulmamız gerekiyor. Tehdidimiz ne? Çok açık. Tabii ki Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya. Ama Rusya da diyor ki orada neonazi bir rejim vardı. NATO'ya ben üye olmasını kabul etmiyorum. Kırmızı çizgilerim aşıldı. Yani bu kırmızı çizgi meselesini biz aslında Kafkasya'ya kadar gidebiliriz. Ermenistan meselesini Çağlar Hoca gündeme getirdi. Bence o çok kıymetli bir şey. Çünkü bir zihniyet değişimi. Gürcistan diyor ki ben de bu kulübün içinde olmak istemiyorum. Şimdi farklı bir yönetimle orada. Ermenistan da bunu söylüyor. Yani hem ekonomik olarak orada olmak istemiyorum, hem de bir güvenlik sisteminden de çıkma söz konusu olabilir.
1: Bir ekleme belki, yapacağım sonra.
0: Belki şunu gündeme getirmekte fayda var. Hani NATO'nun karşısında birden Rus NATO'sundan bahsedilir. İşte kolektif güvenlik antlaşması örgütü. O çok küçük kaldı. Bir de Ukrayna Savaşı'ndan sonra biraz şey de zedelendi de. Karabağ zaferi, Azerbaycan'ın zaferi, Türk dünyasının zaferi orayı bu Ermenistan'ın kopuşuna götürdü. Yani 5-6 kişi, yani 5-6 üyenin olduğu bir yerden de çok fazla bir şey çıkmıyor. Yani bir çözülmenin varlığından bahsediyoruz. Yani NATO her zaman için kendisine tehdit görmek zorundadır. Yani burada herkesin bir gündemi var. Almanya ne yapıyor? Daha fazla para kaynak aktaracağım. Daha fazla silahlanmaya bakacağım. Fransa biraz şamara olanına döndü Afrika'da. Birçok işte o kolonileri kaybetti, dışarıya atıldı. O da sesini çıkartmaya çalışıyor. Ama burada önemli bir konu var. Yani Fransa hiçbir zaman bu işin içerisinde tam yoktu aslında. Yani o stratejik özellik meselesi vardı. Bundan sonraki gündemde ne göreceğiz? Avrupa gerçekten yatırım yapmayı istiyor mu? Bu noktada Türkiye'yi biz bunun içerisinde görebilecek miyiz? Yani şu ana kadar bunda çok olumlu olmadığımızı görüyorum ben. Bundan sonrası nasıl olacak? Ama tüm bunların bir nedeni var. Yani savaş olmazsa bu kadar para aktarmaya da gerek kalmayacaktır.
2: Peki, buyurun.
1: Şimdi tabii burada hiç konuşmadığımız Çin.
2: Kısaca değil mi?
1: Tabii kısaca.
2: Nasuh Bey ayrılacak?
1: Yok kısaca. Birleşik Krallık 1940'lı yılların sonlarında Hong Kong'daki Çin kökenli 3 milyarder aileyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti projesine önemli ölçüde yön vermiş olan devletlerden birisidir. Dolayısıyla eğer Çin Birleşik Krallık için bir proje olarak son derece değerliyse çeşitli nedenlerle, o zaman ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu önemli projem olan Çin'e ve Asya Pasifik'e odaklanmaması için ortalığı karıştırmaya devam ederim. Dolayısıyla da Birleşik Krallık olarak Ukrayna Savaşı'nı daha da içinden çıkılamaz hale getirmeye çalışırım ki Amerika bir türlü Asya Pasifik'e ve Çin'e odaklanamasın. Zaten Boris Johnson'ın tam anlaşmaya varılacakken gidip kışkırtmasının arkasında da bu sayık var. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ise derdi şu: Alaska'da niye bu kadar önemli bir görüşme yaptılar? Çünkü Trump diyor ki Obama mahvetti her şeyi. Arkasından da evet. Yani ben geldim. Benim etrafımda da bir tehlikeli grup vardı. Ancak uyandım ama birinci dönemim yetmedi. Biden'la daha felaket oldu. O da nedir? O da şu diyor ki arkadaş, Çin'e karşı benim büyük bir hamle yapabilmem için bir kere her şeyden evvel Rusya'yı Çin'den koparmam lazım. Rusya'nın çeşitli nedenlerle Çin'e ihtiyaç duymasına sebep olan süreci ortadan kaldırmam lazım. Bu nedenle de Rusya-Ukrayna savaşını bitirtmem, Rusya'yı kendine göre

0: daha güvenli hissedeceği bir noktaya getirmem. Dolayısıyla Rusya'nın nefret ediyor olsa da, hiç hoşlanmasa da Çin'e kendini yakınlaştırma ihtiyacını ortadan kaldırmam lazım. İşte o yüzden de mesela Marco Rubio Alaska'da bir şey konuşulmadı deyince Ruslar delirdiler. Ve muhtemelen de fırçayı yemiştir Marco Rubio. Arkadaş, hani sen ne yapıyorsun ya, biz Ankara'ya bir hazırlık yapıyoruz anlamında.
1: Evet.
0: Yani bu matruşka gibi oyunun içerisindeki aktörlerin hangisi neyi baltalıyor, neyi zehirliyor vesaire karmaşık bir konu, ama bütün bu işin arkasında aslında Trump yönetiminin Rusya'yı bir şekilde Çin'den koparma hikayesi de var.
1: Peki. Nasuh Güngör, çok yoğun, hakikaten de daha da yoğun olacak belli ki, aramızdan ayrılacak. En son tartışmayı şeye getirdik. Arzular şelale, her ülkenin beklentisi birbirinden daha çok. Ne dersin? Herkes amacına ulaşabilecek mi?
2: Aslında ben Türk mutfağı 3.0 başlıklı bir konuşma yapmayı düşünüyordum ama sorularına cevap vereyim madem öyle tercih ettin. Evet, şimdi Kerem Hocam
1: Farkındaysan
2: çok
1: yaradana
2: güzel bir yerde
1: sığınıyorum.
2: tamamladı. Ben de evet, yani yemek yerken zaten sonuçta yaradana sığınıyoruz çok şükür diye de. Şimdi şöyle bir şey var. Trump'la başlayayım, ben çok hızlı. Sonra da izninizi rica edeceğim. Trump zayıflığı sevmiyor. Zayıf olanı da sevmiyor. Şimdi bu insanın hani kalbi üzerinden baktığınızda hiç hoş bir haslet değil, yani berbat bir şey. Yani o zayıfları ezmek üzere kurulu bir zihin dünyasının sahibi. Bunu Yunus Emre bize çok daha güzel anlatabilir. Aynı zamanda zayıf bir NATO da istemiyor. Ve istediği gibi hızlı karar alabilecek. Geçmişteki gibi hani krizlere böyle bir takım tanımlar getiren, bir bakalım falan diyen bir NATO değil de kriz alanlarında operasyonel olan bir yapılanma istiyor. Bu aynı zamanda Birleşik Devletler'de bu tartışma da aslında yoğun olarak sürüyor birkaç yıldır. Amerikan devletinin bazen 30-35 yılda bir, bazen 40-50 yılda bir kendisini restore etme çabasını bir benzeri olarak görüyor. Yani bir değişim. Bu değişim aynı zamanda NATO kısmına da yansıyor. Diğer yandan Türkiye-NATO ilişkileri derinleşsin istiyor. Çünkü Trump bu NATO'da zaten Türkiye-ABD ilişkileri de derinleşecek ve kök salacak diye bakıyor. Şimdi Trump'tır ya da değildir ama Amerikan devletindeki bir yapı, bir akıl Türkiye'nin sadece silahlı kuvvetlerinden ibaret olmadığını, aslında sadece savunma sanayinden de ibaret olmadığını, yeri geldiğinde çok ciddi ölçüde soft güç kullanabildiğini görmüş durumda. Şimdi Türkiye'nin erişebildiği alanlar, buralarda Trump Türkiye ile dayanışma içinde veya ortaklık içinde olmak istiyor. Neresi mesela? Orta Doğu'yu söyledik. Peki o kadar mı? Afrika'nın içlerine kadar birçok yerde. Ya Türkiye'nin mesela şuradan bakabilirsiniz buna. Türk Hava Yolları'nın yaklaşık 20 yıl önceki Afrika'daki uçuş haritasına bakın. Kerem Hocam çok daha iyi bileceği bir konudur bu. Bir de bugünküne bakın. Yani kat be kat artmıştır. Açtığımız büyükelçilikler üzerinden bakabilirsiniz aynı şekilde. Sivil toplum faaliyetleri üzerinden bakarsınız aynı şekilde. Ya biz bazen bunlara çok şey bakıyoruz. Yani uzaktan bakıyoruz, yakınlaşmıyoruz bunlara. Mesela onlarca ülkede, Afrika'da Türkiye'deki STK'lar özellikle bayramlarda gidiyorlar, yardım dağıtıyorlar, su kuyuları açıyorlar, kurban kesiyorlar. Bu muazzam bir faaliyet. Yani oraya da bir bakmak lazım. Şimdi Türkiye birçok yere kültürel olarak erişebiliyor, değer ortaklığı oluşturabiliyor. Güneydoğu Asya. Hiç bakın bu kadar tartışma yaşıyoruz değil mi? Endonezya'dan, Malezya'dan bahseden var mı? Dünyanın en büyük Müslüman nüfusunun yaşadığı bölgelerdendir buralar. Ama Türkiye bu arada dokunabiliyor. Buralarda da bir takım ortaklıklar, yakınlaşmalar oluşturabiliyor. Bunların her biri aslında bir tarafıyla Türkiye'nin soft gücünü ifade eden hikayeler. Dolayısıyla şuna da bakıyor Trump. Herhangi bir NATO ülkesinin, herhangi bir müttefikin cesaret edemeyeceği ya da istese bile yapamayacağı bir takım ilişkilere girmek konusunda Türkiye'yi hem cesaretli hem kararlı görüyor. Yani siz Trump olsanız geriye doğru, hani ister tüccar olarak ister devlet başkanı, hiç fark etmiyor. Böyle bir albeniyi, böyle bir nüfuz alanındaki kapasiteyi hani almak, yanınıza çekmek, paylaşmak veya onunla dayanışma içinde olmak istemez misiniz? Bunu istiyor aslında. Bu bence bu taraftan baktığımızda da çok karmaşık bir konu gibi gelmiyor bana. Diğer yandan Türk-Amerikan ilişkilerinde kriz odaklı olmaktan daha böyle çıkar odaklı olan, daha pragmatik, pragmatizm anlamında bir kurumsallık. Yoksa Trump'ın zihninin ne kadar kurumsal olduğu konusunda herhalde Haziran'ın bir fikri var değil mi? Yani hepimizin, adam zaten kuralsızlık üzerine kendisini tarif ediyor. Ama Birleşik Devletler onunla kalmayacaktır. O Trump döneminin hani yıkıp inşa etme. Yani Trump daha yıkıcı

0: bir yapısal özelliğe sahip. Onun devamında gelecek olanlar bunun üzerine elbette bir şeyler inşa etmeyi deneyeceklerdi. Türkiye'nin burada rolü büyür ama Türkiye'nin rolü zaten büyük. Bana sorarsanız doğru cümle şu olabilir naçizane. Türkiye'nin büyük rolü fark ediliyor. Yani bu böyle söylemek bana daha doğru geliyor. Sadece şunu söyleyerek tamamlamak istiyorum ve tekrar izin isteyeceğim sizden. Bu yapısal dönüşüm meselesini de erken gören ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani mesela Biden dönemindeki durumu Amerikalılar kendileri Biden'ın Türkiye'ye kör bakışlar fırlattığı şeklinde notlandırıyorlar. Bir iki tane not okudum yakında da, yani bir istihbari not okudum. Orada Biden döneminde Türkiye'ye yönelik bakışların böyle kör bakışlar olduğuna dair bir değerlendirme vardı. Bu doğru zaten. Hani 2019'da hatırlatalım tekrar, 2019'daki hikayede hani Suriye'de Türkiye'nin gerçekten kendi güvenliği ve geleceği için yaptığı operasyonlara, Barış Pınarı başta olmak üzere, Fransa'nın yani sen NATO'dan izin almaksızın, NATO'ya danışmaksızın bunu nasıl yapabilirsin deyip Amerika'yı harekete geçiremeyince NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiştir dediği günlere geliyoruz. Ne yaptı peki o Macron? Şimdi koşa koşa Suriye'ye gitti. Herhalde mandacılık dönemindeki hatıraları falan canlandı. Orada bir takım paylar kapmak istiyor. Ben herhangi bir şekilde Türkiye'nin tarif ettiği nüfuz alanı demek bana daha doğru geliyor. Farklı isimlendirmeler yapabilirsiniz ama o alanlardaki gücüne herhangi bir başka ülkenin yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye buralarda askeri güç kullanmıyor. Buraya çok dikkatle bakmak lazım. Türkiye'nin Şam'daki gücü askeri bir güç değildir. O dokunuş tarihsel bir güçtür, ortaklıktır, değer ortaklığıdır, kültürel ortaklıktır ve gelecek perspektifidir ortaklık anlamında. Buralar daha genişledikçe Birleşik Devletleri'nin de, NATO'nun da, dünyadaki birçok ülkenin de Türkiye'ye müzahir ilgisi daha da artacaktır. Sabah 7'de yayındayım. Saatinizi kurun. Çok önemli açıklamalar yapacağım desem de inanmayın. Zaten sadece zirveyi değerlendireceğiz.
1: İnanıyoruz.
0: İnanıyoruz. Erkenden yayında olacağız.
1: İnanıyoruz.
0: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum o müsaadenle Kerem. Yani gerçekten de bugün ifade ettim ama az önce de böyle arada bir yazışma yaptım. Gerçekten Türk Güvenlik Teşkilatı'nın her birimi, Emniyet Teşkilatı, Jandarması, yani binlerce insan inanılmaz bir görev bilinci içinde ama sadece o bilinçle değil, her tarafıyla hem modernize edilmiş hem dikkat ve rikkati son derece yüksek bir hizmet veriyor. Yani onun da altını çizeyim, yani hepsine bir teşekkür borçluyuz. Bugün itibariyle de bunu söylemek için.
1: Ben de bu teşekkürü aynı zamanda, evet, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de işitmesini, hiç olmazsa birer maaş olur mu? Birer maaş ikramiye belki yazar.
0: Yani ben bu konuda latife yapma cesaretine sahip değilim. Kerem Hocam'a havale ediyorum. Yani bir şey demiyorum. Yani mektup, peki, arkadaşımdır yani, Mehmet Şimşek, o yüzden sesimi çıkarmıyorum.
1: Peki. İsteyenin bir yüzük ara. Valla ben onlar adına istedim. Hakikaten dediğin
0: çok,
1: gibi yani.
0: Bu da önemli.
1: Günler öncesinden beri çok ciddi bir teyakkuz halindeler. Çalışıyorlar. Allah'ın izniyle, yüz akıyla inşallah bu zirveyi de tamamlayacağız. Nasuh Yüngör, İnşallah. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Herkes,
1: yarın sizi takip
0: herkesin
1: edeceğiz.
0: Herkese selamlar, sevgiler, sağolunuz. Eyvallah.
1: Artık son dakikalarım geldi ama söz hakkı var. Çok soru var. Bari Yunanistan'ı sizinle konuşalım. Bir de Yunanistan meselesi var. Yunanistan da diyor ki 12 mil meselesini ben getireceğim zirveye. Hani bir yandan Netanyahu ile uğraşıyor Türkiye. O oradan diyor ki işte motorları vermeyin, hava gücünde dengesizlik olacak. Miçotakis'in de derdi, biz Türkiye ile savaşmayız ama şu 12 mil meselesi de burada gelmişken çözelim. Ne dersin Yunus Emre?
2: Ya Yunanistan'da aslında Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik hani iç kamuoyunun açıklamalarıyla Türkiye ile birebir görüşmedik açıklamalar oldukça farklı. Bu normal biliyorum çünkü Yunanistan iç siyasetinde Türkiye çok daha hani farklı. Yani Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Türkiye birazcık hani Yunanistan, yani mesela biz Yunanistan'dan korkmuyoruz veya Yunanistan ne olur ama Yunanistan'la Türkiye ciddi anlamda bir televizyon için 7-24 konuşulan bir mesele. Bu yüzden Mitsotakis'in bu tarz açıklamaları Yunan kamuoyunu yapmasıyla realde bunları ne kadar çok ciddi anlamda bastırıyor, gündeme götürüyor ayrı bir nokta. Ama günün sonunda çok son bir senedir özellikle İsrail ile Yunanistan arasında çok ciddi bir yakınlaşma var. Yani bütün Avrupa'daki herhangi bir lider kendi ülkesine seçim kaybetme riski karşısında, halkın vicdanı karşısında İsrail'e mesafe koyarken, Almanya'dan sonra Avrupa'da en çok İsrail'i destekleyen ve İsrail'e kendi halkına rağmen destekleyen ülke Yunanistan. Şimdi Yunanistan'ın halkı İsrail'li turistlere, İsrail'li

İsrail destek, yani İsrail ile ilgili her şeyi çok yoğun bir şekilde tepki gösterirken, hani vicdanlı, daha bu konularda insanlığa yakın bir halk Yunan halkı. Bu yüzden bu konuda halksal duruşları çok doğru yerdeyken Mitsotakis ve Yunan elitleri İsrail konusunda çok açık çekti. Bunun en önemli cephesi kesinlikle Orta Doğu falan değil, doğrudan Türkiye'nin karşısında ikisinin konumlanması, Türkiye'yi aslında Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ablukaya alma girişimleri. Şimdi bu noktada Netanyahu mesela bu hafta NATO zirvesinde için konuşurken Amerikan basınına Türkiye'nin hemen Kıbrıs'ta

0: İsrail lobisi kadar güçlü olmasa etkin olduğunu unutmamak gerekir. Yani çok fazla bir nüfus oran gibi değil ama çok daha en azından mesela eskiden Ermenistan lobisi, mesela şu anda Ermenistan lobisi, Ermenistan Paşinyan'ın pragmatik ve aslında Türkiye tarafından çok daha fazla takdir edilmesi gereken duruşu karşısında Yunanistan Ermenistan lobisi çok geriledi. Ama mesela Yunan lobisi İsrail'in işbirliğiyle yeniden canlandı. Doğrudan vekillere işte F-35'leri engelleyin, bunu engelleyin tarzında aslında yasa yazdıracak, bu yasaları takip edecek şekilde, yoğun bir şekilde İsrail lobisiyle el ele çalışıyor. Bunun karşısında tabii ki maalesef Türkiye'nin çok ciddi bir Amerikan Kongresi'nin üzerindeki bir etkisi, lobi faaliyetleri, kamuoyu faaliyetleri, medya faaliyetleri yok. Bu açıdan Türkiye'nin yumuşak gücünde çok çok büyük ciddi eksiklikler var. Bu Türkiye'nin en büyük, yani en açıkta kalan milli güvenlik meselelerinden biri. Bugün Türkiye'nin etkisi altındaki, Türkiye'nin argümanlarını doğrudan duyabilecek Amerikan vekilleri, televizyon açısında Türkiye'nin perspektifini alabileceği bir İngilizce konuşan insanlar, böyle bir yumuşak gücümüz yok. Bu birazcık da iş meselemizle ilgili. Keşke bunları çözsek de buna odaklansak. Ama Yunanistan'la İsrail işbirliği Türkiye'nin önüne birçok noktada set koyabilecek kadar hızlı ilerliyor. Bu Kıbrıs'tan tutun, işte Afrika'ya tutun. Özellikle işte bu Lübnan meselesinde de karşımıza geleceğini düşünüyorum. Burada buna dikkat etmek ve aslında İsrail'e
1: yani sorun biraz aslında 12 milden çıkmış. Bir Akdeniz'i ilgilendiren, tümüyle Akdeniz'i ilgilendiren.
0: Daha büyük bir mesele. 12 milyon, onun en büyük sembolü. Sonuçta Türkiye ile Yunanistan'ın tezleri bu konuda çok farklı. Yunanistan'la Türkiye bu konuda taviz vermeyeceği çok belli. İkisi de kendisini başka hukuki argümanlarla temellendiriyor. Bu yıllardır süren klasik bir tartışma. Ama bu tartışmayı farklı noktaya getiren, Yunanistan'ın yanına çok aktif bir şekilde Türkiye yeni İran diyecek kadar kendisini devlet politikasını revize eden ve 6 ay sonra seçime giderek çok daha aşırı bir noktada uyanabilecek olan bir İsrail var. İşte evet. Bu İsrail'in tezleri Yunanistan'ın tezlerinin duyulma ve konuşulma sıklığını arttırıyor. İsrail bir cephe oluşturuyor. Bunu bir Somaliland meselesinde de gördük. Tamam, Somaliland kimsenin tanımadığı bir ülke falan ama İsrail oradaki Türkiye'nin çıkarlarını bir noktada dengeyi kendi açısından kurmak için neredeyse yoktan bir ülkeyi yaratma pahasına ilerliyor. Şimdi bu İsrail ile Türkiye çatışamaz. İsrail bir NATO ülkesine saldıramaz. Ama İsrail'in istihbaratının, İsrail'in operasyonlarının, alttan yaptığı şeylerin, bunların ne kadar da aslında bunlar önemli tehditler. Bunların biz artık iki ülkenin bir soğuk savaşını izleme potansiyeline giriyoruz. Bu da büyük bir mentalite değişikliği. Yani buna Türkiye sadece askeri savunma gibi değil de demokrasi de, hukuk devleti de bir kalkan, bir demir kubbe İsrail'e karşı ki İsrail'in kaşıyabileceği, aşabileceği, birbirimize düşürebileceğimiz açık yara bırakmamak. Bu çok önemli. Çünkü İsrail bunu kullanıyor. Bugün İsrail'i açın seçim konuşmalarını. 7/24 Türkiye konuşuluyor. Ya böyle bir şey yok. Türkiye birazcık daha tabii
1: yok
0: Osmanlı...
1: Yok mu orada enflasyon, pahalılık, mağlık bir şey yok mu?
0: Ya soykırım yapan bir millet de en önemli dert enflasyon olur mu? Yani eli kanlı millet yani ama...
1: Bunları konuşmadan.
0: Doğrudan Türkiye'ye şimdi biz tabii Osmanlı özgüveniyle birazcık daha işte hani herkes bizi konuşuyor gibi çok odaklanmıyoruz belki ama İsrail'in seçimleri Türkiye karşı muhalefet diyor ki daha sert olalım, siz sert olamıyorsunuz diyor. Bu çok acayip bir şey.
2: Yani Türk medyasında bir şeyin gözden geçirilmesi lazım. İsrail ve Yunan medyasında çıkan Türkiye ile ilgili ciddi çekince ve endişelere işaret eden bu haberlerden kendimize büyük bir stratejik hatayla kahramanlık hikayesi çıkarmaktan bizim artık vazgeçmemiz gerekiyor. Yani... Çünkü yani Türkiye'nin çok endişe edilmesi gereken, korkulması gereken bir ülke olduğuna dair, Türkiye'nin gücünün itiraf edildiğine dair haberler son derece aslında ters manyal haberler. Yani bizim bu konuyla ilgili olarak işte İsrail sonunda bal gibi de kabul etti. Yunanlar şu... Bence yani şu hani bizim genel olarak kendimizi gaza getirme hikaye, onları çok açtık da yine de böyle bir önleyemediğimiz bir yönümüz var bu konuyla ilgili olarak. Bir de mesela Somaliland dahil, ya bu İsrail neticede çok ciddi askeri operasyonlarla deli bir para harcıyor. Şunu da sorgulamamız lazım Türkiye olarak. Somaliland dahil olmak üzere bu adam bu ekstra operasyonlar için bu finansal kaynağı nasıl yönetiyor? Bu finansal kaynak nasıl geliyor İsrail'e? Çünkü bunun günün sonunda bunlar büyük rakamlar.
1: Evet.
2: Ha, arkada acaba finansal olarak Birleşik Arap Emirlikleri mi var?
0: Hindistan'da eklendiği

0: Ondan sonra.
1: Somaliland'da var.
0: Çünkü artık Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'de enteresan bir yakınlaşma içerisine girdiler. Hindistan'da Modi'nin yani çeşitli çıkar çerçevesinde Netanyahu'yla,
1: evet,
0: bu kadar büyük soykırım yapan, yani Hindistan'ın demokrasi kültürüne aykırı. Ama biraz evvelki Yunanistan'ın kendi toplumuna rağmen aldığı pozisyon gibi Hindistan yönetiminin de Modi hükümetinin de tuhaf bir durumu var. Dolayısıyla yani Türkiye olarak artık bu işleri çok daha katmanlı okuyup sürekli olarak o soğanın şeylerini, katmanlarını aça aça daha dibe doğru gitmemiz gerekiyor.
1: Evet. Son söz söyleyeyim. Yunanistan'ı sorayım. Söylemediklerini sen ekle.
2: Tamam. Şimdi şöyle tabii insan yani Yunanistan'la ilgili ben önümüzdeki süreçte öyle çok ciddi bir problem yaşayacağımızı şu açıdan düşünmüyorum. Benim
1: Üçü takipse bunu söylüyor ama diğer yandan da...
2: Ama diğer taraftan şimdi işte konuşuyoruz. Türkiye'nin bu NATO 3.0'daki pozisyonu, rolü, işte bölgesel misyonu, uluslararası alandaki diplomasi, hüneri, mahareti hem siyasi anlamda hem askeri anlamda sahip olduğu kapasite, yetenekler vesaire. Hele ki şimdi Donald Trump da kendi askerini ve komuta akademisini Avrupa ülkelerinden çekince burada kalacağız. Baş başa kime ihtiyacı olacak o zaman konuşacağız. Şimdi, ama diğer tarafta İsrail konusu şöyle ilginç. İnsan tabii nereden nereye diyor. Ben Hamas'tan önce El Fetih varken ta 2006 yılından sonra işte hem sonrasında iç savaş döneminde, iç savaştan sonra Hamas dönemi, 2008 dökme kurşunu ve sonrasında çok uzun süre kaldım. Gazze'de yaşadım, İsrail'de de kaldım. Şimdi o dönemde halkların arasındaki işbirliğini ve Türkiye'ye bakışlarını görüyorsunuz. İşte bugün her gün İsrail medyasında Türkiye konuşuluyor deniyor. Bir de bugün bakıyorsunuz. Yani aslında Yunanistan'da da İsrail'de de halk nezdinde ki bu arada yarınki zirvenin başlıklarından bir tanesi toplumsal dayanışmanın nasıl sağlanacağı. Hani NATO ülkeleri arasında, onların toplumları arasında bunu Yunanistan'ı dahil ediyorum. Şimdi süreçlere baktığınızda aslında halklar nezdinde bakış açısında öyle çok 180 derecelik bir fark yok. Gazetelere yansıyor mu? Yansıyor. Tabii bunlar algı operasyonları. İşte onun bir parçası. Ama ne kadar sonuç veriyor? O muamma, soru işareti. Fakat şu tehlikeli, orada da çok evet kesinlikle katılıyorum. Yani şu tehlikeli, İran istihbaratının başına kadar geçebilecek bir İsrail'i gördük biz. Ve diğer taraftan da savaş esnasında ki sonradan anlaşıldı hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye gelen bazı füzeler aslında İran'ın içerisine yerleştirilen ya da işte İsrail için çalışan İranlılar demeyelim aslında İsrail ajanları ya da işte onun örgütlerinin bir parçası onlar tarafından gerçekleştiğini gördük. Yani olayın arka taraftaki tehdit unsurları çok bence önemli. Diğer taraftan tabii belki son böyle toparlayacak da olursak hani bununla ilgili Donald Trump'ın yaklaşımında yani birazcık George Bush'un o doktrinine ve sürecine tekrar işte hatta ilk önleyici savaş kavramını o kullanmıştı. Trump sonrasında İran'la ilgili kullandı. Şimdi hem Orta Doğu'daki önceliklerine baktığınızda Rusya her zaman vardı zaten. Hani aslında Trump'tan önce bu arada Madrid Zirvesi dedik mesela 2022. NATO vizyon belgesi yeni yol haritası açıklandı ve orada zaten bizim bugünkü konuştuğumuz bu zirvede konuşulacak olan bütün başlıklar yer alıyordu. Yani bir ayda işte bir yılda hemen bunlar belirlenmedi. Ya ne oluyor işte biz yeni bir NATO kuralım değil. 2022'den itibaren kademe kademe evveliyat 2014 sonra işte 2016 Varşova, 2018 Brüksel, 19 Londra, 21 yine Brüksel zirvelerinde zaten konuşuldu. Ama 2022 vizyon belgesinde hibrit tehditler bence bu zirvenin ana başlığı, ana konusu hibrit de. Yani çünkü hibrit savaş en başa dönersek çok kapsamlı. Hep ekonomiyi kapsıyor.
1: Son askeri, 2 dakikan.
2: Tamam askeriyeyi kapsıyor. İstersen sever topa.
1: Yok yok. 2 dakikan var. Ben hatırlatıyorum.
2: Tamam yani bütün hepsini kapsıyor. 2022 yılında bu kağıt üzerine ana başlıklar halinde döküldü. Günümüze kadar detaylandırıldı, şekillendirildi. Tabii burada Türkiye'nin geldiği nokta çok çok önemli. Bundan sonraki süreçte de NATO şunu anladı. Sadece güçlü bir müttefik değil Türkiye. Artık bundan sonraki süreçte hatta şu anda da NATO'ya katma

0: değer katan, NATO'nun misyonuna katkı katan, şu ana kadar hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki tecrübesi, hem hibrit tehditlere karşı mücadele yöntemlerindeki bilgi birikimi, işte savunma sanayi, zaten sabahtan beri konuşuyoruz, pek çok alandaki katkılarıyla beraber NATO'yu NATO yapan temel unsurlardan birisi haline geldi. Ha, savunma harcamalarına bu kadar paranın harcanması, %5 oranı. Belki hani Türkiye'de de şu anda biz ekonomiye dair sıkıntıları, sorunları konuşuyoruz. Avrupa ülkelerinde şunu biraz daha önümüzdeki süreçte göreceğiz, onu söyleyelim. Ortalama enflasyon oranlarının %9'lara çıkabileceği, bu da aslında halkın refahının da bir yerde ciddi etkileneceği. Çünkü halkın parasından alıp savunma harcamalarını aktarıyorsunuz, işte İran'ın yaptığı gibi. Ama İran ne yaptı? İşte savaşta, savaş alanında gördük, adamlar şov yaptılar yani o tünellerin altındaki füzeleri vesaire. Fakat halk, halkın büyük kesimi açlıktan artık sürünüyor ya yani, neredeyse. Velhasıl son olarak bu şahsi düşüncem, yine bir Habertürk yayında dün söyledim. Trump'ın çantasında getireceği şey olarak şunu düşünüyorum. Şu anda dünya güvenliği denizler üstünden %70 %80 oranında sağlanıyor. Hürmüz'de alınan çok ciddi dersler var. Çünkü enerji altyapıları da konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Trump işte bu F-35'ler katsa vesaire şeyden, Kaan'dan ziyade şöyle gelebilir. Koridorlar Savaşı dönemine giriyoruz. İşte bir tarafta Zengezur konuşuluyor, Çin, İran, Rusya vesaire. Fakat Türkiye burada orta koridor olarak ön plana çıkıyor. Trump hem kendi, çünkü bir şey almadan bir şey vermez diyoruz. Trump kendi çıkarına olacak şekilde çok büyük bir enerjiye dair yapabileceği yatırımla birlikte Türkiye'yi yani o deniz güzergahına alternatif olarak ortaya çıkabilecek karayolları çerçevesinde Türkiye'yi orta koridor olarak ön plana çıkartmayı vaat edebilir. En büyük sürprizi de bu olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim, merak ettim. Yanlış anlaşılmasın, ben kulağına çok son bir dakikam var, son iki dakikam var demişliğim olduğu için rahat konuşuyorum.
0: Artık kapa der. Tamam, yeter Beren, süreyi aştın hadi.
1: Beren Kepsut'u çok teşekkür ederim. Çağlar Özer, çok teşekkür ben ederim. Teşekkür sağ olunuz. Sağ olun. Yunus Emre Erdoğan, çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Kıymetli adaşım Kerem Erkin, çok teşekkür ederim. Hem bir ekonomist hem bir diplomat gözüyle çok iyi aydınlattınız bizi. Çağla Gül Yesevi, çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince NATO meselesine değindik. Daha da konuşacağız. Geri sayım başladı. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

Habertürk Gündem'le yanınızda olmaya çalıştık. Habertürk Gündem çarşamba günü de var. Çarşamba günü aynı saatte. Akşam 8'de hepinizi bekleyeceğiz. Biraz daha işler şekillenmiş, görüşmeler yapılmış olacak. Biz de onların ayrıntılarını anlatmaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar. Sormadığımız sorular var. Çarşambaya ayırdık onları. Çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 7 Temmuz Salı günündeyiz. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. NATO zirvesine artık saatler kaldı diyebiliriz. Bugün ve yarın 32 ülkeden liderler ve hükümet temsilcileri Ankara'da buluşacak. Kritik zirve öncesi önemli açıklamalar da var. Hepsine tabii ki bakacağız, detaylara da bakacağız. Ama önce sıcak bir gelişme var. Onunla hemen başlayalım. Ve ABD Başkanı Trump NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı değerli izleyiciler. Uçağı kısa süre önce de havalandı. Hemen detayları da aktaralım sizlere. Türkiye saatiyle 4.30 sıralarında uçağa binen ABD Başkanı NATO zirvesi için Ankara'ya geliyor. Trump ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'dan yola çıktı ve ABD Başkanı'nın 2 gün boyunca kritik görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ve şu anda da ekrana yansıyor Trump'ın o görüntüleri. Trump bir süre önce yaptığı bir açıklamada NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katıldığını belirtmişti, hatırlayacaksınız. Erdoğan harika bir lider demişti, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostum ifadelerini kullanmıştı. Şimdi Trump'ın öğlen saat 14 sıralarında Ankara'ya iniş yapması da bekleniyor. Sonrası da tabii ki detaylar geldikçe elbette ki sizlere aktaracağız. Tekrar etmiş olalım, beklenen o ziyaret artık startını verdik. Neydi o? ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmesiydi ki Türkiye'ye gelmek üzere de yola çıktı. Saat 4.30 sıralarında Türkiye saatiyle elbette ki uçağa bindi ve NATO zirvesi içinde Ankara'ya geliyor. Trump ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı, bu da önemli bir detay ki, Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'dan yola çıktı. Baktığımızda yani aslında bu da Ankara için bir ilk diyebiliriz. Yani daha doğrusu Ankara'da kullandığı bir ilk olabilir bu uçak. ABD Başkanı'nın 2 boyunca kritik görüşmelerde bulunacak ve yine Trump, hatırlayacaksınız, Erdoğan için cümleleri sarf etmişti. Övgü dolu cümlelerden bahsetmişti ve dolayısıyla da demişti ki ben evet NATO zirvesine katılacağım. O ziyaret içinde o start verildi. Yani Trump 4.30 sıralarında Türkiye saatiyle uçağa bindi ve öğlen saat 14 sıralarında da Ankara'ya iniş yapması bekleniyor. Elbette ki detaylar gelecek ve biz de sizlere aktaracağız. Evet, peki ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programında neler var? Beyaz Saray tarafından duyurulan programda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İkili bugün Beştepe'de baş başa görüşecek.
1: Resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Salı günü Ankara'da olacak. Beyaz Saray Trump'ın Ankara programını duyurdu. Saat 14.15'i gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Ardından kapılar kapanacak. Merakla beklenen o ikili görüşmeye geçilecek. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Görüşmede savunmada işbirliği, ticaret ve enerji başlıklarıyla bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Trump, muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Görüşmede KATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, Kaan uçakları için motor satışı ve yeni savunma projelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Trump görüşmenin ardından NATO liderleri için düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. Zirvenin ikinci gününde yani 8 Temmuz çarşamba

0: Çarşamba günü ise saat 10.30'u gösterdiğinde NATO resmi karşılama törenine katılacak. Ardından aile fotoğrafı çekimine geçilecek. NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. Zirve marşında Trump ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından Trump kameralar karşısına geçecek. Basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Beyaz Saray'a dönmek üzere Washington'a hareket edecek. Türkiye en son 2015 yılında Barack Obama'yı ağırlamıştı. Bu kapsamda 11 yıl sonra bir Amerikan başkanı Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Araçlar arasında Trump'ın canavar lakaplı Cadillac marka makam aracı da yer aldı. Trump Ankara'da Söğüt Özü'nde bir otelde kalacak. Otel Amerikan Büyükelçiliğine çok yakın bir noktada yer alıyor.
1: Trump'ın konaklayacağı otelde ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede. Otelin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı ve güvenlik noktalarına X-ray cihazları kuruldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın güvenliğinden Amerikan Gizli Servisi sorumlu olacak. Trump'ın Ankara'daki her adımı bu ekipler tarafından takip edilecek.
2: Dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesinde, kritik zirvenin programı da netleşti. Başkent Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşanacak. NATO'nun geleceği de masaya yatırılacak. Gün gün, saat saat NATO zirvesinin programına bakalım.
0: Liderler bir araya gelecek. Savunma ve Dışişleri Bakanları peş peşe toplantılar yapacak. NATO'nun geleceği başkent Ankara'da şekillenecek.
3: NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak.
0: 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. ATO Kongresyum'da saat 10'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de saat 14'te forum kapsamında kısa bir konuşma yapacak. Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17'de olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız yerleşkesinde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.
3: Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine.
0: Saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. Gün saat 20.15'te NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeğiyle sona erecek. NATO zirvesinin 8 Temmuz programı ise saat 8'de Rutte ve 8.15'te devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen liderler için 10.45'te resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.
3: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var.
0: Saat 11'de gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekiminin ardından saat 11.15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderler de basın toplantıları yapacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklamalar.

0: açıklama yapıldı. Kabul'de NATO-Ankara zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade ederken, Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı. Erdoğan, Rutte'ye Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını kaydetti. Yine Rutte'de görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tarihi NATO zirvesi için sabırsızım. Erdoğan'la görüşmekten memnuniyet duyuyorum dedi. Öte yandan Avrupa'dan peş peşe Ankara'daki NATO zirvesinin gündemine ilişkin açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, en önemli gündem maddesinin savunma harcamaları olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirvede Ukrayna'nın hava savunmasını ele alacaklarını belirtti.
1: Hey Laurie, good to see you. And you are right on time because I've got to go myself. This building, many in this building are now moving out to Ankara. We will have, as you know, the summit there on Tuesday and Wednesday, so tomorrow and the day after.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve için Ankara'ya hareket etmeden önce video paylaştı. Gündemdeki konuları sıraladı.
1: And the summit will focus very much on delivery. We did a lot in The Hague last year, but now we have to deliver on The Hague. That means the spending. We will have to discuss the credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%. And there is really good news here.
2: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya hedef almayı sürdürdüğünü hatırlattı. Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bunu Ankara'daki NATO zirvesinde ele alacağız ifadelerini kullandı.
3: As European Union stand by Ukraine.
2: İki isim The Economist için ortak bir makalede kaleme aldı. Avrupa ve NATO'nun savaşa hazır olmak için yapması gerekenler başlıklı makalede daha güçlü savunma ve caydırıcılık için işbirliği çağrısı yapıldı. Artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığı, ancak eksiklerin giderilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiği vurgulandı. NATO Askeri Komite Başkanı Cavo Dragonsa Türkiye güçlü bir müttefik ifadesini kullandı. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatan Dragon, Türkiye'nin askeri gücünün yanı sıra Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu'nun merkezindeki coğrafi konumuyla son derece kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.
0: Tarihi zirve öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine devam ediyor. Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. NATO zirvesi öncesi Ankara'da diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet El Sabah'la Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. NATO zirvesi öncesi son hazırlıkların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öngörülüyor. NATO zirvesi kapsamında müttefikler Ankara'da programa düzenlenecek. İki gün sürecek programda üst düzey devlet temsilcileri bir araya gelecek.
2: Üst düzey devlet temsilcileri bir araya gelecek. Küresel ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alınacak. Müttefikler Ankara'da programıyla bir dizi etkinlik yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Müttefikler Ankara'da programı yapılacak. İki gün sürecek program çerçevesinde üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar, yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla toplam 45 yan etkinlik düzenlenecek. Güncel güvenlik meselelerinin ele alınacağı uluslararası bir diyalog ve görüş alışveriş platformu oluşturulacak. Oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemi şekillendiren temel meseleler farklı perspektiflerle ele alınacak. Uluslararası politika yapıcılarla stratejik araştırma kuruluşlarını aynı platformda buluşturacak. Program kapsamında NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi, transatlantik ilişkiler, savunma

0: sanayi ve teknolojileri gibi güvenlik ve güncel meseleler değerlendirilecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarihi zirve öncesi değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Yılmaz, sosyal medya hesabından Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini değerlendirdi. Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik bir dönemde gerçekleştirilecek bu zirve, savunma alanındaki gayretlerin 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alınacağı, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemli bir buluşma olacaktır ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye'nin konumunu güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisiyle öne çıkan bir yer olarak vurguladı. Zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz notunu da düştü. Türkiye'nin NATO'daki ilk yıllarını belgeleyen tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın erişimi açtığı arşivde Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin görüntüler yer alıyor.
2: 16 Aralık 1957 tarihi bir gün. 15 hükümet reisi ilk defa olarak Paris'te NATO merkezinde bir masa etrafında toplanıyor.
0: Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in katıldığı NATO zirvesi, 1953 yılında NATO'nun güney kanadında müttefik ülkelerle tatbikat, Türkiye'nin NATO'daki ilk yıllarına ait o görüntüler.
3: 14 müttefik aramızda tam müttehit haldeyiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen tarihi arşivini erişime açtı. Arşivde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in 1957 Paris NATO zirvesine katılımının yanı sıra Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Koramiral Fahri Korutürk ve Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin görüntüler yer aldı.
4: Havadan takip edilecek yollar ve belli başlı noktalar üzerinde amiralimize izahat verilmiş.
0: Arşivin öne çıkan görüntüleri arasında 16-19 Aralık 1957 tarihli Paris'teki NATO zirvesi de var. Soğuk Savaş'ın en kritik zirvelerinden biri olarak kabul edilen toplantıda dönemin Başbakanı Adnan Menderes de görüntülere yansıdı.
2: Kendi memleketlerimizin olduğu kadar
0: bütün arşivin önemli kayıtlarından biri de Türkiye'nin NATO'daki ilk yılına ait. 1952 yılında Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Atlantik Konseyi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. O görüntü kaydı ise Türkiye'nin uluslararası platformlarda ilk temsil edildiği dönemi belgeledi. Film arşivinde 1953 yılına ait Türkiye'nin Yunanistan ve İtalya ile yürüttüğü tatbikatlar da bulunuyor. Kayıtlar arasında ayrıca NATO'nun kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamalarına ait tören görüntüleri de dikkat çekti.
1: NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Dilan Yeşilgöz, Savunma Sanayi Forumu'nda milyarca euroluk savunma anlaşmaları açıklayacaklarını bildirdi. Yeşilgöz açıklamayı Ankara'da yaptı. Hollanda'nın NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yapacağı duyuruların Belçika ve İngiltere ile ortaklıklar içereceğini söyledi. Anlaşmaların ve planların 3 milyar eurodan fazla bir değer taşıdığını belirtti. Bu sadece taahhütler değil, somut planlar da olacak dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Haziran ayında yaptığı açıklamada NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump'ın İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönündeki sözlerine İspanyol kaynaklar yanıt verdi. Başbakan Sanchez görevini yaptı. Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadeleri kullanıldı. Başbakanlık kaynakları ayrıca Sanchez'in zirvede savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını belirtti.
5: NATO savunma harcamalarında %5 sözü veriyor. Ancak İspanya bütçenin artırılmasına karşı. NATO zirvesinde de Madrid'in bu görüşünü yineleyeceği açıklandı. İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İspanya savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kaynaklar Başbakan Pedro Sanchez'in Ankara'daki zirvede görüşünü dile getireceğini belirtti. %5 taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü.
6: joined forces with five other European countries.
5: Kaynaklar ayrıca NATO

0: Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin aksine NATO bölgelerinde İspanya'nın önemli bir müttefik olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Sanchez'in Ankara'daki zirveye görevlerini yapmış olarak başı dik ve rahat gittiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump, İspanya için iyi bir NATO üyesi değil demiş, ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etmişti. Ancak kaynaklar, İspanya'nın 2018'den bu yana NATO'daki savunma yatırımlarını 3 katına çıkardığını ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'si seviyesine getirdiğini belirtiyor.
1: Fransa'dan Suriye'ye 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Macron başkent Şam'a gitti. Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la Emevi Camii'ni gezdi. Macron ve beraberindeki heyeti havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani karşıladı. Macron bu ziyaretiyle Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron heyetiyle beraber Emevi Camii'ni ve eski Şam bölgesini ziyaret etti. Ardından Macron onuruna akşam yemeği düzenlendi. Sosyal medyasında paylaşım yapan Fransa Cumhurbaşkanı, "Buraya Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim," dedi. Suriye'ye desteğini vurguladı. "Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz," ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı Zeydan ise görüşmenin Suriye'nin istikrarını hedef alanlara pratik bir yanıt olduğunu belirtti. Macron, Şam ziyaretinin ardından 36. NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz," dedi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. "Türk yargısının hedef alınması kabul edilemez," dedi.
3: "Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir. Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye'nin yargı süreçleri, yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler."
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
3: Buradan açıkça ifade ediyorum. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir."
1: İç siyasetin nabzına bakalım şimdi de. Ekrem İmamoğlu diploma ve casusluk davalarında hakim karşısına çıktı. Her iki davada da savunma yapan İmamoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmaları CHP Grup Başkanı Özgür Özel de takip etti.
4: Ekrem İmamoğlu casusluk ve diploma davalarında savunma yaptı. İBB davası ile birlikte 3 davanın aynı günde olmasını eleştirdi. "Hukukta açıklanacak bir tarafı yok," dedi. İmamoğlu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini ancak onlara dava açılmadığını söyledi. Hakim, idare mahkemesindeki dosyanın Danıştay'a taşınması nedeniyle sürecin uzun süreceğini belirtti. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu bu davanın ardından siyasal casuslukla suçlandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı. Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın da yargılandığı davada savcı somut deliller olduğunu belirtti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

0: Casuslukla suçlanan İmamoğlu bu duruşmada da savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi. Davalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
1: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır, ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Tanju Özcan ve 18 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Özcan savunma yaptı. 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülüyor. İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmalara geçildi. Tanju Özcan savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Tüyü bitmemiş yetimin bir kuruşunu cebime indirmedim dedi ve Özcan'ın yanı sıra da sanıklar arasında belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz'la belediye vakfının yönetim kurulu üyeleri de var. Sanıklar hakkında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunuyor. Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir dedi.
3: Terörsüz Türkiye süreci için inkılap benzetmesi yaptı. Atılacak yasal adımlara işaret etti.
4: Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti, siyasi yelpazedeki konumlanışlar ve toplumsal etkiler açısından politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir. Terörsüz Türkiye adımı, Cumhur İttifakı'nın gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle devlet politikası haline gelmiştir. Ayrıca terörsüz Türkiye adımı, bölücü terör örgütü militanlarının topluma ve sivil siyasete entegre edilmesi için yasal ve yapısal reformların tartışılmasına zemin hazırlamıştır.
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tarih, Devlet Bahçeli'yi kriz çözücü lider olarak yazacak dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de bir mesaj yayımlayarak Bahçeli için nezaket ve feraset vurgusu yaptı. Genel Başkanımız, Türk milletinin bağrından çıkardığı asil bir lider olarak 21. yüzyıl ve sonrasındaki tüm dönemlere mührünü vurmuştur ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Bahçeli'nin ömrünü Türk milletinin birliğine ve dirliğine adadığını belirtti. Müstesna bir insan olan liderimiz Bahçeli'nin genel başkan seçilişinin 29. yılı kutlu olsun dedi.
5: 30 yılın şerefi lider Devlet Bahçeli.
3: MHP lideri için 30 yılın şerefine adlı bir eser hazırlandı. Sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin tarafından yazılan eser Ümran Gülcan tarafından seslendirildi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği şarkı Bahçeli'nin siyasi kariyerinden karelerin yer aldığı bir kliple paylaşıldı.
5: Cesaretin timsali lider Devlet Bahçeli.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı sırasında kopan moloz parçası sokaktan geçen 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etmiş, kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı bakın sanıklar hakkında ne ceza istedi?
3: Annesiyle birlikte yürüyordu. Yıkımdan fırlayan moloz parçasının başına çarpmasıyla hayata veda etti. 6 yaşındaki Teslim'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Olay 1 Nisan'da İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkımı yapılıyordu. Bu sırada kopan moloz parçası annesi ve kardeşiyle kaldırımdan geçen 6

0: yaşındaki Teslim Urfali'nin başına isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olay yeri inceleme raporu yer aldı. Rapora göre yıkılan binanın etrafı çinkoyla çevriliydi. Ancak çocuğun olduğu kısımda bariyerler yoktu. İki iş makinesi vardı. Bilirkişi raporunda şirket yetkilisi Bilal Haydaroğlu ve şantiye şefi Aşan Şenlik, asli kusurlu, iş makinesi operatörü ve müteahhit tarihi kusurlu bulundu. Savcı iddianamesinde 4 sanık hakkında taksirle öldürme suçundan 2'şer yıldan 6'şer yıla kadar hapis cezası istedi.
1: Şimdi yurda bakacağız. Gece boyu neler yaşandı birlikte izleyelim.
2: Hem abisini bıçakla kovaladı hem de evi ateşe verdi. Nevşehir'de iki kardeş arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü.
3: Ben evdeydim. Kardeşim de evdeydi. İşmiş beni bıçağla kovaladı. Peşime verdi. Ben de karakola koştum.
2: Eline bıçağı alan kardeş abisini kovalamaya başladı. Abisi ise soluğu karakolda aldı. Kardeşine şikayet ettiği esnada birlikte yaşadıkları evi ateşe verdiğini öğrendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ama evdeki 600 bin lirasının yandığını gören abi kardeşinden şikayetçi oldu. Bursa İnegöl'de orman ürünleri fabrikasına ait bahçe alevleri teslim oldu. Bahçede istiflenen ahşap atıklarının yandığı görüldü. Kısa sürede büyüyen alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Maddi hasar oluşan fabrikada yangının üretim alanına sıçramaması ise büyük bir faciayı önledi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir boya deposunda yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangında depoyu dumanlar sardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Depo maddi hasara uğrarken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Sıcakların etkisini artırdığı hafta sonunda Türkiye'nin farklı noktalarından peş peşe boğulma haberleri geldi. Aydın'da 3 kişi, Burdur ve Sinop'ta ise 1 kişi hayatını kaybetti.
4: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tedbisi bile gelemiyor.
0: Kimi dalgalara, kimi akıntıya yenik düştü. Yurdun dört yanından boğulma haberleri peş peşe geldi.
4: Sevgi plajında boğulma vakası. Arkadaşlar, kıyıya gelemiyorlar, 4 kişi.
0: Aydın Kuşadası'nda tatilcilerin uğrak noktası olan Sevgi plajında 3 kişi dalgalarla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dalgalar o kadar şiddetliydi ki ekipler bile zor anlar yaşadı.
4: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tedbisi bile gelemiyor.
0: 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İlkay Özcan hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde ise 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, Onaç Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bozkurt'u göremeyenler hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İbrahim Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bir acı haber de Sinop'tan geldi. Tatil için gittiği Ayancık ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda genç kızın cansız bedeni bulundu. Sivas'ta ise 37 yaşındaki Soner Koç Yiğit Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılan Koç Yiğit bir süre sonra kayboldu. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
1: Yeni nesil çetelerin sık sık kullandığı motosikletli saldırganlar bu kez İstanbul Sultan Gazi'de ortaya çıktı. Ara sokaktaki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
0: Çalıntı motosikletle geldi. İki kişiye kurşun yağdırıp yaya olarak kaçtı.
5: Nereye geldi? Bakın.
0: İstanbul Sultan Gazi'de plakasız motosikletle ara sokağa giren bir kişi burada iki arkadaşla tartıştı. Ardından silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. İki kişi vücutlarının farklı yerlerinden yaralanırken saldırgan motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ömer Faruk Dizban hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Bir silah ve 4 kovan buldu. Saldırganın bırakıp kaçtığı motosikleti

0: Motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan zanlı aranıyor.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. Önce Rusya Kiev'i vurdu, ardından Ukrayna Rusya'nın en büyük petrol rafinerisine saldırdı. Savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarsa henüz sonuç vermiyor.
2: Rusya Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. NATO liderler zirvesine saatler kala Rusya Kiev'e füze ve İHA'larla saldırdı. Ukrayna ise Rusya'nın en büyük rafinerisini vurdu. Rusya, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Başkent Kiev ve çevresine drone ve balistik füzelerle saldırı düzenlendi, hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı patlamalar meydana gelirken can kayıpları da yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Kiev ve çevresindeki askeri ve enerji tesislerini hedef aldığını savundu. Saldırının ardından Ukrayna ise Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi Omsk'u İHA'larla vurdu. Saldırı sonucu yangın çıktı. Omsk, Ukrayna'dan yaklaşık 2700 kilometre uzaklıkta Kazakistan sınırına yakın bir bölgede bulunuyor. Saldırı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın gerçekleştirdiği en uzun menzilli operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası girişimler henüz sonuç vermezken Ukrayna, son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artırdı. Saldırılar Rusya'da ciddi yakıt sıkıntılarına yol açtı.
1: ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. Tarafların 11 Temmuz'da yeniden buluşması beklenirken İran'dan ABD ile barışımız yok açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden alınacak hizmet bedeli ile ilgili ise plan hazırlandı.
0: İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok dedi. İsrail'den İranlı liderlere yönelik tehdit mesajı geldi. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Tarafların 11 Temmuz'da buluşması beklenirken İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, diplomasinin askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyerek İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider aynı şekilde engellenecektir tehdidinde bulundu. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam ediyor. İran'ın Pekin Büyükelçisi Fazli, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden yeni hizmet bedelleri alınacağını açıkladı. Çin ve diğer dost ülkeleri ise bu bedellerin belirlenmesinde özel kolaylıklar sağlanacağını ifade etti. Yeni düzenlemelerin Umman'la işbirliği halinde yürütüldüğünü, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın karasularının bir parçası olduğunu vurguladı. Trump yönetimi Boğaz'ın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre tarafların bir sonraki görüşmesi 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
1: ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor açıklamasıyla gözler ikili arasındaki ilişki çevrildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'la ilişkilerinde çatlak olmadığını savundu. Görüş ayrılıkları yaşadıklarına dair iddiaları da reddetti. İsrail basını ise Trump'un Netanyahu'dan Batı Şeria'da şiddetin durdurulmasını talep edeceği belirtiliyor.
0: Trump'la ilişkimizde çatlak yok dedi. İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıkları iddiasını reddetti. Amerikan basınına konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisi hakkında patronun kim olduğunu biliyor diyen Amerikan Başkanı Trump'a yanıt verdi. Trump'la İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıklarına dair iddiaları reddeden Netanyahu,

0: İki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi.
1: Trump ABD için, ben de İsrail için en doğru olanı yapıyoruz. Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz. İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz.
0: Kalıcı bir savaş durumunda değiliz diyen Netanyahu, Trump ve ben dört barış anlaşması ortaya koyduk iddiasında bulundu. İsrail basınındaysa Trump'ın gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Netanyahu'ya resmi talepler ileteceği belirtildi. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin ve ordu ihlallerinin durdurulmasını talep edeceği iddia edildi. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söylemiş, aralarının çok iyi olduğunu belirterek Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor demişti.
2: İsrail'de Yüksek Mahkeme, Filistinli doktorların durumu için hükümetten yanıt istedi. Netanyahu hükümetine bugüne kadar süre veren mahkeme, Tel Aviv'den haklarında suçlama olmayan 14 doktorun durumunu açıklamasını talep etti. Özellikle Filistinli doktor Ebu Safiye'nin işkence nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor.
0: İsrail Yüksek Mahkemesi Filistinli doktorlar için harekete geçti. Doktorların serbest bırakılması için yapılan başvuruyu yanıtlaması için hükümete süre verildi. Mahkeme, İsrail merkezli İnsan Hakları için Doktorlar Derneği'nin yaptığı başvuruya yanıt verdi. İsrail hükümetinden, Gazze şeridinden kaçırılan ve haklarında hiçbir suçlama bulunmayan 14 doktorun durumuna ilişkin zorunlu olarak yanıt vermesini istedi. Mahkemeye başvurunun 30 Nisan'da yapıldığı, Netanyahu hükümetinin defalarca yanıt vermeyi ertelediği belirtildi. Hükümetin sunacağı savunmada Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiye'nin durumu da yer alacak. Ebu Safiye'nin İsrail tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia ediliyor. Gazze'deki hastanesini terk etmeyerek dünyanın gündemine oturan Dr. Husam Ebu Safiye, 2024'ün Aralık ayından beri İsrail tarafından alıkonuluyor. Ebu Safiye'nin avukatı, Filistinli doktoru 2 Temmuz'da ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Ebu Safiye'nin başında, göz çevrelerinde, kulaklarında ve boynunda ciddi yaralar olduğunu söyledi. Görüşmede Filistinli doktor avukatına "beni buraya öldürmek için getirdiler. Hayatta kalabileceğimi sanmıyorum" dedi. Avukat Ebu Safiye'nin sistematik işkenceye maruz kaldığını ve hayati tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği, gözaltı merkezlerinin resmi olarak denetleme yetkisi bulunan bir yüksek mahkeme yargıcından Ebu Safiye'yi acilen ziyaret etmesini talep ediyor.
2: İstanbul Sultan Gazi'de bodrum kattaki dairede oturan aile peş peşe talihsizlikler yaşadı. Daha önce evlerini birkaç kez su basan ailenin tavanındaki sıva çocuğun üzerine döküldü. Son yağmurda da daireyi yine su bastı.
0: Çocuk oynarken üzerine tavandaki sıva döküldü. İki gün sonra da evi su bastı. Peş peşe gelen talihsizlikler aileyi perişan etti. Çocuklarıyla birlikte İstanbul Sultan Gazi'de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan Zeynep ve Sedat Figan çiftinin peşini talihsizlikler bırakmıyor. 2 Temmuz günü salonun tavanından dökülen sıva 2 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.
3: Çocuklarım burada oynuyorlardı. Tavan çökmüş. Çocuğun üstüne düşüyor ama az düşüyor. Çocuğu şeye çekti, mutfağa. Komple duvar aşağı düştü.
0: 2 gün sonra bu kez evi su bastı.
3: 3-4 kere de evimizi su bastı. Bütün eşyalarımız çöpe gitti. Mahalle falan biraz eşyalar topladılar. Fayansı da devlet yaptırdı 2 kere. Son yağmurda da bastı. Evet, arayı komple mutfakla beraber.
4: Tavan çöktü abi işte. Su bastı. İmtihan diyoruz da artık çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Fakat maddi imkansızlıklar, çocuklara gelecek kaygısı, geçim sıkıntısı, bayağı bir sıkıntıdayız.
0: Eşyaları kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.
3: Mağduruz yani, hani açıkçası yetkililerden bir yardım bekliyoruz.

0: Hani gücümüz yetmiyor başka bir eve çıkmaya.
1: Adana'da 2023 yılında belinden ameliyat olan bir kişi o günden sonra ağrılardan kurtulamadı. Hastaneye giden adam ağrıların sebebini öğrenince büyük bir şok yaşadı.
2: Ameliyat masasına şifa bulmak için yattı. Sonrasında ağrılarından kurtulamadı. Yapılan kontrolde belinde alet unutulduğu ortaya çıktı.
3: Tam bu.

0: Geçmeyince 2023 yılında ameliyat oldu. Operasyonda beline platin takıldı.
1: Bir sene sonra tekrar ağrılarım çoğalınca doktorum da dedi bir sene geçmiş dedi. Gel dedi biz bu platini alalım. Alınca 4-5 ay sonra ağrılarım çoğaldı.
0: Başka bir hastaneye giden Gür, belinde punch adı verilen aletin unutulduğunu öğrendi.
1: Doktor da bana yanıltmayayım sana dedi, korkutmayayım dedi. Ben dedi vida görüyorum orada dedi.
0: İddiaya göre unutulan parça riskli bir yerde olduğu için çıkarılması halinde felç kalma tehlikesi var. Bu nedenle de doktorlar Mehmet Gür'ü yeniden ameliyat edemiyor. Yıllardır ağrılarla yaşayan Gür, şimdi hem doktorundan hem de adaletten çözüm bekliyor.
1: Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım, hiçbir doktor kabul etmiyor.
2: Kırşehir'de jandarma ekipleri tefeci çetesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaman'da bazı şüphelileri şikayet üzerinde takibe aldı. Şüpheliler tehdit ve şiddet yoluyla vatandaşları korkutuyor ve tefecilik yapıyordu. Masak'ın yaptığı analizde şüphelilerin kendi aralarında ve şüphelilerle mağdurlar arasında yaklaşık 40 milyon lira para hareketi tespit edildi. 7 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 98 tapu senedi, 6 alacak verecek defteri bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma salon dışına taştı. Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
3: Levent abi! Levent abi!
4: Arayın, polisi arayın.
0: Düğünde kavga çıktı. 22 yaşındaki genç canından oldu. Osmaniye'de akşam saatlerinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. O tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada tüfekle ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 6 yaralı tedavi altına alındı.
4: Arayın, polisi arayın.
0: Saldırganlar olayın ardından kaçtı. İki şüphelinin motosikletle elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin de yaya olarak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
2: Küba'da elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Yaklaşık 10 milyon insan elektriksiz kaldı. Küba'da saatler süren elektrik kesintilerine bir yenisi eklendi. Kesinti adanın tamamını etkiledi. Ülke çapındaki kesintinin nedeni araştırılıyor. Küba yıllardır süren ekonomik kriz boyunca sık sık elektrik kesintileri yaşıyor. Ancak adadaki kriz ABD Başkanı Donald Trump'ın artan baskısı nedeniyle arttı. Trump Mayıs ayında yaptığı açıklamada Küba'nın problemleri olduğunu söylemiş, kısa sürede yönetimi devralacaklarını savunmuştu. Trump, Meloni hattında tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda yaşanan fotoğraf krizinin ardından bu kez İtalya Başbakanı Meloni ile tokalaştığı fotoğrafı paylaştı ve görselin üzerine de uzaklaştırma kararı gerekiyor yazarak yeni bir krize kapı araladı.
0: Trump, Meloni hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan Başkanı Meloni hakkında uzaklaştırma kararı gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran Savaşı sırasında arası açılan iki lider, G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı ifadesini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız sözleriyle karşılık vermişti. Trump daha sonra Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek

0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak yendikten sonra Meloni puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım ifadesini kullanmıştı. Meloni de buna karşılık Başkan Trump bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı yanıtını vermişti.
1: Fransa'da yine müze soyuldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan Louvre Müzesi soygunundan sonra bu kez Lalique Müzesi'nden yaklaşık 20 parça mücevher çalındı.
0: Louvre'dan sonra Lalique de soyuldu. Milyonlarca euro değerinde mücevher çalındı. Soygun Fransa'nın Vingen-sur-Moder kentinde bulunan lüks cam üreticisi Lalique Müzesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde müzeye giren kişi ya da kişiler doğrudan mücevher odasına yöneldi. Yaklaşık 20 parça mücevher çaldı. Soygun sırasında alarmın devreye girdiği ancak güvenlik şirketinin kontrolleri tamamlamasının ardından olay yerine ilk ulaşan kişinin bir temizlik görevlisi olduğu belirtildi. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zararın 4 milyar euroya yakın olduğu değerlendiriliyor. Art Nouveau ve Art Deco akımlarının önemli isimlerinden mücevher ve cam ustası René Lalique'e adanan müze 2011 yılında şirketin fabrikasının yakınında açılmıştı. Soygun geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük mücevher hırsızlığının ardından Fransa'daki müze ve galeri güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Louvre'daki soygunda hırsızlar kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ni hedef almış, 4 hırsızın 8 mücevherle kaçtığı soygun 7 dakika sürmüştü. De nos confrères de complément d'enquête et de
1: studio fact. Tunceli Müzesi, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Tunceli Müzesi, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı.
0: Askeri kışla restore edilip müzeye dönüştürüldü. Tunceli Müzesi şimdi Avrupa'nın en iyisi olma yolunda. Tunceli Müzesi daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Micheletti ödülünde finale kalmıştı. Bu kez Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan duyurdu. Ersoy, askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiklerini belirtti. Tunceli Müzesi, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı. Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi değerlendiriyor. Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor. Ödülün hangi müzeye verildiği, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak.
1: İstanbul'da meraklılarını ilgilendiren bir sergiye götürelim şimdi sizleri. Seyahat Sanatı sergisi 300'ü aşkın eserle kapılarını açtı. Sergide seyahatnamelerden Osmanlı coğrafyasına kadar birçok objeler yer alıyor.
0: Yağlı boyadan haritaya, seyahatnameden gravüre. Seyahat Sanatı sergisi farklı sanat disiplinlerini aynı çatı altında buluşturdu.
2: 15. yüzyılın sonlarından başlayıp 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan bir zaman dilimi diyebiliriz. Eserlerse tablodan seyahatnameye, Osmanlı'nın materyal kültür eserlerinden posterlere, gördüğünüz valizlere varana kadar çok geniş bir seçkiye sunuyor.
0: Seyahat Sanatı sergisinde 300'ü aşkın eser yer aldı. Sergi, ticaret, turizm, savaş gibi tematik bölümlerden oluşuyor. Özellikle seyahatnameler dikkat çekiyor.
2: Bu tablolara baktığımız zaman ilk başta bir elçinin İstanbul'a gelişinin nasıl törensel olduğunu görüyoruz. Burada diplomatik misyonlarla yapılan seyahatleri ele aldık. Arkamızda gördüğünüz 4 tablo da aslında bize Osmanlı'da bir elçi kabulünün nasıl olduğunu, o ritüelin tamamını özetler nitelikte.
0: Sergi

0: Eşer'de 23 Mayıs 2027 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Dev Adam Dünya Kupası Avrupa elemelerinde birinci turu namağlup tamamladı. Son karşılaşmada İsviçre'yi 95-72 yenerek C grubu turunu lider bitirdi. Siz bu güzel haberi izlerken biz bir ara verelim. Sonrasında saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı. Milliler namağlup ünvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Maça Adem, Alperen ve Şeymus'un sayılarıyla etkili başlayan milliler ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Ay Yıldızlılar ilk periyodu da 22-19 önde tamamladı. İkinci periyodun 12. saniyesinde Yuri Solkan'ın 3 sayılık basketiyle konuk takım 22-22 ile skora dengeyi getirdi. Bu dakikadan sonra Alperen'in devreye girmesiyle A milli takım yeniden maça ağırlığını koydu. Ömer Faruk Yurtseven ilk yarının bitimine 6 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı 32-22 ile çift hanelere çıkardı. Ay Yıldızlılar devreye 47-41 önde girdi. İkinci yarıya etkili başlayan milliler 3. çeyreğin ilk 4 dakikasında farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Rakibin direncini kıran milli takım son çeyreğe 76-52 önde girdi. Son periyoda da etkili başlayan milli takım maçın son 5 dakikasına 88-66 önde girdi. A milli takım maçtan da 95-72 galip ayrıldı. Öte yandan A milli erkek basketbol takımı baş antrenörü Ergin Ataman, Ay Yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıktı.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 34, Adana yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Artvin yağmurlu 33 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Habertürk ekranlarının haberin merkezine hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün 7 Temmuz Salı gününde saatlerimiz 6'ya geliyor ve beklenen zirveye artık saatler kaldı diyebiliriz. Evet, Ankara NATO zirvesi için hazır. NATO müttefikleri 2 gün boyunca savunmanın nabzını Türkiye'de tutacak. Pek çok konu tabii ki masada olacak. Her bir liderin çantasında ayrı ayrı başlıklar yer alıyor. Hepsi ve daha fazlası ilerleyen saatlerde bu ekranlarda, Habertürk ekranlarında sizlerle olacak. Peki öncesinde kim, hangi açıklamalarda bulundu? Hemen başlayalım istiyoruz. Zirve öncesi tabii ki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin NATO için çok önemli olduğunu söyleyen Genel Sekreter, Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri dedi.
1: Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine dikkat çekti.
1: Ankara, İstanbul, Türkiye'nin geneli bizim için çok önemli. NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz çok önemli. Burada Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması çok önemli. NATO zaten şu anda Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden faydalanıyor. Aselsan bunun bir örneği ama 3000'in üstünde firma var dedik. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içerisinde destekliyor.
2: Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına da değindi. Müttefiklerin bu alandaki harcamalarını artırdığını söyleyen Rutte, Ankara zirvesinde ülkelerin %5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum dedi. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek ifadelerini kullandı. Rutte'nin gündeminde Ukrayna'da vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna hava savunması da desteğe ihtiyaç duyuyor ifadelerini kullandı.
1: Ukrayna, Cumhurbaşkanı'yla da konuştum. O Putin'le hangi formatta olursa olsun bir araya gelip bu korkunç savaşı bitirme konusunda istekli. Şu noktaya kadar hep Putin müzakere masasına oturmayı reddetti. Ukrayna muharebe sahasında çok daha iyiye gidiyor.
2: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ankara zirvesine 32 üye ülkenin yanı sıra Asya Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleriyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katılacak.
0: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri bugün ve yarın Ankara'da olacak. Zirve için başkenti Ankara'da yapılan hazırlıklarda ise artık sona gelindi. Peki dünya NATO zirvesini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek, detaylara bakalım.
2: ...32 devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri ağırlanacak. Hem Türkiye'de hem de dünyada yakından takip edilecek. NATO zirvesi için Beştepe'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi. 1800 kişilik çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın alanı, 40 montaj odası Dünya NATO Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturuldu.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar yalnızca siyasi liderlerin temasları için yapılmadı. Bununla birlikte basın mensupları için özel odalarda tahsis edildi. 2300'den fazla yerel ve uluslararası medya mensubu da bu odalarda çalışmalarını sürdürüyor.
2: Yerli ve yabancı basın mensupları tarafından takip edilecek NATO zirvesinde basın mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için geniş imkanlar sağlandı. Basın mensupları gelişmeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlık olarak aktaracak. Zirve kapsamında medya ve yayın faaliyetleri, akreditasyon süreçleri, tanıtım çalışmaları, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek amacıyla NATO görev gücü olacak.

0: 3 tur oldu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. Türkiye saatiyle 4.30 sıralarında uçağa binen ABD Başkanı NATO zirvesi için Ankara'ya geliyor. Trump ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'dan yola çıktı. ABD Başkanı'nın 2 gün boyunca kritik görüşmelerde bulunması bekleniyor. Trump bir süre önce yaptığı açıklamada NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katıldığını belirtmişti. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye bir hediye sunacağı da konuşulmuştu. New York Times'ın haberine göre ise Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın almasına imkan tanıyacak programa yeniden erişimin sağlanmasına hazır olduğunu söylemesi bekleniyor. Trump'ın öğlen saat 14 sıralarında da Ankara'ya iniş yapması bekleniyor. Dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesinde. Kritik zirvenin programı da netleşti. Başkent Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşanacak. NATO'nun geleceği masaya yatırılacak. İşte gün gün, saat saat NATO zirvesinin programı.
0: Liderler bir araya gelecek. Savunma ve Dışişleri Bakanları peş peşe toplantılar yapacak. NATO'nun geleceği başkent Ankara'da şekillenecek.
2: NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak.
0: 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. ATO Kongresyum'da saat 10'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de saat 14'te forum kapsamında kısa bir konuşma yapacak. Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17'de olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız yerleşkesinde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.
2: Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine.
0: Saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. Gün saat 20.15'te NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeğiyle sona erecek. NATO zirvesinin 8 Temmuz programı ise saat 8'de Rutte ve 8.15'te devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen liderler için 10.45'te resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.
2: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var.
0: Saat 11'de gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekiminin ardından saat 11.15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderler de basın toplantıları yapacak.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, NATO zirvesi öncesinde New York Times gazetesine konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki dostluğu NATO'nun yararına kullanmak istediklerini söyledi. Türkiye ve Avrupa'nın güvenlik konusunda birbirlerini vazgeçilmez olarak görmesi gerektiğini de özellikle vurguladı.
0: Erdoğan-Trump dostluğu NATO'daki

0: gerilimleri azaltabilir dedi. Zirvenin önemli başlıklarından birinin savunma harcamaları olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York Times'a konuştu.
1: İmkanımız oldu. İkili ilişkilerimizi...
0: Fidan, Türkiye'nin Erdoğan'la Trump arasındaki sıcak ilişkiyi NATO içinde uzlaşı sağlamak amacıyla değerlendireceğini belirtti. Trump için güven ve dostluğun önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, biz de bu dostluğu daha büyük bir amaç, tüm NATO ailesinin yararı için kullanmak istiyoruz dedi. Haberde Trump'ın bazı NATO liderlerini eleştirdiği hatırlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dostum ve büyük bir lider sözlerini sarf ettiği vurgulandı. Fidan, Trump'ın ittifaktan çekilme tehditlerine rağmen teknik görüşmelerin normal şekilde ilerlemesini beklediğini ifade etti. Çok fazla söz söyleniyor ama pratikte değişen bir şey olmaz. Güçler yerinde duruyor diyen bakan, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ittifakın önemi konusunda aynı görüşte olduğunu da söyledi. Kimse NATO'nun gerekliliğini tartışmıyor dedi. Fidan, Türkiye ve Avrupa'nın güvenlik konusunda birbirlerini vazgeçilmez olarak görmesi gerektiğini de kaydetti. Ankara'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunun altını çizdi. Avrupa coğrafyasında bir araya gelip güvenlik platformumuzu oluşturmadığımız sürece asla yeterince güvende hissetmeyeceğiz dedi.
1: Daha fazlası olarak belirlenmişti.
0: Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki varılan mutabakat zaptının kalıcı barışa dönüşmesi konusunda dikkatli bir iyimserlik içinde olduğunu da söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik yeni müzakerelerle ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak bunun kısa vadede gerçekleşmesini beklemediğini söyledi. Genel değerlendirmem tarafların görüşmelere hazır olduğu yönünde. Ancak bunun için Amerikan etkisine ihtiyaç var ifadelerini kullandı.
2: Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakan Çiftçi, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başındayız dedi.
0: Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından güzergahlara. Zirve için tedbirler alındı. Güvenlik noktalarında yapay zeka sistemi devreye girdi. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst noktaya taşındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri tamamlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.
3: İki gün sürecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarımızı ve alınan tedbirleri değerlendirdik. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması tarihi bir başarıdır. Bizlere düşen görev bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız.
0: Başkentte tedbirler kapsamında 56 binden fazla güvenlik personeli sahada olacak. Devlet başkanları ve konukların geçeceği güzergahlardaki araçlarda aramalar yapıldı. Havalimanı çevresinde konuşlandırılan jammer araçlarıyla elektronik güvenlik tedbirleri de artırıldı.
4: Zirve kapsamında liderlerin ilk durağı havalimanları olacak. Arkamda gördüğünüz havalimanı ise Ankara Havalimanı. Burada hazırlıklar tamam. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yarın bu havalimanına inmesi bekleniyor.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü yoğun trafikli merkez noktalarında ise yapay zekadan destek aldı. Aselsan imzalı Roll Guard şüpheli araç ve şahıs takibiyle anlık veri analizi sağladı.
5: Zirvede alınan tedbirler kapsamında Aselsan üretimi Roadguard da görev yapıyor. Bu sistem özellikle hareket halindeki aracın içindeki kişilere yönelik yüz tanıma özelliğiyle ön plana çıkıyor.
2: Emine Erdoğan'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marşında çarşamba günü lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.
0: NATO zirvesi marşında lider eşlerini ağırlayacak. Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Bir dizi etkinlikle Türk kültürünü ve mutfağını tanıtacak. Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. 20'den fazla devlet ve hükümet

0: hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Ardından çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması hedefleniyor. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak. Türk gastronomisini yansıtan lezzetler masalarda yer alacak. Lider eşlerine Türk mutfağı yakından gösterilecek. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri daha sonra aile fotoğrafı çektirecek. Aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek.
1: Tarihi NATO zirvesi için özel olarak hazırlanan limuzin TOG araçları hizmete başladı. Toplam 10 adet özel olarak tasarlanan limuzin TOG'lar zirve boyunca görev yapacak. Ayrıca tarihi NATO zirvesi için hatıra 5 lira da basıldı. Paranın üstünde ise zirvenin tarihi ve logosu yer aldı.
0: Tarihi zirve için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Özel olarak hazırlanan limuzin TOG araçları zirveden bir gün önce hizmete başladı.
2: Öyle gel. Gel abi, az daha gel. Tamam, dur.
0: Yerli ve milli otomobil TOG'un limuzin versiyonları NATO zirvesi için özel olarak tasarlandı. 7 kişilik kapasiteye sahip bu araçlar, liderler, misafir heyetler, diplomatlarla yerli ve yabancı basın mensuplarının hizmetine sunulacak.
3: NATO zirvesi boyunca yerli ve milli TOG araçlarda kullanılacak toplamda 10 adet limuzin olarak tasarlanan bu araçlar liderlerin Ankara'daki kısa mesafeli seyahatlerinde kullanılacak.
0: Limuzin tasarımındaki TOG'ların yan kapılarının çıkarılmasına karar verildi. Böylece yabancı heyetlerin ulaşımı sırasında Ankara'daki tarihi ve kültürel dokuyu gözlemleyebilmesi hedeflendi. 36. NATO zirvesi için özel bir hatıra parası da hazırlandı.
3: Tarihi NATO zirvesi anısına hatıra parada basıldı. Tüm semboller 5 TL'lik madeni paranın arkasına işlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO logosu ve tarih madeni paranın arkasında yer alıyor.
0: İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretimin 500 bin adede ulaşması bekleniyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönündeki sözlerine İspanyol kaynaklar yanıt verdi. Başbakan Sanchez görevini yaptı. Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadeleri kullanıldı. Başbakanlık kaynakları ayrıca Sanchez'in zirvede savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını belirtti.
4: NATO savunma harcamalarında %5 sözü veriyor. Ancak İspanya bütçenin artırılmasına karşı. NATO zirvesinde de Madrid'in bu görüşünü yineleyeceği açıklandı. İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İspanya savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kaynaklar Başbakan Pedro Sanchez'in Ankara'daki zirvede görüşünü dile getireceğini belirtti. %5 taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü. Kaynaklar ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin aksine NATO bölgelerinde İspanya'nın önemli bir müttefik olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Sanchez'in Ankara'daki zirveye görevlerini yapmış olarak başı dik ve rahat gittiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump, İspanya için iyi bir NATO üyesi değil demiş, ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etmişti. Ancak kaynaklar, İspanya'nın 2018'den bu yana NATO'daki savunma yatırımlarını 3 katına çıkardığını ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'si seviyesine getirdiğini belirtiyor.

0: Bir virgül koyalım NATO zirvesine. Ekrem İmamoğlu dün görülen diploma ve casusluk davalarında hakim karşısına çıktı. Her iki davada da savunma yapan İmamoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmaları CHP Grup Başkanı Özgür Özel de takip etti.
1: Ekrem İmamoğlu casusluk ve diploma davalarında savunma yaptı. İBB davası ile birlikte 3 davanın aynı günde olmasını eleştirdi. Hukukta açıklanacak bir tarafı yok dedi. İmamoğlu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini ancak onlara dava açılmadığını söyledi. Hakim, idare mahkemesindeki dosyanın Danıştay'a taşınması nedeniyle sürecin uzun süreceğini belirtti. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu bu davanın ardından siyasal casuslukla suçlandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı. Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın da yargılandığı davada savcı somut deliller olduğunu belirtti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Casuslukla suçlanan İmamoğlu bu duruşmada da savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı 29 Eylül'e erteledi. Davalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
2: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır, ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen bir avukat, 7'si il başkanı toplam 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK üyesi Bülent Yüce Türk'le aralarında Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın da yer aldığı 7 il başkanının tedbir kararına yönelik itirazları değerlendirildi. Yüksek Disiplin Kurulu 8 ismin yaptığı itirazı reddetti. 7 il başkanı ve avukat Bülent Yüce Türk hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Fuat Gümüş başkan vekili seçildi. Seferihisar Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek için toplandı. CHP adayı Fuat Gümüş ile Zafer Partisi adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı. Seçim ilk turda sonuçlandı. CHP adayı Gümüş 17 oy aldı ve Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, hatırlayacaksınız, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı sırasında kopan moloz parçası sokaktan geçen 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etmiş. Kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı bakın sanıklar hakkında ne ceza istedi.
3: Annesiyle birlikte yürüyordu. Yıkımdan fırlayan moloz parçasının başına çarpmasıyla hayata veda etti. 6 yaşındaki Teslim'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Olay 1 Nisan'da İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkımı yapılıyordu. Bu sırada kopan moloz parçası annesi ve kardeşiyle kaldırımdan geçen 6 yaşındaki Teslim Urfali'nin başına isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olay yeri inceleme raporu yer aldı. Rapora göre yıkılan binanın etrafı çinkoyla çevriliydi. Ancak çocuğun olduğu kısımda bariyerler yoktu. İki iş makinesi vardı. Bilirkişi raporunda şirket yetkilisi Bilal Haydaroğlu ve şantiye şefi Aşan Şenlik, asli kusurlu, iş makinesi operatörü ve müteahhit tali kusurlu bulundu.

0: Savcı iddianamesinde 4 sanık hakkında taksirle öldürme suçundan 2'şer yıldan 6'şer yıla kadar hapis cezası istedi.
1: Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşında başladığı tiyatroda çok sayıda oyunda rol alan Zihni Göktay, 28 yıl boyunca oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla hafızalarımıza kazınmıştı. Usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğranacak.
0: Lüküs Hayat'ın rızası, Tosun Paşa'nın telli olur ruhisiydi. Tiyatro ve sinemanın duayen ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayata veda etti.
2: Nasıl oynanıyor bu altılı genyan?
3: Genyan değil, ganyan.
4: Ah, bir sen eksiktin.
0: 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zihni Göktay, profesyonel kariyerine 19 yaşında Ankara Meydan sahnesinde başladı. 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları'na geçti. 28 yıl boyunca Rıza karakterini oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla Türk tiyatrosuna damgasını vurdu.
5: İsimleri kısaltmışlar. Fifi, Cici, Mimi, Cici falan diyorlar.
0: 36 yılda 72 oyunda rol alan Zihni Göktay, radyo tiyatrosunda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
6: Önemli olan bahçeyi bulmak. Evet, şuradan geçtik mi dışarı çıktık demektir.
0: Usta oyuncu aralarında Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Meraklı Köfteci, Zaman Makinesi'nin de bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı. Ömrünü adadığı mesleğinde çok sayıda ödüle layık görüldü.
7: Hey amigo, que sabada, ay cuiso.
8: Özür dileyenler?
0: Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medyadan duyuran kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediği ifadelerini kullandı. Zihni Göktay için saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Usta sanatçı, öğle namazına müteakip Şakir'in camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında defnedilecek.
9: Bu akşam bir hikaye anlatacağım size.
1: Kene ısırması bir can daha aldı. Sivas'ta kenenin ısırdığı 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Koyulhisar ilçesinde yaşayan Solmaz Aksu, vücuduna tutunan kene sonrası rahatsızlandı. Yüksek ateşli hastaneye kaldırılan kadına Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi kondu. 4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Solmaz Aksu, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamadı. Sivas'ta bu yıl kene ısırması nedeniyle ölenlerin sayısı da böylece 7'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. Önce Rusya Kiev'i vurdu, ardından Ukrayna Rusya'nın en büyük petrol rafinerisine saldırdı. Savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarsa henüz sonuç vermiyor.
10: Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. NATO liderler zirvesine saatler kala Rusya Kiev'e füze ve İHA'larla saldırdı. Ukrayna ise Rusya'nın en büyük rafinerisini vurdu. Rusya, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Başkent Kiev ve çevresine drone ve balistik füzelerle saldırı düzenlendi, hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı patlamalar meydana gelirken can kayıpları da yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Kiev ve çevresindeki askeri ve enerji tesislerini hedef aldığını savundu. Saldırının ardından Ukrayna ise Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi Omsk'u İHA'larla vurdu. Saldırı sonucu yangın çıktı. Omsk, Ukrayna'dan yaklaşık 2700 kilometre uzaklıkta Kazakistan sınırına yakın bir bölgede bulunuyor. Saldırı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın gerçekleştirdiği en uzun menzilli operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

0: Savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası girişimler henüz sonuç vermezken Ukrayna son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artırdı. Saldırılar Rusya'da ciddi yakıt sıkıntılarına yol açtı. Fransa'dan Suriye'yi 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Macron başkent Şam'a gitti. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla Emevi Camii'ni gezdi. Macron ve beraberindeki heyeti havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani karşıladı. Macron bu ziyaretiyle Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron heyetiyle beraber Emevi Camii'ni ve eski Şam bölgesini de ziyaret etti. Ardından Macron onuruna akşam yemeği düzenlendi. Sosyal medyasında paylaşım yapan Fransa Cumhurbaşkanı buraya Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim dedi. Suriye'ye desteğini vurguladı. Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı Zeydan ise görüşmenin Suriye'nin istikrarını hedef alanlara pratik bir yanıt olduğunu belirtti. Macron Şam ziyaretinin ardından 36. NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya gelecek. İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hameneyi veda ediyor. Milyonlarca İranlı, Tahran'ın merkezinde düzenlenen ana resmi geçit törenine katıldı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı, intikam sloganları atıldı. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
1: Milyonlarca İranlı Tahran'da toplandı. Eski dini lider Ali Hamaney için düzenlenen ana resmi geçit töreninde gözyaşlarını tutamadı. İran, 28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Hamaney'i gözyaşları, ağıtlar ve dualarla uğurladı.
2: Hamaney'in iktidarda olduğu günler ülkemiz için adeta bir güvenlik şemsiyesi gibiydi. Bu güvenlik o kadar boldu ki değerini anlayamadık. Onu kaybettiğimiz günden beri yokluğunu tam anlamıyla hissediyoruz. Ruhlarımızın parçalandığını hissettiğimizi söylesem abartmış olmam.
1: Törende sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sesleri yükseldi.
3: Hamaney'in kanının intikamını almak için buradayız. Hepimiz aynı amaç için bir araya geldik.
1: Törende İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da görüntülendi. Ahmedinejad, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez görüntülenmiş oldu. Hamaney'in naaşı Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'deki törenlerin ardından 9 Temmuz'da yeniden İran'a getirilerek İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
0: Hamas, Gazze şeridindeki hükümet çalışma komitesinin feshedildiğini duyurdu. Bunun ciddi ve sahada uygulanan bir adım olduğunu açıkladı. Komitenin feshiyle Gazze Barış Planı ile kurulan ulusal komitenin Gazze'nin yönetimini devralmasının önü açıldı.
4: Hamas, Gazze Barış Planı için adım attı. Gazze şeridindeki hükümet çalışma komitesini feshetti. Komitenin feshini Hamas sözcüsü Hazim Kasım duyurdu. Komitenin sadece durumun izlenmesi için teknik ve idari yönlerini koruyacağını işaret etti. Bu adım ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail için her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak amacıyla atıldı ifadelerini kullandı. Kasım, İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın istifayı

0: pratikte etkisi olmayan yanıltıcı bir eylem olarak nitelendirmesine de değindi.
1: İşgalci İsrail kendi başına asılsız iddiaları ortaya atıyor ve düzenli olarak yanıltıcı eylemleri sürdürüyor. Bizlerse bu adımın ciddi ve sahada uygulanacağını teyit ediyoruz.
0: Kasım, komitenin feshini Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için ileriye doğru atılmış ciddi bir adım olarak niteledi.
1: Bu adım, ulusal komitenin girişini engelleyen işgalin bahanelerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Artık ulusal komitenin Gazze'ye girmesi için kapıları tamamen açıyoruz.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te Gazze için 20 maddelik bir plan oluşturmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de bu plan dahilinde kurulmuştu. Komite ilk toplantısını 15 Ocak'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.
2: ABD ile Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliği İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telaşlandırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ankara'ya gelmeye hazırlanan ABD Başkanı Trump'a seslendi. Türkiye'ye F-35 ile jet motoru verilmemesi gerektiğini iddia etti.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Fox televizyonuna konuştu. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye ve İran hakkında açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 ile jet motoru vermemesi gerektiğini öne sürdü.
4: I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by I think by America's posture in the Middle East.
3: Netanyahu, İran'ın eski lideri Ali Hamane için yapılan cenaze törenine de değindi. İranlıların %80'inin rejimden nefret ettiğini iddia etti.
4: Look, Iran is a nation of about 90 million. About 80% of them hate this regime and would like to see it gone. But you still have quite a few million a minority that they can bring to the streets and what do they shout in the streets?
3: Netanyahu cenazeye katılanların Trump'a ölüm ve Netanyahu'ya ölüm sloganları attığını ileri sürdü. Onlar Amerika'nın dostları değiller dedi. Trump'la neredeyse her konuda hemfikir olduklarını öne süren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, İbrahim anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini iddia etti. Amerika Başkanı Trump, Netanyahu'nun görüşmek istediğini söylemişti.
2: Değerli izleyiciler, bizler de sık sık haberlerimizde veriyoruz, verdik. Ev sahibiyle kiracı arasındaki anlaşmazlıkları, kavgaları, tartışmaları, hatta ölümle sonuçlanan tartışmaları ekranlarınıza taşımıştık. Yine iki taraf arasında, iki muhatap arasında bir konu var ki o da evini satmak isteyen ev sahibiyle alıcılara evi göstermeyen kiracı adliyelik oldu. Mahkemenin verdiği karar benzer sorunları yaşayan taraflar için emsal nitelikte diyebiliriz. Peki, ev sahibi istediği zaman ev alıcı getirebilir mi ya da kiracı evi göstermeyi reddedebilir mi? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
5: Aman aman dokunma diyeceğim.
6: Benim malımı nasıl gösteririz?
7: İnşallah kazanırım.
8: Öyle insanlara denk gelmek istemiyorum.
3: Ev sahibi evi satacağım, kiracım alıcılara göstermiyor dedi.
9: Ben evi satacağım deyip sürekli gelemezsiniz.
3: Kiracı istersem gösteririm diye tepki verdi.
9: Kiracı da hiçbir şekilde ben evi göstermem diyemiyor.
3: İki tarafın anlaşmazlığında mahkeme emsal bir karar verdi.
10: Ev sahibiyle kiracı arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Kiracının evini yeni alıcılara göstermediğini iddia eden ev sahibi ihtarname çekti. Sonrasında ikili adliyelik oldu.
9: İki tarafın ortak uzlaşmaması halinde dava açılması gerekiyor.
6: Herhalde mahkemeye başvururum yani. Benim malımı nasıl gözlerimiz?
8: Güzellikle anlaşmak iyidir. Her iki taraf için de.
10: İzin verir misin?
11: Bizim şu anda o durumdayız, vermiyorum. Dedim ayda bir sefer gelip görebilir, o kadar.
10: Rahatsız mı oluyorsun?
11: Kedim var, köpeğim var, rahatsız oluyorlar. Hepsi de rahatsız oluyor.
3: Davalı kiracı uygun olursam gösteririm dedi. Davanın reddini istedi.
7: İçeride oturuyor. Ben nasıl müşteri getireyim, baktırayım ona?
10: Nasıl satacaksın?
7: Onun rızası varsa o zaman olur.
10: Siz mahkemeye verseniz kazanırsınız.
7: İnşallah kazanırım.
5: Sürekli göndermesi rahatsız eder. Belirli benim istediğim zamanlarda bakabilir.
9: Örneğin evde küçük bebek var, uyuyor. Aynı gün 10 kere zilin çalması da doğru değil.
3: Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Kararda kiracının

0: önceden haber verilmesi şartıyla evin görülmesine izin vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.
1: Mahkeme ayrıca evin bulunduğu muhitte bir keşif çalışması gerçekleştirdi. Evin niteliği, konumu ve ekonomik şartlarını yerinde değerlendirdi.
2: Birçok kriteri değerlendirerek uygun olan zamanı ve süreyi de belirliyor.
0: Mahkeme iki tarafın isteklerini gözetti. Ne ev sahibinin sürekli ev gezdirme talebini ne de kiracının istersem gösteririm tavrını kabul etti. Evin 2 ay süreyle her cumartesi ve pazar günü saat 14 ile 17 arasında alıcı adaylarına gösterilmesine hükmetti.
3: Gece boyunca neler yaşandı yurdumuzda haberimizi birlikte izleyelim.
4: Hem abisini bıçakla kovaladı hem de evi ateşe verdi. Nevşehir'de iki kardeş arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü.
5: Ben evdeydim, kardeşim de evdeydi. İçmiş, beni bıçağla kovaladı. Peşime verdi, ben de karakola koştum.
4: Eline bıçağı alan kardeş abisini kovalamaya başladı. Abisi ise soluğu karakolda aldı. Kardeşine şikayet ettiği esnada birlikte yaşadıkları evi ateşe verdiğini öğrendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ama evdeki 600 bin lirasının yandığını gören abi kardeşinden şikayetçi oldu. Bursa İnegöl'de orman ürünleri fabrikasına ait bahçe alevleri teslim oldu. Bahçede istiflenen ahşap atıklarının yandığı görüldü. Kısa sürede büyüyen alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Maddi hasar oluşan fabrikada yangının üretim alanına sıçramaması ise büyük bir faciayı önledi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir boya deposunda yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangında depoyu dumanlar sardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Depo maddi hasara uğrarken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
3: Yeni nesil çetelerin sık sık kullandığı motosikletli saldırganlar bu kez İstanbul Sultan Gazi'de ortaya çıktı. Ara sokaktaki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
0: Çalıntı motosikletle geldi. İki kişiye kurşun yağdırıp yaya olarak kaçtı. İstanbul Sultan Gazi'de plakasız motosikletle ara sokağa giren bir kişi burada iki arkadaşla tartıştı. Ardından silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. İki kişi vücutlarının farklı yerlerinden yaralanırken saldırgan motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ömer Faruk Dizban hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Bir silah ve 4 kovan buldu. Saldırganın bırakıp kaçtığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan zanlı aranıyor.
3: Adana'da 2023 yılında belinden ameliyat olan bir kişi o günden sonra ağrılarından bir türlü kurtulamadı. Hastaneye giden adam ağrıların sebebini öğrenince büyük bir şok yaşadı.
0: Ameliyat masasına şifa bulmak için yattı. Sonrasında ağrılarından kurtulamadı. Yapılan kontrolde belinde alet unutulduğu ortaya çıktı.
6: Tam burada panç. Vida diyorlar, panç diyorlar.
0: Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Gür 2022 yılında iş kazası geçirdi. Bel ağrıları geçmeyince 2023 yılında ameliyat oldu. Operasyonda beline platin takıldı.
6: Bir sene sonra tekrar ağrılarım çoğalınca doktorum da dedi bir sene geçmiş dedi. Gel dedi biz bu platini alalım. Alınca 4-5 ay sonra ağrılarım çoğaldı.
0: Başka bir hastaneye giden Gür belinde punch adı verilen aletin unutulduğunu öğrendi.
6: Doktor da bana yanıltmayayım seni dedi, korkutmayayım dedi. Ben dedi vida görüyorum orada dedi.
0: İddiaya göre unutulan parça riskli bir yerde olduğu için çıkarılması halinde felç kalma tehlikesi var. Bu nedenle de doktorlar Mehmet Gür'ü yeniden ameliyat edemiyor. Yıllardır ağrılarla yaşayan Gür, şimdi hem doktorundan hem de adaletten çözüm bekliyor.
6: Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım, hiçbir doktor kabul etmiyor.
3: Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma, salon dışına taştı. Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
7: Arayın, polisi arayın.
0: Düğünde kavga çıktı. 22 yaşındaki genç canından oldu. Osmaniye'de akşam saatlerinde

Şimdi bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. O tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada tüfekle ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 6 yaralı tedavi

0: Ve elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin de yaya olarak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
1: Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3535'e yükseldi. 16.000'den fazla kişinin yaralandığı deprem 17.000'den fazla insanı da evsiz bıraktı.
0: Venezuela'daki depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin ardından 6462 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Evsiz kalan 17 bin kişi için 79 geçici barınma merkezi kurulduğunu, 86 binden fazla aileye yardım ulaştırıldığını belirtti. Depremlerin ardından haber alınamayan binlerce kişi için bir telefon hattı ve dijital platform kuruldu. Sivil bir girişim tarafından kurulan internet sitesinde de 31 binden fazla Venezuelalı için kayıp ilanı verildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, afetlere müdahale edecek yeni bir askeri birim kurma emri verdiğini söyledi. Depremin en büyük hasarı verdiği La Guaira kenti de yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yaralanma riskini göze alarak hasar gören evlerine girip eşyalarını alıyor.
2: Siyasi olarak çökmüş bir ülke olduğumuz için hayatımızı riske atıyoruz. Asgari ücret 5 dolar ama en küçük buzdolabı 380 dolar. İki çocuğum ve kocamla sıfırdan başlamak çok zor. O yüzden gittiğimiz yere buzdolabı götürebilirsem daha iyi olur.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremi peş peşe yaşamıştı. 39 saniye arayla yaşanan depremlerde en az 58 bin binanın hasar aldığı belirtiliyor.
1: Avrupa'da sıcaklıkların artmasıyla yangın sezonu başladı. Aralarında Fransa ve İspanya'nın da olduğu ülkeler orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle 20 kişi gözaltında.
0: Avrupa aşırı sıcakların ardından şimdi de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan, İspanya, Fransa ve Portekiz'de yangınlarla mücadele sürüyor. İspanya'nın Valencia kenti yakınlarındaki yangın Sierra de Espadan Tabiat Parkı'na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için gece boyunca çalışma yürüttü. Ekiplere sabah saatlerinden itibaren uçaklar da destek verdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınları ise 2370 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınları söndürmek için binden fazla itfaiyeci görevlendirildi. Portekiz'deki yangınlarsa ülkenin orta kesimlerini etkisi altına aldı. Sarkoza ve Vuzela kentleri yakınlarındaki yangınlar yerleşim yerlerini de tehdit etti.
3: Yaşadığımız durum çok zor. Yangın, alevler ve duman durumu yaşanılmaz kılıyor. Evlerimiz alevlere teslim olur mu korkusu yaşıyoruz.
0: Yangınlar Fransa'da da etkili oldu. Ülkenin güneyindeki Canet-Roussillon kentinde bazı yatlar küle döndü. Otoyol yakınlarındaki yangınlar nedeniyle yollarda kuyruklar oluştu. Bazı endüstri tesisleri hasar gördü. 7 vilayette kırmızı alarm verildi. Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki yangının ardından uyarı yapıldı. Bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına sıçrayan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Uzmanlar dumanlarda partikül olduğunu ifade ederek bunun ciddi sağlık riski taşıdığını ifade etti. Bölgedekilerden zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları istendi. Atmosfere yayılan toksik gazların engellenmesi için yangını toprakla örtme çalışmaları başlatıldı. Yunanistan'da ihmal sonucu çıkan orman yangınları ile ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
1: Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelik değişikliğini hazırlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlı satışı için büyük ekmek fırınları da gündemde.
0: Perakende satışta ilke ve kurallar yeniden belirlenecek. Ticaret Bakanlığı, yönetmelik değişikliği için çalışma başlattı. Ekmeğin uygun fiyatlı satışı için yeni düzenleme de bu yönetmelikte olacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemelerle üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkiler güçlendirilecek. Yerel ticareti rahatlatacak adı...

0: adımlar atılacak. Kadın emeğinin ekonomik değeri artırılacak. Zincir market raflarında kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilecek. Yıllardır tartışılan ekmek fiyatlarındaki farklılık içinde yeni bir adım atılması planlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşa ulaşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşün ardından son haline kavuşacak.
1: Tunceli Müzesi Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Tunceli Müzesi öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı.
0: Askeri kışla restore edilip müzeye dönüştürüldü. Tunceli Müzesi şimdi Avrupa'nın en iyisi olma yolunda. Tunceli Müzesi daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Micheletti ödülünde finale kalmıştı. Bu kez Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan duyurdu. Ersoy, askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiklerini belirtti. Tunceli Müzesi, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı. Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi değerlendiriyor. Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor. Ödülün hangi müzeye verildiği, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak.
1: A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde birinci turu 6'da 6 galip tamamladı. Şimdi ise sırada ikinci tur var. Peki J grubunda mücadele edecek ekip kimlerle karşılaşacak? Detaylar haberimizde.
2: A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunu 6 galibiyetle lider tamamladı. Milliler C grubunda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile mücadele etti. Sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan 12 dev adam namağlup ve lider olarak 2. tura yükseldi. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin ikinci turunda J grubunda mücadele edecek. J grubunda C ile D gruplarını ilk üçte tamamlayan toplam 6 takım Dünya Kupası vizesini almaya çalışacak. Grupta Türkiye, İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya yer aldı. Milliler, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile toplam 6 maça çıkacak. 24 Ağustos, 1 Eylül, 23 Kasım, 1 Aralık ve 22 Şubat, 2 Mart 2027'de oynanacak müsabakalar sonundaysa ilk üçte yer alan ekipler Dünya Kupası bileti alacak. Türkiye ikinci tur aşamasına lider başlayacak.
1: Değerli izleyiciler, 1 Temmuz'dan itibaren artık depozitolu şişeler geri dönüşüme atılıyor ve atılan her şişe içinde 1 lira ödeme alınıyor. Yeni sisteme vatandaşın ilgisi oldukça fazla diyebiliriz. Öyle ki geri dönüşüm makinelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk geri dönüşüm kuyruklarını görüntüledi. Siz haberimizi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
3: Hem doğaya katkı hem kendi aile bütçemize katkı oluyor.
0: Kimi cam şişeleri topladı, kimi plastik su şişelerini. Geri dönüşüm makinelerinin önlerinde kalabalık eksik olmadı. 1 Temmuz'da hayata geçen geri dönüşüm sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Makineler her ambalaj iadesi için 1 lira veriyor. Bu da yoğunluğun başlıca nedenlerinin başında geliyor.
3: 1 Temmuz'da başladı. Şu an itibariyle bayağı kazanç sağladım. Mesai sonrası çok kalabalık oluyor. 3-4 gün önce gelmiştim. 7'de geldim, 8.30'da ancak eve gidebildim.
4: 3 gün önce

0: Şimdi tam tamına 90-100 tane vardı. Bu sefer herhalde 110-120 tane vardı diye tahmin ediyorum. Benim arkadaşlarım olsun, eşimin arkadaşları olsun, hani hepsi toparlıyor.
1: 1 Temmuz'da başlayan geri dönüşüm hareketinde bugüne kadar 7 milyon 600 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. 1 milyondan fazla vatandaş da kullanıcı olarak sisteme kayıt oldu.
2: Kimi evindekileri toplayıp getiriyor, kimi de komşularının atıklarını da geri dönüşüme kazandırıyor.
3: Cam, plastik bir haftada topladım. 3 kişilik bir aileyiz.
1: Hem alüminyum, hem cam, hem pet şişeler.
3: Evet.
1: Nasıl topladınız bu kadar şişeleri?
4: Ben apartman görevlisiyim. Binaların önlerinde, dairelerin önlerinde kişilere söylüyoruz. Ayırıyorlar benim için.
2: Peki hangi ambalajlar geri dönüşüm sistemine dahil oluyor?
1: Elimizdeki ambalajın iade sistemine dahil olabilmesi için doğa kodunun ve doğa ambleminin bulunması gerekiyor. Aynı zamanda ürünün bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor.
2: Geri dönüşüm hareketinin ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 34, Adana yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Artvin yağmurlu 33 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
2: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
1: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Gün başlıyor da beraberiz. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 10'a kadar birlikte olacağız gün başlıyorla. Bugün 7 Temmuz Salı. Günlerdir beklediğimiz tarih geldi. Çattı çünkü tarihi...

0: NATO zirvesi Ankara'nın ev sahipliğinde bugün başlıyor. Haftalardır hazırlanıyordu başkent bugüne. 36. NATO zirvesi başlıyor. 22 yıl sonra Türkiye İstanbul'un ardından tekrar Ankara'yla NATO liderlerini bir araya getiriyor. Biz de gün boyunca zirvenin her gelişmesini, her anını Habertürk ekranlarında sizlerle birlikte paylaşacağız. Muhabirlerimiz sahada ve yine oradan zirvenin olduğu yerden, yayın noktalarından sizinle her gelişmeyi paylaşacağız. Şöyle bir arkadaşlarıma döneyim. Hepsi bir köşede. Emre Aytekin liderlerin iniş yapacağı havalimanında bizi bekliyor Ankara'da. Ve yine Buse Gençtürk de ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin önünde bizlerle birlikte. Yine Serkan Şimşek de Ankara'da. Bugün savunma sanayi forumu var. Onu takip edecek ve Emre Karaca da yine liderlere ev sahipliği yapacak. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bize her gelişmeyi sırayla aktaracaklar. Önce Emre Aytekin'e gidelim. Acaba neler anlatacak bize bugün, çünkü en yoğun bölgelerden biri havalimanı olacak şüphesiz ki liderler bir iniş yapacağız. Bu arada Habertürk spikeri Sena Alkan ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör de yine zirve kapsamında medyaya ayrılan alanda bizi bekliyor. Oraya da döneceğiz. Önce Emre Aytekin'e gidelim. Bakalım dün kimler geldi, bugün kimleri bekliyoruz? ABD Başkanı Trump'ın uçağının şu anda havada olduğunu biliyoruz. Öğleden sonra iniş yapmasını bekliyoruz ama Emre, tüm detayları senden dinleyelim lütfen. Günaydın.
1: Günaydın Tuğba. Dün ilk gelen isimler arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte vardı. Rutte'nin uçağı özel jeti dün 14 sıralarında Ankara Havalimanı'na iniş yaptı ve daha sonra da Rutte buradan Cumhurbaşkanlığına geçti. Tabii bugün de önemli bir isim gelecek Ankara'ya. ABD Başkanı Donald Trump'ın öğleden sonra saat 14 sıralarında Ankara'ya iniş yapması bekleniyor. Esenboğa ve Ankara Havalimanı aslında kullanılıyor liderler için. Trump'ın da arkamdaki Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Tabii havalimanı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bizler de oldukça geri bir noktadayız. Yani havalimanına çok yakın bir noktada duramıyoruz. Güvenlik önlemleri nedeniyle şöyle bir pisti de göstermesini isteyeceğim kameraman Cüneyt Erdoğan'dan. Dediğimiz gibi Ankara Havalimanı'nda geniş, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı çatılarda keskin nişancı görmek mümkün. Özel harekat polisleri, yine havalimanının çevresinde de asayiş polisleri geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Tabii bu havalimanı hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay açıldı. Burada bir devlet konut evi oluşturuldu. 3060 metre pist uzunluğuna sahip bir havalimanından bahsediyoruz. Tabi zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının ilk durağı oluyor burası Ankara Havalimanı'nda. Dün de önemli bir isim iniş yaptı. Buraya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin özel jeti buraya indi. Bugün de ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağının buraya inmesi bekleniyor öğle saatlerinden sonra. Tabii liderler nasıl karşılanıyor burada, kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Burada protokol ekipleri hazır bulunuyor. Güvenlik çemberi oluşturuluyor uçak indikten sonra ve heyetler kısa sürede araçlara alınıyor. Daha sonra da konvoylar önceden belirlenen güzergahlar aracılığıyla, güzergahlar üzerinden zirve alanına veya liderlerin konaklayacağı otellere doğru hareket ediyor. Burada amaç liderleri havalimanından mümkün olan en kısa sürede güvenli şekilde transfer etmek. Tabii Esenboğa Havalimanı da aktif kullanılıyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında oraya iniş yapan liderler de var. Bugün Esenboğa'da özel bir düzenleme var hava trafiğinde. Onu da bir bahsedelim. Zirve nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda da bugün hava trafiği geçici olarak kısıtlanacak. Saat sabah 10 ile 18 arası, akşam 18 arasında da Esenboğa Havalimanı sivil uçuşlara kapalı olacak. Böyle de bir kısıtlama olduğunu bahsedelim. Dediğimiz gibi çok katmanlı bir güvenlik planı uygulanıyor Ankara'daki iki havalimanında da, hem Esenboğa hem de şu anda bizim bulunduğumuz, ekranlara getirdiğimiz Ankara Havalimanı'nda çok katmanlı bir güvenlik planı devrede. Asayiş ekipleri, trafik ekipleri, özel harekat polisleri, istihbarat birimleri sahada ve havalimanı çevresinde adeta kuş uçuyor.

0: yurtulmuyor desem doğru olur. Ki bugün de Ankara'ya önemli bir isim geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Türkiye saatiyle 05 sıralarında sabah ABD'den havalandı ve öğle saatlerinden hemen sonra saatler 14'ü gösterdiğinde de Trump'ın uçağının Ankara'ya inmesi bekleniyor. Tabii önemli bir ziyaret, ABD Başkanı'nın ziyareti. 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk defa bir ABD Başkanı geliyor. Trump daha önceden Türkiye'yi ziyaret etmişti iş insanı olarak, ancak ABD Başkanı sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyareti olacak. Çok önemli görüşmeler yapmasını bekliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ikili görüşme yapması bekleniyor. Dediğimiz gibi Ankara Havalimanı'nda güvenlik önlemleri üst seviyede, protokol, ulaşım ve lojistik anlamında da çok katmanlı bir güvenlik planı devrede ve saatler 14'ü gösterdiğinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın arkamdaki Ankara Havalimanı'na inmesi bekliyor. Bizler de burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz ve gelişmeleri aktaracağız.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Aytekin ve kameraman arkadaşımıza. Yine döneceğiz tabii o noktaya. 32 lider geliyor Ankara'ya. Tabii ki en dikkat çeken isim şüphesiz ABD Başkanı Trump. Trump 2009'dan bu yana Türkiye'ye resmi ziyaret yapan ilk ABD Başkanı. Daha önce 2015'te ABD Başkanı Obama gelmişti G20 zirvesine, ama bu ilk resmi ziyaret olacak. O yüzden tabii Trump'ın her söylediği olay olduğu gibi gelişi de olay. Büyük bir ekiple geliyor, kendi araçlarıyla geliyor. Pek çok aracı önden geldi bile Ankara'ya. Bir de tabii konaklayacağı otel var. O otelde de günler öncesinden, belki de haftalar öncesinden hazırlıklar başladı. Arkadaşımız Buse Gençtürk de bizi Trump'ın konaklayacağı o otelin önünde bekliyor. Buse, nedir notların? Orada nasıl bir hazırlık var? Trump'ı görebilecek miyiz otele girerken? Sen tam olarak neresinde bekleyebiliyorsun?
2: Tuğba Södekoğlu, artık Ankara gerçekten tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle de güvenlik önlemleri en üst seviyede. Günlerdir aslında bunun hazırlıkları yapılıyordu. Bir yandan siz de değindiniz, ABD Başkanı Donald Trump ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye 2012 yılında aslında iş insanı olarak İstanbul'a gelmişti Trump ve o ziyareti ardından iki kez başkanlık döneminde Türkiye'ye bir ziyaret yapmamıştı. Bu nedenle de aslında Türkiye yapacağı o ziyaret oldukça önemli. Başkan sıfatıyla ilk kez Türkiye'ye gelmiş, Ankara'ya gelmiş olacak. Peki Donald Trump nerede konaklayacak? Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat sizlere şimdi ekranlarınıza getirecek o görüntüleri. Güvenlik en üst seviyede dedik. Evet, burası Söğütözü'nde bulunan bir otel ve yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta zirvenin yapılacağı Beştepe'ye, ABD Büyükelçiliği'nde ise yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğunu belirtelim. Hem güvenlik açısından hem de ulaşım açısından önemli bir konumda bulunuyor aslında bu otelde. Bu nedenle tercih edildiğini not düşebiliriz. Trump'ın kalacağı otelde günlerdir bir hazırlık yapılıyor. Güvenlik önlemleri alındı. Dün bu noktaya X-ray cihazları kuruldu, yerleştirildi ve otele giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor ki biz de otelin önünden yayınlarımızı yapamıyoruz. O noktaya yakın bir noktadayız ama trafiğe kapatıldığı için otelin çevresindeki sokaklar sadece yaya olarak geçişlere izin verilebiliyor. Peki kimler otele geçiş yapabiliyor? Özellikle basın mensupları, Amerikan heyetinde yer alan ya da Amerikan basında yer alan basın mensupları servislerle bu noktaya gelerek kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra geçiş yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra ABD heyetinde bulunan isimler, ki dün burada bir araç yoğunluğu vardı. Zirve öncesi son gün olduğu için de gelişler yapıldı. Otelde kalacak olan konuklar aslında geçişlerini yaptı ama gün içerisinde zaman zaman bu noktada basın mensuplarının giriş ve çıkışlarını bizler de görüyoruz. Donald Trump peki ne zaman gelecek? Yola çıktı Amerika'dan ve Türkiye'ye gelmek üzere Air Force One uçağına bindi. Joint Base Andrews Havalimanı'ndan yola çıktığını, Maryland eyaletinde bulunan havalimanından yola çıktığını da belirtelim. Ve bugün saatler 14 saat 15'i gösterdiğinde 14 sularında Ankara Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Donald Trump'ın otelde yapılan hazırlıklardan biraz bahsedeceğim.

0: gidecek olursak korumalı, güvenlikli bir otel ama tabii özel önlemler alındı. Aslında bunlar ABD başkanları için standart güvenlik önlemleri olduğunu da belirtelim. Amerikan Gezi Servisi de günlerdir Ankara'da hazırlık sürdürüyor. Türk Emniyeti Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi koordineli çalışıyor Amerikan Gezi Servisi ile ve çok katmanlı güvenlik önlemleri oluşturuldu. Drone tehdidine karşı elektronik güvenlik sistemleri devreye sokuldu. Yine patlayıcı arama köpekleriyle beraber polisler gelen araçları kontrol ediyor. Herhangi bir bomba ya da olumsuz bir durum olup olmadığı gözden geçiriliyor. Kontroller yapılıyor. Peki otelde kaldığı süre boyunca, konaklayacağı süre boyunca nasıl da önlemler uygulanacak? Trump'ın DNA örneklerinin ele geçirilmesini önlenmeye yönelik bir özel tuvalet sisteminin kullanılması planlanıyor. Yiyecek ve içecekler özel güvenlik prosedürlerinden geçilerek hazırlanacak. Trump'ın kalacağı odanın bir alt ve bir üst katı da boş bırakıldı. Bu katlarda yalnızca güvenlik personeli bulunacak ve Trump'ın kalacağı katın çevresindeki odalarda kullanılmayacak. 190 metrekarelik bir suite'de kalacak. Kurşun geçirmez camların bulunduğu bir odada kalacak Trump. Bugün görüşmeleri olacak. 14-15 sularında Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak. Resmi bir törende olacak ve gözler yapılacak. O görüşmede önemli başlıklarda olacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Buse Gençtürk. Sana ve kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar. Yine döneceğiz. Tabii orası da çok ilgi çeken bir nokta. Trump'ın konaklayacağı otelde üst düzey güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şimdi bir başka önemli noktaya dönelim. Yine NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu da düzenleniyor. Forumda yerli ve yabancı savunma şirketleri bir araya geliyor ki Türkiye için de bu zirvede en önemli başlıklardan biri bu. Serkan Şimşek bizi orada bekliyor. Serkan, senin notların neler, dinliyoruz.
2: Tuba, aslında bugün tam bir savunma sanayi günü diyebiliriz. Sabahtan itibaren başlayan yan etkinliklerle, bu zirvenin yanındaki programlarla birlikte savunma sanayini sıkça konuşacağımız bir gün olacağını söylemek şüphesiz oldukça mümkün. Bugün ATO'da savunma sanayi forumu gerçekleştirilecek. Bu forum oldukça önemli çünkü pek çok farklı konuşmacı farklı oturumlarla savunma sanayinin geleceğini ele alacak. 12.45'te açılış konuşmalarında da önemli isimler yer alacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Devlet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu noktaya gelecek ve bir açılış konuşması gerçekleştirecek. Ardından da oturum bu noktadaki forum devam etmiş olacak. Tabii oturumların yanı sıra aslında sadece savunma sanayinin geleceği ele alınacak diyoruz ama bir yandan bu nokta bazı uluslararası anlaşmalara da, işbirliklerine de yine sahne olma potansiyeli taşıyan bir nokta. Zira şunu da ifade etmek lazım. Şu anda dünyada pek çok örnek de bize bunu aslında gösteriyor. Değişen harp ortamına karşı ittifakın da savunma sanayi noktasında yeni bir yol haritası çizmesi noktasında bir beklenti var. Zira NATO 3.0 kavramında da bu yine yer alan bir durum. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşında, İsrail'in bölgeye dönük saldırılarında bunu sıkça görüyoruz. Elektronik harp başta olmak üzere şu anda savunma sanayi teknolojisinde değişen harp ortamına dönük bir entegrasyon sistemi var. Dolayısıyla NATO'da dünyanın en büyük savunma ittifakı olarak savunma sanayindeki bu değişime yönelik yeni yol haritasını belirlemesi gerekiyor. Aslında zirvenin en önemli yan etkinliklerinden biri olduğunu paylaşalım ama yalnızca bununla sınırlı değil aslında bugün. Aynı zamanda Ankara Palas'ta da yeni Münih Güvenlik Konferansı ve Müttefikler Ankara'da programı yapılacak. Buranın ardından akşam saat 17.30'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde TUSAŞ'ta bir gösteri uçuşu planlanıyor. Bu anlamda Türk savunma sanayi ürünlerinden bazıları uçuş yaparak Türk savunma sanayinin geldiği noktayı, kabiliyetini sergileme noktasında da önemli anlara tanık olabileceğiz. Yani bugün aslında savunma sanayini oldukça sık konuşacağımız bir günün başındayız. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de dün bu iki programa dair, yani hem bugün ATO'da yapılacak program hem de akşam TUSAŞ'ta yapılacak bu gösteri uçuşuyla birlikte akşam yemeğine dair bir açıklama yaptı. Ve forum ve resepsiyon müttefik ülkelerin karar alıcılarını, uluslararası heyetleri ve savunma sanayi temsilcilerini ortak bir çatı altında bir araya getirerek geleceğin güvenlik mimarisini şekillendiği zemini teşkil edecek dedi Görgün. Açıklamasında resepsiyonda gerçekleştirilecek, yani TUSAŞ'taki resepsiyonu kastederek, uçuş gösterisiyle de yerli ve milli savunma sanayi kabiliyetlerimizi sahada sergileyeceğiz dedi. Bugün burada dediğim gibi müttefik ülkeler arasında yeni savunma sanayi işbirlikleri, anlaşmaları olabilir. Pek çok oturumla savunma sanayinin geleceğinin ele alınacağı bir nokta olduğunu ifade edelim bir kez daha ve sözü yeniden size bırakalım.

0: Peki Serkan Şimşek, sana da çok teşekkürler. Kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar dilerim. Yine döneceğiz. Hakikaten zirveden günler öncesinden açıklamaları yapılmıştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bu zirvede milyonlarca dolarlık sözleşmelerin açıklanacağını belirtmişti. Şimdi asıl zirvenin merkezine dönelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Emre Karaca bizi orada bekliyor. Anlatacakları var. Dün kimler geldi? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın toplantısı yaptığını biliyoruz. Onun önemli açıklamaları var. Onun detaylarını bize anlatsın Emre. Ve bugün tabii Trump'ın ziyareti öne çıkanlardan. Sözü sana bırakıyorum Emre Karaca.
1: Tuğba, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün önemli zirvenin önemli ayaklarından birine zemin olacak. Tabii şununla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önemli programları var. Önemli ikili temaslarda bulunacak, ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Mark Carney özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde Davos forumunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Uluslararası sisteme yönelik olarak eleştirilerde bulunmuştu. Tabii Batı bloğunda bu tarz eleştiriler gelmesine pek alışkın değildi küresel gündem. Ancak gelen eleştiriler küresel kamuoyu tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Ancak bir tespit olarak da addedildi. Yani Mark Carney bu anlamda ilginç bir isim ve yine NATO zirvesinde de yine benzer çerçevede bir açıklama yapabileceği, en azından bu anlamdaki açıklamalara öncülük edebileceğini belirtebiliriz. Bununla birlikte Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yine ikili görüşme gerçekleştirecek. Tabii Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir özelliği var. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la kurduğu, tesis ettiği ikili ilişkiler sayesinde son dönemdeki ABD-Avrupa geri filmlerinde önemli bir isim olarak ön plana çıkmıştı. Moderatör işlevi adeta görmüştü. O anlamda aslında küçük bir ülke, ancak Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın o küçük ülkenin daha büyük etkileri olan bir lideri olarak ön plana çıktığını belirtebiliriz. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı bir başka görüşme Donald Trump'la olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişine ilişkin detayları arkadaşlarımız az önce aktarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreniyle karşılaması bekleniyor. Tabii havalimanında karşılaması da bir başka beklenen protokol. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle önemsenen bazı liderlerde, tabii belli kriterler var bunda, havalimanlarına gidip karşıladığını bizzat tanıklık etmiştik. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de resmi karşılama töreniyle geçilecek ve ikili görüşme yapılacak. Ortak bir basın toplantısı yapılması beklentisi var. Henüz kesinleşmiş değil. Ancak dün buraya yönelik önemli yeşil ışık yakıldığını ifade etmem gerekiyor. Tabii liderlerin önemli gündem başlıkları var. Son olarak da New York Times, yani ABD medyasına yansıyan bazı iddialar vardı. F-35 konusunda Donald Trump'ın bu konuda bir yeşil ışık yakabileceği, yani hatırlanacaktır 2019 yılında Türkiye'nin S-400 sistemini almasının ardından aslında o dönemde başkan olan Donald Trump tarafından uygulanan bir yaptırımdı. Ve Türkiye 2002 yılından beri parçası olduğu F-35 programından çıkartılmıştı. Şimdi ABD medyasına yansıyan açıklamalar, bilgiler şu şekilde ki Donald Trump'ın buraya geldiğinde bu konuda bir revize yapabileceği, yani o kararın aksi bir karar doğrultusunda yeni bir ilanda bulunabileceği ifade ediliyor. Bu şüphesiz ki çok önemli bir kırılma olabilir. Çünkü Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olması söz konusu olmasa da F-35 satın alma sürecine yeniden dahil olması mümkün olabilir. Bilindiği gibi 6 adet F-35 konusunda Türkiye aslında tüm yükümlülüklerini yerine getirmişti. Mali yönden de, ancak o F-35'lere kavuşamamıştı. Yani önümüzdeki saatler bu anlamda önemli. Bunun dışında tabii yine Kaan Harp uçağı, 5. nesil Kaan Harp uçağına ilişkin olarak da jet motorlar konusunda Trump önemli bir açıklamada bulunmuştu ve Türkiye tedariğinin sağlanması konusunda emir verdiğini ifade etmişti. Burada kongreyi de bypass etmesi önemli. Yani aslında somut çıktıların da olabileceği ikili bir görüşmeye geçilebileceğini ifade edebiliriz. Bunun dışında bu akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gelen liderler ve eşleri adına bir yemek düzenleyecekler. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. O yemeğin de saat 19.30 civarında başlamasını bekliyoruz.
0: Ya, çok teşekkür ediyoruz. Baş döndüren günler yaşanacak Ankara'da şüphesiz zirve boyunca. Kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar dileyelim ve gün başlıyor, kaldığı yerden devam etsin.

0: Evet, 7 Temmuz Salı gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O geri saydığımız tarih geldi. Çattı bugün NATO zirvesinin ilk günü Ankara'nın ev sahipliğinde ve şüphesiz en dikkat çeken ziyaretçisi zirvenin ABD Başkanı Trump da NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. Şu anda yolda, uçağında. Peki Türkiye saatiyle kaçta bindi uçağa? 4.30, hatta tam olarak 4.43 sularında uçağa bindiği an görüntülendi Donald Trump'ın ve ABD Başkanı NATO zirvesi için Ankara'ya doğru uçuşa geçti. Trump ilk kez bir yurt dışı seyahatinde Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağını kullanıyor. Washington'dan havalandı o uçak. ABD Başkanı'nın 2 gün boyunca kritik görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ve en önemli görüşmede tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la günler öncesinden bunu duyurdu. Trump bir süre önce yaptığı açıklamada belirtmişti. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katıldığını, iyi arkadaşı olduğunu, olduğunun altını çizmişti. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye bir hediye sunacağı da konuşulmuştu. New York Times'ın haberine göre Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın almasına imkan tanıyacak programa yeniden erişiminin sağlanmasına hazır olduğunu söyleyecek. Bu konuda bir yeşil ışık yakıldığı yine New York Times'ın haberinde, uluslararası basında yer buldu bu haber. Zaten günler öncesinden de bu konuşuluyordu. Hem F-35 hem de jet motorları üzerine bir anlaşma sağlanma ihtimali üzerinde duruluyordu. Trump'ın öğlen saat 14 sıralarında da Ankara'ya iniş yapması bekleniyor. Ve yeniden tarihi NATO zirvesinin adresi Ankara'ya dönelim. Sena Alkan ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizi orada bekliyor. Ben sözü uzatmayayım. Tüm gün boyunca nabzını tutacaksınız Sena orada zirvenin. Sözü size bırakıyorum ben.
1: Teşekkürler Tuğba. Burada erkenden başladık. Saatlerimiz 7.22. NATO Ankara zirvesinin ilk günü bugün başlıyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ile beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Şöyle geceden sabaha üst üste haberler gelebilir. Bu haberleri sabah başlarken konuşabiliriz demiştik. Dün akşam yayını kapatırken. Tam da öyle oldu. Evet. Şimdi New York Times'ın önemli bir haberi var. Çok hızlıca bir aktarayım izleyicilerimiz için. Sonra sizden değerlendirme alacağım. Biz diyorduk ki F-110 jet motorlarını Trump burada açıklayabilir. Bunlar gelecek. Böyle bir anlaşmaya imza atılabilir. Bununla beraber çok dikkat çeken, acaba Türkiye'nin F-35 projesine dönüşü mümkün mü diye konuşulurken, Trump'ın ekibinin bile Trump'ın ne açıklayacağından emin olmadığını yazdı New York Times. Ama F-35 projesine dönüşe ilişkin Türkiye'nin F-35 projesine dönmesi, F-35'leri almasına dönük bazı adımlar açıklayabileceği ifade ediliyor. Hatta şöyle deniyor, mektup alışverişi olmuş olabilir liderler arasında ve bu süreç böyle şekillenmiş olabilir. Burada böyle bir sürpriz, evet, biz duyar mıyız bugün?
2: Bu olabilir. Bir de aslında tabii Trump'ın programında Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte burada bir görüşme olacak mı? O kısmı da çok önemli. Neden? Hani bir zirve var. Zaten zirvede bir araya gelinecek ama hep diyoruz ya dünden beri, bu bir zirveden daha fazlası gibi. O daha fazlası kısmında Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi olma ihtimali de yüksek. Ve o görüşmede de bunun kamuoyuna yansıyacak biçimde belki ele alması muhtemel. Ama bütün bunların daha önce tarafların heyetleri arasında da çok özel görüşmelerde yapıldığına dair duyumlarımız da var. Senin de mutlaka kulağına gelmiştir bunlar. Çünkü öyle birdenbire ortaya çıkmıyor bunlar. Bir takım çalışmalar yapılıyor üzerinde. Ama dediğin gibi F-35'ler üzerindeki hikaye daha önde, daha sıcak ve daha yakın görünüyor. Bu da çok doğal çünkü yani aslında dün de konuştuk. Bunlar öyle Türkiye'nin hani hediye gibi kabul edeceği falan şeyler değil. Aslında bunlar Türkiye'nin hak ettiği şeyler birçoğu. Parasını ödediği, sözlerini, taahhütlerini imzaladığı hikayeler. Ama şimdi bunlar artık, yani nasıl söyleyeyim, sertleşen bir rekabet var NATO'nun güney kanadında. Daha da derinleşiyor aşağı doğru bu kanat. Türkiye'nin buradaki lider ve öncü rolü daha da büyüyor. Bu büyüyen rol içinde yani sen buralarda ol, buralara hakim ol, buraları yönet ama ben sana şu

0: bunları vermiyorum, bunları kısıtlıyorum. Artık bu bir arada yürüyecek bir iş gibi görünüyor.
1: Evet. Yani böyle iş bakıyorum uluslararası, bak Amerikan basını da bunu bir hediye gibi paket ediyor ama dediğiniz çok doğru, öyle bir hediye değil, ücreti mukabil aldığı, evet, alacağı, almak istediği uzun zamandır başlıklar bunlar. Mesela dün konuştuk, Netanyahu'nun F-35'leri Türkiye'ye vermeyin Fox and Friends'e bir açıklaması oldu, bir röportaj verdi. Alelacele Trump'la bir telefon görüşmesi yaptığı söyleniyor. Şimdi Beyaz Saray'a da gidecek. Bütün bunlar, evet, sanki burada F-35 anlaşmasına dönük bir işareti mi gösteriyor bize acaba? Öyle pişen okuyorum. Bir şey var mutfakta, evet, sanki değil mi?
0: Ben okuyorum. Hatta New York Times'e yansımasını bile öyle okuyorum. Yani Amerikan medyasını sen çok daha iyi takip ediyorsun. Yani bazı medya kuruluşları Amerika'da burada işte hamuru karılan işlerin ilk etapta fırına verildiği, sunulduğu yer oluyor. O bakımdan ben F-35 konusunun sıcak olduğu kanaatindeyim. Sana da katılıyorum o çerçeve anlamında. Diğerleri zamana yayılabilir. Özellikle hani motorlarla ilgili kısım vesaire. Ama bütün bunlar, tekrar söylüyorum, yani ücretinin ödenmesinin de yanı sıra Sena, İttifak hukukunun da gereği olan işler. Yani Türkiye bu ittifakın çok önemli bir parçası denilip duruyor. İşte NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Yani geçmişte Sovyetler Birliği'ne karşı şu rolü oynadı, bugün bu role sahip. Ama bunları söylediğiniz yere yaptırımlar uyguluyorsunuz, yalnız bırakıyorsunuz. Bütün bunları geride bırakmak isteyen bir dönemdeyiz şu anda. Türkiye de geride bırakmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de yeni bir başlangıç yapmak istiyor bence. O bakımdan hani bu başlangıçlar, onlar hediye eder, biz hakkımız deriz ama bu şekilde ilerleyecek gibi görünüyor.
1: Çok kısa notla da belki takviye edici olabilir. Dün Dışişleri Bakanı bu Amerikan senatörlerle görüştü. Dış İlişkiler Komitesi'nden buraya gelen, NATO kapsamında gelenler. Bir o çok önemli. Bir de Tom Barrack'la bir görüşmesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak özel temsilcisiyle görüştü. Dolayısıyla bu anlaşmalar çıkacak olan, çıkacağı iddia edilenler ve çıkması beklenenler arasında belki de son hazırlıkların yapıldığı görüşmelerdi onlar. Öyle de diyebiliriz. Özellikle Tom Barrack'la da çok sık görüşüyor zaten. Tom, evet, Barrack'la yıl sonuna hazır olabileceğini, F-35'ler bu yıl sonuna kadar verilebilir gibi ifadeler kullandığını hatırlıyorum ben.
0: Sen Tom Barrack'la röportaj da yaptın, yakından takip ediyorsun. Ben de konuşmalarını çok dikkatle izliyorum. Şöyle bir gerekçeyle, Trump'ın inişli çıkışlı yaklaşımları var. Dünyaya dair, Türkiye'ye dair, bölgeye dair. Türkiye'ye dair gerçi son 1,5 yıldır öyle çok zikzaklı bir ifadesini hatırlamıyoruz. Hep Türkiye'nin gücüne ve güçlü liderliğine, Sayın Cumhurbaşkanı atıflarda bulunduğu konuşmalar yaptı. Ama Tom Barrack'ın ben bu yakın coğrafyamızda inşa rolüne katkı sağlayacak bir profil olduğunu düşünüyorum. Yani Trump'ın profilinden biraz daha farklı. Daha sakin bir güç, daha sakin bir profil. Diğer yandan söylediğin o görüşme hikayelerinin şöyle bir boyutu da var. Amerika'da biliyorsun, Amerika bir lobiler ülkesi ve bir takım lobileri de ikna etmek zorundasın. Türkiye aleyhinde hala orada güçlü lobiler var. Yani Türkiye'ye F-35'lerin satılmasından tut da başka alanlara kadar vermeyelim, yapmayalım, yoksa daha büyük tehdit haline gelebilir. Bu söylediğini diğer söylediğine, yani Netanyahu'nun açıklamalarıyla İsrail'in öfkesi ve tepkisiyle birleştirdiğimizde şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Türkiye'nin böyle bir hava savunma gücüne sahip olması, bu uçaklara sahip olması, bunlar çok ciddi yeni nesil uçaklar çünkü. İsrail'i tedirgin ediyor ama İsrail bu tedirginliği bir savaş, böyle karşılıklı bir çatışma noktasına gelebiliriz gibi yansıtmaya çalışıyor. Oysa yine seninle de konuştuk, takip ettiğin de bir konu. Türkiye burada bir dengeyi oluşturma arayışında. Yani İsrail'e saldırmak, İsrail'in üzerine gitmek vesaire değil, kendi savunmasında hak ettiklerini almak, aynı zamanda Suriye politikasıyla, Lübnan politikasıyla, hatta genişletelim Irak ve İran politikasıyla bir denge sağlayıp İsrail'in de orada bu dengenin bir parçası olmasını istiyor. Yani bu ikisi arasında dağlar kadar fark var tabii.
1: Bir denge kurmaya çalışıyor, evet, belki de bölgede. Bir yeniden şekillenme. Onda da bu F-35 de olursa onun bir parçası olacak. Evet. Jet motorları da olursa onun bir parçası olacak. Mesela dün biz burada tabii bugünün ve dünün yoğunluğuyla zaman zaman böyle röportajların hepsine bütünüyle bakamıyoruz. Baktık, evet. Netanyahu röportajını sabah buraya gelirken bir izleyeyim dedim. Birkaç yerde biz model müttefikiz. Asıl müttefik biziz. Bize Türkiye şöyle söyledi, bize Türkiye böyle söyledi gibi röportajda çeşitli yerlere serpiştirilmiş bazı ifadeleri var. Mesela Axios'un haberi var. Orada da yine Amerikan Başkanı ile telefon görüşmesinde, yani Türkiye bize karşı çok sert söylemlerde bulunuyor. Lütfen biraz hani adım atın gibi Trump'a bir çağrısı olduğunu yazmış, evet, onlar da. Tam buraya gelmeden önce sanki burada ki bu zirve biraz Tel Aviv'de endişeye, böyle bir Trump'ı hemen zirve başlamadan önce bir konuşalım da

0: ikna edelim oraya, ona göre gitsin gibi bir yaklaşıma mı döndürdü
1: ya
0: acaba?
1: Şimdi tabii Netanyahu yapıp ettiklerini bir an için bir kenara koyabilsek, insani olarak yapmak kolay değil ama tecrübeli bir isim. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi de hani yeni değil, kişisel tarafına da baktığımızda öyle. İsrail için baktığımızda da öyle. Amerika'daki Musevi lobisi ve onların çok daha geniş halkaları açısından da öyle. Bunun birdenbire ortaya çıkmış bir değişiklik olmadığını biliyor Netanyahu. Yani kendilerine karşı oluşan bu tavrın. Bu tavrın aynı zamanda yeter artık. Hani oraya saldırıyorsun, buraya saldırıyorsun, burada katliam yapıyorsun. Hani dünyada her yerde sen karşıma çıkıyorsun. İsrail karşıma çıkıyor, Netanyahu. Peki buradan nereye gidecek bu iş? Benim öngörebildiğim kadarıyla İsrail bunu kabullenmek zorunda. Yani Lübnan haritasında da bunu kabullenmek zorunda. Belli alanlardan çekilmesi de söz konusu olabilir. Suriye konusunda da kabullenmek zorunda. Ama asıl bizi ilgilendiren tarafı Türkiye konusunda bu denge arayışını kabul etmek durumunda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrının, yani zaman zaman öyle şeyler konuşuluyor, İsrail'i terk ediyor Amerika falan. Bu böyle köklü bir değişim değil Sena. Yani sen de çok iyi biliyorsun ki dış politika öyle birdenbire taşları yerinden oynayacak bir şey değil. İsrail'e aslında şunu söylüyor. Böyle devam edersen bu şımarıklıkla, bu vurdum duymazlıkla, bu saldırganlıkla ben seni koruyamayacak hale geliyorum. Sen de aklını başına al. Burada bir yeni düzen kuruluyor. Bu düzenin bir parçası olmaya gayret et. Bu zaman alacaktır. Evet, zaman alacaktır. İsrail bu takım girişimlerini buna benzer sürdürecek mi? Kesinlikle sürdürecektir. Yani ondan kolayca vazgeçmeyecektir. Ama Türkiye'nin farkı var o konuda. Neden Türkiye bu konuda daha çok istenen bir aktör? Vakit olursa onu da konuşabiliriz beraber.
0: Şimdi bu New York Times haberinden son bir notu da aktarayım. Evet. Sonra bir de Trump'ın programına geçelim istiyorum. Bir ihtiyaç, bu şimdi F-35 programına dönüş olursa, F-35'lerin gelişi olursa, S-400 konusu bir başlık olarak duruyor ya. Hı hı. Orada ihtimalleri Amerikan yetkililer şöyle sıralamış. Üçüncü ülkelere gönderilme ihtimali belki gündeme gelebilir ve bununla beraber işte bir kilit parçasının çıkarılması suretiyle çalışamaz duruma getirilmesiyle bir aşılabilir bir formül, bu da olabilir, evet, demişler. Ne olabilir bu formül?
1: Şimdi Türkiye tarafı S-400'lerle ilgili aslında onları aldığı dönemdeki mazeretleri, gerekçeleri konusunda hiçbir şekilde geri adım atmış değil. Yani şunu söylüyor, siz çok iyi hatırlayacaksınız, değerli yalnızlık ifadesi vardı Sayın İbrahim Kalın'a ait. O zamanlar bu böyle bir romantik yaklaşım falan. Hayır, Türkiye dedi ki ben yalnız bırakıldım. Terörle mücadele, başıma musallat olmuş bir takım işler. Bunların her birinin oklarını bana çevirdiniz. Herkes bana ateş etmeye başladı ve siz 5. madde veya NATO'daki diğer sistemler hiçbirini devreye sokmadınız. Türkiye'ye yardım etmediniz. Ben de kendi başımın çaresine bakmak için böyle bir adım attım. Bugün Türkiye'nin pozisyonu bundan farklı değil. Türkiye şunu söylüyor. Ben sadece size yönelik tehditler olduğunda hatırlanacak bir müttefik değil. Ben daha başka bir müttefikim. Benim başka bir gücüm var. Başka erişim alanlarım var ki Amerikalılar Türkiye'nin bu erişim alanlarına, yani Afrika'yı, Orta Doğu'yu, uzak Pasifik'teki Endonezya, Malezya gibi İslam ülkeleri, bunların her birini görüyorlar aslında haritaya baktıklarında. Buralara Türkiye kadar erişip dokunabilen başka bir aktörlerin, başka bir müttefikleri de yok. Ama S-400 konusuna tekrar dönersek, bu kararı elbette Türkiye verecek. O seçeneklerde konuşuluyor. Üçüncü bir ülke meselesi, çalışmayacak bir şekilde durması vesaire gibi. Üçüncü bir ülke meselesi, oraya taşınması mı, satılması mı? Bunların her biri ayrı seçenekler ama dediğim gibi taraflar bütün bunları geride bırakıp geleceğe bakmak üzere kendilerini hazırlamış görünüyorlar.
0: Evet. Şimdi Amerikan Başkanı uçakta, evet, okyanusu aşıp Avrupa kıtasına doğru yaklaşıyor. Sabaha karşı 4:30-4:40 sularında binmiş. Uçakta belki inmeye yakın bir açıklaması olabilir.
1: Konuşacak olabilir.
0: Biz onları burada, o daha gelmeden konuşacak olabiliriz. Hemen arkamızda görüşmeler başlayacak. Bugün 14:15'te inecek. Programında yani çok da açıklanmamakla beraber, evet, bazı yanları programının, Beyaz Saray'dan gelen bir taslak vardı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi görünüyor. Peki bunun içeriği, muhteviyatı nasıl olacak? Basın toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Çok konuşuluyor mesela.
1: Ya ben açıkçası bir görüşme olacağını öngörüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi bu neden önemli? Yani Türkiye önemli, Türkiye'ye çok değer veriyoruz. Türkiye-NATO ilişkileri derinleşsin. Türkiye-ABD ilişkilerinde de yeni sayfalar açılsın isteniyor değil mi? Bu çok rahat söyleniyor. Şimdi son dakikaya kadar o programın belli olmamasının tabii birçok gerekçesi olabilir bu tür programlarda. Ana gerekçelerden biri her zaman güvenliktir. Hı hı. Yani o nokta hedefler verip açıklamak yerine daha genel programlar paylaşmak. İlki bu. İkincisi ise şu, bu programlara dair. Belki bazı görüşmeler, bazı temaslar hali hazırda canlı olarak da devam ediyor. Yani oraya bir şey ekleyeceksiniz. O bekliyor. Türkiye tarafının tepkisi alınıyor. Siz ona bir şey söylüyorsunuz. Bunlar devam ederken de bazı programlar değişiyor.

0: olabilir ihtimal olarak. Ama genel programında ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir görüşmenin olacağını, çıkışta da birlikte açıklama yapma ihtimallerinin epeyce kuvvetli olduğunu düşünüyorum.
1: Benim de yaptığım böyle görüşmelerden edindiğim izlenim diyeyim, hani böyle acaba olacak mı şu bu diye sorduğumda, bir basın toplantısı şeklinde de olabilir, evet, ya da bir basın açıklaması şeklinde de, evet, olabilir. Atacakları adımların olacaksa anlaşmaları, duyuracakları bir, çünkü kürsüye çıkıp basın toplantısı olup olmayacağı henüz son ana kadar netleşmemişti. Evet. Bilmiyorum, bugün belki
0: netleşir. NATO toplantılarında ender görülen, evet, tarzlar bunlar, biliyorsun. Doğru. Ama burada şöyle bir fark var. Ev sahibi Türkiye her şeyden önce. Türkiye inanılmaz bir şekilde bütün bu NATO tartışmalarının, NATO'nun yenilenme süreçlerinin, yeni güvenlik konseptinin merkezinde ve kilit bir ülke olarak tanımlanıyor. O yüzden bunu kimse yadırgamayacaktır. Diğer yandan ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Avrupa'ya olan tavrın, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin diğer ayrıca bu konuda nerede duracaklarının da aslında kodlarını bize verecek. Ben şaşırtıcı bulmam böyle bir şey olduğu takdirde. Ama şu da var. Diğer yandan da zirvenin diğer katılımcılarını da gözeten bir yaklaşım elbette izleyeceklerdir.
1: Tabii. Yani zaten akşam yemeğine geçilecek. Bugün, evet, akşam liderler bir araya gelecek.
0: Birçok zemin var aslında. Dolaşırken, tabii, de yan yana gelirken de o meşhur tokalaşma sahneleriyle. Tokalaşma,
1: marjında, ayaküstü.
0: Evet, Macron'la meşhur o vücut dili karşılıklı mukabeleleriyle falan herhalde renkli sahnelere tanık olacağız,
1: evet,
0: bu konuda.
1: Bir başka önemli konu da Avrupalı müttefiklerin de buraya gelecek olması. Hı-hı. Trump'la ilk defa karşılaşacak olmaları G7'den sonra. Bütün bunların getirdiği sanki acaba bir gerginlik olur mu? Kapalı kapılar ardında özellikle bu %5 hedefine, %3,5 hedefine giderken bazı Avrupa ülkeleri biraz ayak diriyor. Trump bir sert çıkış yapabilir mi gibi sorular da soruluyor. Bunları aslında bir parça destekleyen, mesela normalde iki tam gün olan bu zirvelerin daha kısaltıldığını gördük biz Lahey'de. Upuzun olan bildiri metinlerinin, bildirgelerin bir parça daha kısaldığını gördük. Bunların hepsi olası karşılaşmaları da biraz azaltmak adına sanki.
0: Sen dün doğrudan takip ettin. NATO Genel Sekreterinin sanki böyle küçük pansumanlar yaptığını gördüm ben. Yani işte Kanada ile ilgili, biliyorsun daha gelir gelmez Kanada ile ilgili eyalet, işte bilmem ne yapalım, işte gel yanımıza bizimle birlikte ol gibi yaklaşımları var Trump'ın. Çok saldırgandı. Kanada çok sert tepki gösterdi buna. Ama dünkü tarafta Kanada böyle bir vurgu vardı. Bir, iki, Avrupa ülkeleri de o %5'e doğru yaklaşıyorlar falan gibi bir yaklaşım vardı. Bu acaba bu gerginliği hissedip NATO Genel Sekreterinin hava yumuşatma çabası mı, yoksa gerçekten böyle ılımlı bir hava var mı? Bunu ben de merak ediyorum doğrusu. Ama şu var, Avrupa Birliği'nin, özellikle Avrupa Birliği'nin iki temel ülkesi Almanya ve Fransa'nın Avrupa'nın savunması konusunda ne yapacakları meselesinde Trump daha uzun süre gergin olur. Yani karşılıklı burada da onlara beklenmedik çıkışlar yapabilir. Yine çok sert tepkiler gösterir. Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Çünkü kolay adım atacak gibi görünmedikleri gibi kendi aralarında bile henüz bir mutabakat sağlayabilmiş değiller. Yani ortak bir Avrupa savunmasının mümkün olmadığını Amerikalılar en azından şu aşamada bilecek kadar tecrübeli olmalılar yani.
1: Burada savunma forumu bir ilk olarak gerçekleşecek. Evet. Acaba orada bazı şeyleri değiştirebilecek anlaşmalar, yani hem müttefiklerin Türkiye ile hem Avrupa müttefiklerinin kendi arasında, acaba bu kapsamda bir şey görecek miyiz?
0: Ya şöyle bir şey vardı, sen de hatırlarsın, yaklaşık 1,5 yıl olmuş olabilir. NATO Genel Sekreteri Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanlarına bir toplantıda, ya Türkiye savunma sanayinde büyük mesafeler kat etti. Yani oturun onlarla anlaşın, hatta Erdoğan hükümetiyle ilişkinizi düzeltin gibi ilginç, bugüne kadar pek rastlamadığımız bir tavsiyede bulundu. O günden bugüne böyle hızlıca gelirsek, tabii İran hikayesinde işte Hürmüz'de beni yalnız bıraktınız, kağıttan kaplan vesaire. Ya bütün bunlar NATO'yu tertipleme hikayeleri, NATO'dan vazgeçme hikayesi değil. Trump NATO'nun zayıf olmasını değil, aksine daha güçlü, daha hızlı ve daha operasyonel olmasını, Avrupa'nın da buna ayak uydurmasını istiyor. Yani bu çizgiler arasında büyük farklılıklar var. Yoksa ben alır ceketimi giderim, NATO sizin olsun falan diyecek bir adam değil. Amerika zaten böyle bir ülke değil. Tam da bu zeminde belki savunma sanayindeki o forum, yani Türkiye'nin bir anlamda bir tarafıyla da bir gövde gösterisi de olacak bir yanıyla. İkincisi, zaten görüşmeleri devam eden hususlar var bazı Avrupa ülkeleriyle de. Bunların daha büyüyüp, mesela kıta Avrupa'sının o merkez ülkeleriyle de bir yaklaşıma, bir entegrasyona gidip gitmeyeceğini de ortaya koyacak. Trump ve Amerika'nın temel tezi şu: hızlı aksiyon alamıyorsunuz, üretim bantlarınız hazır değil bazı konularda. O halde gidin hazır olanla konuşun, hazır olanla entegre olun. Ben Türkiye'ye bu konuda güveniyorum, siz de buna hızlandırın diyor. Bakalım buna nasıl cevap
1: çok
0: verecekler.
1: Çok önemli bir yer. Evet. Çünkü temel argüman bu. Yani Avrupa işte milyonlarca, milyarlarca dolarlık bütçe açsa da savunmaya, bunları nasıl sağlayacak, evet, nasıl

0: hareket ettirecek üretim bantlarına ve nasıl üretecek? Evet. Burada temel sıkıntı yaşadıklarını söylüyor mesela bu işin uzmanları da. Burada Türkiye ile entegre olmayan bir parça ayak direme var. Bunu mesela Dışişleri Bakanı da bu marketi, piyasayı açmak istemiyor olmaları, buradan biraz dışlamaya meyilli olmalarını işaret ederek söylemişti. Burada bu aşılabilir mi? Bu aşılabilir mi sorun mu Avrupa kıtasında?
1: Şöyle bir şey var. Çok yakın bir tarih değil ama 4-5 ay olmuş olabilir. GPF'de George Friedman yönettiği o şeyde, strateji merkezinde bir değerlendirme yayınlandı Türkiye'nin savunma sanayiyle ilgili. Ya çığır açan ve çağ atlayan bir tarzı olduğunu söyledi Türkiye'nin. Bu neydi, hemen hızlıca söyleyeyim. Yani belli aşamalar, geleneksel aşamalar, şundan geç, bundan geç, bunu kur, bunu kur. Türkiye dedi ki ben bunları yaparsam hep önümdeler 10 yıl, 20 yıl, ben onlara asla yetişemem. Ben atlıyorum bütün bu aşamaları, çok daha riskli bir yol seçiyorum, şuradan başlıyorum. Yani önden başlıyorum bir şekilde. Hani bu 3G'den 5G'ye hızlı geçmek falan gibi bir şey aslında. Türkiye orada gerçekten büyük bir devrim ortaya koydu. Şimdi o devrim Türkiye'nin üretim bandını her geçen gün genişletiyor. Yani başarı hikayesi olarak Baykar var. Baykar'ın dıştaki hikayeler, bunlar giderek büyüyor, potansiyelleri, üretimleri falan. Ya şimdi buna duyarsız kalma ihtimalleri yok. Sonuçta bir şeyi bir yerden alacaksınız. Bunu ben yaparım deyip yıllarca uğraşmak var. Çünkü bu ülkelerin, bahsettiğimiz ülkelerin, özellikle Almanya'nın ve Fransa'nın kendi sanayisindeki iç işleyişinde de bir durağanlık var.
0: Tabii.
1: Ya o hızı Türkiye'nin cesaret ettiği şekilde yapabilecek bir düşünme mekanizmaları, zihniyet dünyaları da
0: mesela
1: yok.
0: Mesela bunu en hızlı geliştiren Rusya ve Ukrayna oldu. Evet. Neden? Çünkü savaştalar. 4 yıldır evet. Aktif savaş içindeler.
1: Evet. Ama Türkiye'nin aldığı riskler Türkiye'ye büyük fırsatlar olarak dönüyor. O yüzden buna kayıtsız kalamayacaklar ama yine de mesela Almanya'nın böyle bir tarzı çok baskın görünüyor. Hani savunma sanayine harcama yap deyince hemen dedi ki ben 250 milyar euro ayırıyorum, şu kadar para ayırıyorum filan. Ama bu bağımsız arayış Birleşik Devletler'in istediği Avrupa savunması değil.
0: Hangisi Avrupa? Hangi
1: daha
0: Avrupa savunması?
1: Daha bütünlükçü, herkesin elini taşın altına koyduğu müttefiklik zemininde bir inşa istiyor Amerika. Aksi takdirde bu kontrolden çıkacak. Dün de konuştum, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın sebebi olarak Almanya gösteriliyor zaten. Hani Allah korusun ama 3. bir savaşa doğru gidecek yeni bir Almanya mı ortaya çıkıyor? Bu Amerikalıların hafızasında çok taze bir iş.
0: Şimdi mesela Financial Times'ı dün yazan analizlerden biri oydu. Yani savunmaya, silahlanmaya evet bu kadar para yatırılıyor ama Avrupa'nın üzerinde de geçmişin gölgesi dolaşıyor
1: evet,
0: diye. Biraz oraya da evet. Atıf var. Yine hatırlayalım, ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi dedi ki Türkiye 50 gemiyi tersanelerinde şu an üretebilecek kapasitede. Bütün müttefiklerimizin bu kapasiteye gelmesini istiyoruz dedi.
1: Evet.
0: Hatta şunu da ekledi. Ya bu korumacı yaklaşımlar diğer müttefiklere karşı bunlar artık kaldırılmalı. Bu da çok dikkat çekici. Bunu da konuşabiliriz burada dedi.
1: Yani Almanya bu konuda bazı şeyleri bir taraftan gevşetirken diğer yandan da kendi hazırlıklarını yapmak. Hatta Balkanlara doğru bu üretim hattında. Yani biraz da şey bu aslında. Hani kandırmaya yönelik diyeceğim açıkça bu söyleyeyim. Hani Balkanlardaki Amerika Alman etkinliğini biliyoruz. Yani ben de İttifak zemininde bu işleri yapıyorum filan ama o süreye ABD'nin tahammülü yok. Öyle tümüyle işte bağımsız baş çeken bir Almanya'ya Amerika'nın tahammülü yok. Bu konuda Ruslarla yakınlaşma ihtimali ise hiç tahammülü yok.
0: Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör. Böylece biz de bu NATO Ankara zirvesinin ilk gününden ilk yayını açmış olduk. Gün boyu ve yarın yayınlarımız devam edecek. Birazdan artık yavaş yavaş burası da kalabalık hale geliyor. Yayınlar da artıyor. Bugün boyunca arkamızda liderler olacak. Amerikan Başkanı Trump da gelecek. Zirve içinde zirve göreceğiz. Hepsini aktaracağız. Söz şimdi İstanbul'da.
2: Çok teşekkürler Sena Alkan ve Nasuhi Güngör'e. Tekrar döneceğiz Ankara'ya ama şimdi devam edelim haberlerimizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği başladı bile. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Buna göre liderler Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer önemli kabulü de NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etmesiydi. Onun da detaylarına bakalım. İletişim Başkanlığı yine

Açıklama yaptığı görüşmeye dair kabulde NATO-Ankara zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması dileğini ifade etti ve Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı. Erdoğan, Rutte'ye Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususunu

0: geleceğine inandığını kaydetti. Rutte de yine görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tarihi NATO zirvesi için sabırsızım. Erdoğan'la görüşmekten memnuniyet duyuyorum dedi. Peki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başka neler söyledi? NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da basın toplantısı yaptı Rutte. Türkiye'nin NATO için çok önemli olduğunu yine vurguladı ve Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri dedi. Şimdi konuşmasının diğer detaylarına bakalım.
1: Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine dikkat çekti.
1: Ankara, İstanbul, Türkiye'nin geneli bizim için çok önemli. NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz çok önemli. Burada Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması çok önemli. NATO zaten şu anda Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden faydalanıyor. Aselsan bunun bir örneği ama 3000'in üstünde firma var dedik. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içerisinde destekliyor.
2: Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına da değindi. Müttefiklerin bu alandaki harcamalarını artırdığını söyleyen Rutte, Ankara zirvesinde ülkelerin %5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum dedi. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek ifadelerini kullandı. Rutte'nin gündeminde Ukrayna da vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna hava savunması da desteğe ihtiyaç duyuyor ifadelerini kullandı.
1: Ukrayna, Cumhurbaşkanı'yla da konuştum. O Putin'le hangi formatta olursa olsun bir araya gelip bu korkunç savaşı bitirme konusunda istekli. Şu noktaya kadar hep Putin müzakere masasına oturmayı reddetti. Ukrayna muharebe sahasında çok daha iyiye gidiyor.
2: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ankara zirvesine 32 üye ülkenin yanı sıra Asya Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleriyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katılacak.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la tarihi zirve öncesi değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Yılmaz sosyal medya hesabından Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini değerlendirdi. Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik bir dönemde gerçekleştirilecek bu zirve, savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alınacağı, savunma yatırımlarının arttırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemde bir buluşma olacaktır ifadelerini kullandı. Yılmaz yine Türkiye'nin konumunu güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisiyle öne çıkan bir yer olarak vurguladı. Zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz notunu da yine ekledi. Ve 17 yıl sonra bir ilk daha Fransa'dan Suriye'ye 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Macron başkent Şam'a gitti. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Emevi Camii'ni gezdi. Macron ve beraberindeki heyeti havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani karşıladı. Macron bu ziyaretiyle Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron heyetiyle beraber Emevi Camii'ni ve eski Şam bölgesini de ziyaret etti. Ardından Macron onuruna bir akşam yemeği düzenlendi. Sosyal medyasında paylaşım yapan Fransa Cumhurbaşkanı, "Buraya Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim," dedi. Ve Suriye'ye desteğini vurguladı. "Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz," ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı Zeydan ise görüşmenin Suriye'nin istikrarını hedef alanlara pratik bir yanıt olduğunu belirtti. Macron Şam ziyaretinin ardından tabii ki tarihi zirveye 36. NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

0: ABD Başkanı Trump'ın İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönündeki sözlerine İspanyol kaynaklar yanıt verdiler. Başbakan Sanchez görevini yaptı. Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadeleri kullanıldı. Ve Başbakanlık kaynakları ayrıca Sanchez'in zirvede savunma harcamalarının %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını da belirtti.
1: NATO savunma harcamalarında %5 sözü veriyor. Ancak İspanya bütçenin artırılmasına karşı. NATO zirvesinde de Madrid'in bu görüşünü yineleyeceği açıklandı. İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İspanya savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kaynaklar Başbakan Pedro Sanchez'in Ankara'daki zirvede görüşünü dile getireceğini belirtti. %5 taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü. Kaynaklar ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin aksine NATO bölgelerinde İspanya'nın önemli bir müttefik olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Sanchez'in Ankara'daki zirveye görevlerini yapmış olarak başı dik ve rahat gittiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump, İspanya için iyi bir NATO üyesi değil demiş, ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etmişti. Ancak kaynaklar, İspanya'nın 2018'den bu yana NATO'daki savunma yatırımlarını 3 katına çıkardığını ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'si seviyesine getirdiğini belirtiyor.
0: Tarihi zirve kapsamında Ankara'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Dilan Yeşilgöz Savunma Sanayi Forumu'nda milyarlarca euroluk savunma anlaşmaları açıklayacaklarını bildirdi. Peki neymiş detayları bakalım. Yeşilgöz açıklamayı Ankara'da yaptı. Hollanda'nın NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yapacağı duyuruların Belçika ve İngiltere ile ortaklıklar içereceğini söyledi. Anlaşmaların ve planların 3 milyar eurodan fazla bir değer taşıdığını da belirtti. Bu sadece taahhütler değil, somut planlarda olacak dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de zaten Haziran ayında yaptığı açıklamada NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını duyurmuştu. Bu da o açıklamaya paralel bir duyuru olmuş oldu Hollanda'da. Ve Ankara bu tarihi zirve için 36. NATO Liderler Zirvesi için günlerdir haftalardır hazırlanıyor. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri bugün ve yarın birer birer Ankara'ya inecek. Zirve için başkent Ankara'da yapılan hazırlıklarsa artık sona geldi diyebiliriz, tamamlandı. Dünya NATO Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek.
2: ...32 devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri ağırlanacak. Hem Türkiye'de hem de dünyada yakından takip edilecek. NATO zirvesi için Beştepe'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi. 1800 kişilik çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın alanı, 40 montaj odası Dünya NATO Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturuldu.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar yalnızca siyasi liderlerin temasları için yapılmadı. Bununla birlikte basın mensupları için özel odalarda tahsis edildi. 2300'den fazla yerel ve uluslararası medya mensubu da bu odalarda çalışmalarını sürdürüyor.
2: Yerli ve yabancı basın mensupları tarafından takip edilecek NATO zirvesinde basın mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için geniş imkanlar sağlandı. Basın mensupları gelişmeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlık olarak aktaracak. Zirve kapsamında medya ve yayın faaliyetleri, akreditasyon süreçleri, tanıtım çalışmaları, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek amacıyla NATO görev gücü oluşturuldu.
0: Evet, gün başlıyorun ilk dilimini kapatıyoruz ama saat başında yine buradayız. Gün başlıyor kaldığı yerden devam edecek. Tarihi zirveyi eline boynuna konuşmaya devam edeceğiz. Hem bağlantılarımız olacak hem yine...

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 34, Adana yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Artvin yağmurlu 33 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Yeniden hoş geldiniz. Gün başlıyorla beraberiz. İkinci saatindeyiz gün başlıyorum. Artık saatler 8'e geliyor. 10'a kadar da devam edeceğiz ve bugün tarihi bir gün. 7 Temmuz Salı. Günlerdir geri saydığımız bir gün. NATO Liderler Zirvesi bugün ilk gününde ve çok önemli liderler ağırlayacak. 36. NATO Zirvesi'nde ev sahipliğini Ankara yapıyor. Önce sahaya dönelim. Pek çok önemli başlık var şüphesiz ama muhabir arkadaşlarımızın hepsi görevlerinde. Emre Aytekin Ankara'da yine havalimanını gören bir yerden bize notlarını aktaracak. Liderler uçaklarıyla iniş yapacaklar o alana. Emre Karaca yine zirvenin nabzını

0: Atacağı yerde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kim geldi dün? Bugün kimler bekleniyor? Hepsini öğreneceğiz. Serkan Şimşek de yine bugünün en önemli konularından biri. Savunma Sanayi Forumu'nu takip ediyor. Adım adım neler yaşanacak? Gelişmeleri tek tek Serkan Şimşek'ten alacağız. Ve Buse Gençlük de belki de gelişi en çok konuşulacak, en çok merak edilen isim olan ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin önünde bize detayları anlatacak. Önce Emre Aytekin'e gidelim. Emre'nin notlarını bir dinleyelim. Emre, dün kimler geldi, bugün kimleri bekliyoruz? Şunu biliyoruz, ABD Başkanı Trump uçağa bindi. Türkiye saatiyle 4:30 sularında şu anda havada. Ne zaman inecek? Notlarını senden dinleyelim lütfen.
1: Evet Tuğba, isterseniz son sorunuz ile başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye saatiyle 5'te, sabah saat 5'te havalandı ve Türkiye'ye doğru yola çıktı. Air Force One uçağıyla, Katar tarafından hediye edilen uçağıyla ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın da arkamdaki Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Peki ne zaman inecek? Saat 14'ü gösterdiğinde, 14 sıralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın buraya inmesini bekliyoruz. Tabi havalimanı çevresinde de etrafında da geniş güvenlik önlemleri alındı. Adeta burada kuş uçurtulmuyor. Şöyle bir havalimanının pistini göstermek istiyorum ki şu dakikalarda, şu saatlerde de havalimanı oldukça sakin, herhangi bir uçuş hareketi gözlemlemedik. Bizler de sabah saatlerinden biridir buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Dediğimiz gibi ilk gelen isim, dün ilk gelen isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu Ankara'ya. Dün Rutte'yi taşıyan özel jet şu anda ekranlarımıza getirdiğimiz Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Rutte, Savunma ve Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra da buradan ayrıldı. Bugün de önemli bir ismin gelmesi bekleniyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One'ın Ankara'ya iniş yapması bekleniyor ki o nokta ise Ankara Havalimanı olacak. Tabii bu havalimanı özel bir havalimanı. Daha önceden burası askeri bir havalimanıydı. Ancak burada bir çalışma yapıldı. Pisti uzatıldı. Yaklaşık 3000 metreden fazla bir pist alanına sahip bu havalimanı ve NATO Liderler Zirvesi kapsamında da birçok liderin ilk durağı burası olacak. Tabii havalimanı etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı dedik. Polis ekipleri, trafik ekipleri, asayiş ekipleri, özel harekat polisleri ki bazı çatılarda da bizler özel harekat keskin nişancıları da görebiliyoruz. Böyle geniş kapsamlı, çok katmanlı bir güvenlik önlemi de alındı. Tabii liderler nasıl karşılanıyor burada? Kısaca ondan da bir bahsetmek istiyorum. Protokol ekipleri bulunuyor burada. Güvenlik çemberi oluşturuluyor ve heyetler uçaktan indikten sonra kısa sürede araçlara alınıyor ve konvoylar da önceden belirlenen güzergahlardan zirvenin alanına veya liderlerin konaklayacağı otele doğru hareket ediyor. Tabii Ankara'da bugün özel bir hava trafiğine ilişkin de bir uygulama var. Özellikle Esenboğa Havalimanı'nda, çünkü liderlerin bir diğer iniş yaptığı havalimanı ise Esenboğa Havalimanı ki zirve nedeniyle de hava trafiğinde geçici bir düzenleme yapıldı. Bugün sabah saat 10 ve akşam 18 arasında da burada sivil uçuşta kısıtlanmış olacak. Esenboğa Havalimanı'nda da bu şekilde bir güvenlik tedbiri alındı. Dediğimiz gibi saatler 14'ü gösterdiğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya inmesi bekleniyor. Oldukça önemli bir ziyaret. 17 yıl aradan sonra bir ABD Başkanı Ankara'ya geliyor ve Trump'ın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da karşılanması bekleniyor. Bizler de buradayız. Havalimanındaki uçuş trafiğini ve diplomasi trafiğini yakından takip edeceğiz ve gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki Emre Aytekin, çok teşekkürler sana ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar. Gün boyu nöbet sürecek ve yine döneceğiz. Şimdi zirvenin nabzının tutulduğu asıl noktalardan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidelim. Emre Karaca bizi orada bekliyor. Emre, senin notların neler? Senden dinleyelim.
2: Tuğba, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi artık liderlerini bekliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren resmi yemekle birlikte aslında sürecin başlayacağını da söyleyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey'den rica edeyim. Hemen arkamızda zirve binası var. Aslında burası sergi salonu binası olarak geçiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birçok etkinliğe ev sahipliği yapan bir mekan. Yarın

0: Özellikle tüm gözler burada olacak. Tüm dünyanın spot ışıkları burada yanacak. Gördüğünüz bina içerisinde o önemli görüşme, o önemli oturumun gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisi dışında kalan 31 dünya liderinin NATO üyesi ülkeleri karşılayacağı alanda burada. Tabii NATO'nun bir ev sahibi oluyor, bir de aslında doğal bir ev sahibi konumunda olan bir isim var. O da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Ki kendisi zaten buraya ilk gelen siyasetçiydi. Kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte dünya liderlerini şu anda gördüğünüz alanda karşılamış olacaklar. Şimdi bugün de yoğun bir program var aslında. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının önemli temaslarını sizlere aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşecek bugün. Mark Carney önemli bir isim olarak son dönemde özellikle ön plana çıkmıştı. Çünkü Mark Carney Davos Ekonomi Forumu'nda ilginç açıklamalar yaptı. Genelde küresel sistemden şikayet eden ülkeler daha çok bunun acısını çeken ülkeler olmuştu. Türkiye'de uzun yıllar boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı sloganları ile birlikte bu konudaki şikayetlerini dile getirmişti, eleştirilerini dile getirmişti. Ancak Batı bloğuna ait bir ülke olan Kanada'dan böyle bir ses yükselmesi oldukça sarsıcı olmuştu. Birçok referans noktası teşkil etti kendisinin yaptığı açıklamalar. Orada uluslararası sistemin aslında bundan sonra böyle gidemeyeceğine değinmişti ana tema olarak. Şimdi McCarney'in burada olması önemli, onun vereceği mesajlar önemli. Burada düzenleyeceği basın toplantısında da yine önemli konulara parmak basması bekleniyor. Şimdi Kanada'nın bir başka önemi de özellikle Avrupa-ABD geriliminde Kanada'nın da biraz daha Avrupa tarafına yaklaşması ve bu yük paylaşımı konusunda yani NATO'nun savunma yükü, askeri harcama yükünü sahiplenmesi konusunda taşın elini altına koyacak ülkelerin başında gelmesi. Ki dün Mark Rutte de basın toplantısında bunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl daha eden bu yana NATO üyesi ülkelerin %20 oranında savunma harcamalarını arttırdığını söyledi ki herkesin bildiği bir süreç zaten ABD Başkanı Donald Trump'ın gelmesi ile birlikte NATO arasında bir gerilim ortaya çıktı. ABD'nin bu anlamda bir yük paylaşımı konusunda Avrupa ülkelerinin ve Kanada gibi diğer NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması isteğini net bir şekilde ifade etmişti. Bu anlamda önemli bir görüşme olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mark Carney arasındaki şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz haftada bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. Ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün. Yine ikili bir görüşme olacak. Finlandiya da önemli çünkü bilindiği gibi Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde son onayı veren ülke Türkiye'ydi. Terör konusunda Türkiye'nin bazı rezervleri vardı. Onlar tamamlandıktan sonra Finlandiya'nın önü açılmıştı. Yani bu anlamda da aslında Finlandiya ile yapılacak o diyalogda bir anlamda ilginç de olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü daha iki sene öncesine kadar Finlandiya basınının, Finlandiya kamuoyunun tek konuştuğu konu Türkiye'nin NATO konusunda onay vermesiydi. O işlem gerçekleştikten sonra da ilk defa bu kapsamdaki bir zirveye katılım gösterecek Finlandiyalılar. Bugün yapılacak bu görüşme de önemli. ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Donald Trump'ın az önce arkadaşımız da aktarmıştı. Emre Aytekin de aktardı. Uçağı yolda gelecek. Arda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek ve ikili görüşme gerçekleşecek. Birçok konu başlığı var. F-110 motor satışı konusunda yine dile getirilmesi bekleniyor. F-35 konusunun kamuoyunun tarafından dile getirilmesi bekleniyor ki F-35 konusunda Donald Trump'ın New York Times'ta çıktı son olarak. Burada bazı hamleler yapabileceği, Türkiye'ye yönelik olarak olumlu olarak bazı cümleler kurabileceği, izin verme anlamında gibi bir metin çıkmıştı. Ancak şu dipnotla bitireyim. Dün de Fox News'e çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye asla F-35 satışının yapılmaması gerektiğini Donald Trump'a ilettiğini ifade etmişti. Yani bu konuda aslında küresel gündemin başat konularından biri. Bu anlamda bugün yapılacak görüşme ve ardından liderlerin yapacağı açıklamalara göz kulak kesilecek kamuoyu tarafından.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca Beştepe'den aktardı bize notlarını. Şimdi bir başka önemli noktaya döneceğiz. Orada da bizi Serkan Şimşek bekliyor. ATO'da savunma sanayi forumu var. Bugünün öne çıkan konularından biri olacak. Kimler gelecek, neler konuşulacak? Milyarlarca dolarlık anlaşmaların açıklanabileceğinden bahsediliyor Serkan Şimşek. Senin notların neler?
2: Evet Tuğba, tabii savunma sanayi kapsamında aslında bugün gözümüzü kulağımızı çevireceğimiz önemli noktalardan biri de bu olacak senin de ifade ettiğin gibi. NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli yan etkinliklerinden birinin bugün burada gerçekleştireceğini ifade edebiliriz. Savunma sanayi forumundayız. Şu an içeri girebildik. Saat 8'den itibaren basın mensupları için içeri girişi açtılar ve şu anda da bu noktada böyle bir düzen var. Bakın NATO'nun logosunun böyle döndürülebilir bir platformda bir sergisi bilgisi yer alıyor ki oldukça da ilgi gördüğünü ifade edebiliriz. Şimdi kameraman Caner Dalgıç size buradaki ayrıntıları aktarırken ben de biraz bugünkü programda neler olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Saat 10'da aslında başlayacak burası ama resmi açılışı saat 12.45'te yapılacak.

0: olacak ve o resmi açılışta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşacak. Ama bu açılış konuşmalarının haricinde saat 10'dan itibaren bir büyük tanıtım duyurusu yapılacak aslında. Türkçe'ye çevrilmiş haliyle bu şekilde ifade edebiliriz. NATO'nun resmi programında bu halde yer alıyor saat 10'daki program. Ardından saat 10.50'de Transatlantik Savunma Sanayi İşbirliği'nin uygulamadaki yansımaları adlı bir oturum yapılacak. Aslında bugün gün boyunca buradaki düzenin oturum olacağını ifade edebiliriz. Aynı zamanda savunma sanayi için kritik ham maddeler başlığıyla yine saat 11 sularında bir oturum daha gerçekleşecek ki bu da oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz özellikle bir çip krizinden bahsediliyor dünya çapında. Yani savunma sanayi üretimi diyoruz ama aslında bir ürünün üretiminde bile pek çok farklı ham maddeden elde edilen bileşenler sonucunda bu işlem ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda yine saat 11'de NATO'nun İHA üstünlüğü konusunda bir etkinlik düzenlenecek. Şöyle devam etmek istiyorum. Bakın arkamda iki adet maket görüyorsunuz. Bu maketlerden ortada yer alanı, hemen sağda yer alanı bir Bayraktar Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağı, Türkiye'nin ürettiği insansız savaş uçağı Baykar tarafından yapılan ve çeşitli ülkelere de yine ihracatı da yapılmak üzere anlaşmaların, işbirliklerinin yürütüldüğü oldukça önemli bir proje. Hemen solundaysa o Kızıl Elma'ya da entegre bir Murat 100 ISR radarını görüyorsunuz. Bu radar da oldukça önemli. Aselsan tarafından üretilen bir radar bu. Bu radar sistemi aslında şu anda hala hazırda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16'larda ve Bayraktar Akıncılar'da kullanılan bir sistem. Kızıl Elma'nın da hala hazırda testleri yine bu Murat 100 ISR NOS radarla devam ediyor. Dolayısıyla bir ürünü ürettiğinizde o ürünün yalnızca uçması, örneğin bir hava platformuysa yalnızca uçması, bir yüzer platformsa yalnızca denizde gidebilmesi değil, hem silah bileşenleri, hem teçhizatları, hem bu tip işte radarları da yine yerli olması tam kabiliyetin sağlanması noktasında büyük önem taşıyor. Şimdi bugün bazı açılış konuşmalarının olacağını ifade ettik. Hemen alt bölümde gördüğünüz gibi Defense Industry Forum başlığı altında, Savunma Sanayi Forum başlığı altında bir basın açıklamasının yapılabileceği bir kürsü de yer alıyor. Tabii şu anda oraya erişim kısıtlı çünkü henüz tam olarak başlamış değil. İfade ettiğim gibi yani saat 10'da bir tanıtım duyurusu yapılacak. 12.45'te de açılış konuşmaları yapılacak bu noktada. Ve aslında gün boyunca dediğim gibi oturum bu nokta oldukça hareketli olacak. Ama şunun da altını çizmekte fayda var. Yalnızca forumda yapılan oturumlardan bahsetmiyoruz Tuğba. Burada senin de ifade ettiğin gibi bazı uluslararası işbirlikleri görebiliriz. Müttefik ülkeler arasında bazı anlaşmalar görebiliriz. Bu anlaşmalar oldukça büyük çaplı olabilir. Çünkü NATO tarihi bir zirvede şu anda Ankara'da ve Ankara bu zirveye ev sahipliği yaparken savunma sanayi bu zirvenin, bu ittifakın önemli bir bloğunu oluşturuyor. Akşam da TUSAŞ'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde bir gösteri uçuşu ve resepsiyon olacak. Yani savunma sanayiyle başlayan gün aslında savunma sanayiyle bitecek diyebiliriz. Bizler de gün boyunca bu gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi bir başka önemli noktaya gideceğiz. ABD Başkanı Donald Trump uçağına bindi, havalandı, Ankara'ya doğru yola çıktı dedik Washington'dan. Peki nerede konaklayacak? Ankara'da bir otelde konaklayacak. Buse Gençtürk de bizi o otelin yakınlarında bekliyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede. Orada da peki başka neler olup bitiyor? Buse'den dinleyeceğiz. Buse, söz sende.
2: Tuğba Södekoğlu, Trump'ın konaklayacağı otelin önünde aslında dünden bu yana güvenliğin en üst seviyeye çıkartıldığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Hamza Canbolat da sizlerle o görüntüleri paylaşacak. Üst seviyede dedik güvenlik önlemleri. Peki şu an hangi aşamada? X-ray cihazları dün kurulmuştu zaten. Güvenlik noktaları da katmanlı şekilde oluşturuldu. Dün sabahın erken saatlerinden bu yana bu noktada adeta kuş uçurtulmuyor. Trump Ankara'ya geleceği için, Ankara'ya ziyaretini yapacağı için hazırlıklar dünden itibaren tamamlanarak güvenlik önlemleri şu anda devam ettiğini ifade edelim. Türk özellikle emniyet güvenlik güçleri, özel harekat, bunun yanı sıra Amerikan gizli servisi Trump'ın otelinin korunmasına dair koordineli bir şekilde çalışma yürütüyorlar. Tabii Trump'ın kalacağı otel Söğüt Özü'nde bulunuyor. Neden peki bu alanda konaklamayı tercih etti? Bu otelde konaklamayı tercih etti. Amerikan Başkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, yani Beştepe'ye yaklaşık 3,5 kilometre uzaklığında olduğu için bu otelin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Hem de ABD Büyükelçiliği de çok kısa bir mesafe söz konusu. Aralarında 300 metrelik bir mesafe var. Bu ziyaret aynı zamanda Amerikan Başkanı'nın

0: yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor Trump. Otelde alınan önlemlerden bahsedecek olursak, günler öncesinden rezervasyona kapatıldı. Yani herhangi bir konaklayan kişi bulunmuyor bu noktada. Sadece ABD heyetinden isimler ve güvenlik güçlerinin bulunduğunu belirtelim. Kimlik kontrolleri sıkı bir şekilde yapılıyor. Otele giriş çıkışlar kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Trafiğe kapatıldı çevresindeki sokaklar. Yaya şekilde devam edebiliyor. Otelde konaklayan basın mensupları ve ABD heyetinden kişiler, tabii bazı araçların girişini de görüyoruz. Onlar ABD heyetine ait araçlar ki üstlerinde numaralandırılmış biçimde girişlerinde kolaylık sağlanması açısından Trump'ın yiyecekler ve içecekler özel güvenlik prosedürlerinden geçirilecek. Bunda aslında dikkat çekici bir detay olduğunu söyleyelim. Amerikan başkanlarına uygulanan standart bir güvenlik prosedürü olarak da geçiyor. Trump'ın kalacağı odanın, yani 190 metrekarelik başkanlık suitinin altında ve üstünde ise herhangi bir kişi konaklanmayacak. Kurşun geçirmez camlar bulunuyor ve Amerikan Gezi Servisi tarafından da korunacak. Keskin nişancıların yine o çevresindeki binalarda yerleştirilmesi bekleniyor. Tabii alınan güvenlik önlemleri üst seviyede, bir yandan da artık Trump'ın Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yola çıktı ve saat 14 sularında Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa bir görüşme yapacak. Ortak basın toplantısı yapmaları da bekleniyor. Gözler bugün yapılacak o temasta, görüşmede olacak. Akşam saatlerinde de otele geçmesi yönünde beklentiler.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Buse Genç Türk'e ve kameraman arkadaşımıza da. Yine döneceğiz tabii, sahadan bağlantılarımıza devam edeceğiz. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor.

0: Ve tarihi NATO zirvesinde, NATO zirvesinin ilk gününde sözü yeniden Ankara'ya bırakacağız. Sena Alkan orada, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte ve bir konuğu da olacak. Tekrar merhaba, günaydın Sena. Sözü size bırakıyorum.
1: Günaydın Tuğba, teşekkürler. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le beraberiz ve yanımızda çok değerli bir isim var. Doçent Doktor Mervisun Özcan, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. İyi sabahlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Çin'den ayağınızın tozuyla NATO zirvesine geldiniz. İki tarafı da görmüş, deneyimlemiş olacaksınız. O yüzden diyecekleriniz çok önemli. Çok sağ olun bize katıldığınız için. Şimdi biraz NATO'nun konvansiyonel savunmasıyla beraber nükleer şemsiye, bütün bunlara ilişkin biz burada acaba ne göreceğiz sorusunu biz dün bir parça tartıştık. Buyurun sizinle bir başlayalım. Acaba Amerika Birleşik Devletleri konvansiyonel savunma kısmını Avrupa kıtasının bir takım lokomotif ülkelerine bırakıp nükleer şemsiyeyi Avrupa üzerinde bırakıp biraz kendi içine doğru mu çekilmeye başlıyor? Ne olacak burada?
2: Yani son açıklamalara baktığımız zaman belki şunu görmek gerekiyor. Bütün Avrupa geneli farklı yorumlanabilir ama özellikle Trump'ın açıklaması ve Netanyahu'nun Fox News'te sabahın en erken vaktinde haberlere katılıp görüşmeye yorum vermesi bence şunu gösteriyor. NATO içerisindeki dengeler tamamen değişmiş ve Trump'ın gelişiyle birlikte de burada yeni bir güç dengesi açısından farklı bir süreç karşımıza çıkacak. Ben burada özellikle Avrupa'dan ziyade coğrafyanın değişen yapısı ve jeopolitik güç dengesinin aslında yeniden şekillendiği bu günlerde Türkiye'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü savunma sanayi alanıyla birlikte güçlendirilmiş bir hava savunma sistemi için Türkiye'ye işaret ettiğini düşünüyorum. Trump'ın büyük bir hediyeyle geliyoruz dedi. F-35'in yanı sıra KAM motorlarıyla alakalı olarak da son derece önemli açıklamaların yapıldığını takip ettik. Şimdi burada Avrupa içerisinde dün Rutte'nin yapmış olduğu açıklamalarda da Avrupa ve Amerika'yı ayıran güçlü Avrupa, güçlü NATO söylemi bence son derece dikkat çekiciydi. Avrupa kendi içerisinde farklı bir temelde ilerlemeye çalışıyor. Buna karşılık büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri parasını ödediği kadar savunma alanı üzerinden ya da pazarlıklardan devam edecek. Yani biz burada transatlantik ilişkilerdeki kırılmanın netleştiğini ama NATO

0: İttifakı'nın birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için algısında değişmeye başladığı bir süreci göreceğiz. İran ve Amerika arasındaki savaş süreci bence bunun en önemli örneklerinden biriydi. Şimdi Avrupa kendi için savunma alanını geliştirecek ama Amerika Birleşik Devletleri bunun neresinde duracak? Bu soru bence son derece önemli. Türkiye'nin biz konumunu ve duracağı noktayı biliyoruz ama Türkiye ve Avrupa ortak hareketliliği mi olacak? Yoksa Türkiye tarafları bir araya getiren bir uzlaştırıcı, ortaklıkları arttıran bir aktör konumunda mı olacak? Ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü NATO içerisindeki kırılmalar hiçbir aktör ya da hiçbir taraf için işe yaramayacak durumlardır. NATO bugüne kadar 4 Nisan 1949'dan bu yana aralıksız olarak sistemin ihtiyaçlarına göre kendini şekillendirmiş bir yapı. Şu an NATO 3.0'dan bahsediyor herkes. Yeni bir dönemden bahsediyor ama şu soruyu sormak gerekiyor. NATO ilk ortaya çıktığında da zaten ayrılıklar ya da farklılıklar yok muydu? Ya da 2014 yılı içerisinde Rusya'nın Kırım işgali süreci içerisinde de kendini yeniden revize ettiğinde yine farklılıklar yok muydu? Her biri vardı ama Trump'la biraz daha böyle turnusol kağıdı etkisi diyelim belki ona. Kendini daha gözlemlenebilir hale getirdi. Bence üç farklı yaklaşımı göreceğiz. Bu üç farklı yaklaşım ortak noktası hangi bağlamda devam edecek? Ben burada Türkiye odağında hareket eden bir Amerika Birleşik Devletleri olacağını
1: düşünüyorum. Üç farklı yaklaşımdan kastınız ne?
0: Avrupa'nın yaklaşımı, Amerika'nın yaklaşımı ve bununla birlikte Türkiye'nin uzlaştırıcı ya da birleştirici yaklaşımı. Çünkü NATO içerisindeki ayrılıklar hiç kimse için böyle olumlu bir tablo çıkarmayacak. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. NATO Soğuk Savaş'ta kurulduğunda 16 tane üyesi vardı. Şimdi 32 üyeden bahsediyoruz ve belki yakın bir dönemde Japonya, Güney Kore gibi yeni aktörlerle bile yola devam edebilir. Genişleme süreci eğer bu kapsamı yayılacaksa. Peki bu durumda bu kadar üyenin kendi içerisinde farklılıklarla yola devam etmesi ne kadar mantıklı ya da rasyonel olacak? İşte bu nedenle üç farklı yaklaşım olduğunu düşünüyorum şu an.
1: Teşekkürler. Birazdan size az önce Netanyahu'nun Fox and Friends'e verdiği röportajı atıf yaptınız. Soracağım onu. Çünkü New York Times'ın da bir haberi var. Üzerine eklendi. F-35 programına Türkiye'nin geri dönüşünü Trump'ın değerlendirdiğine dair çok kritik bir gelişme. Ne anlama geliyor savunma için? Bakarız. Ama şu NATO tarihi ve NATO kırılmaları. Bütün bu süreçte Nasuhi Güngör hepsini oturdu, çok listede çıkardı. Biz de haberler yaptık hatta yaklaşırken. Şöyle bir tarihi kırılmaları duysam sizden.
2: Ya aslında 1949 sonrasında yani 2. Dünya Savaşı harap olmuş bir Avrupa. Yani o zaman şöyle anlatalım çok sadeleştirerek. Yani Avrupa yani Amerikan varlığı yeterli değil. Daha çok Amerikan askeri olsun, daha çok Amerikan askeri olsun dedikten çok kısa bir süre sonra Eisenhower'ın komutanlığı ile birlikte başkanlık öncesinde 52 itibariyle o sayı artırılmaya başlanıyor zaten. Ama o gün bile Amerikalılar şunu söylüyor. Ya bak biz bunları geçici olarak konuşlandırmak istiyoruz. Bunların kalıcı olmasını istemiyoruz. Avrupa diyor ki sakın yani ne olursun bunlar kalıcı olsunlar. Daha sonra
1: çok özür dilerim hatta Eisenhower diyor ki eğer biz geri dönemezsek belirli bir süre sonra burada kalıcı olursak NATO işlevini yerine getiremez.
2: Evet. Daha doğrusu tanımlarının dışına çıkmıştı demektir. Devamında De Gaulle'un şeyi var biliyorsun. Yani o Süveyş meselesi var, oradaki çaresizlikleri var vesaire. Bütün bunlarla birlikte Arap-İsrail Savaşı'ndaki tutumlar var. Her birinde NATO'da belli krizler yaşanıyor. Yani ittifak böyle hocam da aslında söyledi hani mükemmel işleyen bir mekanizma değil. Aralarında bir sürü ayrılık var. Ama bizi ilgilendiren iki kriz var. Ona ben özellikle de işaret edeyim. Onları da yansıttık zaten. 74 Kıbrıs Barış Harekatı ve maalesef yani onun arkasından gelen bir Amerikan ambargosu. Yani müttefiklik sınırları içinde baktığınızda falan kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Kaldı ki Türkiye'nin o harekatı doğrudan garantörlük hakları gereği yapılmış bir hikayedir. Devamındaki hikayede ise 2019'a hemen hızlıca bir gelelim. Orada başka bir kriz. Türkiye Suriye'ye yönelik askeri operasyonlar, harekatlar başlattığında Fransa'nın böyle acayip gürültü çıkardığı bir itiraz var. NATO'dan izin alacaksınız, bizi haberdar etmediniz, böyle bir NATO olamaz. Akabindeki son cümle NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Şimdi son kriz aslında Hürmüz İran hikayesinde oldu. Bu sefer Trump beklediği yardımı alamadı. Bir dönem işte Süveyş krizinde Fransızlar ve İngilizler nasıl ki Amerikalılardan yardım alamadı. Hatta daha enteresandır Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği ile hareket ederek birlikte onları frenledi. Yani NATO tarihinde böyle kırılmaların hani senin de hatırladığın çok sayıda örneği var. Ama son kırılma bayağı keskindi. Herkes bir an için şey düşündü. Yani NATO'dan çok yakında ceketini alacak Trump çıkıp gidecek yani. Kağıttan kaplan bir işe yaramıyorsun. Hayır ben hani tezimi tekrar söylüyorum. Seninle de ilk turda konuştuk. Trump zayıf bir NATO istemiyor. Trump güçlü bir NATO istiyor. Bütün kanatlarını daha güçlendirdiği, derinleştirdiği bir NATO istiyor. Burada da Türkiye'nin artık sıradan bir cephe ülkesi olmadığının da altını

0: çiziyor. Türkiye'nin hem cephe rolü derinleşiyor, devamında konuşuruz, hem de daha güçlü bir ortaklık olarak merkezde bir konum elde ediyor NATO ittifakının içinde.
1: Bu biraz da Trump'ın belki iş yapış şekli.
0: Çok, çok doğru bir tarif, evet.
1: Hızlı, sert, üst perdeden açma gibi alışkanlıklarla olduğu için NATO bitti, NATO gitti, kağıttan kaplan deniyor ama orada bir yerde bir ortak payda da buluşuyor taraflar, evet. Her seferinde. Burada da belki böyle olabilir diye düşünmek mümkün olabilir. Şimdi hadi gelelim o F-35 konusuna. Dün peş peşe biz ilk turda bir saat önce Nasuh Güngör'le sıraladık yaşananları. Netanyahu dün, biz burada yayındayken hatta onu da değerlendirdik. F-35 programına Türkiye alınmamalı. Bölgede ABD ve İsrail'in beraber tesis ettiği bir hava üstünlüğü vardır. Alınırsa zarar görür diyor. Bununla beraber o röportajın gerisinde biz harika bir müttefikiz. Biz model müttefikiz diyor. Türkiye'ye ilişkin sert ve bir takım söylemleri var. İşte bize karşılar, bizim yok olmamızı istiyorlar gibi. NATO Ankara zirvesinin hemen öncesinde geldi bu açıklamalar. Onun ardından New York Times'ta da şu haber görüldü. F-35 programına Türkiye'nin geri dönüşüne ilişkin bir sinyal, bir açıklama yapabilir Amerikan Başkanı diye. Olur mu? Ne oluyor?
2: Ya ben olacağını düşündüm. Çünkü hediyeyle geleceğiz dediğine göre demek ki burada bir şey var. Bir de şunu görmek gerekiyor. Sadece Orta Doğu üzerine bakmayalım. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı da devam ederken Avrupa'nın konumunu da sorguladığımız bir dönem içerisinde Avrasya'da dengeler değişiyor. Ve burada değişen denge içerisinde Türkiye'nin konumu az önce Nasuh Bey de belirtti. Son derece önemli. Şimdi dengeleyici derken şunu görmek gerekiyor. Bu tarafları idare edeyim değil. Bu taraflara gerçek neyse onu söyleyeyim ve akli olan neyse o yöne yönelsinler. Demek. Bence bu açıdan Trump'ın özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na alakalı söylediği sözlerden yola çıkarak dahi bunu çok net olarak görüyoruz. Çünkü hiçbir Avrupalı aktör bugün rasyonel hareket etmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı bitebilirdi ama hala sürüncemede. Hala milyonlarca insanın hayatını kaybetme riski var ki hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2,5 milyon olduğu söyleniyor. Asker ve sivil olarak söylüyorum bunu. Orta Doğu coğrafyasına bakalım. İran'da Türkiye demişti ki bir masa kuralım. Gelin İstanbul'a dedi ama Umman'da devam etti. Ne oldu? Denge değişti. Şimdi bu açıdan sistemi iyi okuyan aktörlere ihtiyaç var. Bence Trump eğer bu şeyi söylediyse arkasından dolu dolu bir adım atılması gerekiyor. Ama bir yandan da şunu eklememiz gerekiyor. Seçim süreci var. Tabii ne kadar hani kongre içerisinde etkili olabilir bunlar bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim yapısı içerisinde en önemli noktalardan biri lobicilik faaliyetleri. Sadece Netanyahu üzerinden işte Siyonist lobiyi düşünmeyelim. Eş zamanlı olarak İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ittifakı da karşımıza çıkıyor burada. Yunanistan'dan gelen açıklamaları da görüyoruz. Hatta Rum
1: zaten
2: lobisinde etkisi artıyor.
1: Zaten çok özür dilerim. Bu Fox and Friends'te verdiği röportaj da sadece bizi tehdit etmiyor Türkiye diyor. Ki yanlış bir maddi bir hata da yaparak diyor ki Güney Kıbrıs diyor NATO üyesi onları da tehdit ediyor diyor. Yunanistan'ı da tehdit ediyor. Bir aks yaratma tabii gibi de görülebilir belki.
2: Kesinlikle ama zaten o ittifak sistemi ya da belirttiğiniz aksı çoktan oluşturdular. Hı-hı. Neden Aşil Kalkanı diyorlar? Neden altıgen ittifak ya da işte güvenlik sisteminden bahsediyorlar? Çünkü İsrail burada tek başına hareket etmek istemiyor. Ve nedir zaten? Bütün yapıların oluşum aşaması bir öteki yaratmak. Bir düşman algısı yaratmak. Şimdi NATO'nun kuruluşu da oydu. Az önce Nasuh Bey yine anlatırken. Niye 49'da kuruldu? Sovyetler Birliği tehdidine karşı. Hı-hı. 55'te niye Sovyetler Varşova Paktı'nı kurdu. Çünkü Batı Almanya NATO'ya girmişti ve yeni bir öteki oluştu. Şimdi bu ötekilikler üzerinden bu üretimlerin yapılması, bu ittifak sistemlerinin kutuplaştırılması son derece endişe verici. Çünkü 2014 yılında NATO'nun o işte yeni sisteme entegre olduğu ya da Kırım'la birlikte değişen algısı içerisinde biz şunu da gördük. Artık yeni nesil savaşlar var NATO'nun karşısında da. Hibrit savaştan bahsediyoruz, yapay zekadan bahsediyoruz, İHA'lardan bahsediyoruz, drone onlardan bahsediyoruz. Hmm. Sistem içerisinde uzay savaşlarından bahsediyoruz. O zaman yeni sisteme sizin adapte olmanız gerekiyor. Peki İsrail bunu ne kadar yakalıyor? İsrail'de Netanyahu'nun açıklamaları bir yandan da seçim yatırımı olarak görülmeli. Çünkü Ben-Gvir gibi aktörlerin oy oranlarını arttırdığı bir İsrail'den bahsediyoruz. Aşırı sağ, özellikle ötekileştirme ve işte insansız bir Orta Doğu üzerinden kendisini yeniden konumlandırıyor. Bu süreçte ne yapmaya çalışıyor? Desteği olabildiğince arttırmaya çalışıyor ama alelacele yapılmış bir röportajdı. Ben de yoldayken takip etmiştim. İnanılmaz derecede önemli. Demek ki İsrail ve Amerika arasında bir kırılma var. Yani bu kırılma Eisenhower dönemine atıf yaptık az önce. Eisenhower döneminde nükleer enerjiye sahip olmasa

0: İsrail dediklerinde başlayan kırılmanın Orta Doğu'da sınırlı bir İsrail olsun noktasına geldiği
1: büyük
0: nokta.
1: Büyük bir kırılmaya işaret eden bir röportaj olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben de yani izlerken dedim ki neden bu kadar çok sizinle biz savaştık diyor. Evet. Yani biz diyor İran'da beraber savaştık, onlar değil diyor Türkiye işaret. Sanki buradaki yakınlaşma, Trump-Erdoğan yakınlaşmasından bir rahatsızlık varmışçasına altını çize çize en iyi müttefikiniz, model müttefikiniz biz. Buradaki bu görüntüler hakikaten rahatsız edecek gibi sanki Netanyahu şahsında.
2: Zaten çok rahatsızlar. Aslında az önce Kıymetli Hocam'ın söylediği kısma biraz daha dönelim hemen. Bu Güney Kıbrıs, hatta bir ara Mısır da içine alacak şekilde bir hikaye genişlerken Türkiye çok hızlı ve çok da beklenmedik bir hamle yaptı. Mısır'la çok biraz yaralı bir geçmişimiz vardı. Hemen onu toparlayan adımlar attı. Hatta bu Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır hattında oluşan hikaye hala 3+1 gibi görünüyor. Çünkü Mısır bir parçacık isteksiz orada, bir parçacık gönülsüz, ekonomik kırılganlığı var, dışa bağımlılığı fazla filan. Ama bu Türkiye'nin hamlesi en azından Mısır'ı o denklemin dışına çıkardı. Şimdi Güney Kıbrıs, işte Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'de Türkiye karşı bir ittifak. Ben bunun da çok gerçekli olabileceğini düşünenlerden değilim. O çok cılız. Rahmetli hocama da atıfta bulunayım, İlber Ortaylı'nın. Yani 3 gün yaşayacak bir hücresel bir ittifaktır, başka bir şey değildir demişti. Tekrar rahmet dileyelim. Ben öyle olacağını da düşünüyorum ama bütün bunlar şu gerçeği değiştirmiyor. İsrail öyle kolayca vazgeçen, kendi pozisyonundan geri adım atan, defalarca ateşkes imzalandığı halde Lübnan'a saldırmaya devam etti. Orada bir takım mevzileri tutma anlamında. Ama günün sonunda orada da bir akıl harekete geçer mi? Bu bir soru işareti. Bu akıl Netanyahu'dan sonra başka bir isim olabilir mi? Ki orada aşırın sağın yükselişi gerçekten ürkütücü. Evet. %20'lere falan ulaşan oranlardan bahsediliyor.
1: Seküler olan İsraillerin de oradan ayrıldığına dair çok fazla.
2: Bu arada hiç var. Belki bu dönemlerde çok gündemimiz olmadı ama savaş sürecinde, İran'da savaş sürecinde İsrail'den de büyük bir kaçış oldu. Yani bu da çok önemli. Birçok Yahudi dünyadaki belli yerlere kaçmaya, göç etmeye çalıştı. Şimdi böyle bir İsrail burada ya yeni kurulan düzende belli ölçüde uyumlu, yani herkesle ilişkiler içinde olacak diye bir şey yok ama ya dengenin bir parçası olacak ya da kendi güvendiği, ki Amerika'nın böyle bir endişesi de var, onu da söylemiş olalım. İsrail'i almış çöpe atmış, hadi seninle cephe arkadaşıydık ama bundan sonra yolumuz ayrılıyor, al tahta bağını git filan, öyle bir şey değil bu. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine İsrail'i böyle devam edersen ben seni koruyamam tedirginliği de var elbette.
1: Biraz daha F-35 ve S-400 konusuna, yani size birkaç sorum olacak. Nasıl değerlendirdiğinizi merak ederiz. Bu S-400'ler olduğu sürece F-35 programının Türkiye'nin geri dönüşü mümkün değil. Bunu yasayla sabitledi Amerika Birleşik Devletleri. Burada F-35 programına bir dönüş sinyali ya da açıklaması gelecek ise şayet, S-400 konusunda nasıl bir formülasyon göreceğiz sizce? Mesela New York Times'ın haberinde iki ihtimal yazılmış. Bir üçüncü ülkeye çıkarılması çokça konuşulmuştu. Ukrayna bile geçmişti ama olmamıştı deniyor. Bir diğeri bir kilit parçasının çıkarılması ve çalışamaz hale getirilmesi gibi bir opsiyondan bahsediliyor. Bunlardan biri olabilir mi?
0: Büyük ihtimalle nötrleştirme, yani hani o parçanın kullanılmayacak hali ya da en azından hani sistem dışı bir aşamaya geçirilmiş hale getirilmesi söz konusu olabilir. Çünkü F-35'e geri dönüş bağlamında şunu görmek gerekiyor. Sadece o program değil, yani F-16'larla alakalı olarak yapılan ödemeler, diğer adımlar da var ve bunların her birinin karşılığını biz 2017'den bu yana bekliyoruz. Tabii. Şimdi NATO müttefikleri içerisinde az önce de dedik ya, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mantığı vardır. Suriye ifadesini kullanmıştı hocam. Şimdi Suriye son derece önemli bir saha zaten. Fransa'dan Macron'un da NATO zirvesine katılmadan önce niye Suriye'ye gittiğini belki sorgulamak gerekecek burada. Suriye ile alakalı olarak şimdi burada bize uygulanan katsa yaptırımları başta olmak üzere pek çok sorun var. Ama NATO tarihi içerisinde bu ilk değil. 74'te Kıbrıs harekatı esnasında da yine uygulamışlar. 78'de kaldırılmıştı. Türkiye bu ambargo süreçlerine ya da baskı süreçlerine zaten vakıf ya da bu süreci bilen bir aktör konumunda. Bu nedenle de şimdi S-400'leri biz niye aldık? NATO bize verdiği sözü, o hepimiz birimiz için sözünü tam anlamıyla yerine getirmedi. Ve bizim güvenlik endişelerimizi aynı şekilde taşımadı. Dolayısıyla Trump'ın ilk dönemine gelen bu adım esasında bir yandan da kırılma oluşturmuştu. Şimdi ben bu nedenle zaten NATO içerisindeki konumlar yeniden sorgulanırken Türkiye'nin yerinin niye bu kadar önemli olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok izninizle affınıza sığınarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uzunca bir açıklama yapmış NATO Ankara zirvesine dair. İzleyicilerimiz için onu çevireyim, aktarayım. Ondan sonra devam edelim. İngilizce bir mesaj paylaşmış. En azından benim önüme düşen o. Belki Türkçesi de paylaşılmıştır.

0: Sahne Ankara'da kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye, NATO üyelerini ittifakın geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktasında ağırlamaya hazır diyor Dışişleri Bakanı. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca güncel meydan okumaları ele almakla kalmayacak. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda Avrupa Atlantik güvenlik ortamını da şekillendirecek diyor. Kolektif savunma ki başlarken biz de acaba ne olacak diye konuşmuştuk. NATO'nun temelini oluşturmaya devam ediyor diyor. Ancak stratejik ortam değişiyor demiş Dışişleri Bakanı. Tehditler artık çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık. Geleneksel ölçütler bu gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Asıl önemli olan konuşlandırılabilir kabiliyet, savunma sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlık düzeyi gibi somut çıktılar. Yani bugün buradan elde edilmeye çalışılacak somut çıktılar bugün ve yarın bunlar gibi görünüyor. Açıklamasının devamında şunu söylemiş. Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlaması kritik önem taşıyor, ancak savunma sanayi işbirliğine yönelik kısıtlamalar verimliliği azaltıyor ve tepki verme hızını yavaşlatıyor. Bu tür engeller artık stratejik bir yük haline gelmiş durumda. Avrupa savunma girişimleri NATO'nun tüm müttefiklerini kapsayacak şekilde tamamen kapsayıcı olmalıdır. Asıl mesele yalnızca nasıl karşılık verdiğimiz değil, işbirliğini günümüz gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize ettiğimizdir. Ankara Zirvesi ittifakın yapılarının karşı karşıya olduğu dünyayla uyumlu hale getirilmesine yön verecek. Türkiye'nin hedefi net diyor. Daha uyumlu, daha güçlü ve daha dayanıklı bir NATO ittifakı. Uzunca bir mesaj, böyle bir mesaj paylaşmış. Satır araları önemli. Birazdan onları da açarız. F-35 diyordunuz. Buyurun devam evet, ediniz.
1: Az Sayın Hakan Fidan'ın belirttiği açıklamada da alt metinler verilmiş burada. Dediğim gibi Türkiye her şeye dayanıklı bir aktör. Çünkü NATO bize bunu öğretti. NATO üyesiyiz ama NATO'ya rağmen bir NATO üyesiyiz. Bu nedenle eğer F-35 programına geri dönüş için işte kongre kararı ya da alınan o maddenin değiştirilmesi durumu söz konusuysa biz şunu biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump özellikle savaş ilan etme formundaki 48-60-30 o yapısını da değiştirdi. Ben hani bu şekilde okuyorum onu. Çünkü 48 saatte savaş olduğuna dair haber vermeli. 60 gün kongre işte. Ondan sonra 30 gün çekilme. Demek ki bunda da istedikleri formülü ya da geçiş aşamasını uygulayabilirler. Artık bunu net olarak gördük. Bu nedenle burada karar verici ya da net adım atması gereken Trump ve ekibi.
0: Yani savaş başlatırken bile kongreyi bypass etmenin bir yolunu bulduysa aynen. Amerikan yönetimi bunu da bulur diyorsunuz. Öyle
1: kesinlikle.
0: Mi?
1: Öyle düşünüyorum ben. Ya büyük ihtimalle de bulacaklar gibi. Çünkü Türkiye gibi kilit bir aktörü kimse kaybetmek istemeyecektir bu sistemde. S-400 konusuyla ilgili gelişmeler büyük ihtimalle Türkiye'nin alternatifsiz kalmadığının bir yansıması olarak Trump ilk döneminde zihnine atmıştır onu. Şimdi ikinci döneminde baktı ki Türkiye'den herhangi bir geri adım yok. Türkiye'siz yola devam edemeyeceği bir alan oluştu. Demek ki burada belli değişimleri göreceğiz.
0: Hatta haberde de çok özür dilerim şöyle söylüyor. Yani Trump'ın bu kararı S-400 yaptırımlarını getirirken bile F-35 programından Türkiye'yi çıkarırken bile bir rahatsızlığa olun. O yüzden sürekli Obama'dan devraldım bu sorunu ifadesiyle bunu dile getirdiğini de yazmışlar. Birazdan F-35'lere döneriz ama bu Hakan Fidan'ın açıklamasından evet. Satır başları sizce ya şurası bugün çok belirleyici dediğiniz ne var?
2: Ben üç şey gördüm. Bir sahne Ankara'da kurulmuş durumda diyerek Ankara'daki varoluşun yani zirvenin varoluşunu tesadüfi ya da sadece sembolik anlamlara sıkıştırmadığını söylüyor. Bu birincisi. Ankara'da alınacak kararların sadece acil zorlukları ele almak değil, geleceği. Yani şöyle bir tablo söylüyor. Bugün bazı sorunlar var. Bunların ivedilikle ele alınması lazım. Ama bunları ele alırken de gelecekte madem ortaklıklardan bahsediyoruz, onlar da net bir biçimde ortaya konulsun diyor. Çünkü hem stratejik ortamın hem tehditlerin niteliğinin değiştiğine işaret ediyor. Bence çok önemli bir açıklama. Daha güçlü bir Avrupa tamam, evet diyor. Ama siz bir takım kısıtlamalar yaptığınız sürece, yani bu üretim verimliliğinin önünü kapatacak bir takım işler yaptığınız takdirde de bizim buna katkı sağlamamız veya bir şeyleri tepki verebilmemiz, geri dönüş sağlayabilmemiz mümkün değil mesajı veriyor. Avrupa savunma girişimleri tüm NATO müttefiklerini tam anlamıyla kapsayıcı olarak kalmalı, öyle olmalı diyor. Bence iç içe geçmiş hem güçlü alt metinleri olan hem de Türkiye'ye dair, NATO içindeki Türkiye'ye dair ve Türk-Amerikan ilişkilerine de dair, ikisini birbirinden belki ayırmak zaten mümkün değil ama bir perspektif koyuyor. Bugünü çöz. Ama bugün de sınırlı kalma çünkü gelecekte daha büyük problemler bizi bekliyor.
0: Sizin burada ben şunu özellikle önemli buldum. Bunun burada çok büyük bir açılıma yol açacağını düşünüyorum dediğiniz varsa onu da ekleyin. Ama bu F-35 programına dönüş olursa bu Türkiye'nin savunması için ne anlama gelir onu da anlatın.
1: Tabii ki de. Şimdi savunma sanayi gönderimi bence son derece önemli Türkiye'nin konumuyla ilgili. Zaten biz bunu dün

0: Rutte'nin açıklamalarında da gördük. Daha önce Ankara ziyareti esnasında yapmış olduğu savunma sanayi şirketlerinin ziyaretinde de gördük.
1: Hatta NATO'da ABD'nin NATO daimi temsilcisinin bu korumacı yaklaşımlar kalkmalı açıklamasında da bir parça gördük. Burada da gördük.
0: Aynen. Kesinlikle. Demek ki bununla alakalı önemli bir adım atılacak. Çünkü dün yine açıklamalardan yola çıkarak şunu da ekleyeyim. Rutte'nin açıklamalarında yeni yatırımlar olacak dedi. Geçtiğimiz yıl özellikle Kanada'dan bahsederken %20 oranında arttırdı. İşte ittifak içerisinde her bir aktör savunma harcamalarını arttırmaya başladı dedi. Peki bu yatırımlar nereye olacak? Ortaklıklar nereden ortaya çıkacak? Türkiye ile yeni bir vizyon üzerinde ilerleyeceklerini öngörebiliriz burada. Sayın Hakan Fidan'ın belki vermiş olduğu alt metinlerde de onun görüyoruz. F-35 eksenini düşünelim. Şimdi Avrupa'nın kendi içerisinde kendisi ne kadar koruduğu soruları ya da Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bulunduğu konumla alakalı olarak işte zorunlu askerliği geri getirme, savunma harcamalarını arttırma, yeni üretimler yapma kapasitesine odaklandığını gördüğümüz bir dönem içerisinde NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri olmadan yola devam edecekleri, o şemsiye tutacak aktör ihtiyacı olduğu dönemde Türkiye'nin çok fazla önemli olarak ortaya çıkarıldığını pek çok açıklamada ve basında da görmüş olmuştuk. Dolayısıyla şimdi burada atılacak adımlarda F-35 üzerinde Türkiye'nin yola devam edeceği noktada güçlendirilmesi Avrupa açısından da son derece önemli. Bu niye söylüyorum? Özellikle Karadeniz'de güvenliğin sağlanması, eş zamanlı olarak Akdeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye'nin son derece önemli bir yeri var. Keza bir yandan da hemen şunu hatırlatayım. Suriye'den bahsettik. Bence Suriye çok önemli bir başlık burada. İsrail'in özellikle saldırıları konusunda Lübnan, İran, Irak, Suriye her bir ayağı görüyoruz neredeyse bölge içerisinde. Ama Suriye konusunda ne kadar çekinerek yaklaştığını hepimiz de görmüş olduk. Demek ki Türkiye burada bir caydırıcılık alanı da oluşturuyor. Ve bir anlamda Türkiye'nin özellikle terörsüz Türkiye başlığı üzerinden de aslında NATO'nun 2001 sonrasında ve ilk defa 5. maddeyi uygulamış olduğu o 11 Eylül saldırılarıyla birlikte terörsüzlük üzerine entegre olmuş bir NATO ihtiyacı da var. Şimdi bunları birleştirdiğimizde F-35 programı sadece Türkiye için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemli hale geliyor. Bu nedenle acaba hani İsrail, Yunanistan yaklaşımları mı daha ağır basacak yoksa ya
1: öyle bir şey olabilir mi? Yani mesela hani her iki konum isimden de duymak isterim nasıl yaklaştığınızı. Yunan İsrail lobisinin sürüklemesiyle Trump burada yaptığı bir açıklamadan sonra geri dönüş böyle bir ihtimal var mı sizce?
0: Ya ben çok mümkün görmüyorum şu an ama bir de şunu düşünmek gerekiyor. İran savaşı neden başladı sorusunu da sormak gerekiyor. Neticede uluslararası ilişkilerde günün sonunda dostluk ya da düşmanlıkları değil çıkarları okuyoruz biz. Maalesef ki böyle bir gerçek de var. Ben düşük olduğunu varsayıyorum. Ama yine de bu ihtimalde asla elden bırakmamak gerekiyor. Siz dış politika hesaplaması yapıyorsanız her ihtimali ne yapıyorsunuz? Göz önünde bulundurup ona göre senaryo oluşturuyorsunuz.
1: Bunu neden sordum? Çünkü biz buradaki zirveden birkaç hafta sonra ya da birkaç gün sonra Netanyahu Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a gidecek. İran Savaşı'nın nasıl başladığını sonra çok yazıldı, çizildi, kitaplaştı hatta gördük. Evet. Bir ihtiyat payı bırakarak mı yaklaşmak gerekir? Açıklamayı dahi duysak.
2: Şimdi bunların ihtiyat payları aslında söylemlerin kendi içinde var. Bundan daha fazla bir payın da olabileceğini pek düşünmüyorum. Az önceki soruda da hocamın cevabına ben de katılıyorum. Yani mutlaka bir ihtiyat payı olsun. Ama Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi güçlere kurban edilecek bir hikaye yok. Buradaki hikaye çok daha büyük. Buradaki hikaye de bence Batı'nın çok iyi farkında olduğu, bizim belki yeterince tartışmadığımız bir konu var. Türkiye hep hard işte power, yani sert güç kullanan bir ülke gibi tanımlanıyor hala. Bu tabii ordusunun gücüyle, yani bir ordu millet hikayemiz olduğu için bir sürü özelliğimizden kaynaklanıyor ama Türkiye'nin son zamanlarda yumuşak güç unsurlarını, hatta daha ötesi akıllı güç unsurlarını kullanan bir ülke olması, yani özellikle Amerika'nın çok dikkatini çekmiş bir hikaye. Suriye böyle. Biz Suriye'de çok büyük güç kullanarak yapmadık son yaptıklarımızı. Önceki askeri harekatlar, operasyonları saymıyorum. Terörsüz Türkiye tamamen bir akıllı güç tanımlaması ve tarifidir. Yani ortaya çıkan hikaye. Bir de bizim Orta Doğu dışında, Afrika'da, daha uzakta, Güneydoğu Asya'da, işte Malezya'da, Endonezya'da filan kültürel dokunuşlarımız, değer ortaklıkları yarattığımız bir atmosfer var. Bu atmosferi yaratabilme gücü, ortaya çıkarabilme gücü herhangi bir İslam ülkesinde de yok. Coğrafyamızda bize düşman ya da dost olan herhangi bir ülke içinde bunu söyleyemeyiz. Bu dokunuşları, bu erişimleri görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani durduk yerde ya Türkiye'de fena değil, yani birkaç şey yapmış, hadi birlikte ittifakı daha da güçlendirelim demiyor. Bu dokunuşlara ihtiyacı var. Çünkü kendisinin yapamayacağı şeyler. Bir şey daha gördü. Yaklaşık 45-46 yıl boyunca İran'a ambargo uyguladınız değil mi?

0: Sonuç ne oldu? İran füzeler yaptı, Çin'le ortaklık yaptı, gizli işler yaptı, arka bahçeden bir takım işler çevirdi. Yani alternatif bankacılık sistemi kurdu vesaire. Yani günün sonunda şunu görüyorsunuz. Ambargolar, şunlar bunlar sadece o ülkeyi başka alanlara itiyor.
1: Tabii.
0: Ama Türkiye...
1: Ve günün sonunda savaşa da girseniz savaşın neticesinde yine o paraları bir şekilde şey karşılığı göndermeye bakıyorsunuz.
0: Ayrıca da yenemiyorsunuz, başınıza yeni de belalar alıyorsunuz filan. İran'da tepeden tırnağa harap ediyor.

0: içinde kırılganlıklar vesaire var ama bunları aşacak bir gücümüz de var, potansiyelimiz de var.
1: Bugün ilk kez NATO zirvelerinin eklenmiş şekilde diyeyim NATO zirvesine bir savunma sanayi forumu göreceğiz NATO Kongresi'nde. Daha önceki hiçbir NATO zirvesinde ben hatırlamıyorum. Zannederim yapılmadı da. Bunun anlamı nedir? Neden burada mesela bu kadar büyük bir forum olacak? Demek ki savunma sanayi de bambaşka bir başlık olarak, belki anlaşmalara konu bir başlık olarak önümüzde olacak o halde, öyle mi?
2: Kesinlikle. Yani şimdi şunu belki eklemek gerekiyor. Ben özellikle 2016 sonrasında Türkiye'nin dış politikasında bir doktrin oluşturduğunu düşünüyorum. Bir istikrar üzerinden ilerleyen, dış politikasında istikrar diplomasisini entegre ettiği ve doktrinal anlamda da bunu oluşturduğu bir alan var. Ve burada en önemli konu hocam smart power, ya akıllı güç dedi. Orada ne vardır? Siz sadece bir bölge üzerine işte yumuşak gücünüzü, işbirliklerini, işte kültürel etkileşimin değil, bir yandan da işte dosta güven, düşmana endişe veren sert gücünüzü gösterirsiniz. Ve Türkiye bunu savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla yaptı. İşte bugün yapılacak olan aslında bu arka plandaki diğer oturumlar ya da diğer forumlar bize bunu gösteriyor. Türkiye sadece bunu NATO içerisindeki müttefiklerine göstermiyor. Aslında dünyaya göstermiş oluyor. Neden? Çünkü bugün bizim Afrika'dan Kafkasya'ya kadar pek çok ülkeyle savunma sanayi alanında işbirliğimiz var. Bununla birlikte mesela Orta Doğu coğrafyası, özellikle İran-Amerika-İsrail Savaşı başladıktan sonra biz hepimiz şundan konuşmaya başladık. Acaba Orta Doğu için yeni bir güvenlik mimarisi mi oluşmalı? Kesinlikle. Neden? Çünkü Orta Doğu'daki özellikle Körfez aktörleri bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyorlardı. Ama şunu görmüş olduk ki Amerika Birleşik Devletleri'nin o askeri güvencesi çok sınırlı kaldı.
0: Onları koruyamadı değil mi hocam?
2: Evet. Evet. Hatta hocam şunu eklemek gerekiyor.
3: Belki sadece, bela oldu biraz bir noktada.
2: Tabii düşmana karşı değil, dostuna, yani Amerika'nın müttefiki olan İsrail'e karşı da korumadı. Katar saldırısı tabii en önemli örnekti. Evet. Yani bu açıdan vizyon değişiyor, sistem değişiyor ve Türkiye bunu çok net olarak okuyabiliyor. Buradan da hareketle savunma sanayi üzerindeki etkimizi net olarak göstermemiz gerekiyor.
3: Şunu merak ediyorum. Görüntü. Mesela İtalya'da işte Leonardo'yla yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma gördük. Mesela bayraklar evet. arasında. İspanya ile Türkiye'nin savunma sanayi işbirlikleri, Hürkuş için mesela bazı anlaşmalar. Böyle büyük bir anlaşma duymayı bekliyor musunuz bugün?
2: Zaten şu ana kadar pek çok anlaşma var. Macaristan'ı dahil edelim, Romanya'yı dahil edelim. Bizim arka planda inanılmaz anlaşmalarımız var. Büyük anlaşma, bunları kümülatif olarak baktığımızda büyük anlaşma.
3: Hepsi beraber bir araya geliyor, çok ama büyük bir anlaşma.
2: Ama şunu olur. bekliyorum ben. Şimdi dün Rutte'nin yaptığı açıklamalarda yatırımlardan bahsetti. Bu yatırımlar nereye yapılacak? Ben en fazla bu başlığı merak ediyorum.
0: İstihdamdan bahsetti değil mi? Evet, yine
2: aynen.
3: Yani şunu söylüyorsunuz, gayri safi milli hasılasına oranla savunma bütçelerini arttıracak bu ülkeler. %3,5'a ulaşma hedefi var. Peki bunu hangi ülkelerle işbirliği? Burada Türkiye'nin öne çıkacağını düşünüyor musunuz? Çünkü SAFE programının ilk partisinde Türkiye bir parça dışarıda bırakıldı.
2: Yani istedikleri kadar dışarıda bıraksalar günün sonunda yine kesişim noktası Türkiye oluyor. Ya Türkiye bence bu gerçeği gördü. Bu nedenle de diyorum ya, biraz böyle bir doktrin oluşturduk biz dış politikamızda. Nedir? Kimseye küsmüyoruz. Kimseyle ilişkilerimizi de böyle zora sokmuyoruz. Diyoruz ki günün sonunda zaten kilit aktör Türkiye konumunda. Dolayısıyla burada yatırımlar ne olursa olsun, yani oranına hangi bağlamda bakarsak bakalım, Türkiye ile işbirliği olmadan büyük ihtimalle Avrupa'nın geçeceği farklı bir nokta yok diye düşünüyorum ben.
3: Çok uzakta da değil, şuralarda bir yerde zannederim, bir arabayla 5 dakika mesafede. Şimdi NATO Kongresi'nde bugün biz burayı takip ederken orayı da izleyeceğiz, evet. Öyle anlıyorum.
0: Ya güçlü olan kazansın ya da haklı olan kazansın falan diyoruz ya, burada hazır olan kazansın.
3: Hazır olan kazansın.
0: Hazır
3: çok
0: olan
3: güzel
0: kazanacak
3: bir
0: yani.
3: Evet. Evet. Üretim bantları
0: üretim
3: hazır
0: bant, olacak kazansın. Bir de istek, iştah. Ya biz bak mesela son yıllarda ekonomik krizler yaşadık değil mi? Ya bu kendi içimizde de bizi sarstı. Ama o krizlerde bile ben Anadolu'yu gezerken şunu görüyordum. Savunma sanayi değil, sadece bütün alanlarda. Yani Türkiye sanayisi başka alanlarda da genişliyor. Muazzam bir iştah. Adam şunu söylüyordu. İşte 50 tane işçim var. Bunun bir tanesini bile çıkarmamak üzere direneceğim. Bu aidiyettir, bu iştahtır, bu üretim iştahıdır ki Türkiye'yi bugün hazır olan kazansın noktasına getirsin. Evet, fena bir başlık olmadı bu doğru yani.
3: Son birkaç dakikamız, o yüzden böyle sizden de Avrupa kendi savunma sanayini, savunma yatırımlarını artırırken Avrupa ne kadar hazırı duyayım? Yani üretim bantları çalışmaya başladı diyelim, o kadar büyük üretimleri yapabilecek kapasite, altyapı bugün Avrupa'da var mı sizce?
2: Yani bence Avrupa çok uzun süredir refah devleti.

0: formülü hareket etti. Tereyağı mı silah mı, hangisi yatırım yaptı? Avrupa tereyağına yatırım yaptı yani bugüne kadar. Dolayısıyla şimdi yeniden o üretim bantlarını açacaklar. Yeniden zorunlu askerlikten bahsediyorlar. Yani Avrupa bir format değişti. Aslında bu bir yandan da endişe verici. Neden? Biz silahlanmanın ve güvenlik yaklaşımı değişimlerinin hep dünya savaşları öncesinde olduğunu gördük. Yani bu açıdan da bunu kodlamak gerekiyor. Ama Türkiye'yi niye merkeze alıyorum? Çünkü Türkiye zaten bu süreçleri bilen bir aktör. Siz dış politikayı ne kadar iyi okursanız tarafların da rasyonel yaklaşmasını o kadar mantıklı hale getirirsiniz. Avrupa hazır mı? Üretim bandını oluşturmada büyük ihtimalle belli hazırlıkları vardır. Ama kapsamlı bir hazırlıktan bahsetmenin kısa vadede zor olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de kısa ve orta vadeye entegre edebilmek için belki bu yeni düzene ya da yeni sistemi işte bu noktada Türkiye çok değerli bir hale geliyor.
1: Çok önemli bir şey söylediniz. Biz bunu Nasuh Güngör'le de geçtiğimiz saat içerisinde bir parça konuştuk. Yani Avrupa'nın bu kadar silahlanması, savunmaya bütçelerini artırıp yatırım yapmaya başlaması ama üstünde dolaşan bir tarihin hayaletinin de bir parça olması, kendi aralarında da biraz birbirlerine ne kadar dışarıda göstermeseler de belki içeride çekinerek yaklaştıklarını söylemek mümkün. Mesela Almanya çok büyük bir silahlanma ve savunma bütçesi ayırıyor, bu yatırımlara başlıyor. Ama orada bir Avrupa içi rekabetli bir parça var neticede.
0: Kesinlikle haklısınız. Şimdi Avrupa tarihi zaten birbirleriyle savaş tarihini ortaya çıkarıyor. Mesela NATO ile ilgili şunu söylemek gerekiyor. Çok sevdiğim deyişlerden biridir. NATO niye kuruldu? Amerika'yı içeride, Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı kontrol altında tutmak için. Şimdi yeni formu ne? Amerika'yı yine içeride, Rusya'yı dışarıda, Avrupa'da her bir aktörü kontrol altında tutma formatına geldi. Amerika Birleşik Devletleri açısından bu önemli ama Avrupa'da kendi aktörel yaklaşımları açısından da önemli. Şu an hiçbir aktör birbirine %100 güvenmiyor desem hatalı olmaz herhalde. Çünkü şu ana kadar işte 90'larda ya da 2000 yılların başındaki gibi Avrupa'da güçlü aktörleri ya da liderleri görmüyoruz. Mesela Macron'dan bahsediyoruz ya da işte Starmer'dan bahsediyorduk ama her birinin kendi güç alanı, kapasitesi son derece sınırlı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Merve Suna Özcan bizimle beraberdi. Nasuh Güngör Habertürk Ankara temsilcisi ile beraber değerlendirdik. Artık böyle yavaş yavaş bugünün en hareketli saatlerine yaklaşıyoruz. Ve yayınlarımız da buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Millet Kütüphanesi'nden devam edecek. NATO Ankara zirvesi bugün itibariyle başladı. Söz şimdi İstanbul'da.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sena Alkan'a ve konuklarına. Gün Başlıyor'un bu diliminin de sonuna geldik ama saat başında yeniden buradayız. Gün Başlıyor'un da konu olacak. Yine sahadan bağlantılarımıza da devam edeceğiz. Ankara'ya da döneceğiz ve tarihi NATO zirvesini yakından takip etmeye devam edeceğiz efendim. Bekliyoruz saat başında.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 34, Adana yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Artvin yağmurlu 33 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

ve güvenilir bir güç yük paylaşımı yaparak rolünü yere getirdi. Buradaki temel amaç askeri kapasiteyi kolektif savunma ruhuyla inşa etmekti. Ancak küresel sistemde soğuk savaştan sonraki değişiklikler sonrası Avrupalı müttefikler savunma harcamalarını, stoklarını ve endüstriyel kapasitelerini azalttılar. Bu dönemin odak noktası aslında NATO 2.0 oluşturmak oldu. Kriz yönetimi ve teröre karşı operasyonlar ve Balkanlardaki savaşlar odak noktasında oldu. 2014'ten bu yana geleneksel savaş NATO'nun sınırlarına kademeli olarak yaklaştı. Yeni büyük güç rekabeti ve eş zamanlı bölgesel krizler bizi yeni bir aşamaya getirdi. Bu da NATO 3.0 aşaması. Bu dönemin başlıca zorluğu da inanılabilir, güvenilebilir bir ortak savunmayı oluşturmak ve aynı zamanda NATO'nun kriz yönetme kabiliyetini korumak ve her yönden gelen tehditlere yanıt verebilmek. Bu durum için çok daha güçlü, daha gerçekçi ve dengeli bir ittifak gerekiyor. Bunun için Avrupa'nın geleneksel savunma için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Transatlantik bağların ve ABD'den gelen caydırıcılık faktörünün de vazgeçilmez olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunları aslında hiç görmediğimiz bir güvenlik ortamında yapmamız gerekiyor. Ukrayna'daki savaş Euro-Atlantik güvenliği şekillendirmeye devam ediyor. İran, İsrail ve ABD'nin yer aldığı son çatışma da bölgesel krizlerin nasıl küresel sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Füze ve drone saldırıları deniz yollarında ulaşıma engel olabiliyor, enerji akışını durdurabiliyor, tedarik zinciri üzerinde baskı yaratabiliyor ve bu da aslında mevcut tehditlerin nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla NATO burada kapsamlı bir 360 derece bakışla bu doğu ve güney cephelerine yaklaşmalı ve Euro-Atlantik alanın ötesindeki tehditlere de yanıt üretmeli. Böyle kritik bir dönemde Avrupalı müttefikler çok daha fazla sorumluluk üstlenmeli. Öte yandan bu sadece daha yüksek bütçe rakamları açıklayarak başarılamaz. Savunma harcaması, aynı zamanda personelin eğitilmesi, mühimmatın alınması, dayanıklı lojistiğin oluşturulması, entegre yapıların oluşturulması ve muharebe kuvvetlerinin kabiliyetlerinin artırılmasıyla tamamlanmalı. Yük paylaşımında da operasyonel riskler, coğrafi lokasyonlar, hazır olma durumu, misyona olan katkılar, endüstriyel kapasite ve krizlere dayanıklı kalabilme kabiliyetiyle değerlendirmeli. Avrupa içerisinde yaşanan son gelişmeler aslında sorumlulukların

müttefikler arasında yeniden dengelenmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye'nin deneyimi bu açıdan çok değerli. Neden? Çünkü Avrupalı ülkelerin çoğunluğu silahlı kuvvetlerini Soğuk Savaş sonrası küçültürken Türkiye bunu yapmadı. Türkiye çok daha büyük ölçekli, profesyonel ve aktif bir orduyu elinde tuttu. Böylece savunma sektörüne yatırımını arttırdı ve böyle talepkar ortamlarda operasyon yapma kabiliyetini arttırdı. Bu süreklilik ile birlikte ülkenin bu geniş kabiliyetleri birlikte hem Türkiye hem de ittifaklar için önemli bir avantaja dönüşmüş durumda. Bazı müttefikler ordularını yeniden kurmaya çalışırken, yeni asker istihdam etmeye çalışırken, Türkiye mevcut yapılarıyla ve operasyonel bilgi birikimiyle bu süreçlere katkıda bulunabilir. O yüzden Türkiye NATO'da 360 derece yaklaşımda önemli bir pozisyona sahip. Hemen konuşlandırılabilir kuvvetleri, deneyimli komutanları ve bu yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temelleriyle katkıda bulunabilir. Bu sayede Türkiye hazırlı olma durumundaki boşlukları kapatabilir, caydırıcılığı farklı cephelerde artırabilir ve krizlere hızlıca yanıt verebilir. Değerli konuklar, Türkiye hiçbir zaman tek başına ittifakın kenarlarında bir ülke olmaktan ibaret değildi 1952'den bu yana. Tam tersine, Türkiye riskleri karşılık veren, sorumluluk üstlenen, krizlerde sahada olan ve caydırıcılığın gerçek yükünü gerektiğinde taşıyan gerçek bir aktör oldu. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve en kabiliyetli güçlerinden birine sahip. Yüksek eğitim standartlarına, operasyonel deneyime ve güçlü bir ortak kapasiteye sahip. Bizim komuta birimlerimiz aslında önemli bir stratejik güç çarpanı etkisi yaratıyor ve etkili kriz yönetimi imkanı sağlıyor geniş bir coğrafyada. Kosova'dan Akdeniz'e, Baltık bölgesinden Karadeniz'e kadar Türkiye NATO'nun misyonlarına, operasyonlarına ve tatbikatlarına ciddi anlamda katkı sağlıyor. Biz hava devriyesi, deniz güvenliği, kriz yönetimi ve eğitim alanlarında önemli sorumluluklar üstleniyoruz. NATO'nun bu yıl düzenlediği tatbikatlar da bir kez daha Türkiye'nin güvenlik sağlayıcısı olarak rolünü göstermiş oldu. Hem yakın bölgede hem de bütün Euro-Atlantik bölgesinde. Türkiye'nin sahadaki deneyimi özellikle Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da bizim için stratejik bir değer. Çünkü buradaki rakip aktörler hızlıca güç boşluklarını doldurabiliyor. Hanımefendiler, beyefendiler, bugünkü dünyada NATO için temel soru şudur. Ne ölçüde ve ne kadar hızlı bir şekilde NATO siyasi taahhütlerini somut askeri kabiliyete dönüştürebilecek? Savunma harcamalarını artırmak önemli, evet. Ama tek başına para harcamak caydırıcılığı getirmez. Caydırıcılık için eğitimli personel, hazır kuvvetler, mühimmat, güçlü lojistik, entegre hava ve kara savunması, etkili komuta kontrol, siber dayanıklılık, endüstriyel kapasite ve siyasi kararlılık gerekir. Dolayısıyla Ankara zirvesinin en önemli mesajlarından biri bu taahhütlerin uygulamaya dönüşmesi olmalıdır. NATO'nun geleceği sadece bütçe oranlarıyla tanımlanmayacak. Bu gelecek hangi kabiliyetlerle bu bütçeler gerçekleştirilebiliyor ve ne kadar hızlı bunu yapabiliyor, bununla belirlenecek. Türkiye'nin bu alanda ciddi kabiliyeti var. NATO'nun hedeflerine uygun bir şekilde ulusal gerekliliklerimiz doğrultusunda hava ve balistik füze savunma sistemleri, uzun menzilli ateş sistemleri ve insansız hava araçları

arttı. Alanında son 3 yılda önemli ilerlemeler kaydettik. Savunma sistemimiz, özellikle insansız sistemler, hava sistemleri, elektronik savaş, mühimmat, deniz platformları, havacılık ve komuta ve kontrol teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydetti. Aynı zamanda ihracat projelerimiz doğrultusunda 50 askeri gemi şu an Türkiye'de inşaat halinde. İnsansız gelecek nesil hava platformlarımızda aynı zamanda modern savaşlara katkıda bulunuyor. Bunlar sadece milli varlıklar değil. Doğru şekilde entegre edildiğinde bu sistemler NATO'nun kabiliyetlerini artırabilir. Ve savunma sektörü alanında Türkiye tamamlayıcılığı savunuyor, rekabetçi üretim yerine, dışlayıcılık yerine birlikte üretimi savunuyor. İttifakın güvenliği kısıtlamalarla güçlenmez, dayanışmayla ve ortak vizyonla güçlenir. Değerli konuklar, diğer önemli bir konu da Avrupa güvenliğinin geleceğinin nasıl şekilleneceğidir. Biz daha güçlü bir savunma yapısına katkıda bulunmak istiyoruz. Ancak bu katkı NATO'yu güçlendirmeli, NATO ile rekabete girmemeli. Daha güçlü bir Avrupa sacaya, transatlantik bağı güçlendirirken NATO'da benzersiz güvenlik sağlayıcısı rolünü Avrupa'nın kolektif savunması için sürdürmelidir. Avrupa'nın güvenlik inisiyatifi tüm AB dışı NATO müttefikleri için açık olmalıdır. Ve Türkiye'nin burada dışarı bırakılması, özellikle uluslararası güvenlik mimarisinin önemli aktörlerinden biri olan Türkiye'nin dışta bırakılması, bu endüstriyel deneyim, operasyonel kabiliyetlerin dışta bırakılmasını sağlayacak ve Avrupa'nın daha güvenli olmasına yol açmayacaktır. Bizim mesajımız net. NATO, AB işbirliği kapsayıcı olmalı, bütünleştirici olmalı ve karşılıklı olarak tarafları güçlendirmeli. Daha güçlü, gerçekçi ve dengeli bir NATO güvenliği için eşit katılım ve her bir müttefikin kabiliyetinin eşit şekilde kullanılması gerekir. Değerli konuklar, Ankara zirvesinde bu şekilde sadece bir diplomatik toplantı gerçekleştirmiyoruz. Bu zirve aynı zamanda kritik bir eşiği temsil ediyor. Burada NATO birliği ve uyumu, savunma yatırımlarını, hedefleri, savunma sektörü üretimini, Ukrayna'ya desteği ve caydırıcılığın geleceğini masaya yatıracak. Ankara'nın mesajı çok net olmalı. Beşinci maddeye bağlılık değişmemeli ve siyasi vaatler güvenilir askeri güçle desteklenmeli. Müttefikler savunma yatırımlarını hazır kuvvetlere, dayanıklı altyapıya, sürdürülebilir mühimmat stoklarına ve modern imkanlara dönüştürmelidir. Bu arada üretimi artıracak İşbirliği, inovasyona verilen destek ve kapsayıcı bir savunma sektörü ekosistemini inşa eden bir sistem genişletilmeli. Bugün ele alınacak konular, örneğin yazılım imkanları, yapay zeka, bilişsel savaş ve altyapı ve deniz güvenliği gibi konular, Güney Cephesi, Karadeniz, Kafkaslar, Körfez ve Endo-Pasifik bölgesi gibi konular aynı stratejik gerçekliğin farklı boyutlarını temsil ediyor. Bugünün dünyasında caydırıcılık sadece tanklarla, hava araçlarıyla ve gemilerle inşa edilemez. Caydırıcılık aynı zamanda güvenli veriyle, etkili bir stratkom yapısıyla, güvenilir tedarik zincirleriyle, korunan bir altyapıyla ve dayanıklı toplumlarla ve düşmanlardan daha hızlı hareket etme kabiliyetiyle inşa edilebilir. Bu düşüncelerle NATO'nun geleceği sadece kuvvetlerimizin büyüklüğüne bağlı değil, aynı zamanda toplumlarımızın, endüstrimizin, teknolojimizin ve siyasi birliğimizin gücüne de bağlı. Değerli konuklar, Türkiye kendi burada ittifakın yükünü paylaşan, sahada sorumluluk üstlenen savunma yatırımcısı.

0: yatırımlarını ciddiye alan ve geleceğin imkanlarına yatırım yapan bir müttefik. Biz NATO'nun caydırıcılığına ve savunmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Müttefiklerle işbirliği yapmaya devam ediyoruz ve NATO'nun dönüşümüne aktif şekilde katkıda bulunuyoruz. Sözlerime son verirken, umuyorum ki bugünkü tartışmalar ve yapılacak değerlendirmeler ittifakımızın geleceğine ve potansiyel zorluk larla ilgili ortak anlayışımıza katkıda bulunur. Bir kez daha SETA Vakfı'na, Münih Güvenlik Konferansı'na ve bu etkinliğin düzenlenmesinde yer alan tüm kurumlara ve tüm bu etkinliğe katılımlarıyla onurlandıran değerli konuklara teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizleri saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de dinledik. Yine NATO zirvesi kapsamında Müttefikler Ankara'da programında konuştu. Önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuştu. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğunu Türkiye'nin vurguladı. Şimdi hareketli anların yaşandığı bir başka noktaya döneceğiz. Ankara Havalimanı'na. Çünkü heyetler gelmeye başladı. Kanada heyetinin iniş yaptığını gördü. Kanada Başbakanı Mark Carney indi. Sözü ben fazla uzatmayayım. Emre Aytekin anlatsın. Bakalım kimler geldi. Emre, seni dinliyoruz.
2: Evet Tuğba, dakikalar önce uçağa indi Kanada Başbakanı Mark Carney'nin buraya geldi. Ankara Havalimanı'na ulaştı. Mark Carney, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet tarafından çiçeklerle karşılandı ve birazdan da buradan ayrılmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi günün ilk uçuş ve diplomasi trafiği başladı Ankara'da. Ankara Havalimanı'nda şöyle bir hemen kenara geçilmek istiyorum. Uçağını ekranlarına getirsin kameraman Cüneyt Erdoğan. İlk gelen isim bugün Kanada Başbakanı Mark Carney oldu. Yaklaşık bir 10 dakika önce uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı ve Mark Carney, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından burada bir karşılama töreniyle karşılandı ve birazdan da buradaki Ankara'da konaklayacağı yere doğru hareket edecek. Tabii gün boyu da diğer liderin Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Özellikle öğleden sonra önemli bir lider Ankara'ya ulaşacak. Yine onun da Ankara Havalimanı'na inmesini bekliyoruz ki o isim ABD Başkanı Donald Trump. Saatler 14'ü gösterdiğinde Air Force One uçağının da Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor ki Trump için de hazırlıklar günden öncesinden tamamlandı ki Trump'ın Ankara'da kullanacağı eşyalar ve aracı da günler öncesinden buraya getirildi. Kargo uçağıyla yine Ankara Havalimanı'na indi ki Trump'ın da saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi uçuş ve diplomasi trafiği Ankara'daki havalimanında bugün de devam ediyor. Bugün ilk gelen isimlerden biri Kanada Başbakanı Mark Carney oldu ve dakikalar önce iniş yaptı. Mark Carney, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılandı ve konvoyu da birazdan burada çıkış yapacak.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e ve kameraman arkadaşımıza. İlk gelen heyet Kanada heyeti oldu Ankara Havalimanı'na. Yine döneceğiz havalimanına ama şimdi yine önemli bir noktaya dönelim, ATO'ya. Çünkü Savunma Sanayi Forumu var. Bugünün öne çıkan gündem maddelerinden biri de bu forum olacak. Az önce hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı hem de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de dinledik. Serkan Şimşek önemli açıklamalar, önemli vurgular yaptılar savunma sanayi ile ilgili. Sen neler aktaracaksın, senin notların neler?
3: Tuba, NATO tabii dünyanın en büyük savunma ittifakı ve bu kadar büyük bir savunma ittifakının da kuşkusuz en önemli başlıklarından biri savunma sanayindeki gelişim. İşte bugün burada düzenlenen forum da bu çerçevede ele alınabilir. Yani ATO'da düzenlenen savunma sanayi forumu hem şu anda değişen güvenlik anlayışında, değişen harp ortamında savunma sanayinin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği noktasında burada müttefik üyelerin, konuşmacı isimlerin ele alacağı bir program olacak. Hem de ittifakta bulunan müttefik ülkelerin savunma sanayindeki gelişimi yine kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ama ben dilerseniz buradaki programın ayrıntılarını sizlerle NATO'nun resmi sitesinde yer alan programla birlikte paylaşayım. Saat 10'da, yaklaşık yarım saat sonra büyük tanıtım duyurusu, big opening olacak bu noktada.

0: ve 10'da aslında resmi olarak buradaki forum başlamış olacak. Ama açılış konuşmaları burada da var. Saat 12.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu noktada konuşacak. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da burada konuşma yapacak. Ama bu konuşmaların öncesinde saat 10.50'de Transatlantik Savunma Sanayi İşbirliği'nin uygulamadaki yansımaları konulu bir oturum düzenlenecek. Aslında buradaki programın gün boyunca oturum gerçekleşeceğini ifade edebiliriz. Burada böyle bir forum düzenlenmiş olacak. Yine saat 11.07'de ise savunma sanayi için kritik ham maddeler başlığı ele alınacak ki bu oldukça önemli. Çünkü savunma sanayinde bir ürün üretildiği zaman pek çok farklı ham maddelerden elde edilen bileşenler sonucunda bu sistem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dünyada örneğin küresel anlamda bir çip krizinden bahsedildiği günlerdeyiz. Bu tip ham maddelerin dünyada bulunan nadir elementlerin de bulunduğu bu durumlarda işte kritik ham maddelerde bu sebeple oldukça öne çıkıyor. Öte yandan savunma sanayinde İHA teknolojisi de yine ele alınacak önemli başlıklardan biri olacak. Ve akşam da saat 18'de Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde bir resepsiyon verilecek. O resepsiyonda da Türk savunma sanayinden bazı ürünler gösteri uçuşu da yapacak. Yani savunma sanayiyle başlayan gün savunma sanayiyle bitecek diyebiliriz. Biz de bütün gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar Serkan Şimşek. Takip etmeye devam edeceğiz tabii savunma sanayi forumunu. Ama şimdi yine bir başka dikkatlerin kesildiği noktaya dönelim. ABD Başkanı Trump sabaha karşı Türkiye saatiyle yola çıktı Washington'dan. Uçakta yolculuğu devam ediyor ama kalacağı otelde o gelmeden günler öncesinden hazırlandı. Güvenlik önlemleri yine en üst seviyede. Onun için de Buse Gençtürk'e dönüyoruz. Bize son durumu anlatsın. Sendeyiz Buse.
2: Tuba Sedekoğlu, Trump'ın kalacağı otelde güvenlik önlemleri en üst seviyede. Aslında sabah saatlerinden bu yana aktarıyoruz önlemleri sizlere ama biraz da caddeyi de gösterelim. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat da sizlere gösteriyor. Şu anda tabii burası boş. Aslında trafik akışına izin veriliyor. Ancak düne göre artık bu cadde kırmızı alanlar arasında yer aldığı için de herhangi bir araç giremediğini ifade edelim. Güvenlik önlemleri en üst seviyede olduğunu söylemiştim. X-ray cihazları yerleştirildi, trafik geçişi yapılmıyor, kalacağı otelin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Bir yandan da tabii ki giren kişilerin, basın mensupları ya da ABD heyetinden isimlerin kimlik kontrolleri yapılıyor. Sıkı kontrollerin ardından ancak o takdirde otele girişlerine izin veriliyor. Tabii artık saatler kaldı ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesine, Ankara'ya gelmesine ve Ankara'ya gelmesinin ardından da Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak. Ardından Beştepe'ye geçecek ve Beştepe'de bir resmi karşılama töreni yapılacak. İki ismin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bir araya gelerek ikili bir görüşme yaptıktan sonra ortak basın toplantısı yapılması da planlanıyor. Peki başka ne oluyor bu noktada? İki adet Jammer aracı geldi. İçeri doğru geçiş yaptı otele doğru. Güvenlik önlemleri üst seviyede demiştik. Trump'ın kalacağı 190 metrekarelik başkanlık suitinde de kurşun geçirmez camlar bulunuyor. Özel önlemler alındı. Hatta şu anda başka bir platformda kurulduğunu ifade edebiliriz. Çok sayıda ikmal de yapılıyor. Neyin ikmali? Yiyecek içecek olabilir. Az önce bir tır daha geçiş yaptı bu alana. Trump'ın ihtiyaçlarını karşılayacak sistemler olabilir. Bu noktaya dünden itibaren artık yoğun hazırlıklar yapılıyor. Otele geçişi sağlanıyor. İşte o hazırlıklar için kullanılacak malzemelerin bir yandan bu noktaya geçecek araçlar bomba aramasına da tabi tutuluyor. İkili görüşme dedik. Aslında bu zirvenin yanı sıra iki ülkenin gelecek ilişkileri açısından da büyük bir önem taşıdığını ifade edelim. Yeni bir dönemin mi kapısı aralanacak? F-35 konusu gibi birçok başlık, katsa yaptırımları gibi birçok başlık söz konusu diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki. Size de çok teşekkürler Buse. Kolaylıklar diliyorum. Ve yine iki gün boyunca tarihi zirveye ev sahipliği yapacak ve baş döndüren bir iki günün beklendiği yere dönelim. Beştepe'ye dönelim Ankara'da. Emre Karaca bizi orada bekliyor. Emre, az önce ilk heyet, günün ilk heyeti iniş yaptı Ankara'ya. Kanada heyetiydi bu. Sen neler aktaracaksın bize? Kimler gelip gidiyor? Hareketlilik başladı mı Beştepe'de?
3: Şimdi oradaki havalimanındaki hareketlilik yavaş yavaş tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelecek. Yani tüm liderlerin geleceği nokta aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bark Carney önemli yani Kanada.

0: Başbakanın inmesi önemli çünkü ilerleyen saat dilimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabii Kanada Başbakanı bilindiği gibi son dönemde özellikle Avrupa ile ABD arasında o ihtilafta bir nevi ara bulucu formülünde ön plana çıkan bir ülkeydi. Mark Carney de Davos özellikle ekonomik forumunda geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla ve küresel sisteme ilişkin olarak, uluslararası ilişkilere ilişkin olarak yaptığı eleştirilerle dikkat çeken bir isimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bugün ilerleyen saatlerde görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun dışında Finlandiya Başbakanı'yla da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu da önemli. Hemen ardından da o beklenen ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine geçilecek. Şimdi buradaki Cumhurbaşkanlığı kulesi ayağındaki neler bekleniyor ABD Başkanı Donald Trump konusunu da sizlere aktarmaya çalışayım. Resmi bir karşılama töreni olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Aslında rutin, yani buraya devlet başkanlarının geldiğindeki o resmi karşılama töreni hüviyetinde olacak. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gittiğinde Washington'a geçmişti ve orada ABD Başkanı Donald Trump'la bir ikili görüşme yapmıştı. Orada da geleneksel bir liderler formülünde gerçekleşmişti bu ziyaret. Burada da aynı şekilde normal bir yabancı liderin gelmesi, dünya liderinin gelmesi nasıl karşılanıyorsa o şekilde karşılanmasını bekliyoruz. Merak edilen bir soru var. İkili ve heyetler arası görüşmelerden basın toplantısı olacak mı? Şu an için belirsizliğini koruyor. Olma ihtimalinin yüksek olduğunu düne kadar aslında biliyorduk. Muhtemelen ilerleyen saat dilimlerinde o da netleşmiş olacak. Tabii günün en beklenen olayı bu. Bir de akşam saatlerinde saat 19.30'da başlaması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelen dünya liderleri ve eşleri için yapılacak bir yemek töreni olacak. Tüm bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya ve kameraman arkadaşımıza da. Tabii sabahın erken saatlerinde aslında hareketlilik başladı. Hem havalimanında ilk heyet Kanada heyeti oldu. İniş yaptığını gördük. Kanada Başbakanı Mark Carney eşliğinde bir heyetti. Şimdi yine Ankara'ya dönelim. Ben Sena Alkan'a bırakacağım sözü. Yanında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör de var. Söz sizde Sena.
2: Teşekkürler Tuğba. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le beraber yavaş yavaş artık böyle zirvede liderlerin gelişi de başlamışken değerlendirmelere devam ediyoruz. Şimdi biraz istiyorum ki Rusya bu zirveyi nasıl izliyor o kısmını da konuşalım. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski burada olacak. Hem Amerikan Başkanı Trump'la bir görüşme yapacak hem de NATO'dan yine daha önceki zirvelerde olduğu gibi Ukrayna'nın çeşitli talepleri oluyor. Bunları dile getirecek. Ukrayna için buradan bir destek paketi de çıkabileceği söyleniyor. Şu açısıyla ne dersiniz? Önce masa biraz döndü mü sanki sahadaki gelişmelerle? Elinde hiçbir kart yok denen Ukrayna'nın elinde kartlar mı var ve bu da masayı mı çeviriyor?
3: Şimdi tabii NATO'nun bugün temel problemlerinden bir tanesi ittifak üyesi olmasa bile ittifak kapsamında verdiği sözleri yerine getirip getirememe. Hı hı. Yani Ukrayna'ya kağıt üzerine verilen sözleri bir hatırlayalım. Avrupa Birliği üyeliği, NATO üyesi olmak aslında biliyorsun bu vaatler Gürcistan'a kadar uzanan bir alanda. Buraların da hani Sovyetlerin döneminden alırsak bugünlere kadar Rusya'nın kendi doğal nüfuz alanı gibi gördüğü yerler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir yandan NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, hatta Pasifik hattındaki genişlemesi Rusya'yı da diyor ki ya sen hani beni hep suçluyorsun bu tarafı tehdit etmekle falan ama sen benim kendi nüfuz alanımda geziyorsun. Hani Finlandiya, İsveç konusunu falan da öyle algıladı Rusya. Dolayısıyla Ukrayna meselesinde şöyle bir tatsızlık var. NATO şu ana kadar o sözüne ettiği desteğin tamamını vermedi. Aslında çok amiyane bir deyim olacak ama yarı yolda bıraktı Ukrayna'yı. Öyle bir tarafı da var. Buna rağmen verdiği desteklerle o dev savaş mekanizmasını, aygıtını durdurabildiler zaman zaman. Çok ciddi zararlara da uğrattılar. Ama kazananı olmayan bir savaş olarak 2022 Şubat'ından beri devam ediyor. Çok sayıda on binler, yüz binlerce insanın öldüğü ve hala da ölmeye devam ettiği
2: mesela bir... dün Amerikan Başkanı dedi ki 35 bin, 36 bin asker sadece Haziran ayında hayatını kaybetmiş. İnanabiliyor musunuz dedi arkasında basın toplantısındayken bakanlarına döndü. Toplamda yani tabii uluslararası gözlemciler yapıyor bu hesabı çünkü direkt kimse açıklamıyor.
3: Rakamları alamıyor. Evet.
2: Açıklamıyor. Ama hem yaralanan hem hayatını kaybedenler 2 milyonu aştı deniyor. Bunun 1,5 milyondan fazlası Rusya tarafının, Stalingrad muharebesinden daha fazla kaybı var şu anda Rusya'nın deniyor.
3: Bu savaşın dünyayı küresel ölçekte etkileyecek olumsuz sonuçlarını ise Türkiye'nin tahıl koridoru ve benzeri yaklaşımları biraz hafifletebildi.
2: Evet.
3: Dünyanın iki büyük tahıl devi Ukrayna ve Rusya'dan bahsediyoruz. Fakat sonuç itibariyle geldiğimiz noktada bu savaş devam ediyor. Bir, ikincisi Trump'ın pek de gizli olmayan bir biçimde

0: Rusya'ya. Yani bak çekil Suriye'den. Sen de aldığın yerler sende kalabilir falan gibi. Ama şunu hatırlayalım. Biz Kırım'ın işgalini ve ilhakını asla kabul etmedik bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Şu an Ukrayna'nın resmi olarak kendisine ait olan topraklarının bir bölümü Rus işgali altında. Ama Trump bunları masada herhangi bir oyunun, bir pazarlığın unsuru olarak rahatlıkla masaya sürebiliyor. Şimdi siz kendinizi bir an için Ukrayna Devlet Başkanlığı ya da Zelenski'nin her kimse o gün devleti yöneten yerine koyun. Ya bu güvenilebilir bir ittifak mıdır? Hani burada olmanız falan bunlar kıymetli şeyler, önemli şeyler. NATO'nun böyle bir güven verme problemi de var. Buna da bir dokunalım. Rusya bunun çok fevkalade farkında. Şimdi Soğuk Savaş bitti, Sovyetler Birliği dağıldı. Devamında bir takım adamlar var, Gorbaçovlar, Yeltsinler falan ama asıl ana aktör Putin oldu. 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda dedi ki Putin, bu böyle devam etmez. Dünya düzeninin eskiden kuralları vardı, ağababaları vardı, onlar aralarında bir takım anlaşmalar yapabiliyorlardı. Ama şimdi her şey kuralsız. 2007, 2026 kuralsızlığın artık yine amiyane bir dik halasının yaşandığı bir dönemdeyiz. O Putin dünyanın gidişatını değiştiren bir takım hamleler yaptı. İngiltere seçimlerine müdahaleyi düşün, başka alanlar, oralarda suikastler düzenlemek falan. Hani kimin kimin nüfuz alanına girdiği meselesi bir hayli karmaşık. Şimdi bir zirve var. Acaba Rusya, Rus devlet aygıtı, Putin başta olmak üzere o hakikaten çok tecrübeli olan yapı burayı nasıl izliyor?
1: Evet, yani şöyle Kremlin'den bugüne ve yarına nasıl bakılıyordur sizce?
0: Şimdi nereye bakıyor? Bir kere tabii ki Ukrayna konusunda verilecek mesajlara bakıyor. Ama bunun bir gerçekliğine bakıyor. Bir de gerçekleşemeyecek olanına bakıyor. Bir de şuna bakıyor mesela İran'la olan savaş hikayesinde Amerika Birleşik Devletleri kendi Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı üzerinden Ruslara ait bir takım kısıtlamaları petrolle ilgili kaldırdı. Üstelik bunu bir iki kez de uzatmak durumunda kaldı. Ruslar şunu gördü ki Amerikalılar mesela İran'la ilgili kendi ittifakının o alanda zayıflatmak için kendisine bir takım tavizler vermeye hazır. Çin'e karşı kendisini bir blok haline getirmek, en azından Çin'in ilerleyişini yavaşlatmak için kendisine bir takım örtülü destekler, bir takım vaatler vermeye hazır. Şimdi Putin tecrübesinde, Rusya'nın devlet tecrübesinde bir yere bunları hissettirirseniz, o kokuyu aldırırsanız onlar da adım atabilecekleri alanlar olduğu hissiyatına kapılır. Üstelik zirveden hemen önce son derece kışkırtıcı yaklaşımlar. İşte
1: cepheye gitmesi.
0: Cepheye gitmek, verdiği fotoğraf karesi, Ukrayna'ya yönelik hemen başlattıkları saldırı, bütün bunlar. Şimdi bu mizansendir değildir, başka bir konudur. Ama Rus devleti burada bir mesaj veriyor. Siz orada toplanıyorsunuz, dünyanın geleceğini dizayn etme iddiasındasınız. Yeni bir uluslararası sistemin kodlarını falan yazıyorsunuz ama bu kodları ben olmadan yazamazsınız. Ben de buradayım hatırlatmasını yapıyor.
1: Çok ilginç bir haberdi. Dün ya da ondan önceki gün düşmeye başladı. NATO'nun bir beşinci maddesi var. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için diye niteleyebileceğimiz bir madde. Bunun sınırlarını test etmek için, bu şimdi yani bu Batı basınının yazdığı. Evet. Oradan aktarıyorum ama her yönüyle konuşalım. Bunun sınırlarını test etmek için çok küçük bir toprak parçası üzerinden Rusya'nın yakın zamanda bir girişimi olabileceği, Polonya'nın herhangi bir yerine bir drone'la saldırı girişimi ya da bir küçük müdahale gibi bir hamlesi olabileceği, bunun da NATO'nun sınırı acaba küçük bir şey olduğunda esneyebiliyor mu yoksa sert mi kalıyor, bunu görmek için yapabileceğine dair haberler çıktı. NATO'nun 5. maddesi üzerinden Rusya'nın esneyebileceğine dair bir algısı var ve bunu test etmeye dönük bir girişimi, sizce bu haberlerin karşılığı olabilir mi? Var mıdır böyle bir şey?
0: Ya şöyle, buna yok diyebilmeyi çok isterdim. Hani böyle bir şey olmaz diye, ama bu bir kıvılcıma bakıyor biliyorsun.
1: Tabii.
0: Evet, bir de hani modern savaş araçları, savunma sanayi vesaire konuşuyoruz. O kadar küçük araçlarla ve sıradan basit görünen araçlarla o kadar büyük etkiler uyandırabiliyorsunuz ki bunu yapabilirler. Yani bir kere yapılabilirliği var, bu bir. İkincisi, böyle bir test alanının ortaya çıkması NATO'nun bugün konuştuğumuz tartışmaların birçoğunda doğru dürüst bir yanıt veremezse kendisini çok zor duruma düşürecek bir tarafı da var. Ama tabii. Rusya buna ne kadar cesaret ediyor?
1: Yani nerede başlıyor o sınır, evet, ve nerede bitiyor? Çok önemli bir
0: soru. Çok önemli, evet.
1: Yani mesela diyelim ki Lviv'e attığınız bir füzenin bir parçası Polonya'ya düştü ya da o hava sahasını geçtik fark etmedik gibi bir gerekçe, bir sebep mi? Yoksa değil mi mesela? Ne bekliyor acaba orada?
0: Evet, mesela biz İran Savaşı döneminde böyle bir tuhaflık yaşadık değil mi? Yaşadık. İran'dan gelen bize mesela füzeler üzerinden. Ya şimdi Türkiye'de orada çok büyük bir basiret, çok büyük bir sabır gösterdi. Neyin ne olduğunu herkes bilir de bazen. Ona vereceğiniz cevap her zaman beklendiği gibi olmayabilir. Çünkü beklendiği gibi cevap verdiğiniz takdirde tuzağa düşme ihtimaliniz var. Türkiye o tuzağa düşmedi. Bu bir ölçek ama az önce senin tarif ettiğin ölçek büyük bir ölçek.
1: Ne olur öyle?
0: Alan küçük.
1: Alan küçük.
0: Ama etkileri çok büyük olabilir. İşte o test alanları hani hiç ifade etmek, hiç anmak istemiyoruz ama 3. Dünya Savaşı gibi alanların kapısını açmaya kadar gidebilir. Çünkü bu savaşların şöyle bir hikayesi var. Bir cephede bir şey açıyorsun, devam.

0: ediyorsunuz. O bir yerde durağanlaşıyor. Tamam diyorsun, rutin. Ya 35 bin insan ölüyor veya 30 bin.
1: Bir ayda evet.
0: Farkında bile olmuyorsunuz. Sıradanlaşıyor. Haber anlamında da rutinleşiyor. Ama ikinci bir cephe, üçüncü bir cephe. Tekrar karşılık ver. Devamı işte o öne alınmaz gidişleri beraberinde getirebilir.
1: Bir de tıkanmalar oluyor ya cephelerde. Evet. Yani bir türlü açılamıyor. Böyle durumlar belki en riskli anları yaratıyor. Çünkü o zaman bir şahin kanatıyor ki ya burada biz sıkışmışlık yaşıyoruz. Daha büyük bir adım. O yeni bir cephe olabilir zaman zaman kuzeyden. Zaman zaman belki Allah korusun ama taktik nükleere gidebilir gibi iddialar da yazılıyor, çiziliyor.
0: Ve devamı mesela da şöyle. Hani cevap vermezsem daha fazlasına cüret edebilir. Böyle bir şey de var sınırda.
1: Tırmanma eşiği belirsiz maalesef ve hızlıca yükselmeye müsait. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ama Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le biraz Rusya bu zirveyi nasıl izliyor ve bunun cepheye Rusya-Ukrayna savaşına nasıl bir yansıması olur kısmını konuştuk. Şimdi sözü İstanbul'a bırakalım ama burada kalmaya, aktarmaya devam edeceğiz demeyi de unutmayalım. Söz İstanbul'da.
2: Peki Sena Alkan, teşekkürler sana ve Nasuhi Güngör'e. Biz de konuşmaya devam edeceğiz burada NATO zirvesine. Konuğumuz var, Okan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hasan Deniz Pekşen bizimle birlikte. Hasan Hocam günaydınlar, hoş geldiniz gün başlıyor'a.
3: Günaydın Tuba Hanım, iyi yayınlar.
2: Sağ olunuz. Sabahın erken saatlerinden itibaren zirvenin, o tarihi zirvenin hareketliliği başladı. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kolektif savunmanın öneminin altını çizdi. Sonra yine Müttefikler Ankara'da programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuştu. O da yine savunma sanayinin önemine dikkat çekti. Yatırım yapmak, para harcamak, evet siyasi bir taahhüt ama harcama yapmak tek başına yeterli değil dedi. Hemen arkasından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuştu yine aynı programda. O da yine savunma sanayinin önemini, Türkiye'nin deneyiminin öneminin altını çizdi. NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğunu söyledi Türkiye'nin. Şimdi bu kadar çok konuşulurken savunma sanayi, savunma harcamaları şüphesiz bu zirvenin de en önemli gündem başlığı olacak ki en önemli ziyaretçilerden biri ABD Başkanı Trump. O da havada, Ankara'ya gelmek üzere, öğleden sonrayı bulacak belki ama New York Times'ın da bir haberi var. Onunla başlayalım istiyorum hocam. F-35 konusunda bir anlaşmaya varılacağının sinyalini Trump'ın buraya geldiğinde Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde vereceğinden bahsediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce de Trump bunun sinyalini veren açıklamalar yapmıştı. Bugün bu mesajı duyar mıyız?
3: Teşekkür ederim. Şimdi sizin başladığınız yerden başlayayım. O zaman anlamlı hale gelecek. Bu savunma konusunda NATO'nun şu an girmeye çalıştığı yol. Henüz bugünden ve yarından sonra bunu anlayacağız tam anlamıyla girip giremeyeceğini ama. Şimdi burada sonuçta NATO ile beraber, NATO zirvesiyle beraber bugüne kadarki savunma sanayinin bileşenlerini en ucuz şekilde alıp bütün ekonomilere ve savunmalara entegre etmeye dayalı anlayışın sonlanıp olabildiğince NATO'nun kendi içinde ham maddesinden nihai ürününe kadar, nihai ürün dediğimiz mesela F-35 bunlardan bir tanesi, tamamını kendi içinde NATO bölgesi içinde üretmeye çalışacağı ve buna göre bütün ekonomilerini, siyasetini entegre etmeye çalışacağı bir NATO çıkartmaya çalışacaklar. Şimdi böylesi bir ortamda bir müttefike, hem de daha kanattan biraz daha merkeze çekmeye çalıştıkları Türkiye gibi bir ülkeye en temel savunma ihtiyaçlarından bir tanesini vermemeleri zaten bir çelişki oluşturuyor. Dolayısıyla bunu bugün burada ilan edip etmeyeceklerini bilmiyorum ama eğer NATO zirvesinden şey yönünde bir karar çıkarsa, yani savunma entegrasyonu ve olabildiğince NATO'nun ve başta ABD'nin kendine rakip olarak gördüğü Çin'in savunma alanındaki hakimiyetine, etkisine, Rusya'nın yine savunma alanındaki etkisini kıracak şekilde NATO'nun bir araya gelmesinin sağlandığı bir sonuç çıkarsa bugün ve yarınki zirvede, o zaman bunun en önemli bileşenlerinden birisi olan Türkiye'ye bu kadar kritik bir aracı vermemek zaten çelişki olur. Dolayısıyla bugün olmasa bile önümüzdeki dönemde kamuoyundan baskı gelse bile ben bunun çıkmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Sadece zamanla ilgili çıkar veya çıkamaz diyemem.
2: Peki, peki hocam. Bir yandan tabii Trump'ın gelişi çok önemli. Trump aslında yakın zamanda NATO'yu azarladı. Biliyorsunuz İran Savaşı'nda en çok harcamayı ABD yapıyor, biz yapıyoruz ama yanımızda kimse yok dedi. Kağıttan kaplan benzetmesinde bulundu. Ama acaba ABD Başkanı Trump'ın asıl niyeti NATO'ya rest çekip çeker gideriz, ayrılırız mı? Yoksa NATO'yu hizaya getirmek mi? Hep konuştuğumuz o NATO 3.0 değişimine zorlayan Trump mı? Ne düşünüyorsunuz?
3: Şüphesiz süreci başlatan Amerika. Çünkü bunun için Kasım sonuna gitmemiz lazım. 2025'in sonunda ABD bir tane güvenlik strateji belgesi yayınladı. Bunu düzenli olarak yayınladıkları güvenlik strateji belgelerinden birisi ama bu sefer yayınladıklarında çok sert bazı kopuşların sinyallerini verdiler ve ABD'nin önceliklerinin değiştiğini açık açık ilan etmişlerdi. Ve bu önceliklerde artık Avrupa bölgesinin, yani en azından 1945'ten beri merkezi alan olan Atlantik alanı

Bir tarafında Avrupa var, Kuzey Atlantik'in bir tarafında Avrupa, bir tarafında Amerika ile Kanada var. Bu odağın artık kaydığını ve Pasifik'in, yani dolayısıyla Çin aslında anlamına geliyor bu, yeni odak olduğunu söylemişlerdi. Ve bu kapsamda o günden beri Amerikalılar zaten sürekli olarak artık Atlantik kısmının Atlantik'in diğer partnerleri tarafından alınması gerektiğini söyleyip duruyorlardı. Yani burada NATO'nun Avrupa'ya yönelik, özellikle Rus tehdidi, Avrupa dediğimiz anda şu an aslında güncel tehdit o, NATO açısından baktığımızda Rusya ile ilgili yükü Avrupalılar alsın diye bir söylemleri sürekli devam ediyordu. Dolayısıyla burada bir kopma vesaireden ziyade Avrupa bizim istediğimiz Avrupa olacaksa biz onlara destek veririz gibi biraz üstten bakan ve buyuran bir dille yaklaştı. Ama bunun da bir karşılığı var. Bunun bir Avrupa'da bir karşılığı var sonuçta. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri eğer bu desteği buradan çekecekse ve Avrupalılar bunu kendi başlarına yapacaklarsa, o zaman neden Amerika'nın istediği şekilde yapsınlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. O zaman Avrupa'da hemen yanıt zaten şey olmuştur.

Bir devam eden savaşlar. Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı var. Bir yanda ABD-İran-İsrail savaşı var. Az önce bahsettiğim o F-35 meselesi şimdiden İsrail'de, Netanyahu'da daha doğrusu bir panik havasına neden oldu. Basında yer alan haberlere göre yine bunun doğru olmadığını, Türkiye'ye F-35'lerin verilmemesi gerektiğini söylüyor. Bir yandan yine Trump'ın, Zelenski de geliyor, Ukrayna lideri Zelenski de geliyor Ankara'ya. Trump Zelenski ile de görüşecek. Sizce

0: Balkan Savaşı'nın da Ukrayna Savaşı'nın da aslında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin arasındaki rekabetle ilgili yapılan hamleler olduğunu düşünüyordum. Ve daha önce Ukrayna Savaşı başlarken Trump'ın Putin'le yakınlaşmasının en temel meselesinin Çin'i sıkıştıracak İran hamlesini yapmakla ilgili olduğunu değerlendiriyordum. Ve bu İran hamlesi boşa gittiği için, yani boşa gitti derken istediğini alamadığı için Amerika Birleşik Devletleri, şimdi tekrar ve o dönemde de Rusya'nın Amerika'yla Çin'e karşı istediği noktaya gelmesini başaramadığı için şimdi artık bir anlamda geri dönüp Rusya'yı sıkıştırıp Çin'i yalnızlaştırma politikasına tekrar dönülmesiyle ilgili bir politika çıkmasının muhtemel olduğunu, dolayısıyla Ukrayna'ya ilgili sert mesajların gelebileceğini söyleyebilirim. Çünkü zaten Avrupalılar da bu konuda Amerika'yla benzer bir noktada. O yüzden İran için bir şey diyemem ama Ukrayna ile ilgili mesajlar gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hasan Deniz Pekşen bizimle birlikteydi. Çok sağolunuz hocam. Şimdi gün başlıyorum, noktalıyoruz ama gün boyu Habertürk ekranlarında tarihi zirvenin, NATO zirvesinin Ankara'nın ev sahipliği yaptığı zirvenin nabzı tutulmaya devam edecek. Gün başlıyorum, burada noktalıyoruz. Para günden başlayacak. Serap Belet sizlerle olacak. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın, Habertürk'te kalın.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi
3: bu. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli. Yayla'dan
4: geldi belli. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli. Yayla'dan
5: geldi belli. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
6: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Inter ve

0: 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
5: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: İyi günler, para gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. 7 Temmuz Salı bugün ve dünyanın gözü başkent Ankara'ya çevrilmiş durumda. 36. NATO zirvesi başlıyor. NATO liderleri 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de buluşuyor. Ankara günlerdir, hatta haftalardır bu ziyarete hazırlanıyordu. Başkentte zirve nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor ve Habertürk ekipleri de elbette sahada 2 gün boyunca zirveyi dakika dakika tüm gelişmeleri bize aktarıyorlar, aktaracaklar. Muhabir arkadaşlar, gördüğünüz Emre Aytekin, Buse Gençtürk, Serkan Şimşek ve Emre Karaca farklı noktalardan başkentte canlı yayında hazırlar. Önce Emre Aytekin'e gidelim. Havalimanında uçakların iniş yapacağı. Emre, şu ana kadar kimler geldi ve bugün kimler gelecek? Liderlerin programını aktarır mısın lütfen, geliş trafiğini?
1: Evet Serap Belet, bugün ilk gelen liderler arasında Kanada Başbakanı Mark Carney vardı. Yaklaşık bir saat önce Carney'i taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Mark Carney, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılandı ve daha sonra da konvoyla burada ayrıldı. Dakikalar önce de bir kargo uçağı iniş yaptı. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün de Ankara'ya geleceğini biliyoruz, Türkiye'ye geleceğini ve ineceği havalimanı ise arkamda gördüğünüz Ankara Havalimanı ki günler öncesinden hazırlık yapıldı Donald Trump için ve dakikalar önce de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17 tipi kargo uçağı da Ankara'ya iniş yaptı. Tabii buradaki hava trafiği her geçen saat artıyor. Şöyle bir pisti de ekranlarınıza getirmek istiyorum. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Şu anda Kanada Başbakanı taşıyan uçağı görüyorsunuz ki

0: Saatler ilerledikçe de NATO zirvesine katılacak diğer devlet başkanlarını taşıyan uçaklar da peş peşe Ankara Havalimanı'na iniş yapacak. Tabii havalimanı çevresinde de çok katmanlı bir güvenlik prosedürü var. Güvenlik planı oluşturuldu. Burada adeta kuş uçurtulmuyor. Çok sayıda yerde de bir denetim noktası var. Asayiş ekipleri, polis ekipleri, özel harekat ekipleri de havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemi almış durumda. Tabii bugünkü buraya iniş yapacak uçaklardan en önemlisi de hiç şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One. İlk defa bu uçakla bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor Donald Trump ve saatler 14'ü gösterdiğinde buraya inmesi bekleniyor ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak ve burada devlet konuk evinde kısa bir süre kalması bekleniyor Donald Trump'ın ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere buradan ayrılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıkacak. Yaklaşık bir 10 dakikalık mesafe var, bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Yani Trump buraya indikten sonra kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Dediğimiz gibi her saat dilimi ilerledikçe Ankara Havalimanı'nda hem uçuş hem de diplomasi trafiği artarak devam ediyor. İlerleyen saat diliminde de NATO zirvesine katılacak ülkelerin liderlerini taşıyan uçakların da buraya inmesi bekleniyor. O uçaklardan bir tanesi de ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak olacak. Air Force One saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara Havalimanı'na inecek. Bizler de burada o inişi bekliyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
1: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Birkaç saat kaldı Trump'ın gelmesine. Şimdi onun konaklayacağı otele gidelim. Çünkü zirvenin en çok konuşulan ismi. Burada yapacağı açıklamalarda tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. 2009 yılından bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaret bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından. Buse Genç Türk'ü gördüğünüz Ankara'da Trump'ın konaklayacağı otelin önünden canlı yayına karşımızda. Otel sadece Trump ve ekibi için hazır ve kapatıldı değil mi Buse? Oradaki hazırlıkları, prosedürleri ve şu anki durumu aktarır mısın?
2: Serap Beret, evet, Trump'ın kalacağı otel kapatıldı. Yani herhangi bir rezervasyon alınmadı bugünler için. Hatta bulunduğumuz caddede şu anda Söğüt Özü'nde bulunan o otelin hemen çevresindeki sokak, ama burası da trafiğe kapalı, artık kırmızı alan. Dün açıktı çünkü dün zirve başlamadığı için kırmızı alan olarak geçmiyordu. Bugün bir kırmızı alan, yani artık tamamen trafiğe kapatılmış durumda. Herhangi bir trafik akışı sağlanmıyor. Ancak otele girmesi gereken zaruri olan kişiler, ABD heyetinde yer alan isimler, Amerikan basın mensupları bu alanda otele giriş yapabiliyor. Çünkü onlar da bu otelde konaklıyorlar. Önlemleri göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat ekranlarınıza getirecek. Bu noktada hem polis kameraları var. O kameralarla plaka tanıma sistemiyle hangi aracın giriş yapıp yapmadığı kontrol ediliyor. Bir yandan da X-ray cihazları kuruldu. Barikatlar yerleştirildi. Dünden bu yana aslında sabahın erken saatlerinden beri bu hazırlıklar yapıldı. Artık tabii çok sıkı güvenlik önlemleri var. En üst seviyede diyoruz. Gerçekten de öyle. Tek tek kimlikler kontrol ediliyor. Yaka kartlarına bakılıyor. Ancak girmesine izin verilen kişiler bu alanda, yani otelin çevresindeki bu sokağa giriş yapıyor. Aslında burası yoğun bir güzergahtı. Yani hem iş yerlerine yakın olması sebebiyle hem de Amerikan Büyükelçiliğine yakın olması sebebiyle, yaklaşık 300 metrelik bir mesafede olması sebebiyle önemli bir konumda bulunuyor. Beştepe'ye zirvenin yapılacağı Millet Kütüphanesi'ne de yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta. Tabii bugün aslında Trump'ın Türkiye'ye gelmesiyle beraber her iki ülke arasındaki ilişkiler açısından da yeni bir sayfanın aralanacağını ifade edebiliriz. Çünkü Trump 2012 yılında iş insanı olarak İstanbul'a geldi ama ABD Başkanı sıfatıyla Türkiye'ye hiç ziyaret yapmamıştı. Bu nedenle de önemli bir ziyaret olduğunu not edelim. En son 2015 yılında Barack Obama Antalya'da G20 zirvesi için Türkiye'ye gelmişti. Yıllar sonra yapılacak ilk ziyaret. F-35 konusu, katsa yaptırımları konusu, birçok başlık masada ve saatler 14 civarını gösterdiğinde Ankara Havalimanı'na iniş yapacak uçağı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak ve ardından da Beştepe'ye geçecek. İki isim orada baş başa görüşme yapacaklar. Trump için otelde başka hangi güvenlik önlemleri alındı? Onları da aktaralım. Tabii Trump'ın kalacağı başkanlık süiti 190 metrekarelik bir süit ve altında üstündeki odalardan herhangi bir kişi konaklamayacak. Güvenlik güçleri o odalardan yer alacak. Amerikan Gizli Servisi tarafından korunuyor. Aynı zamanda otel ve Türk güvenlik güçleriyle koordinasyon halinde bu güvenlik çeperi oluşturulmuş durumda. Keskin nişancılar binanın çevresine yerleştirildi. İşte an bir anda buradaki güvenlik önlemleri kameralarla takip ediliyor. Trump'ın kalacağı otele iki camır aracı yaklaşık bir saat önce giriş yaptı. Bu da aslında önemli çünkü üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığına bir işaret. Özel bir tuvalet sistemi kullanmasını bekliyoruz. Yemek ve içecekler güvenlik prosedürlerine tabi tutulacak. Başka bir asansör kullanması bekleniyor Trump'ın. Kurşun geçirmez camların bulunduğu bir odada kalacak ve o aslında bütün önlemler alındı, her şey düşünüldü. Artık saatler kaldı Trump'ın Türkiye'ye iniş yapmasına, Air Force One uçağıyla Ankara Havalimanı'na inmesine ve artık gözler bu noktada. Ama akşam saatlerinde biz aslında buraya gelmesini bekliyoruz. Beştepe'de yapılacak o görüşmeden neler çıkacak merak konusu ve tüm dünyanın gözü kulağı başkentte olacak Serap Beret.
1: Evet, Buse Genç Türkiye, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Serkan Şimşek'in olduğu noktaya gidelim. NATO zirvesi kapsamında Türk savunma sanayi ürünleri de vitrine çıkacak. Nerede? Nasıl bir organizasyon bu? Kimler katılacak Serkan?
3: Serap Belet, aslında bu organizasyon başladı. Zira NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılan 36. bu tarihi zirvenin en önemli yan etkinliklerinden biri şu an hali hazırda devam ediyor. Saat 10'da başlayacağı ifade edilmişti bu programın bugün. Zira aslında geçtiğimiz dakikalar itibariyle de şu an hali hazırda da devam eden bir big reveal dedikleri, yani büyük tanıtım duyurusu şu anda hali hazırda devam ediyor. NATO yetkilileri tarafından çok kısa bir süre önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu noktaya geldi. Bu programdan önce Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı programında, yani Müttefikler Ankara'da programında kameralar karşısına geçmişti. Onun ardından bu noktaya geldi. Zira burası aslında gün boyunca savunma sanayi işbirliklerinin ele alındığı, savunma sanayinin ittifaktaki geleceğinin ele alındığı oturumlara sahne olacak. Ama aynı zamanda müttefikler arasında bazı savunma sanayi işbirliklerini, ortak üretim işbirliklerini, anlaşmaları da yine görebileceğimiz bir nokta. Tabii saat 12.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bu noktada bir konuşma yapacak. Aynı zamanda o saatlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de yine bir açılış konuşmaları olacak. Bugün oturumlarda ele alınacak bazı önemli başlıklara değinirsek, saat 11 sularında savunma sanayindeki kritik ham maddeler konusu ele alınacak ki bu oldukça önemli bir konu. Çünkü biliyorsunuz bir savunma sanayi üretiminde pek çok farklı kritik ham maddenin de bileşeni kullanılabiliyor. Bu anlamda oldukça önem taşıyor kritik ham maddeler savunma sanayi üretiminde. Aynı zamanda yine savunma sanayinde İHA teknolojisi de yine ele alınacak önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Çünkü biliyorsunuz şu anda güvenlik anlayışı biraz daha değişiyor. Değişen harp teknolojisine de savunma sanayinin ve özellikle NATO gibi dünyanın en büyük savunma ittifakının da bir yeni bir yol haritası çizmesi, şekillenmesi gerekiyor ki bu da aslında NATO'nun bu yılki zirvesinde NATO 3.0 kavramıyla yine gündemde olan önemli başlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla bugün burası savunma sanayi noktasında hem anlaşmalara hem işbirliklerine hem de bu başlıklarda, önemli başlıklarda sempozyumlara, oturumlara sahne olacak. Ama bununla da sınırlı değil aslında 7 Temmuz programı. Çünkü saat 18'de de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde TUSAŞ'ta bir resepsiyon verilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı organize ediyor bu etkinliği. Ardından da bazı Türk savunma sanayi ürünlerinin gösteri uçuşu gerçekleştirilecek. Özellikle Bayraktar Kızıl Elma'nın uçması bekleniyor. İnsansız savaş uçağı, yerli insansız savaş uçağının bu akşam TUSAŞ semalarında bir gösteri uçuşu yapması bekleniyor. Bu da özellikle bu zirve sebebiyle Ankara'ya gelen yaklaşık 40'a yakın liderin Türk savunma sanayinin kabiliyetini gözlemlemesi açısından oldukça önem taşıyor. Yani 7 Temmuz için aslında savunma sanayiyle başlayıp savunma sanayiyle bitecek bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Biz de bu noktadayız. ATO'da savunma sanayi forumunda gelişmeler şimdilik bu kadar.
1: Serkan Şimşek foruma ilişkin notlarını aktardı bize. Şimdi de Beştepe'ye gidelim. Orada da Habertürk ekibinden Emre Karaca karşımızda. Beştepe'de gelişmeler neler Emre?
3: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bekleyiş sürüyor çünkü dünya liderlerinin bir kısmı havalimanına indi. Onların bir sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı.

0: nesi olacak? Şimdi İbrahim Toz Bey ile birlikte bizler basın merkezini sizlere göstermek istiyoruz. Buradaki akışı ve kalabalığı sizlere sunmak istiyoruz. Burada tabii 2000'den fazla yabancı ve yerli basın mensubunun görev yapması bekleniyordu. Yine burada yüzlerce meslektaşımızın şu anda olduğumuz kat içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü gözlemlemekteyiz. Az önce tabii buraya zaman zaman üst düzey yetkililer de geliyor. Az önce Akif Çağatay Kılıç geldi. Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı. Hatta kendisine bir mikrofon uzatma denememiz oldu. Ancak şu an konuşmak istemediğini söyledi. Yani zaman zaman üst düzey yetkililerin de uğrayarak buradaki atmosferi soluduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bir yandan yemek servisleri de var. Özellikle yabancı basına yönelik olarak Türk gelenekleriyle bezenen bazı mutfaklar örneklerin de burada yer aldığını söyleyelim. Onlar da belki de kimisi ilk kez Türk yemeklerini tatma şansına sahip oluyor. Burada bekleyiş sürüyor. Biraz dinlenme mekanı ve yemek yeme mekanı diyebiliriz burası için. Tabii meslektaşlar için özellikle öğleden sonraki kısım biraz daha hareketli geçecek. Çünkü önemli ikili görüşmelerin görüntüleri düşecek. Ajanslara bilgileri düşecek ve bu nedenle de tabii ki akış daha yoğun olacak. Burada da genel olarak yabancı meslektaşlarımızın olduğunu size söylemek istiyorum. Aklımıza gelebilecek her kurumdan ve ülkeden insanlar burayı merkez üssü haline getirmiş durumda. Tabii herkes, kimisi o 32 NATO ülkesi arasında yayıncı kuruluşlar var. Kimisi o 32 ülkenin arasında yer almasa da çok bu zirveye önemseyen ülkelerin temsilcileri var. Şüphesiz bunların başına Ukrayna geliyor. Ukraynalılar için de bu zirve çok önemli. Dün de Mark Rutte'nin basın toplantısında soru soran ve katılım gösteren birçok farklı Ukraynalı meslektaşımızla da tanıştık. Onlar da çok meraklı bir şekilde takip ediyorlar. Zaten Volodymyr Zelenski bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte NATO Kongresium'da bir toplantı gerçekleştirecek. O da önemseniyor. Orada yapılacak basın toplantısı önemli. Çünkü 2022 Şubat ayındaki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından aslında NATO'nun en başyat konuları arasında her zaman Ukrayna yer aldı. Her ne kadar NATO'ya Ukrayna'nın üyeliği çok mümkün gözükmese de yakın zamanda bir başlık haline geldi. Yani Rusya'nın aslında bu saldırıyı, askeri saldırısını başlatmasının ana sebeplerinden biri de bu NATO-Ukrayna arasındaki flörttü. Ardından bunu gerekçe göstererek bir süreç başladı ve o süreç 4 yılı aşkın bir zamandır devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nı bile geçmiş durumda süreç olarak. Yani ne kadar uzunandır devam ettiğini aslında bir delalet ki dün sabah saatlerinde de Ukrayna cephesinden gelen bazı görüntüler vardı. Yine o savaşın hararet kazandığı bir kesitti dün gece saatleri. Yani bu anlamda savaşın sıcaklığını koruduğunu söyleyelim. Tabii tüm bu güncel gelişmeler buraya da aksediyor. Yani buradaki görüşmeler de şüphesiz ki aksediyor olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programından kısaca bahsedeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen dakikalarda Kanada Başbakanı ile görüşecek. Daha sonra Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Ve daha sonra da o beklenen görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapacak. Havalimanında karşılamasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hemen ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne resmi karşılama töreni olacak. Bizler de İbrahim Toz Bey ile birlikte tüm bu süreci, buradaki süreci takip etmeye devam edeceğiz.
1: Emre Karaca, İbrahim Toz Bey çok teşekkürler. Yine Ankara'dan devam edelim elbette. Ayşe Süberker şimdi oradan karşımızda. Nasuhi Güngör'le birlikte, hatta yanlarında da Profesör Doktor Hüseyin Bağcı var. Söz sizde Ayşe.
2: Teşekkürler Serap Belet. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yayınlarımızın ikinci günündeyiz. Bugün daha hareketli bir güne uyandık diyebiliriz. Zaten gelen mesajlar da özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya da daha doğrusu Amerikan basını tarafından gelen mesajlarda böyle burada bir tartışma konusu oldu. Şimdi konuşacağım Nasuhi Güngör ve Hüseyin Bağcı benimle birlikte. Hoş geldiniz tekrar.
3: Merhaba.
2: Evet, siz gerçi sabahtan beri yayındasınız Nasuhi Bey. Ama hani bugünün ilk flash belki açıklaması New York Times'ın iddiasına göre Trump'ın işte Türkiye'ye F-35 programına yeniden katılması sinyalini vereceği yönündeydi. Kritik bir açıklama ama herhalde Trump'ın biz uçakta da bir açıklamalar yapmasını bekliyoruz değil mi?
3: İnişte de olabilir ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağı muhtemel, o da kesinleşmedi ama bir görüşme olacak gibi görünüyor. Hı hı. O görüşme sonrası belki bir basın toplantısı değil ama bir basın açıklaması da olabilir. Ama bunların her birinde şunu görüyoruz. Çok kısa anlatayım, sonra hocama pas atalım. F-35 hikayesinde anladığım kadarıyla işte bayağı ciddi bir yumuşama var. O yumuşama hem Amerikan kamuoyundan, işte New York Times gibi önemli gazetelerden gelen haberlerle adeta hem ittifak gündemini hem de Türkiye gündemini biraz ısıtıyorlar, ısındırıyorlar gibi görünüyor. Evet.
2: Hocam sizin beklentileriniz ne? Şimdi biraz detaylarına gireceğiz. Şimdi NATO 3.0 vesaire deniyor. İşte daha çok üretim.

0: yönetime ağırlık verilecek ama diğer yandan bir Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından da bu zirve ayrı bir önem taşıyor diyebiliriz. İsterseniz bir ikiliyle başlayalım, sonra NATO'nun genelini konuşalım.
1: Tabii beklenen gün geldi. Herkes evet. Zirve oldu olacak derken işte bugün başlıyor. Açıklamalar gelmeye başladı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri açısından önemli bir gelişme var. Özellikle Türkiye'ye ABD'nin 2018'den sonra uyguladığı yaptırımları ortadan kaldırabilmek için ön işaretleri verdiği açıklamalar geldi New York Times tarafından da. F-35 konusunda ilerleme sağlanabilir mi onu göreceğiz. Ama başta Kaan uçağına uçak motoru konusunda herhalde büyük oranda bir anlaşma sağlanmış gibi. Bir de aynı zamanda savunma sanayi fuarı var burada. NATO Genel Sekreteri orada şu anda konuşuyor. Nereden bakarsanız bakın bir mesaj, yani hem sanayi fuarı hem de Trump'ın gelişi ve bu açıklamaların yapılacak olması, hem İsrail'in hem de Yunanistan'ın iddia ettiği gibi gerçekten de Orta Doğu'daki dengeleri değiştirecek nitelikte. Ama anlaşılmayan nokta, Yunanistan NATO üyesi, evet. İsrail de ABD ile çok yakın, onları niye bu kadar endişelendiriyor onu anlayamıyorum. NATO içerisinde bulunan ülkelerin birbiriyle savaşmaları söz konusu değil. O nedenle güçlü bir NATO isteniyorsa Türkiye'nin de bu savunma araçlarına sahip olması evet. Gerekiyor. O nedenle o endişelerin yersiz olduğunu da söyleyelim. Evet. Ama ABD açısından bakıldığında Türkiye ile ikili anlamda savunma sanayi alanında hem ikili hem de NATO çerçevesinde Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerde zannediyorum önemli kararlar alınacak. Evet. Avrupa'daki savunma sanayi sektörüne Türkiye'nin dahil olması, Kafkas, Balkanlardan başlayıp Orta Avrupa, Kuzey Avrupa'ya kadar önemli bir gelişme. Yani bu biraz da böyle Türkiye'nin savunma sanayi alanında görücüye çıktığı bir süreç olarak değerlendirilebilir.
0: Evet. Şimdi Nasuhi Bey, biraz şimdi yıllarca aslında sürüncemede bırakılan bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Biz şimdi F-35 dedik, bugün belki biraz gündeme bomba etkisi yarattı ama biz daha F-16'larda, değil mi? Çok ciddi bir ilerleme kaydedemedik. Onların kitleri, onların renovasyonları, yani Amerika Birleşik Devletleri ile geldiğimiz nokta, hani F-16'ları konuşurken şimdi F-35'in ve tabii Kaan'a verilecek motorların konuşulması bir hayli önemli. Yunanistan'ı da soracağım. Çünkü siz de bilirsiniz hocam, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a F-35 zaten verecek. Yani önümüzdeki yıllarda onların F-35'i olacak ve hava üstünlüğü açısından bu Türkiye'nin dezavantajına olan bir şey. Ama işte orada belki Kaan devreye girdi mecburen. Dolayısıyla burada da bir gelişme evet. göreceğiz, değil mi?
2: Ya şimdi bütün bu gelişmeleri göreceğimiz bir atmosferdeyiz. Fakat hocamın da o konudaki değerlendirmesini merak ederim. Ya şimdi madem Türkiye ile ilgili yeni bir tarihten bahsediyoruz, değil mi? Yeni bir pozisyondan, gerek uluslararası sistemde gerek NATO ittifakının içinde daha güçlü, Güney Kanadındaki derinliği daha fazla, liderlik özelliği daha fazla. Ya şimdi bu hani konuşuluyor ya, NATO'nun komutası Türkiye'de falan. Onlar biraz abartılı yaklaşımlar ama Türkiye'nin belli alanlarda ciddi bir liderlik pozisyonu tarif ediliyor şu anda. Şimdi bunu tarif edip bunları vermeme konusundaki inadınızı sürdürürseniz bu başka bir şey olur. Yani o şekilde devam edilemez yola. Bir de bizim modern çağda çok kullandığımız bir kavram var. Entegre ve entegrasyon meselesi. Dün NATO Genel Sekreteri de söyledi. Geniş bir istihdam alanından söz etti mesela savunma sanayi ile ilgili. Aslında burada altını çizdiği kavrama tekrar dikkat çekmek lazım. Entegre bir üretim hikayesinden bahsediliyor. Evet. Çünkü bir tanesi tek başına bir ülke ürettiğinde o öteki onun dışında kaldıysa üretim sürecinin, bunlar bir takım arızalar çıkarıyor. O yüzden NATO'nun burada becermesi gereken işlerden biri, belki de en başında geleni, tarif ettiği bu ortak çalışmaları, entegrasyonu, işte siberle ilgili ortak çalışacağız, uzayla ilgili tehditleri ortak bertaraf edeceğiz. Artık bunların ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Böyle bir atmosferde Yunanistan'a verip Türkiye'ye vermemek, ya da Yunanistan'ınkini hızlandırıp Türkiye'ninkini böyle sürekli sürüncemede bırakmak, Türkiye'nin parasını ödediği, hak ettiği işleri böyle hediyeymiş falan gibi sunmak, bunlar değil çok mi? Çok şık şeyler değil aslında bir tarafıyla. Ama bir şey var, hem Türkiye hem Amerika yeni sayfalar açma konusunda kararlı görünüyorlar, değil mi hocam? Ben biraz da öyle görüyorum, hani geçmişi hani geride bırakma anlamında.
1: Şimdi Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması zaten yanlış bir karardı. Evet, evet. Çünkü Türkiye 12 milyar dolarlık bir yatırımı zaten yapmıştı. Şimdi burada önemli olan, eğer NATO silah yapısının, savunma sisteminin yeknesak olması gerekiyorsa, bir bütün olması gerekiyorsa, o zaman bütün üyelerin, müttefik ülkelerin buna sahip olması gerekiyor.

0: demektir. Ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında neden bir savaş çıksın ki? Yani aynı görevi üstlenen, yani madem ki bölgesel ve küresel anlamda rol oynayan bir NATO var, onun içinde üye ülkelerin birbiriyle bir çatışmaya girmesinin mantığı ne? Ben zaten hiçbir zaman bunun olacağını düşünmedim. Çünkü bu bir iç aile sorunu niteliğine dönüştü. Yunanlar daima problem çıkaracaklardır. Türkiye de bunun üzerine
1: gidecektir.
0: Tabii ki kaçınılmaz olarak, ama burada önemli olan NATO'nun yüksek stratejisi nedir? Onu bilelim. Yani Yunanistan'la Türkiye'yi aldığımızda ve bunu NATO'nun yüksek stratejisi içerisindeki noktalara yerleştirirsek tabii ki Türkiye'nin ağırlığı daha fazla. Şimdi Yunanistan tabii ki bunu hep yapacak. Yani bunu Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak diyorduk bunu. Şimdi Amerika'nın desteği pek eskisi kadar yok. Yani Donald Trump'ın...
2: Bu Biden dönemindekinden çok farklı.
0: Tabii Biden dönemi çok kötüydü. Şimdi Donald Trump'ın yaklaşımı, Türkiye açısından bakıyorum, çok iyi. Yani afyon ekmek kadayıf üzere kaymak gibi bir şey bu anlamda. O nedenle... Donald Trump'ın yapacağı açıklamalar çok belirleyici. Ben Trump'ın Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratacak açıklamalar yapmayacağını düşünenlerdenim. Yani o kadar yolu buraya size hiçbir şey yapmıyoruz demek için gelmiyor herhalde. Kaldı ki bunların birçoğu zaten önceden görüşülmüş, konuşulmuş konular. Üzerinde uzlaşıya varılmış olan konular. Bir anlaşma imzalanacak ama özellikle NATO'nun yeni stratejisine, az evvel Nasuhi Bey de söyledi, şimdi yeni iş yerlerinden sektörel anlamda tutun da yeni NATO'nun görev alanlarının değişeceği, artık NATO 3.0 derken de bunu kastediyoruz. Yani NATO 1.0, NATO 2.0 dönemlerinin çok ötesinde yeni bir yapıya doğru gidiyor. Biz ve dünya.
1: Tabii.
0: O nedenle olayı sadece NATO'ya da bırakmamak lazım. Tabii. Çin var, Rusya var. Gelişmekte olan ülkeler var.
1: Gireceğiz.
0: O nedenle büyük resme bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ben büyük resme baktığım zaman Türkiye'nin konumunun NATO 2.0'dan çok daha ayrıcalıklı, çok daha önemli olacağını düşünüyorum.
1: Biraz önce Nasuhi Bey bu hani Avrupa ile entegrasyon, işte bizim bir takım projelerden dışarı çıkarılma inadı dediniz. Şöyle bir inat da benim aklıma geldi. Türkiye'de S-400'lerde inat ediyor.
2: Evet.
1: Yani değil mi? Ve sonuçta en başta bu KASA yaptırımlarına sebep...
0: milyar dolar ödedik yani.
1: Evet, hem ödedik ama yani şimdi Amerika'nın tam istediklerini yapmadan da sanki farklı bir ortak formül bulunacak gibi de duruyor. Dolayısıyla hani uluslararası ilişkilerde biraz da dirayetli durmak ya da bazen inat etmek de herhalde işe yarıyor gibi.
2: Ya da ısrarlı olmak diyelim hani, yani Amerika'nınkinde kör inat olan taraflar da var, bir takım lobiler eliyle yapılan. Aslında Türkiye'nin S-400'leri alma kararına nasıl geldiğini de tekrar konuşmak lazım ama uzun bir bahis olduğu için şöyle düşünelim. Türkiye kritik meselelerde bir ittifakın en güçlü üyelerinden birisi olmasına rağmen terör başta olmak üzere yalnız bırakıldığını.
0: Tabii.
2: Hatta bizatihi ittifakın ana gücünün kendisine yönelik terör tehdidini desteklediğini söyledi. Bunu da biliyoruz YPG, PKK meselesiyle birlikte. Ama tekrar söylüyorum. Bugün Türkiye Suriye'de sağladığı denge, terörsüz Türkiye meselesi, bu coğrafyada düzen kurucu bir vasfa erişme fırsatını elinden kaçırmak istemiyor. Onun için hani o sayfalara oturup tartışalım, hani eski defterleri karıştıralım falan gibi bir yaklaşım içinde görünmüyorlar. Ama S-400 meselesinin de halledilmesi gerekiyor bir şekilde. Ona dair de seçenekler konuşuluyor. Ama ben mesela Amerikalıların ya sen S-400 aldın, biz ila nihaya bu işi bir kan davası olarak sürdüreceğiz diyeceğini de zaten düşünmüyorum.
1: Hele Trump gibi pragmatist bir lider.
2: Evet, yani biraz o pragmatizmi de kurumsallaştırmak gerekecek. Bu NATO zirvesinin yapması gereken işlerden bir tanesi o. Ben bugün de bir defa daha söyledim. Mesela şu Ukrayna'ya ayaküstü verilen sözlerin, üstelik yerine getirilmeyen sözlerin adamları ne hale getirdiğini görüyoruz. Abi seni NATO üyesi yapacağız, hiç merak etme Avrupa Birliği üyeliğin hazır bir kenarda duruyor falan derken, bakın Gürcistan o işlerin içinden hafif hafif çekildi. Yani başına neler gelebileceğini hissettiği için. İstemediği için değil. O da istiyor bu tarafın bir parçası olmak ama yapamıyor. Bence burada NATO verdiği sözleri tutabilecek bir, sadece bir askeri ittifak olarak değil, siyasal istikrarla da ilgilenmek, bu tür entegre meselelerinde de daha aktif rol almak, bunu artık modellemek zorunda.
1: Evet.
2: Modellemediğiniz hiçbir şeyin bugün dünyasında bir karşılığı yok bence.
1: Şimdi hocam Rusya'nın gözü kulağı eminim buradadır. Buradan çıkacak kararlara o son sonuç bildirgesi ama onun haricinde yapılacak tabii bu savunma başlıklı anlaşmalara. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dün mesela Rutte'nin basın toplantısına baktığım zaman ağırlıklı Ukrayna konuşuldu ve Ukrayna'nın arkasında olacaklarını, Rusya'nın aslında bir anlamda kaybetmeye devam ettiğini, işte günde 35 bin askerden bahsediliyor. Dolayısıyla bu nasıl bir denge değişimini bizim önümüze getirecek önümüzdeki dönemde? Şunu da ekleyerek vereyim size sözü. Bir de yani Türkiye ile Rusya arasında da çok ciddi işbirlikleri var. Şimdi, nükleer santralimizi inşa ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye burada bir de yine bir arabulucu rol mü düşecek? Yoksa Türkiye daha mı fazla ittifaka yakın?
0: Şimdi bir defa bu rakamlar, günde 35 bin asker kaybı, çok büyük rakam.
1: Yani bunların, Batıdalar öyle söylüyor.
0: Ama yani
1: Rusya'dan bir şey duymuyoruz çünkü.
0: Hayır yani
2: ya
0: olacak iş değil. Evet. Yani günde 35 bin asker kaybeden bir ülke kolay mı savaşa
1: tabii,
0: devam etmesi?
1: Edemez.
0: Bunu 4 yıldır devam ediyor. O zaman her gün 35 bin kişi ölürse Rusya'da adam kalmadı demektir. Yani bu doğru değil tabii. Yani bu gibi şeylere dikkatli bakmak lazım ama Ukrayna konusunda Avrupa'nın özellikle önümüzdeki dönemde de, ki şu anda 70 milyar dolarlık bir yardım paketi evet, zaten görüldü. Ukrayna Rusya'yı Orta Avrupa'da meşgul etmek için düşünülen bir proje aslında. Baltık ülkelerinin, kuzey ülkelerinin, evet, Polonya başta olmak üzere bütün Orta Avrupa ülkelerinin en büyük endişesi Rusya.
1: Çünkü yani Ukrayna ne AB üyesi ne NATO üyesi.
0: Tabii ki. Bir de Avrupa'da en fazla tabii Almanya büyük oranda destek sağlıyor İngiltere ile birlikte ama şunu görmek lazım. Ukrayna'da bir barışın olabilmesi için Rusya ile konuşmak gerekir. Şu anda Avrupa'da Rusya ile konuşma eğilimi yok. Hatta geçenlerde biliyorsunuz Gerhard Schröder mi olur yoksa önceki Finlandiya Cumhurbaşkanı Niels mi olabilir gibi tartışmalar vardı. Kimse bunu kabul etmiyor. Yani Avrupa Parlamentosu dahil olmak üzere Avrupa kurumları şu anda Rusya ile konuşmama, diyalogsuzluk politikasını tercih ediyorlar. Bu kendi açılarından doğru olabilir ama Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tabii büyük sorunlar. İşte orada Türkiye devreye giriyor. Türkiye her iki tarafta da konuşan, yani Rusya ile de konuşan, Ukrayna ile de konuşan bir ülke.
1: Yani sonuçta şuna gelmiyor muyuz? Aslında nihai bir barışa ulaşılamayacak bir süreç için müttefikler en az bir bu önümüzdeki yıl 70 milyar euro gibi bir para harcayacaklar.
0: Tabii çok yüksek.
1: Yani
0: şimdi Ukrayna'da tabii savunma sektörü çok önemli. Çünkü Rus-Sovyetler Birliği döneminde en ağır sektörler Ukrayna'ya doğru kaydırılmıştı. Ukrayna onun avantajlarını yaşıyor ama Ukrayna'nın da tabii bunu ne kadar sürdüreceği çok önemli. Ukrayna'da savaş devam ettiği müddetçe, seçimler yapılmadığı müddetçe Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya alınması söz konusu değil.
1: Tabii.
0: Niye? Çünkü savaş halinde olan bir ülke. Siz savaş halinde olan bir ülkeyi bu gibi kurumlara tabii alamazsınız. Demokratik olması lazım. Barış üreten bir ülke olması lazım. Şu anda barış üreten değil, barış tüketen. Yani güvenlik tüketen bir ülke konumunda. Zelenski'nin Ankara'daki konuşmasını tabii dikkatli takip edeceğiz ama sizin asıl sorunuz yani Rusya ne kadar takip ediyor diye. Tabii ki Rusya çok takip ediyor. Kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'da
1: Putin'le
0: hem Lavrov hem de Putin'le görüşmesinde zaten bir ön mutabakata varılmış gibi, merak etmeyin yani biz bir problem yaratmayacağız şeklinde. Kaldı ki Türkiye zaten denge politikası yapıyor ve doğru olan da bu. Hı-hı. Yani tarafları bir araya getirme Türkiye'nin bence tarihsel sorumluluğu olarak da görüyorum. Avrupa'da bunu yapacak bir ülke yok.
1: Yok,
0: İşte Macron seneye yok. Macron gidince ne olacak? Macron'dan başka da Putin'le görüşen yoktu.
1: Doğru.
0: O nedenle Avrupa'da devlet adamı eksikliği var şimdi. Kiminle evet, görüşecekler? Yani Putin orada devam edecek. Zelenski ile de bir görüşme sağlanmıyor. Ama Avrupa'nın çıkış yolu Rusya ile müzakereden geçer. Ancak önümüzdeki 5 yıl içerisinde Avrupa'daki bu savunma yatırımları özellikle konvansiyonel alanda devam edecek. O nedenle savaşın devam etmesi aslında Avrupa Birliği ülkelerinin de işine geliyor. Çünkü
1: tabii,
0: savaş bitince o projeleri
1: tabii
0: durdurmak gerekebilir.
1: Para
0: böyle
1: harcanacak.
0: Bir çelişkili durum da
1: evet,
0: söz konusu.
1: Rusya konusunda siz ne dersiniz Nasuhi Bey? Yani belirleyici bir takım açıklamalar olsa dahi bu Türkiye ile Rusya ilişkilerine olumsuz anlamda etkilemez mi, etkiler mi?
2: Ya şöyle bir şey, tabii Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin tam olarak öngördüğü yer midir? Bu biraz tartışılabilir. Yani sanki bir tık daha ötesinde yani.

0: belli alanlarda Türkiye'nin Rusya'da bu kadar yakın olmasını Birleşik Devletler'in de NATO'nun da bu kadar arzu edeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ancak başka bir konu var. Hiçbir ittifak üyesinin hem başaramayacağı, hocam çok önemli örnekler söyledi mesela. Yani geçmişin Schröder falan gibi önemli isimler ki bunlar dünya tarihine belli ciddi olaylarla damgasını vurmuş isimler. Arabuluculuk vesaire gibi. Hiçbir müttefikin cesaret edemeyeceği bir takım alanlarda konuşmaya, müzakere etmeye, arabuluculuk yapmaya hazır bir ülke var tarif olarak. Türkiye orası. Hı hı. Türkiye'nin bu özelliği çok da dikkat çekiyor ve Türkiye'ye dair uluslararası sistemde strateji merkezlerindeki tanımların da yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Yani daha önceden söylenen bir takım şeyler, yani Türkiye önemli ülke falan. Şimdi orta boy bir güç, düzen kurucu kendi bölgesinde bir güç, kilit, anahtar ülke. İşte savunma güvenlik paradigmasında yine anahtar rolü olan ülke. Bu tarihlerin değişimine de doğru bakmak gerekiyor. O yüzden ya Türkiye bu kendi NATO ittifakının sınırları dışındaki görüşmeler vesaireler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ya şuradan öteye gitme, şurası sınırdı diyeceğini düşünmüyorum ama Türkiye'nin de Rusya ile ilişkilerinde her şey bu ittifakta çıkacak. Buradan, bu zirveden çıkaracak kararlar sonrasında eski havasına devam etmeyebilir. Hmm. Çünkü Putin'in pek öyle durmak gibi bir niyeti de yok. Putin bir kere İran Savaşı'nda kendisine verilen tavizler, Hazine Bakanlığı'nın o işte geçici ambargoları kaldırması bilmem ne falan, bütün bunları iyi gördü. Bir de Ukrayna'nın, hocam çok güzel tarif etti, aslında bir oyun alanı olduğunu görüyor. Yani Batı'nın, daha doğrusu Amerika'nın orayı çok da ciddiye almadığını farkında yani.
1: Ama düşen bir Rusya diyelim, yani düşmek anlamında değil tabii ama işte birçok bölgede uğraşan, ekonomisi zayıflayan bir Rusya bir ilk adım. Siz büyük resim dediniz ya, ikinci adım elbette Asya Pasifik, Çin. Evet. Daha bu zirveden bir gün önce her iki ülkede ortak bir askeri deniz tatbikatı yaptılar ve bir mesaj gönderdiler. Rusya ile Çin arasındaki ittifak sarsılmaz mı?
2: Ben sarsılacağını düşünmüyorum. Buna neden olarak da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2022 yılında 14 Mart 2022'de Kremlin'i ziyaret ettiğinde şöyle dedi Putin'e: bak sevgili Vladimir, eğer 100 yılda bir böyle çok istisnai olayların yaşandığı güvenlik açısından dünya genelinde bir süreçle karşı karşıyayız. Gel bu işi beraberce yürütelim, birlikte hareket edelim. O nedenle Rusya ile Çin arasında böyle bir ilişkinin devam etmesi zorunludur, kaçınılmazdır. Bir de iki yıl evvel Putin'in Çin ziyareti var biliyorsunuz. Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkilere de burada atıfta bulunmak lazım. Kuzey Koreli askerler Rusya'ya neden geldi? Çünkü o anlaşma çerçevesinde geldi. Yani Rusya ile Çin aslında hem BRICS'in hem de Şangay İşbirliği Anlaşması'nın hem de küresel güney olarak tanımladığımız o gelişmekte olan ülkelerin veyahut da bağlantısız ülkelerin daha önceki deyimiyle bir araya gelmesiyle oluşan bir birlik var. İşte geçen yılın Eylül ayında, 3 Eylül'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmıştı Çin'in o büyük askeri şovuna. 42 ülke vardı orada. Şimdi bu gücü de böyle yok saymak mümkün değil. O nedenle Batı sadece kendi içindeki tartışmalarla son bir yılı geçirdi. İşte Amerika Avrupa'yı koruyacak mı, korumayacak mı? Şeyleri yükseltin. Yani %2'den %5'e çıkarın. Bakın dün ben bunu başka bir yerde söyledim. Chatham House'da yapılan bir toplantı vardı. 2004 yılında Robert Kagan, neokonservatif bir tarihçi, şöyle yazmıştı: biz Amerikalılar Mars'tan geliyoruz, siz ise Avrupalılar Venüs'ten. Biz sizin güvenliğinizi dünyanın her yerinde sağlıyoruz, siz ise haftada 36 saat çalışıp ve işte 6 hafta tatil yapıp ondan sonra akşam üzerleri de işte kafanızı
1: öyle demeyin, Almanya şimdi şeyi iptal ediyor.
2: Ama ben 2004...
1: hastalık iznini iptal ediyor, çok önemli.
2: Kaçınılmaz ama adam 2004'te söyledi, bundan sonra dedi biz bunu yapmayacağız. Yani sizin güvenliğinizi biz kendimiz yüklenmeyeceğiz. Bu işi sizlerle birlikte yükleneceğiz. Siz daha fazla yükleneceksiniz. İşte şu anda bu silahlanma sürecinin olumsuz yansıması sivil toplum kuruluşlarına, eğitime, hastaneye, yaşlılara, gençlere ayrılacak paralarda
0: sosyal güvenlik sistemini
2: yeni baştan düzenleyecekler.
1: Dolayısıyla biz artık daha güvenlikçi bir dünya göreceğiz.
2: Kaçınılmaz
1: yani
2: olarak.
1: İnsanların hani o barış döneminde, işte soğuk savaştan sonraki dönemde değil mi Nasuhi Bey? İşte emekli maaşları, sosyal yardımlar daha müreffeh, daha böyle çok tırnak içinde özgürlükçü bir hayattan biz galiba biraz daha güvenlikçi.
2: Bir şey daha diyeyim mi? Dün mesela

0: Timhaus'un uzmanlarından biri dedi ki Avrupa'da dedi paralar azalıyor her ülkede. Bir tek Almanya'da hala para var ama onların parası da yavaş yavaş
1: sınırsız değil.
0: Yani şimdi böyle bir süreç var. Bu iyi midir, kötü müdür, nereye götürür bilemiyoruz. Ama bu işten karlı çıkacak olan Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Çünkü kendi güvenliğini sağlamak için daha az para ödeyecek. Yani Avrupa'ya ayırmış olduğu parayı Amerikalılar kendileri kullanacaklar.
2: Hem kendileri kullanacaklar hem de belki yani
1: bu güvenlik merkezi ya da çok fazla güvenlikçi bir dünyada yaşama meselesi aslında son aylarda Financial Times'ta, Bloomberg'de yani birçok strateji merkezlerinde dosyalar dolusu değerlendirme yayınlandı. Evet. Şuna dair yani özellikle bu güvenlikçilik meselesinde Trump'ın bu kural tanımazlığı var ya. Hı hı. Yani ben uluslararası hukuku ancak kendimin operasyonel hızını artacak biçimde yorumlarım. Kriz bölgelerine istediğim gibi müdahale ederim. NATO'da böyle olsun.
0: Patron benim.
1: Evet, patron benim. NATO'da böyle şekillensin. Yani 3-0 dediği hikaye Amerikan cephesinden baktığımızda Amerikan çıkarları için daha hızlı hareket eden bir mekanizma.
2: BM bu için tehlikeli bir şey değil mi?
1: Çok tehlikeli bir şey. BM için bunu yapamıyor. Hala BM'deki bir takım mekanizmalar farklı ama bu sefer de oradan da hocam çok iyi takip etmiştir. Kaynaklarını geri çekti.
0: Tabii ki.
2: Tabii.
1: Birçok kaynağı ödemiyor. Daha tabii. Onlar dünya onu görmedi. Mesela dünyanın dört bir yanında Birleşmiş Milletler'in biz ne kadar kıssak da yürüttüğü bir sürü insani faaliyet
2: tabii
1: var.
2: Tabii.
1: Ya bunları maalesef ancak bittiğinde göreceğiz.
2: Tabii
1: ya.
2: Ki. Şunu soracağım. Şimdi tamam Amerikan çıkarları doğrultusunda biraz daha şekillenecek gibi Avrupa'da yatırım yapacak ama biz Amerika'nın nihai hedefinin Çin ve Asya Pasifik olduğunu düşünürsek ve fakat Çin'in Avrupa ülkeleriyle olan ticari bağlarını da düşünürsek burada nasıl bir denge? Yani Avrupa Çin'e çok bağımlı. Öyle tamam Rus gazını kestiler vesaire o da onun için de çok zor zamanlar geçirdiler vesaire ama şimdi Çin'le de çok ciddi bir ticaret anlaşmaları var. Trump bunu denedi Çin'le geri adım atmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bir yanı ekonomi bir yanı askeri yani.
0: Şimdi Çin için kullanılan kavram ürkek güç. Yani mesela elinize bir taş aldığınızda eğer ağaçta bir güvercin varsa atmasanız bile siz o eğildiğiniz andan itibaren o kuş uçar. İsterseniz bir deneyin. Niye? Korku, ürkek. Şimdi Çin uluslararası ilişkilerde Orta Doğu dahil olmak üzere çok fazla taraf olan bir yapı içinde değil. İşbirliğini yapıyor ama taraf
2: olmamaya çalışıyor.
0: Çin'in tek rakibi var. O da Amerika Birleşik Devletleri. Yani o ABD ile bu çok çok yapılı uluslararası sistemde muhatabı Rusya değil Çin. Çin'in aldığını görüyoruz. Rusya ile Çin birlikte hareket ediyorlar. Yani aslında Amerika ve iki ülke olarak görmek lazım. Ekonomik ve askeri anlamda. Hı-hı. Çünkü Rusya halen dünyada en fazla nükleer silahlara sahip olan ülke konumunda.
2: Doğru.
0: O nedenle Çin açısından bakıldığında Asya Pasifik gerçekten 21. yüzyılın en önemli çatışma alanlarından biri. O nedenle zaten Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve Güney Kore NATO'ya aman bize de gel, bizi de bir şekilde eklemle NATO'nun yapısına. O nedenle NATO 3.0 demek sadece Asya Pasifik değil Orta Doğu'da da.
1: Evet.
0: İşte bu Amerikalıların özellikle Körfez ülkelerine olan desteğinin devam etmesi de kaçınılmaz olacak.
2: Son dakika gelişmesi var. Macron malum Suriye'de. Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında bir patlayıcı infilak etmiş.
0: Çok şaşırtıcı değil yani Suriye.
1: Az önce de Emevi Camii'ndeydi. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Şimdi niye Suriye'ye gitti biliyor musunuz? Tabii 1947.
2: O limanlar mı?
0: Hayır 1947'ye limanlar. Kadar orası Fransız
1: manda yönetiminde evet.
0: Yani ve ilk seçimlerde yapıldı yani orada.
2: Evet.
0: 1948'lerde 58'de vesaire. Tabii Suriye'ye özel bir tutumu var Fransa'nın. Bir de tabii başta Tartus olmak üzere limanlar. Lübnan orada. Fransa bu açıdan tabii Akdeniz'de tekrar söz sahibi olmak istiyor. Türkiye ile o nedenle şimdi anlaşmak zorunda.
1: hocam yani bu sömürgecilik bir ruh hali ya. Hortluyor işte yine hortladı.
2: Genetik aktarımlarında var. Yani şöyle tabii şimdi Türkiye'nin Suriye'deki rolü apayrı ama yani Fransa'da işte o bir kere çok stratejik bir yere aldı. Yani oradaki limanları işletecek bundan sonra. Elbette bir tepki olabilir vesaire ama bu anlamda da Türkiye ile bir gerginlik bekler miyiz biz mesela?
0: Fransa ile Türkiye arasında? Yok.
2: NATO içerisinde.
0: Yok.
2: Olmaz mı?
0: Fransa.
1: Hocam Paris'ten yeni gelmiş gibi konuşuyorsun.
0: Paris Match dergisini okuyorum da. Dedikoduları da okuyorum Macron'la ilgili. Türkiye'ye geldiğinde Türkiye-Fransa ilişkileri aslında son dönemlerde çok önemli bir ivme kazandı. Bunu

0: biz göz ardı ediyoruz. Çünkü başka ülkelerle, işte Romanya, Polonya gibi ülkelerle çok daha sıkı ilişkideyiz ama Fransa savunma sanayinin ve Fransa'nın büyük şirketleri Türkiye'ye yaklaşma eğilimde. O nedenle Almanya-Fransa arasındaki ilişkinin bize yansıması bu anlamda olumlu olacak. Çünkü Fransa ile Almanya aslında dost gibi gözüküyorlar ama o kadar da değil. Yani onlar da birbirlerine karşı çok temkinli. Hatta Alman entelektüelleri çok eleştirirler. Fransızlar
1: yani altta yatan çok tarihsel aslında. Şimdi şeyler var. Yani savaşlar var. Zihinlere kazınmış.
0: Napolyon.
1: Tabii ki ama şimdi ben de bazen şunu düşünüyorum. Yani bütün bu bilinci diyelim, geçmişten gelen bilinci bırakıp hadi bakalım Trump da böyle istedi deyip bütün bu ülkelerin yani psikolojik olarak bile bir araya gelmesi mümkün müdür sizce? Bu biraz benim aklımda soru işaretleri oluşturuyor.
2: Ya ben hayatımın bir bölümünü Almanya'da geçirmiş bir arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim. Yani o hani Almanca'nın işte Hochdeutsch, işte Übermensch dediğimiz yüksek üstün Alman hikayesi. Almanya'nın genlerinden falan çıkmış değil. Ben Almanya'nın mesela bu İsrail ile ilgili hassasiyetleri, işte o gözyaşı döken halleri, hocam hatırlayacaksınız Scholz gitti o 7 Ekim saldırısından sonra falan böyle tuhaf haller. Ben bunların hiçbirini gerçekçi görmüyorum. Almanlar fırsat buldukları alanda savunma sanayi değil sadece. Genel anlamda zaten Balkanlarda muazzam bir nüfuz alanı elde etmiş durumdalar.
0: Tabii
2: yani
0: ki.
2: Oralarda tuhaf da sektörler yönetiyorlar. Kumar gibi, uyuşturucu gibi vesaire. Yani bunları da bir söyleyelim. Bunlar birçok uluslararası raporda da konuşuluyor zaten. Zaten hani hocam dedi ya paraları çok. O paralar sadece üretimden falan gelmiyor. Yani büyük tartışmalar açmak istemiyorum ama Almanya'nın heveskarlığı Avrupa'nın başını belaya sokacak bir noktaya henüz gelmiş midir? Hayır. Ama potansiyel var mıdır?
1: Var mıdır?
0: Zaten Almanya sorunu diye bir kavram var. Deutsche Frage.
2: Evet.
0: German question. Şimdi onu Rusya'ya kaydırdılar. Yani Almanlar çok başarılı bir operasyon yaptılar. Profesör Lütker Günard'ın bu konuda çok önemli bir makalesi de var. Biz diyor yıllardır Avrupa'da Almanya korkusu ile bütün ülkeler Almanya'ya şüpheli yaklaştılar. Şimdi biz bunu başardık, Rusya'ya aktardık. Rusya'ya geçmiş olsun.
2: Biz kenarda sakin
0: evet,
2: iş çeviriyoruz.
0: Evet, yani. Evet, yani ama bu önemli bir değişim, zihinsel bir dönüşüm. Yani Rusya'nın düşman olarak algılanması, 1991'den sonra Rusya'nın demokratikleşmesi, işte doğalgaz ve petrolde Alman ekonomisine katkısı %40. Alman ekonomisi Rusya'dan gelen doğalgaz ve petrole bağlıydı. Gerhard Schröder ve Angela Merkel birlikte, bakın onlar 1998'den beri, 1998'den 2022'ye kadar,
2: evet,
0: yani Almanya Rusya ile çok iyi ilişkiler içindeydi.
1: Merkel
0: Putin Almanca konuşuyor. Dresden'de KGB ajanı olarak görev yaptı. Alman parlamentosunda konuştu 2000 yılında. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştuğunda ben oradaydım. Katılımcılar arasındaydım. O açıklamasını dinleyenlerden biriyim ben canlı olarak. Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkiler, NATO dahil olmak üzere, NATO'da Rusya'nın temsilciliği vardı. Evet. 1997 yılında NATO ile Rusya arasında bir temel anlaşma yapıldı.
2: Bu yani biraz bahar günleriydi hocam değil mi? Böyle ılımlı yaklaşımlar falan.
0: Laylaylom günleri.
1: Evet,
0: kavak
1: o zamanlar güzel günlermiş galiba.
0: Çok güzeldi tabii çünkü Putin yoktu. Putin 2000'den itibaren geldi. Boris Yeltsin dönemlerinden söz ediyoruz. Yani özellikle Alman ekonomisinin Rusya'ya girdiği, bakın 600 milyar avroluk bir yatırım yaptı Almanya. Moskova ile şey arasında, St. Petersburg arasındaki hızlı trenden tutun. Ben gittim gördüm. Yani Kaluga diye bir şehir var. Moskova'nın 180 kilometre dışında. Bayer firmasının bütün Rusya'nın ilaç ihtiyacını, yaşlılar için başta olmak üzere, ürettiği yer. Volkswagen orada.
2: Kuzey yakın 1-2 hocam, her ne kadar patlatılsa da.
0: Daha, tabii kuzey yakın 1-2 çok önemli. Daha da önemlisi şimdi o özel bölgede girişte Lenin'in büstü var. Arkasında da kapitalizm var.
1: Evet.
0: böyle bir çarpıklıklar dünyası da yaşadık.
1: Şimdi kuzey yakın deyince Nasuhi Bey aklıma geldi. Burada bir de bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra Kuzey Koridor işlemesi hale geldi. Bir anlamda getirildi.
0: 10 milyar avroluk bir yatırım.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: İnanılmaz.
0: İki tane kitap yayınlandı bu konu üzerinde. İkisini de okudum. Sabaha kadar anlatırım.
2: Güzel hocam, buyurun.
1: Çok vaktimiz yok. Bakıyorum şimdi yaklaşık bir 5-6 dakikamız var sanırım. Şunu soracağım. Bu orta koridor mevzu da tabii çok önemli. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hep diyor Türkiye'siz diyor. Hani Orta Doğu'dan Avrupa'ya ulaşmak, hatta bunun bir bir ilerisi işte Çin, Asya, Türkiye Cumhuriyetler vesaire. Dolayısıyla biz orta koridorun da daha fazla önem kazandığı bir döneme de giriyoruz, evet, sanırım, doğru, değil mi?
2: Ama Türkiye bu konuda hani bu koridorlar, yollar, yani bunlar zaten tarih boyunca çok önemli. Yani Marco Polo'nun seyahatnamesine baksanız birçok şey, evet, görebilirsiniz. Fakat kalkınma yolu hikayesini de bir tarafta koymak lazım. Tabii. Türkiye'nin bence muazzam bir başlangıç yaptılar. Aşağıdan yukarıya doğru o hatta işler hale gelirse Türkiye vazgeçilmez jeopolitik akışların merkezi olacak. Zaten şu anda birçok akışın merkezi ama çok daha kuvvetli bir hale gelecek. Fakat bu arada hani Amerika Birleşik Devletleri bu işlerle çok ilgilenmiyor, çekiliyor bilmem ne falan. Ya şimdi bu ilgilenmek var, ilgilenmek var. Yani bölgesel müttefiklerinize tanıdığınız inisiyatif alanları da sonsuz falan değil. Tabii. Zengezur koridorunda yaşananları hocamla birlikte hatırlayalım. Evet. Adı ne şu anda oranın? Trump Barış bilmem ne koridoru.
1: Evet, yani
2: adını koydu oraya. Şimdi siz Orta Asya'ya, Türk dünyasına müzahir bir perspektif geliştirseniz Zengezur koridoruna ihtiyacınız var yapmakla ilgili. Yani demek ki bir takım konularda ittifak etmek, birlikte davranmak, hareket etmek zorundasın. Yani bunları yok sayarak bir anlatım hocam çok daha iyi ifade eder. Bence çok geçerli değil.
0: Bakın,
2: yani
0: şimdi şöyle, Trump'ın yaptığı politika aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945'ten beri takip ettiği politika. 1945

0: geçiyor. Bu coğrafyanın Sovyetler Birliği'nin eline geçmemesi lazım. Truman Doktrini'nin açıklanması zaten bunun içindir. Türkiye'nin NATO'ya alınması bunun içindir. Yani burada çok kişi unutuyor belki ama Stalin'in Boğazlar'dan toprak talep etmesi, üst talep etmesi, Kars ve Ardahan'ı istemesi. Yani bugün Kars ve Ardahan bizimse eğer o zaman taviz verseydik bugün Rusya'nın olacaktı. Tabii. Şimdi Stalin bunları talep etmemiş olsaydı Türkiye batıya doğru yönlenmeyecekti. Türkiye'nin batıya yönlenmesi çok kişinin bildiğinin tersine Demokrat Parti döneminde değil CHP döneminde İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde olmuştur. 1945 yılında İnönü burada ipodromda çok uzak değil buraya bir konuşma yapıyor. Diyor ki biz yeni dünyada demokratik ülkelerle bir olacağız. Biz artık yönümüzü batıya çevireceğiz ve orasıyla işbirliği yapacağız. Bizim güvenliğimiz açısından Birleşmiş Milletler Türkiye kurucu üyedir. Onu da bıraktım. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu nerede okudu? Amerika'da okudu. Hangi otelde kaldı? Waldorf Astoria otelde kaldı. Mektup yazdılar. Sen nasıl oluyorsun da fakir bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak oğlunu en pahalı otelde misafir ediyorsun diye. Can Dündar'ın Erdal İnönü kitabında bunu okuyabilirsiniz.
1: Hocam 49 NATO'ya ilk başvurumuzdur ve İsmet Paşa tarafından yapılmıştır ama reddedilmiştir maalesef.
0: Şöyle onu da ben söyleyeyim. Rahmetli Celal Bayar'la röportaj yaptım ben. O büyük bir şans tabii benim için. Bana şunu anlattı. Kayıtlarda var. Teybe almıştım. O zaman teyp vardı. Şimdiki gibi değil mi? Basıyorsunuz da oluyor. Şey demişti. Dedim ki NATO'ya nasıl oldu diye girdiniz. Celal Bayar diyor ki dedi ki bana 15 Mayıs'ta biz iktidara geldik. 22 Temmuz'da 22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığını devredecek. Paşa'ya sordum diyor. Sayın Paşam siz niye NATO'ya girmediniz? İsmet İnönü'nün cevabı Celal Bey onlar bizi davet etti de biz mi girmedik? Yani burada Türkiye'nin NATO'ya girme iradesi hem Cumhurbaşkanı İnönü'nün hem Celal Bayar'ın ortaklaşadır.
2: Ama Güney Kore'de var değil mi hocam?
0: Güney Kore'ye Kore'ye asker gönderme olayı 25 Haziran 1950'dir onun tarihi. Türkiye 27 bin asker gönderdi, 717 şehit. Ondan sonra 600 kişiden fazla da kaybımız var. Ama bugün Güney Kore'ye gittiğinizde o yardımın hani orada bulunmanın ne kadar Güney Kore toplumunda etkili olduğunu da görürsünüz. Celal Dora mesela önemli generallerimizden orada Kunuri Savaşı'nda Türkler Amerikalıları kurtardılar. O tabii çok tabii. Böyle yani Amerika olmasaydı bir başka ifadeyle Türkiye'nin NATO'ya girmesi çok zor olacaktı. Çünkü Hollanda, İngiltere, Danimarka ve Norveç Türkiye'nin bir Müslüman ülke olduğunu, bir tarım ülkesi olduğunu, sanayileşmiş ülkeler içinde yerinin olmaması gerektiğini söyledi. Evet. İtalya ise alındı. Cezayir biliyorsunuz. Özellikle İtalya'nın tabii Kuzey Afrika'da yaptıklarını da hepimiz biliyoruz.
2: Evet.
0: Libya'da vesaire. Ama Türkiye'nin NATO'ya girmesi bir cümleyle bir devlet aklının sonucudur. Öyle pazar yerinde alışveriş yaparken hadi NATO'ya girelim.
1: Ne ya kadar da Demokrat Parti'nin kendi başına bir perspektifi değildir.
0: Evet. Yani o CHP'den Demokrat Parti'ye aktarılan
2: zaten
0: bir süreçte.
2: Zaten devlette süreklilik
0: tabii ki, aynen öyle.
2: Hesabı diyelim. Bu arada o şehitlerimize tekrar bir anlatalım.
0: Ben de bu arada kitabımızı anlatmış oldum.
2: Süremin sonuna gelmişim. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de sizinle devam edeceğiz. Anladığım tabii kadarıyla. Ki. Hocam sağ olun. Böyle çok bizi biraz ederim. Geçmişe de götürdünüz. Geleceğe de böyle biraz aydınlattınız, ışık yaktınız sağ diyelim. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Evet. Şimdi süremizin sonuna geldik. İstanbul'a dönüyoruz ve ben sözü Serap Belet'e bırakıyorum.
3: Ayşe çok teşekkür ediyorum sana, Nasuhi Güngör'e ve değerli hocamız Hüseyin Bağcı'ya. Bu saati noktalayalım. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: siz bir yerde, bir tarafta değil, NATO açısından, perspektifinden bakarsak,
1: o zaman Asya'ya doğru, Pasifik'e doğru yöneldiğinin aslında bir anlamda da teyidi.
2: Etrafımızdaki savaşların kaderini değiştirecek düzeyde de sonuçlar üretecek.
3: Burada bir çok önemli başlık masada olacak.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her
5: zaman... Tarihi NATO zirvesi anısına hatıra parada basıldı.
6: Trump'ın konaklayacağı otelde ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede.
5: Liderler zirvesinin önemli duraklarından biri de NATO'daki savunma sanayi.

0: Forumu. Zirve kapsamında liderlerin ilk durağı havalimanları olacak.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
4: Yürüyebiliriz.
5: Yürütebiliriz.
6: Konuşabiliyoruz.
3: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

ile başladı. O ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. Ardından Finlandiya Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi gerçekleşecek. Yani yavaş yavaş inenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru gelecekler. Çünkü saat 19.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından bir yemek verilecek. Hem gelen liderlere hem de onların eşlerine. Şimdi bazı detaylar var, onları aktaracağım ama bir yandan İbrahim Tozbey'den rica edeyim. Yarın sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 31 dünya liderinin, NATO üyesi ülke liderlerinin nerede karşılanacağına dair o son platformu gösterelim. Çünkü platformda zaman zaman hareketlilikler oluyor. Zaman zaman düzenlemelere bir tanıklık ediyoruz. Onları size gösterelim. Şimdi o mavi bir halı üzerinden gelecekler ve bu mavi halı üzerinden hemen gördüğünüz karşıdaki zirve binası olarak adlandırılıyor bu 3 günlük süre boyunca. Bizler daha önceki yayınlarımızda, daha önceki etkinliklerde sergi salonu binası olarak nitelendiriyorduk. Buraya gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an kadrajda gördüğünüz alanda onları karşılayacak, tokalaşacaklar, aile fotoğrafı çekilecek ve ardından oturuma geçilecek. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'den de üst düzey yetkililerin mesajları paylaşılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sabah saatlerinde önemli bir sosyal medya mesajı paylaştı ve Ankara'da sahne hazır dedi. Ankara zirvesinin ittifakın karşı karşıya olduğu tehditlere uyumlu hale gelmesinde yol gösterici olacaktır ifadesini kullandı. Savunma sanayi işbirliğine değindi. Kısıtlamaların verimliliği zayıflattığını ifade etti ki dün de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye bu soruyu yöneltmiştik. Kendisine soru sormuştuk. Kısıtlamalar konusunda özellikle örtük yaptırımların devam edip etmediğini, kendisi bu soruya biraz politik bir çerçevede yanıt verdi. Ancak ilerleyen dönemde şüphesiz ki yani yarın ve bugün yapacağı yine açıklamalarda yine bu konuya değinebileceğini ifade edebiliriz. Şimdi burada hazırlıklar devam ediyor dediğimiz gibi son durumu size gösterdik. O platformun üzerinde aslında çalışmalar devam ediyordu. Son hazırlıklar devam ediyordu. Ancak şu anda en azından belki de son haline gelmiş gibi de gözüküyor. Öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. 2009 yılından bu yana ilk defa bir ABD Başkanı Türkiye'ye resmi bir ziyaret maksadıyla gelmiş olacak. Tarihi önemli.

0: taşıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir törenle, resmi bir törenle karşılanacak ABD Başkanı. Ortak bir açıklama yapılacak mı? Bizler de bunu merak ediyoruz. Bu yönde duyumlar var. Muhtemelen bir ortak açıklama olacak. Tabii onun çerçevesi ne olacak? Nasıl bir platformda yapılacak? Bunlar şu anda soru olarak karşımızda duruyor. Ancak ilerleyen saat dilimlerinde bu soruların da yanıtını bulacağız. Kesin olan şey yarın sabahtan itibaren arkamda gördüğünüz bina da gerçekleşecekler. 32 NATO üyesi, ülkenin lideri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin moderatörlüğünde oturacaklar. Dünya meselelerini tartışacaklar. Küresel, bölgesel denklemdeki tüm konu başlıkları ele alınmış olacak.
1: Emre Karaca, çok teşekkürler. Evet, liderler bekleniyor Beştepe'de. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye ziyareti sürerken Şam'dan patlama sesleri yükseldi. Turizm Bakanlığı binası yakınlarında iki patlama meydana geldi. Görüntüler ekranda. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı. Reuters haber ajansı Macron'un Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşmeye giderken herhangi bir patlama sesi duymadığını duyurdu. Patlamaların ardından Şara Macron'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. 2 Temmuz'da da Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede bombalı terör saldırısı düzenlenmiş. 10 kişi ölmüş, 21 kişi yaralanmıştı Suriye'de. Tekrar Beştepe'ye gidiyoruz. Ayşe Süberker'e dönelim canlı yayınla. Nasuhi Güngör'le birlikteler Beştepe'de, zirvenin merkezinde. Söz sizde Ayşe.
2: Pekala Serap Belet, çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu sefer de Tolga Sakman aramıza katıldı. Nasuhi Güngör'le devam ediyoruz konuşmalara. Şimdi sondan bir başlayalım mı? Serap da aktardı. Fransız Devlet Başkanı Macron Suriye'de ve temaslarda bulunurken iki yerde patlama meydana geldi. Bir önceki konum, gerçi siz de öyle, pek şaşırmadılar buna. Ama tam işte Macron'u da bekliyoruz. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirmek lazım özellikle Macron'un bu Suriye temaslarını?
3: Şimdi Macron tabii bölgede bir Fransız etkisiyle hareket etmeye çalışıyor. Biz bunu Lübnan'dan daha önce biliyoruz. Lübnan'da evet, da böyle bir etki alanı oluşturmaya çalışmıştı. Hatta oraya da yine ziyarette bulundu. Uzun süre Avrupa'dan herhangi bir lider gitmezken yine Macron gitmişti oraya. Burada da şimdi Türkiye ve Amerika'nın Suriye özelinde belli bir vizyonu var. Konuşuyor da iki ülke Suriye ile ilgili. Trump Suriye ile ilgili ağzını her açtığında bir şekilde burada Türkiye'nin etkisini de kabul ediyor. Kendisinin burada varlığını sınırlandırıyor. İsrail'in bölgeye nüfuzunu engelleyecek bazı söylemler oldu vesaire. Şimdi böyle olunca tam da bu NATO zirvesi, yani transatlantik dengelerin tartışıldığı bir yerde, Macron kendini bir şekilde, kendinden ziyade Avrupa'yı aslında bir şekilde yine bölgede varlık gösterebilir bir hale getirmeye çalışıyor. Ziyaretleri çok önemli. Emevi Camii'ne vesaire gidiyor. Yani aslında bayağı
2: sembolik.
3: Doğru, çok sembolik. Yani orada varlığını her kademede gösteriyor. Yani sadece Şara'yı gördüm geldimden ziyade Suriye'de bir varlık gösterme çabası.
2: Eskiden böyle bir şey hayal edilebilir miydi? Macron, Emevi Camii.
4: Yani Fransa'nın geçmişine baktığımızda asla, hani hocam tamamlarsa ben de söyleyeceğim, evet.
3: Yani bunlarla birlikte yani burada bir etki alanı, bir politika göstermeye çalışıyor. Bölgede bir şekilde Avrupa'nın da var olabileceğini, Fransa'nın var olabileceğini göstermek. Şimdi Fransa'nın bu adımlarını daha geniş perspektiften değerlendirdiğimizde Suriye bir parçası oluyor. Yani Körfez'den Doğu Akdeniz'e kadar bir politikası var. Hatta yani Hürmüz'le ilgili de yine Macron'un söylemleri var. Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili orada da bulunmak üzerine bir politikası var. O yüzden bunların hepsi Amerika'nın olmayacağı yere girmek veya Amerika'nın bir şekilde varlığını azaltmak gibi düşünebiliriz. Ama bunların hepsi Macron'un kişisel görüşü gibi oluyor. Yani Macron bugün gitse yarın Fransa aynı noktadan devam etmeyecek. Fransa'da böyle bir dış politika vizyonu yok çünkü. O yüzden yani Macron'un bu yaptıkları tabii değerlendiriliyor. kıymetli yerleri alınıyor. Yani Şahra şu anda mesela bu ziyareti kendisi için önemli bir nokta haline getirecek. Tabii. Çünkü Macron'la Trump'la Beyaz

0: Saray'da görüştü. Bir de Suriye'ye de Macron geldikten sonra daha kabul edilebilir. Batı'da meşruiyeti tanınmış bir lider haline geliyor. Evet. Bu önemli bir konu. O yüzden bunu Suriye özellikle daha çok görünür hale getirecektir. Ama Avrupa bunu çok devam ettireceğini zannetmiyorum. Yani bu dediğim gibi Macron özelinde kalacak gibi görünüyor.
1: Yani bu Türkiye için de çok kötü bir haber değil aslına bakarsanız o zaman, değil mi? Çünkü sonuçta evet. Fransızlar oraya kendi çıkarları için elbette bir takım yatırımlar yapacaklar vesaire, ama bunların en nihayetinde Suriye'nin istikrarına, ekonomik kalkınmasına da, değil mi, hizmet edebilecek olması aslında biraz da görmezden gelinebilecek girişimler olarak da değerlendirilebilir mi?
2: Ya şimdi Fransa'nın değil de genel olan bir ülkenin bir başka ülkesindeki nüfuzuna baktığımızda öncelikle bunun bir sosyolojisinin olması gerekiyor. Yani bir takım ortak zeminler, ortak tarih, ortak değerler vesaire gibi. Fransa Manda döneminde, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki o Manda döneminde, daha sonra Baas yönetimiyle ortaya çıkan ve daha çok Nusayri azınlığın merkezde olduğu modeli oluşturdu aslında. Yani o azınlığın daha çok hem idari okullara, yani idareci yetiştiren okullara, hem de askeri okullara gitmesini sağlarken, daha büyük bir çoğunluğu oluşturan işte Sünni ahali ise ticareti ve ticari alanlara yönlendi. Bu enteresan sonuçlar doğurdu ve o günkü Baas yönetimi de çok yakın bir tarihe kadar da devam etti, biliyorsun. Bir kere Fransa'nın o kendince hazırladığı, tasnif ettiği sosyoloji bugün yok. O sosyoloji yönetimin dışında kaldı. Ancak Fransa burada baktı ki işler başka bir yere gidiyor. Yani Doğu Akdeniz kısmında da, Lübnan'la ilgili kısımda da bu sefer bir ilişki tazelemeye, bir yenilemeye gitti ki Şara yönetimiyle bugün görüşmesi, Emevi Camii'ne gidip mesajlar vermesi, bunların her birinin sembolik anlamları var. Fakat tekrar söylüyorum, Fransa'nın orada geçmişte yönettiği veya şekillendirdiği sosyoloji şu anda elinde değil. Ama ticari fırsatlar tarafında unutmayalım, liman konusunda unutmayalım. Fransa orada var olmayı hep deneyecektir. Ama Türkiye'nin nüfuzuyla, Türkiye'nin oradaki oyun kurucu iradesiyle karşılaştırdığımızda bir hayli geride olduğunu da söylemek lazım.
1: Şimdi bu zirveye katılan, tabii birçok NATO üyesi olmayan ülke liderleri de var. Ama en dikkat çekenleri Ukrayna lideri. Ve Suriye lideri Trump her ikisiyle de görüşecek. Bu bize ne anlatacak önümüzdeki dönem için?
0: Şimdi bir kere Zelenski son birkaç zirveye katıldı zaten. Evet. Yani Ukrayna bir şekilde NATO'nun içine girmeden NATO'nun içinde var olmaya çalışıyor. O Ukrayna'nın özellikle bu NATO politikasının da devam ettiğini göstermesi açısından Zelenski için kıymetli. NATO içinde şöyle bir anlam var. Tabii sonuçta NATO'nun çerçevelerinden, politika çerçevelerinden biri Ukrayna'yı desteklemek üzerine de devam ediyor. O yüzden Zelenski'nin bu toplantılara katılması bu anlamda kıymetli hale geliyor. Çünkü özellikle Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna'yı destekleme formülleri de farklı olduğu için bu bir şekilde doğrudan konuşulabilecek de bir alan açıyor. O yüzden Zelenski'nin var olması, Trump'la görüşecek ama Avrupalı liderlerle de çok büyük ihtimalle burada bir araya gelecek. Bu dengeyi Zelenski kurmaya çalışıyor. Trump'ın burada görüşecek olması özellikle son dönemde yaşananlardan sonra kıymetli. Çünkü savaşın hızlandığı bir döneme girdik, biliyorsunuz. Yani iki ülkede hem Rusya Ukrayna'ya hem Ukrayna Rusya'ya saldırılarını artırdı ve üstelik hedefler de stratejik hale geldi. Evet. Yani petrol sahaları, depolama tesisleri vesaire vuruluyor ki Rusya'da bunun etkisi benzin bulamamak vesaire noktalarına geldi. Bunlar çok çok önemli, yıllardır var olmamış krizlerden bahsediyoruz. Evet. O yüzden bunun üstüne konuşmak daha önemli hale geliyor. Doğal olarak yani bu Ukrayna ana gündemden biri. Ama Suriye kısmı belki biraz daha beklenmedik, biraz daha ilginç. Çünkü Trump Beyaz Saray'da görüştü Şara'yla. Üzerinden bir zaman geçti. Bu zamanda yaşanan şeyler oldu. Mesela İsrail'in bölge politikaları Lübnan'la birlikte Suriye'yi de kapsayan bir hale geldi. Veya Suriye yeni yatırım dönemine girdi.
1: Bir Buse'ye dönmemiz gerekiyormuş. Buse Gençtürk şu an karşımızda. Sıcak gelişmeler oluyor sanırım. Lütfen unutmayınız sözünüzü. Bir devam edelim Buse'yle.
3: Ayşe Süberker, biz şu anda Trump'ın otelinin bulunduğu noktadayız. Söğüt Özü'ndeyiz. Şimdi kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat sizlere o sıcak noktayı gösterecek. Makam araçlarının çıkmasını bekliyoruz. Dün aslında akşam saatlerinde, dünden önceki gün makam araçları Ankara'da benzin alırken görünmüştü. Dünyaca bilinen adıyla The Beast, yani canavar deniyor bu. Makam araçlarına yaklaşık 9 ton ağırlığında kurşun geçirmez ve kimyasal saldırılara karşı

0: canlı araçlar olduğunu belirtelim. Özel bir oksijen sistemi de bulunuyor araçlarda. Konvoyunda zırhlı SUV'lar, ambulanslar, elektronik destek araçları ve özel müdahale timleri de yer alıyor Amerikan Başkanı Trump'ın. Tabii Trump'ın artık saat 2 civarında Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bu yüzden de Ankara Havalimanı'na doğru hareket ediyor diye tahmin ediyoruz şu anda. Bu araçlar konvoy eşliğinde şu anda Trump'ın kalacağı otelden, otelin bulunduğu alandan çıkış yapıyor. Kameraların ekranlarınıza getiriyor Hamza Can Bolat o görüntüleri. Trump'ın kalacağı otelden şu anda o makam araçları konvoyu hareket ediyor. Yunus polisler yine özel harekat eşlik ediyor. Bu noktada konvoyu görüntülüyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Trump şu anda ekranlarınızda tabii o makam araçlarını görmek mümkün olacak. Makam araçları olduğu bilgisi verildi bize ama plakaları 800-02. Şu anda ekranlarınızda gördük. Evet, Trump'ın esas makam aracı 800-002 plakalı araçlar Amerikan Başkanı'na ait. İki adet araç gördük. Diğerleri de konvoyuna eşlik eden araçlar olduğunu belirtelim Ayşe Süberker. Sıcak dakikalar Ankara Havalimanı'na inecek Amerikan Başkanı Donald Trump ve bu yüzden de artık o makam araçları ABD heyetine ait araçlar. Ona eşlik eden güvenlik güçleri bu alandan artık Trump'ın kalacağı otelden ayrıldılar. Amerikan Başkanı Trump'ı karşılamak üzere havalimanında doğru ilerlediklerini ifade edelim. Bu iki makam aracı, Jammer araçları sabah aktarmıştık yayınlarda. O Jammer aracı da gidiyor. Jammer araçlarından bir tanesi. Yine heyeti taşıyacak basın mensuplarını ya da Amerikan heyetindeki isimleri taşıyacak olan sivil araçlar, pres yazıyor, basın araçları. Yine bu noktada konvoyunda yer alan araçlar. Bir yandan ambulans, yine diğer herhangi bir olumsuz duruma karşı acil yardım ekiplerinin araçları da konvoyda bulunuyor. Yine başka bir zırhlı aracı ekranlarınıza getiriyoruz. Jammer aracı dedik, bir tane yine Jammer aracını gördük. Sabah saatlerinde gördüğümüz iki Jammer aracından bir tanesiydi. Ve Amerikan Başkanı Trump artık Ankara Havalimanı'na inecek. Bu nedenle de Trump'ın iki makam aracı da bu noktadan ayrıldı. Biz de size o sıcak dakikaları kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat'la beraber getirdik. Beştepe'ye geçecek Ankara Havalimanı'ndan Trump ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa bir görüşme yapacaklar.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Buse Gençtürk. Aktardı Trump'ın kalması beklenen oteldeki araçlar havalimanına doğru yola çıktı. Bu arada ekranın öteki tarafında da görüyorsunuz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de geldi. Geliyor liderler. Son kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
2: Tabii. Bu Şara'nın gelmesi zirveye ve Trump'la görüşmesi üzerinde şu yorumu yapacaktım en son. Şimdi üzerinden bir zaman geçti son görüşmesinin, Trump ve Şara'nın görüşmesinin üstünden ve doğal olarak burada Trump söylediği bazı adımları atamadı bu geçen sürede. Ama bazı değişiklikler de oldu bölgede. Şimdi bunların hepsinin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Burası Amerika için önemli. Çünkü Amerika'nın bölgede nispi bir istikrarlı alan oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Bu, yani Trump bölgede bir barış güvercini uçurmak niyetiyle değil, bölgede yeni bir konsept belirlemeye çalışıyor. Bunun içinde bu çatışmaların gerilemesi, yatırım yapılabilir, ticaret yapılabilir bir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden şimdi Suriye tam bu noktada önemli bir atlama tahtası olacaktı. Eğer İsrail mevzusu da olmasaydı, İsrail bölgeye yeniden böyle bir cephe açma niyeti olmasaydı. Şimdi büyük ihtimalle bunlar görüşülecek. Tabii Macron'un ziyaretinden sonra Trump'ın burada bir kere daha önemli hale geliyor Trump'la görüşmek. Çünkü Trump'la Macron arasındaki durumu da ortaya koymak lazım. Yani bu NATO'dan başlayan gerilim farklı katmanlarda devam ediyor Trump ve Macron arasında. Şimdi Macron tam zirve öncesi buraya gidip bir şekilde Fransız etkisini oluşturmaya çalıştığını görürsek, şimdi bunu da engellemek isteyecek doğal olarak
1: Trump. Trump'a mesela söyleseler herhalde Macron Suriye'de niye orada diye bir herhalde reaksiyon verir, değil mi?
3: Burada da gösterebilir öbür esenliği.
1: Doğru, korku içindeyiz. Özellikle

0: işte Sarkozy değil mi, Meloni işte dün de konuştuk yani, Meloni'yi hala bir anlamda provoke etmeye çalışıyor Trump.
1: Ya yani... benim de şöyle ilginç bir beklentim var, bu zirvede Trump'la Meloni barıştırılabilir.
0: Yani iyi olur.
1: Yani Cumhurbaşkanımız böyle bir girişim yapabilir hatta, öyle söyleyeyim.
0: Evet.
2: Ama şunu söyleyeyim, çok pardon. Yani Meloni ile arasında Macron kadar böyle kesin bir çatışma olmadı zaten.
1: Çok tuhaf ve hızlı kişiselleşti.
2: Aynen öyle. Evet, aynen. Evet. O yüzden yani orada yeniden samimi bir ortam oluşup orada böyle gülüşerek şeyi, aynen
0: şey
2: o çok daha olası. Yani,
0: moduna bağlı herhalde. Doğru. Göreceğiz. Şimdi Hakan Fidan bu sabah bir açıklama yaptı. İşte masa kuruldu dedi artık. Burada önemli kararlar çıkacak dedi. Şu benim dikkatimi çekiyor. İttifakın karşı karşıya kaldığı tehditler diyor.
1: Evet.
0: Nedir o?
1: Şimdi Hakan Fidan'ın bugünkü açıklamasında çok ilginç noktalar var. Bir kere sahne kuruldu diyor. Oradan başlıyoruz. Yani Türkiye'nin bu zirveyi yapıyor olmasının sembolik anlamların ötesinde bir anlam haritası olduğunu söylüyor bence bize. İkincisi bugünün sorunları var diyor. Ona işaret ediyor ve bugünü atlamayalım, ıskalamayalım diyor. Hani ben mealen aktarıyorum anladıklarımı ama geleceği de tasavvur edelim. Şimdi önümüzde tehdit yok mu? Yani önümüzde o kadar hesaplanamayan tehdit var ki ittifakın önünde. Yani Rusya'nın nerede duracağını biliyor muyuz? Mesela bilmiyoruz. 2019'lara kadar neredeyse, ya bu dünyada çok yapılan bir değerlendirme ve ben de katılıyorum buna. Ya Rusya ile uğraşmaktan Çin'i unuttu ya da Çin Amerika'yı uyuttu diyorlar. Unutmakla uyutmak arasında gelen bir hikaye var. İlk defa 2019 Londra'ydı eğer yanlış hatırlamıyorsam, bir meydan okuması olduğunu Çin'in ve buna karşı tedbir alması gerektiğini söylediler. Peki alınmış tedbirler nerede mesela? Çin'in yürüyüşünde bir yavaşlama oldu mu?
0: Hayır tabii ki.
1: Çin dev adımlarla ilerliyor ama hala Amerika'nın istediği gibi ben senin karşı kutbunum. Evet hadi bak bundan sonra dünya bizden sorulur noktasına da kendisini getirmiyor. Ha, yok yok diyor, ben oralarda değilim. Ben
0: çünkü
1: kendi...
0: o arada zaman kazanıyor.
1: Zaman kazanıyor, oyalıyor vesaire gibi. Şimdi bunun bir potansiyel tehdit olmadığını söyleyebilir miyiz? Yani şimdi Türkiye'de tabii Avrasya müzahir tezlere sahip dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Hepsinin görüşlerini saygıyla karşılıyorum ama ben eğer mesela emperyal arzular açısından bakıldığında Amerika'yı eleştirenlerin biraz da Çin'e ve Rusya'ya daha dikkatle bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz mesela Kırım'ın ilhakını kabul ettik mi bugüne kadar? Meşru saydık mı Türkiye olarak? Hayır. Asla kabullenmedik. Ukrayna'nın bugünkü işgal edilen topraklarıyla ilgili resmi bir kabulümüz var mı? Hayır, o da yok. Yani bunların nerede duracağı belirsiz. O yüzden Sayın Fidan'ın bugün söylediklerinde ittifakı bekleyen tehditler sadece askeri saldırılar anlamındaki tehditler de değil. Bizatihi ittifakın sürekli son 2022 Madrid zirvesinden itibaren sıkça gündeme getirdi. Siber alan, uzay, işte çocuklarımız, yapay zeka vesaire, aile, bunları konuştun NATO metinlerinde var bunlar. Tamam da bunları konuşuyorsun da bunları birlikte geliştirmek anlamında bir icraatın yok. Bunların tehdit oluşturduğu alanlarda bunlara birlikte karşı koymak anlamında da bir icraatın yok. Yani bence o söyledikleri önemli. Evet bugün ama bir de yarın var.
0: Yani bunu zaten hani siz bahsettiniz ama bunun bir de enerjisi var. İşte evet. Hürmüz'de ne oldu? Dünya alt üst oldu.
1: Tedarik zincirleri muazzam, her şey alt üst oldu.
0: Tabii yani korona da zaten alt üst olmuştu. Ondan, onun etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya çalışırken dünya bir Hürmüz Boğazı kriziyle karşılaştık. Şimdi Trump onu bir zafer olarak adlandırıyor tabii. Yeniden açılacak ama orada da tam bir barış olacağını düşünmüyoruz. Değil mi? Artık bölge böyle ara ara yükselen tansiyonların hakim olduğu bir bölgeye dönüyor. Aslında bu Trump'ın da istemediği bir şeydi. Doğru. Değil mi? Trump geldiği zaman ben Orta Doğu'da barış istiyorum, müreffeh bir bölge istiyorum derken İsrail'in de biraz ittirmesiyle İran'a savaş açıldı. Evet. Ve iş tamamen tersine döndü. Yani Körfez ülkelerini o İbrahim anlaşmalarını imzalatacaktı. Onlar rafa kalktı. Dolayısıyla evet. Trump da burada bir zorda aslında, değil mi?
1: Doğru, doğru. Hocam bir ek soru, ben de lütfen izninizle. 2025 sonunda bir strateji metni yayınladı ya Amerikalılar. 33 sayfa falan. Orada herkese bölgesel inisiyatif tanıyacağız, işte herkes yükünü taşısın falan dediğinden 2 ay sonra gitti İran'a
0: i̇şte.
1: Saldırdı.
0: Evet.
2: Ya burada bir kere yani NATO ile ilgili şunu söylemek lazım. Nasuhi Bey'in az önce söylediği NATO'nun farklı katmanlarda beklentileri vesaire, o NATO 2.0 formülü aslında. Evet. O NATO 2.0'ın aslında NATO'dan en uzaklaştığı dönem olduğunu da ortaya koymak lazım. Yani kuruluş felsefesi, o ittifak önemli. Sürecinden en uzak olduğu dönemdi. Yani çevre, iklim vesaire konuşmaya başlamıştı,
0: evet.
2: NATO. Doğal olarak orada o mantık kopuşları yaşandı aslında. NATO 3.0 o yüzden üzerinde çok durulan bir şey. Çünkü NATO'nun tekrar bir savunma ittifakı haline gelme çabasını da görüyoruz.
0: Evet.
2: Böyle olduğu zaman gündemler de o işte low politics denen daha işte çevre, iklim, aile vesaire konularının artık daha az konuşulduğu, daha sert politikaların, daha savunma, savaş formüllerinin gündeme geldiği nokta konuşuluyor. Mesela

0: Çin'le ilgili bu ticaret konusu mesela çok gündeme gelmişti. Hı-hı. NATO 2.0 döneminde. Şimdi yine gündemde ama artık şöyle gündemde. Çin'in bu ticaret formülü savunma alanında nasıl etkiliyor NATO'yu? Veya bu tedarik zincirleri NATO savunma sanayi konseptine ne kadar entegre gibi daha böyle ortaya ikisini de karıştırarak daha böyle savunma odaklı bir politika Hı-hı. izlenmeye çalışılıyor. Bu önemli ama söylemle eylem arasında henüz o bağ oluşmadı. Yani evet. bu geçen yıl yavaş yavaş konuşulmaya başlanmıştı evet. Washington zirvesinde. Bugüne kadar bunlar hep böyle kağıt üstünde, raporlarda vesaire gördük. Hı hı. Çok büyük ihtimalle bu konsepti daha pratik hale getiren bu zirve olacak. Kimin daha nasıl hareket edeceğinin belirlenmesi.
1: Beklenti de yüksek değil mi hocam bu konuda?
0: Evet.
1: Bu zirveyle ilgili.
0: Yani bu evet. zirvenin belki de hani başlık olarak baktığınızda en büyük beklenti sanki bu. Daha somutlaşmış adımlar, kimin ne yapacağı, paralar, yani para ayırmak konusu mesela bence NATO'nun o büyük ülkeleri için mesela hiç dert değil o paraları ayırmak. Evet. Önemli olan onu pratiğe nasıl dökeceğinin evet. tartışılması. Onlar burada olacak.
2: Dün ilginç, buradan alayım istedim. Rutte'ye soruldu şimdi bu %5'lik taahhüdün altına girmek istemeyen başta İspanya gibi ülkeler var. Bir gazeteci de dedi ki yani bu ülkeler ve benzerleri bunu karşılamazlarsa korumadan mı çıkacaklar dedi. O da böyle çok orta yollu bir cevap verdi. Yani tabii o ikili ilişkilerine bağlı, Amerika ile ilişkilerine bağlı dedi. Yani hala bir takım engeller görüyoruz biz değil mi üye ülkeler içerisinde?
1: Ya şüphesiz, fakat o söylediğim bana başka bir şey hatırlat, onu söylemeden geçemeyeceğim. Rutte bence NATO'nun genel sekreterleri tarihinde çok kuvvetli bir figür gibi görünmüyor. Yani dünkü toplantıda da şunu gördüm ben. Yani patron konuşacak, hani ben fazla ayrıntıya girmeyeyim gibi bir tarzı da vardı. Ya dün konuşurken biraz Kanada'yı hani böyle pansuman yaptı. İşte Avrupa'da iyi gidiyor falan gibisinden. Ben bu Avrupa iyi gidiyor, %5'e yaklaşıyorlar falan hikayesinin de henüz gerçekliğini görebilmiş değilim. Biraz rakamlara da baktım. Ha, öyle tam olarak hızlı bir gidişat falan yok. Hı-hı. Ama anladığım kadarıyla burada Avrupa ile yapılacak konuşmaların zeminini biraz ısıtmak, biraz yumuşatmak için hadi arkadaşlar ya, bak söylüyoruz yapmıyorsunuz. Ha gayret, ha gayret noktası. Ama Trump'ın biliyorsun bu tür ha gayret hikayelerinde beklenmedik tarzları evet. var. Sabah İran'la harikulade bir barış derken öğleden sonra evet, barış marış yok kardeşim diyebiliyor. Evet. O nedenle bu müzakerelerin zor tarafı hocamın dediği gibi beklenti, hani ben de sordum, yüksek. Burada artık hani yeter, şu işleri bir organize edelim. Hani savunma sanayinde büyük istihdam. E nasıl yapacaksın bunu? O büyük istihdam birçok ülkeyi birlikte entegre çalıştırmanız evet. da mümkün. Türkiye daha önde bu konuda. Evet, bak şu anda arada gösteriyor arkadaşlarımız. Savunma sanayi tarafında çok muazzam görüşmeler oluyor. Temaslar oluyor, anlaşmalar imzalanacak filan. Ama bunun diğer ülkelerle entegrasyonu meselesinde NATO abilik filan yapmayacak. Koordinasyon evet. yapacak.
2: Bu arada fotoğraflar da geliyor. Kanada Başbakanı evet. Carney'i kabul etti. Bu da önemli. Yani Kanada da aslında çok önemli. Trump bir ara Kanada'yı da alacaktı.
3: Eyalet
2: yapacaktı. Vazgeçti. Evet. Grönland'ı da alacaktı. Şimdi böyle bir de liderle aslında değil mi karşı karşıya. Şunu soracağım. Daha güvenlikçi politikalara geçilecek. Hı. Pekala. Üretim arttırılacak. Ve bazı hani sosyal refah enstrümanları belki biraz kısıtlamaya gidilecek. Çünkü Trump'ın bakış açısına göre ve bazı lider bir rehavet çökmüştü Avrupa'ya. Şimdi o rehaveti kaldıracaklar. Ben batılı kamuoylarının buna, bu planlar hayata geçerse vereceği reaksiyonu merak ediyorum. Şimdi Gazze katliamı başladı, soykırımı başladı ve hiç ses çıkmadı. Sonra Avrupa halkları ya siz ne yapıyorsunuz demeye başladılar liderlerine. Hı hı. Ve çok ciddi bir tazyik oluşmaya başladı. Bunun yansımaları olur mu toplumlar üzerinde?
0: Şimdi tabii artık dünyanın daha çatışmacı bir döneme girdiğini fark etti o dediğiniz Avrupalı toplumlar. Bunu yavaş yavaş farkına varıyor. Amerika toplum mesela hala onun farkına varmadı.
2: Uzakta,
0: ama toplum
2: zaten.
0: Evet, çok uzakta olması, gündemi takip etmemesi vesaire. Biraz toplumsal reflekslerle ilgili Amerika'da. Ama Avrupalılar bunun daha farkında. Ha, farkında dediysek şu hala ortada. Fransa'da, Almanya'da bir savaş çıktığında ülkenizi savunur musunuz dendiğinde hala %10, %20 civarında çıkıyor. Yani farkındalık sadece teorik anlamda da kalabiliyor ama en azından bunun konuşulmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi mesela bahsettiğiniz o harcamaların artması vesaire, mesela bunlar evet belki birkaç yıl önce Avrupa'da harcamaları artıracağız dense sokaklar karışırdı. Böyle bir şey izin verilmezdi belki. Hı hı. Ama bugün biraz daha kabul edilebilir bir noktada. Tabii kabul edilebilir olmasının yani, bir çerçevesi de şu.
2: Liderler de tabii ki seçmen tabanlarını tabii, burada gözetecekler. Yani onlar sonuçta niye bir ülkenin başına geliyorlar?

0: var işte size şunu vaat ediyorum, bunu vaat ediyorum, artık vaat edemeyeceğim, ben daha güvenlikçi gideceğim, daha çok para harcayacağım orduya dediği zaman ve sosyal hakları kıstığı zaman, o zaman da onlar iktidarda kalabilecek mi? Yani şimdi bir aşırı sağın yükselişi var ama bu iş tersine de dönebilir. Çünkü liderleri seçenler halklaş, değil mi?
1: Çok uzun zamandır sosyal güvenlik anlamında sağlık hizmetlerinden tut emeklilik haklarına kadar hani şu 36 saat meselesi, evet, hani senin de çok gündeme getirdiğin. Hatırlıyor musunuz? Yakınlarda bir kriz oldu Avrupa Birliği'nde. Cuma'ydı krizin başlangıcı. Pazartesi değerlendireceğiz dediler. Yani cumartesi pazarı kullanmak gibi bir yaklaşım içinde olmadılar. Herhalde Ursula Hanımefendi'nin söylediği bir şeydi. Ona biraz kızgın olduğum için öyle kullanıyorum ama. Şimdi bence kıta Avrupa'sı o konforunu yavaş yavaş yitiriyor, bu doğru.
0: Değil mi?
1: Bugün Almanya'da hayatta olan her 4 insandan birisi, hatta 28'lere yaklaştı oran, 25'i de geçti, mülteci kökenli.
0: Tabii.
1: Veya doğrudan mülteci. Üstelik bu 15-40 yaş bandında çok daha büyük oranlara çıkıyor. Şimdi böyle ülkelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada zaten hayatın içinde birçok unsur var. Toplumun tam olarak kabullendiğini, kabullenmediğini tam bilemediğimiz. Hani şimdilik arbede çıkmadığı için öyle varsayıyoruz. Ama geçenlerde Mert durduk yerde şey dedi. Suriyelileri de artık göndermemizin vakti geldi dedi.
0: Ki onlar Suriyelileri, evet, seçerek almıştı.
1: Çok seçkin bir tarafını aldılar. Tabii. Sanatçısını, doktorunu vesairesini.
0: Tabii.
1: Animasyoncusunu mesela, baktım o listelere. Çok sayıda animasyoncu var mesela. Yani çizgi film sektöründe falan kullanılacak. Şimdi bunlar bence o konfordan vazgeçme meselesine tekrar dönersek, sosyal güvenlik falan. Yani aşırı sağ iktidarlar geldi, toplumu ikna eder. Arkadaşlar 10 yıla kadar büyük bir dünya savaşı çıkacak falan. Bu toplumlar öyle kolay ikna olacak toplumlar değil. Mesela Macaristan'da Urban hikayesi birdenbire değişti.
0: Evet, tabii.
1: Buralarda hikaye değişebilir mi? Ona da bakmak lazım. Ama %5 konusunda hocam, evet, biraz hani şey var, devletlerde bir olumlu yaklaşım ben de görebiliyorum ya. Yani.
2: Bir de tabii o %5'in içinde o ikiye bölmek de çok faydalı oldu. Yani %3,5 doğrudan silaha, %1,5 ilgili alanlar. Şimdi ilgili alan dediğinizde
1: esnetilebilir bir şey.
2: Evet, yani orada mesela savunma sanayi üzerinden doğrudan silah üretme değil, ilgili sanayi sektörleri vesaire de dediğinizde, bu toplum daha yatırım odaklı düşünüp oradan iş kolu vesaire gibi değerlendirip daha kabul edilebilir bir noktaya geldi. Bu çok stratejik bir adımdı.
0: Tabii, bir de mesela şimdi sivil araç fabrikaları, tabii, da onlar da aslında evet araçları üretiyor ama onun yanında ürettikleri bazı işte ne denir onlara? Alet edevat diyeyim böyle kabaca, ama işte savunma sanayinde kullanımı da müsait. Yani aslında sivil askeri işbirliği, devlet destekli özel sektör, böyle değişik bir modele geçiyoruz galiba, değil mi?
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim, burada mesela Almanya'nın ürkütücülüğüne tekrar bir dönmek istiyorum. 1960'lar yani 40'lar 50'ler tam öyle geçmiş değil ama Türkiye'den de işçi almaya başladıkları dönemleri söylüyorum. Almanlar bu işi, yani şey diyorlar ya Almanlara, Kartoffeldeutsch, yani patates Almanlar, sürekli patates yiyerek falan, öyle bir muazzam disiplin, tabii bir felsefe geleneği vesaire, bir sürü şey var Almanya'nın avantajı, ama o disiplin içinde nasıl bir kalkınma hamlesine giriştiklerini görenler bugün de diyor ki bu silahlanma, savunma sanayi vesaire, bu alanlarda Almanya gereğinden fazla inisiyatif aldığı takdirde o dev çark işlemeye başlar. İstemeye başladığında da karşısında bir düşman, rakip aramaya da başlayabilir. Hı hı. Bu da ciddi bir tedirginlik kaynağı bence. Trump'ın da bu anlamda hani Almanya'yı hani işte Avrupa'nın savunmasının merkez gücü, başat gücü yapmak gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Onu sahaya yaymak istiyor. Savunma sanayiyle ilgili bu entegrasyonun yayılma meselesinin ben böyle bir siyasi arka planı olduğunu da düşünüyorum.
0: Şu da var aklıma geldi. Oradan alıp sorayım. Şimdi asker çekecek.
1: Almanya'dan.
0: Evet. Şimdi
1: 5000 miydi hocam?
0: 5000-6000 civarında. Şimdi o zaman Almanya'nın da bir takım boşlukları doldurması gerekecek aslında, değil mi? Birçok ülkeye de konuşlandıracak ama Polonya var diğer tarafta, zaten sürekli Rus tehdidi altında. Oranın da korunması gerekiyor. Hatta geçen hafta bir haber çıkmıştı, Rusya işte Polonya'ya saldıracak tam NATO zirvesi öncesinde, bakalım NATO ne kadar dirayetli çıkacak diye. Böyle spekülasyonlar da elbette yapılıyor ama bu başatı dediğiniz zorlayan da bir pozisyon.
2: Tabii tabii. Almanya'da şimdi Ukrayna Savaşı ilk başladığı dönemde hatırlarsanız bir 100 milyar euroluk bir bütçe hazırlandı.
1: Hemen çıktı böyle patlıyor,
2: hemen,
1: değil mi? Evet.
2: Yani hiç kimsenin beklemediği bir savunma sanayini, orduyu güçlendirmek vesaire adında 100 milyar euroluk bir paket. Daha sonra fark ettik ki biz bu paranın büyük kısmı Amerikan silahlarına, yani kalanı da mevcut askerlerin refahını kuvvetlendirmeye gitmiş. Yani hep ben söylüyorum ya, parayı harcamak bir şeydir ama bunu harcayabilmek, yani savunma sanayi, savunma konseptinin içine dahil etmek başka bir şey. Almanya henüz o noktada değil. Yani milli bir savunma vizyonu ortaya

0: koymak açısından yapamıyor ya da yaptırılmıyor. O yüzden şimdi de mesela 250 milyar eurodan bahsediliyor. Yine aşağı yukarı aynı noktaya gidecek. Yani evet, istese çok başka şeyler yapabilir ama o yapmıyor. Şimdi Amerika'nın mesela bölgeden çekildiği, sadece asker çekmiyor aslında. Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da müşterek komutanlıkları da bu ülkelere bırakıyor. Şimdi bunlar mesela baktığınızda sanki Amerika buradan, işte Avrupa'dan çıkıyor gibi görünüyor ama aslında şöyle, Avrupa'ya daha fazla sorumluluk alması gerektiği söyleniyor. Bu NATO'nun kurumsalında da var zaten. Evet. Ama mesela Amerika Almanya'dan çektiği askeri Polonya'ya yerleştiriyor. Evet. Bu biraz Batı Doğu Avrupa arasındaki ikilem üzerinden Avrupa'yı terbiye etmeye çalışan bir Trump politikası. Bu İskandinav ülkeleri, Baltık ülkeleri, Polonya gibi devletler bir şekilde Amerika'nın desteğini Avrupalı devletlerden daha fazla görüyorlar. Tabii. Ve doğal olarak burada NATO içerisinde Amerika'ya yakın olanlar ve Avrupa'ya yakın olanlar diye bir ikilem yaratmaya başlıyor. Ve Polonya özelinde mesela o bahsettiğiniz Ukrayna'dan sonra işte Polonya'ya saldıracak Rusya vesaire söylemlerini de ben biraz Rusya'dan çok NATO'nun bu Amerikalı kanadının gündeme getirdiğini düşünüyorum.
1: İsrail'in işte sürekli tehdit altındayım, bana yardım et demesi gibi. Şimdi şunu da soracağım, aklımıza tutalım ama bir savunma sanayi forumuna gideceğiz Serkan Şimşek. Orada bu üretim, kurumsallaşma hani Avrupa'da daha fazla ama sanki üretim bandında bu sefer Türkiye ile Ukrayna çok daha fazla öne çıkacak. Hazırlar, ona da değinelim ama bir Serkan Şimşek'e sözü bırakayım savunma sanayi forumundan elindeki notları.
2: Ayşe Süberker, az önce yaklaşık bir saat önce bu noktada oldukça önemli bir duyuru yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından ittifakta bazı yeni ürünlerin ittifakın envanterine katılmasının sözleşmeye bağlandığı duyuruldu. Şimdi o ürünlerden birinin maketiyle yan yanayız. Kameraman Caner Dalgıç da ekranlarınıza getiriyor. Bir insansız hava aracı ekranlarınızda. MQ-4C Triton İHA. Tabii biraz zor bir ismi var aslında ama ABD menşeli bu İHA'nın en önemli özelliği uzun menzilli bir keşif İHA'sı olması. Ne demek istiyorum? Havada 30 saatten fazla kalabiliyor. Yani bir günü geçmiş, hatta neredeyse 1,5 gün kadar havada kalabilen bir insansız hava aracı ve bir keşif aracı dediğim gibi. Bunun da özellikle sebebi tabii ABD donanmasının daha çok okyanusları izlemek üzere kullandığı bir sistem bu. Tabii bazı proje ortakları da var bu biraz önce duyurulan sözleşmeyle ilgili. O ortak ülkeleri, o müttefikleri de duyurmak istiyorum sizlere. Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Norveç. Bu ürünün NATO ittifakının envanterine katılması noktasındaki proje ortakları işte bu dört ülke. Ancak bu ürünü üreten firma ise ABD'ye ait, ABD menşeli bir uzun menzilli keşif İHA'sı NATO ittifakının envanterine girmiş oldu. Aslında farklı ürünler de yine girdi. Bazı uçaklar, ağır nakliye uçakları A400M, A330 MRTT gibi uçaklar da yine NATO'nun ittifakın envanterine girmiş olarak bu noktada duyuru yapıldı. Savunma Sanayi Forumu'nda aslında pek çok savunma sanayi işbirliğine, anlaşmalara yine sahne olacak gün boyunca. Hem NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin hem Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün de bu noktada NATO'nun düzenleyeceği programlarda yeni anlaşmalar, müttefikler arasında yeni işbirlikleri özellikle ortak üretim noktasında göreceğiz. Bu noktada ama şu ana kadar özellikle yeni duyurulan big açılış, yani big reveal dedikleri yeni açılıştan itibaren bu yana işte bu insansız hava aracı envantere alınmış oldu. NATO ittifakının envanterine girmesi, sözleşmeye bağlanmış oldu diyelim. Sözü Savunma Sanayi Forumu'ndan yeniden size bırakalım.
3: Evet, Savunma Sanayi Forumu'ndan Serkan Şimşek bildirdi. Beştepe'den de canlı olarak görüntüler ekranda. Trump'ın saat 14'te Ankara'ya inmesi bekleniyor. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 15'te bir araya gelecekler. Ama elbette sadece Trump değil, NATO üyesi 32 ülkenin lideri başkentte bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Rutte de zaten zirve kapsamında kürsüye çoktan çıktı bile. Gün içindeki bu sabahtan itibaren farklı programlarda. Tekrar Ayşe Süberker'e sözü bırakıyorum.
1: Pekala Serap Bey'le teşekkür ediyoruz. Son böyle 3-4 dakikamızın içerisindeyiz. Şimdi Savunma Sanayi Forumu'nda diyoruz zaten çok önemli anlaşmalara imza atılacak ama şurada bırakmıştık Serkan'a gitmeden önce. Bu tedarikte ve efektif ve belki daha finansal olarak

0: makul fiyatlarda üretimde Türkiye ve Ukrayna. Anladığım kadarıyla bundan sonra öne çıkacak değil mi? Çünkü doğru. Avrupa'nın kurumsallığı işte biraz daha ağır aksak yürümesi, prosedürleri vesaire göz önüne alınırsa.
1: Doğru doğru. Yani şunu göz ardı etmeyelim. Avrupa içerisinde savunma sanayi üzerine adım atmaya niyet olsa dahi burada işte Avrupa'nın kendi normları, tırnak içinde söylüyorum, çok engel oluyor. Mesela rekabeti engelleyemiyorsunuz. Rekabetin olduğu yerde farklı farklı ülkeler aynı silah için yatırım yapıyor. Aynı silah için yatırım yapınca mesela bir Avrupa hava savunma sistemi vardı Ayşe Hanım. Almanya ve Fransa hangisinin silahı kullanılacak karar verilemediği için bu hayata geçmedi. Ve Fransız silahı kullanılmayacağı için Fransa engel oldu daha sonra buna. Evet. Yani bu tip adımlar Avrupa'nın içerisinde hala var.
2: Berlin Havalimanı örneği var mesela. Tamamlayamadıkları hala belli bölümleri tamamlanmamış duruyor.
1: Yani bu Avrupalı normlar savunma sanayi

0: Rusya-Ukrayna Savaşı artık 4 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.
1: Yani
0: biraz konuşmak lazım.
1: Mesela evet, şu kesinlikle. Rusya konusunda burada Rutte'nin açıklamaları oldu. Putin'in hemen burada NATO zirvesi toplanmadan önce Kiev'e saldırısı. Kiev'in bir süredir Rusya'nın içerisinde devam eden saldırıları var. Hatta böyle bütünüyle petrol rafineleri hedef alıp artık Moskova dahil kilitlenmiş halde evet, Rusya. Evet, evet. 18-19 saat boyunca bekliyorlar benzin alabilmek için. Evet, ama yine de savaşın sonuna dair bir ışık, bir işaret, bir müzakere sürecinin başlayacağına dair herhangi bir emare de yok. Daha aksine sanki bu daha tıkanmışlık daha hali savaşı yükseltiyor gibi görünüyor. Burada mesela Amerikan Başkanı gelmeden Zelenski ile görüştü. Putin'le 90 dakika görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşecek. Zelenski ile burada yüz yüze görüşecek. Bir yeni müzakere süreci ortaya çıkabilir mi? Çıksa bir sonuç getirebilir mi? Bir de sizce burada masa biraz döndü mü? Bunu neden soruyorum? Çünkü daha önce Zelenski'ye elinde hiçbir kart yok demişti diyordu. Amerikan Başkanı. İnanılmaz bir görüntüydü. Hepimiz konuştuk. Resmen ama gelinen noktada G7'de dedi ki iyi gidiyorlar.
2: Şimdi hangi Trump'a inanacağız değil mi? Hangi Trump gerçek?
1: Ya da hakikaten bir şeyler değişmiş olabilir.
0: Çok özür dilerim. Bu arada bir bilgi var. Hani çok konuştuğumuz bir mesele. Birkaç saattir Erdoğan-Trump görüşmesinde basın toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Olacaksa nasıl olacak? Sorusu. Bir basın açıklaması olacak. Sayın Cumhurbaşkanı makamında sanırım. O basın açıklaması da olacakmış.
1: Yani
0: soru da alınacak bu arada.
1: Belki
0: yani
1: çok
0: oval ofis formatı.
1: Evet, gibi. Onu evet, diyecektim evet. Tam. Doğru. İkisi belki otururken görüşme başlamadan önce içeriye akredite sınırlı sayıda basın mensubunun girip görüntü alması, bir iki soru hem Amerikan basınından hem Türk basınından sorulması. Ama o bizim burada arkamızdaki salonda hep gördüğümüz, alıştığımız kürsü basın toplantısı formatı olmayacak gibi anladım.
0: Evet,
1: daha metni
0: evet.
1: Okuyamadım bize gelin ama böyle bir durum göreceğiz zannederim değil mi?
0: Evet, o formatta oval ofisteki gibi işte Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump kısa bir şekilde değerlendirme yapacak ve kısıtlı sayıdaki basın mensubunun sorularını yanıtlayacak. Öyle uzun, kapsamlı, büyük, kürsüde olan bir basın açıklaması formatı değil.
1: Bir fark şöyle olabilir. Bilemiyorum bunu. Mesela böyle NATO'nun G işte 20'nin marjında hemen liderlerin bir araya geldiğinde 2-3 dakika yaptığı açıklamalar gibi mi göreceğiz? Yoksa oval ofisteki gibi basın açıklaması denen ama basın toplantısına evrilen, geri geldiğinde 40 dakikaları bulan bir formatta mı göreceğiz? Benim şimdi merak ettiğim o. Çünkü uzaya da bilir soru çok fazla soruldukça basın mensubu sayısına bağlı olarak ya da böyle zirve marjı ...marjlarındaki gibi 5-10 dakikayla kısıtlı da kalabilir.
2: O da olabilir ama bence alışılmışın dışında bir görüntüyle karşı yani, karşıya geçeceğiz.
1: En azından Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde hiç görmediğimiz
0: bir görüntü olacak. O ofis formatında Bahram mı kazanacak Sena? Basın mensupları açısından.
1: Amerika'daki muhabirleri, gazetecilerin geneliyle biliyorsun hani Trump'a sesini duyurmak için öyle daha yüksek sesten Sayın Başkan, Sayın Başkan dediğini çok gördük. Öyle bir durum da olabilir. Burada bakalım görelim. Hakikaten ilginç olacak takip etmesi.
2: Evet.
1: Rusya-Ukrayna.
2: Rusya-Ukrayna ben ilk savaş çıktığı zaman şöyle demiştim. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir soğuk savaşın. Soğuk barışı aradığımız bir sürecin kapısını araladı. Soğuk savaş değil, soğuk barış. İkisi arasında fark var.
1: Nasıl, yani ne demek istiyorsunuz?
2: Ne demek istiyorum? Soğuk savaş döneminde olduğu gibi iki kampın, iki cephenin, daha iki şemsiyenin birbiriyle jeopolitik mücadelesi değil. Tam anlamıyla bir harp de değil. Evet, bir savaş var ama şimdi vekaleten dolaylı bir savaş var. Rusya Amerika'ya savaş ilan etmiyor. Rusya Avrupa'ya savaş ilan, Avrupa savaş ilan ediyor ama Ukrayna bir ara cephe hattı olarak kullanılıyor. Ve öyle bir hale geldi ki Rusya, ki Kissinger bunu iki defa yazdı, Kırım'ın ilhakında ve daha sonra Ukrayna Savaşı'nı başlarken Rusya'yı Ukrayna'ya saldırtacaksınız dedi iki makalesinde. Nitekim de oldu. Şimdi Dinyeper Nehri ben demir perdenin örüldüğü bir su yolu olarak ifade etmiştim. Artık demir perde Dinyeper Nehri. Çünkü doğusunda bir Rus işgali var. Batısında Kiev yönetimi var. Bu işgal ilerler geriler bilemiyoruz ama bu mevcut haritadan Rusya'nın geri adım atacağına ben asla düşünmüyorum demiştim. Maalesef ki. Ki yanılmadığımızı da gördüm. İşte Kursk yarması yapıldı. İşte Prigojin hadiseleri oldu. Binlerce askerini kaybetti ki en son işte efendim rafineri vuruldu, benzin sıkıntısı ama Rusya çökmedi. Rusya çökmüyorsa kaybetmiyor.
1: Şeyi çünkü hatırlattı sizin bu dediğiniz Medinsky ikinci müzakerelerdeydi yanlış hatırlamıyorsam şey demişti bizim 15-17 yıl süren savaşlarımız da var yani gittiği yere kadar götürürüz evet, mealinde evet. Ukrayna heyetine açıklamalar evet, olmuştu. Evet. Ne olursa olsun savaşmaya devam edebiliriz.

0: İsveç, tam hatırlamıyorum ifadesini ama 20 yıla dayanan savaşımız da oldu gibi bir sözü olmuştu. Hatta o dönem bir gözdağı mı verdi demiştik ama gelinen noktada hakikaten Rusya geri adım atmıyor.
1: Atmayacak ve hep söylediğimiz gibi Rusya elindeki nükleer kartı, o kırmızı düğmeyi tutmaya devam edecek. Rusyasız bir dünya hayal ediyorsanız o dünyayı başınıza yıkarım diyen bir Putin vardı ve şu anda Putin'in İran savaşı sebebiyle biraz daha hani ilginin dağılması, biraz daha hani yoğunluğun işte Körfez'e, Basra'ya doğrunda yoğunlaşmasından da biraz da faydalanarak şu anda Ukrayna'da istediği hattı tutmaya gayret ediyor. Ama yine ifade edeyim, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal haritasından vazgeçeceğini düşünmüyorum ve Putin şunu söyledi: eğer istiyorsanız buyurun, bu harita üzerinden müzakereyi edelim, anlaşalım. Siz silah verirsiniz, mühimmat verirsiniz, savaş devam ederse ben de savaşırım dedi. Ve Trump da aslında Putin'in bu imasını da aldı, yani mesajını da aldı. Ve bir an önce Zelenski'ye bu savaşı bitir demişti biliyorsun. Üçüncü Dünya Savaşı çıkaracaksın, aklını başına topla, evinde kart yok demişti hatırlarsanız. Evet. Sonra Vatikan'daki görüşmeyi hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla toparlamak gerekirse Ukrayna Savaşı ve Rusya Savaşı yeni soğuk barışın arandığı bir süreç olacak. Bir başka bu işi ben onu da şöyle söylemiştim, son cümle söyleyeyim. Kostümlü provasıdır Ukrayna Savaşı, Tayvan Savaşı'nın demiştim.
2: Kostümlü provasıdır.
1: Tayvan Savaşı da Çin'in bir amfibik harekatı yapacak hiçbir şey yok Amerika'nın veya Batı dünyasının. Dolayısıyla böylesine hiper kompleks bir denklem içerisinde bunları yorumlamaya devam edeceğiz.
2: Hocam çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Furkan Kaya Habertürk'e katıldınız. Semiha Şahin, biz Beştepe'den özel yayınımıza Sena Alkan'la devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Sözü şimdilik sana bırakalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hem Sena Alkan hem de Aykut Türel'e. Bu bölümü tamamlayalım. Kısa bir araya gidelim. Devam edeceğiz. Gözümüz kulağımız Ankara'da.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesini bekliyoruz. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Türkiye'ye doğru, Ankara'ya doğru hareket etmeye devam ediyor. İlerleyen saat diliminde inmesi bekleniyor. Ardından da resmi karşılama töreni için buraya gelecek, Beştepe'ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılama töreninin ardından da ikili görüşmeye geçilecek. Tabii önemli bir görüşme. Birçok farklı başlık var. Aslında son yıllarda iki ülke arasında Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte ivmelenen olumlu ilişkilere konu olacak, çerçeve olacak önemli konu başlıklarının bir kez daha ele alınmasını bekliyoruz. Bir basın açıklaması beklentisi de var ancak kesinlik kazanmış değil. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Gözler oraya çevrilmiş durumda ama sabah saatlerinde de iki önemli görüşmeye imza attı. Önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşme önemli çünkü Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir yönü var. Kendisi ABD Başkanı Donald Trump'la da yakınlığıyla bilinen bir isim. Özellikle ABD ve Avrupa arasındaki o ihtilaflı dönemde rol almış da bir isim olması göze çarpıyor. Kanada Başbakanı'yla da görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Kanada Başbakanı da özellikle yine son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olmuş bir isimdi. Şimdi yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği devam edecek. Tabii yarın sabah saatlerinde öncelikle o karşılama töreni gerçekleşecek, aile fotoğrafı çekilecek ve o beklenen oturum gerçekleşecek. Bu oturumun ardından da önemli görüşmelere imza atması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu zirveye gelen büyük Avrupa ülkeleri liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, İtalyan Başbakan Meloni ile görüşmesi bekleniyor. Yine aslında görevi bırakan ancak NATO zirvesi sonrası fiilen bırakmış olacak olan İngiliz Başbakan Starmer'la da bir görüşme yapması bekleniyor. Son olarak da geçtiğimiz günlerde yine Türkiye'ye, Ankara'ya gelmiş olan Alman Şansölyesi Merz'le de bir görüşme yapacak. Yani son derece yoğun bir görüşme takvimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yarın özellikle oldukça yoğun geçeceğini söyleyebiliriz. Bugün için ise artık gözler Beştepe'de Donald Trump'ın karşılama törenine çevrilmiş durumda. Tüm detayları buradan aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü şüphesiz ki hem

0: diyaloglar, hem o fiziksel tansiyon şüphesiz ki merak ediliyor. Buradaki son durumu da aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkürler Emre Karaca. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın uçağının da artık dakikalar içinde Ankara Havalimanı'na inmesi planlanıyor. Emre Aytekin de o noktada bizi bekliyor. Hemen sözü kendisine bırakayım Emre.
2: Evet Semiha Şahin, aslında dakikalar kaldı diyebiliriz ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One yaklaşık 40 dakika içerisinde Ankara Havalimanı'na inecek. Tabi burası oldukça hareketli. Sabah saatlerinden bu yana oldukça hem uçuş hem de diplomasi trafiği yaşanıyor. Bugün buraya ilk gelen isimler arasında Kanada Başbakanı vardı. Gelmişti Kanada Başbakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılanmıştı ve buradan ayrılmıştı. Daha sonra ise Ankara'ya inen ikinci isim Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. O da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılandı. Dediğimiz gibi her iki havalimanı da liderlerin inişi sürüyor ki diğer saat diliminde saatler 14'ü gösterdiğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı buraya inecek. Türkiye saatiyle saat 5 sıralarında, sabah 5 sıralarında havalandı Amerika'dan ve yaklaşık 40 dakika içerisinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının inmesini bekliyoruz ve şu dakikalarda da Türk hava sahasına girdiğini söyleyebiliriz, girmek üzere olduğunu ifade edebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağını bizler de Ankara Havalimanı'nda buradaki gelişmeleri takip ediyoruz ve Donald Trump indikten sonra da o görüntüleri ekranlara taşıyacağız.
1: Peki. Teşekkürler Emre Aytekin. Bekliyoruz. Bir kez daha Beştepe'ye gidelim. Sena Alkan zirveyi konuklarıyla değerlendirmeyi sürdürecek. Hemen sözü kendisine bırakayım. Sena.
3: Teşekkürler Semiha. Artık yavaş yavaş gördük. Ankara, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Yanımızda da konuğumuz var. Doçent Doktor Faik Tanrıklı, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler.
3: Çok sağ olun. Şimdi ekranın biz bir kısmında Amerikan Başkanı'nın uçağının flight radar görüntüsünü de veriyoruz. Yavaş yavaş artık Türkiye'ye de yaklaşıyor. Birazdan arkamızda Amerikan Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiğini göreceğiz. Bir oval ofis tipi diyelim buna, basın açıklaması olacak. Yani bir takım basın mensupları, akredite olanlar içeri alınacak ve orada sorularını soracaklar. Sesini duyurabilen yanıtını alacak.
4: Bu da ilk olacak galiba.
3: Kesinlikle bu sizin için bir ilk olacak. Basın toplantısında biz kürsü formatına alışkınız burada ama burada biraz daha farklı olacak.
4: Evet.
3: Ne sorulur ne duyulur.
4: Evet, şimdi açıkçası en merak edilen soruların başında acaba Trump çantasında Türkiye ile ilgili olarak hangi sürprizleri yapacak? Sürprizle ilgili olarak bazı emareler verdi. Buna biz de sevindik açıkçası. Özellikle F-110 yani Kaan'ın motorunu satışı ile ilgili olarak onay verdi. Ama daha da heyecanlandıran bence F-35 meselesi. Türkiye F-35'e emek vermiş, üretim parçasını tedarik etmiş ve parasını ödemiş. Dolayısıyla haksız bir tutumla katsa yaptırımlarına takılarak sanki Türkiye hasımane bir ülke gibi, yani o kadar akılla izah edilemeyecek uygulamalar yapıldı ki hem NATO içerisinde ittifakız hem de bir taraftan katsa. Katsa yaptırımları kime uygulanır? Hasım olabilecek
3: Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yolu mücadele yasası.
4: Dolayısıyla bunu izah etmek mümkün değil. Ve şu anki Amerikan kamuoyundaki yansımalar F-35'in Türkiye'ye vereceği konusu. Bence bu gerçekten bu zirveye damga vuracak ve Türkiye açısından da bir hayli önemli bir sonuçlardan bir tanesi olacak. Hatta şu an İsrail ve Yunan lobisi çok bu konuda yoğun bir kamuoyu lobi oluşturmaya başladılar. Bazı senatörler bu konuda hem basında hem de senatörler nezdinde toplantılar kısmi olarak bunu olabildiğince farklı mecralarda. Hatta Trump'ın daha çok seyrettiği Fox kanalında özellikle F-35'in satılmaması konusunda bir propagandayı da görüyoruz. Yani dolayısıyla oradaki o yorumlayan kimseler de tesadüfen gelmiyor. Ki New York Times'a, Anxios gazetesinde gibi, yani bu tür haber kaynaklarının bir şekilde ki yetkililere dayanarak bu haberi yapıyorlar. Dolayısıyla ben bu konuda açıkçası bu zirvenin Türkiye açısından en önemli F-35 meselesi olacağını düşünüyorum. Hatta çok ilginç, Yunan

0: Genelkurmay Başkanı şu ifadeyi itirafı yaptı. Yani Avrupalı liderler Türkiye ile çalışmak zorunda olduğunu biliyor. Birçok komutanlıkları Türkiye'ye vereceği konusunda da Yunan basınının da bu itirafı da yaptı. Yani sonuç olarak hem aynı ittifaktasınız, hem en çok sorumluluğu sizler getiriyorsunuz. Hem asker hem tesisat hem tarihsel süreçte, yani sadece bugünkü mesele değil. Dolayısıyla Türkiye niye bu katsa yaptırımlarına maruz kaldı?
1: S-400 nedeniyle.
0: S-400 durduk yere Türkiye bir tercih etmedi ki. Yani elindeki seçenekler arasında tercih edebileceği yegane örneklerden bir tanesi oydu. Peki niye 15 Temmuz'da? 15 Temmuz'da NATO ülkeleri maalesef bu darbe kalkışması konusunda Türkiye'den değil, darbecilerden taraf oldular. Deyim yerindeyse neredeyse darbeyi bir şekilde arzuladılar. Hatta bu terörist gruplarına sığınma hakkı verdi. Türkiye defaatle listelerine tek tek bunların iade edilmesi konusunda taleplerde bulundu. Ama bunların hepsini göz ardı ettiler. Dolayısıyla hava savunma sisteminin ne kadar olduğunu, bakın şu an Ukrayna'nın taleplerine bakıyor. Taleplerinden en büyük bir tanesi hava savunma sistemlerini. Çünkü Rusya saldırmaya devam ediyor ve Ukrayna hava savunma sistemlerinde elindeki kabiliyet olmadığı için doğal olarak bu saldırılara maruz kalıyor. 15 Temmuz'da da bu hain darbe kalkışmasında hava savunma sistemlerinin zafiyeti gerçekten bir alternatif ya da size nasıl tehlike arz ettiğini net bir şekilde görmüş olduk.
1: Şimdi gelinen noktada o günden bugüne bu S-400 konusunun bir şekilde çözülmesi neticesi olabiliyor F-35'ler bu katsa nedeniyle. Siz bu S-400 konusunun, hava savunma sistemi konusunun nasıl çözüleceğini düşünüyorsunuz? Mesela New York Times'ın haberinde çeşitli formüllerden, ihtimallerden bahsediliyor. Bunlardan birisi bir üçüncü ülkeye gönderilmesi, ki Ukrayna'ya gönderilmesinin zamanında işte Wendy Sherman Dışişleri Bakan Yardımcısı geldiğinde teklif etmişti, Ukrayna Savaşı'nın başında dendi. Türkiye onun teklif edilmediğini söyledi. Ya da işte içinden kilit bir parçası çıksın, kullanılamaz hale gelsin. Böylece bu yaptırımlar kalkar deniyor. Yani neticede burada bir S-400 gerçekliği var.
0: Evet.
1: Çözümü ne olabilir? Nasıl bir formülle taraflar buradan çıkabilir?
0: Şimdi bununla ilgili olarak aslında çok defa dezenformasyon yapıldı. İşte Türkiye üçüncü ülkelere verileceği, hatta işte kullanmayacağı, özellikle kullanışsız olduğu veya da kullanmayacağı yönde ithamlar yapıldı. Ama benim takip ettiğim kadarıyla resmi kaynaklar veya da resmi söylemlere baktığımda S-400 ile ilgili olarak böyle bir seçenekle ilgili o hiçbir söyleme ben denk gelmedim açıkçası. O yüzden Türkiye bu konuda...
1: Çok özür dilerim, affedin beni. Savunma Sanayi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor. Bir hızla dönelim, sonra devam edelim.
2: Ne kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir. Bugün Sayın Genel Sekreter tarafından duyurulan NATO'nun sanayi işbirliğine yönelik yeni stratejisi de esasen buna işaret etmektedir. Değerli konuklar, savunma sanayi dayanıklılığı artık sadece hükümetlerin ve şirketlerin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu alanda başarı ancak üniversiteler, finans sektörü, iş gücü gibi toplumun tüm katmanlarının sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Tüm bu yapı her şeyden önce insan gücüne dayanmaktadır. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi iş gücünün ortalama yaşı 34'tür. Mühendislerimizin yarısını ise kadınlar, genç kızlar oluşturmaktadır. Bu da bize şunu söylüyor: gelecek bizim, genç iş gücümüzle. Güçlü bir savunma sanayinin en önemli unsurlarından birinin yetenek havuzunun

0: derinliği olduğunun bilinciyle bu iş gücünü daha da geliştirmeye kararlıyız. Gerek 100.000'i aşkın nitelikli istihdam, gerek hızla artan ihracat, gerekse sivil endüstrilere sirayet eden teknolojik yenilikler ile savunma sanayimiz aynı zamanda ekonomik kalkınmamıza ve sosyal refahımıza da katkı sunmaktadır. Ben yıllarca Kalkınma Bakanlığı yaptım. Savunma sanayi sadece güvenliği değil, teknolojik seviyeyi yükselterek tüm kalkınma sürecini de desteklemektedir. Aynı şekilde yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin oyun değiştirici gelişimi göz önüne alındığında savunma sanayinde inovasyonun önemi hiç olmadığı kadar artmış. Araştırma geliştirme çabaları sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Diğer yandan savunma sanayinin gelişimi için uluslararası işbirliği de kritik önem taşımaktadır. Türkiye bu alandaki işbirliklerini sadece ihracat zaviyesinden değil, müttefiklerle ortak üretim, tasarım ve geliştirme perspektifinden ele almaktadır. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefik parlamenterlere açıkça ifade ettiği üzere savunma sanayi ticareti ve işbirliğinin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın savunma sanayi forumundaki açıklamaları ekranlarınızdaydı. Biz konuşmaya devam ediyoruz. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu bizimle beraberdi. Profesör Doktor Ece Baban da aramıza katıldı. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sizin sözünüzü kesmiştim Faik hocam. Hızlıca tamamlayınız. Bir yandan da çünkü Amerikan Başkanı'nın uçağı artık Türk hava sahasına giriş yaptı. Geldi geliyor bir yarım saat 45 dakika sonra.
2: Evet, yani S-400 ile ilgili olarak Türkiye'den geçen bu süre zarfında ben en azından resmi söylemlere denk gelmedim. Bu yönüyle üçüncü bir formül, yani üçüncü ülkelere veya da işte kullanılmaması gibi bir adımın olacağını ben varsaymıyorum.
1: Yani hem o kullanılacak hem F-35 mi gelecek sizce?
2: Yani şu anda benim okumam veya da gördüklerim bir yönüyle ona işaret ediyor. Bir şekilde bu, bence bu pazarlıklar yapıldığını düşünüyorum. Bu olursa gerçekten Türkiye için hem iki açıdan, hem bedel ödediği hava savunma sistemlerini hem de F-35'leri en azından şu an takip ettiğim kadar böyle bir yansıma görmüyorum.
1: Ece hocam, biz biraz F-35'ler, şimdi Trump neyle geliyor diye başladık esasında. F-110 jet motorlarını biliyorduk ama F-35 satışına ilişkin bazı emareler Amerikan basınında çıkmaya başladı. Siz de 6 F-35'in o bekleyen hangarda bekleyenlerin verileceğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa daha büyük bir hamleyle F-35 programına dönüş mü bekliyorsunuz? Ne duyuracak Amerikan Başkanı?
3: Şimdi Donald Trump sürprizlerle geliyorum deyince tabii biz de o sürprizler neler olabilir diye, en belirgin de F-35'ler açıkçası beklentimiz. Ben o 6 F-35'in verilebileceği, ama şimdi Donald Trump'ın söylediği sürprizlerin aslında hem F-35'lerle ilgili olduğu, belki programa geri dönmesi için de adımların atılabileceği ile ilgili. Yani bir sürecin daha olumlu, daha pozitif seyredebileceği bir süreci daha hızlandırabilecek bir haber vermiş olabilir. Ama beraberinde ben özellikle savunma sanayi işbirliği ile ilgili Türkiye'nin NATO'nun içerisindeki yeri, konumu ve bundan sonraki süreçte NATO'nun içinde yapılacak olan işbirlikleri, savunma sanayi işbirliklerinde Türkiye'nin alacağı rol ve Türk-Amerikan ilişkilerinde problem haline gelen konuların daha hızlı çözümleri için aslında daha pozitif mesajlar verip süreci hızlandıracak bir takım adımların atılabileceğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü sadece Donald Trump'ın biliyorsunuz süreçlerde karar vermesi yetmiyor. Aynı zamanda bir kongre kararı gerekiyor. O yüzden de bu bir ikna süreci aslında, gözlemlememiz gereken bir süreç. Hani sürpriz deyince de çok büyük bir beklentiye de girmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama beraberinde çözümlerin adım adım ilerleyebileceği bir start verilecek, yani daha olumlu sonuçlar alacağımız bir döneme giriyoruz belki diyebiliriz.
1: S-400 konusunda siz nasıl bir çözüm bekliyorsunuz? Yani Faik hocam diyor ki hani bu ikisi de olabilir.

0: Böyle bir pazarlık da yapılmış olabilir. Ama bir tarafıyla mesela hiç kutusundan çıkarılmaması, bir kilit parçasının çıkarılması, kullanılamaz hale getirilmesi, üçüncü bir ülkeye gitmesi gibi gibi çokça başka formül de konuşuluyor.
1: Yani tabii üçüncü bir ülkeye gitmesi en çok tercih edilen formüllerden bir tanesi aslında. Şimdi diğer formüllerle ilgili nasıl bir sonuç olur? Açıkçası o yapılacak olan pazarlıklara bağlı. Ama ikisinin aynı anda olması kabul edilebilir bir durum olmayacağını düşünüyorum ben. Özellikle Katsa yaptırımı kapsamında da çözümün daha çok, o zaman ilk S-400'ler alındığında da en çok tartışılan konu buydu. Başka bir ülkeye konuşlandırılmasıyla ilgiliydi açıkçası. Tabii Türkiye böyle bir şeyi kabul eder mi? Yani burada işte pazarlık süreci burada oldukça önemli olacaktır ama ben ikisinin aynı anda kabul görerek yaptırımların kaldırılarak sürecin tekrar başlayacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: İkisi olmaz beraber muhtemelen diyorsunuz. Evet. Bir formülle S-400'ün çıkarılıp F-35'in girdiği, evet, bir sistem olabilir. Şimdi yaklaşık bir 45 dakika sonra Amerikan Başkanı Donald Trump arkamızdaki ana salonda olacak. Hatta böyle podyum da hazır. İçeride bir basın toplantısı mı olur, basın açıklaması mı olur derken basın açıklaması olacağını öğrendik. İlk defa hatta onu da konuştuk. Faik Hocam da siz ne dersiniz merak ediyorum. Basın toplantısında hep böyle bir kürsü görünümü, biz burada buna alışkınız. Ama sanki biraz daha oval ofis tipi, evet, olacak gibi.
1: Evet.
0: Sizce F-35, F-110 jet motorları, bunların hepsi sorulacaktır ama yani bu görüşmede şurada şu mesajı verirse Trump, ben buna hakikaten çok şaşıracağım dediğiniz ne var?
1: Şu anda Donald Trump'ın açıkçası nasıl bir Türkiye ile ilgili mi yoksa genel olarak dünya ile ilgili mi, her şey olabilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim, mesela Meloni ile bir görüntüsünü paylaşıp üzerine uzaklaştırma gerekli diye bir açıklama yaptı gelmeden. Meloni'nin ona hayran hayran baktı.
1: Evet.
0: Biraz böyle Amerikan Başkanı gelmeden bizim konuşacağımız doneler de ortaya saçılmış çıkıyor, oldu, doğru, bir parça.
1: Doğru.
0: Yani müttefiklerle karşı karşıya geldiğinde mesela
1: ben,
0: ne bekliyorsunuz?
1: Ben en çok o konuda açıkçası yani şimdi NATO 3.0 diye çokça tartışılan, biliyorsunuz, bir konu var. NATO 3.0'a geçebilecek durumda mı dünyanın şu anki içinde bulunduğu durum? O daha da tartışılan bir konu. Çünkü işte son Suriye'de patlama meydana geldi ve o patlama aslında hala bir şekilde terörle mücadelenin devam ettiğini ve belki de bugün konuşulacak konulardan, yani liderlerin konuşacağı en önemli konulardan birinin de yine sadece Ukrayna değil, sadece Avrupa'nın kendi güvenliğini üstleneceği, sorumluluklarını üstleneceği, savunma sanayi konusunda, silah üretimi konusunda kendi içinde işbirliği yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde bulunduğu, üzerinde hissettiği, öyle söyleyelim, baskıyı Avrupa'nın kendi üstüne alması konusunun ötesinde belirli bölgelerde hala istikrarsızlık olabilir mi? Terörle mücadele devam mı ediyor sorusunun da belki tartışılabileceği bir ortam. Şimdi o yüzden tabii müttefiklerle olan ilişkisinde Donald Trump'ın söylemleri biraz daha yine onların daha fazla sorumluluk alması gerektiği konusunda olacaktır ama müttefiklerin söylemleri nasıl olacak? Sanırım onlar biraz daha uzlaşıcı ve Donald Trump'ı burada yakalamışken, görüşmeler gerçekleşirken, bir NATO zirvesi, liderler zirvesi gerçekleşirken daha pozitif görüşmeler, daha pozitif diyaloglarla ayrılacakları, biraz daha taahhütte bulunacakları. Evet, tabii ki en önemli konulardan bir tanesi yine Ukrayna konusu olacak, 2027'de yardımların devam etmesi. Donald Trump'ın söyleyebileceği ve bizim hani bizi de ilgilendiren konuların bence en önemlisi NATO'nun yeni güvenlik mimarisiyle ilgili. Özellikle savunma sanayinde yapılacak olan yatırımlar, siber alanlarda, uzay alanında, NATO'nun bundan sonraki süreçlerde sadece var olan krizler değil, aynı zamanda dünyada gelecekte karşılaşabileceğimiz durumlarla ilgili alınabilecek önlemlerle de ilgili stratejilerin geliştirileceği bir liderler zirvesi olacağını düşünüyorum. Daha pozitif sorumluluğu Avrupa'nın üstüne yıkan ve bu Avrupa'nın üstüne sorumluluğu yıkarken de bence biraz da bu özellikle güvenlik mimarisi konusunda Türkiye'nin de aktif olarak hem NATO içerisinde hem de bu mimari içerisinde yer alabileceği bir yönü işaret edecek diye düşünüyorum Donald Trump.
0: Bu NATO zirvesi için Mark Rutte de dönüştürücü, yani NATO'nun yeni bir versiyonunu göreceğimiz dönüşümün yaşanacağı bir zirve olarak nitelendiriliyor. Faik Hocam, biraz daha

0: bunu ben merak ediyorum. Çünkü konuklarıma da soruyorum. Konvansiyonel savunma boyutunda Avrupa'nın öne çıktığı, ABD'nin biraz daha nükleer şemsiye boyutunda kaldığı bir yeni Avrupa'nın bağımsız bir savunma modeli geliştirdiği bir yere doğru gidiyoruz sanki.
1: Ya şöyle, bence bu bağımsız savunma ekosistemi kurma yönünde hatırlanacağı üzere Merkel ve Macron böyle bir adım attı ve bu konuda bir ilerleme kaydedemediler. Dolayısıyla bundan sonra NATO'dan bağımsız yeni bir Avrupa güvenlik şemsiyesi bağımsız kuracaklarını ve başarılı olacaklarını ben öngörmüyorum.
0: NATO'dan bağımsız. NATO'dan. Zaten NATO'nun içerisinde ama konvansiyonel olarak Avrupa'nın başı çektiği, işte NATO'daki bazı komutanlıkların
1: yok,
0: mesela
1: şimdi
0: belirliği,
1: o zamanki amaç şuydu, şeyin dışında bağımsız olarak kurma çabası vardı. Aslında baktığınız vakit tarihsel süreçte de öyleydi. Normal Avrupa Birliği bir yönüyle ölü doğmuş oldu. Çünkü aslında Avrupa Birliği içerisinde bir güvenlik savunma ekosistemi de benzer şekilde birlik kurulma aşamasındaydı. Ama o zaman İtalya'nın şerh koymasıyla beraber bu adımdan geri adım attı ve en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri ile 14 ülke kurucu bir ülke kurmuş oldu. Dolayısıyla sorunuza bağlı olarak bağımsız koyma iradesinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani bu SEV programı var. Onunla ilgili olan şirketlerin desteklenmesi, kredilendirilmesi. Mesela orada Türkiye yok. Yani Türkiye bu SEV programına katılma talebi bulunmasına rağmen, yani bir tarafı ki orada Yunanistan'ın Türkiye'nin katılımı konusunda itirazlar var. Dolayısıyla tamamen bağımsız kurma gibi bir iradesinin olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü Avrupa'da gerçekten bir liderlik zafiyeti var. İnisiyatif. Çünkü iç siyasetle dış politika iç içe girmiş durumda. Dolayısıyla bir taraftan bağımsız bir hareket adımı atacaksınız ama bunun maliyeti olacak. Ekonomi zaten Ukrayna'ya verilen desteklerden dolayı siyasi denge de değişiyor Avrupa'da. Yani artık aşırı sağ partiler göç mevzusuna değil Ukrayna meselesinden dolayı halktan oy almaya başladılar. Dolayısıyla iki çıkmazın içerisindeler. O yüzden şu an gelinen noktada bana göre evet NATO içerisinde kalalım, fazla Amerika'yı kızdırmıyorum ki Rutte'nin zaten açıklamaları oydu. Amerika'nın istediği gibi Avrupa ülkeleri de artık savunma bütçesine, yani milli gelir oranlarına desteklerini verdiklerini özellikle altını çizdi. Ki nitekim baktığınızda bu oranı da attın. 2014'te 1.3 iken şu an 2.20 gibi. Özellikle Baltık ülkeleri, Polonya, hatta Kanada, bunlar %4, yani beklenenin de ötesinde yaptılar. Bir yönüyle Amerika'yı çok küstürmeden ama bir şekilde o ilişkileri güvenlik şemsiyesinden, ki bahsettiğiniz o nükleer şemsiyesi adı altında, kendileri de adım adım kısmi olarak bu konuda savunmaya yatırım yapma hamleleri başladı. Almanya bunun en bariz örneği. Bu zamana kadar yapılmayan en büyük savunma yatırımı yaptılar. 100 milyar dolar, hatta otomobil üretim sahasını artık silah üretim üstüne dönüştürmeye başladılar. Ama yaşlı kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla uzun yıllar savaşmamış, savaş tecrübesini kaybetmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Hemen bir günden iki güne bu bir anda dönüşecek değil. Kolay bir süreç değil. Yani sosyoloji ve siyasi kültür var. Bu noktada aslında işte aslında Avrupalıların anlayamadıkları husus da bu. Bunu en iyi tamamlayıcı unsur Türkiye. Bu 90'lı yıllardaki tartışmalara bakarsanız bununla ilgili olarak aslında açık yüreklilikle bazı siyasetçiler, entelektüeller Türkiye'siz Avrupa'nın küresel bir aktör olamayacağı konusunda uyarıda bulundular. Dolayısıyla diğer bir Amerika'nın, bence Trump'ın, ki ulusal güvenlik stratejisinde de bu açıklandı, artık önceliği Avrupa değil. Yani diyor ki ben bu kadar sizin savunmanıza yönelik bu kadar destekleri artık benim birinci önceliğim değil. Birinci önceliği bu süreçten sonra Asya, Pasifik, yani Çin. Bugün hatta Van der Leyen'in yazısı vardı. Orada çok kritik başlık. Evet. Mesela bir tanesinde şunu söylüyor. Yani bugün dünyanın en büyük 15 şirketin yarısı Çinli şirketler. Yani bugün bakın İran Savaşı'nda şunu gördük. Uydu haberleşme platformunun ne kadar önemli olduğunu.
0: Hocam affedin. Görüntülerde de ekranlara

0: biliyor zannederim. Muhtemel ki bu Amerikan heyetini taşıyan öncü uçaklardan biri. Şimdi Amerikan Başkanı seyahat ederken, şimdi artık Air Force One, yani yeni uçak geldi, Katar'dan hediye olan uçak. Onunla ilk okyanus aşırı seyahatini yapıyor Türkiye'ye gelirken, ama bir yandan öncü uçaklar da geliyorlar. Genelde böyle devlet başkanları hareket ederken birkaç uçak gidebiliyorlar ve onlardan öncü heyeti, kendisine eşlik eden belki basın mensuplarını, işte Amerikan yetkililerini taşıyan uçaklardan, bu eski olan uçak, ya bu da Air Force One olarak kullanılan, ama bunun mavisi farklı. Diğerinin mavisini tam Amerikan mavisi istiyorum demişti Amerikan Başkanı. O biraz daha böyle altın yaldızlı çizgileri var. Katar'ın hediye ettiği şimdi Air Force One olarak kullanılan uçak, o daha farklı bir uçak. Bu biraz daha öncüleri, öncü heyeti taşıyan, öncü uçak olarak tabir edebileceğimiz heyeti taşıyan uçak zannederim geldi. Bu ne demektir? İlerleyen dakikalarda Amerikan Başkanı Donald Trump da inecek demektir. Bu bunun göstergesi. Liderler böyle iki uçak seyahat ettiğinde önce diğer uçak iniyor. Sonra devlet başkanını taşıyan uçak geliyor ve o iniyor. Karşılama törenini de böylece dakikalar sonra zannederim göreceğiz Ece Hocam. Evet. Siz de ilgiyle bakıyorsunuz. Evet. Uzun zaman sonra, yani şu açıdan tabii hani böyle seyahatler, böyle ziyaretler, böyle zirveler oluyor. Ama bunu muhteviyatı olarak da tarihi diyebileceğimiz nitelikte olduğu için ilgi bu kadar çok dönüyor, bakıyoruz değil mi?
1: Tabii tarihi, hem ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesi, özellikle dünyada yani bir NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşmesi, ABD Başkanı'nın katılması, yapacağı önemli açıklamaların olması, aslında dünyanın şu anda içinde bulunduğu durumda krizler, yönetilmesi gereken durumlar, yapılması gereken anlaşmalar, demin sizin sorduğunuz gibi NATO 3.0 vesaire bir dönüşüm dan bahsediliyor. Bu dönüşüm NATO'nun aslında yapısının, işleyişinin dönüştüğüyle ilgili bize çok ciddi bir mesaj veriyor Rutte. Dolayısıyla bu dönüşümün Türkiye'de şekillenecek olması ve bu toplantının burada yapılacak olması da oldukça önemli. Donald Trump'ın kağıttan kaplan diye İran Savaşı sırasında NATO'ya çok fazla yüklenmişti, NATO ülkelerini. Aynı zamanda daha NATO zirvesi olmadan 3-4 gün önce bir açıklama yaptı. Yine bütçe, savunma bütçeleriyle ilgili NATO'ya ayrılan bütçe.
0: İran Savaşı'nda Amerika küçük düştü dedi. Tabii. Alman şansörü Merz çok sinirlendi.
1: Çok sinirlendi.
0: Almanya'dan Amerikan askerlerinin sayısını düşüreceğini açıkladı. Evet. Ülkene, sen kendi ülkenin haline bak.
1: Çok çok ciddi gerilimlerin aslında olduğu ve şimdi yüz yüze gelecekleri. Şimdi yani o yüzden biraz birbirlerine NATO şemsiyesi altında nasıl bir mesaj verecekler? Bir de şu da var anladığım kadarıyla. Şimdi Avrupa artık Amerika Birleşik Devletleri'ne, Donald Trump sürekli Avrupa'nın kendisinin sırtının üzerinde bir yük olduğunu, hı-hı, Avrupa'nın hiçbir şey yapmadığını o kadar çok söyledi ki, Avrupa ülkeleri de bundan sonraki süreçte hem harcamalarla ilgili aslında somut adımlar atmak zorunda olduklarını, hı-hı, kendi güvenlik şemsiyelerini, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra Amerika'ya bağımlı değil de NATO içerisinde ya da AB içerisinde kendi savunmalarını, kendi silah üretimlerini, kendi anlaşmalarını yapacak bir inisiyatifi kendi ellerini alma konusunda da bir direnç gösterecekler büyük ihtimalle. O yüzden karşılıklı söylemlerin ve gerilimlerin de sertleştiği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi o yüzden bugün Ankara'da ve özellikle de Türkiye'de, çünkü Türkiye'de hep dengeleyici rolde, hı hı, hep biraz daha hani gerginlikler olmasın, daha barış, daha anlaşmaya dönük adımlar atılsın.
0: Hatta Dışişleri Bakanı dedi ya, yani kapı kapandığında tabii ki tartışalım, tabii, gerginlik olabilir, ama biz burada kapılar açıldığında basın önünde bu gerginliklerin minimum ölçüde yansımasını ya da yansımaması için bunun için uğraşacağız diye. Bu şunu, şu çıkarımı yapmaya itti beni. Hakikaten bu toplantı zorlu geçebilir. Zorlu. Gergin de geçebilir belirli noktalar itibariyle, özellikle harcama, savunma harcamaları, hı-hı, kanadında, ama neticede biz müttefikiz görüntüsünü de vermek için maksimum çaba sarf edecek taraflar gibi.
2: Evet. Evet. Ya tabii Bu bence aslında NATO'nun yeniden bir ruh kazanması açısından bu zirvenin sonuçları bence bir hayli önemli. Yani NATO 2.0 dediğimizde aslında NATO biraz amacının dışına çıktığını görüyoruz. Yani Libya'da, Afganistan'da terörle mücadele altında o bölgelerde istikrar oluşturma maksadıyla müdahale sonucu hiçbir

0: şey kazandırmadı. O yüzden aslında bu 3-0 dediğimiz biraz da fabrika ayarları olarak ki Mark Rutte de o şekilde ifade etti. Fabrika ayarları neydi? 1.0'da olduğu gibi. Yani korumacı, güvenlik şemsiyesini artıran, olası saldırılara karşı kabiliyetini güçlendiren bir mekanizma. Dolayısıyla şimdi bu askeri tesisat uyumu entegrasyonu konusunda NATO içerisinde de sıkıntılar var. Yani diyelim ki bir ülkede ürettiğiniz top mermi diğer bir ülkede, NATO ülkesinde entegre bir şekilde çalışmayabiliyor. Bunlar da bence bu zirvenin belki de ana başlıklarından biri. Ya dikkat edersiniz.
1: Beraber çalışılabilirlik, yani bu üretilen savunma ekipmanları da dahil olmak üzere bunların beraber çalışmasını tezer. NATO'nun en kilit başlıklarından biri bu yıllardır. Buradaki eksikleri de tamamlamaya çalışacak diyorsunuz.
0: Zaten dikkat ederseniz bu ifadelerde çoğu şu: artık hani söylem değil icraatın, yani sadece para yetmez, kabiliyet ve entegrasyon gerekiyor diye. O yüzden bu zirve aslında bence yeniden NATO'nun yeniden o eski gücünü dünya sahnesine çıkması açısından çok kritik. Aksi takdirde burada benzer şekilde sadece öneriler, hani hep toplanılır, karar verilir ama somut bir şey gelmez. Ama şu an tabii konjektür çok farklı. Artık Avrupa'nın ve diğer NATO ülkelerinin başka bir ihtimali yok. Yani Kanada şunu da gördü. Yanı başındaki Amerika'nın onun için tehdit olabileceğini hatırlanacağı üzere diyordu, siz bizim 51. niye varsınız falan diyordu.
1: Bunu seni ben savunuyorum, seni ben koruyorum.
0: Ben koruyorum.
1: Savunmanı bana dayamışsın. Hani neticede o zaman gel 51. Sanki biraz Trump'ın iş yapış şekli de bu değil mi? Yani madem öyle gel 51. eyaletim ol ya da Grönland'ı, o zaman Grönland'ı bana verip ben koruyorum.
2: Şöyle,
1: sonra burası savunmaya yatırmaya.
0: Ama duvara çarptı İran'da. O özgüvenli iyi gidiyordu.
1: İran farklı bir. Venezuela daha gezersen
0: evet,
1: iyi hatırlattınız. Venezuela'dan gelen bir.
2: Evet.
1: Nasıl bu Trump'ın iş yapış şekli?
2: Ya Trump daha çok eğer ben bir şey yatırım yapıyorsam bir kere ekonomi odaklı bakıyor. Yani İran savaşına bile baktığınız zaman sonuçlarını ekonomi odaklı almak istiyor ve tamamen bir iş insanı gibi yaklaşıp açıkçası eğer ben buraya bir yatırım yapıyorsam buradan çıkarım ne, karım ne? Aslında sorduğu soru o. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin karı, çıkarı ne olabilir? Ne kazanabilir buradan? Kazan-kazan ilişkisine de okey Donald Trump. Yani kazan-kazanda da tamam, sen de kazanmış ol, ben de kazanmış olayım. Ama sürekli ben veriyorum, sen alıyorsan ve bana herhangi bir konuda bir fayda sağlamıyorsan o zaman ilişkimizi yürütmenin bir anlamı yok. O zaman da en kötü, yani seçeneklerin en kötüsüne dönüyor.
1: İş insanı gibi,
2: düşünüyor. Daha
0: ama
2: profesyonel.
0: Ama güçlü liderlere karşı da ayrı bir şeysi var. Yani hatta bu tartışıldı.
2: Tabii.
0: Yani Şii'ye, Putin'e, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Yani dolayısıyla güçlü askeri yapısı olan ülkelerin liderlerine karşı da daha temkinli benim gözlemim.
2: Ve
0: yani
2: şu da var tabii, hem daha temkinli hem de çıkar ilişkisi devam edecek olan ülkeler. Yani hala sistemi birlikte yürütebileceği ve fayda sağlayabileceği ülkeler ve liderlerle de ilişkileri genellikle daha pozitif. Onlarla ilişkilerini tamamen kökten bozmayı ya da böyle çok sert çıkışlarda bulunmayı tercih etmiyor. Şimdi NATO açısından baktığımızda da Avrupa, yani siz önce şunu söyleyeyim, Grönland'ı söyleyeyim. Hani Finlandiya neden NATO'ya bu kadar çok girmesi konusunda bu kadar fazla Amerika Birleşik Devletleri baskı yaptı. Sonrasında Donald Trump döneminde Grönland konusunu gördük. Çünkü Finlandiya Arktik Konseyi'nin üyesi ve Arktik bölgesi, işte bugün Grönland'da dahil olmak üzere hem Kutup İpek Yolu hem de orada bulunan nadir toprak elementleri, işte kritik mineraller vesaire, bu tür konularda çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Donald Trump döneminde zaten bunu çok görüyoruz, anlaşmalar yaparak bunları işletmek istemesi, belirli bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığının olup oraya yatırım yapmak, ama o yatırım sonucunda da orada eğer nadir toprak elementleri, kritik mineraller varsa o zaman onları alıp işletmek ve Çin'le bu anlamda mücadeleye girmek istiyor. Aslında temelde baktığımızda
1: aslında kendi içinde bir tutarlılık arz ediyor. Panama kanalından Grönland'a kadar.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi?
2: Yani şunu söylemek lazım. Donald Trump'ı biz hep böyle biraz daha hani fevri, çılgın, ne yapacağı belli olmayan olarak görüyoruz söylemlerinden dolayı. Ama baktığınız, adım adım baktığınız zaman belli bir hedefe giden bir strateji, bir yol izliyor. Bu Biden döneminde başlayan, Donald Trump döneminde de devam eden bir durum. Sadece Donald Trump'ın

çıkışları ve tepkileri alışkın olmadığımız bir lider formatında. Ama şunu söylemek lazım, yani bugün Avrupa'yı bu kadar fazla NATO'nun içerisinde zorlaması, Avrupa'nın kendi sorumluluğunu alması konusunda baskı uygulamasının temel nedeni Çin. Nedenlerinden biri Çin, öyle söyleyelim. Temel neden diye sadece söylemeyelim, ama bunun dışında işte Grönland, Panama Kanalı, bütün bunların hepsi aslında Çin'le bir şekilde NATO içerisinde de öyle, hani bir düşman olarak tamamen belirlenmedi ama denge kurmak için ya da bir tehdit olarak, gelecekte bir tehdit olabilecek noktada konumlandırıldığı için Çin'le nasıl rekabet edileceği, nasıl mücadele edileceği konusunda NATO kendi içerisinde de bir denge ve bir strateji oluşturmak zorunda. Yani Rusya evet bir tehdit, bir düşman. Çin değil, ama Çin de dengeleri değiştirebilecek bir güç ve dolayısıyla bu dengeleri korumak isteyen ülkeler, çünkü şu anda hani çok kutuplu

0: nasıl mücadele edileceği konusunda NATO kendi içerisinde de bir denge ve bir strateji oluşturmak zorunda. Yani Rusya evet bir tehdit, bir düşman. Çin değil ama Çin de dengeleri değiştirebilecek bir güç ve dolayısıyla bu dengeleri korumak isteyen ülkeler, çünkü şu anda hani çok kutuplu bir dünya düzeni mi yoksa çok paylaşımlı bir dünya düzeni mi, bu çokça tartışılan konulardan bir tanesi. Ama Çin çok ciddi anlamda yükselen ve gelecekte dünyanın ihtiyaç duyduğu kaynaklar, ihtiyaç duyduğu ticaret yollarında hem hak sahibi olan, hem öncü olan, hem ilişkilerini sürekli geliştiren, yeni anlaşmalar yapan bir ülke. O yüzden bugün baktığımız yerden aslında gelecekte mücadele edilecek rekabet alanı olarak gördüğümüz noktalarda Donald Trump çok hani adım adım aslında hedefine doğru gidiyor. Bunu yaparken de
1: daha
0: bir iş insanı
1: vadeli, daha uzun erimli bir planı parça parça hayata mı geçiyor?
2: Evet. Bir parantez açayım. Tabii. Yani hatırlanacağı üzere vergileri artırdığında sonra geri adım atmak. Çünkü öyle bağımlılık ilişkisi, dünyanın Çin'e bağımlılığı o kadar arttı ki, yani siz diyelim o vergileri artırdığınızda bir analiz vardı. %4 enflasyon artacak Amerika'da. Yani dolayısıyla bir anda o ilişkileri kesmeniz, riskosunu doğrudan görerek aslında kademeli ve uzun vadede, hocamın söylediğine ilave olarak eklemek istiyorum. Dolayısıyla veya da nadir toprak elementleri, yani bugün önemli işte yüksek teknolojiyle ilgili silah üreteceksiniz.
0: Savunma Çin'e, sanayide çok önemli. Evet. Pil de çok önemli.
2: Batarya da
0: çok gibi. Önemli. Evet.
1: Çok özür dilerim. Zannederim bu Air Force One şu an iniş yapmak üzere, görüntülerde ekranlarınıza gelen görüntüler değerli izleyenler. Air Force One Amerikan Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak olduğunu söyleyebiliriz. Dakikalar önce uçağın iniş yaptığı anları getirmiştik ekranlarınıza. Eski Air Force One olarak kullanılan uçaktı o. Şimdi yeni gelen uçak yavaş yavaş Ankara Havalimanı'nda Apron'a iniş yapmak üzere. Buyurun değerli hocam.
2: Şimdi tam Trump'ın gelişi gelince Sayın Dışişleri Bakanı'nın ifadesi bence önemliydi. Şunu dedi: bu NATO zirvesinin en önemli anlarından biri Trump'ın bu Ankara zirvesine gelmesiydi.
1: Evet, en önemli çıktısı,
2: evet,
1: gelmesi demişti. Çünkü evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri nedeniyle geldiğini söylemişti.
2: Evet.
1: Bakın iniyor. Tam bu yeni uçak. Evet, yeni uçak. Şimdi Amerikan Başkanı taşıyan uçak. Katar'dan hediye edilen bir uçak. Uzun süredir aslında Amerika'nın bir uçak, yani başkan için bir Air Force One üretimi vardı. Ama çok aksamıştı o üretim. Onun neticesinde de Katar'dan $200 milyon bu uçak hediye edildi. Ama bunu Amerikan Başkanı'nın kullanabileceği hale getirmek için, Air Force One haline getirmek için $400 milyon modifikasyon yapmışlar üzerinde mesela. Geçtiğimiz günlerde
2: İki
1: uçak edecek kadar modifiye etmeleri gerekmiş. O uçak geldi, indi. Geçtiğimiz günlerde de sordular bu renkleriyle ilgili. Amerikan Başkanı bizzat kendisini seçti.
2: Evet, ben de maviye aşinaydım. Evet. Siz deyince
1: o eskisi hocam.
2: Eskisi, evet.
1: Şimdi bu yenisi. Bunda o maviyi kullanmak istememiş Amerikan Başkanı. Amerikan bayrağının renkleri, bana sordular en sevdiğin renk nedir dediler diyor basın açıklamasında. Ben de Amerikan bayrağının renkleri dedim. Amerikan bayrağı renklerinde seçtim bu uçağı ifadelerini kullandı. Alt üstte bir kırmızı şerit var, görüyorsunuz. Altında zannederim altın rengi, çünkü Trump altın rengini de çok seviyor. Hemen altında da koyu bir mavi lacivert diyelim daha doğrusu. Üstünde Amerikan bayraklarıyla bu gördüğünüz Air Force One, yeni Air Force One. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bir seyahat yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Dakota'ya gitti Amerikan Başkanı'nın.
2: O zaman en uzunu?
1: En uzun seyahat, ilk yurt dışı seyahatini yapıyor bu uçak şu anda ve Türkiye'ye geldi. Okyanus aşırı seyahatini yaptı. İlk adresi de Türkiye oldu. Arkasında görüyorsunuz neredeyse devasa sayılabilecek kuyrukta bir Amerikan bayrağı amblemi var. Hemen ortasında bir Amerikan bayrağı var. Üzerinde United States of America yazıyor. Yine zannederim White House, Beyaz Saray amblemi de olabilir mavinin üzerinde. Bir amblem de var. Bu uçak Katar'ın hediye ettiği çok da büyükçe bir uçak. Bunun için bir de çok ilginç bir bilgi, bunu da aktarayım. Yeni bir hangar yapmaları gerekmiş bu uçağı alabilecek seviyede. Bir hangar inşa etmeleri gerekmiş. Çok büyük bir uçak olduğu için. Ben de merak ettim de araştırdım yayına gelmek.
2: Evet.
1: Acaba nasıl

0: bir uçak gelecek diye.
1: Trump makamlarda kullandığı araçlarda da değişik. Beyaz Saray'ın önüne de Kongre Sarayı bale salonu mu yapıyordu? Beyaz Saray
0: balo salonu yapıyorlar. Balo salonu. Altında bir korunaklı bir yer yapıyorlar. En son suikast girişimde eğer balo salonumuz yapılmış olsaydı bunlar olmaz deseydi. Çok şey değiştiriyor. Washington DC'de de çok şey değiştiriyor. Amerika, yani Beyaz Saray'da da çok şey değiştiriyor. Uçağı da değiştiriyor. Bu yeni Air Force One'ın ilk seyahati olmuş oluyor böylece. Amerikan Başkanı Donald Trump an itibariyle Ankara'da, uçağı Ankara'ya iniş yaptı. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Uçağın üzerinde Amerikan bayrağının dalgalandığını görüyorsunuz. Daha önce daha farklı bir Air Force One vardı. O şimdi öncü uçak olarak yaklaşık bir yarım saat önce geldi. Ve hemen onun akabinde de Amerikan Başkanı Donald Trump'ı taşıyan, beraberindeki heyeti taşıyan uçak da an itibarıyla Ankara'ya, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Bu kadar uçağı
1: Devlet anlattım. Konuk evinde bir şey program olacak galiba. Ya bir Cumhurbaşkanı'yla
0: burada araya gelecekler hocam. Şimdi bu havalimanı da yeni bir hava, yani askeri bir havalimanıydı Etmeskut'ta kullanılan. Ben Ankara muhabirlik zamanlarından da çok askeri uçakların inip çıktığını hatırlıyorum buraya, ama burası da elden geçirildi, yenilendi ve şimdi liderlerin indiği bir havalimanı oldu. Bundan sonra da zaten zannederim zaman zaman buraya da inişler başlayacak. Ankara'nın ikinci bir havalimanı olarak da hizmet verecek deniyor. Şu an bu uçak geldi, durdu. Air Force One, Amerikan Başkanı'nı taşıyan uçak ekranlarınızda. Amerikan Başkanı Donald Trump dakikalar sonra iniş yapacak Air Force One uçağından. İlk okyanus aşırı, deniz aşırı, yurt dışı seyahatini de böylelikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One Türkiye'ye, Ankara'ya, başkente yapmış oldu. Uçak hakikaten büyük bir uçak. Yani diğerine göre şimdi ekranı tamamen kaplamasıyla da belli oldu. Karşılama için hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Birazdan muhtemel merdiven çekilecek ve Amerikan Başkanı Donald Trump.
1: Acaba bir Amerikan Başkanı gelmemiş olsaydı bu zirve nasıl olurdu?
0: Değil mi? Öyle bir de aslında onu da konuşmak lazım. Muhtemelen bundan sonraki bütün zirveler için çok başka bir tartışmaya açardı.
1: Evet.
0: Hazırlıklar devam ediyor. An beyan aktaracağız ama yani şöyle bir hayal edeyim. Amerikan Başkanı'nın gelmediği, katılmayı reddettiği bir NATO liderler zirvesi.
1: Yani maalesef artık buna maalesef demek gerekiyor. Güç dengesi Amerika lehine işlediğini görüyoruz ki NATO'nun da en büyük kaynağını ve askeri personeli ve Avrupa'daki askeri sayısına baktığınızda en yüksek bütçe veya da en çok katkı veren ülkelerden biri. Deyim yerindeyse de Trump onu diyor. Yıllarca ben hem para hem asker veriyorum. Benim dediğim olura getirmek istiyordu. Yani olası olmaması halinde bence çok sönük, çok zayıf. Bu realiteyi kabul etmek gerekiyor maalesef diyerek.
2: Yani her çünkü ittifakın içinde güçlü olan ve ittifakı yönlendiren aslında bir hegemon güç var. Amerika Birleşik Devletleri de NATO açısından NATO'yu açıkçası en güçlü, hani patron seviyesinde konumlandırılabilecek olan ülke. Ve tabii ki ABD Başkanı'nın gelmemiş olması, Avrupa liderlerinin de açıkçası hani aldığı kararlar, izlediği stratejiler, tabii ki burada Rutte'nin açıklaması ve bundan sonrasında sadece karar almak değil, bir dönüşümden bahsediyor. O dönüşümün gerçekleşmesi için NATO ABD liderinin de gelmesi gerekiyordu. Tabii. Çünkü sadece karar alınan değil, uygulamaya geçecek olan bir
1: mesela
2: NATO.
1: Ukrayna meselesi ne oluyor? Ben açıkçası bu başlığı merak ediyorum.
0: Ne çıkacak buradan?
1: Evet diyor. Kesinlikle. Çünkü çok kritik noktada Ukrayna. Rusya saldırılarına devam ediyor. Yani Ukrayna destek vermemesi halinde kaybettiği toprakların daha genişleme ihtimali var.
2: 2027 yılında da desteğe devam edilecek diye de bir haber çıkmıştı.
0: Evet. Şimdi Air Force One'dan birazdan Amerikan Başkanı inecek. Karşılama töreni için yer o bizim alışkın olduğumuz turkuaz halıda serildi. Amerikan Başkanı çok büyük bir heyetle geliyor. Kendisine çok kalabalık bir heyet eşlik ediyor. 1000 kişilik bir heyet. Bunun bir kısmı öncü, yani öncü heyetler geldiler peyderpey. Hatta bazıları bir hafta kala, 10 gün kala da buradaydı. Şimdi kendisinden önce bir uçak indi. Bu ikinci uçağın inişini görüyoruz. Bu da Air Force One. Birazdan resmi bir

0: karşılama töreni olacak çünkü resmi ziyaret kapsamında geldiğini ifade etti İletişim Başkanlığı. Helikopterine kadar beraberinde geldi ve hatta The Beast denilen canavar olarak Türkçe'ye çevrilen başkanlık aracı, makam aracı, konvoyu hepsi buradaydı. Şimdi de Amerikan Başkanı Donald Trump burada. Heyetlerin kendisine uçakta eşlik eden isimlerin uçaktan yavaş yavaş
1: indiğini görüyoruz. Benim merak ettiğim acaba Trump'ın beklenmedik böyle açıklamaları bu Ankara zirvesinde acaba kimlere takılacak?
0: Yani biliyorsunuz evet. Corriere della Sera'da bir haber vardı. İtalyan Başbakan Meloni birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü demiş ki yani burada...
1: Benim onu muhatap etme.
0: Yani biraz bu gerginlik vardı. Yatıştırırsanız hani bu tekrar aynı tatsızlıklar yaşanmasın gibi. Gibi bir ricası ya olduğunu yazmış.
1: Benim peşimde koştu selamlaşma
0: evet,
1: falan
0: gelmeden
1: gibi.
0: Gelmeden de uzaklaştırma emri gerekiyor diye Meloni'nin ona hayran evet. hayran baktığı bakın. Bir görüntüyü paylaştı. Şu an görüntü okey. Artık yavaş yavaş hazırlıklar tamamlanıyor. Birazdan Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçaktan indiğini göreceğiz. Kendisine eşlik eden isimlerin indiğini gördük. Merdiven de yavaş yavaş yanaşıyor ekranlarınıza.
1: Muhtemelen İran'la ilgili olarak ülkelerin bazılarına böyle bir sistemleri olacağını ben varsayıyorum. Yani o sanki kendi içine oturmuş bir mesele gibi.
2: Evet, kendi çözdüğüyle ilgili yine anlaşmayı kendi sağladığıyla dünya ekonomisine verdiği katkıyı ve ekonomiyi enerji fiyatlarını nasıl düzenleyebildiğini İran konusunda nasıl bir diplomasi başarısı sağladığını bütün bunların hepsini de söyleyecek ve tabii ki ben sistemden ziyade biraz daha belki sert birkaç mesaj da
0: verebileceğini düşünüyorsunuz. Şimdi zannederim Amerikan Başkanı mı bu inen?
1: Yok, değil.
0: Birisi kapıyı açtı, eğildi bakıyor. Tamam, birazdan Amerikan Başkanı'nın çıkacağı anlamına geliyor bütün bunlar. Hazırlıklar artık tamam, merdiven de yerleştirildi. Oradan alan da açılıyor. Birazdan Amerikan Başkanı Donald Trump iniş yapacak. Hazırlıklar tamamlandı. Biz şimdi buradan yavaş yavaş stüdyoya Dilek Gül'e bırakalım yayını. Birazdan Ayşe Süberker ve konukları aktarmaya devam edecek an be an ekranlarınıza getireceğiz.
3: Evet, İstanbul Stüdyo'dan devam ediyoruz. Tarihi NATO zirvesini Habertürk olarak sizlere aktarmaya her bir detayı canlı olarak ekranlarımıza taşıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz uçak Trump'ı taşıyan uçak ve birazdan... Trump'ın buraya, Ankara'ya iniş yapmasını, resmi bir törenle karşılanmasını bekliyoruz. Tüm hazırlıklar ekranımıza da yansıyor, tamamlanmak üzere. Trump milyon dolarlık yeni uçağıyla geldi desek aslında yeridir ve ilk uçuşu da bu uçakla, Katar'ın hediye etmiş olduğu bir uçaktı bu ve sonrasında askeri modifikasyonları tamamlanan Boeing 747-8 tipi Air Force One uçağıydı bu. Bu uçakla Türkiye'ye, Ankara'ya ilk uçuşunu yaptı. Bu modifikasyon için yaklaşık 400 milyon doların harcandığını söyleyelim. Dolayısıyla lüks jet konumundaki bir uçakla şu anda Ankara'da ve birazdan Ankara'ya kapıdan kendisini göreceğiz. Ama bir Emre Karaca'ya gideceğim. Emre Aytekin havalimanında daha yakından takip ediyor. Emre, neler görüyorsun?
4: Evet Dilek Gül, aslında ilk bir uçak gördük. Yaklaşık 10 dakika önce ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak olduğunu düşündük. Ancak öncü bir uçak yaptı.
5: ABD'ye ait öncü bir uçak önce iniş yaptı. Ve 10 dakika sonra da ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One piste teker koydu. Ve şu sıralarda ise Air Force One'ın kapısı açıldı. Bir merdiven getirildi ve birazdan da ABD Başkanı Donald Trump'ın inmesi bekleniyor. 17 yıl sonra bir ABD Başkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. ABD Başkanı Trump NATO Liderler Zirvesi kapsamında şu anda Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da birazdan karşılanacak. Tabii önemli bir zirveden bahsediyoruz. NATO Liderler Zirvesi 36. NATO ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump da Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşecek. Buradaki ayrılış nasıl olacak? Kısaca

0: Onu da bir anlatmak istiyorum. Trump burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandıktan sonra burada yapılan bir özel güzergah aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Trump'ın ekibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ve daha sonra da ikili Beştepe'de bir kritik görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri gözden geçirilecek. Tabii kritik masalar, konular masada. Erdoğan-Trump görüşmesinde başta Milli Muharip Uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağının motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü gibi de çok sayıda başlık masada olacak. Dediğimiz gibi dakikalar önce iniş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One dakikalar önce Ankara Havalimanı'na iniş yaptı ki bu havalimanı da liderlere tahsis edildi ve aylar öncesinde bir burada yenileme çalışmaları vardı. O çalışmalar tamamlandı ve NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One Ankara Havalimanı'na iniş yaptı ve dakikalar sonra da Trump'ın uçaktan inmesini bekliyoruz ve Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak.
1: Evet, bu arada tabii yenilenen Etimesgut Havalimanı'nda karşılanıyor dedik. Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ve Savunma Bakanı Hexton'ın da bu heyetin içerisinde Trump'a eşlik ettiklerini belirtelim. Böyle bir beklenti söz konusu. Birazdan indiklerinde de göreceğiz eşlik edip etmediklerini ama öncesinde gelen bilgiler bu yönde. Emre Aytekin'in de aktardığı üzere özel bir güzergah aracılığıyla önce külliyeye geçilecek. Ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında Türkiye ve ABD ilişkilerini en çok ilgilendiren başlıklar konusunda bir görüşme söz konusu olacak. Sonrasındaysa pek çok başlık var elbette ama sonrasındaysa Trump'ın NATO zirvesine katılması bekleniyor. Şimdi biraz bahsettik bu başlıklarla alakalı ama en önemlisi hiç şüphesiz savunma sanayi olması bekleniyor. Pek çok başlık var. Sözü Ankara'ya bırakalım tekrar Ayşe Süberker'le konuklarına ve Nasuh Üngör'e bırakalım sözü.
2: Pekala Dilek Gül, teşekkür ediyoruz. Evet, tarihi anlar geliyor. Birazdan Trump'ın heyetiyle birlikte Air Force One'dan inmesi bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. O da heyetiyle birlikte konuklarım Bülent Atasever ve Nasuhi Güngör. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Evet, Obama'dan sonra ilk kez bir Amerikan başkanı geliyor. Aslında biraz da geç geldi diyebilir miyiz? Ne dersiniz yani? Kendisinden çok çünkü övgüyle bahsettiği bir lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sonunda ülkemizde daha doğrusu kendisini ağırlıyoruz. İlk yorumlarınızı alayım Bülent Bey.
3: Tabii yani şunu söylemek lazım Ayşe Hanım, biliyorsunuz çok uzun zamandır beklenen bir aslında ziyaret diye hep, evet, konuştuk. Çok da önemli. Şimdi sabah bildiğiniz gibi Rutte'nin açıklamalarını dinledik ama galiba Nasuhi Bey de benimle aynı fikirde olacak. Patron geldi demek lazım NATO için.
2: Evet.
3: Ve bu çerçevede de çok sayıda aslında başlık var. Uzun zamandır çok inişli çıkışlı bir Amerika-Türkiye ilişkisi, bir Amerika-Avrupa ilişkisi de biz aslında izledik.
2: Hı hı.
3: Ve bu anlamda da işte NATO'nun gitgide bir yapısal değişikliklere gittiğini zaten yayınlarımızda da sıklıkla konuşuyoruz bildiğiniz üzere. Bu çerçevede şimdi Türkiye ile olan başlıklarda da çok sayıda farklı alt başlığın olduğunu zaten konuştuk.
2: Evet.
3: Bu anlamda F-110 motorları ki bizim için aslında son derece önemli. F-16 blokyeler, F-35 meselesi en çok merak edilen zaten,
2: evet,
3: kamuoyu tarafından.
2: Evet.
3: Ve bununla beraber NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği. Çünkü aslında şu anda olan buluşma son derece önemli diye düşünüyorum ben. Bir yandan evet Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ama asıl NATO'nun birinci ve ikinci gücünün şu anda buluşuyor olması ve NATO'nun geleceğine beraber karar verilecek bir sürecin başlamış olduğunu hep sizlerle konuşuyoruz. Hı-hı. Şimdi yayınlarımızda yine defaatle söylediğimiz üzere savunma sanayi meselesi başta olmak üzere savunma sanayi harcamaları mutlaka gündeme gelecek.
2: Tabii.
3: Gelmeden neredeyse davul zurnayla Amerikan yönetimi tarafından ilan edilen bir savunma sanayi harcamaları konusu vardı.
2: Evet.
3: Neredeyse mümkün mertebe başta Başkan Trump olmak üzere Amerikan Kongresi'nden benzer biçimde Türkiye'deki büyükelçisinden ve benzer biçimde NATO'daki daimi Amerikan büyükelçisi bile bu harcamalarla alakalı olarak hazır olun geliyoruz türünde bazı,
2: evet,
3: mesajlar verdiler.
2: Evet.
3: Ve aslında şöyle bir yaklaşım var. Ben NATO'nun geleceği için de belirleyici olacağını düşünüyorum. Bu savunma %5'i tutturan ülkelerle daha iyi müttefik, tutturamayanlarla daha uzak bir müttefiklik yürüteceğiz gibi çok enteresan.

0: esan bir açıklamaları da mevcut. İşte böyle bir gündemde hem Türkiye ile olan ayrı meseleler hem de NATO'nun geleceğinin şekillenmesi adına, NATO'nun hedeflerinin biraz daha belki belirleneceği, gerçekten zorlu bir sürecin de ben başlayacağını öngörüyorum. Çünkü bütün bu ülkelerin, İngiltere'si, Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı farklı ajandaların olduğunu da biz biliyoruz. Yani eski o soğuk savaş döneminin NATO'su artık yok. Ve bu anlamda da yeni bir işte NATO 3.0 olarak adlandırılan bir dönemdeyiz. Ama bu 3.0'ın parametreleri nere olacak bu konuda bakalım bugün neler çıkacak diye hep beraber göreceğiz.
1: Yani sınırları ne olacak, anlaşmanın kapsamları, hangi anlaşmalar olacak? Evet, belki sadece askeri teçhizat için işte ya da füzeler için belli bir miktar ayrılacak ama bunun yan değil mi?
0: Çok başlıklı. Evet.
1: Başlıkları da var değil mi Nusri Bey?
2: Ya şöyle aslında 1 Mart tezkeresinden bu yana AK Parti iktidarının ilk döneminden bu yana o tezkerenin reddiyle başlayan bir takım gerilimler vardı Türk-Amerikan ilişkilerinde. Oraları onarmak öyle çok kolay olmadı. Obama dönemindeki bazı onarım çabaları yeterli olmadı. Sonrasında hızlıca gelelim bu tarafa. Biden dönemi Türkiye'ye yönelik bakışların pek de iyi olmadığı bir dönemdi. Özellikle doğrudan iktidarın hedef alındığı söylemler de oldu. Fakat ikinci Trump dönemi itibariyle çıkar ortaklığı bir burada bölgeye yönelik de belki Amerika'nın kendi pragmatizmini de içine alan yeni bir yaklaşım gelişti. Dolayısıyla bu ziyaret aslında böyle bir sürecin sonucu. Türkiye için önemli bir an tabii ki ama aynı zamanda da önemli bir dönemin başlangıcı olabilir. Konuşacağımız başlıklar etrafında savunma sanayi ve bizim hani hak ettiğimiz halde alamadıklarımız, beklentilerimiz olduğu halde alamadıklarımız farklı kategoriler var ama bence asıl hikaye tarafların daha önceki turlarda da konuştuk. Yeni bir sayfa açma konusunda ve bu yeni sayfaya yeni bir bölgesel düzen, yeni bir kurucu iradeyi ortaklaşa koymalar açısından da son derece önemli.
1: Yani bu sefer yani bu dönemde biz her iki ülke liderinin de o sizin bahsettiğiniz gibi bir irade, siyasi bir irade ortaya koyduğunu görüyoruz. Özellikle Trump'ın bu New York Times'ta işte bu sabah çıkan o iddia. Şimdi onu gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Çünkü hani New York Times da biraz böyle temkinli yaklaşıyor. Evet. Trump ne yapar ne eder işte bir hediye vereceğim dedi. Bakalım o ne olacak ama anlaşılan o bariyerleri ufak ufak geride bırakmak üzere bir takım adımlar atılacak gibi mi?
0: Doğru Ayşe Hanım. Yani aslında şimdi Nasuh Bey çok önemli bir noktayı da hatırlattı. Burada yaptırımlar meselesinin de aslında son derece hala gündemde olduğunu da söylemek lazım.
1: Tabii.
0: Ya bu katsayı yaptırımların ne kadar aslında nasıl söyleyeyim, olumsuz bir durum olduğunu görmek gerekiyor. Müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu Türkiye defaatle vurguladı. Yani en büyük düşmanlarına yönelik aslında yapmış olduğu bir yaptırım bu ve maalesef Türkiye'ye bunu uygulamış olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda aslında kırılgan bir dönemden geçerek şimdi daha pozitif bir döneme geçiyor olduğumuz ben işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu artık fark etmiş durumda.
1: Yani Trump'ın birinci dönemiyle ikinci dönemini burada mukayese edersek.
0: Doğru. Tamamen bir farklılık görülebilir bu noktada. Çünkü şimdi Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna meselesi başta olmak üzere, enerji koridorları, ticaret hatları, NATO'nun geleceği, nasıl şekilleneceği. Çünkü hep şunu konuşuyoruz ki bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ajandasında hedef olarak artık Çin var.
1: Tabii.
0: Rusya'yı bu kadar eskisi kadar yani soğuk savaş dönemindeki gibi rakip görmediğini Alaska görüşmelerinde gördük, hatırlayacaksınız. Ve bununla beraber yine işte bu bölgeden çekilmeye yönelik aslında bazı faaliyetlerin olduğunu biliyoruz. Tarihinde ilk defa Ramstein üstünden, çünkü biliyorsunuz çok meşhur NATO üssüdür, buradan asker çektiğini gördük. Benzer biçimde Hürmüz Savaşı'nda kullanılmak üzere hava savunma sistemlerini Güney Kore'den, Japonya'dan dahi söküp getirdiğini gördük.
1: Evet.
0: Yani bu çerçevede tekrar yeniden bir hedef algoritması yaratmaya çalışan, ordusunu güncellemeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bununla çok büyük bir masraf ve maliyet olduğunu gözden kaçırmamak
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında bu İran Savaşı da bozdu değil mi planları? Yoksa Trump'ın planı yani Orta Doğu'yu da işte İsrail'i komşularla barıştırıp işte Pasifik'e doğru gitmekti. Şimdi onlar biraz sekteye uğradı, ertelendi. Şimdi onu mu toparlamaya çalışıyor? Yani bu şey gibi mi? Hürmüz'ü kapattım, açtım.
2: Yani şöyle.
1: Onun gibi mi?
2: Aslında hoş bir noktaya getirdin. Yani hoş derken ilginç bir nokta diyeyim, daha düzelteyim. Şöyle ki yani bu Orta Doğu'yu tanıma konusunda Amerikalıların o kaba ve tepeden bakışları bir türlü değişmiyor. Şimdi bu mesele İngilizler üzerinden yani Büyük Britanya'nın o eski hikayeler üzerinden konuşsak adamların ne yaptığını bildiğine hani bu başarıp başarmamak ayrı bir konu ama hep birlikte tanık olabilirdik. Ama Amerikalılar burayı hadi kuralım gidelim buradan sonra benim işim gücüm var yani iki gün bakıyor mesela strateji metni 33 sayfa sadece 1,5 sayfa ayırmış Orta Doğu'yu. Oysa dünyanın kaderinin belirlendiği bir coğrafya burası. Buradaki her hamlenin ne kadar değerli olduğunu Hürmüz krizinde hep birlikte gördük. Doğru. Dünyanın adeta boğazı sıkıldı. Yani enerjisi, gıdası, gübre vesaire bütün sevkiyatlar. O nedenle Amerikalılar buradan öyle kolayca buraları hallederim.

0: düzeltelim, herkesi el ele kol kola tutuşturalım, sonra da öbür tarafa gidelim diyemeyeceklerini galiba anlamış durumda. Yine de galiba diyeyim ben. O kadar emin değilim çünkü. Yani çünkü bir coğrafyayı küçük görmek, nüfusu, üretim kapasitesi falan, bu yetersiz. Jeopolitiğin ne kadar önemli olduğunu, hem bu tarafta Süveyş, hani o Husilerin o şey, yani saldırılarıyla birlikte ortaya çıkan duran durum, Bab-ı Mendeb meselesi. Diğer yandan Hürmüz'de görmüş oldular. Yani artık toprak yok, toprak geçersiz, çok önemli değil. Jeopolitik yok, artık hava var, uzay var filan dediğinizde, işlerin öyle yürümediğini de gördü Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Bu açıdan da Türkiye'nin öneminin daha da fazla artacağı bir dönemdeyiz, bulunduğu coğrafi konum, jeopolitiği açısından.
1: Şimdi siz ilk başlarken dediniz ki bu ülkeler kendi ajandalarıyla da gelecek.
2: Doğru.
1: Çünkü kendi içlerinde de rekabet var. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin de rakipleri içeride var. Ama Trump sizce bu anlamda toparlayıcı olmayı başarabilecek mi? Yani siz dediniz ya işte kral geldi ya da patron geldi. Dolayısıyla onu başarabilecek mi acaba? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördük. Alana geldi karşılamak üzere. Merdivenlere doğru ilerliyor. Önce askerleri selamladı. Bu demektir ki
0: Trump'ta inmek üzere.
1: Evet, Trump'ta birazdan inmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu an ben tek görüyorum. Evet, Trump'ın da çıkmasını bekliyoruz. Önemli, çok önemli görüntüler bunlar değil mi?
2: Kesinlikle tarihi görüntüler olduğunu söylemek lazım. Yani aslında konuşmuş olduğumuz üzere şu anda NATO'nun geleceğinin belirleneceği asıl devlet başkanlarını ekranlarımızda görüyoruz. NATO'nun birinci gücü ve NATO'nun aslında giderek yükselen, aslında birinci gücüyle tehdit etmeye başlayan bir anlamda savunma sanayi çerçevesinde bir Türkiye, NATO'nun ikinci büyük gücünü konuşuyor olmak gerekiyor. Yani bu anlamda sizin de az önce konuştuğunuz üzere zaten her ülkenin farklı bir ajandası var. Ama tabii burada şimdi güney kanadında eskiden Türkiye için konuşurken artık doğu anlamında da, Atlantik anlamında da artık Türkiye'nin yavaş yavaş merkeze doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Ayşe Hanım, ve bu çerçevede de aslında hem askeri güç anlamında Avrupa'nın ne kadar hazırlıksız olduğu meselesi de gündemde. Evet. Ordulara hazır değil, silahlara hazır değil. Bir Rus tehdidi hala devam ediyor. Bir Amerika Birleşik Devletleri ne kadar güvenebilecekleri konusunda soru işaretleri var. Evet, çıktı. Şu anda çıktı. Evet, doğru.
1: Başkan Trump selamladı.
2: Evet.
1: Merdivenlerden iniyor iki lider. Saniyeler içinde buluşacaklar. Sıcak bir karşılama olacağını tahmin ediyoruz herhalde, değil mi?
2: Büyük ihtimalle.
1: Orada buluşacaklar, selamlaşacaklar. Ardından da her iki lider de buraya gelecekler.
2: Doğru.
1: Saat 3'te bir görüşmeleri olması bekleniyor. Orada ikili ilişkiler tabii ki masaya yatırılacak, konuşulacak. Evet.
2: Çok sayıda başlık var. Gördüğünüz gibi sıcak bir karşılama oluyor.
1: Evet, yine Trump her zaman gibi eli koluyla seviyor, o öyle bir tarzı var kendisinin.
0: Öyle bir beden dili var.
1: Beden dili var değil mi? Evet. Ama bir hatırlıyoruz değil mi? Cumhurbaşkanı da şu an onu yapıyor aslında. Bazı liderler de böyle
2: tabii.
1: Özellikle Putin hani ve Çin devlet başkanı biraz dikkat ediyor. Onu biraz sınırlamaya çalışıyor.
2: Doğru. Biraz da samimiyetin de göstergesi olduğunu görmek gerekiyor.
1: Elbette.
2: Şimdi gelmeden önce de çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı yönelik olarak zaten biliyorsunuz sıcak mesajları verdi. Az önce de konuştuğum üzere yani Türkiye'nin değeri zaten her şekilde ortada ve bildiğiniz gibi artık Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı olan bir Türkiye yok. Avrupa'ya ihtiyacı olan bir Türkiye yok. Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu noktasındayız şu an.
1: Evet.
2: Biraz da o görüntüleri de görüyorsunuz. Yani gerçekten tarihi bir şu anda karşılama olarak görüyorum ben bunu. Tabii kapalı kapılar arkasında neler konuşulacak, çok sayıda başlık var gerçekten.
1: Tabii.
2: Yine de işte sıcak karşılama olunca da bir şekilde siz şeyi de fark ediyorsunuz. Coğrafi anlamda da aslında Türkiye'nin ne kadar önemli bir hale geldiği meselesi. Az önce Nasih Hocam da ondan bahsediyordu. Gördüğünüz gibi yüzler gülüyor. Yani o anlamda da hakikaten bir şey var. Evet. Önemli bir karşılama olduğunu
1: ne
2: söylemek lazım.
1: Ne konuştuklarını keşke duyabilsek ama.
2: Evet.
1: Şimdi askerleri selamlayacak. Ama yanlış yerde durdu. Yani şimdi onu dediniz. Türkiye'nin hani Avrupa'ya o kadar ihtiyacı yok artık ama Amerika'nın da ihtiyacı var. Bu şimdi selam asker diyor anladığım kadarıyla. Onlar da sağ ol dediler herhalde. Bu biraz Türkiye'ye ekstra bir yük de getirir mi?
2: Şunu söylemek lazım o noktada, izninizle şöyle söyleyeyim. Yani ekstra bir yük derken zaten bir savunma sanayinizi %85'e çıkartmışsınız. Yani bu anlamda
1: kendi
2: aslında
1: kendine yetebilme
2: kendi
1: oranı.
2: Kendi kendine yetebilme oranı. Ne kadar bağımsızlığınızı sağlarsanız bu çerçevede Ayşe Hanım. Yani bu son derece işte bu şekilde rahat olursunuz. Yani burada Trump bir şey getirdi götürdü onu dedi bunu dedi. Çok aslında bakmazsınız. Önemli olan burada bağımsızlığı sağlamak. O bağımsızlığı.

0: Allah'ı mümkün mertebe azaltmak. Tabii bu anlamda müttefiklik çerçevesinde benim hep gururla söylediğim bir durum da Türkiye'nin her zaman yapmış olduğu anlaşmaların arkasında durması. Yani bir şekilde silah anlaşması olabilir, NATO gibi bir takım, Birleşmiş Milletler gibi hep buradaki kurallara riayet eden ve bu anlaşmalara uyan bir Türkiye var ve bunun rahatlığı da var bizim üstümüzde.
1: Doğru.
0: Dikkat edin, daha Avrupa'nın tedirgin olacağı meselesinden bahsediyoruz Trump geldiği zaman. Bizde öyle bir tedirginlik yok, bir rahatlık var. İşte bu sayede diye düşünüyorum ben zaten.
1: Yani şöyle değil mi Nasuhi Bey, güvenilir bir partner o anlamda. Yani birçok NATO üyesi ülke Türkiye sınır ötesi operasyonlar yaptığı zaman itiraz etmişti, işte kınamalar gelmişti vesaire, ama onlar o yaptığı anlaşmaların dışındaydı. Dolayısıyla NATO içerisinde Türkiye'nin üstlendiği sorumluluklara baktığımız zaman buradan bir hiç sıkıntı, hiçbir şey çıkmıyor gibi duruyor.
2: Ya Türkiye gerçekten bence bulunmaz bir müttefik, çünkü sorumlulukları yerine getirme anlamında, kurallara uyma anlamında, taahhütlerinin peşinde koşma anlamında hakikaten çok eşsiz özellikleri var. Bu tarafını bir söyleyelim. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri için ve belli ülkeler için ne yazık ki söyleyemiyoruz. Yani kritik zamanlarda da bu eksikliği ne yazık ki biz hissettik. Hani demin de konuştuk yayınlarımız boyunca, S-400'lere kadar giden sürece Türkiye'nin yalnız bırakılmasını, terör tehdidini ne yazık ki müttefikimiz eliyle beslenip büyütülmesini ve Türkiye'ye karşı bir doğrudan bir hedefe dönüştürmesi vesaire. Bütün bunlar umarım geride kalacaktır. Yani bundan, bu saatten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO çatısı altında olan ülkelerin, bu arada terörle mücadele hikayemizde şunu da unutmayalım. Yani teröre destek veren maalesef tek bir müttefik değil. Çok sayıda NATO müttefikinin burada bir şekilde doğrudan
0: farklı ya da örgütler değil mi üstadım,
2: evet,
0: bir
2: tabii,
0: maalesef.
2: Tabii. Yani farklı örgütler değil, üzerinden de doğrudan ya da dolaylı parmakları oldu. Bunlar geride bırakabilmenin yolu şu. Eğer bir müttefiklik etiği varsa, bir müttefiklik ahlakı varsa, hangisini tercih ederseniz onun çerçevesinde hareket edebilmek, verdiğiniz sözleri tutabilmek ve ortak imkanlar yaratabilmek. Şimdi bugün konuşulan bence çok iddialı. Entegrasyon, ortak imkanlar, ortak perspektif ve üretimler. Bunun kararları alınacak ama bakalım buna kimler uyacak? İşte orası her ülkenin farklı ajandası, dediniz ya, o çok önemliydi. Kendi ajandasından hareketle ne kadar mesafe alacağı, ne kadar adım atacağıyla da ilgili. Ama Türkiye ve Amerika bu konuda diğer müttefiklerin neredeyse tamamından daha hızlı adım atacaklar gibi görünüyor birlikte.
1: Şimdi bu Katsa yaptırımlarından doğan, işte bu F-35'in hem programından çıkarılmamız hem de parasını ödediğimiz uçakların hangarlarda yıllardır bekletildiğini biliyoruz. Burada kongrenin onayına ihtiyaç duyacak. Doğru. Şöyle bir risk var mıdır? Yani daha doğrusu Trump bunu elinden geldiği kadar kısa bir sürede halletmek durumunda mıdır? Çünkü Kasım ayında ara seçimler var ve Trump'ın da hani onay oranı
0: güç kaybedebilir, doğru.
1: Evet, ve orada güç kaybederse, onların da deyişiyle hani topal ördeğe dönerse, bu iş yeniden bir sekteye uğrar mı? Yani biz böyle bir riski görüyoruz herhalde, değil
0: yani
1: mi?
0: Yani evet Ayşe Hanım, böyle bir risk var. Her zaman da vardı. Yani çünkü kongre bildiğiniz gibi onlarda biraz daha farklı çalışan bir sistem. Yani onların Amerikan sistemi bambaşka bir boyutta ve bu anlamda da aslında şöyle bir sizin de belirttiğiniz gibi aslında F-35'ler meselesinde biraz daha oyalama taktiği aslında sürdürebilirler. Ve bu bütün bu kararların kendi iç politikalarında da bir denge unsuru olduğunu da unutmamak lazım. Tabii. Trump'a bir ders vermek adına bir takım böyle şeyleri onaylamamak gibi durumların olduğunu da unutmamak lazım. Bu anlamda Trump biraz daha geniş bir bence dosyayla geldi. Nedir bunlar? F-110 motorları. Yani evet, F-35 programına geri dönmek çok önemli, uçaklar almak çok önemli, ama biz bu motorları kendi kanunlarımızda üretmeye başlarsak zaten o F-35 yerine geçecek olan uçaklarımız elimizde olmuş olacak. Benzer bir şey.
1: Zaten kanunların da o yüzden ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle. Yani. Ve bununla beraber şunu da söylemek lazım. Çok konuşulmuyor ama F-16 Block D'lerin de unutulmaması
1: lazım.
0: Evet,
1: bugün konuşuyorduk değil mi? Evet, bir önceki turda Nasuhi Bey. Yani bunları konuşuyoruz
2: daha,
1: ama asıl bizim o modernizasyon kitlerine ihtiyacımız var. Söz verilenlere ihtiyacımız var.
0: İşte bu anlamda ben Trump'ın elini böyle bir daha çeşitli tutmaya çabaladığını görüyorum ki kongre üzerinde birini geçirebilsin. Bu sayede Türkiye'ye karşı da müttefiklik ruhuna uyan o ve vermiş olduğu sözü yerine getirmiş olabilsin. O da hiç şüphesiz onları hesaplıyordur bir şekilde ve bunların üçü de bizim için iyi gelişmeler. F-35 programı için ekstra Ayşe Hanım, hep aynı şeyi söylüyorum. Biraz da şakayla karışık ama uçakları vermeseler bile biz ARGE programının içinde olalım. Geliştirme programında bulunalım. Çünkü Kaan'ın ne kadar hızlandığını, Türk savunma sanayisinin ne kadar hızlandığını, bu tür ortaklı programlarda daha hızlı geliştiğimizi unutmamak gerekiyor. Yani ben hep diyorum, uçaklar kalsın, yeter ki araştırma geliştirme projelerinin programlarının içinde olalım. Yalnızca F-35 mi? Hava savunma sistemleri olsun, farklı sibernetik bir takım sistemler olsun, hepsinin içinde Türkiye bulunsun. Ve bu çerçevede aslında %85 yerlik oranı sağlamışsınız. Kalan %15 de tamamladığınız takdirde zaten domine eden bir yola girmiş oluyorsunuz ki şu NATO toplantısında da biz ne diyoruz? İkinci büyük gücü savunma sanayi anlamında

0: Avrupa'yı tekrar ayağa kaldıracak olan ülke. Bizzat Rutte'nin ağzından dinledik bunu, biliyorsunuz. Belli başlı firma, savunma firmamızı söyleyerek bunları söyledi.
1: Evet.
0: Onlar da farkındalar neyin olduğunu. Bu anlamda Türkiye'nin biraz daha rahat bir NATO toplantısı geçireceğini ben işin doğrusu düşünüyorum. Daha elimiz geniş bizim. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Hem Amerikan Kongresi anlamında farklı bir takım gelişmeler beklenebilir. Ama Trump da buna hazırlıklı gelmiş. Önümüze birkaç tane dosya bu anlamda koyacaktır. Söz verdiği sürpriz de yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Onun haricinde de Nasuhi Bey herhalde gündemde bir dizi konu olacak. İran olacaktır. Suriye'deki gelişmeler elbette olacaktır ve Gazze tabii Avrupalı liderler tarafından ne kadar dillendirilecek onu göreceğiz. O da bir anlamda aslında bir test niteliği de taşıyacaktır elbette, ama herhalde diyecekler ki İran asla nükleer silah sahibi olamaz. Ama tabii bu arada Trump'la Erdoğan İran'ı da mutlaka konuşacaktır. Orada da çünkü hem zaman zaman çelişen hem de zaman zaman üst üste gelen çıkarlar var. Ne dersiniz?
2: Şimdi İran 28 Şubat'ta İsrail ve ABD İran'a saldırdığı andan itibaren Türkiye'nin politikasını çok özetle hatırlayalım. Türkiye İran'a yönelik saldırıyı gayrimeşru bulduğunu ifade etti. İsrail'in Lübnan hattında devam eden o ikinci cephesini gayrimeşru bulduğunu da söyledi. Ama İran'ın aynı şekilde Körfez hattındaki ülkelerine yönelik saldırılarında çok haksız ve yanlış bulduğunu da ortaya koydu. Bu aşağı yukarı bizim kendi coğrafyamızda değil, küresel ölçekte işsiz bir politikaydı. Yani bu nitelikleri açısından söylüyorum. Ama bu ABD ile bizim İran'ı bölgedeki gelişmeleri konuşmamıza elbette engel değil.
1: Tabii.
2: Ve tabii orada şuna bakmak lazım. Mesela Tom Barak'ın daha önceden işte bir görevi vardı. Ankara'da Büyükelçi, Suriye'den sorumlu özel temsilci. Bir günlük, 1,5 günlük bir süre bir askıda kaldı biliyorsunuz. Hı hı. Hatta teşekkür edildi kendisine. Alelacele bazı Amerika'daki bazı mihraklar tarafından. Hadi bakalım güle güle dercesine, ama Trump başka bir sürpriz yaptı. Irak'ı da o denkleme ekledi. Irak ve Suriye'den sorumlu özel temsilci ve Türkiye Büyükelçisi oldu. Niye bunu söylüyorum?
1: Hı hı.
2: Orada Barak'ın söyledikleri, Tom Barak'ın söyledikleri aslında çok önemli. Biz oraya da bakıyoruz. Yani Suriye ile ilgili söyledikleri, Irak'la ilgili söyledikleri, burada bir bölgesel düzenin inşa edilmesi, Türkiye'nin bütün bu hikayeleri domine edebilme ve yönetebilme kabiliyeti. Bu şey değil yalnız. Şimdi böyle söyleyince hemen sosyal medyada yağdırıyorlar. Federasyon mu kurulacak, Türkiye'yi bölecekler mi falan. Bu böyle bir şey değil. Ya yani bu kendi nüfuz alanlarınızda, kendi
0: gönül coğrafyasıyla alakalı bir durum değil mi?
2: Gönül coğrafyası ve kendi sosyolojinize yakın alanları yönetebilmeniz. Ne iş var Fransa'nın koştur koştur geldiği şeyde, Suriye'de,
0: Doğu Akdeniz'de,
2: NATO ittifakına gelirken. Çünkü geçmişindeki sömürgecilikten de olsa kendine ait bir parça olduğunu hissediyor ya da öyle düşünüyor o tarafta. Bütün bunlar konuşulacak. Bütün bunlar en az savunma sanayi kadar, en az diğer konular kadar önemli. Çünkü Türkiye'nin düzen kurucu iradesi olmadan, daha önce de yine söyledim ama tekrarlayayım, Afrika'da, Güneydoğu Asya'da, özellikle oradaki İslam dünyasının büyük parçası olan ülkelerde, Endonezya, Malezya dahil olmak üzere, bu tarafta aşağı doğru indiğinizde Arap dünyasında o kadar etkili dokunuş yapabilme kabiliyetinin olmadığını gördü küresel güçler ve özellikle Amerika. Ne yaptınız? İnsanları, Abraham anlaşmaları diye şey hatırlayacaksın sen de, dizi dizi bir araya getirdiniz, el ele tutuşturdunuz, kılıçlar salladınız. Sonuç ne oldu?
0: Doğru.
2: Birleşik Devletler, Katar başta olmak üzere, onları koruyamadı. Katar gerçi orada tam olarak yer almadı ama diğerleri ise güvenliğin satın alınabilecek bir şey olmadığını gördüler.
1: Evet. Ama Mısır çok müstesna bir yerde duruyor.
2: Şüphesiz. Her
1: değil
2: zaman.
1: Mi? Şimdi kılıçlar deyince aklıma bir de küre geldi.
2: Güzel bir hatırlatma, evet.
1: Değil mi? Suudi Prens, Veliaht Prens, Sisi ve Trump böyle çok ikonikti. Şimdi tabii köprünün altından çok sular aktı ama Mısır bölgede çok ciddi bir aktör olarak duruyor. Ve Amerika'dan da milyarlarca dolar yardım aldığını biliyoruz. Hatta bu hani Türkiye-Mısır rekabetini de gündeme getiriyor. Ona ne dersiniz?
0: Yani şöyle söylemek lazım. Aslında çok uzun zamandır özellikle Sünni dünyanın içinde bir Mısır ve Türkiye çekişmesini liderlik adına hep biz gördük.
1: Rekabeti.
0: Yani rekabetiniz de var. Ancak şimdi gelinen günde artık biraz daha böyle bir dediğim gibi ortaklıklar ön plan çıkmaya başladı. Çünkü Doğu Akdeniz meselesi şöyle tırnak içinde söyleyeceğim. Epey bir nasıl söyleyeyim? İştah uyandıran bir alan. Yani bununla ilgili olarak biliyorsunuz hem İsrail'in girişimleri var. Fransa'yı gördük biz bölgede. Farklı bir takım ülkelerin girişimlerinin olduğunu biliyoruz. İngiltere'yi unutmamak lazım tabii. Hemen Kıbrıs Doğu
1: Akdeniz'de. Olmazsa,
0: olmazsa olmazı. Ve bu anlamda da işte Mısır'da artık şundan da farkında. Tek başınıza durursanız bir zaman sonra bir şekilde bir problem yaşanacak. Yani burada güvenilir müttefiklik, partnerlik meselesi tekrar gündeme geliyor. Deniz yetki alanlarını hatırlatmak lazım o noktada.
1: Evet, ben şimdi, hatırlatacaktım
0: doğru.
1: onu.
0: Yani Türkiye'nin çok böyle bir bildiğiniz gibi deniz yetki alanları çerçevesinde aslında girişimleri hızlandı ve devam ediyor. Şimdi Suriye meselesi gündeme gelecek mi? Tabii ki.

0: gündeme gelecek. Bu aralar patlayan bombalar var. Belki onu ayrıca başka programda konuşmak gerekir. Orada da bir destabilize etme, maalesef yine İsrail'den bahsediyorum, destabilize etme anlamında bir takım girişimler var. Benzer biçimde Libya'yı konuştuk hep beraber. Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin Libya'da ne işi var diye enteresan sorular vardı. Buyurun, ne işi olduğu bugün biraz daha ortaya çıkıyor. Deniz yetki alanı problemleri Mısır'la da beraber, emin olun, yeni deniz yetki alanlarının imzalandığını biz göreceğiz.
1: Şöyle hatta sözünüzü kestim katkı olsun diye, yani bizim Mısır'la ilişkilerimizin en kötü olduğu zamanda bile Mısır, Yunanistan ve İsrail'le o deniz yetki alanlarına girmedi.
0: Doğru.
1: Yani ben, yani daha büyük bir deniz yetki alanına sahip olabilecekken orada sisi durdu. O zamanlar aslında çok önemli bir göstergeydi ama işte diplomatik işte sözler, atışmalar vesaire.
0: Şunu da söyleyeyim Ayşe Hanım. Kıymetli,
2: bir tamamlasın, ben de çok tabii, ilginç bir şey söyleyeceğim.
0: Hocama da ben de bırakacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Bu noktada işte şunu gözden kaçırmak, aslında sizin hatırlattığınız nokta son derece önemli. Şimdi Güney Kıbrıs'ta ne görüyoruz biz? Bir geçen gün Güney Kıbrıs'ta bir vekilin açıklaması vardı. Ben epey düşündürdü beni. O kadar fazla toprak satın aldılar ki diyor İsrailler. Artık diyor biz kendi memleketimize hakim değiliz.
1: Bir köy bile kurmuşlar.
0: Kesinlikle öyle, ve bu çerçevede işte o yayılmacılık politikanın Mısır bu anlaşmanın ne getireceğini öngördü. Büyük bir alan bile elde etse yarın bir gün mutlaka bir şekilde ya elinden alınacak, ya kendi içinde bir karmaşalık çıkartacak, ya yeni terör örgütleri belirleyecek. Yani bunu bir iyi bildiği için o anlaşmayı imza atmadı ve şimdi çok daha doğru olan Türkiye ile yakınlaşma yoluna da gidiyor. Ben önemli olarak görüyorum, çünkü benzer biçimde Sina Çölü'nde de aslında çok enteresan gelişmeler de var. Nadir toprak elementlerinden bahsedilmeye başlandı. Şimdi bu onca
1: tabii İsrail Filistinleri oraya ben göndermek istiyorum
0: işte
1: diyordu.
0: İşte şimdi tekrar değiştirecek onlar. Yani tamamen bu işlerin aslında biz enerjiyle, ticaretle ve bu toprak elementleriyle ilgili olduğunu görmemiz lazım. Bütün bu Hürmüz Boğazı dahil, hocam saydı Malakka Boğazı, efendim Babülmendep, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna, tamamının bununla ilgili olduğunu görmemiz lazım diye düşünüyorum ben Ayşe Hanım.
1: Nasuh Bey, bir sözünüzü alayım. Emre Karaca
2: bence geçelim. Onu
1: öyle mi?
2: Tabii,
1: ama
2: tabii.
1: Bir şey söyleyecektim.
2: Ya şöyle bir şey, o ilişkilerin en gergin zamanlarında böyle bir geriye doğru taradım ben. Abdülfettah Sisi, hani adamın darbeciliği bilen her şeyi söyleyebiliriz ama Türkiye aleyhinde, ki biz onu çok eleştirdik, tek bir cümlesi yok.
1: Evet, etmedi.
2: Çok önemli.
1: Hiçbir zaman etmedi. Evet. Pekala, şimdi bir Emre Karaca'ya gidelim, çünkü Beştepe'de resmi karşılama töreni yapılacak malum. Trump karşılandı. Emre bize oradaki atmosferi anlatacak. Emre.
3: Ayşe Özberker, çok özel anlara artık dakikalar kalmış durumda. İbrahim Toz Bey'in kadrajından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son hazırlıkları sizlere göstereceğiz. Şimdi burası daha öncekilerden daha farklı bir düzenle kurulmuş durumda. Yani aslında biz burada onlarca belki liderin ağırlanışını izledik. Resmi karşılama töreniyle nasıl karşılandıklarını gözlemledik. Ancak bugün biraz daha farklı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bu noktada ABD Başkanı Donald Trump'ı çok daha kalabalık bir ekiple birlikte karşılayacak. Bunun tabii detaylarına sonra vereceğim. Ancak ABD'li meslektaşlarımızı da size göstermek istiyoruz. İbrahim Toz Bey şu anda size gösteriyor. Burada tabii belli bir sınırlama da yapıldı. Yani NATO zirvesi güvenlik tedbirleri kapsamında buraya yönelik olarak belli bir kısıtlama getirildi. Ancak buna rağmen son derece yüksek sayıda bir basın mensubunun burada takipte olduğunu şu anda gözlemliyoruz. Ben en son Papa'nın o tarihi ziyaretinde bu kadar kalabalık bir ekibin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne resmi karşılama için geldiğini görmüştüm. Şimdi İbrahim Toz Bey'den rica edeyim, ben size önceki liderlerden, yani normal bir lider karşılama töreninden nelerin farklı olduğunu göstereceğim. Şimdi ilk önce bu ana binanın, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o ana binanın önündeki 16 Türk devleti, tarihteki 16 Türk devletini temsilen bulunan ekibin göstereyim. O aslında 16 Türk devletini temsilen bulunan O ekip normal şartlarda orada olmazdı. Az sonra göstereceğim gibi bu noktada olurdu. Ancak bugün bir düzenleme farklılığı getirilmiş ve 16 Türk devletini temsil eden askerler şu anda ana binanın merdivenleri içerisinde yer alıyorlar. Bu birinci gözümüze çarpan farkındalık. Şimdi sola dönelim kamerayla birlikte. İbrahim Toz Bey'den yine rica edeyim. Gördüğünüz gibi Yeniçeri askerleri gelmiş. Yani tören kıtası zaten vardı. Bu arada tören kıtasının da aslında sayısının daha fazla olduğunu gözlemliyorum. Şüphesiz ki net bir rakam şu an veremiyorum. Ancak daha fazla sayıda tören takımı kişisi, görevlisi şu anda burada meydanda Yeniçeri temsilen, Yeniçeri Ocağı'nı temsilen 5 farklı görev birimine dağılmış yine askerler burada görev yapıyorlar. Onların da tabii kategorizasyonunu öğrenmiş olduk. Onlar da farklı isimlerle, farklı sınav isimlerle, tanımlamalarla birlikte görev yapıyorlar. Şimdi İbrahim Toz Bey'den rica edeyim, baştan göstersin Yenişehir Ocağı'nın askerlerini. Topçular var. Topçular

0: Tabii ki askeri anlamda mühimmatlarla ilgilenen bir birim. Cebeciler var, yine askeri mühimmat birimi olarak bunu adlandırabiliriz. Serden geçtiler var, üçüncü sırada o birim var. Serden geçtiler omurgası olarak görülüyordu Yenişehir Ocağı'nın. Birliğin özel kuvvetleri olarak da aslında tanımlamak yanlış olmayacağız. Yakıcılar ve kesiciler var. Yani farklı departmanlar Yenişehir Ocağı'nın o aktif olduğu dönemdeki görev yapan farklı departmanları temsil eden askerler şu anda buradalar. Yine tören kıtasının da burada olduğunu sizlere göstermiştim. Bununla birlikte 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerler de burada. Şimdi çok büyük bir yoğunluk var. Heyecan katsayısı da yükselmiş durumda. İlerleyen dakikalarda liderler gelecekler. Bizler de şimdi o anları size aktaracağız ilerleyen dakikalarda. Buradaki detayları paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Pekala Emre Karaca, teşekkürler. Emre bize resmi karşılama töreninin yapılacağı noktadan son notları aktardı. Bir takım düzenlemeler yapılmış, yeniçeriler alınmış alana. Ve bu arada şu an işte özel bu fotoğrafları geliyor her iki liderinde. Bu 16 Türk Devleti'ni simgeleyen askerlerin yeri değişmiş. Dolayısıyla daha farklı bir tören anlaşıldığı kadarıyla organize edilmiş. Evet, durum bu. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Tabii. Yani biraz tabii Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz, ediyoruz. Oradaki ittifakları da konuşuyoruz. Burada tabii Trump'ın da Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelere yönelik nasıl bir tutum alacağı da bizim açımızdan en azından merak konusu.
2: Çok doğru Ayşe Hanım. Yani gerçekten hani şu, bu anlamda da şey unutmamak lazım. Bir taraftan da görüntülere bakıyoruz. Dünyanın gözünün de şu anda bu görüntülerde olduğunu unutmamak tabii, gerekiyor aslında. Tabii. Sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi özellikle Fransa'dan bir bahsetmek lazım. Bir zamandır bunu konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi NATO'nun içinde de bulunan, hatta SEMTE gibi bir takım füzelerle alakalı olarak Türkiye ile hala görüşmelerini sürdüren, aslında ortak çok alanı olan bir ülke. Ancak hı hı. işte özellikle Afrika'da almış olduğu mağlubiyetler, biten bir emperyalizmin arkasından buradan çekilmek durumunda kalan bir Fransa vardı. Bir yerini kazan kazan çerçevesinde Afrikalıların daha kucakladığı, daha bağrına bastığı bir Türkiye var. Ve bundan bu yana Fransa buradaki etki alanını kaybetmemek üzere, ki Suriye'deki tarihi geçmişini de unutmamak lazım. Lübnan'da hala bundan etkisini unutmamak lazım. Belki Ermenistan'daki etkisini unutmamak lazım. Ve Doğu Akdeniz'de bir şekilde etkin olmaya çabalayan bir Fransa. Yani NATO'da baktığınız zaman müttefikiniz, ancak Avrupa Birliği çerçevesinde özellikle Kıbrıs ve Adalar Denizi'nde bir takım hareketler deneyen, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'le ortak hareket etmeye çabalayan bir Fransız aklı var. Yani bu aslında NATO'nun içindeki parçalanmışlığı daha da büyük parçalanmışlık haline getiren bir boyut. Benzer biçimde İsrail, aslında başından beri biz bu meselesinde konuşuyoruz. Giderek ağır ve kanlı büyük olarak Trump'ın taşıyamayacağı bir hale gelmiş vaziyette. Hı hı. Bir zaman, yani çok uzun zaman biz İsrail'in kurulmasından bu yana Amerika'nın arkasında nasıl durduğunu gördük. Ben kıymetli izleyicilerimiz aslında şunu da hatırlatmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, 1967 Amerikan gemisinin vurulması olayı vardır. USS Liberty olayı vardır. Orada Amerika Birleşik Devletleri'ni Mısır'a saldırtmak için Amerikan gemisini gerek uçaklarla gerekse deniz kuvvetleriyle vuran ve 33'e 34 tane olması lazım, yanlış hatırlamayacağım, Amerikalı denizcinin ölmesini sağlayan bir İsrail var. Yani bunu bile yapan bir ülkeyi hala koruyan bir Amerika Birleşik Devletleri, lobilerin ne kadar kuvvetli olduğunu, biraz konuşmayı bıraktık gibi ama bir Epstein davaları meselesinin evet. hala devam etmekte evet. olduğunu. Bu anlamda da işte Trump da artık şunu biliyor ki bu şekilde İsrail'le yol yürüyemeyecek. Yani benim siyasi öngörüm biraz iddialı olacak ama İsrail'in hem cumhurbaşkanlarının hem de oradaki muhalefetin yaptığı açıklamalara bakarak Netanyahu'dan bir kurtulmayı deneyecekler bu seçimde. Yeni bir beyaz sayfa açıldı denecek İsrail için. Tabii ki o teolojik akıl devam ediyor olacak arkada. Mutlaka. Ama yeni bir sayfa açılmış olacak. Çünkü onlar
1: çok,
2: da çok
1: iyi... kirlendi bir de.
2: Kesinlikle öyle. Çok kirlenen bir isim bildiğiniz gibi. Ve bu anlamda da işte insanlığa karşı suçlar işlemiş bir isim. Ve bununla beraber Trump da bunu biliyor. Ve şimdi az önce Nasih Hocam aslında Türkiye'ye nasıl ihtiyaç duyulduğunda, ben hep aynı şeyi söylüyorum ama artık bir tercih edilen müttefik değil, mecbur kalınan bir müttefik Türkiye, yeni gelinen konjonktürde. Ve bu kapsamda, bu anlamda da bu bahsetmiş olduğumuz ülkelere, yani Türkiye'ye karşı da aslında hem rakiplik gösteren, hem bir şekilde müdahale etmeye çabalayan, coğrafi anlamda da olsun, başka anlamlarda da olsun, ülkelere karşı da biraz daha Trump'ın baskılı davranacağını işin doğrusu ben düşünüyorum. Tabii yine hiç unutmamamız gereken iş Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki o yoğun lobi. Yani orası bambaşka bir dünya evet. gerçekten, unutmamak lazım.
1: Peki Yasu Bey, yani Avrupa ile ilişkilerimiz sizce bundan sonra nasıl şekillenir? Şimdi kısa vadede, hatta orta vadede bizim Avrupa Birliği'ne girecek bir durumumuz yok. O belli artık. Hatta Sarkozy miydi acaba, ondan önceki miydi hatırlamıyorum, bir özel bir partnership, ortaklık teklif ediyorlardı.
2: Hala var
1: Merkel
2: bu arada,
1: bunu. Şimdi biz sanki oraya geldik gibi duruyor. Dolayısıyla daha yumuşak geçişli bir ilişkiler.

0: ilişkiler düzeyi mi göreceğiz biz Avrupa Birliği ülkeleriyle, yoksa yine aynı tas aynı hamam gidecek ve sadece hani bu transactional, yani çıkarsal olarak işte savunma sanayide, işte üretimde vesaire konularında mı yakınlık kuracağız?
1: Şimdi dünyada bazı metinler ve bazı söylemler vardır. Yüzlerce kez tekrar edilir ama asla doğru değildir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990'lar itibariyle özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini desteklediği meselesi gibi.
0: Evet.
1: Hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını istediğini ben düşünmedim. Ben bu konuda yalnız değilim. Dünyada birçok insan da öyle düşünüyor. Birçok bu konuya kafa yoran kişi. Neden? Birleşik Devletler Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkinin belli bir mesafede olmasını istiyor. Yani Türkiye'nin oraya gidip doğrudan bir entegrasyonun içinde olmasını, yakınlaşmasını, bütünleşmesini çok kendi lehine görmüyor. Soğuk Savaş döneminden kalan bir Sovyetlerle denge meselesi, hani Varşova Paktı meselesi, o bittiğinde herkes dedi ki ya artık Türkiye önemsiz bir ülke. Eskiden olsaydı Varşova ile işte karşınıza böyle bir denge oluşturuyordu. Ama sonra görüldü ki Türkiye'nin pasif bile olsa, yani aktif bir denge unsuru olarak hareket etmese bile denge unsuru olarak karşılık geldiği alanlar var. Avrupa Birliği ile sen söyledin, kesinlikle çok haklısın. Yeni bir tam üyelik hikayesi önümüze açılmayacak. Bu özel statüde tanımlayalım, yeni bir üyelik formatı bilmem, üyelik olmasa da üyelik gibi olacak hikayesi ise 25-30 senede dinlediğimiz bir hikaye değil mi hocam? Yani hep bu konuşuluyor. Dikkat ederseniz Türkiye'de bu konuda, ya neden ya işte ben yıllardır kapıda bekliyorum almıyorsunuz falan, o işleri bıraktı. Bir dönem Türkiye ile ilgili hani bu konuda çok daha sıcak bir ilişki vardı. Hani sanki yarın sabah Avrupa Birliği'ne girecekmişiz gibi kutlamaların yapıldı.
2: Zaman zaman öyle şeyler de esnedi.
1: Dönemler de oldu ama onlar geride kaldı. Ve Türkiye bu konuda öyle çok talepkar falan değil. Türkiye burada şunu bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın, özellikle kıta Avrupa'sının iki ana ülkesi konusundaki kanaatini, onları nasıl çekip çevirecek, kendi haline bırakacak, bu bence çok zayıf bir tez. Onların bu savunma entegrasyonunda Türkiye ile yakınlaşmasını tavsiye edecek mi? Kuvvetle tavsiye edecek. Onlar buna ne kadar uyacak? Bu ilişkilerin seyrini, yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrini belirleyecek olan bu. Ama bir de Türkiye'nin Avrupa'daki başka ülkelerle hiç de Avrupa Birliği'ne ihtiyaç duymaksızın kurabileceği ilişkiler var. Orada yine savunma sanayi temelinde bazı hikayeler de olabilir, karşımıza çıkabilir. Hı hı. Dediğim gibi seçeneksiz değiliz. Çok sayıda seçeneğimiz var ama Avrupa Birliği'nden gelen özel hikaye, işte bir takım modeller oluşturalım. Yani bunun bence hiçbir karşılığı yok.
0: Zaten doğal olarak ona evrildi. Şimdi şöyle, burada Türkiye'yi tutuyoruz. Ortada Avrupa var. Bir de Avrupa Birliği'nden çıkmış bir İngiltere var.
1: Evet,
0: ve İngilizler 10. yılıydı bu sanırım birkaç hafta önce. %60 oranında Brexit'e oy verdiler. Evet. Şimdi o oran yarıya düşmüş. Hiç memnun değiller ama zaten hani geri dönüş var mıdır yok mudur bilmiyorum. Dolayısıyla iki tane Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkenin ortasında bir kıta Avrupası. Ve böyle değişen stratejik anlaşmalar ve yöntemler gibi duruyor.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Hocam, affedersiniz hocam. Brexit seçimleri de hakikaten yani hilenin amiyane bir deyim de dibine vurduğu bir seçim. Yani o Great Hack'i izlemişseniz, o belgeselde o işlerin nasıl çevrildiğini. Fakat ondan sonrası daha da ilginç bir cümle daha. Ya İngiliz hükümeti pek de öyle halkını, ya biz buradan çıktık iyi yaptık noktasında da ikna edememiş görünüyor.
2: Doğru. Evet. Ekonomik
0: bekledikleri olmadı. Ekonomik olarak hazır olmadıkları bir zamanda daha bağımsız olacağız deyip çıktılar.
2: Doğru. Yani Ayşe Hanım, şeyi söylemek lazım. Hani hocam konuşurken de aklıma geldi. Şu SAFE programı meselesi.
0: Evet.
2: Buyurun. Yani şimdi daha orada işte maalesef ana sistemde bir problem olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
2: Ben. Yani NATO'nun da Avrupa Birliği'nin de böyle işte bir Yunanistan frene bası veriyor. Hı-hı. Şimdi Yunanistan bir büyük Rusya'lı olan, Çin'li olan, atıyorum büyük bir savaş sırasında nasıl bir kuvvet sergileyebilecek? Hı-hı. Güney Kıbrıs nasıl bir kuvvet sergileyebilecek?
0: İzleyicilerimiz için bir söyleyelim. SAFE programı bu. Tabii. Avrupa Güvenlik Eylemi. Evet. Bütün Avrupa ülkelerinin
2: silah sanayilerini geliştirmeye yönelik çok büyük ortak bir program bu. Ve bununla alakalı olarak...
0: Ve biz
2: olarak...
0: bunun ilk bölümüne alınmadık.
2: Evet, yani Avrupa dışı ülkelerin özellikle bunu tırnak işte söylüyorum, Avrupa dışında bulunan ülkenin bu programa katılmaması, ki şunu söylemek lazım.
0: Kanada ile
2: i̇şte
0: konuşuyorlar galiba.
2: Doğru, ve burada da işte şöyle bir problem var. Burada da tam olarak mesele Yunanistan'ın veyahut da diğer işte Türkiye'yi istemeyen ülkelerin frene basıyor olması. Şimdi 24 tane üye, 30 üye her neyse, buradan tamamı olumlu oy kullanırken bir tek üye, konuyla alakası olmayan bir üye red oyu kullanıyor ve evet, maalesef işte konuşmuş olduğumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki problem bu. Hı-hı. Birinin veto ödeye olması sonucunda bütün o mekanizma bir anda yığılıp kalıyor. NATO'da da sorun da, emin olun. Yani bu silahlanma anlamında NATO'nun tekrar militarize olması, Avrupa'nın militarize olması, Avrupa Birliği'nde de benzer şekilde.
0: Finlandiya ve İsveç'in üyeliği. Yani.
2: Kesinlikle ne kadar konuşuldu hatırlayacaksınız yani. Onlarda tabii, da ne kadar arkada
0: neler yaşandı.
2: Tabii neler yaşandı. Şimdi burada da benzer biçimde bir

0: sürü aslında problem var, çözülmesi gereken. Tabii Türkiye bütün bunlara rağmen yani bir şekilde Avrupa'dan da kopmadı. Bunu da unutmamak lazım. Hala Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Hakan Fidan açıklamalarına bakın. Avrupa Birliği'nin içinde olma hedefimiz devam ediyor.
1: Diyorlar
0: yani,
1: evet.
0: Çünkü şöyle bir döneme de gidildiğini çok Türk devleti farkında diye düşünüyorum ben Ayşe Hanım. İşin doğrusu artık başka bir şeyler konuşmaya başladık. Kimin kimle müttefik olduğunu belli olmadığı. Nasıl bir çatışmanın başlayacağı. Ben Finlandiya meselesini o yüzden söylüyorum. Finlandiya nükleer silah elde edilmesi yönünde oy kullanıyor. Böyle bir artık güvenlik düzlemine gelmişsiniz. Nerede ne olacağı belli değil. Rusya-Ukrayna savaşının nereye evrileceği belli değil. Bir taktik nükleer silah meselesi gündeme gelecek mi belli değil. Bu anlamda sizin çıkarınıza en uygun olan, en yakın olduğunuz, en çok ticaret yaptığınız ilişkilerin böyle hem NATO anlamında hem silahlanma anlamında iyi oldu. Avrupa'ya yakın durmak şüphesiz çok daha akıllıca diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Çin konuşuldu, Rusya konuşuldu. Bizi oraya itmeye çabalayan Avrupa Birliği'nin içinde bazı isimler var. Şimdi biz bunlar neden böyle söylediler diye düşünürken bu NATO toplantısından hemen önce koşarak da Ankara'ya geldiklerini de gördük aynı isimlerin yani. Bugün de von der Leyen hanımefendi yine bildiğiniz gibi bu toplantıda bulunuyor.
1: Evet.
0: Böyle enteresan bir düzlemde dediğim gibi biraz kendi kendinize öncelikli olarak tam bağımsızlık, bütün gücünü kendinde toparlayabilme. Sonrasında bu zaten ne kadar bu savunma sanayinin diplomasinin üzerinde de etkili olduğunu zaten görüyorsunuz. Trump'ı şurada en rahat karşılayan lider belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi bir ihtiyaç olma meselesi, bir muhtaç olma meselesi çok fazla bulunmadığı için, Avrupa kadar bulunmadığı için çok daha rahatsız karşılıyorsunuz. Daha eliniz bol, alternatifiniz çok. Ki biz bunu Hürmüz Boğazı meselesinde enerji anlamında da gördük. Dikkat edin. Depolar onlarda tükenirken Türkiye çok sayıda ülkeyle bir alışveriş yaptığı için hiç zorlanmadı Hürmüz Boğazı konusunda. Evet. Hazırlıklıydı buna.
1: Evet.
0: Ve aynı şeyi de aslında burada da göreceğiz diye ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Bir şey aklıma geldi mesela şimdi bu Fransa ve Yunanistan'ın hani Türkiye'nin bu SAFE programına işte Avrupa güvenlik eylemine karşı olduğunu biliyoruz. Eminim içten içe başka ülkelerde karşıdır. Bu NATO zirvesinde Fransa ve Yunanistan tarafından sizce Güney Kıbrıs Rum kesiminin bir mertebede diyelim NATO'ya üye olması teklif edilebilir mi?
2: Bu biliyorsun böyle hayalet bir konu gibi arada dolaşıyor bir şekliyle. Ama hiçbir zaman güçlü bir gündem olmadı. Ben hatırlamıyorum en azından. Ya bunu gündeme getirebilirler mi? Bu açıkçası hem Trump'ın hem NATO'nun bu 3-0 meselesini, genişleme hikayesini, yani Güney Kıbrıs'ta nereye genişleyeceksin? Zaten İsrail'le yaşadığı problemler belli Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani onu sınırlamayı zapt etmeye çalışıyor. Orayı da biliyorsun başka bir şekilde küçük bir İsrail ya da bir model İsrail yapmaya çalışan bir başka akıl var burada. Bunun olabileceğini düşünmüyorum.
1: Yani ortalık karışır diyemiyorsunuz.
2: Ortalık karışır. Bir taraftan da şunu da söyleyeyim. Yani Trump'ın şu anda kafasındakini doğru okuyorsam hiç bununla uğraşacak durumda değil. Yani Fransa'dan böyle gelecek bir tepkiye de çok ağır bir karşılık verebileceğini düşünüyorum.
3: Ben de aynı fikirdeyim. Evet.
1: Ama yani çok önemli şimdi dediğiniz çok gibi Kıbrıs şimdi tekrar bu müzakereler yine gündeme gelmeye başladı son zamanlarda güney kuzey. Çok, yani çok hiçbir zaman ilerleme sağlanamıyor. Anlıyorum ne demek isteyeceğinizi yani. Ama yine de orayı bir canlandırmak, işte oradaki bir İngiliz varlığı zaten hepimizin malumu. Dolayısıyla hani orası da aslında bırakılmayacak kadar stratejik bir yer. Her iki taraf için de söylüyorum. Kesinlikle. Yani hem Türkiye için hem de Türkiye'nin aksini isteyenler için.
3: Şimdi bunun için Ayşe Hanım zaten Türkiye yine doğru yolu gösteriyor. İki devletli çözüm.
1: Evet
2: yani
1: ama
2: işte kabul görmüyor.
3: Çünkü biliyorlar ne olacağını. Yani bu noktada bir şekilde Kıbrıs'tan da o aslında egemenlik hakları meselesinde biz çok konuştuk, tartıştık biliyorsunuz.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için ana vatandır. Bunun hiçbir ayrımı yoktur. Orada gereken her şey yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı çok net vurguluyor bunu.
1: Evet.
0: Ve Doğu Akdeniz'de biz önümüzdeki günlerde şimdi İngiltere dediniz, ben bir gülümsedim orada. İstihbarat üstlerinden tutun, Balfour Oteri. Şimdi buraya müdahale olmaya çalışan bir Fransa'yı acaba İngiltere'de istiyor mu? Bu da bir soru işareti. Yalnız İster
2: bu,
0: mi?
2: Yani bu benzetme yapmış olmak istemezdim ama Güney Kıbrıs'ın da böyle bir takım güçler tarafından hani derler ya sistemin bağırsakları falan böyle bir çöplük gibi kullanıldığı gerçeğini de unutmayalım. Bir ara Ruslar bunu yapıyordu. Biraz çekildiler oradan hocam benim bildiğim kadarıyla. Fransızlar bir şekilde bir takım işler çevirmeye çalışıyor. Şimdi başımıza tabii İsrail çıktı o konuyla ilgili. Bence açtığım başlık çok hassas. Yani gündeme gelirse çok şaşırırım. Trump buna olumlu bakarsa daha da çok şaşırırım ama böyle bir ihtimali olduğunu sanmıyorum.
0: Ben de çok zannetmiyorum işin doğrusu. Yani zaten Türkiye buna kesinlikle izin vermeyecekler arkadaşlarım. Çünkü bu çok daha hep böyle bir Avrupa Birliği'nde yaşadığımız bir iş bizim. Yani Güney Kıbrıs alınırken buradaki nasıl alındığını da biz biliyoruz Güney Kıbrıs.
2: Bir de hocam Avrupa Birliği'nde zaten Güney Kıbrıs üzerinden Türkiye yeterince sorun yaşıyor. Bunu bir de NATO'ya taşıyıp NATO'da da karşımıza sorun çıkaracak bir ülke biraz.
0: Ben çok zannetmiyorum işin doğrusu. Bir de yani gerekli mi gerçekten dediğiniz gibi bu kadar İsrail etkisi altındaki bir ülkenin de. Çünkü her

0: Ne kadar evet İsrail'in etkisini konuşuyorsak da NATO başka bir boyut, İsrail başka bir boyut. Eğer Güney Kıbrıs'ı alacak olursa İsrail'den NATO'yu almış olur. Emin olun bu şekilde ilerler.
1: Pekala, şimdi biraz da şeye dönelim, bu altyapı yatır. Şimdi Rutte demiş ki geçen sene 37 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı demiş. Biz bunları nerede görüyoruz tam olarak? Ve bundan sonra bu yatırımlar arttığı zaman nerede görmeye devam edeceğiz? Şunu da ekleyerek sorayım. Hani İran çok ciddi bombardıman altında alındı ama o İran yetkililer hatta şöyle demişti, sigara üretir gibi biz füze üretiyoruz. Ortaya çıktı ki işte yeraltı tünelleri vesaire.

0: konusunda iddialı bir ülke. Hakeza Rusya öyle. Çin zaten o anlamda hepsini ikiye, üçe katlayacak vaziyette. Dolayısıyla gerçekten ciddi bir tehdit var. Avrupa ve daha doğrusu NATO ve müttefikleri bunu nasıl kapatacak bu açığı?
1: İşte Ayşe Hanım, asıl şimdi hani ne diyorlar, güzel sözümüz var, zurnanın zırt dediği yer aslında. Hmm. Bütün mesele şu an bu. Yani şimdi burada da gelmeden önce davul zurnayla geliyoruz, şu para pul işlerini bir konuşalım diyen bir Amerikan yönetimi zaten. Hı hı. Konuştuk biliyorsunuz. Bu çerçevede aslında şunu söylemek lazım. Yani bir 37 milyar dolar nerede derken, şimdi biz NATO'nun herhangi bir çatışmaya hazır olmadığı konusunda ben çok emin değilim işin doğrusu. Her ne kadar Ukrayna'yı çok uzun zaman desteklederse, çatışma deneyimi olmayan ordulardan, aslında ortada olmayan ordulardan da biraz bahsediyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. Yani hı hı. Bu anlamda İngiltere hazır mıdır bir Rusya ile mücadeleye? Şu an evet bir mücadele sürdürüyor ama sıcak savaşa hazır mı mesela? Bir Fransa, Almanya istediğiniz zaman herhangi bir NATO'nun müdahale olduğu bir bölgeye asker sevk edebilecek durumda mı? Hı. Silah sevk edebilecek durumda mı? Askerleriniz deneyimli mi? Yani hazır mısınız? İşte tam olarak NATO'nun önündeki problem bu ve Trump bunu çok iyi biliyor. Yarın bir gün NATO bir çatışmaya girerse ne kadar efektif olacak? İki ülke sırtlayabilir. Yani şöyle bir düşünüyorum, 10 yıldır yaklaşık bir çatışmaya girmiş olan Türkiye var. Terörle mücadelenin unutulmaması lazım bu kapsamda. Farklı coğrafyalarda meselenin unutulmaması lazım. Türkiye var bir şekilde ve Amerika Birleşik Devletleri var. Bunun dışında kalan ülkelerin böyle bir çatışma deneyimin olmadığını unutmamak gerekiyor. Benzer biçimde hava savunma sistemleri ne kadar konuştuk değil mi? Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da, ama bilhassa az önce size söylediğiniz leblebi üretir gibi roket üreten bir İran. Ve ne kadar etkili olduğunu da gördük, dikkat ediyorsanız. Evet. Roketlerin ne kadar kaliteli, teknolojik olduğunu bir önemi yok. Hı hı. Çok sayıda ve bir şekilde bir tanesi
0: demir, o
1: çok övünülen bir kubbenin nasıl delindiğini de gördük. Yani bu anlamda artık siber güvenliğin, bu anlamda artık bu hava savunma sistemlerinin, bu anlamda artık hazır orduların veyahut da bir militarize olma meselesinin, o parayı nerede göreceğiz dediniz ya, işte tam olarak burada görmeye çalışıyor Trump. Çünkü biliyor ki tek başına iki ülke bütün NATO'nun yükünü artık sırtlayamıyor. Hı hı. Yani hep böyle Rutte konuşurken biliyorsunuz ne kadar işte fazla para olduğundan, ne kadar demografik anlamda büyük bir güç olduğundan bahsediyor. Ordu sayısı kaç diye sormak lazım orada, asker sayısı kaç diye sormak hı hı. lazım. Asker sayısına izleyeceğimiz şöyle bir bakabilirler cep telefonlarından. Yani iki tane Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, geri kalan yok. Ve yani aslında hep yayınlarımızda konuşuyoruz. Çok enteresan örnekler var. Almanya bildiğiniz gibi 150 bin kişiyi gönüllü olarak askere çağırdı. Kabul edilme sayısı 503. Ya. 150 bin kişiyi çağırmışsınız, 503 kişi geliyor. Şimdi bu durumda ve şimdi Almanya yeni asları çıkartmaya çalışıyor. Tekrar asker alma çabaları, zorunlu askerlik vesaire. Hı hı. İşte bütün bu harcamaların buraya gideceğini görmek lazım. Ve bir başka mesele, artık drone savaşları diye bir gerçeklik var.
0: Evet.
1: Kapınızı dronlarla çalan bir Rusya gerçekliği var. Polonya'da, Finlandiya'da. Dikkat edin, yani ufak ufak yoklamaya başlamış. Ve siz bu elektronik harbe hazır mısınız? Siber savaşa hazır mısınız? Bütün bunların unutulmaması lazım. İşte bunlar biraz konuşulacak ve bu anlamda da bizim için bir fırsatlar dönemi olduğunu görmek lazım. Çok daha ucuz ve uygun olan Türk savunma sanayi ürünleri, ben eminim.
0: Şimdi onu dediniz, aklıma geldi, elektronik harp sistemleri. Türkiye, Aselsan daha doğrusu, geçtiğimiz aylarda 410 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı Polonya'yla. Yani Rusya'nın da dibi.
2: Evet, doğru.
0: Dolayısıyla yani burada Türkiye çok ilginç, yani gerçekten müstesna bir noktada. Yani Rusya ile arayı tabii ki çok iyi tutuyor Erdoğan'la Putin. İşte bizim de bir takım çok ciddi anlaşmalarımız var. Diğer yandan Polonya'ya böyle bir sistemde satıyoruz. Ne dersiniz?
2: Ukrayna'ya da sattık zaten.
0: Evet, yani doğru.
2: O da daha da burnun dibinde olan bir hikaye.
1: Üstadım, izninizle bir ufacık bir şey. Ukrayna'ya gittiğiniz zaman böyle camı açıyorlar. Pasaport, bayraklar diyorsunuz. Tamam, geçebilirsiniz falan yapıyorlar. Evet. O kadar
0: çok,
1: biliniyor.
0: Çok popüler orada.
2: Ya şöyle bir racon var aslında. Hani adı konulmamış bir racon var. Ya Rusya şunu gayet iyi biliyor. Yani Türkiye'de yeni bir cephe açmak herhangi bir şekilde Türkiye'nin yapıp ettikleri üzerinden onun çok işine gelmiyor. Nasıl ki Türkiye'nin Rusya ile konuşabiliyor olması NATO müttefiki olarak.
0: Bu arada konvoy sanırım bizim tarafa gelmek üzere.
2: Yakınlaştı. Karşılama ile ilgili bütün hazırlıklar devam ediyor bu arada.
0: Evet. Zaten tüm yollar kapalı şu an itibariyle Ankara'da herhalde. Kaç dakikada gelirler siz bilirsiniz.
2: Çok kısa sürede
1: çok
2: gelirler.
1: Kısa, çok kısa. O mesafe çok kısa gerçekten.
2: Evet. Yani mesafe kısa, yol boş zaten. Doğru. Yani o şekilde. Bence bir...
0: Bir de arabalarda.
2: Tabii. Haliyle. Arabaları da gördük bir kısmını ama onlar mı değil mi? Yani tam olarak bilmiyoruz.
0: Evet, şu an itibariyle aslında Ankara'da kuş uçmuyor.
2: Evet.
0: Onu söylemek yanlış olmaz. Evet.
2: Yani şöyle açıkçası Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde dediğim gibi Türkiye'nin Rusya ile konuşabiliyor olması, nükleerle ilgili işbirliği vesaire, bütün bunları Amerika Birleşik Devletleri ve NATO çok kekre bir tatta kabulleniyor. Çünkü o konuşabilme hikayesinin bir önemi var. Fakat Rusya'ya döndüğünüzde de

0: Rusya'nın da batıya açılan en kıymetli penceresi şu an Türkiye. Başka bir penceresi yok. Yani onlar da bunun da kıymetini biliyorlar. O nedenle Türkiye'nin bu arabuluculuk meselesini hani nikah şahitliği falanmış gibi böyle evet hayır falan diyen bir ülkeyi bir gibi değerlendirmek hiç doğru değil. Türkiye'nin arabuluculuk görevi son derece aktif ve kurucu bir irade ortaya koyuyor. Tahıl koridoru çok ciddi bir örnekti.
1: Doğru.
0: O da yeterince konuşulmadı. Böyle devam eder ama daha önce söylediğim bir şey de hatırlatayım. Türkiye-Rusya ilişkilerinde de belli sınırlamalar çıkabilir eğer bu NATO konsepti 3.0 yenilenirse Türkiye'de denilir ki yani Rusya'yla şu işleri yapmasan daha iyi olabilir noktasına da gelebilir.
2: Zaten o yüzden belki Dışişleri Bakanı Fidan birkaç gün önce gitti Moskova'ya hem mevkidaşıyla görüştü hem de Putin tarafından kabul edildi. Doğru. Bu da dikkat çekici önemli. Bir ziyaretti.
0: Yani çok da adetleri değil aslında Dışişleri Bakanları Putin tarafından.
1: Yani o noktada şey unutmamak lazım. İşte bu çerçevedir ki Türkiye biraz daha Rusya-Ukrayna meselesinin hallolması taraftarı. Daha hızlı hallolursa çünkü Rusya ile biliyor ki giderek ilişkiler geriliyor bu esnada. Yani Avrupa Rusya'yı tam olarak düşman ilan etmiş durumda. Ukrayna üzerinden biz bu arada Ukrayna'daki çatışmaların
2: burada
1: artacağını...
2: bir acaba yani Rusya'ya karşı Türkiye'yi de kendi yanlarına çekmeyi...
1: Tabii o amaç var. Tabii var. Çünkü yani... şundan da rahatsızlar. Hocam az önce belirtti. Yani bir denge politikası çok rahatsız edici Avrupa için. Çünkü...
2: Ama diğer yanda da tam anlamıyla onlara karşı karşıya gelecek kapasite de yok.
1: İşte o da yok. Yani böyle o yüzden tam anlamıyla Türkiye'yi yanlarına çekmeye çabalıyorlar.
0: Ama Rusya'nın da yeni yeni cepheler açacak takati var mı o da bir tartışma.
1: Tabii yani bu da konuşulabilir ama şunu biliyorlar ki aslında işte Rusya burada karşılayacak olan askeri güç Amerika Birleşik Devletleri değil Ayşe Hanım. Türkiye karşılayabilir ancak. Yoksa ben çok hani bu işe Ukrayna Savaşı konulurken şunu da söylemiştim işin doğrusu. Eğer bir kaptırlarsa biz Batı Berlin'de durduk, Doğu Berlin'de durduklarını hatırlayalım 2. Dünya Savaşı'nda. Avrupa buna hazır değil ve kim söylemişti hatırlayamadım. İspanya'nın ucundan çıkar demişti Ruslar. Yani o kadar hazırlıksız bir Avrupa var. Ve bu anlamda da bir şekilde Türkiye ile Rusya gerilimini arttırmak. Belki çatışma durumuna getirebilmek. Bunlar hedefleri.
0: Avrupa'da öyle bir mayalandırıyor ki herkes yani böyle sabah işte Rus kabusuyla falan uyanıyor bir şekilde. Evet. Ne kadar sadece ne kadar değildir bilmiyorum ama.
2: Ama Trump o arada Putin'e de iyi geçiniyor.
0: Ha, bu tarafı da var. İşte zaten bence Avrupalıların en çok huylandığı konu bu Ayşe Süberkel. Yani diyor ki hem adama tehdit diyorsun hem de adama mesela petrolle ilgili ciddi yasakları vardı. Aldın kaldırdın yani bir anda tabii. Ortadan. Evet.
1: Yani şunu da belki unutmamak lazım Ayşe Hanım. Öyle bir uluslararası ilişkiler dönemi oldu ki bu. Bir yerde çok iyisiniz o devlette, diğer yerde çatışma halindesiniz. Böyle bir dönem yani Rusya ile iyi olabilir. Hatırlayacaksınız Alaska'da büyük ihtimalle güzel bir şeyler anlaşılmış aralarında. Onunla bir yerde kapışırken başka bir yerde bir anda tekrar uzlaşarak Ukrayna'da olduğu üzere anlaşarak orada şirketleri anlaşır. Ya böyle bir dönem oldu artık bunu gözden kaçırmamak lazım. Bir yerde bir Amerika Birleşik Devletleri iyisiniz bir yerde çatışma halinde olabilirsiniz. Artık böyle bir dönemde dünya bunu gözden kaçırmamak
2: zaten
1: lazım.
2: Zaten Suriye'de bunu gördük değil mi sahada? Doğru. Yani evet, Rusya ile çok dillendirilmese bile çok ciddi gerginlikler yaşandı ama bir şekilde... Herhalde akıl deniyor ona. Bir toparladılar ama tabii şimdi buraya baktığımızda Rusya ile ilişkilerinde böyle dört dörtlük rayında olduğunu söylememiz mümkün değil.
1: Tarihimiz boyunca olmadı.
0: Geleneksel rekabetin ötesinde derin bazı düşmanlık alanları bile var ama ya mesela Türkiye'nin mesela Kırım konusundaki ısrarı aynı zamanda tarihsel bir refleks. Yani hayır diyor ben bu işgali ve ilhakı kabul etmiyorum. Ukrayna için de geçerli. Ama şöyle bir şey var. Sabahtan beri hatırlayamıyorum. Aradım bulamadım da. Bir Fransız düşünür son 20 yıldaki dünyada şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki mutlak ittifaklar çağı bitti. Yani bugün şurada müttefik olduğun bir ülke ya da güçle başka bir yerde ittifak halinde olur ya da kavga da edebilirsin. Ancak bugünkü bu 3.0 NATO konsepti bence... Tam da bu ittifak zihninin dağıldığı bir zamanda ya öyle olur mu ittifak üyemizin birisi orada geziyor birisi burada geziyor bunları şöyle bir toparlayalım filan gibi de bir yaklaşım da barındırıyor içinde. Ama burada en geniş alanda hareket eden ülkenin Türkiye olduğu gerçeğini de unutmayalım yani.
2: Şimdi şeyi soracaktım siz söyledikçe böyle aklıma geliyor işte Kırım'ın ilhakı Ukrayna'nın vesaire Türkiye bunları kabul etmiyor niye? Çünkü Türkiye'de aynı tehditten rahatsız oluyor zaten yani bunu gördük zaten o yüzden sınır ötesi operasyonlar yapıldı yani Türkiye'nin bu zaten devlet politikası yani bu hangi ülkeye olursa olsun Türkiye bir ülkenin toprak egemenliğinin elinden alınmasına asla yanında durmuyor. Ve bu da değişmeyecektir herhalde mi? Ne
1: ya
2: dersiniz?
1: Tabii Ayşe Hanım şimdi bakın yalnızca Ukrayna meselesi değil. Türkiye her zaman aslında ülkelerin bir tek bir ordu, tek bir devlet, tek bir millet olması yanında. Çünkü ne kadar işte İsrail gibi ülkelerin özellikle nasıl böl parçala metoduyla ilerlediğimizi yıllarca Orta Doğu'da gördük. Etnik olarak parçaladı, dini olarak parçaladı, ordu çerçevesinde parçaladı. Yani Lübnan ordusuna bugün bir bakın. Ya ben çok enteresan bir olaya denk geldim.

0: İki tane binbaşı, ikisi de Lübnan ordusunun askeri, farklı diller konuşuyorlar. Yani böyle bir ordu olabilir mi? Şimdi hep bundan faydalanan bir İsrail var. Buna karşılıkla devletlerin toprak bütünlüğünün korunması yönünde irade beyan eden bir Türkiye var. Kriz neresi olsa olsun, bu Afrika'da olabilir, Ukrayna'da olabilir, Somali'de olabilir ki bir başka kriz alanında orası olduğunu unutulmaması lazım. Somaliland, Somali meselesi yine gündeme gelecek. Yani işte bu çerçevede aslında ben şöyle bir düşündüğüm zaman gerçekten Türkiye'nin doğru bir dış politika yürüttüğünü görmek gerekiyor. Türkiye savaş istemiyor. Türkiye kazan kazan, yani İran'a verilen bir mesaj vardı bu savaşın başında aslında. İran üzerinden verilen bir mesaj vardı. Yani burada petrolümüz var, doğalgazımız var, tahılımız var. Hep beraber aslında bir Müslüman dünyanın birlik olsa bütün dünyaya nasıl bir güç sergileyeceği konusunda da aslında Türkiye'nin mesajları da var, devam ediyor. Bu anlamda biz batılı müttefikler olsun, doğulu müttefikler olsun, Rusya'sı Amerika'sı olsun hep bir denge politikası gütmeye çabaladık. Ve yeni değil bu Ayşe Hanım. Yani bütün soğuk savaş dönemi boyunca bu denge politikası sürdürdü. Evet. Şimdi daha başarılı, daha sırtınız kuvvetli, daha savunma sanayi sayesinde daha sözünüzü kabul ettirebiliyorsunuz masada. Böyle bir dönemdeyiz.
1: Şu geldi aklıma İran deyince. Tamam şimdi yani... Anlaşıyoruz ama hatırlayacaksınız Trump hani İran'ı 3-5 günde devireceğini düşünmüştü. Sonra tabii evet. Kazın ayağı öyle olmadı, ortaya çıktı ve orada çok dikkat çekici bir durum vardı. Dedi ki Trump, Kürt gruplara silahları verdik ve geri vermiyorlar. Şimdi bu Türkiye'yi çok irite edecek bir husus iken Türkiye burada da sessiz kalarak muhtemelen alttan bir takım diplomasiler yürütmüştür herhalde, değil mi? Çünkü evet. Aslında bir anlamda onları ayaklandırmak üzere bir açıklama yaptı Trump ve bu yani çok hani ciddi rahatsız edici bir açıklamaydı.
2: Ya şimdi tabii tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafya bakışındaki körlükleri ve kabalıklara geliyor bütün hikaye. Aynı Amerika'da çok önemli bir stratejik kuruluşunda İran Savaşı'nın başında şöyle bir makale yayınlandı. Yani çok komikti bu. Açıkçası şöyle dendi. Burada İran'ın bir geleneksel ordusu var. Arteş, Şah döneminden laik bir ordudur bu. Ve bu laik orduyla birlikte hareket etmelidir Amerika falan diye. Şimdi bu kadar kör bir bakış. Bu sefer dedi ki Trump, Kürtleri ayaklandıralım. Bütün tuşlara basacağı bir dönemden bahsediyoruz aslında. O bütün tuşlara da bastı. Ama söylediğini ben hemen iki cümle izah edeyim. Orada Türkiye'nin hem örtülü hem açık bir takım mesajlarla, doğrudan temaslarla bölgedeki Kürt gruplara söylediği şuydu. Amerika Birleşik Devletleri yukarıda bir iş çeviriyor İsrail'le beraber. Bununla beraber olmak istiyorsanız Türkiye'yi karşınızda bulursunuz. Çünkü biz bu dengelerin bu şekilde bozulmasını istemiyoruz. Siz kendi geleceğinizi kendiniz belirleyecek bir yerde duruyorsunuz zaten burada. Ve biz de sizinle beraberiz. Yani sizin karşınızda değiliz. Bunu Erbil çok çabuk anladı Türkiye'yle olan ilişkileri yüzünden. Süleymaniye hattında belli bir direniş olmuş gibi görünüyordu ama onlar da buna uyum sağladılar. Zaten iki büyük grup bunları yaptıktan sonra diğer grupların çok da önemi yoktu Ayşe'de. Evet. Sonuç itibariyle Kürtler o silahları aldılar mı almadılar mı, o konuda hala kesin bir bilgim yok ama aldılarsa da vermediler ve Trump'ın Kürtlerle ilgili projesi de başarısız evet. oldu. Evet.
1: Şimdi saat başını geçtik. Sizin de süreniz doldu. Bizim de Bülent Bey, bir son sözünüz varsa alayım, sonra devam edeceğiz.
0: Tabii, tabii. Çok teşekkür ederim katılacak. Öncelikli olarak sağ olun davetiniz için ve bu anlamda da şunu söylemek lazım. Aslında gerçekten tarihi bir zirve. Hı hı. Her ne kadar dillendirilmek istemese de bir NATO'nun yolun sonuna doğru yaklaşmakta olduğu da bir paralel bir senaryo olabilir mi acaba diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar
1: kırılma da olabilir diyorsun.
0: Olabilir, bir kırılmaya gidebilir. Çünkü işte hep bahsediyoruz ya, farklı farklı ajandalar var. Umarım Türkiye burada çok başarılı bir birleştirme, bir tutkal görevi görecek ve tekrar NATO'nun devam etmesini sağlayacak. Ben her ne kadar Trump'ın o kadar çekilirim, şöyle yaparım vesaire tamamen yine ekonomik olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Ve bu ülkelere yönelik olarak da bu %5 baskısını arttırıp burada üstündeki yükten biraz kurtulmaya çalışacağı meselesinde evet. gündeme geleceğini düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Bülent Atasever, sağ olunuz vakit ayırdığınız için. Biz Nasuhi Güngör ve Çetin Erçetin'le devam edeceğiz. Bu arada yeni konvoyda geçiyor şu anda. Herhalde dakikalar içinde burada
2: çok,
1: olacaklar.
2: Birkaç dakika içinde burada olmaları muhtemelen görünüyor.
1: Emre Karaca öteki tarafta, bizim böyle bir bina arkamızda eğer evet. yanlış söylemiyorsam bizi bekliyor. O da oradan izlenimlerini aktaracak. Yani dakikalar içerisinde Erdoğan ve Trump'ın birlikte külliyeye girişini göreceğiz. Onun üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Ama evet... oldukça uzun da bir konvoy. Çetin Erçetin, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ayşe.
1: İran'dan geldin.
3: Valla Tahran'dan direkt buraya.
1: Orada da Hamaney'in 6 gün süren cenaze töreni vardı. Biz de aslında tam böyle...

0: böyle Irak kısmından, İran kısmından sohbeti bir anlamda sonlandırmıştık. Hatta hani Trump'ın bu işte İran
1: silah verdim.
0: İran rejimini devireceğim deyip sonra deviremediğini anlayıp sonra işte bazı Kürt gruplara silah verdim ama geri vermediler ya da kullanmadılar sözleri üzerinden konuşuyorduk ki bu Türkiye'yi direkt rahatsız eden bir söylemdi. Ama belli ki hani bu da açık kapı ya da kapalı kapı neyse artık bir takım diplomatik manevralarla bertaraf edildi gibi. Senin bir izlenimlerini alarak bir başlayalım zirveye dair. Sonra da belki İran'a da biraz geçeriz.
2: Tabii öncelikle şöyle başlayayım. Aslında etrafımızda çevremizdeki birçok ülkede doğrudan artık herkes bu zirveye kilitlenmiş durumda. Yani evet. Irak'ta da bu böyle. Hatta ben dün İran'dayken birçok Iraklı, İranlı gazeteci meslektaşım bu zirveyi hep sordular. Neler çıkar, sonuçları neler olacak? Çünkü bu sadece NATO'nun kendini bir yenileme ya da NATO'nun yeni bir güvenlik konsepti oluşturma çabalarının başlangıcı değil. Aynı zamanda NATO'nun güney kanadının güvenliğini de nasıl yöneteceği, nasıl sağlayacağı ve daha da önemlisi işte Rusya-Ukrayna krizi bir tarafta İran'da halen kriz çözülebilmiş değil ve Trump'ın daha iki hafta öncesine kadar sadakat istiyorum dediği bir noktada o sadakat beklentisini işte bu zirvede bir kez daha söyleyecek mi? Söylerse bu sadakate karşılık diğer NATO üyesi ülkelerden nasıl karşılık bulacak? Dolayısıyla çevremizde herkes şu anda buna kilitlenmiş durumda. Buna hani nasıl bir sonuç çıkacak, neler olacak? Şunu da biliyoruz, hani NATO üyesi ülkeler arasında NATO üyelerinin hepsiyle diyalog kurabilen ama aynı zamanda NATO üyesi olmayan ülkelerle de diyalog kurabilen bir ülke Türkiye.
3: Çok geniş bir alanda.
2: Tabii. Yani o anlamda bizim bir diplomasi ağımızın oluşması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü dünyada genel geçer bir kural vardır. Diplomasi her zaman elbette tercih edilen bir yöntemdir ama bir taraftan da baktığın zaman o konseptin içerisinde bir köprüyü oluşturabilecek devlete de ihtiyaç var. Tabii. Yani düşünün 32 tane devlet lideri burada olacak ama bunlar içerisinde Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle iletişim kurabilen, İran'la iletişim kurabilen, Rusya ile iletişim kurabilen ve bu o kadar hassas bir şey ki mesela şimdi insanlarla bunu sohbet edip konuştuğunuz zaman şimdi Ukrayna'ya bir yandan işte savunma sanayi alanında birçok silah satabilen bir ülke Türkiye. Ama aynı zamanda Rusya ile de görüşebilen bir ülke. Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri ile 20 milyar dolara yakın ticareti olan bir Türkiye. Katar'la işte askeri işbirliği yapabilen, orada askeri üsleri bulunan bir Türkiye. Ama aynı zamanda karşı tarafta hemen Körfez'in öbür ucundaki İran'la da görüşebilen bir ülke.
0: Trump da Katar'ın hediye ettiği uçakla geldi bu arada.
2: Yani şimdi tabii bu gibi ortamlar Türkiye'ye avantaj sağlıyor. Şunu görmek lazım. Türkiye artık sadece bu zirveye ya da bu zirvede çıkacak sonuçlara değil, bütün beklentiler şu yönde. Öncelikle 16'yı çizmek gerekiyor. Bir, Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler ve NATO arasında nasıl bir güvenlik ağı oluşturulacak? Bu belki şu anda çok NATO üyesi ülkelerin gazetelerinin ya da bizim tartışmamız bir şey değil ama yeni dönemde Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne varıncaya kadar herkes bir şemsiyenin üyesi olamasa bile ama o şemsiyeyle bir şekilde ilişkiler kurabilen ya da o şemsiyenin içindeki bazı ülkelerle sağlıklı diyaloglar kurabilen bir ülke konumuna gelmek istiyor. Nitekim İran'ın artık böyle saldırıların zaman zaman yelpazesini genişletmesiyle diyelim. Çünkü İran'da sadece artık bu süreçte Amerika ya da İsrail'i değil aynı zamanda Katar'ı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bahreyn'de vurabildi. Nitekim hatta şöyle de bir gündem var. Bazen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a yönelik saldırıların hızının kesmesinde Türkiye'nin çok büyük girişimlerinin olduğu söyleniyor.
3: Bunlar itibaren tepki gösteren
2: tabii yani. Ona, evet. Hatta diyalog olarak da yani gidip görüştüğü yeter artık oraya saldırma.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerimizde malum.
2: Tabii. Buna rağmen Türkiye hani bir duruş sergiledi. Ama tabii en büyük beklenti şu. Ben eminim ki bugün bu toplantıya katılan tüm devlet başkanları, liderler karşılarında çok sert bir Trump bekliyor.
0: Bir gerginlik var.
2: Öngörülemeyen bir Trump var. Dolayısıyla

0: Özellikle herkesin bugüne kadar eleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda bütün liderlerin aman bize yönelik bir sert tepkiye dönüşmesin diyebileceği bir noktada bel bağladığı bir lidere dönüştü.
1: Az önce söylediğin türde bir şemsiye aslında, yani korunaklı, çok fazla ıslanmayalım Trump fırtınasından, yağmurundan diye.
2: Şimdi bir Emre Karaca'ya dönelim mi yavaş yavaş, çünkü karşılayacak olan Türkiye heyeti de yerini aldı herhalde dakikalar içinde de her iki lider. Girecekler oraya. Emre Karaca anlatacak bize. Emre, bize hem çok yakınsın hem de çok uzak. Neler oluyor orada? Dinleyelim seni.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu geldi az önce. Şimdi artık Donald Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı ana binası önündeyiz. Daha önceki yayınlarda düzenlemelerdeki farklılıklardan bahsetmiştim. Daha farklı bir konsept burada uygulanıyor şu anda. 16 Türk Devleti'ni temsilen 16 asker vardı. İşte o 16 asker şu anda görebildiğimiz kadarıyla ana binanın önüne dizilmiş durumda. Daha önceki durumlarda daha yan tarafta, yani liderlerin yürüdüğü kısımların yan taraflarında yer alırlardı. Ancak bu kez direkt olarak o ana binanın önündeki merdivenlere konumlanmış durumdalar. Bir önceki yayında yine bahsetmiştim. Yeniçeriler var. Yeniçerilerin burada askerleri var. Farklı Yeniçeriler var. Yani farklı birimlerde görev yapan, temsil edilen Yeniçeriler Ocağı'nın askerlerinin de şu anda yine konumlandığını, yerleştiğini gözlemlemekteyim. Tabii tören takımının da daha önceki yayında da belirttiğim gibi biraz daha fazla sayıda askere sahip olduğunu görüyorum. Onlar da normal şartlarda bu kadar kalabalık değillerdi. Yani şüphesiz ki şunu söylemek yanlış olmayacaktır. ABD Başkanı Donald Trump için özel bir düzenleme getirilmiş gibi duruyor. Tabii hemen ileride
2: Emre,
3: az önceki kayıtında var.
2: Evet. Karşılama heyetinden biraz bahsedebilir misin? Tam olarak biz görmüyoruz. Kimler var orada? Amerikalı heyetten bazı üyeler de orada mı? Orayı da biraz anlatabilir misin? Ve yani tabii Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ile Hakan Fidan mı sohbet ediyor şu an?
0: Evet.
2: Evet, Rubio ile Hakan Fidan, Mehmet Şimşek'i zaten görüyoruz. İbrahim Kalın. Evet, buyur.
3: Mehmet Şimşek var. ABD tarafının Hazine Bakanı Besant da var. Kendisi şu anda yine orada, hemen Rubio'nun sağ tarafında yer alıyor. Bunun dışında Türkiye tarafından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı görüyorum. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da heyet içerisinde var. Onu da gözlemlemekteyim şu anda. Bizler de belli bir mesafede olduğumuz için bir yandan da evet kamera yöntemiyle biraz daha rahat bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Ve Savunma Bakanı Hegseth var. Tabii Savunma Bakanı Savaş Bakanı olarak da geçiyor Amerika'da ama resmi adı hala Savunma Bakanı. ABD Savunma Bakanı Hegseth'i de orada görüyorum. O da şu anda sanırım Mehmet Şimşek'le sohbet ediyor. Böyle bakanlar kümelenmiş durumda, çeşitli sohbetler ediliyor. İbrahim Kalın da orada, MİT Başkanı. Kendisini kimle sohbet ettiğine şu an odaklanmaya çalışıyorum. Sanırım Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'yle bir sohbet halinde o da. Tabii her iki ülkenin büyükelçisi de hazır bulunuyor. Bununla birlikte askeri ateşeler de yine bir köşeye, onlar da kendi aralarında sohbet ediyorlar. Aslında ilgi alanlarına göre bir dağılım olduğunu da söylemek yanlış olmayacak. Dışişleri Bakanlarla ABD Hazine Bakanı uzun süre boyunca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le sohbet etmişti. Biraz arkada Tom Barak, İbrahim Kalın'ı görüyorum. Onların tabii çok fazla kesişen dosyası var. İbrahim Kalın çok yakın bir zamanda Irak'a gitmişti. İran kuzeyine gitmişti. Orada da temaslarda bulunmuştu. Önemli kritik temaslarda bulunmuştu. Bilindiği gibi Tom Barak da Ankara'nın büyükelçisi olarak atanmıştı. Yaklaşık bir sene, üç ay önce atandı. Mayıs ayı olması lazım. Ancak ardından yeni şapkalar edindi, yeni görevler edindi. İlk önce Suriye konusunda bir görev tanımı kendisine yapıldı. Ardından tam görevden ayrılacak mı soru işareti varken, özel temsilcilik görevinden bu kez de Suriye vardı, Irak geldi. Irak özel temsilcisi de oldu. Yani aslında rütbesi en azından fiil olarak artmış durumda. Tom Barak tabii çok farklı bir isim. Türkiye'de evet, bizler çok yakalama şansına sahip olmuyoruz kendisini. Ancak bugün burada hazır durumda olduğunu söyleyebilirim.
2: Pekala. Emre, bir ara verelim istersen. Sen de bir soluklan. Her iki lider geldiği zaman sana tekrar döneceğiz. Burada gördüğümüz fotoğrafı da bir değerlendirelim istiyorum.

0: Görüm Emre de söyledi yani Dışişleri Bakanları Dışişleri Bakanı ile işte arkada Tom Barak'ı görüyoruz. Sağ tarafında Müsteşarı İbrahim Kalın, diğer yanda Mehmet Şimşek ve Hekset, değil mi, Savaş Bakanı. Şu an arkası dönük olan kişi kim onu tam çıkaramadım ama böyle gayet samimi bir ortam var gibi.
1: Şimdi burada belki de gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir nokta var. Genel itibariyle Trump indiği ülkelerde, yani özellikle İsrail de buna dahil olmak üzere, uçaktan iner inmez hemen aprondaki, yani uçağın hemen yanı başındaki makam aracına binip toplantının yapılacağı yerlere güvenlik nedeniyle hemen uzaklaşarak gitti.
0: Hangi arabaya bindiğinde bilmeyiz.
1: Yani burada hep buna dikkat edildi. Fakat Türkiye'de bakın bu çok önemli. Şeref salonuna gitmiş.
0: Evet, o.
1: Şeref salonunda karşılama yapılmış. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da orada. Ve normal uluslararası protokol kuralları nasıl uygulanıyorsa aynı şekilde Trump da buna riayet etmiş ama normal koşullarda yanlışsam Nasuh abi sen hani düzelt abi, çünkü bizim Trump'la ilgili çok şahit olmadığımız, çok çünkü kuralları hep devamlı alt üst eden bir adam.
2: Şu anda bayağı kurallı gibi duruyor yalnız.
1: Yani şu anda evet, şu anda bütün kurallara uyuyor ve şeref salonuna geliyor. Normal şartlarda böyle bu tip protokollere çok uyan bir adam değil. Yani öngörülemeyen bir yaklaşım olduğu için burada gayet iyi bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Bu da tabii şunu da söyleyelim. net bir şekilde uyum sağladığını görüyoruz ki bence bu da şu an zirveye katılan diğer devlet başkanlarının liderlerini bence rahatlatan bir tablo olsa gerek. Bir taraftan da tabii bakanlar şu anda platformda. Şimdi, onlar
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakın çalışma arkadaşları var.
1: Evet.
2: Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Onlar da.
1: Az önce ABD Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok böyle hararetli bir sohbet halindeydiler.
2: Tabii daha onlar, çok Mehmet Şimşek'in sohbetini merak ediyorum ama.
1: Mehmet Şimşek
0: tabii Savunma Bakanı Yaşar Güler var galiba. Hekset değil mi o? Evet, evet yanında. Evet, evet, ikisi yanında. Birlikte, üçü birlikte konuşuyorlar. Yani tabii ekonomi.
2: olunca evet.
0: ekonomi olunca. Evet yani dakikalar içinde gelmelerini bekliyoruz.
1: Bu arada MİT Başkanı da önce biraz yukarıda o dinlendi sakin sakin. Belli ki kurumsal olarak bayağı iyi çalışmışlar. Onlar da bayağı çünkü Irak, Suriye, İran gibi gündem konuları onların ana mutfağında işledikleri konular. Sonra sohbete dahil oldu. O da şu anda Dışişleri Bakanı'yla sohbette Hakan Fidan'la yan yana.
0: Şimdi aslında iki lider görüşecek ama bu iki liderin görüşmesinin çok çok öncesinde yapılan hani çok ciddi temaslar, çok ciddi anlaşmalar var. En azından taslak halinde biz bu anlaşmaların bundan sonra yani iki liderin yapacağı görüşmelerin ardından imzalanmasını göreceğiz. Aslında altyapısı önceden hazırlanmış bir takım çalışmalar. Yani şunu dedin hani yoruldu dedin. Bu aylardır belki de hani bir yıl öncesine kadar süren çok ciddi diplomatik, askeri, sivil temaslar neticesinde bugüne gelen bir zirve ve nihai bildirgenin de işte açıklanması bekleniyor ama zirve içinde zirvede diğer yandan. Yani bir sürü ikili, üçlü anlaşma da herhalde imzalanacak.
1: Şimdi burada Ayşe, bugüne kadar para mevzusu çok önemliydi, evet. NATO için. Yani Rut tabii bu konuda iki yıldır o koltukta oturuyor, eleştirilerin de merkezinde. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rut'u önemli ölçüde eleştirdiler. Nitekim hatırlarsanız yakın bir zamanda, tam tarihi olarak hatırlayamadım ama Rut'un doğrudan Trump'a baba diye hitap etmesi Avrupa ülkelerinde inanılmaz tepkilere neden olmuştu. Tabii şimdi oradan bir tarafta da şöyle bakıyorsunuz, Rut da iki yıldır Trump'ı bu birliğin içerisinde tutmaya çalışıyor. Ve önemli ölçüde de bunu başarabildi. Geçen sene Lahey'de yapılmıştı bu zirve. Ve Lahey'de yapılan zirvede de Rut yine kendi memleketi, kendi doğum yerinde yapıldığı için özel olarak kendisi ilgilendi ve Hollanda Kralı'nın evinde misafir ettirdi. O zaman o şekilde yatıştırmıştı Trump'ı.
0: Beğenmişti değil mi?
1: Hem beğenmişti ama bir taraftan da yatıştırdılar. Yani hani çünkü orada da yine şey bekliyorlardı. Hani Trump bir ezip gürleyecek orada. Ama Trump tabii o top

0: Toplantıdan sonra Amerika'da yine Ruth'un katıldığı bir toplantıda Trump neydi başlığı tam hatırlayamadım şimdi. Trump Trillioner diye bir şey grafik hazırladılar. Hı-hı. Orada Amerika'nın NATO'ya ne kadar para verdiğini, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Kanada'nın ise ne kadar bu işten uzaklaştığını anlatan bir tablo ki yine o toplantı sonrasında Avrupa Birliği üyesi ülkeler o %5'lik dilime yaklaşabilmek adına bazı adımlar atacaklarını söylediler ama tabii şimdi göreceğiz. Yani bu toplantıda artık para mevzusu bence Trump'ın istediği noktaya geldi. Hı hı. Ama bunu şimdi savunma sanayinde NATO'nun geleceğinde nasıl dönüştürecekler? Bu çok belirsiz.
1: Yani bir görev dağılımı mı olacak, bir rekabet mi olacak ya da daha tam topyekün bir işbirliği olmasa bile yani daha farklı.
0: Şimdi mesela şey var Ayşe, Türkiye'de çok konuşulmuyor ama 150 milyar euroluk bir bütçenin oluşturulması ve Avrupa Güvenlik Konsepti çerçevesinde bunun nasıl savunma sanayine dönüştürülebileceğine dair ama tabii şimdi bu rakamları konuşuyoruz. Bir taraftan da şöyle de bir durum var. Şimdi Rusya olay artık herkesin önünde ve Avrupa Birliği Rusya meselesinin ne kadar sıcak ve kapılarına dayandığının farkında. Nitekim Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmında artık Rusların dronlarının gezdiğini, havalimanlarında işte büyük binalara çarptığını görüyoruz. Tabii savaşın biraz belki tansiyonu düşük yoğunluklu gitse de ama ortada bir devam Rusya gerçekliği de duruyor. Tabii. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi ülkeler de hızlı bir şekilde NATO'nun bu dönüşümü sağlamasını istiyor. Fakat
1: yani
0: bir otobanı bile Almanlar kendi kendilerine eleştiriyor. Biz bir otobanı bile 20 yılda ancak yapıyoruz
1: yani
0: diye.
1: İşte bu kadar hantallaşmış Avrupa bürokrasisi.
0: İşte burada Türkiye'ye ihtiyaç var.
1: Evet ama yani Türkiye'de tek başına ya canım 32 ülkeden bahsediyoruz. Tamam Türkiye anlıyorum ne demek istediğini ama bu kadar hantallaşmış ve hani konuşuyoruz zaman zaman kurumsallığın pratikliğin önüne geçtiği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu çok kolay olacak mı yoksa böyle gerçekten kimsenin beklemediği gibi bir kırılma olacak ve her şey yoluna girecek?
0: O kırılmayı gerçekleştirmek zorundalar. Çünkü o kırılmayı gerçekleştiremezlerse önümüzdeki iki yıl içerisinde çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirler. Yani o da ikinci Berlin sendromu diye tanımlanan bir sendrom ki bu durum onları oldukça korkutan, endişelendiren bir durum. Yani Rusya'nın Ukrayna bariyerini aşması durumunda ne yapabileceği öngörülebilen bir durum değil. Şu anda NATO doğrudan Ukrayna savaşının içerisine girmese bile NATO doğrudan askeri desteğiyle, verdiği lojistikle, sağladığı istihbaratla bu işin içerisinde. Dolayısıyla
1: bir de istihbarat en önemlisi.
0: Tabii ama bakın burada çok önemli bir nokta var. Hatırlıyorum yaklaşık 6 ay önce yine Nasuh abi bir programda bahsetmişti. Belki tam da o noktaya geliyoruz. Bugüne kadar NATO'nun da Rusya'yla bir savaşa girmemiş olmasının bir nedeni Türkiye'dir. Türkiye orada bir bariyer oluşturdu. Yani
2: bir denge, bir bariyer.
0: Yani durun yani tamam bu savaş doğru bir şey değil. Kırım'ın ilhaki doğru değil. Ukrayna'nın işgali doğru bir şey değil ama biraz tansiyonu bir düşürelim. Yani topyekün 32 ülkeye gidip savaşın içerisine girdiğimiz zaman neyle karşılaşacağımızı göremediğimiz bir tabloyla ne kadar dayanabiliriz?
1: Nükleer sahibi.
0: Tabii ki yani nükleer sahibi bir ülke ve daha da önemlisi Karadeniz'de Türkiye güvenliği sağladı.
1: Tabii.
0: Bakın Baltık Denizi şu anda güvenli değil. Yani Baltık Denizi'nde boru hatları patladı mı patladı. Baltık Denizi'nde Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkeler bir anda panik haliyle ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve iki ülkenin daha 3 yıl öncesine kadar NATO'ya girişi konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu net tavır herkesin gözünün önünde olan bir durumdu. Ama şimdi gelinen noktada yukarıda Kuzey Denizi'nin kargaşa içerisinde olduğu bir ortamda bugün dönüp dolaşıyoruz Karadeniz'de. Durum bambaşka. Evet. Bu da Türkiye'nin sayesinde.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan binadan çıktı. Şimdi misafirini karşılamak için o da Trump. Sanırım bu da onun konvoyu mu?
0: Atlı birlikler.
1: Atlı birlikler geliyor herhalde. Arada da biraz uzaktan tabii ama herhalde birazdan varacaklardır buraya. Emre Karaca'yla da konuşacağız tabii hazır olduğu zaman karşılama

0: için şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, yürüyor. Diğer yandan da atlı konvoyları hep birlikte görüyoruz. Nasılsınız? Dakikalar içerisinde. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada askerleri selamladı. Emre Karaca'dan alalım oradaki atmosferi. Seni dinliyoruz Emre.
1: Beklenen artık geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan araç Beştepe'ye yanaşmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ana binadan dışarı çıktı. Şu anda Donald Trump'ı karşılamak için tören alanının en ucuna doğru ilerliyor. Tabii dediğimiz gibi daha önceki yayınlarda söylediğim, altını çizdiğim bir husus vardı. Bugün resmi karşılama tören düzeni biraz daha değişti. Daha kalabalıklaştı. Daha farklı boyutlarıyla bir karşılama töreni hazırlanmış oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından. Şimdi gözler tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişine çevrilecek. 17 yıllık bir zaman diliminin ardından ilk kez bir ABD Başkanı resmi bir tören kapsamında Ankara'da olacak. Burada ABD'li meslektaşlarımızın da bulunduğunu ifade etmiştim önceki yayınlarda. Donald Trump'la aynı uçakta gelenler de buraya geldiler. Yani küleye vardılar. Şimdi konvoy yaklaşıyor. Atlılar geliyor, uzaktan görüyorum. Donald Trump'ı taşıyan araç da burada olacak. Bir yanda Türkiye bayrağı, bir yandan ABD bayrağını görmekteyiz. Atlılar geliyorlar. Şimdi komut da verildi. Tören kıtası burada hazırlıklarını artık tamamladı. ABD bayrağı ve Türk bayrakları yan yana görülüyor kıtanın en önünde. Donald Trump'ı getiren konvoya da gözler çevrilmiş durumda. Önemli bir ziyaret. 1959 yılında Eisenhower'ın Türkiye ziyaretinin ardından gelen 6. ABD başkanı oldu Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini özel olarak, hususi olarak Ankara Havalimanı'ndaki karşılamasını da gerçekleştirdi. Oradan da bazı kareler geldi. Sıcak diyalogların yaşandığını gösteren fotoğraflar geldi. Şu anda da Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte artık burada da yine verilecek mesajlar, vücut dilleri, girilecek diyaloglar önemli olacak. Şimdi Donald Trump'ın aracını görüyorum. Donald Trump'ın aracına şu an konsantre olmuş durumdayız. Bir ucunda, yani aracın ön tarafında Türk ve Amerikan bayraklarını görmekteyim. Araç şu anda geldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ana giriş binasının kapısına. Az sonra kendisinin araçtan inmesini bekliyoruz. Buradaki tören kıtası da hazırlıklarını tamamlamış durumda. NATO zirvesi tarihi bir başka buluşmaya daha tanıklık ediyor. Ev sahipliği yapıyor Beştepe. Şimdi araçtan bir yandan da görmeye çalışıyorum. Donald Trump'ın da inmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki temas gerçekleşmiş olacak. Şimdi az sonra marşlar okunacak. Her iki ülkenin de milli marşı okunacak. Ardından da ikili resmi törenin gerçekleşeceği rotayı beraber aşacaklar. Donald Trump'ın tören kıtasına selam vermesini bekliyoruz. Tıpkı uçaktan iner inmez yaptığı gibi. Ardından da birbirlerine yetkililerini, bakanlarını, üst düzeydeki yetkililerini tanıtacaklar. ABD'nin de son derece üst düzey bir katılımda burada olduğunu gözlemlemekteyim. Şimdi iki liderin de bizim olduğumuz açıdan kürsüye çıktıklarını görüyorum. Ve marşlar okunuyor. Önce ABD Milli Marşı okunuyor. Ardından İstiklal Marşı, Türkiye Milli Marşı okunacak. Bir gelenek daha yaşatılmış olacak. İki lider yan yana. Önemli bir ziyaret. Donald Trump ilk döneminde de Türkiye'ye gelmemişti. İkinci döneminde gelmemişti. Ancak ikinci dönemiyle beraber oldukça olumlu ivme kazanan bir ilişki ortaya çıkmıştı. Küresel ve bölgesel her meselede çok sık bir şekilde telefon diplomasisi ön plana konulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmişti. Oradan Washington'a geçti. Washington'da önemli bir görüşme imza atmışlardı. Tabii o Eylül ayındaki görüşme maratonunda önemli imzalar da atılmıştı. Enerji Bakanlığı bünyesinde özellikle gözlerin çevrilebileceği Türkiye ve Amerika arasında önümüzdeki dönemdeki işbirliği fırsatlarını artıracak LNG ve nükleer faaliyetler kapsamında olarak işbirliğine imza atılmıştı. Şimdi belki de bugün de somut imzalar atılmasa da önümüzdeki döneme dair önemli projeksiyonlar tutulmasını bekliyoruz. Şimdi bir yandan ABD Milli Marşı okunurken ABD'li bakanlara bakıyorum. Onlar da sağ ellerini kalplerine götürdüler marşları okurken.

0: İstiklal Marşımız okundu. Şimdi liderler yavaş yavaş tören alanına doğru ilerleyecekler. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı bandosu tarafından törene ilişkin olarak seslendirildi. Müzik, Milli Savunma Bakanlığı Veteran Birliği burada. Az önce ifade ettiğim gibi daha öncesinde özellikle liderlerin resmi karşılama törenlerinde görmediğimiz tarihi Osmanlı birlikleri burada konumlanmıştı. Yakıcı, kesici, serden geçti, cebeci, topçu unsurlarından oluşan Yenişehir Ocağı'nın askerleri temsilen burada yer alıyorlar. Son derece kapsamlı bir karşılama töreni şu anda gerçekleşiyor. İki lider yürümeye başladılar. Bir yanda az önce ifade ettiğim gibi Mehteran Birliği, bir yanda Alay Komutanlığı bandosu var. Onlar da müziklerini burada icra ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği de burada. 103 attan oluşan atlı tören kıtası ile birlikte alana gelmişlerdi. Sembollerin de oldukça önem kazandığı bir ziyaret gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda resmi karşılama alanında beraber adımlıyorlar. Bir yandan da tabii heyete eşlik eden diğer isimlere de dikkatle takip etmeye çalışıyorum. İki lider şu anda adımlıyorlar. Az sonra yine tören kıtasına yönelik olarak hitap gerçekleşmesini bekliyoruz. Uçaktan iner inmez Donald Trump'ın ilk sözleri arasında yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'yi ABD ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu. Şimdi Donald Trump'tan
1: Merhaba Erşkar.
0: ABD Başkanı Donald Trump merhaba asker dedi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobasi Timi de 7 adet F-5 gösteri uçağı da burada gösterisini icra ettiler. Gerçekten enfes bir görüntü oluşturduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasına dönecekler. Ve resmi törenin karşılama töreninin bittiğini şu anda dile getirdiler. Evet, şu anda artık birbirlerine heyetlerini tanıtmalarını beklediğimiz alana geldik. Heyetler bir kürsü kuruldu, bir platform kuruldu, oraya doğru geldi. Basın mensuplarına yönelik olarak şimdi bir selamlaşma var. Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına şu an döndüler, fotoğraf veriyorlar. Daha öncesinde olduğu gibi heyetler birbirine dışarıda tanıtılmayacak sanırım. Çünkü onlara ayrı bir platform kuruldu. Normal şartlarda, normal düzenekte iki lider, gelen konuk lider ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerine heyetlerini takdim ederlerdi. Şimdi direkt içeri geçecekler. 16 Türk Devleti'ni temsilen askerler de buradalar. Onlar da... Onların arasından iki lider şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasına doğru giriyorlar. İkili bir görüşme gerçekleşecek. Heyetler arası görüşmeler olacak. Çok önemli başlıkların ele alınmasını bekliyoruz. Ve o tarihi poz geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de iki lider şu anda el sıkıştılar. Ve kameralara dönerek o tarihi kareli pozu verdiler. Basın mensupları da bu anı yakaladılar. Şimdi içeriye doğru girecekler. Heyetler girdi. Üst düzey bir katılım gerçekleştiğinin altını çizmem lazım. Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları, Hazine Bakanları'nın olduğu çok geniş kapsamlı bir heyetlerin görüşmesi de içeride olacak. Şimdi adımladılar ve görüşme için içeri girmiş durumdalar. Tören kıtasında son artık icralarını yapıyor. Resmi karşılama töreni

0: sona erdi. Bundan sonraki süreçte gözler basın açıklamasına çevrilecek. İlerleyen dakikalarda bir basın açıklaması yapılmasını bekliyoruz. Burada sorulara verilecek cevaplar çok önemli olacak. İki liderin vereceği mesajları artık kilitleneceğiz. Hem bölgesel hem küresel hem ikili ilişkileri değinecekleri önemli açıklamalar yapacaklar. Bizler İbrahim Toz Bey ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu tarihi anlara tanıklık ettik ve sizlere nakletmeye çalıştık.
1: Pekala, Emre Karaca, teşekkür ediyoruz. Bu tarihi anları aslında aktardı bizlere. Bizim arka binamızda aslında tüm bu tören yapıldı ve şu an Trump'la Erdoğan heyetler karşılamadan önce görmüştük. Hem Türk Dışişleri Bakanları hem Amerikan Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanları, bizim Finans Bakanımız, hepsi orada bir gayet böyle samimi bir konuşma yapıyorlardı. Fakat her iki lider geldiğinde onları göremedik çünkü onlar önceden binaya girdiler ve şu an itibariyle de Trump-Erdoğan görüşmesi başladı. Sonra da bir ortak basın toplantısı gelecek. Fazla uzun sürmesini de beklemiyoruz anladığım kadarıyla. Ne dersiniz?
2: Ama bence uzun da sürebilir.
1: Sürebilir mi diyorsun?
2: Yani çünkü sadece gündem NATO değil. Yani sonuç itibariyle evet, bu tip görüşmelerin bir saati var. Belli programlanan, planlanan bir saat dilim var. Çünkü önden heyetler görüşüyor. İşte dışişleri nezdinde, istihbaratlar nezdinde, askeri yetkililer nezdinde. Bir taraftan işte mali konularla ilgili konuşulacak mevzular muhataplarla konuşulur. Ama en son bazı kritik rütuşlar artık liderlere kalır. Çünkü kapalı kapılar ardında liderler artık o anda neyi ne kadar bastırabilir ya da kim ne kadar direnebilir orada ortaya çıkar. Ama tabii Türkiye'nin bugün NATO zirvesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle bir araya geliyor, birçok liderle görüşüyor. Fakat Amerika ile yapılan görüşme ya da Trump'ın Türkiye'ye gelmesi sadece NATO zirvesi nezdinde yapacağı konuşma, açıklamalar değil. Aynı zamanda Türkiye-Amerikan ilişkileri ve Sayın Trump'ın özellikle Amerika'dan daha çıkmadan önce bu zirveye Erdoğan davet ettiği için geliyorum. Söylemesi. Hatta çok açık bir şekilde birçok lider, NATO yetkilisi bugüne kadar daimi olarak hani rutin işleyen bir sistem varken ilk defa bu toplantıya bir Amerikan başkanının katılmayacağı yönündeki görüşleri daha baskındı. Hatta en son Trump'ın daha 3 hafta önce dahi yaptığı açıklamalar, geçen hafta yine kendi sosyal medya hesabından NATO'ya sert eleştiriler yaptığı bir ortamda, gelmeyeceğini düşündükleri bir yerde bir anda aslında başka bir insani diplomasi faaliyetinin ortaya çıktığını görüyoruz. O da
1: aslında şöyle de olmaz mıydı? Şimdi bunu konuşuyoruz ama yani Trump buraya gelmeseydi zaten NATO için düşlediği değişimi de hayata geçiremeyecekti. Dolayısıyla zaten gelmeliydi, değil mi?
2: Ama şimdi Trump'ın da demin de ifade ettim, öngörülebilir bir dili yok. Yani öyle bir dil olmadığı gibi siyasi karmaşayı da seven bir isim. Yani sert konuşmayı, bazen söylediğini fazla abartan, ya Avrupalı liderler bunu böyle görüyorlar. Yani mesela biz bugün mesela İtalya Başbakanı'yla Trump'ı nasıl göreceğiz? Nasıl bir arada olacaklar? Ya da Alman Şansölyesi'yle Trump nasıl bir ikili temas kuracaklar, nasıl bir görüşme trafiği içerisinde olacaklar,
1: yarın onların hepsine göreceğiz.
2: Ve bütün bunlar aslında bizim penceremizden bakıldığı zaman biz sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump nezdinde yapılan görüşmeleri
1: onu soracağım. Şimdi mesela Trump gelirken dedi ya, bir mutlu edebileceğim bir hediyem olacak. Dolayısıyla onu bu görüşmenin ardından yapılacak basın toplantısında duyma ihtimalimiz var mıdır? Çünkü bu bir anlamda da iki devlet adamının da resmi görüşmesi oluyor. NATO zirvesinin içerisinde meydana gelen bir görüşme. Ne dersiniz? Bugün duyar mıyız onu bu akşam saatlerinde?
3: Ben ipuçlarını duyacağımızı düşünüyorum. Yani açık, net bir biçimde, ama benim bu görüşmeyi daha söyleyeceğim başka birkaç şey var. Şimdi bir kere zirvenin Türkiye'de yapıldığı.
1: Şurada canlı geliyor bu arada, evet, ekranlarımıza, evet. İçeriden canlı geliyor şu
3: ona
1: an.
3: Ona da bakalım
1: görüşme.
3: Bu arada.
1: Evet. Trump'ın

0: biraz
1: gergin.
0: Gergin mi?
1: Ya da uçuştan yüzü dolayı yorgun da olabilir.
2: 12 saatlik bir uçuş yani, kolay değil.
1: Evet.
0: Ama Air Force yani
2: onda uçuyorsun. Ne kadar konforlu olursa olsun ya da
0: aynı şey değil diyorsun.
2: Ne kadar business koltuk olsa, içinde yatak odanız olsa bile, duş alabileceğiniz bir imkanınız olsa bile.
1: Düştür bakın arkamdan.
0: Şimdi evet, Türkiye yetkileriyle Amerika heyeti de karşı karşıya geldi. Bu böyle biraz bence, oval ofis
2: bence şimdi
0: F-35'lerle
2: ilgili açıklama şimdi yapacak bence.
0: Öyle mi?
2: Bence şimdi yapacak çünkü bir Amerikalı diplomatın bana söylediği, bir gazeteci, Amerikalılar şimdi sorduracaklar. Birazdan Amerikalı gazeteciler de içeri girecek.
0: Yani biz bunu ilk kez mi görüyoruz? Genelde fotoğraf önce bir verilir.
1: Bu aslında oval ofisteki o basın toplantıları var ya.
0: Evet, onu demedim.
1: Ona benzer
0: yani
1: bir model yapılacak. Evet.
0: Yani bu ilk kez gördüğümüz bir şey mi?
1: Ben hiç hatırlamıyorum.
0: Yani ben de hatırlayamadım şimdi. Yani, yani defa, bu canlı.
2: Hani Nasuh abi Ankara'da uzun yıllardır var. Benim de bir Ankara geçmişim var ama benim olduğum dönemde de hiç böyle bir şey görünmemişti. İlk defa aslında biraz da bir karşılıklı tabak şey vardı böyle hani.
0: Mütekabiliyet.
2: Amerika'da bu yapıldı. Bizde de şimdi gazeteciler girecek birazdan. Türk gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı muhabirleri.
0: Bu arada
2: bu güzel bir şey.
0: Aracının da, Trump'ın aracının işte sağ tarafında Amerikan, sol tarafında Türk bayrağı vardı.
2: O protokol gereği zaten gelen konuk ülkenin kim olursa olsun mutlaka ki bazen buna Cumhurbaşkanlığı protokol merkezi de araç tahsis edebilir. Ama genel itibariyle Amerika gibi biz de aynı şeyi yapıyoruz. Cumhurbaşkanları gittikleri ülkeye arabalarını da beraber götürüyorlar ama gitseler bile araba hangi ülkedeyse.
3: Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
4: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
3: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
4: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara Summit and that all the leaders are arriving and have arrived and we will be executing the NATO Summit tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit.
3: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
4: Once again, I would like to say welcome, Mr. President.
5: Well, I want to thank you very much. As everybody knows, it's been very much reported.
6: Bildiği gibi gerçekten bu da çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir işçi yaptı. Havaalanına geldim. Havaalanı gerçekten çok güzel bir havaalanı. Hatta benim ismimle hazırlanan da bir bina vardı ve binadan çok memnun kaldım. Havaalanı gerçekten çok güzel. Buraya gelen yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lidersin. Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın liderliği altında çok güçlü bir ülke oldu askeri olarak. İnsanlar bunu biliyor. Aslında insanlar ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Bizim çok fazla ekipmanları var, çok iyi askerleri var ve gerçekten mutlaka dikkate alınması gereken bir ülke. Bunun da en güzel kısmı şu ki aramızdaki iyi ilişki sayesinde şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var ve bence bu her iki ülkenin de faydasına olacak. Bugün ticaretten bahsediyor olacağız. Diğer birçok şeyi konuşuyor olacağız. Yine silahlı kuvvetlerle ilgili olarak da birçok farklı konuyu konuşacağız. Muhtemelen İran konusunu konuşacağız. Aslında orada askeri tamamen
5: We'll have some very good discussions.
6: Yok ettik. Türkiye nükleerleri artık olmayacak ama Türkiye ile birçok güzel

0: İlişkilerimiz var. Onlar harika şeyler yapıyorlar. Bizler de harika şeyler yapıyoruz. Ve her iki ülkemiz üzerinde de çok büyük bir etkisi oluyor. Sizlere sadece şunu söylemek isterim. Sizlerle olmak benim için büyük bir onur. Ve birçok güzel toplantı yapacağız. Çok güzel akşam yemekleri yiyeceğiz. Çok güzel yemekler yiyeceğiz. Çok güzel vakit geçireceğiz. Ama en önemlisi çok güzel işler yapacağız. Ve ülkelerimiz için çok iyi şeyler yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkürler.
1: Dostluğumuz var biliyorsunuz. Son derece saygı duyduğum, yakın olduğum bir insansınız. Buradaki buluşmalarımızda, görüşmelerimizde üç konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayi açısından çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
2: Okay.
4: Mr. President, are you
3: going
4: to sell F-35s to Turkey, and what about the legal
3: restrictions? Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship.
5: F-35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Evet, bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan ve hali hazırda şu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi ve kesinlikle bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey. Evet, Daniel, buyur.
3: You never know why a relationship is
5: evet,
3: special.
5: Neden bir ilişkinin özel olduğunu hiçbir zaman aslında tam olarak bilemezsiniz. Bazı kişilerle çok iyi geçinirsiniz, bazılarıyla o kadar iyi geçinemezsiniz. Bazen en zorlu kişilerle, Sayın Cumhurbaşkanı gibi çok iyi geçinirsiniz. Ama bazen çok patetik kişilerle bile geçinemezsiniz. Onlara saygı duymanız mümkün olmaz. Ben ilk tanıştığımız günden bu yana çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bir Rahip Bronson olayı vardı biliyorsunuz. Çok büyük bir vakaydı. Ve çok da travmatik bir olaydı. Çok uzun dönemli bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Ben masum olduğuna inandım. Ben bazı temaslar kurulduğu bir noktaya ulaşamadı. Ben aradığımda Sayın Cumhurbaşkanı onu hemen serbest bıraktı ve evanjelik toplumunun hiçbir zaman unutmayacağı bir şey Rahip Bronson ve gerçekten çok da sevilen bir kişiydi. Her zaman ilişkilerimiz çok iyi devam etti. Baştan itibaren, ilk andan itibaren, daha önce de belirttiğim gibi bu bir kimya meselesi ve ikimiz arasında iyi bir kimya var. İyi bir kimya olmayan liderler de var ama onlarla da ilişkilerimizi bir şekilde sürdürüyoruz.
3: Say it.
6: Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have
3: made? Well, we're going to see. I was very disappointed
5: evet,
3: with NATO.
5: NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı çok güçlü bir kişilik bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için. Ama tabii ki daha önce bize iyi davranılmadı. Çünkü İran'da bir operasyon gerçekleştirdik. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktu. Hatta istemedim bile. Ama istemeden bile tabii ki orada olmadıklarını ifade ettiler. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülkeler, diğer ülkelerde tabii Kanada dahil. Biz o ülkelerin halklarını koruduk. Ve daha önce Sovyetler Birliği olan şu anda Rusya olan ülkelere karşı bu ülkeleri koruduk. Ben de tamam sorun değil dedim ama şöyle düşünürdüm. Gerçekten bize destek olmak için çok istekli olurlar diye düşündüm. Ama öyle olmadılar. Birleşik Krallık açısından bakıldığında ki başbakan ki hala görevde değil. Biz savaş bittikten sonra size yardımcı oluruz dedi. Ben dedim ki böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Hiçbir desteğe ihtiyacımız yok. Aslında biraz test ediyordum. Bizim yanımızda olup olmayacaklarını görmeye çalışıyordum. Çünkü biz onlara yardımcı olduk ama o mesela İtalya da bizi reddetti. Almanya bizi reddetti.

0: reddetti, Fransa reddetti. Ve sorun değil bu. Ama neden $100 milyarlarca harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar. Biz onlara her zaman destek vermişken.
1: Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim.
2: Bir yandaki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam.

0: Aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: Ben sizlere 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer bu ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızda? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
0: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
2: Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i Kaan Savaş Uçakları'nın motorlarını konuştuk. Acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim.
0: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
3: What does that mean?
4: Is
3: that not part of the deal? Third party? What is the third
4: taraf,
3: with respect
4: taraf,
3: to what?
4: Neyle ilgili üçüncü taraf?
5: Do you have those concerns about the system? Are they going
3: I have no
5: to...
3: concerns at all about
4: Benim
3: anything.
4: Hiçbir I mean, konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lidesi ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi. İlk 4 yılımda da iyiydi ama şu anda o zamandan daha da iyi olması bile mümkün diyebilirim.
5: U.S. military and Turkish military constitute a really strong and large military base for NATO. Are we expecting further defense cooperation out of this bilateral meeting, out of this NATO summit here in Ankara?
3: Well, we're going to find out when I go there.
4: Oraya gittiğimde göreceğiz. Oraya gittiğimde göreceğiz. Toplantılar yapacağız ve liderlerin çoğuyla çok dostane ilişkilerim var. Bazıları yeni, onları tanımıyorum ama bu işi bir süredir yapıyorum, uzun zamandır. Özellikle de 4 yılı da sayacak olursanız, oradaki hileli seçimleri de sayacak olursanız, ki siyaseti eminim takip ediyorsunuzdur. 4 yılımı bu şekilde harcadım ve

0: harika, muhtemelen en iyi şimdiye kadar bir Amerikan başkanının sahip olduğu en iyi dönemi yaşadık. Ekonomiye bakacak olursanız şimdiye kadarki en iyi ekonomimiz oldu. 19.2 trilyon dolar aslında tam olarak ifade edecek olursak ABD yatırım yapıldı. Bu şimdiye kadarki yapılan yatırımdan 7-8 kat daha fazla. Sadece ABD'de aslında en iyi rakam değil, dünyadaki en iyi rakam. Ki bu çok güzel, buraya gelirken de atları gördüm, çok güzel at binicilerini gördüm, çok güzel askerleri gördüm ve Toyota Meksika'dan da artık çıkıyor, Amerika'ya taşınıyor ve en büyük şimdiye kadarki araç ve kamyon üretim tesisini üretecek. Bu gerçekten harika bir gelişme. Şimdiye kadar hiç daha istisnai bir ekonomi veya potansiyel ekonomiye sahip olmadık. Şimdiye kadar hiç böyle bir ekonomi olmadı. Son yönetimde aslında sadece 1 trilyon civarında bir yatırım oldu. Bizde 19.2 trilyon ilk aslında 12 ayda elde edildi. Yani 1,5 yıl içerisinde, şimdi bu rakam çok daha kayda değer nitelikte yüksek, ama 19.2 trilyon 12 aylık bir dönemde alındı. Kimse şimdiye kadar böyle bir şey görmedi. Dolayısıyla açık arayla en iyi ekonomiyiz. Şu anda Amerika'da şimdiye kadarkinden çok daha fazla istihdam yaratıldı ve ticaretle ilgili olarak ülkelerle harika ilişkilerimiz var. Türkiye de bunlardan bir tanesi.
1: Siz her fırsatta dünya beşten büyüktür, daha acil bir dünya mümkün tutuyorsunuz. Bugün konuğumuz Sayın Trump, ABD Başkanı. Onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada, bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi?
2: NATO'da İki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum.
3: Bu yana ara buluculuk tesis ettiğiniz, iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
4: Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
5: Are you asking me or are you asking the president?
0: Soruyu bana mı sordunuz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na mı sordunuz?
5: The president. Yes.
0: Sayın Cumhurbaşkanı, buyurun.
2: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
6: Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyoruz.
2: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
5: You know, I might add that Turkey bought planes.
0: Türkiye uçak satın aldı ve gerçekten en iyi uçak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak satın aldılar ve bir uçak satın aldığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir motoru yenileme gibi veya motorla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar var. Sadece bakımı da bile dahil olmak üzere. Bence motorların bakımı

0: bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. Sorunları, İran'daki sorunları da çok iyi biliyorlar ama gerçekten diğer birkaç tane ülkeyle birlikte de yardımcı olma konusunda çok yardımcı oldular. Mücadeleye de katılabilirlerdi. Bazı insanlar İsrail ile ilişkilerinden bahsediyorlar. Mücadeleye onlar da katılabilirlerdi. Gerçekten çok güçlü bir ülke, askeri anlamda güçlü bir ülke ama bunu yapmadılar. Belki bunu benim yüzümden yapmadılar. Ama diğer taraftan, yan taraftan da aslında mücadeleye katılabilirlerdi. Türkiye ülke olarak çok çok iyi bir ülke oldu ve ben sadece başkan olarak kendi bakış açımdan bunu söyleyebilirim. Olağan dışı bir ülke oldular birçok açıdan ilişkilerimizle ilgili olarak. Bunun içerisinde İran'la savaşın sona erdirilmesi aslında sadece savaş da değil, askeri harekat anlamında öyle de diyebiliriz. Aslında nükleersizleştirilmesi diyebiliriz İran'la ilgili. Çünkü eminim ki Cumhurbaşkanı da orada nükleer silahların olmasını istemezdir. Aslında tamamen eminim diyebiliriz. Bu konuda. Dolayısıyla bizden bir ürün satın alındığında ister uçak olsun ister başka bir şey olsun bakım zamanı geldiğinde bence yardımcı olma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacağız? Ürünü kullanmanıza izin vermeyeceğiz mi diyeceğiz satın almak için bu kadar para harcamışken. Dolayısıyla samimi olmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne diğer birçok daha geleneksel ülkeye kıyasla daha yardımcı olan bir ülkeden bahsediyoruz.
1: I do. I had a very good talk with President
2: Gerçekten, Başkan Putin'le gerçekten iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygısı var. Uzunca bir süre önce de tekrar görüşmüştük. Başkan Zelenski ile de görüştüm. Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki bu anlamda 8. savaşı sonlandırdık. Sanırım 9.'yu sonlandıracağız. Zaman zaman savaş dediğiniz zaman belki de en beklemediğiniz zaman sona erebilir. Putin'le çok güzel bir görüşme yaptım. Ve yine aslında zaman zaman şöyle diyeyim. Sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenski ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Benim hayatta yaptığım tek şey zaten böyle anlaşmalara varmak ve bu anlamda sanırım yakın bir zamanda kısa bir süre içerisinde bunu sonlandıracağız. Geçtiğimiz ay 35 bin birçoğu asker olmak üzere hayatını kaybetti. Ondan önceki ay 44 bindi. Ondan önce 27 bindi. Yine tabii ki ondan önce 29 bindi. Geçtiğimiz ay ise 35 bin genç asker, çoğunluğu da asker olmak üzere kişi hayatını kaybetti ve bu çılgın.
3: Ancak savunma sanayi işbirliğimizi sürdürebilmemiz için Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barack burada kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hatırıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olmasının bir tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır muhtemelen. Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşüncelerini de alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.
1: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
2: Evet, şöyle söyleyeyim. Evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz. Marco Rubio ile çok ünlü bir kişi biliyorsunuz. Çok iyi bir Dışişleri Bakanı. Scott Bessons ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarına birlikte artık bu müeydeleri kaldıracağız. Zamanı geldi.
1: We don't want to sanction friends.
2: Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımları uygulamak istemiyoruz. Çok

0: basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim. Suriye'nin yeni lideriyle de gerçekten iyi bir ilişkimiz var. 1,5 yılda gerçekten bütün ülkeyi topladı ve çok iyi bir iş çıkardı. Onlarla da çok iyi bir iş çıkardım. Bazı kişiler ama biraz sert dediler. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekten orada da çok çalıştık ve çok iyi bir iş çıkardı. Her şeyi bir araya getirdi ki kolay değildi işi.
1: Oh, I don't know. I think she's a nice person.
0: Evet, bence Sayın Meloni iyi bir kişi. Biraz ilişkimiz kötüleşti çünkü bize destek vermek istemedi. Ama yine de bu sürece katılmak istemedi. Hürmüz Boğazı'nda dahil olmak istemedi. Yani ya da sadece İran diyebiliriz. İran konusuna girmek istemedi. Kendisiyle ilişkimizi biraz bu sıkıntıya soktu. Ama iyi bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ama bence bir hata yaptı. Zaten biz oradan mesela petrol almıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada herkesten daha fazla petrolü var. Buna Venezuela'da eklendiğinde dünyada çok petrol kaynağı olan bir ülkeyiz. Bizim buna ihtiyacımız yok. Onların aslında ihtiyacı var. Ama bizi orada desteklemedi, yanımızda olmadı. Ve tabii ki ben de bundan çok memnun olmadım, tahmin edersiniz.
2: Why do you think that? What conditions have changed? Did Putin seem
1: about with what?
2: Russia-Ukraine. Did Putin seem open to any concessions that he
1: never
2: had
1: changed? I just don't want them
0: Şimdi hiç insan öldürmelerini istemiyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkilemiyor. Biden buraya geldiğinde onlara 100 milyarlarca dolarlık ekipman verdi. Ben şimdi bunları satıyorum, hibe etmiyorum bu tür mühimmat veya silahlı araçları. Avrupa Birliği tabii ki bize bununla ilgili ödemeler yapıyor ama ben hayat kurtarmak istiyorum. 25, 35, 30 bir kere ayda 41 bine ulaştı. 41 bin hayat kaybedildi ve Ukrayna'da anneleri var, Rusya'da anneleri babaları var. Bu askerleri el sallayarak gönderiyorlar, bir hafta sonra hayatlarını kaybediyor. Bu tamamen çılgınca ve bunu söylemek istiyorum. Bu bizi etkileyen bir şey değil. Gerçekten uzaktayız. Avrupa'yı etkileyen bir durum. Ama tabii ki biz orada Avrupa'ya destek vermek için bulunuyoruz. Ama burada tabii ki bir nosyon geliştirmek lazım. Bir okyanus var bizim aramızda. Ama burada olup biteni izleyemem. Bu savaş meydanlarının fotoğraflarını gördüm. Bu aslında tamamen dronların bu tür teknolojinin savaşı. Biz de zaten en sofistike dronları üreten ülkeyiz. Ama insanlar bunun ne kadar şiddet içerebileceğini tahmin bile etmiyorlar. Bana bir fotoğraf gönderdiler. Bana göndermeyin artık bu fotoğrafları dedim. Pete göndermişti. Ve dedim ki kendisine hiçbir şekilde bakmak yardımcı olmuyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Tamamen yıkım ve kıyım. Ve bu kıyımın durması gerekiyor. Evet, her ikisiyle de çok iyi anlaşıyorum ve buna bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da da olduğu gibi bize bu konuda da yardımcı oluyor, destek veriyor ve bu sorunu en kısa zamanda çözeceğiz.
1: Well, that's what hurt my relationship.
0: Evet, aslında benim ilişkimi NATO ile ilişkimi etkileyen buydu. Çünkü Grönland hiçbir şekilde Danimarka'ya yardımcı olmuyor. Danimarka Grönland'a bir harcama da bulunmuyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir parçası ve Çin ve Rus gemileri etrafında dolaşıyor ve bu olabilecek olan tehditler de var. Evet, Grönland aslında burada benim aklımda olan bir şey. Mutlaka Danimarka değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi lazım. Ve bütün harcamalarımız, Rusya'ya karşı yaptığımız yardımları düşündüğümüzde biz hiç para harcamak zorunda değiliz. Avrupa'dan bütün askerlerimizi de çekebiliriz. Çünkü Avrupa bildiğiniz gibi 20 yıl öncesine oranla çok farklı bir yer. Sadece farklı değil, çok çok farklı. Ve bu anlamda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Göç ve enerji konularında. Eğer bu iki konuya dikkat etmezlerse artık Avrupa bile kalmayacak. Evet, çok teşekkürler hepinizle bir kez daha.
3: Değerli arkadaşlar.

0: One thing. It's amazing. It's amazing.
1: Harika gerçekten. İnanılmaz bir şey yani.
2: Peki, tarihi bir zirve, tarihi açıklamalar. Hemen bulunduğumuz Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dakikalar önce başladı ve ekranlarınıza geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beştepe Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Açıklamaları ekranlarınızda dedi, çok iyi bir kimyamız var dedi. Bazı insanlarla böyledir, kimyanız çok iyi olur, çok iyi tutar dedi. Ve iyi bir kimyaya sahip olduklarını söyledi. F-35'ten S-400'e, katsa yaptırımlarına kadar pek çok başlıkta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar çok önemli açıklamaları oldu. Şimdi Çetin Erçetin Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü benimle beraber ve Profesör Doktor Hüseyin Bağcı hocam, hoş geldiniz.
3: Çok
2: tekrar
3: teşekkür ederim.
2: Sağ oldunuz bize katıldığınız için. Şöylece hızlı bir değerlendirmeyle başlayalım. Hakikaten çok başlık çıktı. Hepsini konuşmak isterim sizlerle. Çok iyi bir kimyamız var. Bazı insanlarla böyledir. Çok iyi anlaşırsınız. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi, mükemmel, çok iyi bir müttefik oldu dedi.
3: Ama bu herkes için geçerli. Herkese kimyanızın uyuşması söz konusu değil. Hı hı. O nedenle kimyanız uyuşanlar ve uyuşmayanlar olarak ikiye ayırıyorsunuz. Donald Trump'ın bu açıklamaları şüphesiz özellikle Avrupa liderleri üzerinde bir etki yapacak. Hı hı. Dünya liderleri üzerinde bir etki yapacak. Dediğim gibi birçok müjde niteliğinde açıklamalarda bulundu. Yani katsa yaptırımlarının kalkmasından, hı hı, başlayarak. Ben bu Donald Trump'ın ziyaretini bu açıdan, yani Türkiye'ye gelmesi ve bu açıklamaları yapmasını şöyle değerlendiriyorum. Ankara zirvesinin gerçekten tarihi bir zirve olmaya doğru devam ettiğini söylüyorum. Yarın açıklanacak olan kararları da tabii beklemek lazım. Türkiye uluslararası gündemi belirleyen, Ankara şu anda dünyada en fazla konuşulan isim oldu. Ve bütün dünyanın gözü kulağı da burada. O nedenle buradan çıkacak kararların hem bölgesel hem küresel anlamda etkileri
2: olacak.
3: Türkiye açısından da tabii ki geçen dönem çok kötü olan Türk-Amerikan ilişkilerinden iyi, çok iyi bir Türk-Amerikan ilişkilerine dönüşen bir yapı var. Şimdi bu ikisini de kıyasladığımızda hangisini tercih edeceğiz? Bir öncekini mi yoksa şimdikini mi? Amerikan devlet başkanının kim olduğundan öteye bence Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci içinde bu iniş çıkışlarda şu anda iniş değil çıkış yaşanıyor. Biz çok kritik süreçler yaşadık. Çok olumsuz deneyimlerimiz de var ama olumlu olanlar da var. Mesela Bill Clinton dönemi bunlardan biridir. George W. Bush dönemi bunlardan biridir. Barack Obama mesela ilk başlarda iyiydi, sonra olmadı. Ama Donald Trump döneminin birinci dönemi pek iyi gelmedi ama şimdi çok daha farklı. Dünyada değişiyor.
2: Deyimindeyse bir sıçrama izliyoruz ilişkilerde. Öyle görünüyor,
3: evet,
2: sanki. Katsa için şunu söyledi. Çok dikkat çekiciydi. Hatta burada Trump konuşurken, evet, biz birbirimize baktık. Yaptırımlar kaldırılacak. Ya bu soruyla zaman harcamak istemiyorum dedi. Bu konunun artık zamanı geldi. Bu müeyyideleri kaldıracağız. Dostlarımıza bu tür yaptırım uygulamak istemiyoruz. Zaten yaptırım uygulanacak çok insan vardı.
3: Bir iş adamı olarak da konuştu. Yani siz adama silah satmışsınız, uçak satmışsınız. F-16'ları kastediyor. Siz ona kitlerini vermiyor. Olmaz. Yani nereden alacak başka türlü? Yani bir ticaret yapıyorsanız, bu tabii ticaret mantığıyla da gidiyor. Bakımından yenilenmesine kadar olan sürecin de devam etmesi gerekiyor. Ben bir önceki dönemde...
2: Satış sonrası desteği de vermemiz gerekir dercesine
3: ama
2: konuştum.
3: İşte Ankara'daki bayiler var ya, birçok firma, evet, bayisi. Onlar da aynı şekilde değil,
2: evet,
3: mi? Servis ücretleri...
2: Ben bir iş insanı mentalitesi görüyoruz.
3: Tabii ama Türkiye açısından avantajı şu tabii. İkinci dönemin özelliği. Bakın 2016 ile 2020 dünyası ile 2020 ile 2026 dünyası çok farklı. O nedenle zamanın ruhunu anlamaya çalışmak lazım. Özellikle yarın yapılacak olan toplantıda Avrupalı ülkelerin artı Avrupa dışından gelecek olan ülkelerin temsilcilerinin de bu işin içinde olmaları çok belirleyici olacak. Ben NATO 3.0'ın çok farklı bir yöne doğru evrileceğini düşünenlerdenim. O tarihsel kıyaslamalar, NATO 1.0, NATO 2.0 dönemleri artık yok. Ve Türkiye'yi sadece

0: bir askeri güç olarak da görmek artık yeterli değil. Yani işte Türkiye NATO'nun ikinci büyük askeri gücü değil o sadece. Bundan sonra Türkiye'nin teknolojik anlamda, yapay zeka anlamında, dijitalleşme anlamında ve dünyadaki çatışmaların sonlandırılması konusunda Türkiye'nin ara bulucu olarak rol aldığı İran olayından, bakın İran'a da çok yoğun bir şey yaptı, atıfta bulundu. Rusya-Ukrayna arasındaki durumda da Türkiye'nin konumunu söyledi ve Avrupa'daki gelişmelerde, yani Orta Avrupa, Balkanlar, Kuzey Avrupa, Baltıklar, yani biz Avrupa'yı yeknesak bir bölge olarak görmeyelim. Türkiye ile işbirliği yapanlar var, yapmak isteyenler var ve Türkiye ile işbirliğinden çekinenler var. Ama en ikisi, yani Almanya ve Fransa bile pozisyonlarında değişikliğe gittiler. Mesela Almanya'nın bir önceki hükümetiyle şimdiki hükümeti arasındaki farka bakın.
1: Onu da apayrıca bir başlık olarak açalım, konuşalım. Orası da önemli çünkü F-35'te bize 5 tane F-35 için sözü var başkanın, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki Amerikan başkanı da, vermemiz gereken bir karar bu. Tabii birçok kişi ilgilendiriyor. Neden olmasın F-35 programı ve bununla ilgili kararlar? Başka ülkelere oranla daha sadık bir müttefikimiz, iyi ilişkilerimiz var. Bunu değerlendireceğiz dedi. 5 F-35 gelir gibi. Peki sonra programa kapı açılacak gibi mi? Amerikan Başkanı'nın mesajlarından nasıl bir çıkarım yaptın?
2: Şimdi aslında Sena, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama salondaki oturma düzenine hiç dikkat ettiniz mi? Salondaki oturma düzeninde Tom Barak en başta oturuyordu.
1: Evet.
2: Normalde protokolde böyle bir uygulama yoktur. Yani bir ülkede sizin büyükelçiniz Dışişleri Bakanı'ndan önce...
1: Olur. Başkan yardımcısı varsa başkan yardımcısı olur.
2: En sonda oturur. Fakat burada başkana en yakın oturan ya da Trump'a en yakın oturan kişi Tom Barak'tı. Bu da aslında ta en başından beri Tom Barak'ın Ankara'ya gönderilişi ve Tom Barak'ın doğrudan Trump'la diyaloglarının olması, Tom Barak'ın Suriye, Irak, İran gibi konularda, Lübnan gibi konularda söz sahibi olması ve zaman zaman aslında çok böyle tartışılmasa da Amerikan kamuoyunda konuşulan bir gerçek ki Dışişleri Bakanı'yla Savaş Bakanı'nın zaman zaman Tom Barak'a yönelik tepkilerinin olduğu biliniyor.
1: Görüş ayrılıkları.
2: Tabii ki görüş ayrılıkları olduğunu, ama o görüş ayrılıklarında her seferinde Tom Barak'ın dediği kabul görüyor. Çünkü yerinde, yani Lübnan'la ilgili bir konum var, Tom Barak söz sahibi. Türkiye ile ilgili bir konum var, Tom Barak söz sahibi. Bugün oturma düzeninde de biz bunu gördük. Tom Barak en başta oturuyordu. Yani protokol listesinin başında oturuyordu, bakanların önündeydi. Şimdi tabii bu aslında oturma düzeni bize bu görüşmenin pozitif bir enerjiyle gideceğinin zaten...
1: Bir de ondan da hariç oturma düzeninde tam bir oval ofiste gördüğümüzü andıran da bir düzen. Sorular da öyle oldu. Evet. Biraz daha Trump'ın aşina olduğu bir atmosfere dönüştü oradaki basın açıklaması diyeyim.
2: Tabii şimdi burada muhabirlerin içeride soru sorması, bu bizde çok alışılagelmiş bir şey değil.
1: Evet.
2: Umarım bizde de başlar bu. Çünkü güzel bir şey, yani sıcak sıcak orada gelen misafire soru sormak, kendi cumhurbaşkanınıza soru sormak.
1: Tabii.
2: Bunlar güzel şeyler. İnşallah bize de aynı şekilde bu devam eder. Diğer taraftan tabii şöyle baktığınız zaman pozitif bir enerjinin olduğunu, daha hani Trump'ın deyimiyle o kimyanın uyuştuğunu, daha uçaktan inip külliye geldiği andan itibaren iki lider arasında hissediyorsunuz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin maçlarının okunduğu andan itibaren ta külliyenin kapısından içeri geçinceye kadar tam 9 kere doğrudan temasta bulundu. Yani yönlendirdi, durdurdu ki Trump böyle çok kendisine temas edilmesinden keyif alan biri değildir. Ama bir taraftan da baktığınız zaman bir başka şey daha var. Trump genel olarak alışılagelmiş bir kravat alışkanlığı var. Ya kırmızı ya da açık mavi. Ama bu sefer Türkiye'ye geldiği zaman böyle bir renk tonuyla gelmedi. Ki hem kırmızı hem açık mavi ton. Genelde böyle hani İsrail ile ilgili açıklamalar yaptığı zaman ya da Orta Doğu ile ilgili açıklamalar yaptığı zaman genel itibariyle kullandığı tonlardı. Bu
1: biraz
2: sefer
1: lacivert tonlarında.
2: Aynen. İçi işlemeli bir tonu tercih etmiş. Aslında dışarıdan verdiği o görüntü bile bize nelerin olabileceğinin bir şeydi, bir
1: orada
2: mesajıydı.
1: Orada basın toplantısında da görüyoruz, basın açıklamasında da, uçaktan indikleri anda da hakikaten bir kimya var ikisinin arasında. Ama bunun bugün burada

0: hakikaten büyük adımlara dönüşüp dönüşemeyeceği konusunda...
1: Ama şöyle de bir durum var Sena. Şu an zirveye katılan 32 ülkenin liderleri, belki Hüseyin Hocam da bu konuda katkı verecektir ama her birinin şu anda kilitlendiği nokta, yani daha böyle hani Anadolu Türkçesiyle söyleyeyim, bel bağladığı nokta Erdoğan'ın Trump'ı yumuşatması. Hı-hı. Emin olun bu açıklamalar, bu konuşmalar şu anda bu liderlerin hepsini rahatlatmıştır. Çünkü genel itibariyle Trump daha Lahey'de yapılan toplantıdan itibaren kendini artık doldurmaya başlamıştı. Yani aslında Avrupa Birliği ülkeleri NATO'nun bütçesi konusunda, hı-hı, ya da kendi sağlayacakları kaynaklar konusunda o istenilen noktaya geldiler, gelmek üzereler ya da çok böyle hani ufak rutuşlarla toparlanabilecek noktadalar. Ama Trump halen şey diyor, mesele para değil diyor, sadakat de istiyorum. Yani iyi ilişkiler konusunda da sadakat de istiyorum sizden. Nitekim bugün sadakat meselesine de dikkat çekti. Yani bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ilgili İtalya'ya mesela çok sert bir gönderme yaptı. Yani Fransa'ya, Almanya'ya keza aynı şekilde. Ve en net noktada petrolü ben almıyorum, siz alıyorsunuz. Benim petrolüm, Venezuela'nın petrolü bana yetiyor. Siz alıyorsunuz bu petrolü. Hürmüz'de beni ortada bıraktınız. Açık ve net bir şekilde tavrı net. Ama Türkiye ile ilgili noktalarda zaten Tom Barak'ın aslında son bir aydır peş peşe yaptığı açıklamalar ve sonrasında Trump'ın bugün artık katsa yaptırımlarının kalkacak olması. Bence uçaklar konusunda Trump'ın, Hüseyin Hocan demin söylediği cümlesine geri döneceğim. Ya bir şey satıyorsanız onun servisini de vermek zorundasınız. Bir şey satıyorsanız, yani mesela bir ülkeye bir araç soktuğunuz zaman Sanayi ve Ticaret Bakanlığı o ülkenin sizden bir garanti alır. Der ki tamam, sen bu arabaları getirdin. Ne kadar getireceksin? Bu kadar. Bu kadar arabaya karşılık sen bu ülkede 10 yıl süreyle bu arabaya yedek parça garantisi sağlamak zorundasın. Dolayısıyla bunu da sağlayacaksın. Bu garantileri verirsin. Teminatları verirsin. Şimdi biz Amerika'dan F-16'ları aldık. Başka savunma sanayi alanında ihtiyaçlarımızı karşıladık derken bu arada bir şeyini de söyleyeceğim. Belki ironik bir cümle olacak ama hani bu katsanın uygulanması da aslında bize bir ölçüde de fayda sağladı. Hani kötü ev sahibi bizi ev sahibi yaptı. Çünkü
0: kötü komşu ev sahibi yani yaptı.
2: Şimdi biz kötü ev sahipleri de var tabii.
1: Alamayınca biz kendimiz yapmaya başladık. Alamayınca biz kendimiz bunu yapabilecek bir know-how'u oluşturmaya başladık. Bu dronlar mesela şöyle, hı-hı, hatırlayın. İşte Roboski meselesinde her onları konuştuk. Her onlardan görüntü nereye geldi? İşte İsrail mi görüntüleri aldı? O mu aldı? Bu mu aldı? İşte kaç saat havadaydı? İşte Amerikalıların predatörleri nasıl havadaydı? Şimdi biz bunları konuşurken o katsa uygulamaları şunu bu derken biz kendi dronlarımızı ürettik. Şu anda dünyanın en büyük drone üreticisi konumuna geldik, evet, ve en fazla satan ve pazara hakim olan ülkesi
0: şimdi
1: konumuna geldik.
0: Amerika, yani aradan
2: değil ama ülkelerden biri.
0: Aradan geçti, ne kadar geçti katsa yaptırımları? 2018 yılında. İşte, da, yani nereden baksam 8 yıl geçmiş. Şimdi o 8 yılda uygulayan da o dönem Trump'tı bu katsa yaptırımlarını. Tabii. Şimdi ya biz niye en iyi müttefiklerimizden birine yaptırım uygulayalım? Bir sürü insan var yaptırım uygulayacak noktasına geldik onu.
1: Bir yandan da silah üretimi konusunda. Yani şimdi artık öyle bir noktaya geliyorsunuz ki siz daha önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerden silah alıyordunuz ki Almanya bu anlamda, hı hı, iyi bir noktada olan bir ülkedir. Her biri zaman zaman yaptırımlar uyguluyordu. Hatta siz Suriye operasyon yapacağım dediğiniz andan itibaren tank aldığınız ülke mühimmat vermem diyordu. Orada kullanamazsın diyordu, bunu yapamazsın diyordu. Her yerde kilitlenip kalıyordunuz. Şimdi siz artık Amerika'da bazı eyaletlerin polis teşkilatının silahını üreten ülke konumundasınız. Ya da bugün birçok ülke, buna Almanya'da dahil olmak üzere Türkiye'den silah tedarikine ihtiyaçları var. Şimdi açacağız, konuşacağız bunları biliyorum ama 150 milyar euroluk bir bütçeden bahsediliyor ki Avrupa'nın yeni güvenlik ekosisteminin yeniden şekillenmesi için. Ve Türkiye işte burada nasıl bir rol alacak ve daha da önemlisi Sena, şimdi demin dedim ya para meselesi artık bitti. Herkes o parayı verecek. Yani Trump dedi ki herkes gayri safi milli hasılanın içerisindeki payını tıkır tıkır ödeyecek ve herkes artık o noktaya geldi. Fakat o parayı savunma sanayi içerisinde nasıl dönüştüreceksin? bütün mevzu şimdi burada.
0: Burada bu konuşulacak. Şimdi NATO ülkeleri için dedi ki diğer NATO müttefikleri beni hayal kırıklığına uğrattılar dedi. Hatta şöyle söyledi. Erdoğan çok güçlü bir kişilik, çok güçlü bir lider. O olmasaydı ben bu durumda belki katılmazdım. Türkiye'ye gelmek de önemli ama biz

0: de İran'da İran konusunda iyi davranılmadı dedi. Bir yandan da mesela burada şeyi konuşuyoruz. İşte önümüzdeki dakikalar itibariyle liderler geldiğinde %3,5, %5 buraları Avrupa'nın savunması nereye gidecek? Amerikan Başkanı ne diyecek? Buyurun hocam, ne diyecek?
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunda haklı. Şöyle, Avrupa'nın bütün güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri yıllardır savundu, ödedi. Avrupa ülkeleri refah artırdı. Aslında bunu akademik anlamda biz 2004'lü yıllardan itibaren Robert Kagan'ın kitaplarında, makalelerinde de gördük. Şu mesajı veriyordu Avrupalılara yeni konservatifler, muhafazakarlar. Ya biz Amerika olarak dünyanın bütün güvenliğini sağlıyoruz. Yani Avrupa'dan Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar. Şimdi bizim ülkemizin askerleri orada, bizim ülkemizin parası oraya gidiyor. Bu adamlar da zenginleşiyor. Onlar Venüs'ten geliyorlar, biz Mars'tan geliyoruz. Tamam, biz erkeğiz, güçlüyüz falan ama yani bunun da bir sınırı var diye başladı. Bu 2004'lü yıllardan itibaren başlayan bir süreç aslında. Donald Trump'ın söylediği ve bugün gerçekleştirdiği aslında son 22 yılın getirdiği bir sonuç. Ve Avrupa ülkeleri de bunu görmeye başladılar. Neden? Çünkü Avrupa ülkeleri bu refah seviyesine, hepimizin hayranlıkla izlediği Avrupa'nın refah seviyesi, bol tatil, bol yeme, içme, işte giyinme, kuşanma. Neden? Çünkü savunmaya para harcamıyordu.
0: Tereyağı ve silah.
1: Tabii şöyle düşünsenize, biz 1984 yılından beri 200 milyar dolardan fazla parayı terörle, sınır ötesi terörle mücadele harcadık. Harcamadığımızı düşünün, halkımız bir düşünsün. Yani şimdi terörden arındırılmış bir Türkiye'den konuşuyoruz. 1984'ten bugüne kadar her ilimize 1 milyar dolarlık yatırım yapılsaydı bugün Türkiye çok daha farklı bir konumda olacaktı. Eğitimde, sağlıkta, sporda, birçok sektörde. Bu bir problem. Yani biz çok büyük bedel ödedik. Avrupalılar refah içinde yaşadı. Şimdi tersine bir gidiş var. Mesela Avrupa'da şu anda yapılan tartışmalarda özellikle İngilizlerin söylediği şey şu: herkesin parası var ama Almanya'nın daha fazla parası var. Ama Almanların parası da yavaş yavaş bitmeye başlayacak. Çünkü Almanya ve diğer özellikle İsveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler ve Polonya Rusya'yı tehdit olarak gördükleri için ve ordularında da o yenileşmeyi sağlayamadıkları için Alman Savunma Bakanı'nın deyişiyle bürokratik ordular oldu. Deneyimli ordular değil. Oysa Türkiye bu anlamda 2016'dan beri, yani sadece Suriye'de 4 operasyon gerçekleştirdi, dünyanın her yerinde. Bazıları diyebilir ki ya Türkiye her yere gitmek zorunda mıydı? Mesela Libya'ya, evet, gitmek zorundaydı. Sudan'da da olmak zorunda da sorunda. Somali'de de eğer siz uluslararası alanda söz sahibi olmak istiyorsanız bunu yapmak durumundasınız.
0: Avrupa'nın saha deneyimi olmayışını söylüyorsunuz, bürokratik askerler oldu derken, ama evet. Türk savunmasının işte pek çok alanda, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndan tutun Suriye sınır ötesi operasyonlarına, Ukrayna
2: ama
0: kadar
2: sevmiş bir deneyim. Bir durum da var
1: ama
2: yani.
1: Bakın, Ukrayna'da halen Alman askerleri yok, İngiliz askerleri yok, Polonya askerleri yok. Savaşan yine Ukraynalılar.
0: Yine Ukrayna.
1: Yani yardım etmekle savaşmak iki tane ayrı şey. Zaten Trump'ın söylediği de az evvel Vladimir Putin'le ilgili olarak. Yani şu anda Avrupa, onu hep söylüyorum, burada da tekrar edeyim. Avrupa Ukrayna'da Rusya'yı meşgul etme politikası uyguluyor. Büyük yardımlar yapılıyor. Şimdi 70 milyar dolarlık bir yardım yapılacak. Başkan Zelenski gelecek, konuşacak. Ukraynalılar da bundan pek memnun değil. Yani ölen Rus ve Ukrayna askerleri halen Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı savaşan resmi olarak
0: askerleri yok. Askerler ya, yani çok fazla kayıp var. 2 milyonu aştı kayıplar ve yaralananlar. Evet, bana bir görüntü gösterdi. Pete dedi. Pete Hexet'i kastetti. Bakamadım, bir daha bana atma. Çok büyük bir yıkım var. Çok büyük bir kıyım ya, var
1: Çeçenlerden,
0: dedi.
1: Çeçenlerden Kuzey Korelilere kadar Rusya tarafında. Ukraynalıların da tabii kendi insanlar. Ukrayna'da biliyorsunuz savaş nedeniyle seçimler yapılamıyor. Ama çok büyük oranda rüşvet var. Savunma bakanları bile yani rüşvetin içine karıştı. İnsanlar askere gitmemek için çeşitli yollara başvuruyorlar. Yani bunu görmek lazım artık. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir laboratuvar savaşına dönüştü. Teknolojinin

0: denendiği bir savaşa dönüştü. Her iki taraf için, yani hem Rusya için hem de Ukrayna için insan kaybı, ekonomik zararlar. Avrupa ise burada Rusya'yı tehdit olarak gördüğü için, ki kendilerine göre haklı nedenleri var ama yani Rusya'ya bu kadar düşmanlık eğer besleyecekseniz bunun sürekliliği gerekiyor. Şimdi ne kadar süreyle? NATO'ya Ukrayna'nın alınması söz konusu değil şu aşamada. Avrupa Birliği'ne alınması söz konusu değil. Ama savaş devam edecek. Benim beklentim, yanılıyor olabilirim ama öngörülebilir bir gelecekte bir barış anlaşmasına gitmek çok zor olacak. Çünkü Avrupa Birliği özellikle von der Leyen'in de açıklamasına göre söylüyorum. 1.2 trilyon avroluk bir önümüzdeki 5 yıl için ordu yenilemesi ve yenilenmesi. Bakın İsveç'te, Finlandiya'da, Almanya'da rezerv olarak tanımladığımız insanların askeri eğitime başladığı okullarda herhangi bir saldırıya karşı nasıl mücadele edileceği konusunda programlar, eğitimler var. Kim zarar görüyor bundan? Emekliler, işçiler, öğrenciler, sosyal alanda gördüğümüz bütün o yardımlar, mesela sivil toplum kuruluşları, bunlardan en fazla zarar görenler. Ama bu böyledir. Yani ya savaş ekonomisine gideceksiniz ve onun gereğini yapacaksınız, ya da barışa gideceksiniz ve sosyal alana kayacaksınız. Yani düşünsenize, şu çatışmalar olmasa, yani Rusya-Ukrayna örneğini veriyorum. Şu anda Ukrayna'nın düzeltilebilmesi için 600 milyar avroya en azından ihtiyaç var. Ülke darmadağın olmuş durumda. 7 milyon insan ülke dışında. Yani bunlar tabii bir ülkenin kolay kolay kaldıracağı şeyler değil. Trump'ın belki de en büyük şeyi.
1: Ama yani Trump diyor ki iki tarafta bitirmek istiyor. Putin de bitirmek istiyor diyor.
0: Ama masaya gelmiyorlar.
1: Evet, neden gelmiyorlar? Yani bu kadar ileri gittiğinizde ve bu kadar sahada sıkıştığınızda ve yenişememe haline geldiğinizde masaya oturmak tabii o kadar zorlaşıyor mu?
0: Yani burada özellikle Vladimir Putin ile Zelenski arasındaki o insani karşı durmanın ötesinde ideolojik bir duruş da var. Çünkü Putin ihanet ettiğini düşünüyor Ukrayna'nın. Ukrayna ise özgürlüğüne müdahale edildiğini düşünüyor. İkisinin de kendine göre aklı gerekçeleri var. Ama asıl sorun bence burada Ukrayna Rusya için Rusya'nın zayıflamasını sağlayacak önemli bir çatışma alanı ve yeni silahların da denendiği bir yer. Ben şeyi hatırlıyorum, Almanya'da ilk savaş başladığında Sosyal Demokratların genel sekreteri vardı. Biz dedi Ukrayna'ya 5000 askeri mihver göndeririz sadece. Cümle bu. Yani eğer oradan alırsak 2022'den bunu, bugün geldiğimiz noktaya kadar Almanya halen mesela uzun menzilli füzeleri vermiyor. Ukrayna'ya Rusya'yı ortadan kaldırabilecek veya daha fazla zarar verecek füzeleri vermiyorlar, uzun menzilli füzeleri. Çok bitmesini istiyorsanız verin madem, hem Rusya'nın yenilmesini istiyorsanız. Burada o savaş tarihi açısından da çok ilginç taktikler ve stratejiler var. Bence Donald Trump'ın Avrupa'ya verdiği mesaj ama şu oldu bence. En azından şu ana kadar yapılan konuşmalardan. Ben Türkiye ile birlikte hareket edeceğim. Türkiye Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın güvenliği için önemlidir. Siz isteseniz de istemeseniz de ben Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili yapmış olduğu sıçramayı, atığı destekleyeceğim. Daha fazla ilişki içine gireceğim. Ve sizler eğer benimle iyi geçinmek istiyorsanız Türkiye ile de iyi geçinin. Yani bence buradan çıkan mesaj bu. Hatta şöyle ben bir şaka yapayım madem. Yarın yemekte eğer Avrupa Birliği üyeleri, Avrupalı müttefikler karşı çıkarlarsa baklava vermesinler bizimkiler. Çünkü tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
1: Hocam ne diyor, çok iyi yemekler yiyeceğiz. Hakikaten ben menüyü merak ettim. Böyle zirvelerde, diplomatik görüşmelerde hep bir sorarım. Acaba menüde ne var?
0: Kayseri mantısı kesinlikle vardır.
1: Yani bilmiyorum ama mesela hani ilk cümlelerinden biri o oldu Amerika başkanı. Çok iyi yemekler yiyeceğiz. Evet. Yani o yönde acaba neden bunu söyledi onu da bilmiyorum hakikaten ama yemeğe dair iyi bir beklentisi var. İyi yemek, Türkiye'de
0: iş adamları,
1: belki de Türkiye'de iyi yemek yiyeceği söylenmiş.
0: Bütün iş adamları,
1: yemeklerin iyi olduğu,
0: olumlu iş yaptıktan sonra, yani işi iki taraf bitirdikten sonra akşam yemeğine gider. Biz akademisyenler ise tartışırız. Aradaki fark yok.
2: Biz gazetecilerde yayın yapalım diye bekleriz. Gece bir saat kadar aç kalırız.

0: Son eğer bir çorbaya yetişebilirsek bu çorbayı içeriz. Yetişemezsek de sabah kahvaltıya kadar bekleriz.
1: Çayla kahveyle idare ederiz.
2: Bu da doğru.
1: Bir cümlede senden alayım sonra kapatalım.
0: Tabii burada bundan sonraki süreç belirleyici olacak ama NATO'nun bu zirvesi, yani burada yapılacak bu zirve sadece NATO'nun kendi içiyle ilgili bir durum değil. Aynı zamanda Orta Doğu ile NATO arasındaki ilişkiler, evet. Kafkasya ile NATO arasındaki ilişkiler. Bir taraftan da aslında Trump tarif etti. Yani işte Putin ile beraber dedi görüşüyoruz. Ama bu sorunun çözümünde de Sayın Erdoğan'ın da hem katkıları var. Onunla da bu süreçte çalışacağız dedi. Hı hı. Bu da gösteriyor ki Rusya meselesi ve NATO arasındaki ilişkilerde de yine Türkiye bir rol alacak. Tabii burada belki de buraya katılan liderlerin, yöneticilerin, devlet temsilcilerinin en büyük endişeleri Trump'ın yarın yapacağı konuşmanın sertlik ölçüsü, ama hepsinin bel bağladığı noktada Sayın Erdoğan'ın onu biraz yumuşatıp biraz daha yumuşak
1: olası riskleri minimuma indirmesi.
0: Erdoğan da o konuda Allah var yani şeydir hani Trump'ı bence o konuşmada biraz daha sakinleştirecektir. Çünkü Ruth biliyorsun geçen seneki Lade yapılan toplantıda bir de kendi memleketi olduğu için iyi ağırladı ve Hollanda kralının evinde misafir etti ki evet. Tansiyonu düşürebildi. Yoksa geçen sene
1: G7'de de Versailles Sarayı'na Macron davet etti. 2018'de ben bu toplantıda daha fazla durmak istemiyorum deyip erkenden çıktığını tabii hatırlıyoruz yani Trump'ın. O yüzden
0: öngörülebilir tavırları olmayan bir lider. Ama peki. Şunu da son bir kere söyleyeyim.
1: Bir cümle olsun.
0: Elbette şunu da iyi okumak lazım. Yeni süreçte Türkiye daha fazla ihtiyaç olacak.
1: Peki.
0: Bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Çünkü dünya artık eskisi gibi olmayacak.
1: Çok teşekkür ediyorum. Biz devam edeceğiz. Konuklarımız olacak, konuşacağız. Sıcak başlıkları da aktaracağız. Ama sözü buradan şimdi Buse Gençtürk ve Aykut Türe'de bırakalım.
3: Sen Alkan, bizler Beştepe'deyiz. NATO Liderler Zirvesi için tüm dünyanın gözü bu noktada ve ayrıca medya için, basın için bir medya merkezi de kuruldu Millet Kütüphanesi'nde. Ama hem buradaki atmosferi hem de zirve öncesinde ABD Başkanı Trump Erdoğan'ın görüşmesinde bu noktayı da sizlere anlatacağız. Yanımızda bir konuğumuz var. Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel bizlerle. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk Buse. Tarihi bir zirve ev sahipliği yapıyoruz. Bu yayını şunun için yapalım dedik. Aslında Ankara günler öncesinde muazzam bir hazırlığın olduğu kent. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'deyiz. Dilersen şöyle bir başlayalım. Bu arada birazdan anlatacağız ancak önce şu arkamızdaki NATO bayraklarının olduğu bölümle dilerseniz devam edelim. Şimdi yarın burada ne olacak sorusunu. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, yani ev sahibi sıfatıyla liderleri burada karşılayacak.
3: Sonrasında bir aile fotoğrafı verilecek.
4: Evet, bir aile fotoğrafı verilecek. Önce buradan giriş yapacaklar, daha sonra da toplu olarak bir aile fotoğrafı çekimi olacak. Hazırlıkları görüyorsunuz.
1: Peki Buse Gençtürk ve Aykut Türel bize aktardı. Orada da gördük, bağlantılarımızı yaptık. Şimdi Habertürk muhabiri Serkan Şimşek Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile konuştu. Biliyorsunuz savunma sanayi forumu gerçekleşiyor bugün bir yandan da. Bakalım oradan çıkan mesajlara.
5: Evet, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin önemli yan etkinliklerinden birini takip etmeye devam ediyoruz. ATO'da Savunma Sanayi Forumu'ndayız. Yayın konuğumuz Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat İkinci efendim. Habertürk'e hoş geldiniz. Öncelikle bu zirveye dair kısa bir değerlendirme ve daha sonra Türkiye'nin ittifaktaki konumuna dair görüşlerinizi alalım.
6: Evet, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii böyle tarihi bir zirvenin Ankara'da yapılıyor olması, Türkiye'de yapılıyor olması bizim için aynı zamanda çok büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Bunlar özellikle NATO üyesi ülkeleri arasındaki teknolojik işbirlikteliğinin artırılması için bugün içinde bulunduğumuz savunma sanayi paneli aslında bunu gerçekleştirdiğimiz mecralardan bir tanesi. Tabii NATO içerisinde Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından bir tanesine sahip olması hasebiyle çok kıymetli bir yerde. Bununla beraber de savunma sanayisinin çok hızlı bir şekilde yükseldiği, teknolojik ve özellikle üretim kapasitesi açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi noktada olduğu gerçeğiyle Türkiye'nin aslında NATO'ya çok

0: ciddi katkılar yapacağını değerlendiriyoruz. Burada Roketsan olarak bizler tabii hem hava savunma tarafında hem balistik füze, seyir füzeleri, işte antitank ve mempetler tarafında çok ciddi kapasitelerle üretim yapmaya gayret gösteriyoruz. Avrupa'nın ve özellikle de NATO üyesi ülkelerin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ortak üretim dahil, ortak üretim projeleri dahil biz karşılayabileceğimizi, Türkiye'nin savunma sanayi ekosistemiyle burada çok daha hızlı bir şekilde sonuç alınabileceğini anlatıyoruz. Bu da çok ciddi bir şey yaratıyor, etki yaratıyor. Özellikle ön plana çıkan noktalara baktığımızda işte hava savunma sistemleri, balistik füzeler, seyir füzeleri, bunlarla beraber mempetler Avrupa'da ve NATO'da, NATO üyesi ülkeler içerisindeki en fazla ilgi çeken unsurların başında geliyor diyebiliriz.
1: Efendim, özellikle Roketsan'ın çok yakın zamanda imza attığı bir başarı var. O da Typhoon Block 3'ün bir deniz hedefi vurması. Evet. Bu NATO tarihinde, ittifak tarihinde bir ilk. Doğru söylüyorum değil mi?
0: Doğru, doğru.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz bu atışı?
0: Aslında çok önemli bir atış. Şundan dolayı zaten Typhoon biliyorsunuz seri üretimde olan bir proje. Typhoon'un seri üretimleri devam ediyor. Ama Typhoon'a yeni eklediğimiz kabiliyet aslında hareket halindeki bir hedefi bile nokta hassasiyetiyle vurabilecek kabiliyeti getiriyor. Bu şu anlama geliyor. İşte yüzlerce kilometre öteden aslında hipersonik hızlarda hareket eden bir balistik füzeyle hareketli bir hedefi denizde vurabiliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin karasularının güvenliği açısından çok kıymetli bir kabiliyeti beraberinde getiriyor. Bizim deniz kuvvetlerimiz zaten çok kuvvetli bir deniz kuvvetleri. Bölgenin en büyük deniz kuvvetlerinden birine sahip Türkiye. Ama onu destekleyecek böyle bir sistem, Türk karasularının hasım unsurlar tarafından aslında tehdit edilmesine fırsat vermeden çok uzak mesafelerde bertaraf edilebileceği bir kabiliyeti silahlı kuvvetlere kazandırıyor. Bu da bizim için gerçekten çok üzerinde çalıştığımız, teknolojik olarak çok gayret gösterdiğimiz alanlardan biriydi. Bunun testini, başarılı testini halkımızla paylaşmak da bizim için ayrı bir gurur vesilesiydi.
1: Efendim, son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi şu anda dünyanın pek çok farklı noktasında güvenlik anlayışının biraz daha değiştiğini, harp teknolojisinin çok daha fazla değiştiğini görüyoruz. Özellikle elektronik harp başta olmak üzere. Evet. Rusya-Ukrayna'da bunu görüyoruz. İsrail'in bölgedeki saldırılarında bunu görüyoruz. Türkiye'nin de doğal olarak Türk savunma sanayinin de Roketsan da içinde dahil olmak üzere elbette yeni harp ortamında yeni bir yol haritası var. Siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle böyle önemli bir zirvede yeni savunma sanayi dönüşümünü nasıl değerlendirirsiniz?
0: Türk savunma sanayi bu yeni dönüşüme çok iyi adapte olan savunma sanayilerinden bir tanesi. Silahlı kuvvetlerimiz de buna çok hızlı adapte oluyor. Bakın biz şu anda insansız hava aracı tarafında bütün bilinen doktrinlerin hepsini değiştirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda dünyada en etkin şekilde İşte bu insan hava araçlarını, akıllı mühimmatları, hava füzelerini dronlarımızdan, işte hava yer mühimmatlarını en etkin şekilde kullanan silahlı kuvvetlerden bir tanesi. Bu dünyadaki bütün bilinen NATO'nun içerisindeki ülkelere dahil savaş konseptini, doktrinini değiştiren bir unsurdu. Buna çok hızlı adapte olduk biz. Aynı zamanda tabii tehdit unsurları da çok değişiyor. İşte şeyde gördük, İran'la İsrail arasındaki savaşta gördük. Bu yeni teknolojilerin bazı noktalarda etkisiz kaldığını, işte savunma konusunda bazı zafiyetlerin ortaya çıkardığını gördük. Bundan hemen ders alıp savunma sanayimizde yeni projeler hayata geçirildi. Özellikle işte anti-drone sistemleri, dronlara karşı konulacak sistemler, bizim pusu gibi sistemlerimiz, korkut gibi sistemlerimiz harekete geçirildi ve bunlar hemen envantara dahil edildi. Bu Türk savunma sanayinin aslında dinamizmini gösteren önemli unsurlardan bir tanesi. Şu anda bu dinamizmini en üst seviyede koruyan bir endüstrimiz var. Aynı zamanda da bu endüstrinin ürünlerine çok hızlı adapte olan bir silahlı kuvvetlerimiz var. Bu Türkiye açısından çok büyük bir şans. NATO için de bu anlamda çok ciddi örnek teşkil ediyor.
1: Peki. Efendim çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda sorularımızı yanıtladı. Yayın konuğumuz oldu diyelim. Şimdi bu noktadan söz yeniden size bırakalım.
2: Serkan Şimşek ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Şimdi biz de buradan sözü şimdilik İstanbul'a Dilek Gül'e devredelim. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde yine konuklarımıza değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: Biz de yayınımıza küçük bir reklam diyelim. Dönüşte devam edeceğiz NATO konuşmaya.

0: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
1: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Merhabalar, Hülya Hökenek ben. Hemen Ankara'ya döneceğim ama önce Emre'ye döneceğim. Çünkü Emre Karaca Beştepe'de, böyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda da Amerikan Başkanı Trump'la görüşüyor. Cumhurbaşkanlığı makamında Oval Ofis'tekine benzer bir basın toplantısı oldu. Çok fazla manşet var, çok önemli. Emre sen oradaydın, sorun da oldu hatta, zira bugün de. Ne yaşandı, izlenimin ne? Sorulara verilen cevapların totaline baktığında hem NATO zirvesi açısından nasıl bir anlam çıkarttın, zirve nasıl geçecek, gidişat ne yönde olur, hem de Türkiye açısından izlenimlerin neler? Verilen cevaplar noktasında.
1: Hülya Könek, öncelikle şunu söylemek lazım. Karşılama töreninden başlayarak rutin bir liderler zirvesi olmadığını gözlemleme şansına sahip olduk. Yani karşılama törenlerine nazaran çok daha kalabalık bir heyetle karşılandı. Tören içerisinde normalde sadece tören takımı olur. Buna fazladan askerler de eklenmişti. Yani Donald Trump için bir özen konulmuştu. Karşılama töreni düzeni, nizamı tamamen değiştirilmişti. Ardından biz içeriye bir kısım gazeteci olarak girdik. Oval Ofis formatı olması çok ilginçti. Tabii Washington'da arkadaşlarımız bunu deneyimleyebiliyor. Ancak biz açıkçası Ankara özelinde ben ilk kez bunu deneyimledim. Bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yanda ABD Başkanı Donald Trump. Hemen arkalarında tercümanlar ona yardımcı oldular. Tabii iki tarafta koltuklarda da yer alan çok son derece üst düzey isimler oldu. Türkiye tarafında üst düzey olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler vardı. Onlar bir tarafa sıralanmıştı. Diğer tarafta da onların aslında meslek counterpart diyebileceğimiz ABD Savunma Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı bulunuyordu. Şimdi toplantıya geçer geçmez sorular hemen hızlı bir şekilde geçildi. Kısa bir aslında değerlendirme yaptı her iki liderde. Ardından sorular hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Tabii ön plana çıkan başlıkları soracağım çünkü yaklaşık 15'e yakın soru soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak Donald Trump öncelikle şunun altını bir kez daha çizdi. NATO zirvesi eğer Türkiye'de olmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet etmeseydi gelmezdim dedi. Tabii bizim çok merak ettiğimiz bazı başlıklar var. F-35 konusunda hararet yeniden kaynamıştı.

Çünkü F-35 konusunda özellikle F-116 motorlarının Türkiye'ye temini konusunda Donald Trump bir taahhütte bulunmasıyla beraber burada kongreyi bypass geçtiğinin altını çizmek faydalı olacak. Yeni bir gündem başlığı olarak karşımıza çıkmıştı. Türkiye bilindiği gibi 2019 yılında F-35 programından çıkartılmıştı. Çıkaran da aslında Donald Trump'tı. Yeniden F-35 programına dönebilir mi şeklinde bir soru yöneltildi. Donald Trump da bu soruya yeşil ışık yakarak yanıt verdi. Dikkate alabileceğimiz bir konu dedi. Bu uçağın kesinlikle müttefikleriyle böyle bir paylaşımda bulunabileceğine dair bir olumlu bir cevap verdi. Özellikle Türkiye'yi nitelerken ilginç kelime seçimlerinde bulundu Donald Trump. Kendisi Türkiye'nin zor zamanlarda kendilerine destek olduğunu, hatta şöyle bir ifade kullandı. Geleneksel olarak müttefik kabul ettiğimiz ülkelerden daha fazla Türkiye bize destek oldu dedi. İran Savaşı'na örnek verdi. İran Savaşı gibi durumlarda Türkiye'nin pozitif rolünün altını çizmiş oldu. Bu bağlamda Türkiye'ye ayrı bir parantez açtığının altını çizebiliriz. Çok merak edilen bir başka konu aslında F-35 konusuyla da çok iltisaklı olan katsa yaptırımları. Bilindiği gibi Türkiye'nin S-400 alım sürecinin hemen ardından katsa yaptırımları gelmişti. Tabii onu da aslında Donald Trump getirmişti. Bu konuda da yine olumlu ve yapıcı bir değerlendirmede bulundu. Tam bir soru soruldu kendisine, hemen devreye girdi Donald Trump. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru yöneltilmişti. Kendisi yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim değerlendirmesinde bulundu. Yani bugün yapılacak görüşmede, şu an yapılan görüşmede, heyetler arası görüşmeye de geçilecek katsa yaptırımların kaldırılması konusunda belki bugün değil ancak önümüzdeki kısa dönemde somut bir gelişmenin yaşanabileceğine dair emareleri biz görmüş olduk Donald Trump'ın ağzından bizzat bir şekilde. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da değerlendirmelerde bulundu. Daha yine yapıcı bir ev sahibi tonda konuştuğunun altını çizmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle ön plana çıkardığı konu başlıkları, kendisi de yakın zamanda ivme kazanan ilişkilerin yeniden olumlu bir, daha olumlu bir, daha somut kazanımlara dönüşebileceğine dair umutlu olduğunun altını çizdi. İran Savaşı'na ilişkin olarak Türkiye'nin bundan sonraki süreçte atabileceği adımlar var mı diye kendisine soru yönelttik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da henüz nihayete varmayan İran-ABD müzakere sürecinde yine Türkiye'nin devreye girebileceğinin altını çizmiş oldu. F-35 konusu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki değerlendirmesi önemli çünkü F-35 konusunun yeni bir konu olmadığının altını çizdi. Daha önce görüşüldüğünü söyledi ve 5 uçağın sözünü aldık dedi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da kastettiği bir konu var. Türkiye aslında 6 F-35 uçağının parasını da ödemiş durumda. Ancak onlar şu an ABD'de. Bu tabii yaklaşık 7 yıllık bir zaman diliminde çok konuşulan bir başlıktı. Henüz neticeye varamadı. Türkiye'nin talebi bulunuyor. Türkiye yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir harcama yaptığını ifade ediyor, iddia ediyor. Ancak şu ana kadar Türkiye tarafının bu tezine karşılık olarak ABD tarafından somut bir cevap gelebilmiş değil. Henüz bu konuda somut bir kazanım adım atılabilmiş değil. Dediğim gibi çok fazla konu başlığı var. Bunlar ön plana çıkanlar. Onların altını çizmek istedim. Şimdi biz toplantıdan apar topar çıktık. Amerikalı meslektaşlar tabii çok daha oval ofis ortamını da iyi bildikleri için soruları hemen direkt olarak soruyorlar. Bizler de biraz o arada başka türlü soru hakkı kazanamayacağımızı anlayınca bizler de devreye girmek zorunda kaldık. Daha sert bir şekilde, daha yüksek bir ses tonuyla sorularımızı yönelttik. Cevapları aldık. Verimli bir görüşme en azından şu ana kadar gelinen aşamada temas trafiği, fiziksel temaslar, diyalog kanallarının açık olduğuna dair emareler, bunlar hep olumlu mesajlar olduğunu söyleyeyim. Zaman zaman ben soru sorarken aslında biraz bizim heyetin de göz göze geldiğim isimler oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le. Onlar da böyle olumlu ve yapıcı bir fiziksel görünüm içerisinde olduklarını altını çizeyim. Yani bütün oradaki hava, jest, mimikler bayağı epey olumluydu. Tabii Ankara'nın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da vardı. Ona da ayrı bir paragraf açmak lazım. Çünkü genelde Türkiye'de çok durmuyor. Geldiği zaman da bizler çok temas kurma şansına sahip olamıyoruz. Genelde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la istişare halinde oluyor. Zaman zaman MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşme trafiği içerisinde yer aldığına dair bilgiler alıyoruz en azından. Ancak onu da kendisinde görme şansına sahip olduk. Savunma Bakanı vardı, HEGES vardı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio vardı. Tabii tüm bu isimler bu süreçlerin tanıkları, bundan sonraki süreçleri adımını atacak isimler. Onların da toplantıda olması önemli, değerli. Önemli. Şu anda heyetler arası toplantı da olacak. Liderler arasındaki görüşmenin ardından akşam saatlerinde de tüm NATO'ya katılan ülke liderlerinin katılımıyla birlikte bir yemek düzenlenecek. O yemekte yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Çok da fazla mesafe kat etmeyecekler aslında. Aynı bina içerisinde olacak o yemekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump. Yani şöyle özetleyecek olursak gözlemlerimizi, iki liderin diyalogları, karşılama töreninde yaşadığımız anlar, tanık olduğumuz anlar, heyetlerin birbiriyle olan sohbetleri, Hazine Bakanları da vardı. Onu da ek olarak eklemek istiyorum. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD Hazine

0: Hazine Bakanı Bennett de oradaydı. Yani Bessent de oradaydı. Yani tüm aslında genel tabloya baktığımızda olumlu bir tabloyu görüyoruz. Kat yaptırımların kalkacağına dair Donald Trump çok net bir cümle kullandı. Tabii Donald Trump'ın zaman zaman git geldi söylemleri olabiliyor. Ancak basın toplantısında en azından bu konuda adım atacağını Peki. söyledi. Türkiye'de zor zamanlarda birçok doğal geleneksel müttefikinden daha çok kendilerine katkı sağladığını altını çizdi ve F-35 konusunda da Türkiye'ye yardımcı olabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda yeni bir sayfa açılabileceğini söyledi. Yani kat edilen her mesafe yeni kanallar açıyor. Bundan 3-4 yıl öncesini hatırlıyorum. Bizler Türkiye'deki yetkililerle konuştuğumuzda hep ABD'li muhataplarla bir diyalog mekanizması bulamadıklarını ifade etmişlerdi. Şimdi geldiğimiz aşamada o diyalog mekanizması kurulmuş gibi gözüküyor.
1: Peki, teşekkür ediyorum Emre, sağ olasın. Çok önemli, çok önemli başlıklar da var. Yani bugünkü basın açıklamasında, basın toplantısında diyeyim. Bu arada Buse Gençtürk bizi Aykut Türel'le bekliyor. Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Aykut da. Beştepe'de bekliyorlar. Şimdi yarın liderlerin karşılanacağı noktadalar ikisi de. Tabii nasıl bir program var, nasıl hazırlıklar var, neler konuşulur orada, başlıklar hemen hemen tahmin edebiliyoruz ama bu arada atmosfer nasıl onu da merak ediyoruz elbette Buse.
2: Hülay Kenek, biz Beştepe'deyiz. Artık liderler zirvesinin birinci gününün tamamlanmasına saatler kaldı. Buradaki atmosferi hem de bulunduğumuz noktayı Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'le beraber değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Aslında birlikte tarihi bir zirveye şahit ediyoruz. Bu yayını neden gerçekleştiriyoruz? Hemen onu anlatalım. Tarihi bir zirve şu an Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde burada ne oluyor? Hemen dilersen şöyle arkamızdaki binayla başlayalım. Buse, yarın burada ne olacak? Hemen soruya yanıt verelim. Burada sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye katılacak, liderleri karşılayacak. Karşılama olduktan sonra da bir aile fotoğrafı çekilecek. Basın mensuplarına bir görüntü verilecek ve daha sonrasında şu an kameraman arkadaşımız Hamza Can Bolat'ın gösterdiği binada toplantı başlayacak. Esasında bütün olayın geçeceği nokta şu an bizim ekrana taşıdığımız bina. Karşılama, fotoğraf karesinin verilmesi ve liderlerin bir araya geleceği toplantı salonu. Şimdi tarihi zirve diyoruz. Biz en son 2004'te İstanbul'da liderler zirvesine ev sahipliği yapmıştık. Tam aradan 22 yıl geçti. Bir kez daha ev sahipliği yapıyoruz. Bu kez adres Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.
2: Saat 11.15'te yarın artık liderler zirvesi yapılacak. Toplantı gerçekleştirilmiş olacak. Oldukça önemli başlıklar masada ama dilerseniz biraz da şu tarafa doğru mu yönelelim? Amerikan Başkanı Trump-Erdoğan yani, görüşmesinden de bahsedelim.
3: Hamza da gösterebiliyorsa şimdi bizim bulunduğumuz yer Millet Kütüphanesi, yani medya takip merkezinin kurulduğu yer Buse. Hemen Hamza gösterecektir. Kadrajına yansıttığı yerde şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşme gerçekleştirdiği, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı nokta. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerleşkede NATO Liderler Zirvesi'nde böyle bir alanda ev sahipliği yapılıyor. Dolayısıyla orada da acaba NATO'nun geleceği, bundan sonra yol haritası nasıl olacak? Buna dair sorular, Türk-ABD ilişkileri yanıtını bulacak konular olacaktır.
2: Burası tabii medya merkezi olarak da geçiyor. Aslında biz şu anda zemin kattayız. Hem yayınlar yapılıyor bir yandan da basın mensupları takip ediyor ama canlı bir nokta aslında, onu ifade edebiliriz. Biraz da içeriye doğru ilerleyelim isterseniz. Hem de peki bu noktada özellikle yine yayın yapma imkanı bulunuyor. Bunun için arka planlar hazırlanmış vaziyette, isteyenler yayınlarını da buradan gerçekleştirebiliyor.
3: Tabii 26 farklı noktadan 80 kamera ile sürekli bir canlı yayın akışı var NATO Liderler Zirvesi için. Senin de söylediğin gibi bu kat, yani sıfır zemin katında açık alanda bir yayın noktası var. Yaklaşık işte 1800 alanlık bir basın mensubunun yayın yapabileceği düzenek oluşturulmuş durumda. Dışarıda var, içeride var.
2: Sen... Bir de 6. kat var.
3: Evet, 6. kat var. Orada da biraz daha yukarıdan gören bir nokta. Dolayısıyla gördüğünüz gibi meslektaşlarımız, basın mensupları buralardan...

0: bu tarihi zirveyi dünyaya duyuruyor. Dikkatini çekmiştir. Çok uluslararası önemli medya kuruluşlarının, meslektaşlarımızın bu zirveye katıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle gösterirsek Beştepe'de medya takip merkezinde böyle bir alan oluşturulmuş durumda. Burası çok konforlu bir alan olmuş. Çünkü biz buraya gelen yabancı basın mensuplarıyla da konuşuyoruz. Her ayrıntı düşünülmüş durumda. Yayınınızı yapıyorsunuz, haberinizi yazıyorsunuz ve arada bir boşluk oluşursa dinlenme alanlarına geçebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Şöyle kısaca biraz daha adımlayalım dilersen. Dediğimiz gibi tarihi zirve olunca işte NATO'nun bundan sonra geleceği ne olacak? Batı güvenlik sistemi artık kendini nasıl sürdürebilecek? Külfet paylaşımı meselesi var. Şimdi ABD, İsrail-İran savaşı sonrasında Donald Trump'ın özellikle o süreçte çok sert eleştirileri vardı NATO'ya yönelik. Acaba bakalım ne sonuçlar çıkacak? Şimdi mesela şöyle bir şey
1: görüyoruz. Bunun tağı da broşürler.
0: Burada işte basın mensupları için çeşitli not defterleri oluşturulmuş durumda. Gelen herkese istisnasız burada dağıtılıyor. Sadece bunlar değil. Hemen arka tarafa da gidince 24 saat esasına göre basın mensuplarının yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, çay, kahve ikramlarının olunduğu bölümler var. Aynı zamanda hem NATO, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirveleri sonrası basın açıklamaları 2021-2025, aslında 2021-2025 tarihlerinin olması biraz kritik. Niye? 2021'de Brüksel'de bir zirve gerçekleştirmişti ve o Brüksel'deki zirvede işte Çin mesela ilk kez küresel, daha doğrusu NATO penceresinden tehdit olarak ifade edilmişti. Yine Rusya'ya dikkat çekilmişti. Uzay, siber güvenlik, işte çeşitli dillerden Türkiye'nin yaptığı yardımlar, yatırımlar buradaki kitapçıklarla ifade ediliyor. Şöyle de biraz daha ilerleme şansımız varsa, tabii çok büyük olduğu için bütün yerleşkeyi bu size anlatmamızı mümkünatı yok. Evet,
1: Millet Kütüphanesi'nde bulunan aslında bölümdeyiz biz.
0: Burası çok kıymetli bir yer. Sadece bu NATO zirvesine ev sahipliği yapması açısından değil, hem Ankara'ya gelen insanların buraya gezmesini özellikle ben çok tavsiye ediyorum. İşte görüyorsunuz burada çeşitli bilgisayarlar sergileniyor. Bir tanesine şöyle bir bakalım Buse istersen. İşte 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal.
1: Demirel'in görüyoruz yine. Süleyman Demirel'in makamını kullandığı bilgisayarlar da var.
0: Evet, o da var. Tabii burada sergileniyor. Böyle sürekli noktaları işaret eden de uyarı levhalarında olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi çok sayıda TV stüdyosu, yayın noktası oluşturuldu. Buradan da buraya gelen gazeteciler rahat bir şekilde nerede ne var yönlendirme yapılıyor. Dolayısıyla biz önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Dilersen artık şöyle biz de yayınımızı noktalayalım.
1: Evet.
0: Hediyelik eşya noktası var.
1: Yarın peki bizi neler bekleyecek? Bir liderler zirvesi dedik ama son cümlelerimizi de ifade etmiş olalım. Önemli, yarın da yine Trump'ta bir basın açıklaması yapacak ayrılırken Türkiye'den.
0: Bu bir NATO zirvesi. Şimdi NATO 3.0 versiyona geçebilecek mi? NATO'nun geleceği ne olacak? Külfet paylaşımı meselesi, NATO'nun kendi dönüşümüne dair detaylar konuşacak. Aynı zamanda her ülkenin kendi ajandası da var. Birbiriyle olan ilişkiler var. Mesela savunma sanayi vurgusunun çok yapıldığını görüyoruz ve Türkiye-ABD ilişkileri, senin de söylediğin gibi bu noktada tabii Trump'ın vereceği mesajlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar hep beraber önümüzdeki yıllara etki edebilecek bir zirveye şahitlik edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, medya merkezinden Beştepe'den aktardık son gelişmeleri. Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ile beraber değerlendirdik. Hülya Gönek, sözü tekrar size bırakın.
2: Aykut'a bir de Buse'ye çok teşekkür ediyorum. NATO zirvesinin birinci gününde Habertürk olarak da sahada kritik noktalardan yayınlarımız sürüyor. Sena Alkan, Çetin Erçetin zirvenin olduğu yerde Beştepe'deler. Ben sözü onlara bırakıyorum. Sena merhaba.
3: Merhaba Hülya, teşekkürler. Çetin Erçetin yanımda. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Aramıza gazeteci Aycan Gürses'e katıldı. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sena Hanım. Size çok ve Çetin'lere burada selamlar ve sizi görmekten de çok mutluyum.
3: Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi görmekten çok mutluyuz. Burada çok hakikaten

0: Biden geçtiğimiz saat dilimi içerisinde önemli açıklamaları hep beraber izledik. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı o basın açıklamasında. F-35 mesajlarında 5 tane F-35 sözü olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bekliyoruz bunların dedi, sözünü tutmasını bekliyoruz ifadesini kullandığı Başkan Trump için. Siz o sözün tutulmasını bekliyor musunuz? Burada bu açıklamanın gelmesini bekliyor musunuz?
1: Trump bu konuda şeye girmedi. Çok angajmana girmedi farkındaysanız. Dolayısıyla daha önce de F-35'ler konusunda yardımcı olacağını söylemişti. Yani ben bunun biraz daha vadesinin belirsiz bir vaat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neden 5 F-35 diye sorabilir insanlar. Bu şey öncesinde, katsa yaptırımları öncesinde Türkiye'nin almayı hak ettiği F-35'ler olarak mı düşünülüyor?
0: 6'ydı esasen, orada sayı 6'ydı, değil mi? 6'ydı değil mi sayı? O dönemde 6'ydı, 5 oldu. Yani bilmiyorum, 8 yıldır hangarda bekliyor ama belki birinin acaba Amerikan envanterine aktarılması gibi şeyler konuşulmuştu ama... Neden 5 onu ben de bilmiyorum açıkçası.
1: Gerçekten muğlak bir durum var. Yani aydınlığa kavuşturulması gereken bir nokta var. Trump bu konuda sadece bakımlarını yaptıklarını söyledi. Ama F-35'lerle ilgili olarak süreçte biliyorsunuz biz bunların parasını da ödedik. Çok konuşulan bir konu Sena Hanım. Dolayısıyla yani bunların verilmesi bir vecibe artık. Ama Trump'ın ben açıkçası o konuda hayal kırıklığına uğradım. Katsa yaptırımları konusunda güçlü bir mesaj vermesine rağmen. Acaba katsa yaptırımları matruşkanın bir parçası gibi mi düşünüldü? Katsa yaptırımları zaten oradaki kilidi açarsa F-35'ler sorunu da kendiliğinden çözülecek diye mi yorumlanmalı? Biraz erken bir yorum olabilir. Çünkü katsa Amerika'nın tırnak içinde hasımlarına uyguladığı yaptırımlar ve bizim başımıza bunun geliyor olmasının nedeni de S-400 savunma sistemini almak zorunda kalmamız. Özellikle zorunda kalmamız diyorum. Bu sistemlerin gelişmiş olmadığından değil. Biz müttefik yapı içerisinde bunun alımını istedik 2010'dan beri. Hatta hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir Washington ziyaretinde de Trump açık açık söyledi. Türkiye bu konuda haklı, bana böyle anlatılmadı bu olay dedi. Ama bu olay yıllara sari bir şekilde çözülmedi. Dolayısıyla katsa ve F-35 bağlantısı, katsanın ne kadar sürede kalkacağı, hangi inisiyatifle kaldırılacağı ve gerçekten bu sözün tutulup tutulmayacağı son derecede kritik. Ama F-35'ler konusunda çok ciddi muğlaklıklar var, bunu söylemem lazım. Bir yandan da Türkiye o hangarların kirasını ödüyor. Yani bu önemli değil ama 1 milyar 400 milyon dolarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda içeride bir paramız var. Ben sanki cümlenin gelişinden Trump'ın Amerika sözünü tutar, ödenmiş parası olan uçakları bırakacağız diyecek gibi beklerken...
0: Daha net bir şey olurdu. Hani evet. Soruya daha net bir yanıt olurdu dediğiniz gibi. Katsa'da mesela niye biz yaptırım uygulayalım, iyi ilişkimiz varken? Yaptırım uygulayacak çok insan var. Yaptırımları kaldıracağız. Bu konuyla ilgili cevap vermeye zaman bile harcamasını istemiyorum dedi.
1: Çok net.
0: Ama çok netti. Ama F-35'te bakacağız. Yani F-35'te tam ifadesini de bulayım. Bir onun üzerinden değerlendirin ne dersiniz. Vermemiz gereken bir karar tabii ki. Birçok kişi ilgilendiriyor. Neden olmasın? Çok iyi ilişkimiz var. Başka ülkelere oranla Türkiye daha sadık değerlendireceğiz.
1: Bu bizim beklediğimiz net yanıt değil. Onu söyleyeyim. Daha önce bundan daha iyisini söylemişti Trump, Sena Hanım. Onu vurgulayalım. F-35'ler ve F-16 Viper konusunu çözeceğiz demişti.
0: Evet.
1: Kasım ayındaki Washington ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla elbette bu ifadenin ne anlama geldiği daha sonra açılabileceğini konuşuruz ama İsrail'den böyle tepkiler gelmesinin ardından sanki bu konuda Trump'tan daha net bir mesaj alsaydık iyi olurdu ama katsa yaptırımları bence günün en önemli gündem başlığı. Belki o konuyu konuşacaksınız ama katsa yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35'ler kendiliğinden çözülür mü? Bence asıl soru bu. Bu da yorumlanmaya muhtaç.
0: Bunu da açalım birazdan. Sen F-35 mesajında bir muğlaklık sezdin mi Çetiner?
2: Şöyle ki Amerikan siyaseti ve Amerikan askeri diplomasisi ve savunma bakanlığı diplomasisi yıllardır çalışma stili olarak çok hızlı kararlar alırlar. Yani herhangi bir durumda verilecek bir kararı çok hızlı hayata geçirirler ama o kararın bir daha kaldırılması bayağı uzun bir zaman alabilir ki biz zaten şu anda bunu yaşıyoruz. Nitekim katsanın kaldırılacak olması en azından bizim artık karşılıklı birbirimize karşı bir güven algımızın bir zeminini oluşturacaktır. Ama tabii beklenti daha fazla, daha fazlasını alabilmek ya da hakkımız olanı alabilmek. Ama burada tabii bir muallaklık var mı? Var. Peki diğer konularda Trump bu kadar açık ve net konuşurken burada biraz daha üstü kapalı konuşmayı tercih etti. Ama burada şunu bilmekte fayda var. Burada sadece Trump'ın alacağı bir karar yeterli olmayacak. Mesela diğer bahsettiği birçok konu baş

0: başlıkta başkanın yetkileri çerçevesinde atılabilecek adımlar ve başkanın uygulayacağı baskıyla çok kolaylıkla öne açılabilir başlıkta. Fakat F-35 meselesi mesela hani şeyi çok net bir şekilde söylemişti. Türkiye zamanında uçak sattık ve biz bunların bakımını, motor yenilemelerini yapmak zorundayız. Bunu bir iş adamı gözüyle tanımladı. Yani hatta şöyle ifade edeyim. Hani bir önceki yayında da söyledim. Birçok firma bu Türkiye olur ya da başka bir ülke olur bir yere bir şey sattığı zaman o ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na da o malın, o ürünün 10 yıl boyunca yedek parçasını ve herhangi bir şekilde oluşacak zorluklarda, sıkıntılarda değişimini yapma garantisini alırsınız, verirsiniz. Ama burada siz çok büyük yatırımlar yaparak işte müttefik ilişkileri geliştirdiğiniz birlikte çok ciddi bir askeri güvenlik siyaset ve bölgesel siyaset üzerine ortaklıklar geliştirdiğiniz bir ülkeyle geldiğiniz nokta itibariyle bazı angajmanlar uyguluyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Müttefik ilişkisine sahipsiniz ve Türkiye'yi stratejik müttefik olarak tanımlıyorsunuz. O zaman bazı şeyleri daha hızlı hayata geçirmeniz lazım ama hani net konuşmak gerekirse Trump'ın işi F-35 konusunda çok kolay değil. Bu konuda vereceği kararı daha sonra Senato'da biraz baskı uygulaması gerekiyor. Biraz daha içeriden gelebilecek tepkilere karşı kendisinin bir diplomasi trafiği başlatması gerekiyor.
1: Yani iki opsiyonu var. Ya bunu kongreye götürecek. Kongreye götürürse çıkmama ihtimali çok yüksek. Çünkü cumhuriyetçilerden de tepki var. Ve bunu yapacaksa da şayet ara seçimlere kadar yapacak. Ya da kongreye götürmeyecek, kongreyi bypass edecekse bunu bir şekilde gerekçelendirmesi gerekecek.
0: İşte şu anda bu iki seçenekte Trump için bence ikinci seçeneği tercih edecek ama hemen değil. Hatırlarsan konuşmasında İran vurgusunu yaptı, bölgesel işbirliği, güvenlik vurgusunu yaptı. Örneğin Hürmüz Boğazı ile ilgili İtalya'ya çok sert tepki verirken bir taraftan Almanya, Avrupa Birliği ülkelerine çok sert tepkiler verirken bir de son 6 aydır Trump'ın özellikle NATO ile ilgili yaptığı açıklamaları böyle hani hepsini alt alta koya koya geldiğiniz zaman Trump'ın büyük bir ihtimalle kendi başkanlık yetkilerini kullanarak ama bunu da gerekçelendirmesi gerekiyor ki buna da şimdiden zemin hazırladığını düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da işte Türkiye'nin ordusunun çok güçlü olduğunu, NATO için gerekli olduğunu, bölgesel güvenlik süreçleri içerisinde
1: İran'a yakın olması, İran savaşındaki pozisyonu ile sanki o kapı mı açılıyor?
0: Mesela örneğin bir de şey söyledi mesela Putin'le ben görüşüyorum ama Putin'le dedi Erdoğan'la görüşüyor. O süreci kolaylaştırmak için de yine Erdoğan'la beraber hareket edeceğim. Şimdi bunların her bir mesela Rusya meselesi Soğuk Savaş yıllarından beri Amerikalılar için çok yumuşak bir karın noktası ve bu birer birer böyle hani İran ve Rusya üzerinden belli ki kendi başkanlık yetkilerini kullanarak bu süreci yönetmeye çalışacak.
1: Katsa çözülürse F-35 beraberinde böyle birbiri ardına gelen iki adım mı olur sizce? Bunu açalım o zaman biraz az önce dediğiniz. Yoksa hayır o iş o kadar kolay olmaz. İkisi çok farklı başlıklar gibi mi olur?
2: Çok farklı değil aslında ama farklı başlıklar. Yani anormal derecede aralarında fark yok. Birisi yaptırım biliyorsunuz. Yani Sena Hanım burada yaptırım derken F-35'ler de bir yaptırımın sonucu olarak orada duruyor. Yani büyük bir haksızlık biraz önce Çetiner'in söylediği gibi. Ama bir yandan katsa çözülürse F-35'lerin çözülmesini mütakip olarak bekleyeceğimiz bir gelişme olarak saymamız lazım. Birincisi
1: peki çok özür dilerim. O zaman S-400'ler konusunu hatırlamamız gerekiyor burada. S-400 çözülürse de F-35 çözülür, katsa da çözülür. Şimdi bu soru sorulduğunda hani endişeli misiniz? S-400'ler de elinde yani F-35 vermeniz gündeme geliyor dendiğinde hiçbir endişem yok benim burada dedi. Yani Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok hiçbir konuda dedi ama S-400 konusu F-35'i ve katsayı kaldırabilecek bir çözüm olarak nasıl formüle edilebilir?
2: Şimdi S-400 çok tartışıldı da. Şimdi S-400'e gelinen noktada Sena Hanım gerçekten bu işin hakkaniyet boyutunu geçtik artık. O noktayı geçtik. Amerikan sistemine göre katsa yaptırımlarının kaldırılması için ya neden ortadan kalkacak dediğiniz gibi biz S-400 aldık Rusya'dan. Müttefik olmayan hatta karşıt olan bir ülkeden aldık. Dolayısıyla bunun tırnak içerisinde elimine edilmesi lazım. Onların bakış açısıyla. Evet. Amerikalı uzmanların ve bazı Amerikalı yetkililerinin söylediği gibi. Şimdi bunları nasıl yapacaksınız? Orijin ülke Rusya'nın bu konuda bir izni lazım. Artı bizim şu anda böyle bir niyetimiz.

0: de yok yani. S-400 hava savunma sistemlerini biz aldık ve şu anda orada iddia edilen, bunları seslendirmeli miyim bilmiyorum ama başka bir ülkeye transfer edilmesi, bunların kullanılmaması, böyle bir ifade de kullanılıyor. Paketlenmesi ne demekse onu da bilemiyorum tabii.
1: Nötrlenmesi diyen var.
0: Nötr hale getirilmesi.
1: Bir parçasının çıkarılması, kullanılaması hale getirilmesi diyen var. Bunlar şimdi yazıldı
0: tabii.
1: Ve konuşulduğu için soruyorum. Siz Ankara kulislerine de çok hakim bir isimsiniz. Çok hakim bir gazetecisiniz. Var mı bunlar gündemde mi? Konuşuluyor mu Ankara'da?
0: Asla böyle bir şeyin olduğu yönünde bir izlenim almıyorum. Bunlar konuşuluyor. Bunlar kulislerde dedikodu olarak konuşuluyor Sena Hanım. Ama yetkili makamlar bu konuda S-400'leri alacağız, üçüncü ülkelere vereceğiz, nötralize edeceğiz. Şu anda konuşulan bir şey değil. İleride böyle bir karar verilir mi? Bunu bilemiyoruz. Ama bu konuda orijin neden ortadan kalkarsa, S-400 ortadan kalkarsa Amerikalılar otomatikman katsa kalkar. İkinci yöntem Çetiner'in söylediği gibi. Amerikan başkanı yetki kullanır ve der ki Amerikan çıkarları için ben bu katsa yaptırımlarını askıya alıyorum tek taraflı. Bunu diyebilir. Ve katılıyorum, aynen katılıyorum ben de. Hemen yapmayabilir bunu. Ama şunu da sever Amerikalılar. Yani iki ayrı yaptırımı iki ayrı yerde kullanabilmeyi severler. Katsa yaptırımlarını kaldırır. Elbette terazinin diğer kefesine bir şey koymak gerekecek burada. Trump bir iş adamı gibi bakıyor. Yani orada uçakların bakımı için de böyle konuşuyor. Terazinin öbür kefesine de dost, ne kadar dost olsanız da bunu isteyecektir. Sonrasında F-35'lerle ilgili bir adım atacaksa da bununla ilgili de yine karşılığında ne olduğu konusunda şu anda rivayet muhtelif ama bir şeyler isteyecektir. Yani bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor.
1: Yani F-35'i ayrı bir başlık olarak açıp masaya getirebilir. Katsa'yı ayrı bir başlık olarak açıp masaya getirebilir.
2: Katsa ile ilgili seni farkına
1: sanki
2: vardı.
1: O çözülmüş gibi gerçekten.
2: Onu zaten
1: ben onu anlıyorum.
2: Konuşmasına zaten çok açık bir dilde söz. Ben bunu dedi tartışmaya bile yani bunun için zaman ayırmaya bile gerek duymuyorum ama artık onun kalkması gerekiyor. Ve orada gayet net yani Katsa ile ilgili hiç zaman kaybetmeden bu işi hızlı bir şekilde çözecek.
1: Biraz şimdi burada önümüzdeki dakikalarda artık liderler akşam yemeğine gidecekler, bir araya gelecekler, yavaş yavaş hareketlenme başlayacak. NATO zirvesine kayacak şimdi Trump Erdoğan zirvesinden gündemimiz NATO zirvesine kayacak. Avrupalı liderler geldiğinde Amerikan Başkanı ile yaşadıkları gerginliği biliyoruz, özellikle İran Savaşı sonrasında. Hatta Almanya başta olmak üzere Merz'e de yani, çok sert çıktı Almanya'ya. Burada Türkiye'nin nasıl bir rolü olacak? Çok iyi bir kimyamız var dedi basın açıklamasında. O kimya NATO liderleriyle bir araya geldiğinde yani o kapalı kapılar ardına nasıl yansır?
0: Şöyle bir izlenim aldım ben açıkçası Sena Hanım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu arabulucu rolünü çok benimsediğini, sadece Rusya-Ukrayna savaşı ya da İran konusunda değil, aynı zamanda Avrupalılarla, Avrupalı NATO müttefikleriyle Trump arasındaki makasın da kapatılması yönünde bir arabuluculuk yapma niyeti olabileceğini düşünüyorum. Yani burada en çok konuşulan konu biliyorsun külfet paylaşımı.
1: Evet.
0: Külfet paylaşımı konusunda Avrupalılar bir adım atıyorlar. Bu konuda kararlılık var. Rutte de bunu söylüyor zaten. Ama bir makas var ki o Ukrayna konusunda, en azından söylemsel anlamda. Trump bu işi yakın zamanda çözeceğiz diyor. Defalarca söylediği için biraz temkinli yaklaşmakta yarar var. Ama dün, yani siz de takip ettiniz, Rutte yine bu içinde bulunduğumuz yerleşkede bir basın toplantısı yaptı ve orada gerçek anlamda bu savaşın devam ettirilmesi yönünde bir irade ortaya koydu. Hatta bu toplantı daha ortada yokken, bildirge ortada yokken, görüşme yapılmamışken, elbette NATO bildirgeleri önceden belirlenir, sonra rötuşlar yapılır üzerinde, ama Ukrayna savaşının devam ettirilmesi için adeta Avrupa'nın tırnak içerisinde sınırsız desteğinin, sınırsız demeyelim, 70 milyar avro bunu tekrar edecek ya da artıracak. Trump ama farklı bir bakış açısı içerisinde. Tamamen salt insani diyemem. Ama diyor ki ben diyor yani 35 bin kişi ölmüş. Geçen sene 29 bin ölmüş. Ben de o görüntüleri bana PTXET gönderdi. Ben de görüntülere baktım. Çok içim acıdı. Ama bana diyorlar ki silah verir misin? Ben de satıyorum silahı diyor. Böyle de bir durum var. Bir aralarında bir makas var ama o makas ne kadar, onu kestirebilmek kolay değil. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahibi olarak Avrupalılar ve Amerika Birleşik Devletleri arasında hem Ukrayna konusunda hem külfet paylaşımı konusunda hem NATO'nun geleceği konusunda, yeni tehditler konusunda ve Trump'ın özellikle yorumladığı şekliyle ihtiyacım olduğu zaman yanımda olmuyorsunuz bakış açısı. Bunda doğru söylüyor da haklı değil. Yani doğru söylediği şu: Hürmüz'ü açmak için çağırdım, gelmediniz. Ama bir

0: yandan da
1: sizi.
0: Evet ama onlar da haklı olarak.
2: Ama onlar da diyorlar ki sen de gideceğine haber vermedin.
0: Haber vermedin, savaş bile demedin buna esasen. Yani bizi çağırmadın, bize de sormadan girdin bu işe. Onlar da haklı. Dolayısıyla buradaki bakış açısı farklılığı nasıl yorumlanacak? Ben bu açıdan Ankara'nın rolünün olabileceğini düşünüyorum.
2: En çetrefilli, en dikenli konu ne olacak?
0: Bizim açımızdan şöyle, Ukrayna konusu gerçekten kuzeyimizde çok önemli ve devam etmekte olan, aslında çok ciddi tehditleri olan bir savaş. Ben burada açıkçası Türkiye adına şöyle bir endişem var. Şayet ikincil yaptırımlara Rusya'ya dönük katılım konusunda rigid bir karar almak gibi bir şeyleri olursa, bir tavırları olursa Avrupa ülkelerinin ve Trump buna iştirak ederse, bu konudaki muafiyetimiz devam edecek mi? Buradaki tavrımız Rusya ve Ukrayna arasında çok sağlam tavrımız. Ben devlet aklımızın bu konuda sağlam olduğunu düşünmekle birlikte bir miktar bizi zorlayacaklar diye
2: ABD'yi
0: düşünüyorum.
2: ABD'yi kapsayacak şekilde, yani ABD ve tamam ben de giriyorum bu yaptırımlara gibi, böyle bir şeyin çıkmasını bekliyor musunuz buradan?
0: Yani böyle bir şeyin çıkması yönünde Rutte'nin sanki bir ısrarı var gibi geldi. Ama Rutte'nin ısrarı yetecek mi? Dünkü toplantısı öyleydi. Bir de biliyorsun Kasım ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Washington ziyaretinde de bu konu çok konuşulmuş. Yaptırımlara Türkiye'nin de dahil olması, ama sonra İran Savaşı başladı ve İran Savaşı'nda Rusya'ya bir muafiyet verildi. Sonra bu iş biraz askıya alındı. Şimdi bu işin gidecek yeri son derecede önemli. Bir de İran Savaşı'nın gidişatı, bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu İsrail'in yayılmacılığı konusunda ve Suriye konusunda, Çetinler'in alanına giriyorum ama tam olarak ne söyleyeceği, bu bence çok kritik bir nokta.
2: Şimdi bir yandan şöyle bakıyorum ajanslara düşen haberlere. Amerikan Başkanı Trump'ın ifadeleri vardı İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönünde. Bu yani harcamaları, gayri safi milli hasılasına göre savunma harcamalarını artırmayacağını açıkça beyan eden nadir ülkelerden NATO içerisinde İspanya. Şimdi İspanyol kaynaklar şöyle demişler. Başbakan Sanchez görevini yaptı. Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadelerini kullanmışlar ve zirvede Sanchez'in savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını ifade etmişler. Dakikalar önce de zannederim Sanchez'in uçağı Ankara'ya indi. Hani diyoruz ya, en dikenli başlık, en çetrefilli konu ne olabilir? Bir de karşı karşıya geldiğinde bazı NATO ülkeleri hakikaten bu %5'e, başta İspanya olmak üzere, yine Birleşik Krallık da biraz mesafeli, Kanada'nın da hatta öyle olduğu yazıldı, çizildi. İspanya Başbakanıyla Amerikan Başkanı Trump arasında bir gerginlik olabileceğine ilişkin emareler var deniyor. Öyle olur mu? Ve öyle olan yani İspanya'yı belki diğer Avrupa Birliği üyesi müttefikler ikna edebilirler mi? Bu %5'e çıkaralım bunu diye.
3: Şimdi, tabii bence artık para meselesini bir
2: bu
3: yerden
2: çok
3: sonra...
2: Çok üzülüyorum, affet beni. Uçak da ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak geldi. Görüntüleri ekranlarınıza veriyoruz. Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Tam da işte bu uçak inerken tekeri yere değdiğinde İspanyol kaynaklar uluslararası haber ajanslarına bazı açıklamalar yapmışlar ve Başbakan Sanchez görevini yaptı, Ankara'daki zirveye başı dik gidiyor diyorlar. Sanchez'in zirvede savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne de karşı çıkacağını ifade ediyorlar. Tam Sanchez gelmeden mesajı böyle vermiş.
3: Yani ben bu para meselesini bir şekilde aşacaklarını düşünüyorum. Neden aşacaklar? Trump bu konuda gayet kararlı ve Trump'ın genel bir ahlaki duruşu var. O da şu: eski ittifaklara çok da itibar etmiyor. Yani NATO gibi çok eski süreçlerden itibaren gelmiş, bugüne kadar süre gelen ittifaklara çok fazla. Ya sadece bu NATO için değil, işte Birleşmiş Milletler'in içerisindeki bazı kurumlara da desteklerini çekti. Dolayısıyla Trump'ın böyle bir duruşu var.
2: Ama NATO da başka bir şey yapıyor sanki. Yani bir yerden desteği çekmek, çıkmak değil de yeniden şekillendirmek için itiyor sanki
3: ama
2: NATO'yu.
3: Ama orada da şöyle bir durum var. Yani Amerika diyor ki ben dünyanın dört bir tarafına işte demin ifade etti 9. savaşı durduracağım. Ya da Amerika'nın 9 tane savaş durdurduğu yerde belli ki en az bir 18 tane savaş çıkarmıştır. Dolayısıyla bu kadar savaşın olduğu bir ortamda ben trilyonlarca dolar para harcayıp gideceğim ama siz de hiç elinizi cebinize atmayacaksınız. Ben silahları konuşurken siz sosyal refah konuşacaksınız. Eğitim harcamalarını konuşacaksınız. Sağlık harcamalarını konuşacaksınız. Dolayısıyla Trump bu konuda tam bir iş adamı.

0: bakış açısıyla bakıyor. Yani bunu bir Amerika, Avrupa ülkeleriyle arasındaki ilişkiler babında bakmıyor. Para verdim. Para verdiğim için sorun yaşıyorum. Siz para vermiyorsunuz. Ben kendi halkımın refahından kısıp bunu harcama yapıyorum. Ama siz ortada yoksunuz. Hatta Trump işi başka bir yere getirdi. Trump artık şeyden emin. O paranın yarın Sanchez istediği kadar bağırsın ödeyeceğinden emin. Çünkü şunu biliyor.
1: Emin misin? Yani tam gelmeden itiraz, böyle bir mesaj veren İspanyol kaynakları ödemeyecekler
0: bunu, yarın Rutte dahil olmak üzere diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri ikna edeceklerdir. Belki 3 aşağı 5 yukarı biraz bir farklılık olacaktır ama vermesi noktasında ikna edeceklerdir. Neden? Birkaç tane nedeni var bunun. Birincisi, Avrupa'nın yeni bir güvenlik şemsiyesi oluşturması zaman alacak. Ve dolayısıyla şu anda Avrupa'da yaşanan bir Berlin sendromu var. Ve herkesin korkusu Rusların ta Berlin'e kadar 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi gelme riski. Ve Ukrayna bariyerini aştıktan sonra Rusya'nın önünü tutacak hiçbir şey yok. Ya zaten fiziki koşullar itibariyle de Ukrayna'dan ta Berlin'e kadar dümdüz bir arazi. Yani bunun
1: Rusya'nın bunu yapabilecek kapasitesi, askeri, yani 4 yıl savaşmış aktif olarak Ukrayna'da.
0: Ama zaten
1: var mı acaba? Şimdi, o da bir soru işareti.
0: Ama oraya olaya da şöyle bakacaksın. Bir, Avrupa'nın savaşacak bir ordusu yok ve daha da önemlisi zaten Almanya şansölyesinin kendi ifadesi bu. Bizim ordumuz diyor bir bürokratik hantal orduya dönüştü. Şu anda sahada hareket
1: ediyor. Yani Rusya ne kadar yorulduysa Avrupa hiç daha yorgunluğa girişecek seviyeye de gelmedi diyorsun.
0: Gelmedi ama sahada hareket edebilecek ordular kimin orduları? Türk ordusu, Amerikan ordusu. Bugüne kadar Amerika ben sizin güveninizi sağlıyordum diyordu. Ve buna karşılık da zaten Avrupa'nın birçok ülkesinde askeri üsleri vardı. Ama şimdi gelinen noktada zaten bu askeri üsleri kapatıyor. Bir kısmını asker eksiltmeye başladı. Ve 150 milyar euroluk mesela yarın biz bunu konuşacağız. 150 milyar euroluk bir bütçe bu yeni savunma ekosistemini nasıl şekillendirecekler?
1: Bakın evet, burada kime bence, ne kadar pay düşecek?
0: Burada belki de şu var. Yani bence para herkes verecek de bu paranın savunma sanayindeki dönüşümünü nasıl organize edecek?
1: Tam burada hangi ülkeye ne kadar
0: tabii, tabii, bunu konuşacaklar artık.
1: Şimdi Mark Rutte'den de bir açıklama var. Zelenski ile bir görüşme yapmışlar. Arkadaşım Zelenski'yi Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum diyor. Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Özgürlüğünüzü savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmaya devam etmenizi sağlamak için yapılacak önemli işlerimiz var ifadesini kullanmış. O yaptığı paylaşımdaki görüntüleri de görüyoruz bir yandan.
0: Bir cümle bir şey söyleyeyim mi?
1: Bir cümle olsun Ercan
0: yani
1: Bey'den
0: şöyle, değerlendirme. Bu konuşmalardan görünen o ki yani Trump'ın açıklamasından da Trump bu savaşın bitmesini istiyor. Evet demin Ercan söylediği gibi. Ama bir taraftan da Avrupa da bu savaşın bitmesini istemiyor. Avrupa'nın bu savaşın bitmesini istemediği çok aşikar ortada. Yani bu şartlar, o bölgenin koşullarını dikkate aldığınız zaman ortaya çıkabilecek en ideal durum açık konuşmak gerekirse mevcut şartları kabul etmek. Yani Ukrayna'nın tek başına Rusya'yı geri püskürtmesi, geri göndermesi, o işgal edilen yerleri tek başına alabilmesi mümkün değil. Bir tek şartla olabilir bu, NATO'nun doğrudan bu savaşa katılması. Bu da çok tehlikeli bir şey.
1: Biraz Zelenski ile Rutte'nin görüşmesi kısmından Ukrayna-Rusya savaşından devam edelim. O esnada da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez uçaktan inecek. İspanya kısmına da sonra onu gördükten sonra geçeriz. Birkaç sorum olacak çünkü size. Savaşta hakikaten cephede ilerleyemeyen bir Rusya görünüyor. Çok iki tarafında asker kaybettiğini görüyoruz. Bir yenişememe hali var. 4 yılı geride bıraktı 5. yılında. Buradan çıkışı nasıl görüyorsunuz?
2: Buradan çıkış yolu elbette Ukrayna'nın kaybettiği topraklar var, işgal edilmiş toprakları var, hakkaniyetsiz bir durum söz konusu. İşin bu kısmını bir kenara koyalım, bir kenara koymayalım aslında çok önemli de bir kenara koyalım şu açıdan söylüyorum. Burasını sabit olarak bir doğru olarak kabul edelim. Ama bir yandan da Sena Hanım şöyle bir durum da söz konusu. Biraz önce Çetiner'in dediği son derecede isabetli bence. Bu savaşı Ukrayna'nın kazanma ihtimali var mı? Böyle düşünmek lazım. Şimdi Avrupa'nın belli bir şeyi var, bir bakış açısı var. Rusya'yı uzun vadede bu işin içerisinde tutmak istiyorlar. Bakın söylemleri de bu yönde. NATO'nun Avrupa kanadını da bundan ayırmıyorum. Bu savaşı devam ettireceğiz, fonlayacağız. Bakın her konuda ne kadar...
1: Ve her NATO zirvesinde son zamanda savaştan beri Zelenski geliyor ve hepsinde bir paket...

0: bir işte bilmem kaç milyar dolarlık yatırımlar gibi kararlar çıkıyor. Yani Avrupa'nın da biraz desteğiyle oluyor bunlar mesela, giriyor bildirgelere zaman zaman.
1: Neredeyse üçte biri de yok oluyor Ukrayna'da. Yani bu kaçıncı oldu? Üçüncü savunma bakanı değiştirdiler ve giden para da hani nereye gittiği belli olmuyor. Hı-hı. Buharlaşıyor. Böyle de bir durum var yani.
2: Buyurun. Yani herkesin işi bir şekilde görülüyor bakın. Rusya işgal ettiği topraklardan büyük ihtimalle çoğundan çıkmayacak. Kırım zaten 2014'ten bu yana artık neredeyse fiili durum oldu. Trump da bunu teslim ediyor. Bir yandan diğer yerler var. Zaporojniye var, işte Donbas bölgesi var, Luhansk, Donetsk var. Ama şöyle bir şey de var. Yani şunu da vurgulayalım. Rusya da bu savaşı ila nihaya devam ettirmek istiyor mu? Bir yerde frene basıp kafasındaki bir projeksiyonu vardır. Olan Ukrayna'ya oluyor burada. Farkındalar mı bilmiyorum. Muhtemelen farkındadır ya da indiği çukurdan dışarı çıkamıyor. Şimdi Avrupa'da savaşı devam ettirerek Rusya'yı bir anlamda karşıt konumda ve belli güçte tutmaya çalışıyor.
0: Ama Rusya'da 1,5 milyondan fazla askerini, sivilini de dahil olmak üzere yani bu savaşta ya kaybetti ya yaralandılar. Yani Rusya da hasar alıyor burada. Ukrayna da alıyor. Net. Ukrayna savunmada olduğu için belki görecek kayıpları daha az ama Rusya'nın da çok, ya bir nesil kaybettiği söyleniyor Rusya'nın. O da göz ardı edilesi değil.
2: Bir ayda 35 bin asker, milyonlar, 5 milyondan fazla göçmen, değil mi Ukrayna'dan? Evet. Bir de şu var, savaşın kök nedeni neydi Sena Hanım? Onu hatırlayalım. Bir numaralı neden, yanılmıyorsam, Ukrayna'nın NATO üyeliğine girme konusundaki isteğiydi. NATO zirvesinde Zelenski'nin burada olmasının sürece ne gibi bir faydası var? Bakın, başka bir yerde olabilir belki. Bu benim tamamen kendi düşüncem. Hmm. Yani Avrupa Birliği projeksiyonları içerisinde ya da gelir Sayın Cumhurbaşkanı'nın şemsiyesi altına girer ya da başka bir liderle görüşebilir. Ama savaşın kök nedeni ve Rusya'nın sinir uçlarıyla oynayan bir durum. Hmm. Bakın, burada haklı ya da haksızı tartışmıyorum. Rasyonel olmayı tartışıyorum.
0: Zaviyesinden de bir inç ilerlemeyecektiniz. Geldiniz, sınırımıza dayandınız. İşte Finlandiya ile 1300 kilometre sınırımız var. Onu da NATO üyesi yaptınız gibi bir yaklaşım var. Rusya da böyle bakıyor.
2: Tabii.
0: O açıdan söylüyorsunuz. Zelenski neden burada diye. Zelenski de benim savaşmak için desteğinize ihtiyacım var.
2: Savaşmak için desteğimize ihtiyacım var diyor. Bir de hava savunma sistemi falan istedi mesela. İlk açıklaması Ankara'da o. Hava savunma sistemi ve birkaç silah da istedi. Halbuki bundan ziyade...
0: Çok özür diliyorum, beni affedin.
2: Tabii ki, estağfurullah.
0: Pedro Sanchez Ankara'ya indi. Kendisini karşılayan isimleri görüyorsunuz. Zannediyorum Aile Bakanı, yüzü bana dönük diye şu an seçemiyorum.
1: Evet, Sosyal Politikalar Bakanımız Mahinur Hanım.
0: Aile Bakanı tarafından karşılandı. Pedro Sanchez Ankara'da birazdan NATO zirvesine katılmak üzere, bulunduğumuz noktaya o da gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Şimdi tam uçağı tekeri yere değerken Ankara'ya Donald Trump'ın bir sözü vardı. İspanya'nın iyi bir NATO üyesi, NATO müttefiki olmadığı yönünde. Çünkü %5 harcama hedefi ne? İspanya, ya ben böyle bir taahhüdün altına girmem diyor, işin özü. İspanyol kaynaklar bu söze yanıt verdi. İyi bir NATO üyesi değil İspanya sözüne. Diyorlar ki Başbakan Sanchez görevini yaptı. Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadelerini kullanıyorlar. Sanchez'in zirvede vereceği mesajında savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağı olacak deniyor. Ben bu %5 bütçeyi artırma sözüne ülkem adına taahhüt etmiyorum diyecek. Görünen o ki İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Bu nasıl bir ortam yaratır zirvede?
2: NATO'nun içerisinde.
0: İlk defa YEK'ten karşı çıkan bir lider olacak çünkü.
2: Tabii. Yani başka bu konumda ülkeler de var. Yani ben doğrudan Rus tehdidi hissetmiyorum demek yerine böyle bir ifade kullanıyor. Yani İspanya var, Portekiz var mesela. Polonya ile Litvanya'nın hissettiği etkiyi hissetmiyor tabii normal olarak. Ama bir yandan da böyle NATO'nun içerisinde farklı görüşler var. Mesela orada bir savaş çıksa, Polonya'ya saldırmış olsa Rusya, 5. madde işletilse İspanya asker gönderecek mi sorusunda sormak gerekir. Gerçekten burada NATO'nun geleceği açısından sorun.
0: Çok özür dilerim. Hatta şunu konuşuyorlar. Acaba 5. madde işletilecek mi? Yani bir hazırlık içerisinde olabilir Putin deniyor mesela. Polonya'ya işte bir drone saldırısı olabilir. Başka bir şey olabilir. Bu 5. maddenin sınırlarını test etmek için. Acaba ne kadar hazır NATO 5. maddeyi hangi noktada işletmeye hazır gibi iddialı haberler yazıldığını görüyorum Batı basınında mesela.
2: Tabii.

0: Tabii mesela 5. maddeyle ilgili olarak bu zirvenin bilmiyorum ama bildirgesinde bir ifadenin yer alabileceği yönde bir beklenti var.
1: Geçen
0: 5. madde.
1: Zirvede de vardı, Lahey'de de vardı.
0: Değil mi?
1: Burada da olacağı
0: burada
1: söyleniyor.
0: Burada da olacağı söyleniyor. 5. madde yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesi bir kere uygulanmış sadece tarihte. 2001'de Amerika'nın Afganistan misyonu için uygulandı. 5. maddenin nerede nasıl uygulanabileceği konusunda tarihe baktığımızda 1952 yılına kadar Türkiye'nin giriş macerasında aman Türkiye girerse biz bunu farklı bir coğrafyada uygulamak zorunda kalırız endişesi de vardı. Bunu da söyleyelim. Ama bir yandan da şunu vurgulamamız lazım. Avrupa'da artık NATO'nun içerisinde de artık ittifakın gönül bağında bazı sorunlar var. İşte dediğim gibi yani bu Ukrayna Savaşı'nda Rusya gerçek anlamda bir tehdit mi? Bu algı mı yoksa bir olgu mu? Bir öcü koymanız lazım karşısına ki NATO 3-0'a ikna edebilirsiniz. Birinci versiyonda Sovyetler Birliği sizin düşmanınızdı. Tabiri yerindeyse hasım olarak Varşova Paktı'nı görüyordunuz. Şu anda Varşova Paktı üyeleri Rusya'ya karşı NATO'ya sığınmış durumdalar. Bu da çok enteresan bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor. Varşova, Polonya'nın başkenti. Çok böyle enteresan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Üçüncü versiyonda acaba yeni hasım, yeni düşmanlar kim olacak? Ve onlarla ilgili üyelerin nasıl yaptırımları, nasıl uymaları gerektiği konusunda neler salık verilecek onlara? Ama burada Pedro Sanchez'in duruşu açıkçası diğer duruşlarıyla bağımsız mı? Bunu da söyleyelim. Pedro Sanchez'in Gazze durumunda farklı bir duruşu var. Ülkesi içerisinde partisi yolsuzluk operasyonuna uğramış durumda. Oradan ciddi anlamda zorluklar yaşıyor. Ve gelecekte acaba İspanya'nın yönetiminde Pedro Sanchez başbakan olarak devam edecek mi? Yoksa bu konuda ciddi anlamda NATO'nun buradaki angajmanlarına uyacak birisi mi gelecek? Bu da sorulabilecek bir soru belki.
1: Çok soru var.
2: Sadece partisi değil Ersan, eşi de.
0: Eşi de değil
2: yani
0: mi?
2: Eşi de bu işin içerisinde.
0: Geldi mi eşi? Görmedim
2: yok,
0: ben. Çünkü eşi yasaklıydı değil mi? Pasaportu.
1: Eşini ben evet görmedim eşini. Yok. Muhtemelen gelememiş olabilir. Tek başına gelmiş gibi görünüyor evet, görüntülerde. Evet. Durum bu. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım bugün bu akşam ve yarın sabah itibarıyla neler göreceğiz, neler duyacağız. Ercan Gürses bize eşlik ettiniz. Çok sağ olunuz. Çetin Erçetin seninle 2 saattir de yayındayız. Biz şimdi buradan Beştepe'de Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nden sözü İstanbul'a bırakalım ama yayınlarımız elbette devam edecek.
3: Peki, çok kısa bir ara verelim bizden.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: NATO 2026 Ankara, gerçekten Ankara'da çok heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Türkiye ve Amerika heyetleri bu arada görüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ve aynı zamanda Amerikan Başkanı Donald Trump da başkanlık ediyorlar bu heyetlere. Heyetler arası görüşme tarihi NATO zirvesi kapsamında veriyoruz. Bugün çok önemli açıklamalar oldu. Bir basın toplantısı yaptılar. Trump hemen ayağın tozuyla gelir gelmez Beştepe'de katsayı yaptırımlarının kalkacağını söyledi. En önemli başlık belki bu. Ve Türkiye'de olmasaydı gelmezdim dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Heyetler arası görüşmede ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve aynı zamanda Donald Trump'ın da başkanlık ettiği bir görüşme ve masada çok önemli konular var. Tam 17 yıl sonra ilk ziyaret diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılamıştı biliyorsunuz Amerikan Başkanı Donald Trump'ı. 17 yılın ardından da resmi ziyaret için gelen ilk Amerikan Başkanı diyebiliriz. Bu arada Kaan için müjde bekliyoruz, bir başka başlık. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı F-35 sözünü de almıştık dedi. Heyetler arası görüşmeden önemli bir fotoğraf diyebiliriz. Biz şu dakika itibariyle gelen fotoğraf için iki lider ardından Beştepe'ye geçti ve işte görüşmeden fotoğrafta geldi. Donald Trump 17 yılın ardından bu arada Ankara'ya resmi ziyaret için gelen ilk Amerikan başkanı dedik. Aynı zamanda Trump'ı havalimanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Ardından da Beştepe'ye geçtiler. Bir bakalım habere, ardından buradayız.
1: Yeni başkanlık uçağıyla ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Ankara'ya inişinde onu karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'ya Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında geldi. Ankara Havalimanı'ndaki sıcak karşılamada Trump'ın Erdoğan'a bu uçağın ilk uluslararası uçuşu, yepyeni bir uçak dediği öğrenildi. Katar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 yeni Air Force One'a dönüştürülmüştü. Karşılama töreninde dikkat çeken ansa Trump'ın Türk askerlerini Türkçe selamlaması oldu. Daha sonra şeref salonuna geçen Erdoğan'la Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. İki lider daha sonra Beştepe'ye hareket etti. Trump için Beştepe'de de resmi karşılama töreni düzenlendi.
2: Merhaba Eşkar.
1: İki lider giriş kapısı önünde gazetecilere fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti.
0: Peki Emre'ye gidelim. Amerikan Başkanı Donald Trump şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de. Biz zaten bir taraftan heyetler arası görüşmeye geçildi. Oradan fotoğraf da verdik Emre. Daha sonra kalacağı otele geçecek, onu biliyoruz. Sen oradasın. Tabii yolların kapalı olduğunu da biliyoruz. Arkada da inanılmaz trafik var senin arkanda da. Güvenlik önlemleri de eminim üst seviyededir. Son durumu senden alacağım. Genel olarak atmosferi ve elindeki bilgilerle elbette.
3: Evet Hülya, aslında Ankara'da NATO trafiği var desek doğru olur herhalde. Şöyle ki Trump'ın oteline çıkan tüm yollar kapalı güvenlik nedeniyle. Bizler de yaklaşık 1,5 saattir Trump'ın oteline ulaşmaya çalışıyoruz. Yakın bir noktadayız. Trump'ın oteline çıkan noktalardan bir tanesi burası, Mevlana Bulvarı. Şöyle bir etrafı göstersin kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan, ki bu yolda alınan tedbirler arasında geçici olarak kısıtlama getirilmişti. Mevlana Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Trump'ın otelinin olduğu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi gibi. İşte bu kısıtlamalardan dolayı Trump Ankara'ya indikten sonra bazı yollar trafiğe kapatıldı. Geçici bir kısıtlama yapılıyor ki bu nedenle de Ankara'da oldukça yoğun bir trafik oluştu. Bir NATO trafiği oluştu Ankara'da. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Burası Mevlana Bulvarı üzeri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otele çıkan önemli bulvardan, ana arterlerden bir tanesi. Bizler de yaklaşık 1,5 saattir oraya ulaşmaya çalışıyoruz ancak ne yazık ki oldukça yoğun bir trafik var. Bizler de bu trafikten nasibimizi aldık. Tabii Donald Trump'ın kalacağı otelin çevresinden de kısaca bir bahsedeyim. Çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor. Hem ABD gizli servisi hem de polisler, asayiş ekipleri, özel harekat polisleri otelin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Otelin tamamı boşaltıldı. Sadece ABD Başkanı Donald Trump ve yanındaki heyet kalacak otelde. Tabii birçok da önlem alındı. Bir dizi önlemler de alındı. Trump'ın otelinin bulunduğu nokta kırmızı alanın içerisinde kalıyor. Hem ABD Büyükelçiliği ile karşı karşıya olan bir noktada hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın bir mesafede. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi devam ediyor. İkili görüşmeler sona erdi. Heyetler arası bir görüşmeye geçildi. İşte bu nedenden dolayı da şehrin birçok noktasındaki ana arterler, caddeler, bulvarlar trafiğe kapatıldı. Kimi yollar, bazı yollar tamamen trafiğe kapatıldı. Bazı yollar ise geçici olarak bir trafik akışı kesildi geçici olarak. Bizler de o yollardan birindeyiz. Trump'ın oteline çıkan yollardan biri. Burası Mevlana Bulvarı. Dediğimiz gibi görüşmenin bitmesiyle, yani ABD Başkanı Donald Trump ile Erdoğan'ın görüşmesinin sona ermesiyle birlikte Donald Trump oteline geçecek ve otele gittikten sonra da artık Ankara'daki trafiğe kapatılan o yollarında yavaş yavaş açılacağını, buradaki bu trafiğin de azalacağını ifade edelim. Bizler de Donald Trump'ın kaldığı otele doğru devam ediyoruz. Oraya ulaşmaya çalışacağız ve yayınlarımızı oradan sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkürler, sağ ol. Bu arada ben hemen Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'e ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'e dönmek istiyorum. Zirveye bir şekilde tanıklık ediyorlar diyebiliriz. İki gündür Aykut, söz sana bırakacağım.
4: Teşekkürler Hülya. Senin de söylediğin gibi tarihi bir zirve. Biz de Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte o tarihi zirveye tanıklık ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sıcak bir notu aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında, daha doğrusu heyetler arası görüşmenin de sona erdiği bilgisi az önce ulaştı. Bunu da aktarmış olalım. Hemen Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte konuşmaya başlayalım. Dilerseniz ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya uçağının inmesiyle kronolojik olarak diyelim, saatler 13.51'i gösterdiğinde uçak tekeri piste koydu ve daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Sıcak bir karşılama olduğunu gördük. Şeref salonunda ilk fotoğraf

0: karesi verildi o karşılamadan sonra ve Beştepe'ye doğru geldiler. Dilerseniz o tabloyla başlayalım. Sıcak bir karşılama.
1: Evet, şimdi çok uzun süredir bir ABD Başkanı'na Türkiye gelmemesinden alalım meseleyi ve yıllar sonra özellikle de ikinci dönemi itibariyle Türkiye ile ilişkilerde çok istikrarlı bir duruş sergileyen Trump'ın gelişi. Vücut dili çok sıcak, tokalaşma öyle, yani küçük şakalaşmalar var, birlikte yürüyüşleri var. Hemen orada dediğin gibi havalimanında verilen bazı fotoğraf kareleri var birlikte. Trump biraz yorgun görünüyordu. Tabii ki çok uzun bir seyahat onun açısından, hani yaşını falan da hesaba kattığımızda. Ama basın toplantısıyla birlikte hemen tekrar canlandı, enerjisi yerine geldi ve sisteme entegre oldu diyelim bir tarafıyla da. Bence tabii bu karşılama törenlerini falan tabii göründüğünden daha fazla anlam yüklememek daha doğru olabilir ama yine de şöyle bakalım. Ya bu sıcak karşılamalar vesaireler olmayabilirdi. Bu arada tabii Cumhurbaşkanlığı tarafında da yapılan hazırlığın muazzam olduğunu da söyleyelim. Yani verilen kareler, seçilen kıyafetler, dizilişler, daha sonra o top atışları ve uçuşlar. Biz burada da onları canlı olarak izledik. Yani bunların her biri...
0: Sonunda da bir marş çaldı finalde de. Dediğiniz gibi çok sembollerin olduğu.
1: Çok sembollerin olduğu. Ben tabii Trump'ı mesela bu tarz törenleri çok yani sevmediğini falan düşündüm. Bir an için hani izlerken içimden öyle bir şey geçti. Ama baktım ilk anda hani etrafındakileri anlamaya, kavramaya çalışıyor. Tabii bunlar heyetler arasında da yazışılmıştır, konuşulmuştur. Yani bizim tarafımızdaki karşılama şöyle olacak, bunlar böyle olacak şeklinde. Ama Türkiye tarafı, özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafının bu karşılamaya semboller anlamında, tarihsel sembollerden tut da farklı protokol kurallarına kadar fevkalade iyi hazırlandığı görülüyor. Zaten sonrasında da böyle bir şeyi gördük aslında daha Trump'a gelmeden. Bakanlar arasında da ve önemli isimler arasında da bir diyalog gördük. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, o tarafın Dışişleri Bakanı Rubio, belki bilmediğimiz isimler ve tabii ki Tom Barak. Bunu niye tabii ki Tom Barak diye vurguladım?
0: Kritik bir isim.
1: Evet, kritik bir isim. Oturma düzeninde de çok yanındaki diğer 3 bakandan daha güçlü, daha belirleyici bir oturuş tarzı vardı. Sadece beden dilinden okuduğum ama tabii zihnimin arkasındakiler de beni yönlendiriyor olabilir.
0: Ve çok haksız sayılmazsınız ama evet. Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak
1: özel temsilcisi. Evet. Ve aslında diğer bakanların da özellikle Rubio'nun da ondan çok hoşlanmadığını da biliyoruz bir yanıyla. Hani o tekrar seçilmesin, göreve devam edemesin diye uğraşan bir lobi de vardı ama Trump onun görev alanını da genişleterek tekrar göreve getirdi. Kritik bir isim Mehmet Şimşek oradaydı. Orada sıcak diyaloglar, görüntüler de gördük. Ve bizim açımızdan yani medya açısından da şöyle iyi bir şey vardı. O ilk fotoğraf karelerinin bize hızlıca servis edilmesinden tut da yani İletişim Başkanlığı tarafından. O salondaki toplantının yapılma biçimine kadar bizim açımızdan canlı, yani herkesin yüz ifadesini göreceğimiz şekilde, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulan sorularda kendisinin ifadesi, yüz ifadesi, mimikleri, Trump'a sorulan sorularda aynı durumlar, Trump yine kendisinden, memleketinden getirdiği gazetecilere biraz takıldı falan bir şeyler de söyledi. Buraya kadar zaten sorunsuz, son derece de aslında neşeli, mütebessim bir havada geçti her şey. Ama mesajlar kısmına
0: evet,
1: gelelim.
0: Oraya
1: orası
0: gelmek
1: çok
0: tabii.
1: Önemli işte. Oraya.
0: Önce Sayın Cumhurbaşkanı yani. Söz aldı ve daha sonra da konuk lider Donald Trump. Değerli dostum da Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'ın mesajlarında da aslında hemen o sıcaklık karşılık buldu. Ne dedi? Çok iyi dostuz, harika bir lidersiniz, saygı görüyorsunuz dedi. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Cumhurbaşkanına büyük saygım var.
1: Burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 2024 yılının sonunda seçilen bir başkan var değil mi? Fiilen başlaması Ocak ayı. Fakat seçildiği andan yani ikinci döneminin artık kesinleştiği andan itibaren Başkan Trump'ın en tutarlı yaptığı iş nedir diye şöyle bir baktım. Hani söylem anlamında söylüyorum. Şimdi tutarsızlara bakalım. Görenland'dan başladı. Panama kanalı benimdir dedi. Kanada bizim olacak dedi. Bir sürü şey
0: hatta
1: söyledi.
0: Hatta bu İran'la olan savaşta anlık olarak fikirler
1: değişti. Evet, sabahtan akşama değişti. Fakat Türkiye ile ilgili söylediklerinde hiçbir değişim yok. İki şeye vurguda bulunuyor. Türkiye'nin önemine ve Türkiye'nin güçlü liderliğine ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğine vurguda bulunuyor. Bununla ilgili en küçük bir zikzak olmadı şu ana kadar. Baktım yaklaşık 7 ya da 8 açıklama olmuş, belki kaçırdıklarım da olabilir arasında. Bugün de benzer cümlelerle ifade etti ama bugünkü tanımı hem NATO'yu da kuşatacak bir biçimde bir tanım.

0: hem de ilişkilerin bundan sonra geleceği seviyeyi ortaya koyması açısından çalışılmıştı. Trump ifadelerinde çalışmıyor. Hani bu basın toplantılarına kendisi böyle oturuyor, istediğini söylüyor falan gibi düşünenler varsa peşinden söyleyeyim. Amerikan başkanlarının böyle bir şansı yok. Aslında herhangi bir ciddi ülkenin, cumhurbaşkanının ya da devlet başkanının böyle bir şansı yok. Bunlar çalışılıyor. Bunlar üzerinde hani geldiğiniz mekan, nasıl oturacaksınız, o sembolik karşılama töreninde nerede duracaksınız, ne yapacaksınız? Trump böyle hafif küçük şaşkınlıklar da geçirdi bir ara selam verme falan konusunda ama gayet de uyumlu görünüyordu.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek oldu.
0: Destek oldu, yardımcı oldu o şekilde. Bunlar çalışılır ama kavramlar çalışılır, özellikle onu söyleyeyim. Ve çok hızlı bir biçimde, hani biz deriz yani bakalım ne zaman o önemli konulara gelecek, F-35'e ne zaman gelecek, KATSA'ya ne zaman gelecek falan diye beklerken gayet açık ve hızlı bir biçimde o konuya da geldiler. Ben bunu tabii şu tarafını da görüyorum. Biz iki gün, aslında üç gündür zirvede seninle birlikte yoğun yayınlar yaptık. Burada hep şeyi konuştuk değil mi? Bir zirveden daha fazlası. O zirveden daha fazlası bu zirve aslında. Bir yanıyla. Bir yanıyla bu zirvede yani yapılacak diğer görüşmelerin ötesinde Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında yapılacak görüşmenin notları ve geleceğe dair perspektifi. Bunların hepsi burada açığa çıktı. Bir de bu zeminde Avrupa'ya çok sert mesajlar verdi. Yani o mesajların çok öyle yenilir yutulur tarafı da yoktu. Ya adeta şey dedi ya, test ettim onları yani. Adeta da öyle dedi. Yani Britanya, Almanya ve Fransa, bu üçünü de söyledi. Bizi yalnız bıraktılar dedi. Beni hayal kırıklığına uğrattı NATO dedi ama yani Cumhurbaşkanı'yla birlikte olduğu bir zeminde Avrupa'ya yönelik bu yaklaşımların dile getirmesi de çalışılmıştır. Trump bunu mesela yarınki ikili temaslarda da söyleyebilirdi. Akşam yemeğinde de söyleyebilirdi. Ama Cumhurbaşkanı'yla yaptığı basın toplantısını söylüyor olmasının ayrı bir önemi
1: güçlü
0: var.
1: Güçlü bir mesaj.
0: Evet, güçlü bir mesaj. Diyor ki bak yan yanayım. Sorunlarım yok. Aramızdaki sorunları da aşmak üzere buraya geldik. O başlıkları da birer birer aşacağız. Başlıkları vererek de bunu konuştu. Bundan sonrasında siz buna katkı sağlayacaksınız. Siz bu denkleme gireceksiniz. Beni bugüne kadar onayla oyaladınız. Sizi test ettim. Kaybettiniz bu testi. Yani sınıfta kaldınız. Türkçesi öyle söyleyelim. Bu ifadelerin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii harcadığı para yine başlarına kalktı.
1: Şimdi Kaan uçakları, KATSA yaptırımlarına geleceğiz. Ben de katkı sağlamak açısından seslendireyim. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumum olabilirdi.
0: Ha, bu çok önemli. Evet.
1: Çünkü katılmam gerektiğini düşündüm.
0: Evet. Bunu daha önce de söyledi. Bugün ifade etti. Yine zemin olarak da söylüyorum. Bu da aslında az önce sınıfta kaldığını söyledi. Test ettim. Yani benim onların desteğine ihtiyacım yoktu dedi aslında. Ama test ettim onları. Yani yanımda duracaklar mı? Katkı sağlayacaklar mı? Şimdi hepsini tek tek sıralarsak. Yani İran'a saldırının herhangi bir şekilde bambaşka bir şey olduğunu düşünelim bir an için. Gerçekten NATO müttefikler açısından baktığımızda onların Trump'ın yanında olması gerekiyordu. Bizim için o savaşın anlamı çok farklı. Türkiye için, bizim için duygusal tarafımız var, komşuluk tarafımız var. Bu ayrı bir konu. Ama sizi test ettim, siz sınıfta kaldınız. Ben şimdi yeni ve güçlü bir müttefikle masadayım ve buradan size diyorum ki bu tavrınızı değiştirin. Bunun anlamı bu ve çok kuvvetli bir mesaj bu. Türkiye'ye bu vesileyle, yani Sayın Erdoğan vesilesiyle, o olmasa, Türkiye olmasa gelmezdi mesajı da yine aynı şekilde onlara. Bu ciddi bir taraf belirtme. Bu mesajın gücünü hem bildirgede göreceğiz muhtemelen, hem de bu bildirgede sadece şeye bakmamak lazım, o resmi metinlere bakmamak lazım, diğer ülkelerin de vereceği mesajlara bir bakmak lazım. Yani burada mesela kolay kolay Türkiye aleyhinde bir şey söyleyebilecek bir ülke çıkabileceğini zannetmiyorum. Hani bazı ülkeler var bu tür zeminleri fırsat bilip Türkiye'ye bir şeyler saydırma peşinde olanlar. Ben onların da elini çok daralttığını düşünüyorum Trump'ın. Yani Ankara'ya gelir gelmez gündeme damgasını vurdu, Türkiye ile olan ilişkilerini Amerika Birleşik Devletleri net bir biçimde tarif etti. Ama aynı zamanda geleceği de tarif etti.
1: Dilerseniz o kritik mesajlara gelelim hemen. Kaan uçaklarının motorları, Türkiye uçakları en iyi uçakları aldı. ABD'den bir uçak aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekirse bizim zaten motorların çalışır vaziyette olmasını sağlamamız gerekiyor dedi. Devamında var. Siz evet. Bu Kaan uçaklarının motorlarıyla ilgili verdiği mesajları nasıl değerlendirirsiniz? Aslında manşeti sona saklıyoruz. Biraz değindik, ipucunu verdik. Geniş bir şekilde en azından değerlendireceğimiz başlık, evet. KATSA yaptırımları. Buradan devam edelim dilerseniz.
0: Şimdi buradaki hikayenin öbür tarafta bir iki şey daha var. Onu da hatırlatırım. Orayı hemen geçelim. Yani 100 milyarlarca dolar harcadım dedi ya. Yani bu ne için? Hani Avrupa'ya verdiği mesajlara devamında söylüyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na da İran'la ilgili bir soru soruldu. Yine İran'la savaşan taraf orada. Amerika Birleşik Devletleri, Erdoğan orada Sayın Cumhurbaşkanı. İran'da barış için çalışıyoruz mesajını da verdi. Şimdi diğer konuya gelince.
1: Orada da bir de Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor.
0: Evet. Evet. Bu hakları teslim

0: etmek de önemli bir şey. Yani şimdi mesela büyük küresel güçlerin maalesef kendilerine özgü bir küstahlığı vardır bu tür zamanlarda. Her şeyi onlar bilir, her şeyi onlar planlar, her konuyu onlar yönetir. Trump bunu artık gördü. Yani ABD savaşında, ABD İran'la olan savaşında da bunu gördü. Bence burada Türkiye'nin iyi tanıması meselesi, Türkiye ile hangi alanda işbirliği yapacaklarına dair de bir başka mesaj. Yani bu coğrafyayı bilen, bu coğrafyanın dinamiklerini daha iyi tanıyan ABD'den ve birçok dünyadaki güçten daha iyi tanıyan ülke Türkiye demektir bu, eğer bu mesajı genişletirsek. Şimdi nereden devam edelim? Ben başka
1: dostlarımıza bir yaptırım uygulamak istemiyoruz.
0: Ya şimdi o tabii bir şöyle bir çerçeve. Tabii F-35'lerle ilgili bir mutabakat artık sağlandı, söylendi. Cumhurbaşkanı'nda Trump'ın sözü var. Trump sözünün arkasındadır diyerek de onun bir elini kolunda bir bağladı bir taraftan da, öyle söyleyelim. Belki bu uçak sayısının sanki 5'ten daha fazla olabileceğine yönelik bir arayış içinde olduğunu da ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle bir cümlesi de hatırlıyorum. Şimdi burası güzel, komşularım, özür dilerim, ittifak üyelerimize, müttefiklerimize, dostlarımıza yaptırım yapmak istemiyoruz. Tamam, güzel. Şimdi bu da aynı zamanda bunu geride bırakmak. Çünkü katsa geçerli olduğu takdirde Aykut, şöyle bir sorun var. Savunma sanayi anlamında ya da başka alanlarda işbirliği yapmak istediğinizde entegre çalışmalar olabilir, birinizin diğerinden satın alması şeklinde olabilir. Bu yaptırımlar doğrudan bunların önünde engeldi. Yani ana çerçeve, ana yasak ortadan kalkmadığı sürece bu söylediklerinizin zaten bir anlamı yok. Yani katsa öyle bir gölge ki ve öyle aslında yakışıksız bir iş ki, yani müttefiklik hukuku açısından baktığımızda. Ama bugün madem böyle bir şey söylendi, biz onun yakışıksız tarafına değil de geleceğine bakalım. Bir de Trump'ın şöyle bir rahat cümlesi, iki kere vurguladı bunu. Türkiye konusunda hiçbir endişem yok. Türkiye ile ilişkilerimde de bir endişem yok. İşte Cumhurbaşkanı Atfen de o dedi ki ülkesinin daha da büyüdü. İlk 4 yılında, kendisinin ilk 4 yılına, 2019'lardaki o dönemini. O dönemde ilişkilerimiz iyiydi ama şimdi çok daha iyiydi vurgusunu yaptı. Bütün bunlar hani ilişkilerin adım adım yükseltildiği yeni bir döneme girişinde işaretleri. Ben şu tabii noktayı da söylemek istiyorum. Bu katsa kaldıracak zamanı geldi meselesi. Artık Trump'ın kendisinin verdiği ciddi bir sözdür. Ha, bunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut siyasi atmosferde ve denklemde kolayca gerçekleştirebilir mi? Ben bunu yapabilecek gücünün hala olduğunu düşünüyorum Trump'ın ve Türkiye açısından da doğuracağı sonuçların sadece Amerika ile olan ilişkilerinde değil. Çünkü bu tür katsa yaptırımlarına falan muhatap olduğunuzda başka ülkeler nezdinde de başka bir yerde duruyorsunuz. Şimdi o şemsiye de, o gölge de, o baskı da Türkiye'nin üzerinden kalkacak. Çok kıymetli bir çerçeve bu. Umarım verilen sözler tutulur ama çok bence Türkiye açısından hayırlı sonuçlar üretmeye başlayan bir toplantı olduğu, bu toplantının devamında hem zirve bildirgesinin, hem bu akşamki yemeğin, hem de yarın daha da yoğunlaşmasını beklediğimiz ikili temasların ve verilecek aile fotoğrafının Türkiye açısından çok güçlü mesajlar içereceğini düşünüyorum ben.
1: Rusya-Ukrayna konusunda da Trump'ın dikkat çekici mesajları vardı. Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyor dedi.
0: Görüştüm dedi bir buçuk saat. Evet.
1: Rusya-Ukrayna savaşı için her ikisi de anlaşmak istiyor ifadesi de vardı Trump.
0: Benim orada tek sorunum, bu metni çalışırken biraz önce, şu Trump'ın bitirdiği 8 savaş hangisi? Niye bu 9 olacak meselesi? Neyse, bu konuda çok yalnız olmadığımdan eminim. Meslektaşlarımızla sohbet ederken Trump bunu hep söylüyor. İşte 7 savaş, 8 savaş, şimdi 9.sü olacak. Fakat Ukrayna ile ilgili hikayeyi bir noktada bitirmek istediği konusundaki tavrının ben açık ve şeffaf olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir oyalama olduğu kanaatinde değilim ben. Çünkü Rusya ile ilişkilerini de belli bir dengeye getirmek, Çin'in o öne alınması güç. Yani Trump birçok konuda, belki o günden bakarak bugün okumak daha doğru olabilir, o Çin ziyaretinden sonra İran'la ilgili tavrı da, bölgeyle, Avrasya hattı ile ilgili tavrı da çok ciddi değişimler oldu. Yani bunu daha hepimiz çok ayrıntılı olarak konuşmadık belki ama yani Rusya'yı orada kendisine biraz daha yakın tutup Çin'i biraz daha ötelemek, Çin'in o yükselişini, ilerleyişini durduracak bir güç merkezi oluşturmak ki Rusya buna müsait. Ayrıca Rusya'nın da evet Çin'le ilişkileri çok yakın, yani bütün bunlar tamam ama yine de böyle bir blokajın Trump tarafına, Amerikan tarafına faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Suriye konusuna da değindi Trump. Cumhurbaşkanı sayesinde Suriye'nin yeni lideriyle çok iyi bir ilişkisi var. Suriye'nin yeni lideri çok harika bir iş çıkardı.
0: Evet.
1: Bu arada Şara'yla da bir görüşmesi olacak.
0: Evet. Şimdi Zelenski burada, Şara burada. Tabii bu enteresan bir şey. Şu açıdan enteresan.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın aslında Suriye'ye yönelik tavrında geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'nin çok büyük gayretleriyle onları bir araya getiren bir zemin oluştu biliyorsun Şara ile Trump arasında. O zaman da benzer şeyler söyledi. Bir de şu tarafına da bakalım. Amerika Birleşik Devletleri orada aslında Suriye denkleminde Rusya'yı da oradan çıkararak ona Ukrayna hattında da biraz alan açmıştı. Şimdi Rusya'nın tekrar aynı gücüyle Suriye'ye dönmesi diye bir şey söz konusu değil. Suriye'de bütünlüğü sağlama anlamında da Ahmet Eşara'ya tanınan kredi uluslararası meşruiyet anlamında onun işine yarıyor mu? Evet yarıyor. Hala verdikleri sözü yerine getirmemiş olsalar da biraz İran Savaşı'nın da etkisi oldu belki bunda ama Arap dünyasının o hani hesapları şişkin ülkelerinin en azından Suriye'nin yeniden yapılanmasına sağlayacakları katkı noktasında da bu tür temaslar yani bir NATO zirvesinde görünüyor olmanızın getirdiği avantajlar Suriye'ye ciddi katkılar sağlayacaktır. Ama net bir şey söyleyelim Suriye konusunda. Bugün Macron'un Suriye ziyaretini de hatırlarsak Türkiye'nin önüne geçebilecek bir güç yok. Çünkü Türkiye orada bir askeri nüfuzda bulunmuyor. Türkiye orada bir hesapla bir kaynağı sömürmek hesabıyla bulunmuyor. Türkiye Suriye'nin geleceğini ve güvenliğini kendi geleceği ve güvenliği olarak okuyor. Bunun yanına Irak'ı da koyuyor aslında. Bir bölgesel kurucu irade olma vasfını giderek artırıyor. Bu zaten Amerika'nın kayıtsız kalamayacağı bir iş. Hani senin için geliyorum demek, ya seni çok sevdiğim için geliyorum falan anlamında bir şey değil. Senin sahip olduğun ilişkiler ağı, senin erişebildiğin alanlar, senin dönüştürebildiğin alanlar, senin ortak sosyolojik Suriye bunun örneğidir. Üzerinden kendine yakınlaştırabildiğin ülkeler. Sen olmasan ben bunlara dokunamam. Ben senin önünü açacak bir takım hamleler yapayım. Sen buralardaki paylaşımlarda, irade ortaklığında benimle birlikte çalış. Bu müttefiklik tanımı açısından baktığında çok doğal bir süreç. Buna yönelik eleştiriler de gelecektir. Çok net biçimde de söyleyeyim. Ya şu üslup Türkiye'de bir türlü bitmiyor. Aykut onunla bir konuşmak istiyordum sonuna doğru ama şimdi aklıma geldi. Ya Türkiye'ye birileri rolde yatıyor. Hani oturuyor mesela bir laboratuvarda ya da bir siyasi merkezde oturuyorlar. Çiziyorlar. Türkiye'nin rolü budur. Senaryo budur. Eline veriyorlar. Türkiye bunu oynuyor. Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye en zayıf zamanlarında bile böyle bir ülke olmadı. Hiçbir zaman. Yani biz kurucu iradenin zamanında da böyle olmadık. İkinci Dünya Savaşı'na katılmadık, dışında kaldık. O zaman da böyle olmadık. Bugün de öyle değiliz ve hiçbir zaman da öyle olmayacağız. Türkiye yönetilebilir. Dışarıdan böyle elinde kukla gibi çevirebileceği bir ülke değil hiç kimsenin. Bunun bir altını çizeyim çünkü bu propaganda 2-3 gündür NATO zirvesi vesilesiyle buna da bakıyorum Aykut. Ya bir karamsarlık, bir özgüven yoksunluğu. Ya artık çıkalım buradan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye geldi. Ve dedi ki şunlar şunlar var. Aslında katsayı kaldırmak lazım dostlara yaptırım olmasa daha iyi olur anlamında. Bu aynı zamanda hataların da itirafıdır. Ve taraflarında eğer aralarında başka çok ciddi bir problem yoksa ki vardı bunlar biliyorsun terörle mücadele dahil. Bu konularda yeni sayfa açmasının ben kimseye zarar olduğunu düşünenlerden değilim. Biraz böyle bakmak daha yararlı. Çünkü Türkiye-Amerikan ilişkileri çok zor sınavlardan geçti. Bu sınavların da maalesef önemli bir bölümde Amerika Birleşik Devletleri sınıfta kaldı. Ama bu ila nihai öyle olacak diye bir şey yok. Bugün başka bir Türkiye var, daha güçlü bir Türkiye var. Bugün Türkiye'nin bu coğrafyada değil, çok geniş bir alandaki etkinliğine ihtiyacı olan da bir NATO ve ABD var.
1: Biraz bugünü konuştuk. ABD Başkanı Donald Trump'ın öğle saatlerinde Ankara'ya gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlaması, Türkiye-ABD ilişkileri. İkinci gün bizi ne bekliyor? Şimdi Trump'ın mesajlarından gördük ki hiç öyle
0: alttan gibi
1: alacak veya o işte İran savaşındaki sert mesajlarının benzeri tonda devam edeceğini görüyoruz sanki.
0: Evet. Şimdi şöyle bir çizelge var. 2014 Kırım'ın işgali Rusya tarafından. Bu zaman içinde seninle bu yayınlarda da konuştuk. Beraber de çalıştık aslında yayınlar öncesinde. 2022'deki Madrid'deki NATO zirvesi itibariyle bir konsept değişimi var. Bu konsept değişimi aslında Ukrayna'nın işgal hikayesiyle de daha da somutlaştı. Yani bak ben sana işte bugün dedi ya 100 milyarlarca dolar harcıyorum. Trump böyle şeyleri başa kalkmayı seviyor ama ya teknik olarak baktığımızda çok da haksız değil. Onların savunması için gerçekten para harcıyor. Onlara diyor ki buna katkıda bulunun. 2 olsun, 2,5 olsun, 3 olsun, 3,5 olsun, 5.
1: Tabii bir yani, iş insanı olunca evet, o hesaplamalar daha ticari çok olarak dile de getirebiliyor.
0: Öyle bakıyor. Ancak bence sadece ticari olarak da bakmıyor. Hani bir sorumluluğu üstlenmeme anlamında onların yaklaşımlarına da öfkeli. Şimdi nereden başlayalım? Mesela Almanya, Merkel döneminde Almanya ile daha doğrusu Merkel ile Putin arasında öyle bir ilişki gelişmiş ki adeta iki ülkeyi enerji hatları üzerinden ciddi biçimde entegre edecek bir

0: Lütfen sözünüzü unutmayın. Şu an milli hava araçlarının gösteri için havalandığını ekranlara getiriyoruz. Anka 3 kalkacak. Tabii burada aynı zamanda savunma sanayisinin çok vurgulandığı bir zirve. İlk kez bir NATO zirvesinin yanında eklenen bir program oldu.
1: Savunma sanayi forumu var. Evet.
0: Forum vardı. ATO Kongre Merkezi'nde. Milli hava araçlarının hava gösterisinde ekranlara getireceğiz. Bir yandan biz zirvenin detaylarını konuşurken tabii savunma sanayi vurgusu var. Bunun birçok sebebi var. İlk kez burada yapılmasının işte külfet paylaşımı meselesi var. Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşa edilmesi ve o forumdan da önemli aslında somut adımların da çıktığını görüp tabii yeterli mi değil mi liderler hemen yarın sağ tarafımızda arkamızda bulunan o binada tartışacaklar.
1: Ama çok da alternatifleri yok, onu da söyleyeyim. Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimi muazzam bir iş. Baştan sona incelemeyi de hak ediyor. Bu konuda emeği geçip bugün hayatta olmayan isimler var. Onların hepsini rahmetle analım. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca isimler var. Ama bugün Türkiye'nin geldiği nokta savunma sanayinde göz kamaştırıyor. Bu durmak anlamına gelmiyor. Yani burada geldik, bundan sonrası bu çıta daha da yükselecek. Çünkü o kadar genç, o kadar dinamik, yani Baykar'a bak, diğer şirketlere bak, yani Aselsan'ın yapılanmasına bak. Rutte geldi, Aselsan'ı ziyaret etti mesela.
0: Aa, ne kadar genç mühendisler varmış evet, burada.
1: De NATO tarihinde olmuş bir iş de değil yani. Bu forum da öyle aslında. Yani Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri ve NATO diyor ki sen burada bir yere geldin, aç bunu artık. Yani başlarken de kimseye bedava bir şey ver falan anlamında değil. Yani sen bu mesafeye kat ettiğine göre onlar bunun gerisindelerse sen bu konuda bunları satabilmeyi, o insanlara ya da ülkelere bunu verebilmeyi hak ediyorsun. Bu tarafıyla da gurur verici. Yani bunların her biri ayrıca bir başarı hikayesi Aykut.
0: Yani. Bir taraftan da sağa sola bakıyorum. Sebebi bir hareketlilik görüyorum. Zaman zaman araç giriş çıkışları var, onu da vurgulamış olalım. Ekranda yansıtıyoruz. Milli hava araçlarından bir hava gösterisi olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi tamamlandı. Heyetler arası görüşme de sona erdi.
1: İkili görüşme daha uzun sürdü değil mi? Yani
0: evet.
1: Baş başa görüşme kısmı.
0: Tabii orada acaba heyetlerle paylaşmadıkları bazı detaylarda ele alınacaktır.
1: Kuşkusuz yani şu zorluklardan söz edilmiş olabilir. Bunlar tabii yine söylüyorum dışişleri, savunma ve istihbarat taraflarında elbette çalışılmıştır ama yani katsa yaptırımlarını kaldırmak, bu Kaan motorları ile ilgili destek, F-35'lerin hani verilmesi, bu F-35'lerin verilmesinin belli ülkelerde ortaya çıkaracağı tavır, hemen iki tane ülke yazalım. Birisi İsrail, öbürü Yunanistan olmak üzere. Bütün bunlar ele alınmıştır. Bir de tabii belki bu işbirliği alanlarının daha geniş zeminleri vardır. O ikili görüşmede, baş başa görüşmede bunların ele alınmış olması da muhtemel. Bunların da öyle hani çok gizli bir gündem, gizli bir ajanda olduğunu falan düşünmüyorum. Onlar da hemen karşımıza çıkacaktır. Yarın tabii liderler arasındaki hikayede bugün Trump'ın daha ayağının tozuyla Ankara'ya iner inmez 3 büyük Avrupa ülkesini, birisi ikisi kıta Avrupa'sında, birisi dışında, yani İngiltere, Fransa ve Almanya'yı bu kadar sert biçimde sınıfta kaldıklarını söyleyerek hedef alması da yarınki toplantıları da, ikili görüşmeleri de, bu akşamki yemekteki atmosferi de mutlaka etkileyecektir Aykut.
0: Bakalım acaba o ikili görüşme sonrasında da hangi detaylar ele alınacak? Yarın nasıl mesajlar çıkacak bu zirveden? Dediğimiz gibi TUSAŞ'ta bu arada bu organizasyon.
1: Evet.
0: Siz ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya gelişiyle alakalı Cumhurbaşkanlığı'nın çok iyi bir organizasyon gerçekleştirdiğini, iyi dersine çalıştığını, sembollerle, önemli sembollerle mesajlar verildiğini söylediniz. Bu da tabii zirvenin işte NATO 3.0 versiyona geçebilecek mi? NATO'nun geleceği ne olacak? Külfet paylaşımı, savunma sanayi harcamaları, karşılıklı ortak işbirlikleri nasıl artırılabilir sorularının bu zirveye damga vurduğu bir organizasyonda böyle bir sembolik mesaj da veriliyor TUSAŞ'ta gerçekleştirilen bu programla.
1: Belki evet, sen bir şey söyleyecek.
0: Lütfen.
1: Ya birkaç noktaya daha değinmekte fayda var elbette. Ya Türkiye ile ilgili mesele, hani bu zirveden fazladır dediğimizde ya çok abartılı yaklaşıyorsunuz diyenler de oluyor o yayınların dönüşlerinde. Ya yayın demişken de hemen birkaç adım ötemizde duruyor arkadaşlarımız. Yani günlerdir aslında buraya, bu külliyeye gelmeden, Beştepe'ye gelmeden de muazzam bir hazırlıktan geçtik. Hem Ankara'daki hem

0: İstanbul'daki arkadaşlarımız. Hepsine böyle bakarak bir teşekkür etmek istiyorum. Yani çok zirve
1: emekleri çok fazla.
0: Gerçekten çok büyük emek harcadılar. Yani gece gündüz uyumadan saatlerce.
1: Biz ekranın bu tarafında gözüküyoruz, evet. Ama evet. Perde arkasında belki bizden daha fazla emek veren, evet, insanlar var.
0: Hepsinin emeğine, gönlüne ve fedakarlığına sağlık diyorum. Sağ olsunlar. Şimdi biz bunları çalışırken ne gördük? Türkiye'nin artık uluslararası sistemde derken.
1: Şimdi Anka 3 kalkıyor.
0: Kalkacak.
1: Birazdan. Tabii Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri de çok çeşitlendi. Sadece İHA, SİHA'larımız değil. 3000'e yakın savunma sanayi şirketi.
0: Evet.
1: Dün Rutte, NATO Genel Sekreteri basın toplantısında özellikle vurguladı. Türkiye ile çok iyi bir işbirliği içerisinde NATO.
0: Ve daha da
1: ASELSAN vurgusu yaptı. Evet, şimdi Anka 3'te. Havalımı Serkan Şimşek o noktada bize daha fazla detayları anlatsın.
0: Çok iyi olur tabii.
1: Serkan, şimdi Anka 3 havalanacak. Daha fazla not ve detaylar sen de hemen dinlemeye başlayalım.
2: Evet, aslında uçuş hattında bir Türk savunma sanayinin önemli hava platformları havalanırken bir yandan da bir sergi oluşturulmuş durumda. Biz de şimdi kameraman Adem Gümüş'le o serginin ayrıntılarını ekranlarınıza getirelim istiyorum. Bakın hemen arkamda Türkiye'nin ürettiği ilk savaş uçağı, yerli milli muharip uçak Kaan burada bu noktada sergileniyor. Etrafında da Kaan'a entegre olabilen mühimmatları görüyorsunuz. Roketsan'a ait, TÜBİTAK SAGE'ye ait Gökhan, Gözde gibi burada çeşitli mühimmatlar, lazer güdüm kitli mühimmatlar var. Ama bu nokta gerçekten çok büyük bir şekilde hazırlanmış durumda. Yani daha önce SAHA, İDEF ya da çeşitli expo alanlarında, çeşitli fuar alanlarında pek çok kez Türk savunma sanayine ait çok ürünün sergilendiğini görmüştük. Ama şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Neredeyse Türk savunma sanayinin bütün ürünleri bu noktada ve yalnızca havacılık ürünleri de yok. Gerçekten bir yayına sığdırılamayacak seviyede burada araçlar sergileniyor. Bakın yine Baykar'a ait bir Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı bu noktada. Zira bugün Kızıl Elma'nın da uçuş yapması beklentiler arasında. Büyük avantajlardan biri de böyle önemli bir günde, böyle önemli bir planlanan bir günde Ankara'da havanın da uçuş için elverişli olması. Ama pek çok platform aslında her türlü hava koşulunda da uçabilecek seviyede elverişli halde. Bakın yine insansız bir platformla beraberiz. Anka 3 TUSAŞ tarafından üretilen bir insansız hava aracı bu noktada yer alıyor. Yine yan tarafta da Türkiye'nin aslında envanterinde de bulunan bazı araçlar bunlar. Yalnızca testleri devam eden ya da çeşitli testlerden geçen ürünler değil. Bir yandan envanterde bulunan, örneğin işte ekranlarınızda olan Bayraktar Akıncı gibi ve altında yine mühimmatlarını gördüğümüz ASELSAN'a ait TOL'un mühimmatı, Gözde mühimmatı, Roketsan'a ait lazer güdüm kiti mühimmatları bu noktada sergileniyor. Biraz önce de ifade etmiştim. Bulunduğumuz noktada yalnızca havacılık ürünleri yer almıyor. Hemen sağ tarafımda bakın özellikle hava savunmasında Türkiye'nin hala entegrasyonu devam eden, bir yandan çalışmaları devam eden ama büyük ölçüde tamamlanmaya oldukça yakın olan çelik kubbe sisteminde kullanılan bazı alçak, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri, radarları da yine bu noktada sergileniyor. Hemen oraya geçmeden önce sağda da yine füzeleri görüyoruz. Sağ tarafta bakın bu hava savunma sisteminde önleyici olarak kullandığımız Roketsan tarafından üretilen bazı füzeler bu noktada Siber Blok 2 ve Blok 1 füzelerini görüyoruz ki yakın zamanda da testlerini ekranlarınıza getirmiştik. Çok ciddi seviyede, yoğun bir şekilde testleri devam eden hava savunmasında önleyici füzeler, zira bölgesel gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda aslında değişen harp teknolojisinin hava savunmasında ne kadar kıymetli olduğu gözler önüne serilmişti. Bakın bir insansız kara aracı bu noktada. Havelsan Barkan insansız kara aracı özellikle Türkiye'nin sınır korumasında yoğunlukla kullanılan araçlardan bir tanesi. Biraz önce de ifade etmiştim, hava savunmasında çelik kubbede kullanılan bazı sistemler var bu noktada. ASELSAN Koral gibi, yine ASELSAN Koral 200 mobil radar ve elektronik savaş sistemi. Yani aslında çelik kubbede hava savunma diyoruz ama çelik kubbeye ait bütün ürünler yalnızca savunmada yer almıyor. Bunun erken tespiti, radar kontrolü ve komuta kontrolü de oldukça önemli. Bir diğer önemli ürünlerden biri bakın ASELSAN Korkut bu noktada. Korkut bir yakın hava savunma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Zira burada da Korkut'u mobil bir aracın üzerinde görüyoruz ki bu da özellikle harp ortamında mobiliteyi arttırması noktasında bir avantaj sağlıyor. Hemen şöyle devam edelim. Burada bazı helikopter.

0: Helikopterler de var. Tabii yani hava ürünlerinde yalnızca kanatlı değil, böyle döner kanatlı ürünler de yani helikopterler de yer alıyor. Bakın TUSAŞ tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere planlanan, şu anda da üzerinde Orman Genel Müdürlüğü'nün aslında dokumasını edinmiş bir şekilde sergilenen bir T-925 helikopteri görüyorsunuz. Bu helikopter özellikle Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine girecek ve ormanların yangınların söndürülmesinde görev alacak. Daha önce fuarlarda, sahada, İDEF'te bu helikopterin maketini görmüştük Aykut Türel. Ama şu anda bu helikopter karşımızda, T-925 son derece önemli, sivil kullanımda büyük avantaj sağlayacak araçlardan bir tanesi. Öte yandan diğer bir yanda bakın polis giydirmesiyle bir Gökbey görüyoruz ki artık Gökbey oldukça alıştığımız bir helikopter haline geldi. Pek çok farklı kuruma hem teslim edildi hem teslim edilmesi noktasında anlaşmaları da imzalandı. Sivil kullanımda da askeri kullanımda da çok sık gördüğümüz helikopterlerden bir tanesi. Bir diğer yanda bir helikopter daha yer alıyor ki o da artık sık görmeye alıştığımız bir ürün. Atak taarruz helikopteri T-129 tabii TUSAŞ'taki koduyla. Bu helikopterde yine Türkiye'nin özellikle taarruzi atışlarda ve daha önce terörle mücadele yürütürken o noktada da sıklıkla kullandığı helikopterlerden bir tanesi. Tabii bir diğer yanda da yine bazı insansız platformlarda bu noktada sergilenmiş. Yani yayının başında da ifade ettim ya, şu ana kadarki savunma sanayi fuarlarındaki sergilenen ürünlerin neredeyse tamamını bir arada görüyoruz TUSAŞ'ta bu noktada. Ve işte gördüğünüz gibi insansız savaş uçaklarından helikopterlere, çelik kubbe sisteminde yer alan hava savunma sistemlerinden artık şu anda yayının sonuna denk gelecek seviyede dronlara kadar Türk savunma sanayinin tüm kabiliyeti bu noktada sergilenmiş durumda. Hemen sağ tarafta da bazı kara araçlarını görüyoruz. Hemen orayı da gösterelim çok kısa. Bakın burada Tulpar, Arma, Pars Alfa gibi özellikle Türkiye'nin zırhlı personel taşıyıcı araçları ya da karada kullandığı önemli araçlar, kara harekatı için önemli kullandığı araçlar, kara üs korumasında kullandığı araçlar bu noktada sergileniyor ve işte Türkiye'nin ürettiği ilk yerli tankı Altay'da bu noktada 29 Ekim'de teslimatı yapılmıştı. 29 Ekim 2025'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk teslimatı yapılmıştı. BMC tarafından üretildiğini biliyoruz. Ancak pek çok firmanın aslında emeği var Altay'da. Pek çok farklı firmada çalışan Türk mühendislerinin kabiliyetinin sonucunda ortaya çıkan işte yerli tankımız Altay'da bu noktada. Yine yanında çeşitli kara araçları, zırhlı personel taşıyıcı araçlar, yıllardır envanterde olan araçlar da burada yer alıyor. Örneğin kirpi gibi, yanında Altuğ gibi araçlar da bu noktada sergileniyor. TUSAŞ'ta cidden bir yandan havada uçuşlar devam ederken bir yandan da oldukça geniş, oldukça kapsamlı ve pek çok farklı alanı içinde barındıran bir sergi oluşturulmuş durumda. İşte bu NATO zirvesi dönemi boyunca, bu iki gün boyunca sergilenecek bu noktada TUSAŞ'ta Türk savunma sanayinin kabiliyeti de gözler önüne serilmiş oluyor diyelim. Sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek aktardı. TUSAŞ'tan Türk savunma sanayisinin ürünleri sergileniyor. Gerçekten de gurur verici görüntüleri ekranlara getirdik. Birçok ürünü var. Tabii Türk savunma sanayisi özellikle son 10 yılda büyük ivme kazandı ve o ürünler de TUSAŞ'ta sergileniyor. Aslında sabah saatlerinde NATO zirvesiyle eklemli olan bir program vardı. O da savunma sanayi forumuydu. Önemli somut adımların çıktığı bir forum oldu. Dolayısıyla dediğimiz gibi önemli bir sergileme vardı TUSAŞ'ta. Bu kadar savunma sanayisini tartışırken böyle de bir gövde gösterisi
2: yapıldı. Evet. Şimdi bunun üstüne birkaç şey söylemek istiyorum. Bu olağanüstü bir şey, heyecan verici. Ve hakikaten hani bir hükümet vesaire iktidar meselesinden bağımsız olarak Türkiye'nin devlet politikası olarak inşa ettiği ve etrafındaki tehditleri de çok iyi değerlendirdiği bir sürecin sonucu bunlar. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Hiçbir başarı gerçekten tesadüf olmuyor. Yani Türkiye'de böyle zaman zaman tartışmalara konu oluyor. İşte devlet haklıdır, öyle vardır, böyle vardır. Devlet haklı dediğiniz şey şurada gördüğümüz insanlardan, yöneticilerden bağımsız bir iş değil. Onun bir sürekliliği var, bir geçmişi var. Şimdi az önce

0: havada bir gururumuz vardı. Bizim karada bir gururumuz var ve tarihi 2235 yıla dayanıyor. Ve daha çok yakında da Savunma Bakanımız tarafından bu konuda bir kutlama yayınlandı. Ancak bu bizi şöyle bir yere sürüklemesin. Yani Türkiye'nin bütün gücü askeri anlamda olup bitenden, savunma sanayinden. Hayır, Türkiye'nin büyük gücü, yükselen gücü savunma sanayi. Ama yükselen bir gücü daha var Türkiye'nin. Savunma, askeri anlamda olup biten söyleyeceklerimiz hepsi sert güç unsuru. Hard power dedi yabancıların. Ama Türkiye'nin bir de yumuşak gücü var. Türkiye'nin bir de artık daha çok kullanılıyor. Smart power denilen akıllı güç unsurları var. Bu herhangi bir silahlı unsuru kullanmadan, bunların hiçbirine ihtiyaç duymaksızın Türkiye'nin kendi kültür kodlarıyla, değerleriyle, nüfuz alanlarıyla yapıp edebildiği işler. Türkiye'nin Suriye'deki başarısı budur mesela. Ve Türkiye artık bu gücünü dünyanın dört bir yanında dokunabilir hale getirdi. Ya bunu hep söylüyorum. Mesela Afrika'nın dört bir yanında Türkiye'deki STK'lar, Kızılay, bizim önemli kuruluşlarımız gidiyorlar bayramlarda, seyranlarda, diğer normal günlerde yardım dağıtıyorlar, su kuyuları açıyorlar, kurban kesiyorlar. Şimdi bunların her biri Türkiye'deki o aklın bir parçası, bir tezahürü, oralara dokunabilme kabiliyetiniz. Bunu başka yerlerde de yapıyorlar. Yani Arakan değil mi, çok sıkıntılı bir bölge, bu kadar sıkıntı altında. Benim bildiğim dostlarım var, STK'larda gönüllü çalışanlar. Yıllardır gidip Arakan'da kurban kesiyorlar, insanlara, ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyorlar. Hiçbiri bundan bağımsız değil. O nedenle Türkiye'nin yumuşak gücü, akıllı gücü öne de çıkıyor. Bunun da üzerinde durmak lazım. Bu aslında sen de çalışırken ikimiz de fark ettik belki o kavramları. Türkiye'yi tanımlayan kavramları da değiştirilir. Yani Türkiye için işte kanat ülkesi, cephe ülkesi, bir köprü ülke, yani bir denge unsuru falan. Şimdi başka kavramlar var. Türkiye için kilit devlet deniliyor. Türkiye için orta güç deniliyor. Çok ciddi bir şey bu. Türkiye için denge kuran güç deniliyor. Stratejik özelliğe sahip bir ülke deniliyor. Yani kendisine tarif edilen bir ittifakın içindesiniz. NATO ittifakı. Ama onunla sınırlı kalmıyorsunuz. Onun dışında etkinlik alanlarınız var. Onun dışında hareket edebilme kabiliyetiniz, oyun kurma kabiliyetiniz var. Çin'le, Rusya'yla, bambaşka ülkelerle, savaşa rağmen İran'la, savaştan öncesinde de belki bundan sonrasında da yine İran gibi ülkelerle görüşebilen, oturabilen, alan genişleten bir Türkiye var. O nedenle bence burada şunu görmek lazım. NATO'da hani deniyor ya 3-0 diye bir hikaye olacak. Bu bir değişim, bir dönüşüm aynı zamanda. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendirdiği kadar Türkiye'de ilgilendiriyor. Çünkü uluslararası sistem değişiyor ve Türkiye artık uluslararası sistemde daha belki pek çoğumuzun farkında olmadığı güçlü ve merkezi bir yere sahip. Bunu bugün itibariyle biraz daha fazla göreceğiz, daha fazla fark edeceğiz.
1: Bu arada ekranlara getiriyoruz. Hürkuş, evet. Havalanıyor. Az önce Anka 3 havalanmıştı. Şimdi sıra Hürkuş'ta.
0: Evet. Bu bunca sözün çok ötesinde her şeyi anlatan bir hikayesi var şu anki şu uçuşun yani.
1: Şimdi ilk kez yapılan bir şey bu arada. Daha tabii da düzelteyim. Savunma Sanayi Forumu ilk kez yapılan bir şey ama diğer zirvelerde de çeşitli askeri araçların gösterildiği, özellikle de havadan çok organizasyonlar yapılır ama bu çaplı geniş organizasyon sanırım ilk olacaktır. NATO zirvelerini takip eden meslektaşlarımız yakın zamanda bize bu bilgiyi paylaştılar. Şimdi savunma sanayini konuştuk. Türkiye'nin merkez ülke, denge belirleyici, dengeyi etkileyebilecek ülke. Eskiden o siz dediğiniz kilit ülke,
0: cephe ülkesi,
1: köprü ülke gibi kavramlar kullanıyor. O değişti artık. Bir yandan da İran krizi ve Güney Kanadı meselesini de başlığında detaylandıralım dilerseniz. Biraz daha açalım. Enerji güvenliği, göç hareketleri, terör örgütleri, deniz ticaret yolları, İran'ın füze kapasitesi, bölgesel savaş riski. Bunlar artık Avrupa'nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı başlıklar sanırım.
0: Rahmetli oldu çok değerli bir komutanımız Suat İlhan Paşa, 96 yaşında vefat etti. Birkaç yıl önce kaybetti kendisini. Ona burada rahmet diliyorum. Ben kendisinden, çalışmalarından, o dinamizminden çok etkilendim ve çok faydalandım. Ona kabul buyursanız öğrenciniz olmak istiyorum demiştim. Jeopolitikle ilgili onun çok güzel anlatımları vardı. Şunu söylüyordu. Topraktan bağımsız bir jeopolitik olamaz. Jeopolitik toprak merkezli bir tariftir. Yani bulunduğunuz coğrafya, sahip olduğunuz alan, sınırlarınız ise bunu söyler. Ama dahası var bunun. Dahası Türkiye'nin neleri koruduğu, neleri yönettiği, hangi akışları yönettiği meselesi. Ya Türkiye öyle bir yerde duruyor ki bak, aşağıda kalkınma yolu projesine başladı. Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere. Kamudaki birçok

0: kuruluş oraya yardımcı oluyor. O ilerlediği takdirde Türkiye muazzam bir alternatif hat oluşturmuş olacak. Diğer yandan Türkiye dünyadaki herhangi bir koridordan dışlanabilecek bir ülke de değil. Yani Türkiye'den geçen kabloları, enerji akışlarını, bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin aslında Güney NATO'nun güney kanadı ya da Güneydoğu kanadı dediğimiz alandaki etkinliğinin arttığını görüyoruz, bu birincisi. Ama aşağı doğru, derinlere doğru indiğimizde Somali'ye bakalım. En büyük üssümüz Somali'de biliyorsun. Ama İsrail bundan o kadar rahatsız oldu ki Somaliland diye uyduruk bir yapıyı devlet olarak çıktı tanıdı Türkiye'nin bu hamlesine karşılık verebilmek için. Yani Türkiye artık böyle hemen sınırın ötesinde operasyonlar yapan, o operasyonları yaptıktan sonra tekrar evine dönen bir ülke değil. Dünyanın dört bir yanında asker eğitiyoruz biz. Orduları eğitiyoruz, eğitim veriyoruz, başka eğitimler de veriyoruz. Yani bunların her biri çok kıymetli. Bu sizin nüfus haritanız, bu sizin etkinlik coğrafyanız, bu siyasi sınırlarınızla falan tanımlanabilecek bir şey olmaktan çoktan çıktı. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şu, hataya düşmememiz gereken şey. Bunlar çok ciddi bir dinamizm istiyor. Nüfusunuzla, entelektüel hayatınızla, medyanızla, akademinizle, siyaset kalitenizle ve iç dengelerinizi sağlam tutmanızla. Bunları sağlayabilir, bunları besleyebilirseniz bu dinamikleri bu coğrafyalarda ayakta tutabilirsiniz. Bu aynı zamanda sadece sizi değil, dün bir izleyicim bana yazmıştı, çok hoşuma gitti. Türkiye kendi komşularını da güçlendiren, kendi dostlarını da büyüten bir ülke dedi. Türkiye'nin gücü Suriye'de büyütüyor. Türkiye'nin gücü Irak'da büyütüyor. Üstelik bu ülkelerin her ikisinde de maalesef kendi istekleri dışında da gelişen hadiseler var ama Türkiye karşı terör meselesinin zaman zaman aracısı olmuş ülkeler. Ama Türkiye bunlara bakmadı, bu hesapları kapattı ve şimdi dostlarıyla, komşularıyla, gönül coğrafyasındaki ülkelerle birlikte büyüyor. Ben bunun çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum ama asla vurdum duymazla, asla hani işte tamam artık bu işleri tamamladık gibi bir şeye düşmeden, çünkü bu durduğunuz yerde düşebileceğiniz bir konu. Türkiye'nin duracak bir tek saniyesi yok. Türkiye'nin bu dinamizmi besleyecek yapması gereken çok iş var daha. Onları da unutmamak gerekiyor.
1: Evet, aslında birçok başlığı konuştuk ama NATO içerisinde gündem olabilecek başka başlıklar da var.
0: Çok fazla, evet.
1: Siber güvenlik meselesi. Uzayda artık bir rekabet, evet, var. NATO bunlara hazır mı? İşte burada tartışılacak.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendi bulunduğu o seviyeyi bazen herkes sahipmiş falan gibi davranıyor ama tabii ki herkes aynı yerde değil bu konuda. Şöyle bir şey var tabii, NATO müttefiklerinin çok, yani NATO'nun kuruluşundan beri yapmaya çalıştığı bir şey var. Bugün Sena Alkan'la olan yayınımızda da onu konuştuk. Hani kısa belgeseller yansıttık ya hafta içinde NATO tarihindeki krizlerde falan. Mesela işte De Gaulle'in Fransa'sı, ben çekiliyorum askeri kanattan falan dediğinde bir taraftan da şunu söylüyor. Ben kendi nükleer gücüme odaklanacağım. Kendi gündemimi oluşturacağım. Çünkü nükleer gücümün ABD tarafından denetleniyor olmasından rahatsızım. Şimdi o günler gerilerde kaldı. Nükleerin çok ötesinde siber, uzay, hibrit tehditler vesaire, bütün bu konular var. Buralarda tabii ülkelerin daha çok yatırım yapması gerekiyor. Burada ben bu meselenin bilincinde olma anlamında Türkiye'nin epeyce ileride olduğunu, ancak buraya dair hem açılım hem de tedbir üretme anlamında da işbirliklerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aslında Türkiye değil sadece işbirliğine ihtiyacı olan. Bu yeni konsepte NATO'nun söylediği bu alanlarda da işbirliği yapmak. Tek başınıza yaptıklarınızla ilerleyeceğiniz bir yer yok. Çünkü siber alanda hibrit tehditler vesaire o kadar büyük ki, yani başka savaşların asla size veremeyeceği zararları verecek kadar, toplumsal yapınızı çökertecek kadar büyük tehditler bunlar. Bunlara karşı daha hazırlıklı olmak için Türkiye'nin de alması gereken mesafe çok. Ama dediğim gibi, eğer NATO ittifakı her şeyi aşan, bizi de çok şaşırtan bir performans gösterir, bu alanlarda bir işbirliği, bir ortaklık oluşturursa bambaşka sonuçlar ortaya çıkabilir.
1: Bu arada Hürjet de havalandı.
0: Evet.
1: Onu da ekranlara getiriyoruz. TUSAŞ'ta NATO zirvesi kapsamında böyle de önemli bir organizasyonda gerçekleştiriliyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Aykut, sağ olun.
1: Evet, tarihi zirvenin detaylarının notlarını aktarmayı devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'den sözü şimdilik size bırakalım.
2: Peki Aykut, teşekkürler. Sana da Nasuh'ye de çok kısa bir reklam arası verelim.

0: NATO zirvesine 22 yıl sonra nasıl bir Ankara ev sahipliği yapıyor? NATO 3.0'da yeni rota Türkiye'ye göre mi çizilecek? Liderlerin ajandalarında ön sayfada ne, arka sayfada ne yazıyor? F-35 ve Kaan motoru başlıkları İsrail'i niçin ayağa kaldırdı? Erdoğan-Trump görüşmesi Gazze ve F-16 dosyalarında ne kadar ilerleme getirir? Atlantik'in iki yakası arasında uzlaşımı, ayrışma mı artacak? ABD'siz bir NATO mümkün mü? Daimi dostluğun da, daimi düşmanlığın da geçerli olmadığı uluslararası ilişkilerde Rusya-AB hattında yeni bir sayfa mı açılacak? Faruk Aksoy soruyor, AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, emekli Tuğgeneral Doktor Özgür Tör, eski diplomat Gülru Gezer, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, gazeteciler Hasan Öztürk ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 7 Temmuz Salı günündeyiz. Sayın seyirciler, dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. Tarihi NATO zirvesi sabahki savunma sanayi formuyla resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Ankara'ya, başkente geldi. Görkemli bir törenle karşılandı Trump. Beştepe'de Cumhurbaşkanı'yla her cümlesi kritik önemde açıklamalar yaptı. Peki başka neler oldu? Bütün bunlara ve daha fazlasına ana haberde tek tek bakacağız. Biraz sonra Ankara'ya da gideceğiz. Ankara'da arkadaşlarımız olayın tam içinde, yani sıcağı sıcağına tabirinin tam yerine oturduğu merkezde. Çünkü Donald Trump Ankara'da, NATO, tarihi NATO zirvesi Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ve ilk mesajlar son dakika notu olarak ekranlarınıza geliyor. Özellikle Kaan motorlarının görüşüleceğini söylüyor. Katsa yaptırımlarının kalkacağını söylüyor Donald Trump. Erdoğan, Kaan motorları F-35 konusunda açıklamalar yapıyor. Bütün bunların hepsini gün boyu değerlendirdik. Yeni gelişmeler var, yeni ayrıntılar var, onlara bakacağız. Sayın seyirciler, tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından Katsa yaptırımlarına kadar birçok konu vardı. Erdoğan, F-35 sözü aldık, 5 uçak, 5 F-35 sözünü aldık derken Donald Trump, neden olmasın, bunun kararını vereceğiz yanıtını verdi. Yaptırımları kaldıracaklarını söyledi. O görüşmede Türkiye'nin F-35, Kaan motorları ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması başlıklarında beklentileri var. İşte günün en önemli toplantısı ve ilk açıklamaları.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 uçağının sözünü aldık, hayırlı kararı bekliyoruz dedi.
2: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, F-35 için kararı vereceğiz, neden olmasın diyerek karşılık verdi.
3: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and it's certainly something we will consider. Yeah.
1: Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. İkili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından İran Savaşı'na kadar birçok konu vardı. Trump yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.
3: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
1: Konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz dedi. Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinden de övgüyle bahsetti. Liderlerin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma süreci de vardı.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: Türkiye İran konusunda bize yardımcı oldu diyen Trump, İran savaşı üzerinden NATO ülkelerine tepki gösterdi.
3: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Trump ziyaretinden önce de zirve Türkiye'de olduğu için katılacağını söylemiş, Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
0: Şimdi bu açıklamaların öncesine gideceğiz ama bu açıklamalarda dikkat çeken bir şey var. Belli ki Donald Trump ortak basın açıklamasına geçmeden önce ama karşılamada ama telefonla görüşmede ama başka bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle 5 tane F-35 sözü vermiş. Şimdi orada buna bakacağız demesi Cumhurbaşkanı çok önemli bir adım atıyor. Tüm kamuoyunun önünde, basının önünde aslında Trump'ı işe biraz da mecbur bırakıyor. Diyor ki Trump bize 5 tane F-35 sözü verdi. Yani bunu konuştuk demiyor ama bunun konuşulduğunu çok net anlıyoruz. Trump galiba bunu beklemiyor olacak ki şöyle diyor, buna bakacağız diyor. Ama Trump'ın Türkiye'ye bir konuşmada Cumhurbaşkanı aracılığıyla 5 F-35 sözü verdiğini Cumhurbaşkanı deklare ediyor. Tüm dünyayla paylaşıyor ve Trump'ı aslında bu işe mecbur bırakıyor. Durum bu. Bu toplantıdan anladığımız bu. E tabi Cumhurbaşkanı'nı övüyor ama Erdoğan da ısrarla katsayı arttırımları ve F-35 konusunu halledelim diyor. Tamam, karşılıklı övgüler güzel ama işimizi de görelim. Ülkemizin çıkarına olan şeyleri de lütfen verin diyor. Sayın seyirciler, bu tarihi açıklamalardan önce Donald Trump için çok görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. O törene bakacağız. Neler oldu, neler yaşandı? Bu akşam özellikle nedir, ne değildir de çok güzel görüntüler var. Bunların hepsini tek tek konuşacağız. İşte karşılama töreninden önemli ayrıntılar.
1: Yeni başkanlık uçağıyla ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Ankara'ya inişinde onu karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'ya Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında geldi. Ankara Havalimanı'ndaki sıcak karşılamada Trump'ın Erdoğan'a bu uçağın ilk uluslararası uçuşu, yepyeni bir uçak dediği öğrenildi. Katar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilen yaklaşık $500 milyon değerindeki Boeing 747-8 yeni Air Force

0: katmana dönüştürülmüştü. Karşılama töreninde dikkat çeken ansa Trump'ın Türk askerlerini Türkçe selamlaması oldu. Daha sonra şeref salonuna geçen Erdoğan'la Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. İki lider daha sonra Beştepe'ye hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlanan resmi tören alanına giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a atlı birlikler eşlik etti. Türk yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Trump için Beştepe'de de resmi karşılama töreni düzenlendi.
1: Merhaba, Eşkar.
0: İki lider giriş kapısı önünde gazetecilere fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti. Önce Erdoğan ve Trump baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
2: Trump gerçekten çok uyanık bir başkan, çok acayip bir başkan. Bir kere Boeing Amerikan firması değil mi? Amerikan firması ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bindiği Boeing marka uçağı Katar hediye ediyor. Ya zaten senin ülken, rica edersin Boeing sana bir uçak yapar. Onu da beleşe getiriyor. Trump gerçekten çok uyanık bir adam ama Türkiye bu NATO zirvesinde özellikle o katsa yaptırımları ve 1,5 milyar dolara yakın para yatırdığı F-35 meselesi ve diğer konular. NATO üyesi bir ülke olarak bunların karşılığını almak istiyor, hakkı ve alacak gibi de görünüyor. Yani şu dakikaya kadar gidişat bu yönde. Ama Trump da öyle çok fazla kolay göründüğü gibi biri değil. Sayın seyirciler, zirve bütün hızıyla devam ediyor. Beştepe'ye bir gidelim. Buse Gençtürk var orada, bizi bekliyor. Ne oldu, ne bitti Buse'ye soracağız ama Buse, sana niye bağlanıyoruz biliyor musun? Yarınki programı öğrenmek için. Yarın ne olacak? Bugün olan biteni epey gördük. Gerçekten renkli görüntüler var. Yarınki program hakkında bizi bilgilendirir misin?
3: Faruk Aksoy, ondan önce dilerseniz 19.30'da başlayacak akşam yemeğinden bahsedelim biraz. Saatler 19.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın davetiyle Beştepe'de bir yemek, akşam yemeği verilecek. Devlet ve hükümet başkanları onuruna aynı zamanda bir resepsiyon. Bu yemek neden önemli? Çünkü yarın yapılacak zirve toplantısı öncesinde aslında yarınki zirveye yansıyacak izlenimlerin nüvelerini göreceğiz. Yani hangi lider kiminle aynı masaya oturacak? Belki de yarının önemli başlıkları şimdiden masaya yatırılacak. Sohbetlerle değerlendirilecek. Önemli başlıklar neler? NATO'nun %5'lik savunma harcamasına ulaşmasını talep ediyor Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa külfet paylaşımına dikkat çekiyor ki bir sürü başlık var. F-35 katsa yaptırımları, bu konularla ilgili basın toplantısı, birebir görüşme dışında yine temaslarda bulunabilir. Çok sayıda lider çünkü Ankara'ya gelecek ve bu da aslında diplomatik açıdan, diplomasi de çok önemlidir bu tarz yemekler. Onu not düşebiliriz. Yarın ne olacak peki? Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat bulunduğumuz noktadan, yani 6. kattan, medya merkezinden şimdi sizin ekranlarınıza getirecek. Bu nokta aslında nereyi görüyor? Yarın sabah erken saatlerde liderler bu noktaya gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri karşılayacak, el sıkışacak. O karşılamada da aslında sohbetler oluyor. Kısa sohbetler, samimi anların yaşandığını ifade edebiliriz. Rutte'de bir açıklamada bulunacak saat 9.55 civarında, aslında bu karşılamadan önce. Ve karşılamanın ardından da iç mekanı, yani karşımızdaki kısma, Beştepe'deki sergi salonuna yakın kısma geçecekler. Bir aile fotoğrafı verecek 32 lider. Saatler 11.15'i gösterdiğinde ise NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi, yani Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapılmış olacak. Saat 14'e kadar bu toplantının süreceğini ifade edilmiş. İşte o toplantı esas zirvenin bütün başlıklarının ele alınacağı toplantı olacağını söyleyebiliriz. Saatler 15'i gösterdiğinde ise NATO Genel Sekreteri Rutte bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı Trump'ta da olacak. Özel saat 14.30 civarında Zelenski ile bir görüşme yapması bekleniyor. 15.30'da Suriye Cumhurbaşkanı

0: Kaya'yla da bir ikili görüşme yapıp 16-15'teki basın toplantısını yaptıktan sonra da Trump'ın Ankara'dan ayrılması ve Beyaz Saray'a dönmek üzere Washington'a doğru yol alması, artık yola çıkması bekleniyor. Tabii bazı, sadece Trump değil, başka liderler, Macron yine burada olacak, Meloni'nin burada olacak, NATO liderler zirvesinde artık yarın da olacak gözler bugünün tamamlanmasının ardından Faruk Aksoy.
1: Peki. Çok çok teşekkürler Buse Gençtürk. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Ankara'da yoğun trafik var. Bu arada elbette NATO zirvesi aynı zamanda Türkiye için savunma sanayinde yapıp ettiklerini göstermesi, hatta tırnak içinde dünyaya bunları satabilmek, satışını yapmak, yani bir pazar anlamına da geliyor. Ve bu çok da doğal. Yani ürettiğiniz şeyleri bir savunma paktı zirvesinde muhataplarınıza, başka ülkelere göstereceksiniz. Yaptığınız şeyleri satmanız gerekiyor. Bunları üretiyoruz demeniz gerekiyor. Savunma sanayindeki atılımlara özellikle NATO zirvesinde önem veriyor Türkiye. Tarihi NATO zirvesi kapsamında TUSAŞ'ta gösteri uçuşları düzenleniyor sayın seyirciler. Oraya döneceğiz. Serkan var, Serkan Şimşek. Yanında önemli de bir konuğu var. Serkan'ı gördüm. Şimdi bu eleştirileri de ara ara duyuyorum Serkan. Yani Türkiye NATO zirvesi mi yapıyor? Kendi savunma sanayinde ürettiklerini mi gösteriyor? E hepsini göstereceksin yani. NATO zirvesi boşu boşuna bu kadar para harcanmıyor. Elbette Türkiye beklentileri var ve bunları yapıyor. Peki senin yanında da önemli bir konuğum var. Neler oluyor? Türkiye bu dakikaya kadar savunma sanayi başlığı altında bu zirvede neler gösterdi?
2: Faruk Aksoy, NATO dünyanın en büyük savunma ittifakı. Bir savunma ittifakı dediğimizde de kuşkusuz savunma sanayi de önemli bir yer, önemli bir başlık olarak ön plana çıkıyor. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Bugün aslında ATO'da savunma sanayi ile başlayan gün, TUSAŞ'ta savunma sanayi ile sona eriyor diyebiliriz ve burada pek çok ürün sergileniyor ama ben bu ürünleri, Türk savunma sanayinin bu kabiliyetini o önemli konuğumla konuşacağım. Habertürk yazarı ve Airport program yapımcısı Güntay Şimşek yayın konuğumuz. Efendim, pek çok ürünü görüyoruz, bir arada görüyoruz. Aslında çok ciddi bir sergi var. Bir yayın süresine sığmayacak seviyede hem hava ürünleri hem hava savunma ürünleri, mühimmatlar bu noktada sergileniyor. Bir yandan uçuşlar devam ediyor. Neler söylersin?
3: Ya öncelikle burada sergilediğimiz ürünler hem bizim vakıf şirketlerinin hem de özel sektörün, yani Baykar'ın ve TUSAŞ'ın geliştirmiş olduğu, diğer alt üstleniciler de var. Sadece Baykar veyahut da TUSAŞ değil, Aselsan'ın ürünleri de var. Yani birbirini tamamlayan ürünler var ama altını çizilmesi gereken yer hava aracı, uçan hava araçları. Çünkü buradaki NATO'ya gelen, zirveye gelen ziyaretçilere göstermek istenen bunlar. Zaten az önce de gördüğümüz üzere hem Hürjet hem Hürkuş uçuş yaptı. Önümüzdeki yıl Hürjet'in teslimleri olacak, envantere girecek. Bu yıl Hürkuş giriyor. Gelecek yıl ise mesela Hürjet'ten sonra biz Kaan'ı konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında 2026, 27 ve 28 havacılık dünyasında dönüm noktası olacak. Sadece hava araçlarımızı kendi envanterimize sokma anlamında değil, mesela çok haberdar değil belki kamuoyu ama mesela Hürkuş'un ihracatları var.
2: Evet. Bir yandan uçuşlar da devam ediyor. Kameraman Adem Gümüş ekranlarınıza getirecek. TUSAŞ'a ait bir Anka 3 değil
3: mi? Evet. Mesela bu da gelecek yıl envantere girecek. Kızıl Elma onunla aynı kategoride. Kızıl Elma bu yıl girecek. Anka 3 hava kara. Kızıl Elma ise hava muharebede çok etkin ve insansız savaş uçağı diyeceğimiz muharip uçak bunlar. Yani bir yönüyle Kaan'a en iyi eşlik edecek, havada Türkiye'ye başka bir kategoriye sokacak hava araçları bunlar.
2: Şimdi Güntay Bey, biraz önce Anka 3'ün uçuşunu gördük. Burada da pek çok insansız platform var. Bir yandan Adem Gümüş gösterirken ben size sorumu da sorayım. Bakın Bayraktar Akıncı'yı görüyoruz örneğin. Şimdi güvenlik anlayışı biraz değişti günümüz küresel gelişmelerle birlikte. Bunu Rusya, Ukrayna'da görüyoruz. İsrail'in bölgeye saldırılarında görüyoruz. Artık harp teknolojisinde insansız sistemlerin yeri çok önemli bir yer tutuyor. Tabii ki havacılıkta da öyle. Siz neler söylersiniz bu insansız sistemlerin gelişimi ve Türk savunma sanayindeki yeriyle ilgili?
3: Ya biz Baykar'la Bayraktar TB2 ile tanıştık. TB3 üzerine Akıncı, sonra Kızıl Elma. Bu yanda TUSAŞ'ta aynı şeyi konuşacağız.

0: Anka ile başladık. Aksungur, Anka 3 geldi. Biz burada hep insansız hava aracı diye konuşuyoruz ama aslında bunlar bir taraftan şu an konuştuğumuz yapay zeka, robotik teknolojiler, aslında işin içinde bunlar var. Türkiye kendi insanımız ve başkalarının da çok farkında olmadan robotik teknolojileri, yapay zekayı bu ürünlerle keşfetmiş ve devam ettiriyor. Diğer ürünlerine de bunu yansıtıyor. Yani biz havada keşfettiğimiz bu gelişmeleri insan savaşlarındaki yapay zekadır, robotik teknolojileridir. Bunu kara araçlarına, insansız kara araçlarına, sonra deniz araçlarına, sonra diğer sistemlere ve şimdi nedir? Yapay zekayı daha yaygın kullanmak, siber teknolojiler, siber güvenlik, bunlar hepsi birbirine iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla güvenlik şeması çok çok değişti. Yani ileride de mesela şey var, Altay tankı var. Evet. Önce Altay tankına biz girdiğimizde bu tank dönemi kapandı mı, kapanıyor mu derken bu sefer yeni nesil tanklar ortaya çıktı ve Altay tankı da tam o yeni nesil olarak tasarlanan tankla örtüşen, Aselsan'ın özellikle geliştirdiği ürünlerde de bir korumacı kalkanı oluşturan bambaşka bir hüviyete girdi.
1: Evet, bu sergide tabii yalnızca bu tarz havacılık ürünleri yok. Bakın, döner kanatlı ürünlerde bir helikopteri görüyoruz. Gökbey zannedersem ama bu açıdan görmekte pek...
0: Utaşın, evet. Gökbey zaten, evet.
1: Gökbey zaten artık yeni olarak bile adlandıramayacağımız seviyede yayılmış durumda. Sivil kullanımda da, askeri kullanımda da, değil mi?
0: Çok çok maksatlı zaten bir helikopter. Sivil, askeri amaçlı, her açıdan, her yönüyle kullanabileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Döner kanat platformundan bahsediyoruz ki o ayrı bir kabiliyet. Yani insan savaracı ayrı, Hürjet, Hürkuş, Anka, Kızıl Elma, bunlar başka, Kaan bambaşka. Yani biz de şu an hava aracı platformu olarak baktığımızda her kabiliyette her ürün var. Hepsi de yerli, milli, kendi tasarımımız.
1: Peki. Güntay Şimşek, çok teşekkür ederiz. Habertürk yazarı ve Airport program yapımcısı Sayın Güntay Şimşek'le birlikte TUSAŞ'ta savunma sanayi forumunda, aslında bir fuarında bir araya geldik ve Türk savunma sanayinin kabiliyetini gözler önüne bir kez daha sererken biz de bu ürünlerin ayrıntılarını paylaştık diyelim. Sözü Ankara'dan yeniden size bırakalım.
2: Peki. Peki Serkan Şimşek, çok çok teşekkürler. Sayın seyirciler, bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'da. Macron Suriye'den geldi. Emmanuel Macron Suriye Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Suriye'den Ankara'ya geldi ve NATO zirvesine katılacak. Tabii Fransa, NATO, büyük krizler, özellikle Donald Trump ve Macron'un beyin ölümü gerçekleşti dediği NATO meselesi. Şu an Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'da, uçakta inecek. Hazırlıklar tamam. Donald Trump sabah saatlerinde gelmişti. Macron'u kim karşılayacak? Tabii her şey merak ediliyor. Bütün ayrıntılar merak ediliyor. Havalimanında uçağın merdiveni kapıya yanaştırıldı ve biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı bu uçaktan aşağıya inecek. NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Az önce söylemeye çalıştım. Fransa ve NATO arasında gergin günler yaşandı. 2019 ya da 20 idi yanlış hatırlamıyorsam. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi Emmanuel Macron. Bu arada Trump'tan sert açıklamalar geldi. Öyle bütün işleri Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırıp, parayı harcatıp kendiniz güvenli bir ortamda oturamazsınız restini çekti Avrupalılara. Sonra işler karıştı. Peki Ankara'ya gidelim. Ankara'da kim var? Ankara'da haber müdürü Aykut Türel var. Aykut Türel Ankara'da durumu daha detaylı anlatacak. Ankara'dayız.
3: Faruk Aksoy, NATO'nun kalbi başkent Ankara'da atıyor. Tarihi zirve gerçekleşiyor. 2004'te, tam bundan 22 yıl önce İstanbul'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı Türkiye. 22 yılların ardından bir kez daha NATO'da. Acaba bundan sonra geleceği ne olacak? Yol haritası ne olacak? Bu soruların yanıtı aranıyor. Biz de Habertürk olarak gün boyunca yayınlarımızı gerçekleştirdik ve burada sınırlı kalmayacak. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Tüm ayrıntılar. Acaba yemekte nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yarın karşılama var. Aile fotoğrafı verilecek. NATO'nun iç muhasebesi nasıl yapılacak? Dediğimiz gibi bütün ayrıntıları bu ekrandan, Habertürk ekranından bulacaksınız. Habertürk güvenlik politikaları

0: Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetin Erçetin ve Habertürk muhabiri Emre Karaca ile bu saat diliminde konuşmaya başlayacağız. Çetin abi, dilersen önce Emre'ye sözü vereceğim.
1: İşin içinde sahada her zaman sahada olup hareket eden, gözlemleyen, her zaman tabii ki önce onun fikrini almak gerekiyor.
0: Neden sözü ilk ona veriyoruz? Dediğin gibi sahada. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki basın toplantısını takip etti. Karşılamayı takip etti. İzlenimlerini çok merak ediyorum. Bütün gün boyunca o sıcak noktalardaydın. Dilersen izlenimlerinle başlayalım. Sen nasıl bir NATO zirvesi görüyorsun? Evet. Şu ana kadar.
2: Şöyle, hepimiz aslında o havayı soluyoruz. Hakikaten önemli bir dönüm noktası. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump zirvesinde merak edilen bazı unsurlar vardı. İşte Donald Trump'ın uçağı nereye inecek gibi en baştan beri aslında bizler günlerdir konuştuğumuz konular. Bunlar cevap bulmaya başladı. Herhangi bir saat olarak da gecikme olmadı. Söz konusu olmadı. Aslında timing çok doğru gitti yani. Onu da söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanlığına gittiğimizde özellikle...
0: Çok özür dilerim, evet. Emre. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şu an NATO Liderler Zirvesi için Beştepe'de verilen yemeğe doğru ilerliyor. Merdivenlerden çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan. Tabii NATO zirvelerinin vazgeçilmezi, önemli noktalarından, organizasyon kısımlarından birisi, liderler onuruna verilen akşam yemeği. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de merdivenlerde, birazdan da o yemek başlayacak. Liderler bir masa etrafında bir araya gelecekler. Şimdi basın mensuplarına, daha doğrusu bir görüntü, fotoğraf veriliyor. Liderler zirvesi yemeği için Beştepe'de.
2: İlk kim gelecek diye bakalım.
0: Evet, karşılamaya bir taraftan bakıyoruz. Çetin Erdoğan, sen görebildin mi?
2: Şöyle birkaç bilgi vereyim istersen. Yarınki Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeleri olacak. Şimdi yarınki programa da geçeriz. Hemen hemen bütün, yani bütün liderler gelmiş durumda şu an Ankara başkente. Şimdi ilk önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye geliyoruz. O da ev sahibi sayılır. Özellikle sabah, yarın sabah saatlerindeki karşılamada da kendisi görev yapacak. Dün de basın toplantısını hep beraber izledik, takip ettik. Mark Rutte çok enerjik. Bakın yine enerjik bir çıkış yaptı arabadan. Son derece pozitif bir imajı var. Çünkü onun için de bir sınavdı bu NATO zirvesi. Çünkü en büyük sınama da ABD Başkanı Donald Trump'ın gelip gelmeyeceğiydi. Bildiğin gibi bir muamma haline gelmişti. Tabii gelmesi çok olasıydı ama sonuçta bu kadar büyük bir liderin gelmeme olasılığının konuşulması bile dönemin NATO Genel Sekreteri için çok büyük bir sınavdı. Şimdi Cumhurbaşkanı'yla da tokalaştı. Emine Erdoğan'la da tokalaştı. Mark Rutte, yani iki gündür sizler de gözlemliyorsunuzdur. Çok enerjik, işte oturumlara gitti. Sabah savunma sanayi ATO Kongresi'ndeki programa gitti. Burada da öyle. Basın toplantısında da medya mensuplarıyla o girdiği diyaloglar çok son derece pozitifti. Kendisi şu anda
0: sohbet ediyorlar Rutte'yle.
2: Evet, Rutte'yle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında en azından bu süreçte enerjinin tuttuğunu söylemek, kimyanın tuttuğunu söylemek önemli. Bugün kimyayı tutturan bir başka kişi daha vardı. ABD Başkanı Donald Trump da basın toplantısında dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kimyamız tutuyor. Çok ilgi çekici yine vurguydu. Bugünkü ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki o basın toplantısında da yine son derece pozitif bir hava gözlemledim. Karşılama törenine ilişkin şu anda da burada da aynı yerde oldu aslında karşılama töreni. Şu an ekranlara gelen yerde oldu. Şöyle bir format var. Normalde düzenek bu değil. Ya bu tabii ki farklı bir format ama normalde bir lider geldiğinde Donald Trump'ın karşılandığı gibi karşılanmıyor. Çok daha fazla ihtimam gösterilmişti. Düzen tamamen değişmişti. İşte Türk Devletleri Teşkilatı'nı temsil eden, yani daha doğrusu Türk Devletleri, geçmişteki Türk Devletleri'ni temsil eden 16 asker bu kez merdivenlere
0: şimdi
2: konuşlandırılmıştı.
0: Yine Beştepe'nin kapısından bir lider giriş.
2: Evet, şimdi görebildiğim yapıyor kadarıyla şimdi bayraktan tanıyacağız onu.
1: Şimdi tabii ilk NATO Genel Sekreteri geldi. Sırayla artık şimdi devletler gelecek.
2: Evet.
1: Tabii bugün aslında rut açısından baktığın zaman da 2 yıllık görev süresi boyunca bir öncekinde kendi kenti, kendi doğduğu Lahey'de yapmıştı ve orada da

0: yine Trump'ı ağırlamıştı ve sonrasında Trump'a bir vesileyle bir toplantıda baba diye hitap edince Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinden olağanüstü tepki gelmişti. Ve tabii bütün bu tepkilere rağmen, her şeye rağmen yine de Trump'ı masada tutabildi ya da Amerika'yı halen NATO'nun en önemli ayrılmaz parçası olarak tutmayı başardı. Tabii bir taraftan hani rutin her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kimyası uyuşmuş olsa bile, ama aynı zamanda Trump'la da kimyası uyuşmuş durumda. Yani şimdi Trump dediğiniz lider öngörülebilir davranışları olan ya da açıklamaları olan bir lider değil. Yani çok net.
1: Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisinde istikrarı korudu.
0: Bu iyi bizim açımızdan.
2: İkinci dönem. Dönem çok sancılıydı.
0: Şimdi gelinen nokta itibariyle yaptığı açıklamalar ve son özellikle 6 aydır Türkiye'ye yönelik her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırması, onun güçlü liderliğine vurgu yapması önemli. Ama tabii Trump bu, yani Trump'ın istikrarlı bir şekilde devam etmesi şart. Eğer bu şekilde devam etmezse Orta Doğu'da çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını da farkında. Bugün tabii Emre'nin dediği gibi bir farklılık da vardı. Cumhurbaşkanı'nın kabulü esnasında, özellikle Cumhurbaşkanı'nın makam odasında normal bir diplomatik yöntem dışında
1: bir ara oval ofiste miyiz acaba, o formata benzerdi.
0: O formata benzer ama başka yöntem daha vardı. Şimdi normalde başkan oturuyorsa hemen yanında Dışişleri Bakanı, daha sonra diğer bakanlar oturur. Büyükelçiler ihtiyaç varsa salona alınır, yoksa da yoktur, alınmaz. Ama büyükelçiye ihtiyaç varsa da o da protokolde en önde olmaz. Bugün burada çok farklı bir şey vardı. Türkiye'nin, özür diliyorum, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi masanın hemen, yani daha doğrusu Trump'ın hemen yanı başındaydı.
1: Ama yani, Tom Barak bir büyükelçiden daha fazla.
0: Tabii zaten onun mesajını verdi Trump kendi bakanlarına da. Çünkü kendi bakanları da bu anlamda çok sıkıntılı. Tom Barak'a söz geçirememekten, Tom Barak'la problem yaşadıklarına vurgu yaptıkları birçok açıklamalar falan olmuştu. Orada tabii Arnavutluk'ta da daha geçen gün Trump'ın işte yazlık yaptıracağına dair dedikodular çıkmış. Artık dedikodu mu gerçek mi onu da bilmiyoruz ama.
1: Söz konusu Trump olunca iş magazinde çok fazla oluyor.
0: Magazinde işin başka bir boyutu, ama çok büyük bir olaylar silsilesi başladı. Sonrasında da yatıştırdılar ama tabii Arnavutluk'un da böyle bir özelliği var.
2: Şöyle, Trump'ın damadı Jared Kushner zaten bölgeyle de ilgileniyor İsrail özelinde. Oradaki bir işte kayalık diyebileceğimiz bir adayı satın almak istedi. Arnavut halkı çok sert çıktı. Hatta şu an ekranda olan Edirama için de negatif yazdı o bayağı epey. Bayağı tartışılan bir isimdi. Edirama tabii dünya liderleriyle de farklı ilişkileri de olan, bir medyatik yönü de olan bir isim. Cumhurbaşkanıyla da yine ben daha önce de bir Cumhurbaşkanlığı Külesi'nde de takip etmiştim basın toplantısını. Gayet pozitif bir ilişkisi var. Kendisi muhtemelen de en uzun boylu lider.
1: Bu arada ressam.
2: NATO zirvesine katılan muhtemelen.
1: Öyle bir tarafı da var.
2: Ülkeler gelmeden Macaristan geliyor şu anda. Sırayla geliyorlar. Sıra Macaristan'daydı. Eşli gelenler var, eşsiz gelenler de var. Yani iki farklı şekilde takip edenler var. Macaristan'da başbakanın gelmemesi şu anda, biliyorsunuz dün İstanbul'dan paylaşımlar yapmıştı. Onunla ilgili bir sağlık sıkıntısı olabildiği şeklinde bir iddia da vardı ama henüz teyit edilmediği için onu söylemek belki çok doğru olmaz. Macaristan'dan da kendisi katılamadı ama...
0: Ama dün fotoğraflar vardı İstanbul'da.
2: Evet, dün çok enerjikti.
0: Hatta
2: o da.
0: Hatta turist ve başbakan diye manşetler atılmıştı.
1: Bu şimdi ikiniz de uluslararası birçok organizasyonu takip ettiniz. Bu konuda benden daha tecrübelisiniz. Merak için soruyorum. Cahilimde mazur görün. Yemekler nasıl oluyor? Mesela NATO zirvelerinde nasıl bir konsepti var? Orada diyaloglar...
0: Bu yemeğin ev sahibi Cumhurbaşkanı, ev sahibi ülke olduğu için. Ama yarın yapılacak bir yemek olursa da diğer organizasyonlarda ev sahibi konumunda NATO Genel Sekreteri oluyor. Fakat genel itibariyle NATO zirvesi hangi ülkede yapılıyorsa ilk gala yemeğini...

0: ya da hoş geldin.
1: Orada da tabii temaslar oluyordur.
0: Ev sahibi ülke gelen başkanların onuruna düzenler. Ama tabii orada yemeklerle ilgili güvenlik ayrı bir konu. Ayrıca garsonlar güvenlik.
1: Bu arada menü de çok yazılır.
0: Menü çok tartışılır ama konuşulur. Şu ana kadar henüz göremedik ama Emre'ye onu sordum az önce. Emre abi göremedik dedi. Tabii herkes şimdi merak ediyor.
2: Biz basın toplantısından tam çıkarken.
0: Ha, bu arada Emre Eşen'de şeyi söyleyeyim bu arada. Trump da yemek hani Türk sofrası Türk yemekleri falan diye başladı cümleye. Büyük bir ihtimalle onun beklentisi bayağı yüksek yani.
2: Hollanda Başbakanı geldi bu arada.
1: Evet, liderler birer birer Beştepe'ye NATO liderler zirvesi için akşam yemeği organizasyonuna geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuklarını eşi Emine Erdoğan ile birlikte karşılıyor.
2: Biz aslında tam basın toplantısından ayrılırken yemeklerin kurulduğu salonu gördük ama ucundan göremedik. Yani düzenlenmişti zaten haliyle. Çıkmak zorunda kaldık. Bu binada çünkü bu görülen Cumhurbaşkanlığı ana binası, basın toplantılarının olduğu ana bina orası. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da ofisinin, makamının olduğu yer ki bugün makamında yaptı. Aslında daha önce benzeri olmayan bir basın toplantısı yapıldı. Biraz Amerikan formatlı, Amerikan tarzında oldu. Bilindiği gibi Oval Office'te hepimizin bildiği gibi akşam saatlerinde, Türkiye'ye göre akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump yanına konuk bir lideri alır ve orada basın toplantısı düzenler. Sorular alınır. Bizdeki soru formatıyla çok farklı. Çok daha agresif bir şekilde ABD'li meslektaşlarımız soru sordu. Biz de onlara ayak uydurmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde bizim için de değişik bir deneyim oldu. Basın toplantısının ardından iki lider baş başa görüştü. 1 saat 20 dakika sürdü bu görüşme. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı. Tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vardı. O hatta basın toplantısına dikkatinizi çekmiştir. 4 kişi koltuktaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler vardı.
1: Ekonomi, dış politika, istihbarat, diplomasi.
2: Evet, aslında iki ülkenin ajandasının ortak
1: askeri.
2: Evet. Şimdi bu bayrak çok tanıdık değil bizim ülkemiz için ama Lüksemburg bayrağı olması lazım. Lüksemburg tabii çok küçük bir ülke.
1: Şimdi Lüksemburg'u görünce de aklıma şimdi Trump'ın külfet paylaşımı eleştirileri geldi. Acaba mesela Lüksemburg'un NATO'ya katkısı nedir?
2: Orada barem %5. Yani eskiden %3,5 olarak kabul ediliyordu, addediliyordu. %5'lik bir barem belirlendi. Belirlenmek isteniyor. Ama ülkelerin ona yaklaşması çok mümkün değil. Çünkü Avrupa ülkeleri 2000 yani 90'lı yıllardan sonra, Soğuk Savaş bittikten sonra bir hayale kapılmışlardı. Onlar artık savaşsız bir gelecek, liberal bir düzen, başka alanlara yatırımlarını gerçekleştirdiler. Hiç beklemedikleri bir şey oldu. Aslında 2022 Şubat ayındaki Rusya Savaşı Avrupa ülkeleri için bir tokat etkisi yarattı. Çünkü çok hazırlıksız yakalandıkları da hem demeçlerden ortaya çıkıyor hem de rakamlardan ortaya çıkıyor. O daha önce 5, şu an 5 olarak belirlenen ama daha önce 3,5 seviyesinde olan hedefe yaklaşan çok az sayıda Avrupa ülkesi var. Hatta İspanya Başbakanı Sanchez de biz buna ulaşamayız. %5 çok yüksek bir rakam şeklinde bir beyanda bulundu. Yani böyle aslında karşı çıkışlar da var. Bu bağlamda çok tartışılan bir konu. Bugün de
0: bunu kabul edecekler. Yani Rutte'un açıklamalarından gördüğümüz ki daha önce bir Amerika ziyaretinde de bir basın toplantısında yaptığı açıklamada İspanya ve bir ülkenin daha adını söylemişti. Bunlar hariç diğer ülkelerin o %5 baremine yaklaştığını ifade ediyor. Burada bence artık mevzu şuna dönüşecek. Bu parayı toplayacaklar ama bu parayı çok hızlı bir şekilde bu savunma ekosistemi içerisinde nasıl şekillendirecekler? Çünkü 150 milyon euroluk milyar.
1: Macron
0: nasıl şekillendirecekler?
1: Beştepe'nin kapısından araca giriş yapıyor. Yanlış görmedim sanırım, evet.
2: Macron başka bir alandan giriş yapıyor. Gelen ülke bayrağı Çekya.
1: Özür dilerim. Aha. Çok özür dilerim. Düzeltelim. Ankara'da havalimanında. Şimdi onu düzeltmiş olalım. Aha. Macron havalimanında.
2: Evet.
1: Ekranın sağ tarafında gözüken görüntülerde. Suriye'den geldi.
2: Doğru.

0: Doğru.
1: Şimdi Çekya geldi.
0: Çekya, onu düzeltmiş
1: Çekya Cumhurbaşkanı da inecek. Petr Pavel kendisi de. Bunlar tabii küçük ülkeler. Yani nüfusları da küçük. Savunma ekosistemine katkıları da sınırlı olacaktır.
0: Bu arada Macron'un güneş gözlüğü yine.
1: Ya o bir rahatsızlığı var sanırım Emmanuel Macron'un. Çünkü ben Ermenistan'da Erivan Forum'a katıldığımda da yine gözlük, kapalı alanda da gözlük kullanıyordu. Yani Macron'un gözündeki sıkıntı nedeniyle, hatta hatırlarsınız bir basın toplantısında güneş gözlüğü kullandığı için biraz farklı algılanmıştı, ama kendisi gözünde bir sıkıntısı var. Bu arada Emmanuel Macron konusunda da şimdi onun da Ankara'ya aslında ilk resmi ziyareti. Fransa'da bir sınır var. Fransa Cumhurbaşkanlığı bir daha aday olamıyor. İki dönem sınırı var kendisinin. O yüzden önümüzdeki aylarda gerçekleşecek seçimde aday olamayacak, ama Türkiye'ye karşı zaten hep mesafeliydi aslında. Doğu Akdeniz denklemini düşünürsek hep Yunanistan, Güney Kıbrıs taraflarında daha çok kendisi o kanatta yer almıştı. Hem perspektif olarak. Bu bağlamda da kendisinin Türkiye'ye aslında belki de ilk ziyaret, yani resmi ilk ziyareti, çünkü Almanya şansölyesi dönemin Merkel'le gelmişti. Bu Romanya geldi şu anda.
0: Bu arada Macron deyince aklıma 2019'daki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir açıklaması da geldi. Avrupa'dan böyle en net olarak.
2: Yani sert çıkış yapmıştı ama bir yıl sonra da aman NATO nerede? Rusya Berlin'e kadar gelir bizi kurtarın diyen de yine Macron oldu.
1: O konuda Avrupalılar çok da açıkçası maalesef beklemedikleri bir tabloyla karşılaştılar. Romanya'yla da biliyorsunuz yakın zamanda haberleştirmiştik de
0: gemi
1: ihracatı yaptık. Bu çok önemli aslında. Bir NATO ülkesine Türkiye'nin gemi ihracatı yapması çok önem taşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daydı bu açılış, ya yani bu resmiyete dökmek için. Romanya'da şu bağlamda Türkiye için önemli bir ülke. Balkanlar olması dışında bilindiği gibi Ukrayna-Rusya savaşının en büyük Türkiye'ye etkilerinden biri seyri sefer güvenliği Karadeniz'de. Romanya orada çok tabii sınırdaş olduğu için denklemin içinde bir ülke. O yüzden Türkiye ile ilişkilerde yine ivme kazanılan bir başka ülke olarak göze çarpıyor. Aslında hakikaten düşününce de bir yandan hani hep beraber burada fikir jimnastiği yaparken ve önemli bir isim
0: geliyor.
1: Çok önemli bir isim. İspanya Başbakanı Sanchez, ki eşinin buraya gelmesi konusunda İspanya adaletinin, yani İspanya hukuk sisteminden izin alamadığı,
0: yurt dışı çıkış yasağı
1: medyaya yansımıştı. Öyle bir şey oldu. Orada çünkü ona yönelik bir usulsüzlük, yani iddiaları var. Vergi kaçırdığı iddiaları var. Şimdi Sanchez geldi. O da tabii Türkiye için biraz son dönemde ilişkilerin ivme kazandığı bir isim. Bir de şöyle bir boyutu var tabii. Yıllardır başbakan ve Filistin konusunda Avrupa'da en direnç gösteren, ortaya karakter koyan ülke liderlerinin başında geliyor.
0: Ermenistan'a giderken bir uçak arızası dolayısıyla evet, yakın Türkiye'de. Zamanda Ankara'daydı. Çok
1: çok zaman geçmedi.
0: Evet, zaman
1: Türkiye'de
0: geçmedi ama.
1: Bir gece kalmıştı mecburi olarak. Kendisinin eşinin burada olma sebebi İspanya'daki devam eden hukuki süreç diyebiliriz. İspanya'yla da 2000'lerin başında Medeniyetler İttifakı çatısı altında Türkiye ilişkileri epey iyiydi.
0: Hürriyet anlaşması, tabii onu da hatırlatmakta fayda var. İspanya ile Türkiye arasında.
1: Şimdi yeni bir ülke geliyor, bir yandan da bakıyoruz. İzlanda geldi. Tabii İzlanda bir ada ülkesi. Hatta NATO'da şöyle bir grafik var. Geçen bir kez daha gördüm. 32 ülkenin arasında ordusu olmayan bir ülke.
0: Evet. Böyle yani değişik bir ayrıntısı var. Hatta Trump'ın örnek verdiği ülke sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani İzlanda tabii o da çok, hani etki alanı çok sınırlı bir yer. Bir ada ülkesi. Farklı bir kültürel doku. Ben yakın zamanda da İzlanda ile bir Türkiye arasında çok ciddi bir haber odaklı bir gelişme hiç hatırlamıyorum, ama şüphesiz ki NATO'nun bir üyesi ve bir parçası. O da
0: tabii bu zirvede şimdi NATO'nun geleceği masaya yatırılacak. 3.0 versiyon, işte yeniden güvenlik mimarisinin inşa edilmesi, ama bir taraftan da ülkelerin kendi aralarındaki ilişkileri ne dair değerlendirmeler, görüşmeler, bunlar da olacaktır muhakkak.
2: Yani tabii ki her ülkenin kendine göre

0: kendi iç güvenliği kadar dış güvenliğini de sağlam alacak bir politik denklem oluşturması muhakkak gerekli bir şey. Ama Avrupa Birliği kendi başına bu konuda çok fazla buna alan oluşturmuyor. Yani Avrupa Birliği üyesi olduğunuz zaman genel itibariyle Avrupa Birliği'nin genel belirlediği kuralları uygulamak ve ona tabi durumdasınız. Zaten bugün NATO'nun belki de en fazla tartışma başlıklarından biri bu. Yani ülkeler tek başına diplomatik ya da siyasi yorumlar, açıklamalar yapabiliyor liderler ama iş bağımsız hareket etmeye gelince böyle bir lüksleri yok. Yani örneğin şimdi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde İspanya Başbakanı şimdi az önce girdi. Uçaktan inmeden önce açıklama yapmış. Başı dik gidiyoruz ama %5'lik paya destek vermeyeceğiz. Bu konuda da görüşümüzü açık bir şekilde ifade edeceğiz. Şimdi bunu söylüyor ama Avrupa Birliği ülkelerinin savunma stratejisinde ortak bir karar çıktığı zaman da onu uygulamak durumunda. O yüzden hani bir ülkede bir ülke, iki ya da üç ama günün sonunda ordusu olmasa bile de küçük bir ordusu bile olsa iş siyasi karar almaya geldiği zaman ortak bir noktada, ortak bir açıklamayla kendilerini ortaya koyabiliyorlar.
1: Şimdi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geldi. Çok önemli, kritik bir isim Avrupa için. Türkiye ile ilişkileri biraz netameli. Yani çok da açıkçası gelgitli bir ilişki. Türkiye'nin büyüklüğünü kabul eden ama zaman zaman diş gösteren de bir isim. Alman kendisi. Hatta ilerleyen yıllarda Alman siyasetinde de iç anlamında yani hedefleri olduğu belirtiliyor. Alman siyasetinde aktif olabileceği belirtiliyor. Biraz şahin kalıyor Türkiye perspektifi bağlamında. Ama sonuçta şu an Avrupa'nın...
2: Ama şu an çok sıcak görüntü.
1: Şu an sıcak. Şu an epey sıcak. Kendisi de yakın zamanda hatırlarsanız Balkanlara ilişkin olarak demeci Türkiye'de çok yankı bulmuştu. Hani Balkanları Türkiye'nin işte çeşitli ülkeler saymıştı. Onların tek elinde bırakmamalıyız şeklinde. Orada biraz daha Rusya Savaşı öncesi Avrupa Birliği perspektifiyle yaklaşmıştı. Ama gerçekler, realiteler biraz daha farklı tabii. Şimdi konuk ülkeler de var. Sadece buraya gelen ülkeler arasında
2: Güney Kore, Yeni Zelanda, tabii, Japonya, Avustralya.
1: Onların da katılımcıları geliyor. Onlar da
2: bu ülkelerin katılımının anlamını da aslında biraz konuşmak gerekir. Ne dersiniz?
1: Şöyle mesela bu da ya şöyle aslında NATO'yu biz anlatırken yayınlarda da hep NATO'nun bir siyaset ekosistemi olduğuna vurgu yapmaya çalışmıştım ben de buradaki arkadaşlarımız da. Çünkü NATO aslında NATO'dan büyük. Çünkü şimdi bildirgeleri incelediğimizde de özellikle 2000'li yılların ortasına 2010'ların ortasına itibaren şöyle bir karşılaştığımız olgu var. Çin'in vurgusu çok var. Yani Hint-Pasifik vurgusu çok var. Onun bir tehdit algısı var. Değişik tonlarda Çin'in betimlemeleri var. Yani NATO'yu hatta böyle bir eleştiri de var. Transatlantik.
2: Zelenski geldi.
1: Evet, Zelenski önemli bir isim. Onu izlemek önemli. Zelenski
2: kombini yine
1: siyah.
2: Siyah.
0: Ama en azından Trump'tan yediği fırçadan sonra şeyi değiştirdi. Yani askeri hakirekli kıyafetlerle gitmiyor. Üstüne ceket giyip bütün toplantılara bundan sonra öyle devam ediyor. Yani o konsepti en azından değiştirdi.
1: Tabii savaş döneminden bu yana kendisinin tercih ettiği kıyafetler biraz farklı. Yanında da Olena Zelenska var. O da Avrupa basınına yani Batı basını diyelim çok sık çıkıyor.
2: 4 yılı aşkın süredir devam eden bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. NATO'nun tabii temel gündem başlıklarından birisi bu savaş süreci. Bakalım Zelenski'nin temaslarından nasıl bir sonuç çıkar.
0: Bu toplantının belki de en önemli gündem başlığı Zelenski'nin kendi yapacağı açıklamalar olacak. Çünkü 70 milyar dolarlık bir fonlama ihtiyacı var. Ama Trump'ın bugün Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede bu savaşın bitirilmesi yönünde bir açık ifadesi oldu. Ama Avrupa Birliği ülkelerinden de çok net anlaşılıyor ki Rutte'nin dün de bugün de yaptığı açıklamaların tamamında bu savaşın daha fazla fonlanması ve Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesi, hani diğer bir ifadeyle savaşın bitmemesi yönünde bir yaklaşım var. Göreceğiz. Bakalım Trump yarın Zelenski'nin açıklamalarından sonra ne diyecek?
2: Evet. Emre biraz Çin'in yükselişinden bahsediyor. Yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 2021'deki Brüksel zirvesine ilk kez bildirgeye yansınmıştı. Çin'den bir düşman tanımlamasıyla bahsedilmişti. Tabii burada da konuşulacaktır. Biz hep savunma

0: sanayi, savunma harcamaları konusuna değiniyoruz. NATO'nun işte 2004'teki İstanbul Zirvesi'nde, daha doğrusu o dönemlerdeki temel gündem başlıkları nelerdi? Kriz yönetimi, terörizm, Afganistan, Irak gibi. Ama şimdi bambaşka konular var. Çin'in yükselmesi var, Rusya-Ukrayna savaşı var, İran, Ortadoğu'daki gelişmeler, hatta uzay rekabeti, siber güvenlik, NATO'nun kendi teknik yapısının dönüşümü gibi birçok başlık var. Yani boşuna demiyoruz. Bir zirveden daha
1: Daha
0: fazlası.
1: fazlası. Bu arada Letonya Cumhurbaşkanı geldi. Letonya temsilcisi. Yine Baltık ülkeleri arasında. Tabii Baltık ülkelerinin de Rusya'ya olan olumsuz görüşleri çok nettir. Çünkü Soğuk Savaş'tan işte Sovyetler Birliği'nden dolayı kaynaklı olarak çok dirençlidirler. Şu andaki genelde Avrupa Birliği'nin üst düzey görevlerini alan isimler de o kanattan çıkıyor. Estonya örneğinde gibi var, Kayası'da olduğu gibi, dış ilişkiler sorumlusunda olduğu gibi. Onların Rusya'ya bakışı çok daha böyle sıcak, ateşli ve daha eleştirel oluyor. Şimdi
0: Bir de şunu da aslında konuşmak lazım. Bu zirve neden Ankara'da yapılıyor? Neden Ankara tercih edildi? NATO'nun bildiğim kadarıyla zirvenin yapılacağı adresle alakalı böyle kurallara bağlanan bir şeyi yok. Ama
2: Şöyle,
0: sembolik olarak herhalde bir
2: geçen
0: anlam
2: sene de
0: var.
2: mesela Lahey'de yapılmıştı. Yine kalabalık katılım vardı. Trump katılmıştı. Ama genel itibariyle uygulama her yıl bir ülkede yapılması yönünde. Ama tabii belki çok ekranlara gelmiyor ama genel itibariyle bugüne kadar NATO'nun genel sekreteri hep Avrupa Birliği ülkelerinden biri oldu. Şimdi artık bunu da Trump tartışmaya açacak. Yani bu kadar parayı ben veriyorum, en büyük orduyu ben gönderiyorum, en büyük parayı ben harcıyorum. Neden NATO Genel Sekreterliği koltuğunda bir Amerikalı olmadı ya da hiç olmuyor. Çünkü genel tarihsel akış içerisinde hep Avrupalı yöneticiler, daha doğrusu sivil yönetici, öyle tarif edelim. Çünkü NATO'nun içerisinde askeri kanadın dışında sivil yönetici statüsünde sadece Rutte, özür diliyorum, hiç Amerikalı olmadı. Rutte de bundan endişeli. Trump'ın böyle bir şey söyleyip söylemeyeceği yarın göreceğiz.
1: Slovakya geldi bu arada. Yine daha küçük çaplı diyebileceğimiz ülkeler arasında yer alıyor. Dediğiniz gibi NATO konusunda artık ABD Avrupa geriliminin geleceği boyut çok önemli. Bu yarınki oturumlara ve bildirgeye yansıyacak temel unsur da olacak. Alt metin olacak. Herkesin gözü oraya çevrilmiş durumda. Tabii bizler için de önemli bir gün olacak yarın sabah saatlerinden itibaren. Aslında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kapıda liderleri karşılayacak. Bugün olduğu gibi. Bugünden farkı şu,
0: Rutte olacak.
1: bir de şu var, 32 sadece lider. Yani şeyler olmayacak.
0: Davetli ülkeler.
1: Davet ülkeler olmuyor. Bu konuda çok netler, katılar. Yarınki oturum nasıl olacak? Onu da en azından bize anlatılan, aktarılanlar kadar aktaralım. Yarın bir oturum başlıyor. Mark Rutte yönetiyor. Yani NATO Genel Sekreteri genelde. Tabii ev sahibi ülkeden kaynaklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılış konuşması yapmasını bekliyoruz. Ve kesinlikle içeride konuşan içeride kalıyor kuralı var. Yani içeride konuşulanların basına herhangi bir şekilde en azından sızması, netleştirilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Herhangi bir şekilde içeride konuşulanlara yönelik
0: Basın
1: bir...
0: toplantıları olacak ama
1: Tabii.
0: herhalde bitiminde saat 15-15.30 civarı
1: Evet.
0: Rutte'nin basın toplantısı sonrasında.
1: Hepsi olacak. Hatta yan binada olacak. Yani sergi salonu diye tabir ettiğimiz binada oturum olacak. Sonra bizim şu an olduğumuz aslında Milli Kütüphane diyebileceğimiz yaklaşık bir 100 metre var mı bilmiyorum. 50-70 metre bandında bir yerde gelecekler. Cumhurbaşkanı da yani 16-30 civarında bu basın toplantısı öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de öyle bir öngörü var. Kendisinin Şimdi Kuzey Makedonya geldi bu arada. Kendisinin yine o civarda yapacak. Donald Trump yapacak. Yine Rutte'nin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Hatta basın toplantıları odaları ona göre ayrılmış durumda. Büyük salon Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte ABD Başkanı Donald Trump gibi aslında ilginin yoğun olacağı düşünülen isimlere ayrıldı. Küçük salonlarda aslında az önce bahsettiğimiz bazı ülkeler vardı. Hani bu siyasi ekosistem içinde özgürlüğü ne kadar olacağı tartışıldı olan. O liderlere ayrılacak. Böyle bir kompozisyon belirlenmiş durumda.

0: Tabii yarın gün boyu aslında hareket olacak. Yani akşam saatlerinde bitmiş olsa da birçok şey. Önce karşılama, sonra oturum, sonra bildirge bekleyeceğiz. Nasıl bir bildirge, kapsamı ne, ne kadar uzun? Geçen yıl 5 paragraflık bir
1: Evet,
0: bildirge
1: sayedeki
0: imzalamışlardı.
1: bildirge 5 maddelikti. Tabii onlardan hangileri hayata geçirildi ya da bu bildirgede neler yer alacak önemli dediğin gibi.
0: Yarın bildirge tabii ana hattımız olacak, ana başlığımız olacak. Takipte olacağız.

0: diye Peter Magyar geldi. Kendisine bir rahatsızlık yaşadığı şekilde, hatta ben de teyit etmeden bahsetmeyelim demiştim. Bir sıkıntısı olmadığını şu an görmüş olduk. Macaristan'da çok keskin bir dönüşüm yaşandı hepimizin takip ettiği gibi. Viktor Orban dönemi bitti ki Orban Macaristan'ın, Avrupa'nın Rus yanlısı son lideri, son iki liderinden biriydi Belarus'la birlikte. Orban döneminin bitmesi aslında çok keskin bir dönüşüme işaret ediyor. Şu ana kadar Magyar'ın da verdiği en azından intiba daha batı yanlısı kesinlikle. Daha batı değerlerini sahiplenen bir kişiliği var. Öyle bir siyaset güdüyor. Tabii Türkiye ve Macaristan arasında dil bağlı olarak da çeşitli anlamlarda tarihsel bir ilişki de var. Köklü bir ilişki var. O anlamda Macaristan-Türkiye ilişkisi her zaman
1: tabii
0: dikkate
1: değer. Tabii dün İstanbul'daydı. Orada biraz
0: her zaman ilgisi vardır. Dün de Magyar İstanbul'u gezdi. Hem de her yeri gezdi. Tarihi Yarımadası'ndan tut Ayasofya, Sultanahmet, Kapalı Çarşı. Dediğim gibi bugünkü o dedikodu da böylelikle adeta şu anda yalanlanmış oldu. Dezenformasyon olduğu ortaya çıkmış oldu.
1: Macron'u hala göremedik. Havalimanındaydı. En son orada bıraktık. Bakalım. İlginç bir fotoğraf karesi ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir iletişim var. Otokalaşma görüntüleri, bakalım.
0: Estonya geldi. Yine küçük bir Baltık ülkesi diyebiliriz. Estonlarla tabii Finlandiya'nın çok benzer ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Estonya'nın, dediğim aslında az önce ifade etmiştim, Avrupa Birliği'nde çalışanların büyük kısmı oralardan gidiyor. Finlandiya, Estonya. Çünkü hem İngilizceleri güçlü oluyor, hem de az önce ifade etmek istediğim o Rus yaya yönelik olarak bir mesafeli olmaları kendilerine bir avantaj sağlıyor. Avrupa Birliği'nin değerleriyle çok daha fazla ilişkilendirebiliyorlar kendilerini. Belki orada bir pozitif ayrımcılık da karşılaşılabiliyor olabilirler. Böyle bir ilişki var. Ama tabii ki Estonya'da son derece küçük bir Avrupa ülkesi. Şimdi tabii beklentilerimiz ilerleyen dakikalarda Yunanistan. Merakla bekleyeceğiz. Onlar gelecek. Almanya, İtalya, Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de yakın zamanda da bir telefon görüşmesi de gerçekleşmişti. Tabii Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında da hatırlanacaktır bir kriz, evet. O diplomatik bir krize dönüşmüştü geçtiğimiz haftaki o diyalog. Aslında pek eşi benzeri olmayan ama Donald Trump işin ucunda olduğu için bizleri çok da şaşırtmayan bir diyalog. Donald Trump kendisinin, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia etmişti. Buna karşılık Meloni de bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve biz İtalyanlar kimse için yalvarmayız dedi. Litvanya geldi şu anda.
1: Evet, liderler birer birer Beştepe'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte karşılıyor. Liderler onuruna verilen akşam yemeği başlayacak kısa bir süre içerisinde. NATO'nun Türkiye algısındaki dönüşüme de biraz dikkat çekmek lazım. Hani bir dönem Türkiye bir kanat ülkesi, cephe ülkesi, köprü ülke olarak tanımlanıyordu. Bugün daha farklı bir şey var. Kilit ülke, orta güç ya da denge belirleyici devlet. De burada Türkiye'nin stratejik özelliği, diplomasideki esnekliği, hem Rusya ile konuşabiliyorsunuz, hem Ukrayna ile konuşabiliyorsunuz. Körfez ülkeleriyle ilişkileriniz var. İran'la komşuluk ilişkisi var, temasları var, güçlü ilişkileri var. Dolayısıyla işte Afrika'da bir hinterlandı var Türkiye'nin. Bu da hani NATO'nun Türkiye algısındaki dönüşümüne etki eden faktörlerden birisidir diye düşünüyorum.
2: Bu dönüşüm sürecinde de akut ister istemez, ki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir kısmı da arzu etmedikleri halde Türkiye'nin rolüne güç vermek durumundalar. Çünkü Güney Kanat cephe hattı nasıl şekillenecek, bu şimdi konuşuluyor. Bir taraftan bu 150 milyar euroluk

0: maddi fon imkanının hızlı bir şekilde savunma ekosistemi içerisinde nasıl şekilleneceği konuşulurken Türkiye burada nasıl rol alacak, bu çok konuşulan bir şey. Asıl önemli olan Alman Şanşalyesi'nin açıklamasıydı. Hatırlarsanız çok yakın bir zamanda şöyle bir ifade kullanmış: bizim ordumuz artık bir bürokratik orduya dönüştü. Doğru söylüyor. Yani Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ordularına baktığınız zaman artık soğuk savaş bitti. Artık biz hepimiz dinlenelim, huzurlu bir yaşam standardı oluşturalım beklentisiyle ordularını çok ciddi anlamda ihmal ettiler ve gelinen noktada bürokrasiye gömülmüş bir orduyla ya da bürokratlardan oluşan bir orduyla ülkelerini yönetiyorlar. Ve bu süreç hızlı bir güvenlik şemsiyesinin oluşturulması gerekliliği yani daha da hızlandıracak bir süreç. Dolayısıyla burada Türkiye ihtiyaç var, ama Trump burada da çok akıllı. Yani Trump bir taraftan da aslında Türkiye ile ilişkileri sıcak tutarak, bak ben güvenlik şemsiyesini Avrupa'da zayıflattım, asker üslerimin bir kısmını kapatıyorum, bir kısmını da askerlerimi azaltıyorum. Dolayısıyla sana da güç vermek adına uçak motorları ve diğer katsayı yaptırımların kaldırılması konusunda da destek vereceğim, ama sen çok fazla bu Avrupalılara güvenme ya da bu Avrupalıların sana yatırım yapmasına çok fazla da alan açma moduna girebilir, ki bu benim bir beklentim, açık söyleyeyim. Nihayetinde Trump askerini çekip artı oradaki asker sayısını azaltıp ve askeri bütçe konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelere baskı kurdukça bu ülkelerinde yeni alan ya da yeni partner, yeni bir güç odağıyla beraber hareket etme arayışı artacaktır. Ama tabii yarın o NATO 03'te hepimiz göreceğiz.
1: Finlandiya geldi. Çok önemli, çünkü hatırlanacaktır, İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu çok uzun süre tartışıldı. Türkiye çok kilitti. Uzun süre onaylamadı Türkiye. Hatta 2-3 yıl önceki en önemli dış politika başlığıydı düşününce. Sonunda da az önce aslında İsveç geldiğinde de o konu gelmişti. Şimdi bu Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ilginç bir isim. Çünkü Donald Trump'la yine kimya kelimesini kullanmak burada doğru olacaktır. Enteresan bir kimyası var. Hatta Avrupa ülkeleri Donald Trump'a bir çıkartma yapmıştı. Belki hatırlarsınız, Alaska'daki o ünlü toplantıdan sonra Alaska'da ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme yapmıştı. Hemen ardından da Avrupa ülkeleri artık Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için gitmişlerdi. Ünlü liderler Macron, Meloni gibi isimler. Ve orada da vardı Alexander Stubb. Yani normalde ülke ölçeği olarak orada yer almaması gerekirken kendisi bir şekilde yer almıştı. O yüzden de aslında
2: NATO'nun
1: enteresan bir şey.
2: sondan birinci
1: Tabii.
2: ülkesi
1: tabii.
2: Finlandiya. Sonuncusu İsveç.
1: Evet, yani İsveç biraz daha bizim için sıkıntı çıkarmıştı. Ancak İsveç ve Finlandiya, çünkü aslında orada ilginç bir değerlendirmeler vardı, Avrupa basına da yansımıştı. Finlandiya ve Türkiye arasında çok ciddi bir problem yoktu. Hatta Finlandiya ile köklü olarak o ünlü Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini başlatan 1999 Helsinki Avrupa Birliği zirvesinin de başkentliğini yapmış bir yer. Finlandiya konusunda esasında Türkiye'nin pek de rezervi yoktu. Ancak İsveç konusu çok daha zor bir konuydu. Daha case'ti, vakaydı. O yüzden ikisi bir anda aslında Finlandiyalarla da şey demişti, o zamanlar hatırlıyorum. Bizi İsveç'le aynı torbaya koyuluyoruz. Aslında bizim çok da aynı derecede şikayetler yok Türkiye tarafından diye, ama o dönem ikisi bir şekilde, Avrupa'nın da bir stratejisiydi o. Aynı kulvarda aynı şekilde algılandılar.
2: Trump ne zaman gelecek?
1: Trump'ın şimdi şöyle bir şey var. Trump ve heyeti içerideydi biz çıkarken. Esasında
0: Emre, tam onu soracaktım. Otele geçtiler mi onlar?
1: Orada bir teyit etmem gerekiyor. Çünkü ben heyetler görüşmesine kadar takip ettim. Heyetler
2: Çünkü o
1: arası
2: zaman bu yaklaşık yarım saattir ekrana getirdiğimiz görüntü olmayabilir yani. Otele geçiş yapmadıysa ya da Beştepe içerisinden çıkıp
1: Tabii.
2: tekrar yerleşkeye giriş mi olur?
1: Şu an Belçika Başbakanı geldi, Bart de Wever'in. kendisi de

0: Belçika'da bir başka önemli ülke, özellikle Flaman tarafında.
1: NATO'nun merkezinde tabii olduğu ülke Brüksel.
0: Norveç. Norveç tabii ilginç bir ülke aslında. Çünkü Avrupa Birliği üyesi değil. Bu da tartışılan bir konu. NATO içerisindeki Avrupa Birliği ülkeleriyle diğerleri arasında bir ayrım söz konusu mu ki Türkiye tabii karşı tarafta yer alıyor. Çünkü dün Mark Rutte'ye sorulan sorulardan biri de buydu. Yaptırımlar konusunda ve davranışlar konusunda bir ayrım söz konusu mu Avrupa Birliği ülkeleriyle diğer ülkeler arasında? Tabii kendisi çok artık deneyimli bir siyasetçi olduğu için o soruyu biraz geçiştirdi ama son derece
1: liderler Mehteran takımıyla karşılanıyor.
0: Danimarka lideri geldi. Kendisi Danimarka Başbakanı. Danimarka'da da aslında düşündüğümüzden daha renkli bir siyasi panorama var. Yani skandalları oluyor, tartışmalar var. Mette Frederiksen, kendisi de yine bu en çok nereden hatırlıyoruz? Alaska olayından hatırlıyor. Grönland olayından, özür dilerim. Grönland konusu çok ilginç bir sıcak gündem başlığı oldu, hatırlanacaktır. Donald Trump biliyorsunuz Grönland'ı almak istiyor ve bu ciddiydi yani. Epey konuşuldu.
2: Bugün de yine ifade etti bunu yani. Bugün de bunu bir kez daha seslendirdi.
0: Onu unutmuyor. Yani o kafasında bitmesi gereken muhtemelen ödevlerden biri. Frederiksen de Danimarka'ya bağlı. Yani Grönland Danimarka'ya bağlı bir ada. O yüzden bir direniş ortaya koydu. Danimarka'nın Grönland konusundaki haklarının asla satılamayacağını, asla satın alınamayacağını şeklinde. Şimdilik kazanmış gözüküyor. En azından şimdilik Donald Trump en azından mal sahibi değil. Tabii oradaki değerli madenler, değerli mineraller konusunda çeşitli çerçeveler çizildi ABD lehine ama en azından Frederiksen orada bir duruş gösterdi. Birleşik Krallık geldi. Şimdi Starmer çok ilginç çünkü son zirvesi. Starmer istifa etti işçi partisinde. Bundan sonraki süreçte yeni bir başbakan olacak. Şu anda dünya Starmer'ı son kez lider olarak görüyor. Dönüşünde istifasının gereği görevini bırakacak. Tek gelmiş. Eşiyle gelmemiş.
2: Böyle Trump buna da laf çaktı. Gerçi de başbakan ama görevde değil ama gelmiş buraya deyip ona da bir inceden gönderme yaptı.
0: Trump'ın elinde malzeme verilmesi zaten böyle bir yolu açar. Bu arada bir bilgi notu vermek faydalı olacaktır. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Starmer'ın görüşme yapacak ve yarın bir anlaşma imzalanacak iki ülke arasında. Bir güvenlik anlaşması. Biraz savunma sanayine dayalı ortak üretim ihtiva ediyor, içeriyor. O konuda da yine İngiliz medyasına Middle East'a da düştü. Orada böyle bir bilgi var. Yarın bir anlaşma imzalanması bekleniyor. İki ülke arasında savunma sanayi içeriyor. Ortak üretim yapılacak. Çok ilginç bir konu aslında. Çünkü ilerleyen dönemlerde Türkiye ile biliyorsunuz o özellikle uçak alım satımlarında ön plan çıkmıştı ve Miçotakis geldi.
1: Evet, Yunanistan Başbakanı.
0: Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine gerilimli ilişkinin komşumuzun ve kurduğumuz gerilimli ilişki burada ön planda. Yine söylemsel olarak son dönemde hararet artmış durumda. Orada tabii Yunan toplumu, Yunan kamuoyunun Türkiye'ye yönelik olarak da tutumu biraz daha sert bize göre. Bu gündeme gelen tabii F-35 satın tedariki Türkiye'nin gibi başlıklarda en çok tepki gösteren ülkelerin başında
1: Yunanistan. Çok sıcak bir görüntü var şu an.
0: Evet, şu anda yine evet doğru diyorsun, yine çok sıcak. Fiziksel anlamdaki temaslarda ve o yüze yansıyan ifadeler oldukça sıcak. Miçotakis'in bu arada bu klasikleşmiş bir pozu. Yani ellerini hep öyle tutuyor. Herhangi bir görüşmede. Dünyanın neresine giderse gitsin. Hani ben benzer bir duruş sergileyen el olarak yani fiziksel olarak bir liderde görmemiştim. Yine aynı duruşunu sergiledi. Miçotakis'in Türkiye'ye gelmesi de ne olursa olsun tabii önemli bir haber değeri taşıyor. Bu 2023 yılındaki Atina bildirgesinden sonra aslında iki ülke arasında ilişkiler epey ivme kazandı. Dondurulan mekanizmalar yeniden işlerlik kazanmıştı. Şu anda ama yine bazen söylemsel olarak da olsa karşılıklı gerginlikler oluyor. Çünkü iki ülke çok yakın. Adalar Yunanların ama Türkiye'ye daha yakın. Aslında Yunan ana karası Türkiye olan ama Yunanistan'a bağlı olan adalar var. Kıbrıs her zaman bir konu başlık. Kıbrıs konusunda aslında Türkiye'nin çok haklı talepleri, istekleri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şüphesiz ki öyle. Onlar hep gündemde. Özellikle Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattında ya da İsrail tabii burada yine bir olan şüpheli. İsrail'in de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı arkasına alarak Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurma çabası, Türkiye'ye yönelik olarak bir adeta gruplaşmanın yine öncüsü olması da dikkat çekiyor. Bu da şüphesiz ki Türkiye'nin tepkisini çekiyor en üst düzeyde.
1: Bu arada şimdi notlarıma da bakıyorum bir taraftan. Birçok başlık konuştuk da acaba bu zirvede muhakkak gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum. Bildirgeye yansır mı yansımaz mı orasını tam kestiremiyorum da. İran konusu. İsrail, İran.
2: Bir daha tekrar eder misin?
1: İsrail değil daha doğrusu da İran konusu.
2: İran konusu zaten...
1: Çünkü çok sert eleştirileri vardı Trump'ın. Buraya gelirken de öncesinde şöyle, devam eden...
2: Aykut zaten bugünkü konuşmasında da tekrar etti. Trump dedi ki test ettim. Gerçi ihtiyacım yoktu onlara ama onları test ettim. İran meselesinde yani Hürmüz Boğazı meselesinde. Hatta sözün devamında da şunu ifade etti. İşte benim dedi İran petrolüne ihtiyacım yok. Venezuela ve Amerikan petrol bana yetiyor. Ben onlar için çağrıda bulunmuştum. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Sonuç itibariyle test ettim dediği ülkeler bugün İran meselesinde bir şey söyleyebilecekler mi Trump'a ya da katkı sunabilecekler mi? Zannetmiyorum. Hiç kimse şu an itibariyle İran'ın Amerika ile ve İsrail ile savaşına çok fazla katılmak istemeyeceklerdir. Ama Trump da yarın bir kez daha hatırlatacak onu. Mutlaka söyleyecektir. Ve muhtemelen yarın sadakat, artık paradan ziyade sadakat mevzusunu bu İran'daki savaş ve saldırılardan kaynaklı olarak kendi yanında görmek istediği ya da onunla beraber hareket edebilecek ülkelere sadakat çağrısı yapacaktır.
0: Mark Carney geldi, Kanada Başbakanı. Onu tabii dünya küresel gündeme getiren olay da Davos Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamaydı. Çünkü Batı dünyası genelde çok öz eleştiri yapmaktan kaçınır liderler düzeyinde. Ya da en azından bir bedel ödeyebileceği bir öz eleştiri yapmaz diyelim. Çok tarihsel süreçlerde örnekler verirler ama Mark Carney'nin Davos'ta yaptığı o çıkış çok yankı bulmuştu. Orada ne demişti? Küresel sistemin adil olmadığını ve aslında kendilerinin bir sanrı içerisinde, bir hülya içerisinde olduklarını dile getirmişti. O anlamda dikkat çekiciydi. Yani böyle sürdürülemez diyen
2: Almanya mı bu? Mers.
0: Almanya, Mers şimdi gelecek.
2: Yarın, asıl en önemli bu şimdi. Yarın, yarın bakalım Trump. Trump gerçekten Almanya konusunda çok sert konuşabilir.
1: Yani önceki genel sekreter, NATO genel sekreteri Stoltenberg'in anı kitabında çok değişik ifadeler vardı Angela Merkel'le alakalı. Almanya'ya ciddi eleştirileri vardı birinci başkanlığı döneminde. Hı hı.
0: Almanya şansölyesi Merkel'di. Bu arada şansölye kelimesi hem kadınlar için hem erkekler için kullanılıyor. Geçtiğimiz aylarda bir Almanya'ya gitme şansım olmuştu, onu sormuştum. Mersin koltuğu sallanıyor. Siyasi açıdan muhtemelen bir sonraki NATO zirvesine katılmama durumu oluşabilir. Orada bir sıkıntı var. Biliyorsunuz Merkel'den sonra dikiş tutmadı Almanya'da hükümetler nezdinde. Çok kırılgan bir üçlü koalisyon kurmuşlardı. O yapı tutmadı. Ondan sonra Merz geldi ama şu ana kadar onun bir kararlı duruşu vardı. Ama Almanya içerisinde onun önünü kesemediği bir durum var. Bir vaka var. O da AfD'nin yükselişi. Yani oradaki aşırı milliyetçi diye tanımlayabileceğimiz kesimin yükselişini bir türlü engelleyemiyor. Herhangi bir ara seçiminde, eyalet seçiminde o da kendisine zarar veriyor. Ve oradaki dengeyi kırılgan bir hale getiriyor. Bu arada şöyle bir bilgi var. Onu aktarayım. ABD Başkanı Donald Trump yemeğe katılacak. Tabii ki bu bildiğimiz bir şey. Ama tabii biz bir şunun peşindeyiz. Hani otelde mi, külliyede mi? biraz bu konuda hassaslar ABD'li yetkililer. O nedenle açıkçası söylemek gerekirse bilgi almak çok kolay değil. Ancak şu anda elimizdeki bilgi katılacak. İlerleyen dakikalarda muhtemelen külliyeye de odun da geleceğini söyleyebilirim.
1: Macron
0: geldi. Kısa bir sürede geldi. Muhtemelen alınan güvenlik tedbirlerinin etkisiyle birlikte. Macron'un da son NATO zirvesi. Çünkü seçim sonrası aday olma hakkı yok. Orada da tabii yine aşırı milliyetçilerin güneş gözlüğünü taktı. Eşi de çok bilinen bir isim aslında. Çok konuşulan bir isim. Yani kendisi özellikle Avrupa'da da çok ünlü. Yani şu an eskiden 2000'li yılların başında First Lady'leri aslında herkes tanırdı. Ama son dönemde o konu biraz çok ön plana çıkan First Lady'ler yok. Ancak Macron'un eşi bu konuda bir istisna diyebiliriz. Kendisi çeşitli biçimlerde hep medyada yer buluyor. Tabii Fransa'nın First Lady'si olmasının da bir etkisi
1: şuraya
0: var.
1: Şuraya bir odaklanalım bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron arasında.
0: Evet, Brigitte Macron'la Emine Erdoğan şu an samimi bir şekilde sarıldı. Hatta evet, çok samimi bir şekilde sarıldılar. Hani belki de bu kadar beklemeyebilirdik. Macron da gayet
2: Fransa kültürünün vermiş olduğu nezaket sınırlarının tamamını kullanıyor.
0: Brigitte Macron kendisi dediğimiz gibi önemli bir isim. Emmanuel Macron'un da bundan sonraki hayatı nasıl olacak? Sarkozy, Nicolas Sarkozy herkes hatırlar. Onun siyaset sonrası kararı, biraz kitap yazmıştı. Hapse de girdi gerçi, o başka işlere de ilgilendi.
1: Bir diyalog var şu an.
2: Hem diyalog var ama burada hatırlatalım. Şu ana kadar gelen liderlerin hiçbiriyle Erdoğan el ele tutuşarak bir fotoğraf vermedi. Macron'la el ele tutuşarak.
1: O tarafı dikkat çekici bir sohbet var yani. O kadar uzun sürmedi diğer liderlerle.
2: Evet. Muhtemelen Macron Suriye'den geldiği için tam da bombaların ortasında kaldı.
1: Ama gülüşmelerden anladığımız kadarıyla renkli bir diyalog var.
0: Ya tabii ev sahibi olmanın verdiği bir ekstra bir misafirperverlik duygusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da oluyor. Bir de geçen konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an bu yarın çekilecek o resimdeki en uzun süre kalan lider. Yani diğerlerinin yaklaşabilen bir lider de yok aslında yani. Şöyle düşündük hatta, 2004 İstanbul'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Onun bazı karelerini de görmüştük. Onu da baz alırsak 2004'teki İstanbul'da yapılan NATO zirvesinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan
1: evet
2: olan geldi.
0: Evet, ABD Başkanı Donald Trump geldi.
1: Beştepe'den makam aracı giriş yapıyor. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la selamlaşacak. Zirve için verilen akşam yemeğine ABD Başkanı Donald Trump.
0: Yani ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili ileride Türkiye-Amerikan ilişkileri ele alınan kitaplar, akademik çalışmalar yapıldığında gerçekten ilk dönem ve ikinci dönem arasındaki fark madalyonun 200'ü gibi olacak. İlk dönem kat uygulamalarını yapan, işte F-35 sürecindeki sancıyı hepimiz biliyoruz. Oradan sıkıntılar yaşanmıştı.
1: Bu meşhur canavar.
2: Evet.
0: Evet. Bunun haberini arkadaşlarımız Yunus Emre başta olmak üzere yaptı.
1: Ve ABD
2: başkanlarının zaten Putin'in de arabası aynı şekilde konuşulup tartışılır.
0: Diğer araçlardan farklı.
1: Evet, şimdi iniş yapacak Trump. Makam aracından iniyor Beştepe'de Cumhurbaşkanı
0: İkinci
1: Erdoğan.
0: Kez geldi bugün. Evet. Yani bir gün içerisinde ikinci kez ağırlanan belki de tek lider tarihte. Çünkü Cumhurbaşkanlık Külliyesi
1: 17 yıl oldu değil mi? Tabii. Amerikan Başkanı Türkiye.
2: Bu arada Trump'ın genel kravat alışkanlığı hep ya kırmızı ya da mavinin böyle parlak tonları. İlk kez bugün ben Trump'ı böyle lacivert içinde böyle
0: renkli oldu. Değil.
2: Bu renkli değil. Hatta öyle bir hale geldik artık, hani direkt İsrail bayrağı gibi ortada dolaşan bir.
1: Evet, şimdi hemen oraya bir odaklanalım. Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan'la önce tokalaştı Donald Trump. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar selamlaşıyor ve bir sohbet yine başladı Erdoğan ve Trump arasında.
0: Melanie Trump yok. Yani eşi yok kendisi. Donald Trump tek başına katılmayı tercih etmiş. Onun tabii en büyük beyanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım şeklinde. Her ortamda bunu söyledi. Oval Office'te de söyledi, bugün de söyledi. Bugün kimya vurgusu yaptı. Bugün çok ilginç bir beyan vardı aslında basın toplantısında. Geleneksel anlamda ittifak kurduğumuz ülkelerden daha çok Türkiye'den destek aldığımız dönemler oldu dedi. Yani ilişkilerin ne kadar olumlu olduğuna burada gönderme yaptı. Türkiye dedi gerilimli anlarda olumsuz olarak bize sahne almadı dedi.
1: Evet, şimdi fotoğraf karesi görüntü veriliyor. NATO liderleri Beştepe'de, ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi liderler için verilen akşam yemeğine katılmak üzere geldi.
0: Şu an yine bir diyalog var.
1: Evet, Macron'dan sonra
0: en uzun
1: diyaloglar. Belki de geçebilir, bilmiyoruz tabii sürerse.
0: İki tercüman var fark ettiyseniz. Biri Cumhurbaşkanımızın da hem danışmanı hem tercüman olan, hem de bir diğeri de tamamen Trump için tercümanlık yapan bir isim var. İkisi de farklı durumlarda.
1: 3 de olabilir şu an. Ben sağdaki tercümanı da, evet.
2: Sağdaki tercüman genelde Emine Hanım'ın yanında duran, genelde simultane bu konferanslardaki simultane tercümeleri yapan görevli.
0: Fatima ama, Hanım da, Fatima Gülham Abu Sanat Hanım da bilindiği gibi tercümanlık görevi yapmıştı.
1: Ve tamamlandı bu arada Emre.
0: Şimdi
1: Erdoğan ve Trump birlikte Beştepe'nin kapıları açıldı. NATO liderler zirvesi için verilen akşam yemeğine katılmak üzere Beştepe'nin merdivenlerinden çıkıyorlar ve böylece liderlerin tamamı da gelmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetin Er, Çetin, değerli katkılarınız için. Geniş bir yayın oldu, uzun bir yayın oldu ve Habertürk muhabiri Emre Karaca, emeklerin için çok teşekkür ediyorum.
2: Burada tabii Aykut muhabir arkadaşlarımızı gerçekten takdir etmek gerekiyor. Kaç gündür çok güzel ve özel haberler yaptılar. Habertürk izleyicilerine çok güzel haberler hazırladılar. Onlara da ayrıca özel olarak teşekkür etmek istiyorum.
1: Evet, hepsinin emeğine sağlık, tüm Habertürk ekibinin. Biz burada noktalıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gerçekleştirdiğimiz yayın nihayet eriyor. Ancak asıl yarın bakalım neler olacak. Bu sorunun yanıtını da arayacağız. Tabii burada yayın noktalıyoruz ama biraz bakacağız yayından sonra. Acaba hangi mesajlar çıkacak? Delegasyonlar var tabii. En hızlı, doğru, sıcak gelişmeleri Habertürk ekranında bulmaya devam edeceksiniz efendim.
3: Peki Aykut Türel, çok çok teşekkürler. Ankara Haber Müdürü Aykut Türel. Aykut'a ana haberde pası verdik, geri zor aldık. Çünkü liderler geldi Beştepe'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün NATO liderlerini, NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarını tek tek karşıladı. Hepsine hoş geldiniz dedi akşam yemeği için. Beştepe'de onları ağırlıyor. Son olarak tabii Donald Trump geldi. Donald Trump canavar lakaplı aracından indi, geldi. Cumhurbaşkanıyla, eşi Emine Erdoğan'la tokalaştı. Biraz konuştular. Daha sonra içeriye geçtiler ve kapı kapandı. Şimdi içeride akşam yemeği var. Tabii NATO Liderler Zirvesi önemli toplantı, önemli bir zirve. Yarın ayrıntılar var. Yarın başka başlıklar var. Bugün daha ana eksende liderlerin Ankara'ya gelişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmaları ve genel olarak tabii yarın da çeşitli görüşmeler, zirvede konuşulacak başlıklar, ayrıntılar. Her birini Aykut'un söylediği gibi her bir başlığı, toplantıyı, görüşmeyi takip ediyoruz. Bu arada stüdyoda nedir ne değildir var bu akşam. Başladık aslında. Stüdyoda değerli konuklarım var. Konuklarımı hemen tanıtayım size, sonra kısa bir araya gidip geleceğiz. Çok güzel, çok özel bir NATO programı yapacağız. Gerçekten gün boyu Habertürk'te arkadaşlarımız bütün gelişmeleri aktardılar ama bize o kadar çok not kaldı ki o notları tek tek tartışacağız, konuşacağız. Şimdi karşılamalar, NATO'da gazetecilere sunulan menüler. Bu arada başka başlıklar var. Mesela ne var? Çok ilginç. Şu gelen liderler, Trump'la arası iyi olanlar var, kavgalı olanlar var, limoni olanlar var. Bütün bunlar nasıl tasnif ediliyor, neye göre belirleniyor?

0: O görüşmeler hangi minvalde sürecek? Daha önceki hikaye Ankara'da tekrar ortaya çıkacak mı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile X bir ülkenin ilişkileri NATO zirvesinde daha fazla önümüze gelecek mi? Ya da Cumhurbaşkanı'nın özellikle 5 tane F-35 verecek sözü var. Toplantıda söyledi bunu. Katsa yaptırımları, onun dışında Türkiye-Amerika ilişkileri, NATO-Avrupa ilişkileri, hem bir taraftan o sosyal ilişkiler, diğer taraftan da resmi görüşmeler, her birine tek tek bakacağız. Doktor Özgür Tör, emekli Tuğgeneral, Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yayınlar ben teşekkür diliyorum. Ederim, sağ olun. Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç. Merve Şebnem Oruç hoş geldiniz, teşekkürler. Mete Sohtaoğlu, Orta Doğu uzmanı. Sevgili Mete hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bu akşam epey işimiz var. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Hasan abi hoş geldin.
3: Eyvallah.
0: Birlikte izledik. Bayağı renkli görüntülerdi. Liderler evet. Geldi, eşleri geldi. Hatta biz kılık kıyafetleri üzerine de böyle bir bayağı konuştuk.
3: Evet.
0: Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Ama Özgür Bey bu konuda uzman, onu anladım. Yani en deneyimli isim Özgür Bey. Çünkü biz çok fazla anlamıyoruz bu işlerden. Ama gerçekten renkli görüntülerdi. Tüm Türkiye liderlerin karşılanmasını canlı yayında izledi. Bu arada Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti milletvekili, Ankara stüdyosunda değil. Gördüm. Hocam galiba stüdyoda değilsiniz. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diyorum. Stüdyoya gidemedim, yollar kapalı olduğu için.
0: Olsun, sorun değil. Bulunduğunuz yerde değerli, kıymetli bizim için. Yayında olmanız yeterli. Bu konuları, başlıkları birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok teşekkürler. Peki Gülru Gezer, eski diplomat, hazır mı? Birazdan olacak, tamam. Gülru Hanım da yayınımızda olacak. Ama biz önce kısa bir araya mı gidelim? Gidelim, araya bir gidelim, gelelim. Gerçekten çok özel görüntüler, çok özel fotoğraflar, çok önemli analizler yapacağız. Az sonra birlikteyiz.

NATO 2026 Ankara. Zirve devam ediyor. Bugün bir, yarın iki. Önemli bir zirve ama şunu söylemeliyim. Neden bu kadar abartılıyor? İşte NATO zirvesi Ankara'da. Yani ne oluyor NATO ülkeleri vesaire? Farklı farklı yorumlar var. Bunların hepsini dinliyoruz, hepsini değerlendiriyoruz, hepsini duyuyoruz. Aslında hikaye biraz şöyle. NATO'nun en güçlü ikinci ordusundan bahsediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri için. Yani NATO'nun iki büyük ülkesi. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada Türkiye. Çok doğal olarak özellikle Fransa Cumhurbaşkanı'nın NATO ile ilgili sarf ettiği sözler, daha sonra NATO, Amerika ve Avrupa denkleminde yaşananlar bu zirveyi çok önemli hale getirdi. Yani zirvenin esas ağırlık noktası bu. Ayrıca NATO'nun iki numaralı ordusuna sahip, ikinci büyük ordusuna sahip ülkede olması da bütün bunları ekleyen, bunları daha fazla yukarı bir level'a çeken sebepler.

0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu arada tekrar merhabalar, başlıyoruz yayına. Mete Sohtaoğlu burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklarıyla yemeğe geçti. Hepsini tek tek kapıda bekledi, karşıladı. İçeriye geçirdi. Şimdi birlikte gittiler ve akşam yemeğinde NATO ülkeleri liderleriyle akşam yemeği için Beştepe'de buluştular. Peki karşılamaların aslında en önemli ismi hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik olarak. Donald Trump'la ilgili programdı. Cumhurbaşkanı Trump'ı havalimanında karşıladı. Diğer, yani takip ettiğim kadarıyla hiçbir lideri havalimanında karşılamadı. Öyle değil mi Mete?
1: Evet, doğru.
0: Bir tek Trump'ı karşıladı.
2: Ama onun bir nedeni var. Trump, neden? Dün İletişim Başkanı Burhanettin Bey açıkladı. Resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Yani NATO bağlamında değil.
0: Bir saniye, bu bilgi güzel. Yani Donald Trump sadece NATO liderler zirvesinin kesinlikle dışında gelmiyor. Bir başka
2: asıl
0: resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
2: Türkiye başkenti Ankara'ya Amerikan başkanı olarak resmi bir ziyarette bulunduğu için.
0: Obama'dan sonra gelen ilk Amerikan başkanı mı?
2: Tabii.
3: Evet.
0: Şey gelmedi değil mi?
2: Biden
0: gelmedi.
3: Başkan yardımcısıydı Biden geldiğinde.
0: Başkan yardımcısı, başkan olarak
3: evet,
0: gelmedi.
3: Başkan olarak gelmedi.
0: Başkan olarak
3: Trump
0: gelmedi.
3: Trump da ilk döneminde gelmedi.
0: O zaman Trump başkan olarak geldi.
2: O Barış Pınar Harekatı sırasında.
0: O zaman geldiyse böyle bir karşılamayı da biraz hak ediyor yani Amerikan
2: hem de başkanı. Değil, resmi program. Amerika başkanı Trump resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi.
0: Ankara'ya geldi.
2: Evet.
0: NATO ayrı bir başkan.
2: Tabii.
0: Peki. Şimdi fotoğraf böyle. Bu bir karşılama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında Trump. Burada bir başka enstantane. Burada bir başka an. Anlar yakalanmış. Şimdi Cumhurbaşkanı bir kere gözlüklü. Güneş gözlüğü var. Trump'ın yok. Güneşli bir Ankara gününde Cumhurbaşkanı gözlüklü. Bunu bir şekilde bir şeye yormalı mıyız? Yani muhatabınızı gözlüklü, gözlüksüz karşılamanızda bir şey var mı? Herhangi bir ne diyeyim? Yani onu ciddiye almak, çok daha ciddiye almak ya da almamak hani böyle bir şey mi? Yoksa ben güneşten rahatsız oluyorum,
2: çok
0: gözlük takarım.
2: Çok basit bir gerekçesi var.
0: Nedir?
2: Cumhurbaşkanı'nın çünkü güneşe karşı hassasiyeti fazla.
0: Bu kadar basit. Ama çok samimi bir görüntü, öyle değil mi?
2: Bakın bu görüntünün devamında, onu da söyleyeyim ben. Devamında merdivenleri çıkar çıkmaz gözlüğünü çıkartıyor Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar yani bu dönüyorlar ya. Güneşe doğru döndüğü an var.
0: Durum eşitleniyor.
2: Döndüğü anda içeri girecekleri zaman güneş gözlüğünü çıkartıp bırakıyor.
0: Sadece sağlık sebepleri.
2: Evet, evet.
0: Peki. Mete, bütün bu karşılamayı, kısaca bu görüntüleri, bu ifadeleri, şurada çok neşeliler, kahkaha atıyorlar. Burada Cumhurbaşkanı hani epeydir görmediği bir dostunu görünce koluna girersin, böyle konuşa konuşa devam edersin. Böyle bir sıcaklık içinde. Burada bir şey var. Erdoğan elini böyle, bu hareketi çok yapıyor. Hani tamam diyor, neyse mesele. Burada da yine o şen neşeli bir hal var. Karşılamayı kısaca şu fotoğraflar, şu anlar, enstantaneler üzerinden bir özetler misin? Ama onun dışında senin elinde önemli de şeyler var. Anlaşma metinleri var.
1: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında Washington ziyaretiyle ekibiyle beraber gittiği ziyaretin iadeyi ziyareti gibi bir durum. Fakat buradaki tek farkı orada konuşulan mevzuların ete kemiğe bürünmüş bir halde ABD Başkanı Trump tarafından muhtemelen bu gece ya da yarın dünyaya duyurulması. Tabii beklenti olan konular var. Bu konularda anladığım kadarıyla çözülmüş ama şunu da
0: ne
1: söylemek lazım.
0: O beklenti dediğimiz konular neler?
1: Şöyle, şimdi birincisi Türkiye'nin özellikle hatırlayacaksınız 2018-2022 arası bizim NATO tatbikatlarına katılımımız pek hevesli değildi. Daha çok sembolik düzeyde katılıyorduk. Çünkü NATO'nun başta PKK meselesi olmak üzere NATO üyesi ülkelerle ilgili önümüze konan teknolojik ambargolar, yaptırımlar ya da siyasi bürokratik engellerden dolayı Türkiye bu anlamda muzdaripti. Şimdi önümüzde bir işin, şunu özellikle söyleyeyim. Burada sadece bir mühimmat satışı vesaire gibi bir şey yok.
0: Evet.
1: Bugün sadece imzalanan anlaşma 5 projenin tutarı 7 ortak anlaşmaya imza atıldı. 5 projenin tutarı 75 milyar dolar. 2 projenin bedeli açıklanmadı. Gizlilikten dolayı.
0: Mete bir saniye. Bu 75 evet. milyar dolar.
1: Evet.
0: Bizimle Amerika arasındaki iş mi?
1: Hayır, NATO'yla.
0: NATO'yla?
1: Evet. Türkiye bu anlaşmanın 7'sinde katılımcı ülke olarak yer aldı. Türk firmaları yüklenicileri açıklanan 5 projenin 4'ünde var. Bunları da söyleyeyim ilk defa. Bu arada Abrams tankından Atanslara, Barracuda, 500M Stinger füzeleri gibi bu Amerikan ürünlerinin Avrupa'da üretiminde Türk firmalarını göreceğiz artık ortaklıklarla. Ve bu 2 milyar 813 milyon dolar olarak açıklandı. Ve yeni bir ajans kurulacak, yayının ilerleyen dakikalarında anlatırım. Bunu farklı kılan mesele NATO'nun genişlemesi vesaire değil. Kritik ham maddeler meselesinde bir fon ya da ajans yarın nihai bildirde yer alacak. Bu da savunma üretim için hayati öneme haiz kritik ham maddelerin, bileşenlerin ve geri dönüşümlerinin temini, depolanması, nakliyesi ve yönetimini kapsıyor. Türkiye'de var bunun içinde ve bedeli açıklanmadı. Açıklanmayacak muhtemelen de yarın. NATO'nun insansız hava aracı üstünlüğü var. Gene Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülke 40 milyar dolarlık bir ortak anlaşma imza attı NATO bünyesinde.
0: Ben özür dilerim. Ben bu meseleleri anlamakta gerçekten biraz güçlük çekiyorum. Şimdi NATO bir ittifak. Buranın savunma birikimi, her ülke kendi savunmasını kendi yapıyor. Yani Türkiye kendi ordusunda kendi modernizasyonunu, kendi yeniliklerini, kendi gelişimini kendi sağlıyor. Bu anlaşmalar kimler arasında yapılıyor? Mesela 75 milyar dolarlık bir bütçe var ortada. Bir anlaşma yekünü var.
1: Şu an için.
0: Mesela Türkiye insansız hava aracı üretecek. Bunu NATO ülkelerine mi satacak?
1: Hayır.
0: Yoksa NATO ortak bir alanda bir üretim mi yapacak? Ben onu tam anlamadım.
1: Çok güzel soru. 3000'e yakın Türk firmasının Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın çeşitli yerlerinde ortaklıklar kurarak ya da şube açarak NATO'nun bir lojistik ya da tedarik üssü haline geliyor. Hmm.
0: NATO oradan temin edecek.
1: Bizden NATO standartlarını temin edecek. Bunun bizi siyasi getirisi de şu. Avrupa Birliği yasalarının, gümrük bazı regülasyonlarının, gümrük birliği anlaşmalarının bazılarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü bir ithalat ihracat meselesi gelecek. Bir ticari mal gibi düşünün. Daha önce Avrupa Birliği'nin bize uyguladığı işte gümrük muafiyetleri vesaire bunlar bir düzen oturacak. Siyasi olarak da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir önümüzdeki dönemde bir müzakere süreci başlayacak. Buna bir üyelik kastederek söylemiyorum ama başlamak zorunda. Çünkü Almanya'nın sistemiyle Polonya'nın devlet sistemi farklı ve bu Türk ürünlerinin buralara girebilmesi, satış yapabilmesi, ordularının envanterine girebilmesi için bu düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Sorduğunuz soru şöyle önemli. Bakın yarın nihai bildirgide şöyle bir ayrıma doğru gideceğiz. Artık bu %5'lik savunma bütçesi bir tavsiye niteliğinden ziyade bir artık aşağı yukarı zorunlu hale gelecek.
0: Mecburi olacak yani.
1: Gibi. Şöyle örnek vereyim.
0: Bu kimin işine yarayacak daha çok? Amerika'nın istediği bir
1: bakın,
0: şey
1: midir? Bakın önümüzdeki dönem Varşova, Berlin ve Ankara merkezli, Washington'ı saymıyorum, merkezli yeni bir NATO ekosistemi doğuyor.
0: Vay be, Varşova deyince benim aklıma neler geliyor. Polonya. Varşova paktından NATO'nun Varşovasına geçmişiz.
1: Evet.
0: Hayat ne çabuk geçiyor. Şöyle. Yeni bir denklem koyuyor. Bir saniye.
1: Modele geçiyoruz.
0: Anladım. Özgür Bey, bu özellikle 75 milyar dolarlık bir hacim, bir bütçe ve NATO ülkelerinin ürettiği şeyler NATO içinde değerlendirilecek. Alıcıları da NATO'dan olacak. Bu Türkiye için herhalde bu süreçte önemli bir gelişme.
4: Kesinlikle. Pazar payını kapma açısından önemli. Ama ben şöyle bir çerçeve çizeyim müsaade ederseniz. Biraz daha geneline bakalım.
0: Lütfen.
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Ben diyor 30 trilyon dolar üzerine bir gayri safi milli hasıla 30.7. Yani 30 trilyon diyor, yuvarlak gidiyoruz.
0: Evet.
4: Siz de diyor Avrupa Birliği hepiniz toplasanız 21 trilyon dolar, euro'dan dolara çevirdiğimiz zaman. Yani yaklaşık yarısı kadar diyelim. Gayri safi milli hasılınız var. Ama siz önce %2 hedefini şu an yakaladınız. Askeri harcamalar, savunma harcamalarsan. Şimdi bunu %5'e çıkaracaksınız diyor. Bakın daha önce %2'yi zor yakalattı. Bastıra bastı. Mesela Polonya %4,5 örnek. Şimdi bu şu demek. Bugün itibariyle bütün Avrupa ülkelerini toplasanız savunma harcamaları yaklaşık 480 milyar, yani 500 milyar
0: o
4: dolar
0: civarda bir şey.
4: 2026 evet. Hedefini söylüyorum. Hı hı. Bunu %5'e çıkar, yani gayri safi milli hasıl %5'e çıkarmak demek şu demek. Hı. Yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri kadar, Amerika Birleşik Devletleri 900 küsurat milyar, yani 1 trilyon dolara yakın şey var, savunma
0: askeri harcaması var.
4: Harcaması var. Bu şu demek, yani Avrupa Birliği diyor ki sen de benim kadar savunma bütçesi ayıracaksın.
0: Ama geçen çıkardık. Hatta arkadaşlar onu bile hızlıca belki bulabilirler. Yani Avrupa Birliği ülkeleri bunu ciddi anlamda artırdılar.
4: Evet.
0: 2,5, 3, 3,5, 4,5'a çıkaranlar var.
4: Polonya 4,5 ama hala daha istenen şu an 2 hedeflemiş. Şimdi Almanya'nın 1 falandı. Mesela şu anda Almanya'nın 2'yi geçti. Totalde 2'yi geçti Avrupa Birliği ortalaması.
1: 124 milyar euro.
4: Mesela bu sene 113-114 milyar dolarlık bir şeyi var. Savunma bütçesi var. Daha öncesinde böyle mesela Fransa bir numaraydı. Fransa 60 falan. Şimdi amaç şu. Buradaki amaç şu. Bir, Avrupa Birliği'nin bu hepsi tabii silah alınmıyor. Personel gideri o ama sonuçta yatırım içinde.
0: Doğru. Tabii.
4: Yatırım içinde bir bütçe harcılıyor. Bir, Rusya karşısında Avrupa Birliği kendi başına durur hale gelecek. İki, bir an önce söyleyeyim mi, bütçe artışından silah alımları özellikle uçak gibi, hava savunma füzesi gibi kimden alacak ağırlıklı olarak? Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki pazar payı büyüyecek. Dolaylı olarak.
0: Kısa bir şey soracağım.
4: Buyurun.
0: Hızlı bir cevap istiyorum. Bu kısa vadede Amerika için karlı bir şeymiş gibi görünüyor. Ama güçlü bir Fransa, güçlü bir Almanya, güçlü bir İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duymadığında
1: bu toplantının en gergin maddesini söylüyorsun.
0: Amerika Birleşik Devletleri uzun vadede bundan zarar etmez mi? Amerika'nın da bu kıtada, bu kıtanın çeperinde birçok yerde çıkarları var. Mesela Avrupa o zaman demez mi? Bana bu harcamayı yaptırdığına göre o zaman pılını pırtını topla git, sana ihtiyacım yok. Almanya, ben kendimi savunuyorum demez mi?
4: Yarın ama zaten diyecek. Gidiyor. Şöyle gidiyor.
1: Almanya yarın.
4: Oradaki her öyle türlü evet, personel ve araca gerece ihtiyacı var. Komuta kontrol sistemi onu uzakta da kullanacak. Zaten gidiyor. Ama gittiğinde bir Avrupa'daki şekillendirme böyle olacak. İsrail evet. İçinde birazdan konuşacağız. Orta Doğu ile ilgili farklı beklenti var. İşte Rusya için şöyle olacak. Belli beklentiler var. Bunlar olur olmaz. Ama mantık şu. Avrupa daha fazla savunma bütçesi harcayacak ve silahın bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Bu onun aleyhine olmaz. Niye olmaz? Çünkü tarihsel olarak bakın Almanya hariç birkaç kere hep böyle beraber hareketler. İngiltere, Fransa o grupla evet, beraber hareketler. Evet, evet. Hatta Rusya ile bile. Şimdi burada Çin eğer hedefse yani hasımsa, düşmansa ne dersiniz deyin. Bütün herkese savaşamaz. Yani Avrupa ile Rusya ile herkese savaşamaz. Ne yapacaksınız? Avrupa'yı güçlendirip hatta alabiliyorsanız. İran'da bunu başaramadı. O yüzden Meloni arasındaki sıkıntı o. Yanınıza da biraz müttefik olarak onlar destek olacak. Yani uçak gemisi, anladım, o bu falan.
0: Anladım.
4: Bunu şekillendirmeye
0: ama
4: çalışıyor.
0: Siz bunun Amerika için uzun vadede zararlı olmayacağını düşünüyorsunuz.
4: Olmaz. Peki. Bir de şunu unutmayın, son cümlemi söyleyeyim. Bakın çok kitlesel göç hareketleriyle Almanya'da gibi, Fransa zaten bu konuda muzdarip. Yani onların ulus devletlikten çıkarmaya yönelik de bir şey var. Böyle bir gidişat var. Yani eskisi gibi 3. Reich falan Almanlarda çıkacağını ben değerlendirmiyorum. En azından yakın zaman içerisinde. Onlar Rusya'ya karşı güçlü bir Almanya. Diyor ki Rusya'nın panzeri diyor, Almanya diyor. Çin'in panzeri diyor, Japonya diyor. Bunları eski hasımları da olsa şu an kuvvetlendirmeye çalışıyor.
0: Peki. Mehmet Hoca'ya bir dönelim. Mehmet Hoca evden bağlanıyor bize. Biraz önce özel bir şey ama reklam arasında Mehmet Hoca'nın oğlunu da gördük değil mi hep beraber? Evet, evet. Hasan abi görmedik mi?
2: Gördüm.
0: Hocam delikanlı size bayağı benziyor yani böyle. He, tıpatıp gibi bir şey.
5: Aynen kopyası diyebilirim.
0: İçeride mi? İzliyor mu içeride?
5: Sanırım izliyor. İsminde Mehmet. Mehmet Tuna.
2: O da Mehmet.
0: Evet. Mehmet'in oğlu Mehmet.
2: Evet evet.
0: Mehmet oğlu Mehmet.
5: Tuna. Tun. Evet. Tabii Tuna'sı da var.
0: Tuna. Mehmet, Tuna'sı
2: Mehmet,
0: da var.
2: Tuna.
0: Ya hocam seviyoruz bayağı, Mehmet bayağı derin bir isim yani. Mehmet Tuna. Hani çocuğu kimse tutamaz. Tuna'ya doğru gider yani. Peki. Şimdi bu 5 tane F-35 sözü. Hocam bir şey dikkat ettim. Toplantıda Cumhurbaşkanı birdenbire böyle 5 tane F-35 sözü var dedi. Trump da bakacağız dedi. Yani daha önce sanki Trump bu sözü vermiş gibi. Ben mi yanlış anladım?
5: Aslında Trump'ın açıklamasında başka şeyler de vardı biliyorsunuz. Arkadaşlar görüşüyor dedi. Yani bunu belli etti. Yani bu zirveden önce Türkiye'deki üst düzey görevlilerle yani şeyler Amerika'da üst düzey görevlilerinin belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Zaten diplomasi de bu şekilde işler. Yani sürprizle hareket etmezler. İlk defa burada dile getirmezler. Ben bunun altyapısının hazırlandığını düşünüyorum ve bu zirveyi de şu şekilde görüyorum. Biraz önce Hasan Bey de dile getirdi. Niye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu şekilde karşılandı falan diye. Tabii ki doğru söylüyor. Farkındaysanız bir NATO zirvesi konuşuyoruz ama bence daha da böyle neredeyse öne çıkan bugün

0: en azından öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler.
1: Evet.
0: NATO'nun önüne geçti bugün. Yarın belki NATO marjındaki gelişmelere bakacağız. Öyle gözüküyor. Burada da benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar yapılan görüşmelerin meyvesini belki basın toplantısıyla açıklandığı zaman bunları göreceğiz diye düşünüyorum. Zaten bir tanesi de biliyorsunuz Trump'ın böyle bir tarzı var. Mesela katsa yaptırımları konusunda kaldıracağız bunu dedi. Direkt hiç böyle lafa eğip bükmeden söyledi. Böyle bir diplomasi tarzı var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında benim gördüğüm kadarıyla ilişkiler geçmiş dönemde sıkıntılı ilişkilerin ortadan kalkacağını ve belli bir zaman diliminde olumlu yönde ilerleyeceği konusunda bende bir kanaat var.
1: Mehmet Hocam, Mehmet Hocam, özür dilerim. Kısaca katsa yaptırımları kalktı. Mesela Türkiye katsa yaptırımlarının kalkmasıyla ne elde edecek? Somut olarak o yaptırımlar Türkiye'nin neyini engelliyor?
2: SFP PESCO'da kalkacak. Onu da önemli bir not olarak.
1: Buyurun.
0: Şunu engelliyor. Biliyorsunuz bizim özellikle savunma sanayi konusu başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile belli ilişki tarzımız vardı. Katsa yaptırımı ne dersek bu daha iyi anlaşılabilir. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin hasım ülkelere karşı uygulanmış olduğu yaptırımları içeren bir yaptırım paketidir bu. Bunu içeriyordu. Şimdi bu kalktığı zaman Türkiye'nin hem savunma sanayi başta olmak üzere diğer kalemlerde de Türkiye ile ticaretin hem savunma anlamında işbirliğinin önündeki engelleri kaldıracak. Başka bir şey daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu bu katsa yaptırımlarından dolayı NATO müttefikleri de biliyorsunuz buna bakarak hareket ediyor idi. Amerika Birleşik Devletleri yani NATO'nun en güçlü ülkesi olarak Türkiye'ye katsa yaptırımları uyguladığında bu defa diğer üyelerde NATO'nun üyeleri de Batı ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına bakarak bir hareket tarzı geliştirdiler bu zamana kadar. Bu engeller de ortadan kalkacak. O açıdan bence bu çok ciddi bir gelişmedir diye düşünüyorum.
1: Peki. Tekrar geleceğim hocam. Tekrar geleceğim. Araya gitmeden Merve Şebnem Oruç. Bütün bu konuşmalar Cumhurbaşkanı'nı övüyor Trump. Yani bunu Amerika'da da yapıyor, başka yerlerde de yapıyor. İyi dostumdur diyor, çok iyi anlaşıyoruz diyor filan. Fakat Türkiye-Amerika arasında, Türkiye-NATO ilişkileri arasında sıkıntılar da var. Bazı başlıklar var. Onları halledebilecek bir hal görüyor musun? Yani F-35 konusu işte katsa kalkacak dedi ama diğer başlıklar var, önemli işler, Türkiye'nin beklentileri var. Yani bu karşılamalar, bu görüşmeler, bu vücut dilleri, bu tavır, davranış onlar halledilebilir mi? 2-3 dakikayla.
3: Birden fazla başlık var. Evet. Şimdi öncesinde o bir sürprizle geliyorumla beraber F-110'u konuşmuştuk. F-110 motorları meselesine.
1: Bak, güzel hatırlattın. Mesela o sürpriz nedir?
3: Evet, yani o mu acaba dendi? Muhtemelen bunlarla alakalı. Bakalım bu mu yoksa daha büyük bir şey çıkacak mı heybesinden göreceğiz yarın özellikle de. Şimdi F-110 meselesi bir kongre onayına tabi malumunuz. Katsa yaptırımlarının kalkması ki aslında basın toplantısında belki bu kadar vurgu olmayabilirdi bile. Ben yani toplantıyı hem katsa yaptırımları hem de F-35 satışının domine etmesini dikkat çekici buldum.
1: Evet.
3: Katsa yaptırımları meselesi evet Trump'ın ağzından çıkan hatta sizin vurguladığınız 5 yani Cumhurbaşkanı'nın sayı belirtmesi üzerinde bir baskı oluşturması bunlar önemli. Ama orada da katsa yaptırımları malumunuz yani şey sonuçta kongrenin onayı yine olmadan olmayacak bir şey. Hatta kongre onayını geçin orada bir şart var o yasada. S-400'lerin ya tamamen elden çıkarılması ya geri verilmesi gibi bir durum. Ya da yasanın değiştirilmesi çok özür. İşte orada hatta buna F-35'i de katabiliriz. F-35 biraz daha zor bir şey çünkü sadece kongreyle değil bir de lobilerle uğraşıyorsunuz. Yunanistan var, İsrail var yani Trump tek başına değil.
1: İsrail bile buna şart düşüyor. NATO ülkesi değil ama
3: ya
1: etkili.
3: Hatta hatırlayın şimdi Katsa'nın çıkış zamanı Trump'ın ilk dönemiydi. Trump'ın elini kolunu bağlamak için çıkarılan da bir şeydi. Türkiye-Amerikan ilişkileri sadece yürütmeyle yani Beyaz Saray'ın ağzından çıkacak cümlelerle ilerlemesin diye kongrenin adeta dayattığı bir şeydi. Bugün şimdi oradan çıkış için Trump ne yapabilir? Önünde bir ara seçim var. Kongrede belki bir siyasi baskı kullanabilir. Bunları görmek lazım. Cumhurbaşkanı aslında hem onu karşılarken şimdi hani bir teamül vardır ya her ne kadar resmi bir ziyaret kapsamında olsa da çoğunlukla daha üst düzey birilerinin

0: karşılamasını alışığız, doğru mu? Ama bu bir sembol. Ben hatırlıyorum galiba Hasan abi seninle beraberdik. Mısır'a gittiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sisi Mısır'da Kahire'de havalimanında karşıladı. Böyle ben
1: de oradaydım.
0: Evet Mehmet Hocam beraber. Evet bunlar böyle dünya tarihinde böyle sınırlı sayıda varlar. Mesela Obama'nın Çin'e gidişinde tam aksi, gerçekten aşağının da aşağısında falan. Ya bu bir jest. Teamülün üstüne çıkmak aslında muhatabınıza böyle bir jeste bulunmak. Onu ama haddine ama aynı zamanda şöyle de bir mesaj var. Jestimin karşılığında beklentilerim de yükselecek demek.
2: Şimdi bizim
0: demek.
2: Bir film repliği var ya. Hani beni övme, paramı ver diyor. Yani tabii bizi yani öv. Jesti, tamam bizi öv de bizim jest, beklentilerimizi karşıla
3: ya. Ya da kaz gelecek yerden tol getir gelemez.
0: Geliyorsun ben de sana hoş geldin diyorum ama bunun da bir karşılığı var.

0: dedi.
1: Araya gideyim bir cümle ise. Emrah çok zorluyor beni. Bir cümle.
2: Hemen 15 saniyede söyleyeyim. Birincisi Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik özel bir muafiyet yasası hazırlığı var. Waiver deniyor. İkincisi bu F-110 motorları da muhtemelen F-16 yedek parçası olarak Kongre ve Temsilciler Meclisi bypass edilerek getirilecek. Üçüncüsü Avrupa Birliği üzerinde ve onu üye olan ülkelerin uyguladığı SEF programı, yani Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Ortak Savunma programındaki Türkiye'nin önündeki bürokratik engellerle en geç bir iki sene içerisinde Kars'a dahil kaldırılacak.
1: Peki. Bu arada Hasan Öztürk niye Mısır'ı tutuyor anladım. Çünkü Mehmet Hoca ile Merve Şebnem'le birlikte Mısır'daymışlar. Dolayısıyla Mısır'a gittiklerine göre herhalde Mısır milli takımının devam ediyor değil mi? Neyse oraya gitmesin izleyici. Mısır sevdalarını anladım. Şimdi araya gidip döneceğim ama aradan dönünce 5 tane F-35 sözü aldık. Trump sözünün arkasındadır dedi Cumhurbaşkanı. Kaan motorlarında da müjdeyi tekrarlayacaktır. Bakın burada da bir bağlayıcılık var. Söylemiş yani önceden. Sonra NATO'da güçlü bir çıkış sağlayacağız. Yaptırımları kaldıracağız. Zirveye dostum Erdoğan için katıldım diyor Donald Trump. Bütün bunlar başka başlıklar, çok kısa bir ara hemen döneceğiz.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Gerçekten tabii NATO zirvesi Ankara'da, önemli gelişmeler, önemli ayrıntılar, önemli başlıklar. Araya gitmeden önce size birkaç başlıktan bahsetmiştim sayın seyirciler. Bunlar önemli başlıklardı. Özellikle yaptırımları kaldıracağız meselesi, Donald Trump'ın işte dostlarımıza yaptırım istemiyoruz diyor. Yani bu katsa yaptırımlarıyla ilgili. Yani o yaptırımlar Rusya, İran gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünde Rusya, İran gibi ülkelere uygulanan yaptırımlar. Bunu Türkiye'ye de uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri. İşte dostlarımıza yaptırım istemiyoruz dedi. Sonra ben bu zirveye sadece dostum Erdoğan için geldim. Notunu da düştü. Biraz önce Hasan Öztürk de bize özellikle NATO değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında ayrı bir resmi ziyaret başlığı altında da bu ilişkilerin, bugünkü olanların yaşandığını söyledi. Şimdi Hasan abi şöyle, Cumhurbaşkanı bunları söylerken ve tabii liderleri de Beştepe'de karşılarken bir Mehter hadisesini hep birlikte takip ettik. Yani bu kasıtlı mıdır, değil midir bilemiyorum. Şu görüntüyü bir daha verin arkadaşlar. Hani geliyor ya liderler, Cumhurbaşkanı orada. Şimdi Mitsotakis gelirken Mehter'in sesi bir yükseliyor. Trump gelirken de yükseliyor. Ama diğerleri gelirken içeride normal. Mehter biraz alttan alıyor. Yani neye göre Mehter veriliyor?
1: Onu bilmiyorum. Ama şu olabilir. Stüdyonun tekniğinden de kaynaklanıyor olabilir.
0: Hayır.
1: Öyle mi?
0: Hayır. Yani. Neden? Şimdi neden beni boşluğa düşürüyorsun?
1: Yok, yok, yok. Şöyle.
0: Öyle olmadı mı? Hep birlikte değil miydi?
1: Yok, hayır.
0: Yunanistan Başbakanı gelirken Mehter yükseldi yani.
2: Daha bir coşkuyla çaldılar.
1: Midir. Şimdi şunu söyleyeyim.
2: Yüksek perde.
1: Beştepe'de bu törenler hep böyle oluyor. Yani bu mesela ne diyelim, resepsiyonlar, evet, da gelen konukların tümü bir kere o 16 Türk devletini temsil eden kıyafetler ve bayraklarla beraber,
0: evet,
1: yine Mehteran bölüğünün efendim çalgısıyla, öyle diyelim, çalgı çengisiyle salona geçiş yapıyorlar. Bu oluyor. Bu birincisi. İkincisi, ben bilmiyorum. Trump'ta ve Yunanistan'da mı yükseldi,
0: evet,
1: ses?
0: Evet, ikisinde yükseldi Mehter. Ya, bak, özellikle daha bir şevkle çalmadılar mı Merve Şebnem Hoca?
3: Sanki ama şeyi duymadık tabii yani. Haber müdürünüz konuşurken arka planda ses kısıldı mı falan. O yüzden şerh düşerim. Evet. Sonuçta biz gazeteciyiz, emin olmadan, evet, konuşmuyoruz.
1: Ama, şu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın dikkatinizi sunuyorum.
0: Ver sesi bak. Dur, bir saniye. İspatlıyorum. Sesi ver Kerem.
1: Lan hepsinde var.
0: Şimdi öbürünü vereceğiz.
1: Tamam, ver.
0: Her şey ispatlı burada.
1: Tamam.
0: Hasan Bey, lütfen. Tamam.
1: Ben daha da dikkatini çekecek başka bir şey daha söyleyeceğim.
0: Bir de bir başka liderin gelişinde verin arkadaşlar.
1: Verin bakalım.
0: Ya burada özellikle neslin ceddin çalıyor yani. Bir başka liderin gelişinde var mı arkadaşlar?
1: Var. İşte.
0: Kadar değil.
1: Hayır, birkaç marş var. Birkaç marş. Bakın Ceddin'de de bak.
2: Tamam, inşallah ordu, inşallah asker.
1: Şimdi
3: ama coşkuda fark var Hasan. Coşkuda fark var.
1: Arkadaşlar en coşkulu şeyi söyleyeyim.
3: Yani kılıç çektiler demiyoruz tabii ki.
1: Bak.
2: Faruk Bey, ben de
1: bir dakika,
2: şey
1: bir cümle söyleyeyim.
2: Geliyorum Özgür.
1: Ben bunun Mehteran bölüğünün çalgısındaki yüksek tempo ya da sesi yükselmesi, coşkusu anlamı söylemiyorum. Ama dikkat edin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana turkuaz rengi her yerde. O kırmızı halılar yok artık. Turkuaz rengi her yerde. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar her törende ve şeyler, tipolojiler, yani o oradaki askerler, her 16 devlet temsil eden ve Mehter her yerde. Bunun ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Her
1: çok
0: yerde mi Mehter? Daha önceki şeylerde kullanılıyor ya mu? Yani hepsinde sen, oluyor mu?
1: Ya ben dinlemedin sen o zaman. Bir daha tekrar edeyim mi?
0: Şu an eğer senin siz

0: Eğer siz bir gün Beştepe'de bir resepsiyona katılırsanız
1: mehter var hep
0: görürsünüz.
1: Tamam.
2: Özgür Bey, şimdi mehteran bölüğü adı evet. Bölük zaten. Evet. Askeri bir birlik.
1: Tabii.
2: Harbi askeri müzede ara ara tam tarihini bilmiyorum. Yanlış söylemiyorum ama konserler veriyordu. Şu an bir tadilata girdi. Şimdi buradaki konsept şu. Biz mesela Amerika 250. yıl dönümünü kutladı ama diyor ki biz daha eski bir devletiz.
3: Onu 16 yani orada mehterin olması
2: asıl mesaj o.
3: Yani bu 2000 yıllık 2000 yıla yaklaşan bir ordunun
2: bravo.
3: Amerika'da 250. yılı
2: kutluyor. O 16 devlet konusu da Osmanlı'dan önce çünkü Selçuklusu var. Daha geriye doğru gidin. Yani Hititlerin bile Hitit, Sümer bunlar bizim uygarlıklarımız olarak bizim örnek işte bankalar kuruldu bilmem ne yapıldı. Yani Fransa'ya işte Amerika ona buna diyorsun ki
1: evet.
2: Sizin daha milletleriniz yokken bizim Türk milleti vardı. İşte askeri teşkilatında da bu vardı diyor. Bu arada mehter,
3: onun gösterisi değil
2: kesinlikle.
3: Mi?
2: Mehter'den önce de tabii tarihçiler bunu daha iyi anlatır ama Osmanlı'dan önce de bu tip şeyler var. Yani Selçuklu'da da var, ondan öncesinde de var.
1: Tabii.
2: Ama en yani kurumsal olan bu olduğu için ve askeri birlik olarak da kurulduğu için ta Enver Paşa zamanında kuruluyor bu. Yani Cumhuriyet öncesinde. Bunun devamı olarak çok da güzel bu işi yapıyorlar şekli ifade edeyim. Yani buradaki mesaj aslında bizim tarihimizin derinliklerinin bir kez daha hatırlatılması olarak değerlendirmek
4: Faruk
2: lazım.
4: Evet. Faruk Aksoy. Çok özür. Evet yani mehteran hani zaten içerideki kutlamalarda da külliyede olan programlarda da kullanılıyor. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı'nın önem verdiği o semboller üzerinden mesaj verme burada var. Mehteran'ın dışında da bazı şeyler var. Mesela kimin kimi karşıladığı. Yani az evvel Trump'ı Cumhurbaşkanı'nın karşılamasını bir jest olarak değerlendirdik.
1: Evet,
4: Hollanda
1: evet.
4: Başbakanı'nın aile bakanı tarafından karşılanması o tesadüf müdür? Hayır. Yani bir mesaj var orada. Yani Hollanda Başbakanı'nın eşcinsel olması sebebiyle bir duruşu göstermesi bakımından diyorum. Ya da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşılayanın Haluk Görgün olması, Savunma Sanayi Başkanı. Ve bu zirvenin aslında tam göbeğine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın düşmesi de çok önemli. Katsa yaptırımlarının doğrudan vurduğu yer hem Savunma Sanayi Başkanlığı'ydı hem de önceki başkan yardımcısı yöneticiler yaptırımla karşı karşıya kaldılar. Ve bugün NATO Genel Sekreteri bizzat onun tarafından karşılanıyor. Bu zirvenin tam göbeğindeki,
1: yani.
4: Tabii ki zirvenin tam evet. göbeğindeki Savunma Sanayi Forumu eş başkanı, eş düzenleyici Savunma Sanayi Başkanlığı bütün bunların hepsinin verdiği mesajlar var. Yani yeri geliyor bir koltuk. Hani yüksek mi alçak mı bunları falan
1: tabii.
4: konuşuyoruz.
1: Tabii,
4: o yüzden
1: tabii.
4: bunların hepsi özel ve kıymetli mesajlar
2: Trump
4: tabii
2: Trump gelirken böyle yapıyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Arkadaş Trump bir şey yapıyor.
2: Böyle
1: ya.
2: Yaptı.
1: Az önce Kerem.
2: Mehter takımına. Onu da görün
1: Trump'ın
2: yani.
1: Şeyi var. Mehter'e eşlik yaptı. Etmesi mi var?
2: Hayır elini böyle
1: ne yaptı. Ne yapıyor onu bir göstersene. Harika. Bu arada onu gösterirken Özgür Bey tabii eski bir asker. Bakın bir yüzük var. Bu yüzük Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yüzük mü? Özel bir şey mi?
2: Harbiye yüzüğü, harbi okulu
1: harbiye.
2: Yüzüğü.
1: Bu, yani bu harbiyelilerin özellikle taktığı bir yüzük.
2: Evet yani.
1: Ben bunu eski Genelkurmay Başkanı, merhum eski Genelkurmay Başkanlarından birinin program yapıyordum kendisiyle. Onda da gördüm çok dikkatimi çekti.
2: Evet.
1: Yani bu harbiyelilerin yüzüğü.
2: Harbiyelilerin taktığı bir yüzük. Eski aslında bu şudur. Bütün o düğmeler de,
1: şimdi
2: mehteran şeyini söyledik ya biraz önce.
1: Evet.
2: Onun kıyafetlerde de o üniformadaki düğmeler eski zırhın küçülmüş halidir. Bunlar da kolçakların ve diğer şeyin küçülmüş halidir.
1: Bu kırmızı yani, taş mı?
2: Bu kurmay, evet kurmay şey için. Aslında eskiden yeşil piyadeydi. Daha sonra kurmay olduğu için kırmızı
1: şekil.
2: Yaptık. Evet bu şekilde
1: ya, bu
2: kaldı.
1: Bu tüm silahlı kuvvetlerinde
2: yani bütün
1: kurmay askerlerin takacağı bir yüzük.
2: Bunu personel kendisi alıyor. Bir şey artık ne diyelim anane
1: çok
2: olmuş.
1: Çok gizemli ya. Ordu çok gizemli. Her şeyi bir kıymet. Yani anladım. Her şeyi bir, şimdi, bir derinliği var.
2: Oradaki,
1: bir tarihi var.
2: Oradaki mehter bölümündeki kahramanlar da saatlerce orada duruyor. Hepsi yöneten subaydır. Orada evet. çalanlar az subaydır. Evet. Çok uzun yıllar mızıka bandı okulu eğitimler aldılar. Yani öyle çok yani hem deyince böyle al eline
1: yok
2: yapacak
1: canım,
2: değil. Çünkü çok
1: mu?
2: Derin parçaya da çalıyorlar. Orada aslında tarihsel bir birikimi gösteriyor. Onu özellikle ifade
1: bir şey
2: etmek önemli.
1: Bak yine ben böyle hani biliyormuş da bilmiyormuş gibi yapanlardan değilim. O mehter takımı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
2: tabii.
1: Bir mehter
2: tabii,
1: takımı,
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii harbi askeri müzede onların şeyi ama her yere işte burada da yurt dışında da olsa toplu olarak gidiyorlar. Yani normal bir yani

0: bir tabur, bir bölük neyse onlar da silahlı kuvvetleri.
1: Zıka bölüğü.
0: Personel tabii tabii.
2: Zıka bölüğü. Tabii. Tabii.
0: Hepsi yani yıllarca
1: eğitim başka almış. Mehter takımları da var. İşte diyelim ki Eyüp Belediyesi'nin
3: filan. Sivil daha özel yani, gibi.
1: Ama bu burası tabii.
3: Bu resmi.
1: Burası, tabii.
2: Şu yani. Trump'ı bir başa alsanız arkadaşlar. Özür dilerim kaçırdım. Alabilir miyiz?
0: Bir cümle daha söyleyeyim.
2: Tabii tabii söyleyin.
0: Trump'ın tepkisiyle tabii Mişataksis'in tepkisi arasında fark olacaktır. Niye? Tabii. Çünkü Trump belki tarihsel deni hoşuna gidiyor ama.
2: Evet.
0: Belki bazı ülkelerin o ses geçmişi hatırlattığı için fazla hoşuna gitmeyebilir. Ama hani mesela bu hoşuna gidiyor müzik olarak. Diyor ki.
1: Viyana kuşat.
2: Trump
1: ve...
2: ne diyor? Bravo diyor.
0: Beğeniyor. Yani
2: bak burada Trump diyor ki bu güzel diyor yani bu iyi bir şey.
0: Evet.
2: Trump bunu böyle folklorik bir şeyi takip eder gibi ediyor galiba. Yani aslında Yeniçerilerin ne yaptığını bilse pek bunu yapmaz gibi geliyor bana.
1: O kadar değil.
2: Yapar mı?
1: Evet.
2: Bak iyi diyor. Tamam diyor. Ama Mitsotakis böyle bir şey yapmıyor tabii.
1: Şöyle bir şey. Bunu dedim mesela Viyana kuşatması ve Budin kuşatmasında o zorunacıların diyelim mızıkacıların ya da hayır zorunda da var olağanüstü onun kayıtları da var Erhan Afyoncu yayınlamıştı hatırlıyorum ben
2: haber Erhan Hoca yine, biraz sonra yayına bağlanacak.
1: Burada yayınlanmıştı bu evet. Bu televizyonda yayınlanmıştı evet. Hem de o saatlerce gecelerce günlerce o sesle nasıl kuşatıldığını ve nasıl bir o sesin tedirgin ettiğini karşı tarafta düşmanı diyelim
2: tabii, tabii.
1: Dolayısıyla elbette bir takım çağrışımlar yapıyordur yani.
2: Merve Şebnem bu aile fotoğrafı. NATO ailesi. Böyle
1: gece herkes, bile.
2: Herkes yerli yerinde duruyor mu? Tabii ortada ev sahibi. Cumhurbaşkanı var burada. Bakın.
1: Macron yine gözlükle
2: hemen yanında
1: akşam.
2: Donald Trump. Onun yanında Merz. İşte Emine Erdoğan yanında. Bu Macron yine gözlükten taviz vermiyor. Gece gündüz güneş gözlüğüyle
4: duruyor. Ona G7'de de soruldu. Bu
2: neymiş o?
4: galiba bir gözünde rahatsızlık varmış. Fransız basını öyle yazmıştı. Yoksa saat 8'de 9'da herhalde gözlük takma...
2: Onun da bir sıkıntısı var.
4: Çirkinliğinde bulunmaz diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten artık akşam olmuş vaziyette. Akşam ışıkları falan evet. Da yanmış durumda. Onun G7'de de konuşulduğu için söylüyorum. Sanırım gözünde bir rahatsızlık
2: problem
4: var.
2: Problem var. O zaman geçmiş olsun. Fakat bir şey dikkatimi çekti.
1: Edirama.
2: Emre hazır mı Kerem? Yani Emre telefonda mı göreceğiz mi? Ha göreceğiz. Bir saniye. Şimdi Starmer da burada. Starmer gidici.
1: Onun için
2: fakat
1: ayrı duruyor.
2: Burada bile gidici. Bak, bazen böyle.
4: Fotoğrafta
2: gerçekten yani eğer Özgür Bey bakın gidiyorsan gidiyorsundur. Her yerden gidiyorsun. Bak burada Starmer yani burada insanlar var toplanmışlar.
1: Bakın herkes... Zelenski Macaristan'ın yeni başbakanı. Macaristan başbakanı yok. Gelmemiştir o değil mi?
2: Yok Macaristan başbakanı geziyor İstanbul'da o.
1: Yanında.
2: Onun da işi var.
1: Yanında.
2: O tarihi yarımadada geziyor. Fatih Belediye Başkanı'yla köfte yiyor, dolaşıyor.
1: Onun işleri var. Kim?
2: Kim?
1: Zelenski'nin yanındaki.
2: Abi zor sorular sorma. Hepsini bilemeyebiliriz.
1: Zelenski'nin yanındaki kim? Arkadaşlar bilecek.
2: Evet Macaristan Başbakanı. Macaristan Başbakanı değil mi? Evet. Macaristan Başbakanı. Bravo Hasan. Demek köfteyi yemiş dönmüş. Şimdi Emre Karaca Beştepe'de. Emre fotoğraf geldi. Aile fotoğrafı. Ama sen liderler gelirken çok değerli katkılar yaptın yayına. Teşekkürler. Çok iyi katkılardı. Şimdi aile fotoğrafı geldi. Fotoğrafı gördün mü? Gördüysen ne gördün? Bir başta anlat bize lütfen.
5: Faruk Aksoy tam yayına hazırlanıyordum. Fotoğrafı göremedim ama şimdi izninizle bir yandan açayım.
2: Aç.
5: Fotoğrafa bakmış olayım.
2: Yani Starmer çok gariban bir durumda duruyor. Fotoğrafın en dibinde... Belli ki Starmer umudunu kesmiş yani. Bu onun son resmi toplantıları gidiyor, gidici. Onun dışında herkes yerli yerinde. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi. Yanında Trump, yani NATO'nun belki esas sahibi. Öyle değil mi? Öyle. Diğer ülke liderleri, Macron orada, Fransa Cumhurbaşkanı.
0: Diğerleri eşiyle gelmiş herhalde Faruk'a.
2: Bazı liderler eşiyle geldi.
0: Ondan dolayı biraz daha orta kesime belki alınmış yani olma ihtimalleri. Yani eşle gelenleri biraz daha belki hani İngiltere.
2: Ama Trump eşiyle falan gelmedi ama en ortada.
0: Trump'ın durumu özel. Trump'ın NATO'nun patronu.
2: O büyük, büyük patron. Mert de orada bakın eşi yanında.
1: Ama Edirama eşiyle beraber en solda en yukarıda duruyor.
2: Edirama ya onun boyu çok uzun ya onun için o. Bir de Meloni oralarda olursa tekrar eğilir falan eğilmesin diye yukarı koydular onu. Emre Karaca. Ne diyorsun? Neler oldu gün boyu? Hem

0: fotoğrafı herhalde gördün mü? Yani resepsiyonda ne var ne yok?
1: Şu an bakıyorum.
0: Evet.
1: Evet, fotoğrafa şu an bakıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Donald Trump'la tabii yan yana olması beklenen bir kareydi. Dağılım genel olarak normal gözüküyor. Sizin tabii Starmer nüansınız biraz ironik oldu. Çünkü Starmer bundan sonra artık dönüşünde istifasını gereği artık başbakan olamayacak. İngiltere'nin biliyorsunuz son 5-6 yıllık siyasi iklimi çok çalkantılı geçti. Çok kırılgan hükümetler kuruldu ve şu anda mecbur bırakmak zorunda. En önemli aday da Manchester Belediye Başkan adayı. O ara seçimlerde önemli bir puan topladı. Artık kuzeyden gelecek. Yani o Londra hakimiyetinden ziyade artık kuzeyden gelecek bir başbakanı olacak. İngiltere'nin, Birleşik Krallığın. Tabii orada da şöyle bir değişim oluyor. İşçi Partisi içerisinde bir değişim olduğu için bu direkt başbakan olabiliyor. Yani parti içerisindeki bir değişim İngiltere'nin genelindeki
0: tabii, onu başbakan yapıyor.
1: Panoramaya da yansımış oldu. Bir de şu var, Meloni biliyorsunuz bugün karşılama esnasında yoktu. Yani bütün herkes de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaştı. Meloni sanırım daha sonrasına gelmiş. Öyle bir nüans da vardı ama şu an fotoğrafta kendisini görüyorum. Dediğiniz tespitlerde son derece doğru. Bugünü de kısaca özetleyecek olursak, bugün tabii çok aslında hareketli geçti. Dönem dönem yayınlarımızda da bunu aktarmaya çalıştık. Tabii günün en hararetli anları da Oval Ofis, adeta Oval Ofis konseptli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o basın toplantısıydı.
0: Evet.
1: Bizler basın toplantısına çok kısıtlı sayıda bir basın mensubu olarak katılma şansına eriştik. Hem Amerikalı, genel olarak Amerikalı meslektaşlarımızla hem Türk meslektaşlarımızla birlikte bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yanda Donald Trump vardı ve bir anda sorular sorulmaya başlandı. Tabii Amerikalılar kendileri bu duruma alışkın oldukları için çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ve agresif bir şekilde sorularını yönelttiler. Donald Trump da eliyle ya da gözüyle diyelim, vücuduyla, kafasıyla işaret ettiği kişiye sözü alıyor. Ancak o sözü alma süreci çok sancılı geçiyor. Herkes bağırıyor ve adeta kimin sesi yüksek çıkarsa bir şekilde o sözün sahibi olabiliyor ve sorusunu yöneltebiliyor. Tabii Amerikalıların soru tarzı bizden biraz farklı. Onu söylemem gerekiyor Faruk Aksoy. Biz biraz daha uzun soru soruyoruz. Biraz yorum katarak soruyoruz. Amerikalılar çok direkt soruyor. Tabii bunun
0: ya Emre, sosyolojik Emre çok bir önemli. Emre vardır. Emre özür dilerim. Çok önemli bir şeye temas ediyorsun. Bu sadece bizim siyasi toplantılarda, böyle resmi görüşmelerde gazeteci arkadaşların, belki hepimizin yaptığı bir şey değil. Spor dünyası da aynı. Yani adam oturuyor, bizim gazeteci arkadaşımız maçın analizini yapıyor, ondan sonra soru soruyor. Aynı şey orada da oluyor. Çok doğru, çok haklısın. Amerikalılar iki cümleyle, daha doğrusu üç kelimeyle soruyu soruyor. Bizim de bunu bir becermemiz lazım.
1: Evet, daha direkt oluyor. Muhatap olan kişi, ki burada devlet başkanlarıydı, daha net yanıtlar veriyorlar. Bu anlamda bir şans oluyor. Yani daha aslında biraz Anglo-Sakson kültüründe olan o kısa soru ve net cevap tarzı bizim için benimsenebilse daha olumlu olabilir. Ama biz biraz daha olayı farklı boyutlara çekerek soru soruyoruz, yorum katıyoruz. Biraz için içine başka mugalatalar katıyoruz diyebiliriz. Burada belki de hem basın mensupları için hem Türkiye'nin genel olarak içerisinde bulunduğu o sosyolojik iklim için bir, evet, en azından kendi adıma bir tespit olduğunu söylemem gerekiyor. Ardından sorulara geçildi. Tabii en önemli aslında 2-3 tema var. Onları hızlıca aktarmam gerekiyor. Şimdi buraya gelirken bir beklenti oluştu. Özellikle bu sabah saatlerinde New York Times'ta bir makale vardı. New York Times'in tabii makaleleri 3-4 farklı kaynaktan edindiği bilgilerle oluşturuyor. Burada evet, Türkiye'nin Donald Trump'ın F-35 konusunda bir kapı aralayabileceği belirtiliyordu. Donald Trump yine burada yeşil ışık yaktı aslında o süreci. Onu da söylemem gerekiyor. Bununla birlikte KAS yaptırımlarının da kaldırılması konusunda Donald Trump çok olumlu konuştu. Bakalım, bugün ikili görüşmede oldu, heyetler arası görüşmede oldu. Yarından itibaren de bu görüşmelerin neticelerini hep beraber takip edeceğiz.
0: Peki. Peki Emre, çok çok teşekkürler. Tabii bu arada Emre Karaca bize bunları anlattı. Emrah, kaç dakika sonra araya gideceğiz? 5 dakika mı? Burada Mehmet Hoca'yı göremiyorum. Mehmet Hoca'yı bir görebilir miyim? Hocam, şimdi fotoğrafa bakıyoruz hep birlikte. Fotoğrafta Meloni burada. Meloni şurada. İtalya Başbakanı. Trump da burada. Biliyorsunuz Meloni ile Trump'ın arası biraz limoni. Arada da iki ülke var. Fransa ve Türkiye. Burada Cumhurbaşkanı, burada da Macron. Bu küs olan liderler var. Araları pek iyi olmayanlar. Bu tür zirvelerde bu işler düzelir mi? Mesela bu NATO zirvesi dolayısıyla İtalya

0: İtalya ile Amerika arasındaki bu restleşme normal bir seyre evrilebilir mi?
1: Zaten bu NATO toplantısındaki en önemli başlıklardan bir tanesi biliyorsunuz Avrupa ile Amerika arasındaki giderek artan çatlak.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Avrupa'daki bazı güçlü ülkelere karşı ortaya koymuş olduğu tavır bugün de biliyorsunuz
0: Evet.
1: gündeme getirdi. Özellikle İran konusunda kendilerinin yüzüstü bırakıldığını söyledi. Yani İngiltere'nin burada ismini andı. İşte Almanya biliyorsunuz, İtalya, Fransa. Zaten
0: Evet.
1: diğer ülkeler çok fazla şey yapmıyor. Yani Avrupa'daki önde gelen ülkelerle NATO içinde bir şey var, çatlak var. Bu önemli gündemlerden bir tanesi bu olacak. Burada bir tamir süreci olabilir mi? Olabilir. Bir de devlet yani kişiler arasında küslük olmaz. Bunu biliyorsunuz. Uluslararası ilişkiler çalışan herkes bilir. Tabii ki devletlerin kendi çıkarları zaman zaman karşıya geldiklerinde bu tür tartışmalar bazen kişiselleşebiliyor. Bence biraz da Trump'ın tarzından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani birini övmek istiyorsa çok rahatlıkla cümleler kullanabiliyor. Ama bir tanesine karşı da ciddi bir tepkisi varsa onu hiç saklamıyor. Hani diplomatik bir tavır ortaya koymuyor.
0: Evet.
1: Trump'a bir tavır ortaya koyuyor. Bu da tabii ki ülkeler arasında zaman zaman gerginliklere neden oluyor. Ben de merak ediyorum mesela Meloni ile bir araya gelecek mi, konuşacak mı, nasıl bir şey yapacak? Bu yarın göreceğiz. Tabii ki yemekteki görüntü yansımadı bize. Ama yarın bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki ilişkiler gündeme damgasını vurdu. Yarın tabii ki NATO'nun gündemini konuşacağız. Orada belli olacak. Yarın belli olacak. Trump'ın tavrıyla bunu şekilleneceğini düşünüyorum
0: Peki.
1: açıkçası.
0: Peki, peki hocam. Özgür Bey,
2: Buyurun.
0: bu ilişkilerin toparlanması adına da bir fırsat mı?
2: Tabii sinerji oluşturabilir. Sadece ben şurada araya gitmeden şunu söylemek istiyorum. Trump'ın Türkiye'ye ve ilişkiyi düzeltmek için samimi bir gayreti olduğunu uzaktan okuyoruz. Yani tabii niyet okuma gibi bir şeyimiz yok.
0: Yani Türkiye-Amerika arasındaki
2: İlişkilerini evet
0: ilişkiler.
2: düzeltmeye yönelik yani bu katsa yaptığın samimi olduğunu
0: Evet.
2: ben düşünüyorum kişisel olarak. Fakat orada bir cümle kullandı. Bakacağız yani değerlendireceğiz deyince orada ben biraz şey içinde kaldım. Niye? Çünkü şu var. Arada size de söylemiştim. Fransız Devlet Adamı ünlü diplomat Charles Maurice diyor ki bir diplomat diyor evet diyorsa belki yani bir alt kademeden almak lazım.
0: Bir
2: Evet
0: daha
2: diyorsa
0: orayı bir daha bir diplomat
2: belki
0: belki
2: diyorsa hayır.
0: hayır
2: Zaten hayır diyorsa diplomat değildir. Yani
0: zaten
2: bütün
0: hayır diyorsa diplomat değil
2: yani
0: dayı.
2: ilişkilerde şuna bakmak
0: Evet.
2: lazım. Böyle gayet kibar derece bir alt dereceden almak lazım. Bunu şunun için ifade ettim. Trump'ın iyi niyetini görüyorum. Ama sanki daha önce yaptığı açıklamalara göre oradan ülkesini alırken bazı böyle şeyler almış. Ne diyelim?
0: Hocam
2: Görüşler almış.
0: zaten Amerika'da hani eli kolu çok bağlı yani hani kongresi var, şusu var, busu var. Hani Trump bir şeyi yapmak istese de
2: Engelleyen
0: o
2: çok.
0: kadar kolay
2: Evet.
0: değil. Ya Kerem şeyi versene bir.
2: İnşallah.
0: Hani Cumhurbaşkanına bu katsa yaptırımlarını kaldıracağız dediğinde Erdoğan'ın bir tavrı var. Bak şimdi
2: Lindsey
0: şu hani
2: Graham destek
0: buraya bir
2: açıklaması
0: verin.
2: yaptı.
0: Bak bir daha. Burada diyor ki yani dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız elbette diyor. Bu güzel bir şey.
3: Marco Rubio, very famous man.
0: Bravo diyor. Doğrusu bu diyor.
3: Zaten çok yakından
4: Marco
3: çalışıyoruz.
4: Rubio, Marco Rubio, Marco Rubio, very famous
3: Marco
4: man.
3: Rubio ile çok ünlü soruyu cevaplamak için
0: Şimdi
3: zaten çok
0: bu artık Katsa'da bu kesin emin. Bu tamam. Bunu söylüyor. Ama F-35'te bu kadar emin değiliz diyorsunuz anladığım kadarıyla.
5: Arkadaşlar. Bir şey hatırladım mı?
0: Çok kısa araya geçeyim mi?
2: Kişisel
5: işte,
2: olarak F-35
0: dönüyorum, dönüyorum. Evet.
2: Hayır, ben kişisel olarak zaten F-35'in değil,
5: destek açıklaması
2: F-16'nın motorları yani F-110'ların yani bize kan için gerekli olan motorları verse ben kişisel olarak
0: bana yeter o diyorsun.
2: Ben kişisel olarak öyle değerlendiriyorum.
0: Hasan abi buyur.
5: Eylül ayında 2025'in Eylül ayında Washington'da
0: evet.
5: görüşmenin ilk bölümünde Halkbank meselesi sorulmuştu. O iş tamam demişti. Halkbank biliyorsunuz.
0: Tamam
5: tamam
0: dedi evet.
5: Şimdi Katsa'da da bu iş tamam
0: Katsa'da
5: diyor.
0: Katsa'da tamam dedi.
5: Dolayısıyla elbette süreçleri var. Elbette senatosu var, kongresi var, osu var, busu var filan ama bu konuda başkan oraları zorluyor. Yani Trump oraları
0: Yani
5: zorluyor
0: motor,
5: belli yani.
0: uçak motorları ve F-35 konusunda da daha umutluyum diyorsun.
5: Ya umut
2: Lindsey
5: ötesinde
2: Graham
5: başka bir şey
2: vetosunu
5: oluyor.
2: Kaldırdı.
0: Ne oluyor?
2: Başka

0: bir şey. Evet, hatta beni korkudan derecede bir şey oluyor.
1: Ne oluyor? Bir dakika daha bir korkutan var. Derecede ne oluyor?
0: Şöyle çok hızlı Türkiye-Amerika ilişkileri yeniden kuruluyor.
1: Kurulsun ne kötü değil ki bu.
0: Evet, Suriye'de ne olur?
1: Gazze'de yani ne olabilir? Olur? İşte ama orada bir şey gücü... demek istiyorsun demiyorsun.
0: Hayır, şöyle söylemek istediğim şu. Bizim Amerika ile olan ilişkilerimizin bu kadar hızlı gelişmesi amenna Türkiye'nin lehine görünüyor. Fakat bölgenin dizaynı konusunda üstlendiğimiz rol konusunda ne kadar hazırız ona tartışmak lazım.
1: Hasan abi bunu unutmazsan eğer ileriki bölümde birkaç açıklama yap tamam. Buna dair cümle tamam. Tam ben anlamadım. Ben genelde anlamıyorum böyle işte.
2: Evet.
1: Çok kısa bir ara hemen döneceğiz.

0: Tekrar döndük, devam ediyoruz. Gerçekten birçok dipnotu olan önemli bir NATO zirvesi Ankara'da. NATO 2026 Türkiye için çok daha önemli. İşte başından beri konuşuyoruz. Sadece biz değil, gün boyu Habertürk'te bütün arkadaşlarımız, özellikle Türkiye'nin beklentileri, diğer NATO ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika ilişkileri vesaire. Bölgede yaşananlar bu arada enteresandır. NATO için Ankara'da NATO ülkeleri liderleri toplandı. Ama bir yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın dozu arttı. Yani karşılıklı saldırılar artıyor. Türkiye biliyorsunuz daima iki ateş arasında, yukarıda bir savaş var. Aşağıda işte Suriye'deki durum yeni sakinleşti. Türkiye daima iki ateş arasında sükunetle durumu korumaya, itidalli davranarak ara bulucu olmaya çalışan bir ülke. Bu arada tabii kendi savunmasını da bu son 5-6 yılda ve özellikle son belki 8-10 yılda %70-75-80 oranında yerlileştirerek yeni bir hamle yaptı. Bütün bunlar bu NATO zirvesinde de aslında tabiri caizse görücüye çıktı. Yani insansız hava araçları, diğer askeri teçhizatlar, Özgür Bey bu konuda çok daha derin bilgi sahibi. Bu arada yayınımızda kim var? Gülru Gezer var, eski diplomat. Efendim adınızı telaffuz ederken zorlanıyorum, baştan söyleyeyim. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Bulduk Faruk Bey, stüdyodaki konuklara da iyi akşamlar. Ön adım Raife, artık siz tercih edin. Ya Raife deyin ya Gülru deyin.
0: Raife de güzel bir isim değil mi? Raife güzel bir isim yani. Böyle epey köklü, eski, güzel bir isim yani.
1: Evet.
0: Ama siz Gülru'yu tercih etmişsiniz, ben de oradan devam edeyim. Yayına yeni katıldınız, hoş geldiniz. Bu saate kadar bir sürü şey konuştuk. Fakat özellikle şu Katsa yaptırımlarıyla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Türkiye, Trump bunu tamam dedi, bu iş kalkıyor dedi. F-35 meselesi var. Özgür Bey burada, Özgür Bey diyor ki benim için daha önemli olan F-16 motorları. Yani ben o motorlarla Kaan'ı işlevsel hale getirebilirim. Kaan benim için daha önemli, bir askeri görüş bu. Size şunu soruyorum. Trump Amerika'daki diğer muhataplarını, kongreyi, şurayı burayı ikna edebilecek mi tam olarak? Bu biz F-35'leri ve diğer uçak motorunu alabilecek miyiz?
1: Faruk Bey, izniniz olursa hukuki süreci anlatayım ben. Lütfen. Amerika'daki. Şimdi tabii Katsa yaptırımlarının iki türlü kaldırılabilir. Ya kongreden bir onay alacaksınız, ya da başkanın feragat yetkisi, waiver dedikleri şey, feragat yetkisi var. Bunu daha evvelden farklı vesilelerle kullandı başkan Trump.
0: Evet.
1: Bunu yapabilir ama F-35'in önündeki engelin kaldırılması için Katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Bir de 2020 tarihli ulusal güvenlik, ulusal savunma eylem yasası var, NDAA dediğimiz. Şimdi orada da Türkiye'ye F-35'lerin satılmaması yönünde ifadeler var. Orada da ya yasayı değiştireceksiniz ya da yine bir istisna tanınabilir. Ama oradaki istisna daha katı, Katsa'daki feragat yetkisinden. Yani S-400'lerin hiçbir surette Türkiye'de olmadığının somut delillerle kanıtlanması lazım.
0: Peki buna da ne olabilir mesela, bunları tespit ederek bir sonraki hamleyi de ifade edip devam edelim. Türkiye F-35 için aldığı S-400'leri Rusya'ya geri iade eder mi?
1: Şimdi o siyasi iradenin vereceği bir karardır, onu tabiatıyla bilemiyorum. Yani iade etme bir seçenek olabilir. Üçüncü bir ülkeyi Rusya'nın rızasıyla, Rusya'nın rızası olmadan başka bir yere verilemez. Yani bunların hepsi birer opsiyon. Ama tabiatıyla o siyasi iradenin vereceği bir karar olacak. Ama burada verilecek kararın, yani bu hassasiyet arz eden bir mesele neticede, hem Amerika'ya, yani Amerika için hukuki açıdan engellerin kaldırılması lazım verilecek kararda, Türkiye açısından bir ne

0: diyelim hassasiyet arz etmeyen bir çözüm olması lazım. Aynı şekilde Rusya için de hassasiyet arz etmeyen bir çözüm olması lazım.
1: Evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: Türkiye'nin evet Trump yönetimiyle iyi ilişkileri var. Amerika ile ilişkilerimiz düzeliyor. Kurumsal bazda da ilişkilerimiz düzeliyor ama Rusya ile de müstesna ilişkilerimiz var bizim.
1: Gülru
0: Sayın
1: Hanım,
0: Cumhurbaşkanı'nın
1: siz daha yayına bağlanmadan araya giderken belki duydunuz, yani o bölüme denk geldiyseniz eğer. Mesela Hasan Öztürk dedi ki ya bu Amerika ile ilişkiler beklenenden daha hızlı ilerliyor. Bu hızlı ilerlemesine yönelik bazı şerhler, bazı dikkat edilmesi gereken şeyler de var dedi. Siz de öyle mi görüyorsunuz? Çok hızlı mı ilerliyor Türkiye-Amerika ilişkileri?
0: şöyle bakın, benim düşüncem şu, Trump neticede bir iş insanı ve pragmatik bir kişiliğe sahip.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bölgesinde, siz az evvel onu işaret ettiniz, bölgesinde ve ötesinde oynadığı rolün fevkalade farkında ve Türkiye ile işbirliği yapılabileceğini görüyor. Çünkü esas ABD'nin amacı Orta Doğu'da falan kalmak değil, Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde Batı yarımküreye ağırlığını vermek. Şimdi ama buradan çekildiği vakitte birlikte hareket edebileceği güvenilebilir ortaklara ihtiyacı var. Burada Türkiye ön plana çıkıyor ama bunu yaparken de tabii ki yani siz hem yaptırım uygulayın hem de ortaklık ilişkinizi geliştirin. Şimdi böyle bir şey olmaz. Bunu görüyor Trump ki onun döneminde hatırlayın katsayı yaptırımları uygulandı bize.
1: Evet.
0: Ama şu anda dünya daha farklı. Hem güneyimizde hem kuzeyimizde çatışmalar var ve burada pozitif bir rol oynamaya çalışan bir Türkiye var. Şimdi dolayısıyla bir takım sorunları Türkiye'nin de tırnak içerisinde gönlünü hoş tutmak için bir takım sorunların çözülmesi lazım. Trump bunu görüyor. Ama tabii şimdi Trump'ın bunu söylemesi, bir de kongre var. Kongreden bu onayın çıkması veya bu onayların çıkması F-110 motorlarının ben verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Dina Taytos'un sunduğu işte ortak
1: Özür dilerim. Verilebileceğini düşünüyorsunuz.
0: F-110 motorları, jet motorları verilecek. Çünkü
1: Kaan'ın
0: bakın
1: motorları.
0: zaten bildirim yapıldı ve
1: Kaan'ın
0: bir NATO
1: motorları değil mi?
0: ülkesi.
1: Kaan uçağının motorları bunlar.
0: Evet, evet, evet,
1: Tamam,
0: evet.
1: tamam.
0: Kaan için verilecek F-110 jet motorları. Onların verilebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten resmi bildirimde bulunuldu Faruk Bey. Bu yanılmıyorsam geçen hafta oldu. Belki 10 gün oldu. Zaman hızlı akıyor. NATO üyesi ülkeler için bir silah satışının yapılabilmesi için Kongre'nin 15 gün içerisinde o
1: Evet.
0: satışa itiraz etmesi lazım. O 15 gün süratle dolmak üzere. Yani bu hafta dolmazsa haftaya
1: O
0: doluyor.
1: zaman daha henüz bir
0: Ve
1: itiraz yok. İtiraz olmadığına göre demek ki bu oldu gibi herhalde, öyle mi?
0: şimdi şöyle itiraz oldu. Temsilciler Meclisi, bir Temsilciler Meclisi üyesi Dina Taytos, Ermeni ve Yahudi lobisinin fonladığı bir kongre üyesi. O bir tasarı sundu. Fakat o tasarının geçmesi bu noktada matematiksel olarak mümkün değil. Yani tasarı hem Temsilciler Meclisi hem Senato'dan geçecek, Trump'a gidecek. Trump'ın onu onaylaması lazım satmayın diye. Yani bu noktada o ya onaylamayacağına göre gerisin geri kongreye gidecek. Hem
1: Evet.
0: alt kamara hem üst kamara da üçte dörtlük hayır lazım. Ben bunun olabileceğini düşünmüyorum. Ama F-35 meselesi demin anlattığım sebeplerden dolayı biraz daha komplike bir mesele. Ama şunu da unutmayın. Bugün Lindsey Graham bakın son dönemde son yıllarda daha doğrusu Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve bir nevi Yahudi lobisinin İsrail'in sözcülüğünü yapan bir senatör. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de önemli bir konumu vardır. Lindsey Graham bile bugün bir Türk gazetecimiz sormuş. Diyor ki yani ben aslında sıcak bakıyorum F-35'lerin satışına diyor. Yani demek ki biraz daha kongrede hiç değilse cumhuriyetçiler nazarında
1: Evet.
0: olumlu bir hava var. Ama bugünden yarına olacak bir şey değil. Yani onu da vurgulamak isterim.
1: Peki.
0: Çünkü hani Trump
1: Peki.
0: söyledi yarın alacağız gibi bir durum söz konusu değil. Onu açıklamak lazım iyice.
1: Peki efendim. Mete, senin söylediğin gibi. Öyle değil mi? Yani
2: Evet.
1: sen dedin ki bu isimler bile evet dediğine göre
2: Doğru.
1: olabilir.
2: Yani ben de şöyle katkıda bulunayım bir kez daha. Merve Hanım da değinmişti sağ olsun katkı olarak. Bakın burada Türk

0: Savunma Sanayi Başkanlığı'na özel bir muafiyet yasası çıkartılacak. Benim tahminim olarak da ABD Başkanı Trump'ın Perşembe günü Amerika'ya döndükten sonra muhtemelen Türkiye'nin sahip olduğu S-400'lerin bir tehdit oluşturmadığına dair bir niyet veya beyan mektubunu kongreye sunması benim beklentim içerisinde. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de pek değinilmez ama bu S-400 meselesinin şöyle bir görünmeyen yüzü var. Bakın bunların bir raf ömrü var.
1: S-400'leri.
0: Evet. Yani bu aldığınız zaman sonsuza kadar bakım onarımı olmadan vesaire kullanabileceğiniz sistemler değil. Uzun bir süredir bir Rus heyetinin bakım onarım için ya da yardım için ya da destek için ya da füzelerinin yenilenebilmesi için ki raf ömrü bunların 5-6 yıl hadi 7 yıl olsun.
2: 10 yıl.
0: Yani yavaş yavaş raf ömrünü doldurmuş
1: başka bir şey.
0: Bir S-400'den bahsediyoruz.
1: Doldurduğuna göre bizdeki S-400'ler zaten kullanılamaz hale geldiği için F-35 yani, alma adına bir engel teşkil etmiyor mu diyorsun?
0: Yani
1: o ayrı bir tartışma başlatır.
0: Başka bir tartışma başlatır.
3: Mühimmatından mı bahsediyorsun?
4: Bir de ben buna biraz mekanizmadan itiraz edeceğim.
1: Çok az bilmiyorum. Ben biraz Özgür, Özgür Bey bilir herhalde.
0: İtiraz edeceğim.
1: Bir cümle hızlı.
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Özgür Bey'i böyle bir alacağım. Biz, için ya çok teşekkürler Kerem.
0: Biz sadece katsaya odaklanıyoruz ama bizim Avrupa içerisinde SAFE gibi, PESCO gibi Avrupa güvenlik mimarisi içerisindeki yaptırımlar da bir iki sene içerisinde kaldırılacak. Bugünden yarına bir şey olmayacak. Peki. Bakın F-35 dediğiniz uçaklarda bile ben bunu kendilerine sorduğum zaman bana şu cevabı aldım Faruk Bey. Pilot eğitimleri durmuş, güncellemeler o yıldaki güncellemeler ve burada gönderilse dahi bu bile bir sene, 1,5 senelik süreç.
1: Peki.
0: Örnek Türkiye'de bile lojistik, hangar vesaire pilot eğitimleri dediğiniz zaman 5 tane uçağın bile Türkiye'ye gelişin 1,5-2 yılı alacak
1: Anladım.
0: Bir zaman.
1: Şimdi Özgür Bey böyle bir alayım mı size?
2: Tabii ki.
1: Buyurun gelin şunu bir hızlıca birlikte bir konuşalım. Belki diğer arkadaşlarımız da katkı sunarlar. Şimdi bu konuşuluyor da çok hızlı KATSA dosyasında son durum. Nedir ne değildir onu bir görelim. Programın adında olduğu gibi. Uygulanan yaptırımlar güncel durum ve ilişkilerde yumuşama. Şimdi bugün neydi durum? Özgür Bey bugün F-35 programı iptali, lisans ve kredi engeli, bazı isimlere yaptırımlar. Durum bu. Bu mudur?
2: Vardı.
1: Eksik gedik var mı burada?
2: Yok.
1: Bunlar oluyor. Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Teslim edilmesi planlanan uçaklar iptal edildi. Biz buraya ne kadar para yatırmıştık?
2: 1.2 milyar diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir.
1: 1.2 milyar dolar para yatırdı.
2: Evet.
1: Türkiye buradan çıkarıldı. O para Türkiye'ye iade edildi mi?
2: Edilmedi.
1: Edilmedi. Alacağımız var yani. Lisans ve kredi engeli, Savunma Sanayi Başkanlığı'na ihracat lisansları durduruldu. Kredi ve mali destek kısıtlandı. Bu krediyi kim veriyordu?
2: Amerika veriyordu ama krediye çok ihtiyacımız yok ama bazı ara parçalarda da engel çıkarılmaya başlanıldı. Özellikle çok etkiler mi? Etkilemez. Kötü komşu ev sahibi yaptır işinden bizim savunma sanayimiz bunu aşmak için daha ara modeller geliştirdi ve bunu aştı.
1: Bunun daha iyi oldu yani.
2: Bunun bir etkisi yok yani.
1: Tamam, buraya gelelim. Bazı isimlere yaptırımlar. SSB Başkanı ve bazı üst düzey yöneticilere vize ve mal varlığı yaptırımları uygulandı.
2: Şebnem Hanım dedi herhalde bunu karşılamalarda mesela onlarla
1: bu
2: denk
1: savunma
2: getirilmiş.
1: Savunma sanayi.
5: Evet. Evet. Dolayısıyla İsmail yani bu Demir'de o dönemki başta.
1: İsimlere bildiğiniz çok yaptırım uygulanıyor.
2: Çok tabii. Çok önemli bir etkisi yok.
1: Evet.
2: Bunun da çok önemli etkisi yok. Bakın F-35 modern ve iyi bir uçak ama şunu sormak lazım. Biz F-35 alırsak kime karşı kullanacağız? Bu savaş uçağı. Mesela İsrail'e karşı
1: düşmansa ona karşı bu sorun.
2: Ama şöyle mesela PIN kodu girerek kaldığınız bir çok yüksek teknolojik bir uçak.
1: Evet.
2: Yani mesela Yunanistan'la olan krizlerde kullanabilir misin? İsrail'le olan krizlerde kullanabilir misin? Soru işareti.
1: Hocam bunu benim başka kimseyle şu anda krizim yok ki zaten.
2: Tamam ama şunun için.
1: Kime karşı
2: F-35 artıları var eksileri var. Bir de motorla ilgili kendi içine söyledikleri
1: problemler. Şöyle şimdi biz asker değiliz. Yani uçak aldık. Senden uçak alıyoruz. Aldık parasını da ödedik. Pilotlarımızı eğittik, bu uçağı bindirdik. Ben bu uçağı niye alıyorum? Benim ülkeme karşı bir tehdit hissettiğimde tabii. Bir harp durumunda uçağımı kullanacağım. Pilotumla ülkemi savunacağım yani. Şimdi ben senden aldığım uçağı bana düşmanlık edenlere harp halinde, savaş halinde kullanamayacaksam o uçağı senden niye alıyorum ben?
2: Bak uçan bir bilgisayardan bahsediyor. Uçağın kendine göre radar, işte görünürlüğü düşük olması falan çok iyi avantajları. Ama bir dezavantajı var. Motorla ilgili çok yüksek ısıtan problem. Hatta İran mesela sırf bu termal ısıtan dolayı İran üzerinde P-35 düşürüldü. Soru şu. Siz bunu aldınız. Bundan yıllar önce 1982 gibi hatırlıyorum. Evet. Falkland

0: Savaşı'nda şöyle bir şey oldu.
1: Arjantin, İngiltere.
0: Exocet füzelerinin IFF sistemini İngiltere, Fransa'dan aldı. O ana kadar işte Destroyer'le vuruyordu, vuramadı. 1980'lerden bahsediyoruz. Yıl 2026, uçan bilgisayar diyoruz. Yani şunu söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri bu uçağın sizin hasım bir ülkeye kullanmanızı istemezse kullanamazsınız. Şimdi böyle bir uçaktan bahsediyoruz. Ama ötekinde tamam, daha ortada çok ilerlemesi lazım ama kendi yaptığınız bir uçak. Kaan'la hemen F-35'i birleştirmiyorum ama yani oradan hızlı yürümemiz. Gürün Hanım da söylediği hani motorları, ben de onu daha önce bölümde söylemiştim.
1: Evet,
0: motorları,
1: arada da söylediniz yani.
0: Buna yüklenmemiz, bir de kaynaklar sonsuz değil. Yani
1: değil tabii canım.
0: Oraya, buraya harcayalım falan demiş yok. Lojistik sistemimiz, pilot programımız, bunlar hepsiyle ilgili. Bana göre Kaan da bir önce yol kat edip, şu olmayabilir efendim, ilk yaptığımız uçak F-22 ayarda olmayabilir. Hiç önemli değil.
1: Uçağımızı kendimiz yapalım.
0: Yapalım da ikinci blok, üçüncü blok.
1: Buraya geldik hızlıca. F-16 onayı. Evet. ABD Türkiye'ye F-16 satışına ve modernizasyona, modernizasyon kitlerine onay verdi.
0: Bu önemli. Tamam. Bu motor kadar, şöyle hep motoru konuşuyoruz. Evet. Bir de bazı abonelikler, mesela F-16'nın Viper dediği 70 dediği işte 30, 40, 50, 52 plus falan 70'e geldi. Evet. Bakın onlar da yükseliyor. Bazı kitler alarak bizim uçaklarımız da aynı V modeline, yani blok 70 modeline çıkarabilir miyiz? Yunanistan şu an bunu yapıyor. Her ay iki tanesini blok 70'e çıkartıyor. Ve Amerika'nın tanker uçağıyla geliyor.
1: Anladım.
0: Para da vermiyor.
1: Kaan için motor satışı, ABD Kaan projesi için başından beri savunduğunuz şey bu. Bunu istiyorsunuz.
0: Bence bu hızlı. Yunan da onu destekledi. Hızlı, uygun alabilir ve bizim işimizi daha az maliyette görecek. Ne zamana kadar? Kendi motorumuzu kendimiz yapana kadar. En azından ilk seriler böyle çıkacak.
1: O da yakında olacaktır. Yaptırımları kaldırılma girişimleri diyor işte. Kassa yaptırımlarının kaldırılması için teknik ve diplomatik temaslar sürüyor.
0: Bunlar
1: bu aslında kaldı. Gelir. Trump bugün kaldırıldı dedi. Özgür Bey, teşekkürler. Buyurun.
2: Rica
1: şimdi
2: ya küçük bir katkı verebilir miyim?
1: Erhan
2: Hoca bağlanıyor da.
1: Tabii,
2: şimdi Levent Kemal bir paylaşım yaptı. Ben ondan nakletmek istiyorum. Ha. Yani o böyle sakince bir analiz yapmış. Bu kassa...
1: Özür dilerim, kim yapmış?
2: Levent Kemal.
1: Tamam, Levent Kemal, tamam. Evet.
2: İşte diyor ki bak, kassa kalksa Amerikan savunma sanayi bileşenlerine, motorlara, alt sistemlere, yedek parçalara ve ihracat lisanslarına erişimin kolaylaşması gibi görünmeyen faydalara odaklanmak daha mantıklı olabilir. Yani kalksa kalksa bile F-35 meselesi devam ediyor ya, S-400
1: ediyor,
2: meselesi.
1: Evet.
2: Orada başka bir sorunumuz var. Diyor ki bu lisanslama ve ihracat meselesi ya da ithalat meselesinde lisanslamaya odaklanırsak çok daha faydasını görürüz diye bir yorum yapmış. Çok, ben de onu katılıyorum. Onu
1: son derece önemli bir ayrıntı. Doğru abi, söylüyor.
3: Benim
1: tepede bir şey.
3: Bunlara genel bir şerhim olacak Erhan Hoca'dan sonra. Genel
1: tabii,
3: bir şerh.
1: Tabii. Şimdi Erhan Afyoncu, Erhan Hoca, Osmanlı'nın muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası Yeniçeriler, 200 yıl sonra bir devlet töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Sonra Erhan Hoca tweetinde diyor ki...
2: Bir de not havalandı. Düşüyor. Bu havalanı görüntüsü.
1: Evet, evet.
2: Evet, evet. Yani o...
1: Evet, not düşüyor. Diyor ki birçok ülke devlet törenlerinde kendi tarihlerinin önemli askeri birlikleriyle misafirlerini karşılıyor. Yeniçerilerin bu törenlerde kullanılması gerektiğini senelerden beri söylüyordum. Çok doğru bir uygulama oldu. Erhan Hoca, nerede Erhan Hoca? Aha, burada. Burada. Hocam merhabalar, iyi akşamlar.
4: Evet, merhaba, iyi akşamlar. Yani öncelikle şunu söyleyelim Faruk Bey, bütün konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam ben öncelikle size bir şey söyleyeyim. Ben öncelikle Buyurun. Size bir şey söyleyeyim, çok teşekkürler. Hiç Habertürk'te görünmemiştiniz ilk kez. Hoş geldiniz. Ama gerçekten Habertürk ekranında olmanız çok önemli. Habertürk ve Erhan Afyoncu çok ayrılmaz bir ikili gibi duruyor. Değil mi?
4: Çok iyi evet, yaptı hocam. Teşekkür ederim. Yaptık da epey de uzun süreden beri çıkmıyordum. Onu söylüyor Faruk Bey.
1: Neyse, bundan şimdi, sonra daha sık bekleriz. Hocam ben hemen sorumu sorayım. Yani siz şimdi burada Yeniçeriler diyorsunuz. Tamam, her şey işte bu kadar 200 yıl sonra tekrar. Yani bu neyi çözüyor mesela? Ne demek istiyorsunuz? Yani gerçekten çok önemli bir şey midir bu?
4: Birincisi şu. Yeniçeri Ocağı'nın Haziran 1826 kaldırılış yıl dönümü. Yani 200 yıl önce Yeniçeri Ocağı'nı biz kaldırdık. Evet. Tarihten sildik. Bu acı bir şey. Kendi ordunuzu topa tuttunuz. Ama tıkıyordu. Sistemi tıkıyordu.

0: yapıyordu. 200 yıldır Yeniçeri diye bir şey yok. İzi bile kalmadı. Bütün kavramlar yok edildi. Sadece mehterde sembolik. O da İttihat Terakki'den sonra olmuştu.
1: Evet.
0: 200 yıl sonra, bakın tam da 200. yıl dönemi denk geldi. Osmanlı'nın muhteşem askerleri Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile birlikte Amerikan Devlet Başkanlığı, Fransa Devlet Başkanlığı, Yunanistan Devlet Başkanlığı'nı karşıladı.
1: Evet.
0: Yani bu şu, sizin tarihinizin en muhteşem askerleri, bakın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerine bakın. Fransa'ya gidiyor, Napolyon dönemi askerleri karşılıyor. Moğolistan'a gidiyor, Cengiz'in süvarileri karşılıyor. Bulgaristan'a gidiyorsunuz, Bulgaristan'da Osmanlı isyan eden isyancılar karşılıyor. Onların o milli askerleri. Bize göre isyancı, onlara göre kendi milli askerleri.
1: Tabii.
0: Şimdi biz senelerden beri, yaklaşık 15-20 seneden beri Bardakçı ile birlikte Cumhurbaşkanlığına ta Abdullah Bey zamanından itibaren şunu söyledik. Bakın, tarihi figürleri kullanalım. Tabii bizde şöyle bir dezavantaj var. Genelde Avrupa'da tarihi saraylar kullanılıyor. Bizde tarihi saraylar yeni yeni kullanılmaya başlandı. Fakat işte ilk olarak 16 Türk Devleti'ni temsil eden figürler yapıldı biliyorsunuz. Asker kıyafetleri yapıldı. Tabii burada şöyle bir problem var. Bunların çoğu hayali. Yani çünkü bilmiyorsunuz. Yani Gaznelilerin kıyafetini tam olarak
1: Aa,
0: bilmiyorsunuz.
1: hocam bir saniye hocam sizi bir saniye, bu çok tartışıldı, böyle çok konuşuldu, hatta üzerinde böyle mavra çevrildi falan. İşte 16 asker, yani 16 Türk devleti, onları sembolize eden askerler. Gerçekten onlar bilinmiyordu yani, böyle rastgele mi şey oldu, hani o kıyafetler dikildi?
0: Şöyle, şimdi 16 Türk Devleti'ni biliyoruz. Fakat bunların çoğunun kıyafetlerini ve bayraklarını
1: İşte onu
0: bilmiyoruz.
1: soruyorum,
0: Osmanlı'yı
1: ben de onu
0: biliyoruz.
1: soruyorum,
0: Ha,
1: onu soruyorum.
0: Selçuklu'yu biliyoruz.
1: Evet.
0: O arada tasarımcıların tasarımıyla ortaya çıktı bunların bir kısmı. Hatta baştan çok eleştiriyordu. Zaman içerisinde daha düzeltildi. Fakat dediğimiz gibi bunların bir kısmı fiktif, hayali. Ama Yeniçeriler net bildiğimiz kıyafetler ve muhteşem kıyafetler. Şimdi Osmanlı döneminde bütün devlet törenlerinde, tabii o dönemde böyle devlet başkanı kalkıp gelmiyor ama elçiler geliyor. Elçiler önlerinde put gibi duran,
1: Evet.
0: sessiz, kıpırdamadan binlerce Yeniçeri'yi görüyorlar. Öyle karşılanıyorlar ve Buzbek'ten tutun birçok elçiye kadar bunlar anlatılır. Şimdi bu dediğimiz gibi tekrar sembol oldu. Fakat burada önemli olan şey şu, bakın. Şimdi sizin yaşınız benimle hemen hemen aynı Faruk Bey. Orada Hasan Bey'in de. Şimdi 99 öncesini hatırlayın. Bakın çok
1: Evet.
0: eski değil. 99 yılında en büyük tartışma neydi? Şu Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı mı değil mi? Ya 25 yıl önceye kadar biz bunu tartıştık. Yani böyle abuk subuk bir şey senelerce gündemi meşgul etti. Şimdi bakın 1980'li yıllarda veya 90'lı yıllarda şu
1: Evet.
0: Yeniçeri şeyini bölüğünü Cumhurbaşkanlığı dönemin Cumhurbaşkanlığı ortaya çıkarsa kıyamet kopar, muhtıra falan verilirdi. Yani çok eski değil, bakın 40-50 sene öncesini diyoruz. Ama bugün bir tarafta modern ordumuzun mensupları Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, karşısında Osmanlı'nın muhteşem askerleri Yeniçeriler, bir tarafta modern Türk bondosu, bir tarafta mehter karşılıklı karşıladı. Yani aslında bu Türkiye'nin tarihiyle barıştığını da
1: Ya
0: gösteren bir hadise.
1: Erhan hocam, bu tespitler tabii, bu tespitler tarihi hadiseler, tarihi tespitler. Ama şöyle eleştiriler var. Bağlantıda bir sıkıntı yok, değil mi? Var mı? Ha, tamam, şimdi gelir. Şöyle de bir durum var. Deniyor ki mesela Erhan Hoca gibi tarihçiler, evet kıymetli tarihçiler, değerli insanlar. Fakat bu çağda çok yeri yok bunun. Yani Erhan Hoca biraz da popülizme kaçıyor. Buna gerek yok. Yani oraya işte Yeniçerileri dikseniz ne olur, dikmeseniz ne olur. Bu görüşü...
0: Fransız Faruk Bey, şöyle
1: Buyurun,
0: diyelim.
1: buyurun.
0: Fransızlar niye dikiyor? Moğollar niye dikiyor? Veya Yunanistan veya Bulgaristan. Bakın Cumhurbaşkanımızın dış ülke şeylerini arkadaşlarımız bulsunlar,
1: İngiltere'de de
0: ziyaretlerini.
1: var.
0: Hep
1: İngiltere.
0: İngiltere zaten muhteşemdi. Hatırlıyorsanız Abdullah Bey
1: Tabii.
0: kraliçenin cenazesine mi gitmişti? Bir ziyarete mi
1: Evet,
0: gitmişti?
1: evet, evet.
0: Ziyaret herhalde.
1: Evet.
0: Orada tarihe nasıl sahip çıkıldığını gördüm demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani şimdi her ülke bunu yapar. Bunu abartmadan yapmak lazım. Geçmişte bugünü barıştırıp yapmak lazım. Yani bakın biz 2200 yıllık Türk tarihi diyoruz. Bu kesintilerle birlikte geldi maalesef. Uzun
1: Doğru.
0: süre Cumhuriyet döneminde bir reddi miras oldu. Bu haklıydı.

Sizde bakın bunun tartışmasına girmiyorum. Ama ben hatırlıyorum bakın 99'da rahmetli İlber Ortaylı televizyonda kendisine bu soruyu sorana Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamı diye sorarlardı. Bunu söyleyen salaktır derdi. Hatta hocanın popüler olması cümlelerinden biri de budur. Tabii. Allah rahmet eylesin. Mekanı tabii cennet olsun. Hocamızı rahmetle alalım. Ya şimdi dediğim gibi ben kitap çıkarmıştım yine 90'lı yıllarda 2000'li yılların başında. Dönemin sol

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Ara bitti, döndük ve sağ olsun Erhan Hoca bizi bekledi. Eksik olmasın Erhan Afyoncu, Profesör Afyoncu karşımızda. Konuklarımız burada. Ben hocaya ayrılmadan dedim ki ya hocam sizinle ilgili de yani bu meseleyi bu şekilde ifade eden tarihçiler, akademisyenler, herkes yani popülizm mi yapıyorsunuz? Şimdi Yeniçeri'nin ne ihtiyacı var, ne gereği var diyorlar. Bu yönde yorumlar yapılıyor dedim. Erhan Hoca da çeşitli ülkelerden örnekler verdi. İyi de öyleyse kraliçe neden hala işte at arabasıyla gidiyor? Tabii. Düğünlerini, törenlerini, doğumlarını, şunlarını, bunlarını niye bunlarla yapıyor dedi. Önemli bir örnek. Stüdyodan Mete Sohtaoğlu'ndan hocam bir soru var size. Sevgili Mete buyur.
1: Hocam iki soruyu birleştirerek soracağım.
0: Hızlı ama çok hızlı.
1: Birincisi biz yayının başında bu tören esnasında işte Ceddin'den çalındı. Çeşitli marşlar çalındı. Hem sözlü hem enstrümantal. Fakat bazı liderlerin geçişinde örneğin Yunanistan'da Mitsotakis geçerken birden mehter takımı daha bir coşkulu yüksek perdeden söylemeye başladı Ceddin'den Neslim Baba'nı. Sonra ABD Başkanı Trump geçerken daha da bir coşkulu geldi bize.
0: Neden böyle?
1: Diğer liderler arasında bir desibel farkı var ama bu bir diplomatik yeni bir dil mi oluşuyor, teamül mü oluşuyor Ankara'da? Bir de bu Yeniçeriler dışında önümüzdeki bir başka törende, bir zirvede Yeniçerilerin yanına örneğin bu takım, mehter takımı dışında.
0: Mete iyi ki kısa sordun ha.

0: baltacı, bir baltacı görebilecek miyiz ya da topuz taşıyan birini mi göreceğiz o tarihi figürlerden?
1: Peki, çok iyi, çok teşekkürler. Hocam niye böyle, neden böyle diyor?
2: Şöyle diyelim, şimdi tabii ben her devlet başkanına hangi mehterin hangi marşının neden çaldığını bilemem. Çünkü bunu oradaki Cumhurbaşkanlığı protokol ve özel talep belirlemiş
1: olabilir. Hocam siz bilirsiniz şimdi. Ama niye bilmeyesiniz? Yunanistan'a neden bu çalıyor?
2: Ya onu şöyle, o bizim Cumhurbaşkanlığı protokolünün ayarladığı bir şeydir.
3: Hocam benden alamadıkları cevabı sizden almaya çalışıyorlar.
2: Yok, şimdi bu dediğim gibi burada yorum yaptığım zaman şey, ama şöyle bir şey. Tabii Yunanistan'la aramızda problemler var biliyorsunuz. Ki ben bakın her seferinde söylüyorum. Yunanistan bizim komşumuzdur. Biz düşmanlık yapmak istemiyoruz.
1: Tabii.
2: Ben Yunanlarla defalarca görüştüm. Her seferinde söyledim. Bakın dedim. İkinin bizi, iki ülkeyi kapıştırıp daha fazla silah satıyorlar dedim. Yunanlı bir Kore amiral şu anda emekli. Bir sonrakisinde danışmanıydı. Haklısınız hocam ama ne yaparsınız siyaset dedi. Yunan siyasilerin şunu görmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor döneminde milli mücadelede Türkiye ile baş edemediler. Bu İzmir'i vesaireyi işgal ettire beceremediler. Türk milleti en ölü zamanında bunun altından kalktı. Ama biz gelip Yunanistan'ı fethetmek istemiyoruz. Öyle toprak alma niyetimiz falan yok. Biz iyi komşuluk istiyoruz. Onun için iyi ilişkilerimizi kurarız. Sembolik şeylerimiz olacaktır. Bizim mehter belki Yunan devlet başkanı diye biraz canlı söylemiş olabilir. Belki emir verilmiş olabilir. Bunu bilemem. Peki. Ama yani Yunanistan'ın Türkiye için o 32 devlet içerisindeki farklı bir yeri var. Çünkü çekişme var aramızda.
1: Anladım.
2: Fakat buradaki hadise şu.
1: Evet.
2: Buradaki hadise bakın bir sürü şey yaptık. Yollar, fabrikalar, savunma sanayi, TB2'ler, akıncılar, gurur duyduğumuz birçok şey var. Fakat önemli şeylerden birisi şu. Tarihimizde biz barıştık 1999'dan itibaren. Bu çok önemli bir şey. Yani şöyle düşünün. Yani siz 1999-2000'li yıllara kadar tarihinizde çatışarak geldiniz. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle saçma sapan biz program yaparken de bize mesajlar atarlardı. Biz Osmanlı'nın devamımız, bardakçı da sert bir cevap verirdi. Şimdi burada mesele şu. Tamam tarihimizin iyisi de var, kötüsü de var, fazlası da var, artısı da var ama bizim tarihimiz temiz bir tarih. Türk tarihi her zaman temizdir. Bizim tarihimizde hiçbir zaman Gazze gibi bir katliam göremezsiniz. Öyle bir şeyi hayal bile etmemiştir atalarımız. Bırakın yapmayı. Yahudi katliamı gibi, Holokost gibi bir şeyi göremezsiniz Türk tarihinde. Böyle şeyler yoktur. Ancak burada şunu vurgulayalım. Tarihimiz bizim tarihimizdir. Mağlup olduğumuz zaman da bizim tarihimizdir. Galip geldiğimiz zaman da bizim tarihimizdir. İyisiyle kötüsüyle bizim tarihimizdir. Bir sürekliktir. Ve son yıllarda bakın bana göre tarihle tekrar barışmamız son derece önemlidir. Tarihteki birçok problemleri çözmemiz de önemlidir. Ya bakın 80'li yıllarda 2004'lere kadar 6'lara kadar Türkiye'de üniversitelerin en büyük problemi neydi? Başörtüsü meselesiydi. Öğrenciler başörtülü girsin mi girmesin. Bakın bunlar da bunlar bitti artık. Öğrencilerimiz başörtülü giriyor. Yanında açık bir kız arkadaşıyla çok samimi dolaşıyor. Yani Türkiye'nin bu tür birçok problemini de biz bitirdik aslında sosyal alanda. Bu da önemli bir şey. Yani savunma sanayinde geldiğimiz yer kadar bu da son derece önemli. Ama burada bir şeyi söyleyeyim bakın ben her yerde söylüyorum. Türkiye muhteşem bir organizasyon yaptı. Kolay bir hadise değil. 32 devlet NATO'da 35 tane partner ülke bir sürü gözlemci statülü ülke geldi. Türk ordusunun gücü inanılmaz. Dünyanın en kuvvetli ordularından biriyiz. Ben içindeyim ve gurur duyuyorum. Böyle bir silahlı kuvvetlere hizmet etmekten. Ama nüfusumuz böyle gittiği müddetçe bizim geleceğimiz yok. Bakın bunu açık ve net vurguluyorum ve tarihe not düşmek için vurguluyorum.
1: Hocam,
2: 15 sene gidersiniz kafayı bir yere vurursunuz bunu da bilelim.
1: Anladım. Başka soru var mı? Erhan Hoca'ya sormak isteyen konuğum var mı? Peki Gülrü Hanım'ı bir görebilir miyim? Bir göreyim karşıdan. Ha göremez miyiz? Peki. Peki tamam. Hocam bütün bunlar olurken aynı zamanda Zelenski de aile fotoğrafındaydı. Evet. Öyle değil mi? Bu ne anlama geliyor sizce? Mesela Zelenski'nin de böyle önemli bir zirvede aile fotoğrafı içinde yer alması aileden biri anlamına geliyor mu artık?
2: Ya şöyle sadece orada aile fotoğrafının tamamını şu anda göremiyorum ama sadece NATO'nun üyesi ülkeler yok.
1: Ama o önemli. Şu anda
3: Güney Kore,
1: o
3: Güney Kore.

0: de var mesela orada gördüm.
1: Mesela
0: Güney Kore de var orada.
2: Hani, Güney Kore var tabii. Ama yani Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ile bir problemi yok. Ama hani Ukrayna Rusya ile savaş halinde daha acil bir durum. Acaba Ukrayna tamamdır, bu ailenin bir parçasıdır anlamına da gelir mi bu?
1: Bu partner ama sadece şu anda üye değil, NATO üyesi değil.
2: Değil
1: yani.
2: Tabii değil de olabilir
1: yani. Yani böyle ilişkide, NATO'nun ilişkide olduğu 35 tane ülke var böyle. Yani Ukrayna da onlardan bir tanesi. Yani bu NATO'nun güvenlik şemsiyesinin altında değil Ukrayna şu anda. Yani Türkiye gibi değil veya Yunanistan gibi değil. Bu NATO'nun karar vereceği bir şeydir. Ancak anladım. Biliyorsunuz NATO olarak değil ama Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna'ya ciddi bir destek veriyorlar. Ve burada anladım. Şunu da vurgulayalım.
2: Anladım.
1: Bu savaşın da bir an önce bitmesi insanlık ve dünya için son derece önemlidir. Orada Ukraynalılar canla başla vatanlarını savunuyorlar. Bu savaşın da bir an önce bitmesi lazım. Bunu da vurgulayalım. Ve Türkiye Cumhuriyeti de Suriye'de olduğu gibi Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bu savaşı bitirmeye çalışıyor. Bakın, savaş çok kötü bir şey. İnsanlar
2: doğru,
1: ölüyor,
2: doğru.
1: Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Mecbur kaldığınızda yaparsınız. Milli mücadelede yaptığımız gibi.
2: Tabii,
1: Kıbrıs
2: tabii.
1: Barış Harekatı'nda yaptığımız gibi. Ama bunu bakın, ben tarihçi olarak, tarih dediğiniz şey zaten çoğu savaş. Bunun nasıl iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Bunlar bitmesi lazım ama maalesef bunlar bitmediği gibi artacak. Bakın
2: hocam, çok kötü bir özür dilerim.
1: Giriyoruz.
2: Erhan hocam özür dilerim. Bir iki diyalog isteği var. Ben... Onu geleceğim bir saniye. Gülru Hanım, Zelenski'nin o fotoğrafta olması bu savaşı bitirme adına da bir gösterge olabilir mi? Tam olur tersi. Mu?
0: Sesi yok hocam.
2: Ses gelmiyor. Gülru Hanım'ın ses bağlantısında sıkıntı var. Bir açarsanız, açtınız mı sesi? Şu an sesim geliyor mu? Peki, problem var.
3: Ben bir şey sorabilirim hocama.
2: Erhan Hoca'ya tamam hocam, sorabiliriz.
3: Sizi bulmuşken naçizane çok...
2: Çok hızlı kısa
3: tabii, ama. Televizyon programında çok değinmiştik. Ben de değindim ama sizden de bir açıkçası beklentimiz varken dile getireyim. Bu kadar silah, savunma sanayi vesaire konuşuyoruz ama bu askeri tabiplik ve askeri hastaneler meselesinde sizin daha biliyorum katkılarınız var ama yönlendirici olmanızı bekliyoruz. Bir yüzer hastane.
2: Peki, askeri hastane istiyor.
3: Evet.
2: Askeri hastaneler tabiplik meselesinde
3: evet.
2: Ne hocam, olmalı? Devlet Bey ısrarla askeri hastaneler açılmalı diyor. Hocam görüşünüz nedir?
1: Ya şöyle söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci iyi biliyor ve takip ediyor. Gerekli incelemeler de yapılıyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatine sonuçlandırılacaktır. Bunu da söyleyelim. Ama bu dediğimiz gibi yani bakın biz 10 sene önce bakın önümüzdeki hafta 15 Temmuz'un yıl dönümü. 10. yılı. Biz 10 sene önce büyük bir felaketten döndük. Ve o felaketten sonra başta Cumhurbaşkanlığımız, Savunma Bakanlığımız, bizim üniversitemiz olmak üzere bu hadisenin yaralarını sildik. Şu anda bizim yüzlerce doktor yetiştiriyoruz biz Milli Savunma Üniversitesi olarak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bizim adımızı okuyorlar. Askeri hastanelerin ihtiyaç olup olmadığı meselesinde ben defalarca söyledim. Ben açılması taraftarıyım. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edildi. Devletle ilgili birimler de bunu çalışıyorlar. Bu uygun şartlarda açılacaktır. Ama bakın şunu da söyleyelim. Bu birdenbire de kapanmadı. Bakın Gata.
2: Doğru.
1: Maalesef Gata'ya en çok yuvalandıkları FETÖ'nün iki yer vardı. Birisi pilotlardı.
2: Evet.
1: %80'e yani, yakın pilotlar atıldı.
0: Uçakları konuşuyoruz tam işte onlar kullanılan.
1: Evet. İkincisi Katay'dı. Ne yapmışlar? Sağlam pilotlara çürük raporu vermişler. Evet. Birçok kişiyi elemişler. Askeri öğrencileri elemişler. Ve Katay'ı silahlı kuvvetleri ele geçirmede bir yer haline getirmişler. Bunun tabii dediğimiz gibi devlet bunu gördü. O dönemde öyle bir şey aldı. Ben daha gelmemiştim o zaman. Bu Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin menfaatine bu hadise çözülecektir.
2: Peki.
1: Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız takip ediyor. Ben de askeri hastanelerin açılması taraftarıyım ama bunun şeklinin ne olacağına karar verilmesi lazım. Yani afiliye mi olacak, farklı bir şekilde mi açılacak, Sağlık Bakanlığı'nın rolü ne olacak? Bu ayrı bir şey. Bunu devletin ilgili birimleri toplanırlar ve bunu çözerler. Burada tabii şöyle hatırlatayım. Ben daha önceki zirvelerde de Zelenski'nin katıldığında hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam önceki zirvelerde de vardı. Yani partner...

0: olarak geliyor, katılıyor. Tabi burada dediğimiz gibi 4 yıl mı oldu, 5 yıl mı oldu Ukrayna Savaşı, yani bir türlü bitmedi. Maalesef Ukrayna perişan oldu. Evet. Bir kısmı göç etti, bir kısmı orada katledildi. Aynı şekilde Ruslar savaşta belli bölgeleri işgal etseler bile 1,5 milyona yakında Rusya kendi insanını kaybetti ki bunların bir kısmı da, önemli bir kısmı da Türk kökenli insanlar.
1: Peki, peki. Özgür Hocam.
2: Ben Ukrayna'nın burada olmasıyla ilgili şunu arz edeceğim. Geçen sene resmi rakamlara göre 70 milyar dolar evet. Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yardım yapıldı. Bu resmi rakamları derken resmi rakam
1: yıllık
2: dışında...
1: Yıllık mı bu? Toplam
2: yıllık.
1: Mı?
2: Geçen sene yıllık.
1: 70 değil. Milyar dolar.
2: Bu sene de en az 70 milyar dolar, hatta üstüne çıkması. Şey hariç buna. Orada uydu sistemleriyle anlık istihbarat verilmesi... Evet. Belki bazı paralı askerlerin çeşitli Kolombiya'dan tutun işte Polonya'ya kadar değişik paralı asker grupların oraya kiranması, bu şeyin içinde değil. Yani sadece işte Patriot füzeleri o bu falan ve bu paranın çoğu kısmı işte Raytheon gibi değişik Amerika Birleşik Devletleri firmalarına gidiyor. Dolayısıyla yani orada NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin desteklediği bir Ukrayna olduğunu görmemiz lazım. Güney Kore gibi ülkeler de uzak doğuda, işte daha önce söylediğimiz ilk bölümde...
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin uzak doğuda gireceği mücadelede önemli müttefikler. Dolayısıyla o korelasyonu kurmak için o resmin içinde olur. Ben değerlendiriyorum.
3: Ona bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii Mehmet şey Hocam buyurun. Size gelecektim. Buyurun.
3: Zelenski'nin bu toplantıda olmaması, eğer olmasaydı olmamasını konuşmamız gerekiyordu. Olmasını konuşmamızın tuhaf olduğunu düşünüyorum.
2: Neden?
1: Yani olmasaydı bunu... mı garip olurdu hocam? Neden?
3: Evet, evet. Zelenski bu toplantıda olmasaydı çok garip olurdu ve onu konuşmamız gerekirdi. Niye Zelenski yok diye. Çünkü yarın göreceksiniz en önemli başlıklardan bir tanesi Ukrayna olacak. Yani bir Ukrayna konuşulacak. Ukrayna Devlet Başkanı'nın burada olması kadar doğal bir şey olamaz. Bir bu. Tabii. İkincisi doğrudan Avrupa güvenliğini ilgilendiriyor.
1: Tabii.
3: Avrupa güvenliğini ilgilendiren bir savaşta. İşte bütçelerin ayrımı falan da biliyorsunuz. Atlantik İttifakı içinde de tartışma
1: evet,
3: da
1: evet, evet, evet.
3: Bunları üst üste koyduğumuzda Zelenski'nin burada olması gerekiyor. Bence burada garip hiçbir şey yok. Olması doğal, olmaması bence çok garip olurdu.
1: Bu arada hem Cumhurbaşkanı hem de Trump bu konuyla ilgili, Erdoğan ve Trump Ukrayna Savaşı'nı bitirecek mi başlığı altında şu izahatlara, açıklamalara kısaca yer verdik. Rusya Ukrayna'yı değerli dostumla görüşeceğiz ve adımlarımızı atacağız diyor Erdoğan. Trump da diyor ki 8 savaşı durdurdum, 9.'yu da durduracağım. Putin ve Zelenski ile de görüştüm diyor. Yani Rusya Ukrayna'yı değerli dostumla görüşeceğiz ve adımlarımızı atacağız diyor Cumhurbaşkanı. Trump ise diyor ki yani ben 8 savaşı durdurdum. Yani biraz bencil bir karakter. Her şeyi yani kendinin yaptığını da söylüyor. Bu da çok bariz ortada. 9.'yu da durduracağım diyor. Putin ve Zelenski ile de görüştüm diyor. Yani açıklamalar da bu yönde.
4: Biden'la Trump'ın arasındaki en büyük fark burada da çıkıyor işte.
1: Kimin arasında?
4: Biden'la Trump'ın. Biden evet. İstanbul'da masa kurulduğu zaman o masayı devirmişti. Hmm. Yani Ruslar ve Ukraynalılar...
1: O savaşın istiyordu. Tabii, devam edin.
4: Evet, evet. Aynı gün, o akşamında hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yurt dışı seyahatine çıkacaktı. O toplantıya katıldı, geç çıktı seyahate. Daha biz uçaktayken Biden şu kadar milyar dolar nakit, şu kadar da silah yardım yapacağım dedi ve masayı devirmişti. Şimdi onu söyleyelim. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupalılar devam etsin istediği halde bu savaşı bitirmek için her şeyi yapıyorlar. Bunu da görmek lazım. Savaşı niye bitirmiyorlar sorusuna da kurban edilmiş bir Ukrayna halkı var. Burada farklı düşünüyoruz, onu biliyorum. Ve bir tane adam bulmuşlar, Zelenski. Halkı, Trump bir şey söyledi Cumhurbaşkanı basın toplantısında. Bana görüntü gösterdi dedi bir adamından. Gösterdi, artık göstermeyin dedim. Çünkü işte geçen ay 35 bin asker öldü. Evet. Ondan önceki ay 27 bin asker öldü. Ondan önceki 35 bin asker öldü. Çok kanlı bir savaş diyerek bir şey de söylüyor farkındaysanız.
1: Evet.
4: Dolayısıyla bu savaşın bitmesinden yana tavır alıyor. Biden anladım. Tam tersini
1: anladım. Ya yüz binlerce
5: ama
1: insan
5: ama buyur, geleceğim Özgür Bey. Çok kısa aslında biraz önce yani neden var falan sorularıyla da alakalı. Evet. Bir süredir bu hani NATO'daki dönüşüm de hani Rutte'nin o 3-0 dediği dönüşüm meselesinin evet. de bir parçası Ukrayna'ya bağlı. Burada aslında bitirmek istedi ama bitiremedi. Hatta işte Zelenski'yi Beyaz Saray'da fırçaladı falan sonrasında
1: o neydi
5: da.
1: Öyle ya?
5: Ya sonrasında evet. dönmedi.

0: girmek zorunda kaldı bir şekilde. Şu anki derdi aslında Trump'ın şu. Bu NATO'daki bu finansmanın paylaşımı konusuyla da alakalı. Tamam, ben Ukrayna'ya silah desteğine devam edeceğim. Daha doğrusu silah vermeye devam edeceğim. Ama ben bunun parasını ödemek istemiyorum.
1: Evet, parayı Avrupa'dan alıyor.
2: Desteği vereyim tabii, ama yani parayı siz verin.
0: Tabii yani ben satarım. Evet. Siz esas bu meselenin önemli kısmısınız Rusya'ya karşı. Biz sizi bu kadar çok savunduk. Şimdiden sonra artık siz girin bedavacılar, tırnak içinde söyleyeyim. Hoş, bu bedavacılar sadece biraz Trump'ın üstüne yapıştı da bu ya, yani Obama'nın da daha öncesinde bir iki kere zikrettiği bir şeydi. Şimdi burada esas konuşulacak, yarın konuşulacak konulardan bir tanesi bu. Tamam, biz silahı satarız, verir artık bila bedel vermeyeceğim.
2: Parasız vermem.
3: Bir dakika, özgürüm. Bir şey daha söylüyor. Para vermek yetmez. Sadakat isterim dedi bugün.
2: Ya o çok şey istiyor.
4: Buna ben bir ilave daha yapayım.
2: Çok şey istiyor. Buna o bir, kadar değil o.
4: Buna bir ilave daha yapayım. Evet. Şöyle, para biraz satıyor.
2: Biraz sonra yattığı odayı göstereceğim Trump'ın.
4: Evet. Parayla satacak.
2: Bak, odasına kadar girdik.
3: Özel hayat tabii.
2: Hayır. Nasıl bir odada yatacak onu getireceğiz ekranı. Buyur.
4: Şimdi parayla vereceğim diyor. Doğru. Yani özellikle Avrupa finansmanı sağlasın. Ben de buna satayım. İhracat, savunma sanayisini güçlendirme şeyi var ya, yani bundan para kazan. Bu Amerika açısından doğru bir politika. Fakat İran savaşı da şunu gösterdi ki Orta Doğu'daki füze sarfiyatı parayla bile olsa yetişmiyor. Yani hem Ukrayna cephesi patır patır Patriot, öbür tarafta İsrail'in güvenliği ve kendi üstleri için devamlı işte Patriot'ler, taahhütler atılınca. Ve şunu unutmayın. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece Ukrayna ve İran'la ilgili değil ki. Nerede bunun Çin'i, Rusya'sı? Harp stoklarını eritti. Dolayısıyla bir yandan kendi üretim kategorisini arttırmaya çalışıyor. Öbür taraftan da ya aslında burada savaş olmasa iyi bölümüne geçiyor. Son şunu söylüyorum, bitiriyorum. Druzhkova, Kramatorsk ve Slavyansk hattına geçerse, bu hatta zorluyor şu an Rusya. Son savunma hattı bu.
5: Ana savunma hattı.
2: O zaman iş değişir mi?
4: Yani şimdi bunu da hesaplıyorlar diye değerlendiriyorum. Yani hazır iyice işler kötüye gitmeden... Ya bu bir barışı bağlayalım ya da Ukrayna'ya bir 70 milyar dolar dedim ya, belki daha fazla destek vermeniz lazım. Çünkü Ruslar yavaş yavaş ilerliyor. Böyle bir sıkıntıyla da karşı karşıya çok gündeme gelmedi. Bu yeni bir bilgi.
0: Bir genel var demiştim. Gülru, onu da söylemek istiyorum.
2: Tamam, onu da döneyim. Bir Gülru Hanım'ı bir göreyim mi? Ses meselesini çözdük mü? Gülru Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Ha, tamam.
6: Duyuyorum, evet. Siz beni duyuyor musunuz?
2: Duyuyorum. Zelenski'nin fotoğrafta yer alması, acaba Mehmet Hoca dedi ki ya almasa bir problem bu. Yani alması gayet normal. Acaba bütün bu gelişmeler, Özgür Bey'in de ifade ettiği doneler üzerinden bu savaşı bitirir mi? Çünkü NATO toplantısı Ankara'da, üstte de acayip bir savaş. Çok hızlı bir toparlayın. Bitirir mi Ukrayna-Rusya savaşını bu gelişmeler?
6: Şimdi fotoğraftan başlayayım izninizle.
2: Lütfen.
6: Fotoğraf... Şimdi neticede bu yemek bütün devlet hükümet başkanlarına veya heyet başkanlarına veriliyor. Dolayısıyla şimdi Zelenski buraya gelmiş. İşte Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya devlet hükümet başkanlarını çağırıp Zelenski'yi yemeğe çağırmamak olmazdı. Eğer hani onun bu yemeğe katılması istenmeseydi, o zaman ikinci güne gelsen denirdi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani bu, yani bizim misafirperverliğimizin bence bir göstergesi, gelen bütün heyetlerin devlet hükümet başkanları ya da heyet başkanları bu akşam külliyede verilen yemeğe davet edildi. O bir. İkincisi, şimdi savaşın bitmesi meselesi Faruk Bey, yani Türkiye başından bu yana hakikaten muazzam bir diplomatik çaba sarf ediyor.
2: Evet.
6: Ve çok önemli işte, yani tarım tahıl koridoru anlaşması başta olmak üzere önemli adımlar da atıldı, ama burada her iki tarafın iradesi gerekiyor. Her iki taraf derken Ukrayna ve Rusya'yı kastediyorum. Şimdi Rusya ne diyor? Bu savaşa sebep olan temel sorunlar çözülmediği müddetçe ben o müzakere masasına oturmam diyor. İşgal ettiği topraklardan çıkmaya hiç niyeti yok.
2: Evet.
6: Şimdi ve kırmızı çizgilerini esnetmeye de hiç niyeti yok. Şimdi biz muazzam bir çaba sarf ediyoruz. İşte Trump bir gayret gösteriyor. İşte başka hakikaten iyi niyetli, hani Avrupa için aynı şeyi söylemeyeceğim ama muhakkak bu savaşın uzamasını istemeyen başka ülkelerde var. Ama burada esas önemli olan bu iki taraf gerçekten bu savaşın bitmesini istiyor mu? Ya da hangi koşullarda taraflar uzlaşabilecek mi? Yani mesele bu. Burada Rusya'nın biz her şeye rağmen artık zorlanmaya başladı Rusya. Bakın insanlar benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdular.
2: Evet, evet.
6: Petersburg'dan tutun Moskova'ya kadar

0: yeri vurabilen bir Ukrayna var karşımızda. Yani Rusya'nın canını acıtmaya başladılar ama Putin hiçbir surette geri adım atmıyor. Savaşın da şiddetlenmesi neden? Zelenski 40 günlük bir taarruz planına onay verdi. Şimdi Putin durur mu? Durmaz. O tırmandırınca doğal olarak Putin de tabii ki savaşı tırmandırdı. Şimdi tabii ondan sonra da Zelenski diyor ki bana hava savunma sistemleri verin. Ben her şeyi üretirim ama esas hava savunma sistemi lazım. Tamam, evet. Ama bu savaşın da bitmesi için de belirli koşulların da sağlanması lazım. Doğru. Demin Mervan söylediğine katılıyorum. Yani buradan Amerika gayet karlı çıkıyor bakın baktığınız vakit.
1: Yani her taraftan Amerika kazanıyor. Amerika'nın bakın sürekli bu, kazandığı bir denklem bu.
0: NATO harcamalarının %, yani gayri safi yurt içi hasılasının %5'e çıkartılmasından da Amerika karlı çıkıyor. Kimin silahları alınıyor? Alınacak ya da yine Amerika'nın silahları alınacak baktığınız vakit. Yani burada işte iş insanı, yani her ne kadar Trump ben hayat kaybı olsun istemiyorum dese de, mesela dün çok yine kendi içerisinde çelişen bir ifade kullandı. Dedi ki Hürmüz dedi tam bir para makinesi dedi bakın. Sonra üzerine dedi ki ama dedi biz zaten hani İran nükleer silah sahip olmasın diye bu savaşa girdik dedi. Ya da ne diyor işte 35 bin kişi öldü diyor. Ben artık bakamıyorum o fotoğrafları diyor. Ama bir yandan da işte şöyle silah satıyoruz böyle yapıyoruz diyor. Bu işi tamamen hani duygusal açıdan bakan bir Trump var. Türkiye'de tek başına her iki tarafın ortak iradesi olmadan belirli bir yere kadar tabii ki tarafları ikna etmeye çalışır. Esas mesele burada Amerika'nın ve belirli ölçüde Çin'in Rusya'ya yönelik tutumunun belirleyici olması. Amerika evet. Burada evet, yani Rusya burada tek muhatap olarak Avrupa filan da değil bakın. Evet. Amerika'yı görüyor kendine.
1: Peki. Merve Şebnem bir not düşecek genele. Ya Mehmet Hocam, Habertürk bardağıyla mı su içiyorsunuz? Bir daha göreyim mi şu bardağı? Bardağı bir göreyim hocam, bardağı. Bardağı bir kaldırayım. Habertürk bardağı mı o?
2: Siz beni evde zannediyorsunuz ama.
1: Ya gerçekten konuk gibi konuk ya. Bardağı mardağı tam anlamıyla tam teşekkür. Peki. Bir not vardı. Neydi genel not?
3: Evet, aslında birkaç tane konunun birleşimi, hepsi aynı yere çıkıyor. Şimdi bu hani Mark Rutte'nin o sürüm koydu ya NATO'ya 1-0, 2-0, 3-0 evet. diye. Aslında NATO'nun stratejik konsept dönemleri var. Yani böyle sürümleri yok ama bir şekilde Trump'ın belki de işte bu transatlantik ittifakını neredeyse bozmaya dönük, tamamen koparmaya dönük hamlesini dedi ki yani bir burada içeride tutalım ama nasıl bir şey yapalım? Şimdi günün sonunda gelinen çok bence kritik bir yer var. Katsayı konuşuyoruz, F-35 evet. Bunu oradan buraya gelmek istiyorum. Katsa ya da işte F-35 meselesi, F-35'ler hocam çok güzel anlattı. Yani günün sonunda biz seni kötü ev sahibi, kendine ev sahibi yapar ya öyle bir durumda biz sonuçta bugün Kaan'a bu noktada geldik. Aslında S-400 meselesi.
1: Özgür hocam dedi ya kötü komşu insanı mal sahibi yapar.
3: Tabii S-400 meselesinin de bir geçmişi var ve o işte yani Patriot'lar verilmedi falan ama onun da geçmişi, biz zaten kendi yine yüksek irtifa hava savunma sistemimizi yapmayı çok uzun zamandır istiyoruz. 2010 yılından falan beri. Var olan bir çaba bu. Bugün işte Hisarlar, Siperler falan belli bir noktaya doğru gidiyoruz.
4: Siper
3: ama,
4: 2 denendi. Siper 2.
3: Evet, evet ama bu tek başına, başlı başına sadece bizim kendi ürettiklerimizin yeterli olacağı bir durum söz konusu değil mevcut dünya düzeninde. Şimdi öyle bir dönem geliyor ki yarın muhtemelen yavaş yavaş konuşulmaya başlanacak bir 5-10 yıl içerisinde. NATO'nun bu değişen konsepti, yavaş yavaş değişmekte olan konseptin sonunda Avrupa eğer güçleniyorsa, ki Amerika'nın artık daha nükleer ve stratejik bir güç olarak konumlandırıldığı, konvansiyonel gücün Avrupa'ya geçtiği bir düzenden bahsediliyor. Konvansiyonel güç mevcut şartlarda Avrupa'nın karşılayabileceği bir dönem değil ama hazır olması gereken bir dönem. Fabrikaların kurulması demek, silahlanma demek. Evet, burada tabii, mesela tabii. Daha fazla mesela hani şey gibi ortak kurulabilecek savunma sanayi işbirlikleri, üretim tesisleri vesaire konuşacağımız bir dönem. Yani katsa kalksın, kalkmasın, kalksın iyidir.
1: Ama başka şeyler var.
3: Evet, şimdiden peki. Sonra çok daha ciddi peki. Şeyleri konuşuyor evet, olacağız.
4: Tam bugünkü anlaşmalar
3: o yüzden bence peki. Yarın doğru. İtibarıyla önümüzdeki 5-10 yıl NATO Türkiye'nin çok daha fazla dahil olduğu, olmak zorunda olduğu bir konsepte

0: geçiyor. Artık farklı şeyler konuşacağız. Bir devrin kapanışı diyebiliriz. Aslında 2004 İstanbul zirvesi de böyleydi. Irak'ın işgalinin falan başladığı dönemlerdi. Evet, evet. O belki de NATO 2.0'ın başlangıcı diyebiliriz o döneme. Çünkü Soğuk Savaş bitmiş, amaçsız sebepsiz bir NATO'ydu. Tamamen teritori dışına çıkıldı. İşte Afganistan'da 20 yıldır ne işin vardı? Bu arada bu insanlara bedavacılar diyorsunuz da hani üstümüzden geçiniyorlar. 20 yıldır sizin sürüklediğiniz savaşların peşinde de dolaştılar. O da ayrı mesele tabii yani.
1: Çok doğru bir tespit ama Hasan abinin bir yerde çok önemli bir şey söyledi bence. O öyle kafamda duruyor. Yani tamam iyi güzel de hani bu ilişkiler biraz hızlı gelişiyor. Bir Orta Doğu konsepti var. Suriye var vesaire başka şeyler var.
0: Engeller çıkaranlar notlar illaki olacaktır.
1: Hocam
2: ben şunu söyleyeyim kısaca. Kısaca şu. Şimdi NATO 3.0.
1: Evet.
2: Tamam Sovyetler Birliği vardı. Bir tehdit. İki kalktı. Ona karşı işte terörle mücadele diye tırnak içinde bir değişik bir şey 11 Eylül
1: evet.
2: Tamam.
1: Evet.
3: Ya da Balkanların dağıtılması geldi.
2: Gibi.
4: İşte Balkanları dağıtan
1: tabii,
4: kimdi?
1: Tabii.
2: NATO.
1: Tabii.
2: Eski Varşova Paktı kurulduğu yer bile NATO, yani Amerika ilerledi Rusya tarafı. Bunlar tamam. Şimdi 3'te Çin'e gidecek, Uzak Doğu'ya gidecek diyoruz ya. Avrupa Birliği istediği kadar sanayi tesisi kursun. Tank yapabilir, uçak yapabilir. Bunları işte Amerika'dan alabilir. Bunlar. Ama personel, savaşacak insan, refah toplumundan. Öyle kolay değil ki sen.
3: Hocam bir şeye dikkat çekti bak.
1: Savaşçı Erhan hocam, bulmak zor.
3: Erhan
1: savaşçı
3: hocam bir şey söyledi. Nüfusumuza işaret etmişti.
1: Ya Erhan hoca sağ olsun dedi ki, bak Özgür hocam aklın yolu bir. Dedi ki bunların hepsi tamam
3: ama 15 yıl böyle giderse,
1: nüfusun eğer bu şekilde devam ederse o zaman sıkıntı var dedi. O notu düştü.
2: Nüfus önemli ama benim söylediğim o çok önemli. Ona hiç itirazım yok. Sadece mevcut nüfus içinde de
3: refah toplumunu nasıl çalıştıracağız diye.
2: Yani ayrıyeten. Savaşa gidip vatanı için hayatını kaybetmek bir, iki, 13 yaşından itibaren bunu hazırlanacak. Yani orada o toplumdan onu çıkarmış. Şimdi Barbaros Harekatı'nda 4 milyona yakın askeri Almanlığa Rusya'nın içine gönderdi. Şimdi 400 bin çıkarsın Almanya, ki Almanya oranın en büyük.
0: Yapamıyorlar. Nüfus ve
3: hem nüfus hem para
2: gücü.
3: Hem
2: de, evet. Ama 400 bin askeri zor bulur diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi tatsız şeylerden konuşuyorsunuz. Ben size bak burada bir menüden bahsedeceğim. Erhan hocam buyur. Buyur.
5: Faruk Bey bir müsaade isteyeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Almanya gönüllü askerlik programı başlattı. Birkaç yüz kişi de kaldı. Yani şimdi bu bir. Birincisi şu. Bir. Birincisi sizin yaşlı bir nüfusunuz var Avrupa'nın. Türkiye'de o yolda. Maalesef çok kötü bir şey. İki, bakın Yunanistan'ın bugün 16 tane fırkateyni var. Türkiye Cumhuriyeti'nde var. 16 tane fırkateyni donatmaları mümkün değil. Bakın bizim denizaltılarımızın ve gemilerimizin en az seyir yapanı Yunanistan'ın en fazla seyir yapanından daha fazla saat yapıyor. Personel bulamıyorlar. Deniz Harbi Okulu %50'yi dolduramıyor. Dolduramazsınız. Kolay bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti bugün dolduruyor. Ama bu nüfus düşüşü devam ederse biz de doldurabileceğiz. Şimdi burada Özgür Paşa'nın söylediği doğru. Bir, savaşa, yani iyi bir teknolojiniz olsa bile savaşacak insan bulamayacaksınız. Ve nüfusunuzun bugün Avrupa'nın nüfusunun dinamikliğini sağlayan göçmenler. Bu göçmenler sizin adınıza savaşmaz. Birincisi evet. Bu. İkincisi şunu söyleyeyim ben müsaade isteyeyim birkaç şey söyleyeyim. Ukrayna Savaşı'nın ben maalesef kısa sürede biteceği kanaatinde değilim. Rusya bugün Ukrayna'nın %20'sini işgal etti. Ukrayna bu işgali tanımaz, Rusya da bu toprakları vermez. Bir kör dövüşüne gitti bu iş. Maalesef çok kötü bir yere gitti. Ve askeri açıdan da şu var, savaşın doğasının nasıl değiştiğini gördük. Bakın dünyanın en kuvvetli hava savunmalarından birisi Rusya'nındır. Buna rağmen St. Petersburg'u koruyamıyorlar. Rafinerleri vuruldu ve benzin kıtlığının sebebi o. Yani iki defa vuruldu.
1: Evet.
5: Durduramadılar. Çünkü artık şöyle bir şey çıktı. Çok ucuz 100-150 bin euroluk kamikazeler, uzun mesafeye giden kamikazeler gidiyor. Ve bunlar aşırı sayıda gittiği için artık o kadar saturasyona uğruyor ki durduramıyorsunuz. Yani siz bunları 4-5 milyon dolarlık silahlarla durdurmaya çalıştınız da elinizdeki yetmiyor. İran'da olan da buydu. Yani ve Türkiye Cumhuriyeti bugün bunun en iyi farkında olan ülkelerden birisi ve ordusunu da ona göre yeniden konuşlandırıyor. Şimdi bu savaş sürecek. Yani maalesef sürecek. Ve ben şunu da söyleyeyim. Lahey'de geçen sene %5'e çıkarılması kararlaştırıldı. %3,5 artı 1,5. %3,5 askeri savunma harcamalarına, %1,5'u da siber güvenlikten tutun fiziki dayanıklılık, kritik tesislerin korunması diye toplam gayri safi milli hasılanın %5'i. Bakın bu muazzam ve korkunç bir rakam. Almanya daha yeni %2'ye çıktı bu sene. Yani %2'ye çıkamayan Almanya NATO'nun bu şeyiyle birlikte %5'e çıkmak zorunda. Almanya'nın 5,5 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Bu evet. Ne yapar? %5'e çıktığı zaman 300 milyon dolara milyar kadar euro para harcaması lazım. Evet. 300 milyar euro. Şimdi bu kadar silahlanan ülkeler ne yapacaklar? Yani 2. Dünya Savaşı'nın öncesi de böyle.
1: Ya Erhan Hocam diyorsunuz ki filmin başında görünen silah bir yerde patlar.
5: Tabii yani şimdi ben şunu biliyorum tarihçi olarak. Evet. 1931'den itibaren Almanya'nın ve Japonya'nın yayılmacılıkları ne oldu? Mançurya'yı işgal etti Japonya. Pekin'i işgal etti. Almanlar Sudetler'e girdi. Avusturya'ya girdi. Ve sonunda Büyük Dünya Savaşı başladı. Şimdi Ukrayna Savaşı bana göre 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktasıdır. Ama insanlık bunu durdurabilir bakın. İnşallah durdurur. Ama ya %2'ye çıkaramamışken silahlanmayı %5'e çıkarmak demek büyük bir savaşa hazırlanmak demek. Ve bu kadar silahı olan ülkeler mutlaka bir yerde çatışır. Evet. Yani siz harcarken Rusya da harcıyor, Çin de harcıyor. Bakın Ukrayna Savaşı'nda şimdi Özgür Paşa asker gözüyle onu daha iyi görür. Savaşın başında Ukrayna modern ordu, Rusya klasik orduydu. Rus ordusu kendisini çok hızlı bir şekilde yeniledi. Çok kamikaze, İHA hiç yokken çok iyi İHA'lar kullanmaya başladılar. Ve gelişti. Çünkü Rusya'nın öyle bir altyapısı var askeri. Ve çok iyi mühimmat çıkarıyor. Bakın bütün NATO ülkeleri Rusya kadar mühimmatı zor üretiyor. Çünkü bu Doğu Blok ülkelerinde böyleydi. Komünist ülkeler. Bu Bosna'da da böyleydi. Bulgaristan'da da böyleydi gittiğiniz zaman. Mühimmatı çok yüksek üretirler. Peki. Fakat bu gidişat değil. Yani bu maalesef geleceğimizde çok büyük çatışmalara doğru gidecek. Çin uzun süre dayanacaktır. Ben onu söyleyeyim. Çünkü sabırlı bir ülkedir. Sun Tzu'nun kitabının en önemli özelliği nedir biliyorsunuz? En iyi zafer savaşmadan kazanılan zaferdir diyor. Kim bunu zorlayacak? Amerika da onu sahneye çekmeye çalışacak. Rusya Ukrayna'da tuzağa düştü. Bakalım Çin düşecek mi? Bunu seyrediyoruz. Ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam çok teşekkürler.
5: Estağfurullah ve devletimde de gurur duyuyorum. Böyle büyük bir organizasyonu başarıyla yapması son derece önemlidir. Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığımıza ve emeğe geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum.
1: Hocam yine bekleriz.
5: İnşallah.
1: Yine yayınlarımıza bekleriz.
5: Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ya şimdi Emre Trump'ın otelinin önünde mi? Emre Trump'ın otelinin önündesin. Bir kere orada ne bekliyorsun? Trump mı geliyor?
4: Evet Faruk Aksoy, aslında şunu söyleyebiliriz. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir yemek verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında o yemeğin an
1: yemek bitti galiba değil mi? Yemek bitti. Tamam.
4: Evet doğrudur. O liderler için verilen yemek sona erdi ve dakikalar içerisinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın oteline dönmesini bekliyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika önce bir konvoy geldi ancak Trump'a ait bir konvoy olmadığını biliyoruz ki Trump'ın Ankara'da kullandığı makam aracı canavar The Beast'i görmedik bu konvoyda. Bu yüzden de Trump'ın otele bu noktadan en azından girmediğini düşünüyoruz. Çünkü otelin 3 farklı noktası var. 3 farklı girişi var. ABD Başkanı Donald Trump yemeğe giderken arka kapıdan çıktı. Yani biz basın mensupları için ayrılan nokta burası. Otelin aslında ön giriş alanı gibi duruyor. Ancak Donald Trump arka taraftan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı ve oradaki liderler yemeğine katıldı. Dediğimiz gibi o yemek de sona erdi ve dakikalar
1: oteli,
4: içerisinde de
1: şu oteli bir görelim mi? Oteli bir gösterin bize. Oteli bir gösterin. Nasıl bir otel? Bir görelim mi? Şu kameraman arkadaşımız sabitlemesin. Bir çevirsin şöyle. Oteli bir görelim. Trump'ın odasının ışıkları yanıyor
4: tabii
1: mu?
4: Ben de tam
1: var ya bizde meşhurdur. Sabaha kadar ışıklar yandı.
4: Tabii tam ondan bahsedecektim ben de Faruk Aksoy. Şöyle bir geri çekileyim hemen kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin. Özel bir ışık görseli hazırlandı. Donald Trump'ın kaldığı otelde. Şimdi onu ekranlarınıza geçeceğim. Evet Söğüt Özü'nde bulunuyor bu otel. ABD Büyükelçiliği ile karşı karşıya bir konumda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın. Yani

0: İki isim, iki resim var değil mi? İki resim var oraya yansıtılmış galiba, öyle mi? Emre, iki evet, fotoğraf Faruk var. Aksoy, kim onlar?
1: Hemen söylüyorum, sabah çekilmiş fotoğrafları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump. İkisinin fotoğrafı Trump'ın kaldığı otelin dış cephesine yansıtıldı. Ayrıca bu fotoğrafla sınırlı değil yansıtılan şeyler. Bakın şu anda da Türk bayrağını bayrak görüyorsunuz. Geldi. Birazdan evet. ABD bayrağı. Birazdan ABD bayrağını göreceğiz ve bir de NATO bayrağı. Bu üç bayrak, ABD, Türk bayrağı ve NATO bayrağı. Bunlarla birlikte Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın yan yana çekilen bir fotoğrafı Trump'ın konakladığı otelin dış cephesine yansıtıldı ki yüksek bir nokta aslında otel oldukça yüksek bir kata sahip. 20'den fazla 20 kattan fazla
0: Trump
1: olduğunu
0: kaçıncı
1: biliyoruz.
0: Katta otelin, kalıyor
1: yani
0: Emre?
1: Çok noktasında
0: Trump
1: da...
0: kaçıncı katta kalıyor? Biliniyor mu? Söylendi mi? Yoksa sır mı?
1: Şöyle Trump'ın kaldığı odayı biliyoruz Faruk Aksoy. Başkanlık suiti. Yani bu otel dünyaca ünlü bir marka. Farklı ülkelerde de bu otelden var. Ve başkanlık suiti adında bir odası bulunuyor bu otelin. 190 metrekare bir büyüklüğe sahip oda. Sadece
0: o
1: devlet başkanları kalabiliyor. Yani,
0: 190...
1: yani şunu ifade edeyim.
0: Evet.
2: Bu Trump'ın kanalizasyon sistemi...
1: Yani güzel... bir vatandaş veya dışarıdan biri istese bile parayla bu odada kalamıyor ki odanın ücretini de biz aslında haftalar önceden araştırdık. Bununla ilgili de bir haber yapmıştık. 17.500 dolardı o dönemki fiyatı. Yani yaklaşık ya 1
0: koskoca,
1: milyon TL'ye denk geliyor.
0: Emre öyle bir şeyden
1: Ankara'daki...
0: bahsediyorsun ki yani koskoca iş adamı Trump 17.500 dolar Trump için para mı? Yani bizim o parayı kazanmamız için aylarca çalışmamız lazım. Trump bu yani onu mu hesaplıyor?
2: Tabak kahvaltısı dahil mi?
0: Tabii.
1: Evet aslında şöyle burada dikkat etmek istediğim nokta yani dışarıdan bir vatandaş bu başkanlık suitinde kalamaz. Yani bu parayı verse bile kalamıyor. Çünkü bu otelin özelliği bu. Burada sadece başkanlık suitinde devlet başkanları kalabiliyor. Bu otelin bir kuralı dediğimiz gibi ünlü bir otel ve birçok ülkede de bu otelin aynısından var. Diğer devlet liderleri farklı ülkelere gittiğinde genelde bu oda
0: Emre
1: çünkü...
0: bir taraftan Emre özür dilerim sen konuşurken görüntüler geliyor. Az önceki o DSF'yi bir daha göreyim mi? O oda mı Trump'ın kalacağı oda? Böyle ışıklı mışıklı bir oda.
1: Doğrudur.
0: Var.
1: Zaten şöyle Beyaz Saray'ı andıran bir teması var. Şu anda ekranlara geliyorsa tabii.
0: Evet geliyor.
1: Fotoğraflar
0: geliyor.
1: Daha açık daha açık renkler kullanılmış otel odasının dizaynında özellikle yatak odasında, oturma odasında, çalışma odasında Beyaz Saray'ı andıran bir temada bir dizayn yapılmış otelde.
0: Evet.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Yani
2: mi?
0: Çok acayip tabii.
2: Bu
0: tabii.
2: Daha önce gördüğümüz gibi kullanılan...
0: Emre'nin bilebildiği şeyleri sor. Tabii Mete.
2: Trump'ın ya da heyetinin kullandığı bu çöpler ya da işte Trump için getirilen bir özel kanalizasyon sistemi olduğu söyleniyor. Ki dışkıların alıp Amerika'ya götürüleceğine dair böyle bu tip güvenlik önlemlerine dair bir takım duyumlarınız var mı?
0: Bak ben soruyu tekrar etmiyorum.
1: Aslında
0: çünkü
1: bu...
0: ben tekrar edersem başka şekilde sormam gerekir. Buyur Emre.
1: Faruk Aksoy aslında bu açık kaynaklardan biz de aslında haberler hazırladık. Trump Ankara'ya geleceği için kalacağı otelle ilgili, güvenlik prosedürleriyle ilgili nasıl korunacak? Bununla ilgili geniş bir araştırma yaptık. Şöyle ki bu ifade ediliyor aslında. Yani Trump'ın burada yiyeceği yiyecekler, tüketeceği gıda gizli servis tarafından kontrol ediliyor.
0: Edilir.
1: Bakılıyor ve öyle Trump'a ulaştırılıyor. Yine... affedersiniz tuvalet ihtiyacı da Trump'ın burada özel bir ekip tarafından yapılıyor. Yani o DNA kalıntısının kalmaması için burada o kalıntıda gizli servis ajanları tarafından ülkeye götürülüyor. Yani burada bırakılmıyor. Bu bir güvenlik prosedürü. Trump hangi ülkeye giderse gitsin bu aynı güvenlik prosedürü.
0: Bu sadece
1: orada
0: Trump için geçerli değil. Bazı liderler biliyorum yani onlar için de geçerli bir şey. Bu bir güvenlik meselesi söylediğin gibi. Peki Emre teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Trump daha gelmedi diyorsun. Son haber böyle. Vakit de geçti epey. Aslında gelmesi lazım. Yarın iş var, güç var ama kim bilir nerede Trump? Henüz daha otele gelmedi. Bir zirve oluyor olabilir mi? Gülrü Hocam.

0: Görüyor muyum? Evet. Trump henüz otele gelmemiş. Gülrü Hanım'ı bir görebilir miyim?
1: Tahliye protokolleri mesela elçiliğe yakın dikkat
0: edin. Acaba bir özel görüşme oluyor olabilir mi? Nasıl olur bu işler? Biz diplomasiden çok anlamayız. Buyurun. Neler olur? Mesela yani gizli bir görüşme falan olur mu?
2: Şimdi yemeğin bittiğinden eminiz değil mi?
0: Evet tabii tabii. Yemek bitti kesin.
2: O zaman şimdi şöyle olabilir. Tabii konuklar hani çıkarken...
0: Evet hocam geleceğim. Evet.
2: Konuklar çıkarken tabii ayaküstü sohbetler olur. Şimdi zaten Faruk Bey böyle zirvelerde zirvenin kendisi kadar konukların birbirleriyle gerçekleştirdikleri zirve marjındaki temaslar da çok önemlidir. Şimdi ABD başkanını her gün bulamazsınız. Belirli devlet hükümet başkanları telefonla dahi belki kendisine ulaşamaz. Dolayısıyla böyle bir durumda yemekten kalkarken bazı oradaki diğer konuklar kendisi hazır fırsat bulmuşken Trump'la konuşmak isteyebilir. İşte bir kenarda oturulup bir 10 dakika, 15 dakika belirli konularda ikili ilişkiler bağlamında ya da işte NATO çerçevesinde belirli konular konuşuluyor olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'yla zaten bugün hem baş başa hem de heyetler arası son derece kapsamlı görüşmeleri oldu. Hani Sayın Cumhurbaşkanımıza belki değil ama diğer heyet mensup yani diğer heyetlerin heyet başkanlarıyla konuşmaları oluyor olabilir. Yani evet. Program bitti, herkes kalktı gitti gibi bir
0: ekstra
2: şey genelde
0: işler
2: olmaz.
0: İşler yani. Sadece toplantı dışı, ayaküstü konuşmalar.
2: Tabii. İşte birisi bir şey söylüyordur. Ufak bir ülkenin liderisiniz. Evet. Ve hani Trump'a her zaman erişim imkanınız yok. Ya da başka liderlerle
0: tabii.
2: Sık görüşemiyorsunuz. Evet. Bu bir fırsattır. Belki böyle bir şey olmuş olabilir diye
0: Hasan abi bir şey söyleyecek.
3: Böyle bir şey var. Hem Meloni hem bazı Avrupa ülkesi liderinin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biraz Trump'ı yumuşatması yönünde beklentisi
0: talepleri var. Mi var?
3: Beklentisi var.
1: Almanya.
3: Gün içerisinde konuşuldu.
0: Yani
3: Trump'a... eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmede Trump'ı biraz yumuşatmışsa Meloni belki tekrar hani uzaklaştırılması gereken Meloni tırnakçına söylüyorum. Belki bir temas kurmuş olabilir.
0: Lütfen Meloni kırmızı çizgimiz. İyi bir başbakan. Hanımefendi bir insan. Yani Trump biraz saygısızca davranıyor. İspanya. Yani bir kere Meloni şeyi gördünüz Edirama'yı diz çöküyor. Neler yapıyor. Çok şeyler oluyor. Ama gerçekten sempatik bir başbakan. Yani Trump'ın nedir alıp veremediği. Bakın burada uzaklaştırma emri gerekli. Ne demek bu?
3: Ya bu çok kötü bir şey ya.
0: Mehmet Hocam bu tweet'i gördünüz mü Mehmet Hocam?
4: Gördüm.
0: Ne demek bu? Ben bir şey anlamadım. Uzaklaştırma emri gerekli. Ne demek şimdi?
4: Şimdi bu Trump'ın bazı açıklamalarını biliyorsunuz yorumlamak için ekstra eğitim almak gerekiyor.
0: Vallahi öyle. Gerçekten öyle. Doğru.
4: Şimdi biraz önce Gülnur'un sebebini açıklamak istiyorum. Biraz önce siz dediniz ki Trump aranıyor. Trump işte yok nerede falan diye sorunca bugün sosyal medyada özellikle bazı görüntüler paylaşmışlardı biliyorsunuz. İşte Ankara'nın kendine has biliyorsunuz şeyleri vardır, eğlence merkezleri vardır. Trump'ı orada gösteren ve Ankara...
0: Ben onu gördüm, gördüm. Şu kravatı başında olan mı hocam?
4: Evet, birkaç tane
0: vardı. O çok müthişti ya, o çok acayip bir şeydi. Evet, onu gördüm.
4: O aklıma geldi. Tabii ki ben biraz ortamı yumuşatmak için bunu söylüyorum. Onun için güldüm. Fakat şu olabilir tabii ki yemekteki duruma göre... Biraz önce Güldür Hanım'ın da dediği gibi dar kapsamlı gayri resmi toplantılar olabilir. Yani yemekteki eğer sıcak geçmişse bazı devlet başkanları bu ortamı göz önünde bulundurarak yarın yapılacak resmi görüşmelerden önce gayri resmi görüşmelerini, ön görüşmelerini yapmış olabilirler. Öyle düşünüyorum.
0: Anladım. Peki yani yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ya tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hikayesinden yola çıkarak şuraya bir menü getirelim. Şuraya bir... Hayır, Trump.
1: Sağlıklı mı besleniyor?
0: Trump, 14. 14. Bir kere bu gerçek... Trump kaç yaşında?
1: 80.
0: 80. Ya bu 80 yaşında birinin yiyeceği şeyler mi?
1: Kolesterol bombası.
0: Yani bunu yemiş gelirken. Yani mini bir hamburger, sosisli sandviç, lollipop, kek...

0: ve kahve. Bu iyi bir yiyecek listesi midir Özgür Hocam?
1: Bunu mu yedi? Ben şimdi diyetisyenim. Sadece ben kendi psikolojik hareketim.
0: Tabii
1: bunu,
0: ki değilsiniz şöyle, ama bu doğru mu 80 yaşında bilir?
1: Yani yedip yemediğini bilmiyorum ama ya şunu söylüyoruz
0: bu.
1: Bunu yemeyip kendisi böyle daha farklı bir şey yiyip acaba bunun reklamını yapıp oradan bir ekonomik şey sağladı mı?
0: Ya onu
1: bilemiyorum.
0: Onu düşünmemişti.
2: Faruk Bey burada eksiklikler var. Bakın ne bir var? Kere o sosis sandviçin üzerine evet. Bir Rus salatası koyması lazım.
0: Ya koymuş burada var görmedin oradan salata ama var burada.
2: Sarımsaklı olacak biraz.
0: Hayır burada turşu bak turşu var.
2: E oradan kurtarıyor.
0: Salatalık var burada da sandviç şey var sosisli var. Hamburger sosisli kahve lollipop kek. Bak lollipop kek de burada renkli renkli.
2: Patates kızartması
0: hepsini
2: yok.
0: Yemiş.
2: Patates kızartması yok.
1: Valla yani. Reklam yapıp çünkü şeyde çok gördük böyle hani borsa işlemlerinde orada burada. Yani belki de hakikaten yiyor da olabilir benim bu konuda çok bilgim yok.
0: Eve sipariş vermişti bir hanımefendi bir kadın getirdi. Ona bahşiş verdi falan yani kadın da aslında çok mutlu olmadı ama.
3: Yani şöyle hep konuşulur ya Trump'ın öyle sağlıklı beslenme gibi işte şuna dikkat etme gibi buna dikkat etme gibi bir hayatı yok. Adam baştan bu yana acayip yiyor, acayip içiyor.
2: Yani ya düşünsenize
0: Amerikalı gibi yaşıyor.
4: Torunu geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da bir video çekti ya ve eleştirildi yani Beyaz Saray çalışanı değilsin nasıl bu kadar rahat geziyorsun diye de odasına giriyor başkanın odasına ha,
0: torununun çektiği video.
4: Evet bir düğme gösteriyor bu diyet kola düğmesi diye. Buna ne zaman bassa diyet kola geliyor falan diye. Evet, yani artık şey Trump ve fast food meselesi iyice özellikle kampanya döneminde de çok konuşuldu. Elon Musk anlatmıştı yani sürekli burger yiyor falan tabii. Diye.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu eleştirmiyorum. Yani bunu hatta takdir ediyorum. Yani adam bir Amerikalı gibi, gerçek bir Amerikalı gibi yaşıyor yani. Hani Amerikalı bizim kafamızda o filmlerdeki Amerikalı neyse konuşurken hani bizdeki o TRT1'in dublajlı filmleri vardı ya. Yani konuşma tonu bile gerçekten Amerikalı yani. Hani yediği, içtiği, Facebook'u, şusu, busu, rajonu, bijonu neyi varsa Amerikalı gibi yaşıyor.
2: Habertürk 50 porsiyon göndersin bekliyoruz.
0: Kim göndersin?
2: Trump izliyorsa 50 porsiyon.
0: Ya misafire gönderilir. Ankara Haber nasıl uygun gör halleder o işi.
2: Trump'tan talebimiz var.
0: Bizim sofra mı? Bizim sofrayı göster. Ha, bizim sofra gelsin. Bizim sofra ne biliyor musunuz? Dünyadan gelen gazetecilere
2: menüsü.
0: Evet, gazetecilere ikram edilen Türk mutfağı.
2: Muhteşem.
0: Şimdi, dürüst olalım yani muhteşem. Senin hamburgerine, sosisine benzer mi? Bak bakalım muhteşem. Buraya. Bir kere buradan hocam, uşak taranasını alıp
2: bir şey anlatacağım. Söyle. Söyle de. Ben NATO zirvelerine katıldım dünyadaki birkaç evet. Tanesine. Ne yediğimiz
0: var mıydı böyle bir şey?
2: Ne mümkün mü? Mümkün mü? Yani
5: aç kendi aç.
2: Öyle iğrenç sandviçler yemek zorunda kaldık ki.
0: Mehmet Hoca gülüyor. Niye gülüyorsunuz hocam?
2: Paramız da bir de.
0: Hasan Üstün neredeyse açlıktan ölmüş şey.
2: Aynen. Ya Madrid'de...
5: Hasan Bey aç gelmişti.
2: Madrid'de... Hocam Washington'da... Amerika'da dahil yani. Aç kaldık ya. Ya perişan olduk.
0: Bizimki iyi ama bayağı renkli
2: hocam,
0: yani.
2: Hocam şahane ya, yani. Bir de mekanda birinci sınıf biliyorsunuz. Ya. Millet Kütüphanesi'ni şu anda... Basın merkezi yaptılar. Orada arkadaşlar, yani dünyanın bütün gazetecileri ve bizim kendi Türkiye'deki gazeteci arkadaşlarımız. Menüde harikulade yani. Böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok. Bak ben iki tane NATO zirvesini yerinde takip ettim. Aç kaldık. Sefil
0: gerçekten
2: olduk.
0: Ama bu mu?
2: Çünkü çıkıyorsun giremiyorsun. Çıkmadığımız için de orada kalıyorsun. Çay Kerem, kahve içiyorsun yani.
0: Kerem bak bunu verdin de gerçekten bu menüyü bizimkiler gazetecilere verdiler mi yani? Bu doğru bilgi değil mi?
2: Hocam fena ya değilmiş.
0: Sor yani bu şimdi bak burada neler var burada. Acıktım burada gerçekten
4: bakınca
0: burada 100 çeşit yemek var ya. Yani
2: hocam bir şey
0: sırf var ya bak bu menüyü bak, gazeteciler bak. Bilse bu menü için Ankara'ya gelirler.
2: Bak bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye öyle bir devlet ki biraz evet. Önce Erhan Afyoncu dedi ya devletimde gurur duyuyorum diye. Birleşmiş Milletler zirvelerinde hemen karşısındaki Türk evinin önünde Türk evinin döner önünde. Herkes ama yani sadece Türklere değil kim geliyorsa bir Türkiye'nin milli yemeklerinden simit, baklava, sandviç, çay ikram edilir. Bakın simit. Türk evinin önünde. Yani oradan BM'den geçiyorsun karşıya direkt orada. Düşünsene saatlerce orada çıkmışsın açsın sadece Türkler için söylemiyorum. Herkes. Yani orada herhangi evet polisler anladım. Dahil.
0: Anladım. Bu arada simit. Smith'in mucidini biliyor musunuz? Smith, ilk Smith kim yaptı?
2: Will Smith mi?
0: Yani yok, normal. O değil ya, hani normal bizim Smith yani. Gevrek var ya, gevrek, ilk yapan. Kim? Şemsi Paşa.
2: Şemsi Paşa, evet.
0: Hani bizim karşıda evet, Şemsi evet. Paşa var ya.
2: Pasajı var ya, evet.
0: Tabii tabii, gerçekten odur yani. Smith'i çok da iyi bir gurme, iyi bir devlet adamı ama mutfakla da arası iyi biri. İlk önce Smith'i pişirip, hatta Ramazan'da halka dağıtıyor. O Şemsi Paşa pasajının önünde insanlara dağıtıyor. Ramazan'da o simit dağıtma işi oradan başlıyor. Ya şimdi bir de şey var. Trump'ın manevi kızı mıydı Kerem? Kerem, bana her şeyi yaptırdın bugün. Manevi kızı mı dedin? Ne dedin? Kimdi o?
2: Mehmet Hocam artık elini başına koydu.
0: Mehmet Hocam neler, bir Trump gel. Bak yapay zeka neler yapıyor. Aha simit dedim size ya. Buyurun. Şimdi burada bir kere Trump'ın bu manevi kızı ol, ne manevisi, gerçek kızı olduğunu söyleyen vatandaşımız burada. Trump uçaktan iniyor, babasını elinde çiçeklerle karşılıyor.
2: Ama uçak farklı.
0: Ya olsun, yapay zeka bu kadar evet, yani. İdare et Hasan abi, her şeye itiraz ediyorsun. Bak burada ne yapıyor? Trump kızıyla selfie yapıyor.
2: Ankara'da.
0: Peki burada ne yapıyor? Burada da simit yiyorlar birlikte. Evet. Baba kız buluştular.
2: Şemsi Paşa'nın ürettiği, pardon, mucidi olduğu simidi yiyor.
0: Evet, Şemsi Paşa'nın mucidi olduğu simiti yiyor Trump. Bu arada şöyle bir şey söylüyorlar, onu görmedim. Birisi de çıkmış demiş ki, bu hanımefendi...
2: Niye saçları
0: benim
2: ıslak?
0: Annem o demiş. Benim hayır, annem
2: niye
0: o demiş.
2: Saçları ıslak?
0: Bu arada şöyle bir şey. Benim annem o demiş. Bu sefer bu hanımefendi demiş ki, benim böyle bir çocuğum yok demiş. Tabii ona da cevap veriyorlar. Zaten Trump gibi bir baban da yok diyorlar. Yani her şey sanal dünyada böyle bir araya getiriliyor, bir hoşluk yapılıyor vesaire.
2: Ama saçları benziyor.
0: Benziyor yani, ama yani yüzü
2: renk,
0: de benziyor.
2: Renk olarak.
0: Hayır, yüzü de benziyor yani. Renk Trump'ın kızı olabilir benziyor yani. Baksana 3 aşağı 5 yukarı benziyor.
2: Saçları ıslak olmayaydı iyiydi.
0: Neyse, Mehmet Hoca'yı da tuttuk orada bak, boş boş bir sürü çalışması var. Hocam çok teşekkür ederim, eksik olma yayına verdiğin katkı için, her zaman bekleriz, sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok magazinsel bir program oldu, herkese iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler. Gülru Hanım çok teşekkür ederim, eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca alayım.
2: Yine ses gitti hocam.
0: Peki.
6: Pardon.
0: Buyurun.
6: Sadece şunu söylemek istiyorum. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü sadece bir ABD başkanı ziyaretinin hazırlıkları aylar alır. Yani Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız, bütün oradaki protokol görevlileri hem bir ABD başkanı ziyareti yapıyorlar, hem de NATO zirvesi yapıyorlar ve alınlarını akıyla da bu işten çıkacaklarından İnşallah. Eminim. Hepsine ellerine, emeklerine sağlık diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gülru Gezer, eski bir diplomat. Çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Bu arada Ercan Gürses, sevgili meslektaşım Ercan Gürses diyor ki müthişti, böyle bir ağırlama yok. Yani gazeteciler falan evet. Hepsi. Sadece yemek değil, en ince ayrıntısına kadar lavaboda diş macunu bile düşünülmüş durumda diyor. Yani gelen gazeteciler için vesaire. Buna belki bunu mesela aksini de söyleyen olacaktır. Diyecektir ki bazı insanlarda bu kadara ne gerek var? Yani madem öyle bu kadar ayrıntıya niye giriyorsunuz? Bütün konuklarıma tek tek teşekkür ederim. Konuklarımı göndereceğim. Sonra kapanış için tekrar burada olacağım.
7: Bu simitle ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bir cümle söyleyin.
7: İsveç'te Haydi Osman'ın seferinde İsveç belgeden hazırlanan bir önemli bir doküman var. Orada sefer sırası 40 km yürüyüş, her gün sabahleyin askere de bu simit, ama Şemsi Paşa'nın sonrasında mıdır onu bilmiyorum ama her gün verilen bir ikmal malzemesi olarak veriyor.
0: Hocam.
7: O sonrasıdır muhtemelen. Evet.
0: Peki. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Çok kısa bir ara, ben geleceğim kapanış için.

Yayın bitti, bir taraftan toparlanıyoruz, masayı toparlıyoruz. Çünkü masayı Evren Aydın'a bırakacağız. Evren Aydın gece raporunda bu dakikaya kadar olan biten ne varsa NATO zirvesi başta olmak üzere Ankara'daki gelişmeleri aktaracak. Yarın akşam Habertürk'te ana haberde saat 19'da görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Efendim iyi geceler. Burası Habertürk. Dünya liderleri NATO'nun en kritik zirvelerinden biri için Ankara'ya yakın ederken Türkiye-ABD ilişkileri de tarihte hiç olmadığı kadar olumlu seyrediyor. Dünyada çok geniş yankı uyandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde Trump heybesindekileri teker teker çıkardı. Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağını ve F-35 uçaklarının satışını da değerlendireceğini söyledi. Peki bu müjdeli haberler İsrail'in muhalefetine rağmen Amerikan politikasına nasıl bir değişikliğe işaret ediyor? Gece raporunda enine boyuna konuşacağız ama önce özetlerimiz. Evet, dünyanın gözünü çevirdiği Ankara'daki NATO zirvesi başladı. Beştepe'de liderler onuruna verilen resepsiyonda ise Erdoğan çifti liderleri mehter marşıyla karşıladı. Amerikan Başkanı Trump için düzenlenen o resmi törende halen konuşuluyor. Tüm detaylarını ekranlara taşıyacağız. Evet, Beştepe Erdoğan Trump zirvesine de ev sahipliği yaptı. İki lider F-35'lerin satışından katsa yaptırımına

Ne kadar pek çok konuyu konuştu. Peki zirveden neler çıktı? Konuklarımız bize anlatacak. Ve NATO Liderler Zirvesi devam ederken de İsrail Başbakanı Netanyahu büyük panik içinde Amerikan basınına konuştu ve ABD-Türkiye işbirliğinden duyduğu endişeyi bir kez daha dile getirdi. Peki neler söyledi? Detayları birazdan Gece Raporu'nda efendim.

0: NATO zirvesi kapsamında Ankara'da dakika dakika neler yaşandı hepsini paylaşacağız ama ilk haberimize bir gidelim. Donald Trump 17 yılın ardından Ankara'ya resmi ziyaret için gelen ilk Amerikan başkanı oldu. Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı ve iki lider ardından Beştepe'ye doğru yol aldı. Resmi törenin ardından Erdoğan ve Trump baş başa görüşme gerçekleştirdi.
1: Yeni başkanlık uçağıyla ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Ankara'ya inişinde onu karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'ya Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında geldi. Ankara Havalimanı'ndaki sıcak karşılamada Trump'ın Erdoğan'a bu uçağın ilk uluslararası uçuşu, yepyeni bir uçak dediği öğrenildi. Katar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 yeni Air Force One'a dönüştürülmüştü. Karşılama töreninde dikkat çeken ansa Trump'ın Türk askerlerine Türkçe selamlaması oldu. Daha sonra şeref salonuna geçen Erdoğan'la Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. İki lider daha sonra Beştepe'ye hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlanan resmi tören alanına giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a atlı birlikler eşlik etti. Türk yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Trump için Beştepe'de de resmi karşılama töreni düzenlendi.
2: Merhaba, Eşkar.
1: İki lider giriş kapısı önünde gazetecilere fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti. Önce Erdoğan ve Trump baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız açıklaması yaptı.
0: Tarihi nitelikteki NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de de ağırlandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde çok kritik başlıklar vardı. Türkiye'ye F-35 satışından Katsa yaptırımlarına kadar birçok konu tartışıldı, görüşüldü. Erdoğan 5 F-35 uçağının sözünü aldık derken Trump, neden olmasın bunun kararını vereceğiz yanıtını verdi ve yaptırımların da kaldırılacağını müjdeledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 uçağının sözünü aldık, hayırlı kararı bekliyoruz dedi.
3: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, F-35 için kararı vereceğiz. Neden olmasın diyerek karşılık verdi.
2: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and it's certainly something we will consider. Yeah.
1: Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. İkili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından İran Savaşı'na kadar birçok konu vardı. Trump, yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.
2: There's plenty of people we can sanction and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
1: Konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz dedi. Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinden de övgüyle bahsetti. Liderlerin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma süreci de vardı.
3: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz. Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: Türkiye, İran konusunda bize yardımcı oldu diyen Trump, İran savaşı üzerinden NATO ülkelerine tepki gösterdi.
2: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Trump ziyaretinden önce de zirve Türkiye'de olduğu için katılacağını söylemiş, Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
0: Evet, Trump NATO'ya çok ciddi eleştiriler yollarken bir yandan da dostlarıma ben yaptırım uygulamak istemiyorum dedi ve katsa yaptırımlarının kaldırılacağı yönünde bir mesaj verdi. Şimdi biraz geçmişi de hatırlamakta fayda var, bir hafızayı tazelemekte. Şimdi tam adını bir hatırlatayım, biraz uzun da bir adı var, biraz karmaşık. ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasıdır bu katsa ve zaten Trump bu mesajında da Türkiye'nin bir hasım olmadığını ve dost bir müttefik olduğunu altını çizdi ve dolayısıyla yani bu yaptırımlara gerek olmadığını söylemişti. Ama hatırlayalım, Trump'ın ilk döneminde aslında kongreden geçti bu katsa ve bu yaptırımlar da Türkiye'nin o dönem tabii almak zorunda kaldı. Rusya'dan hava savunma sistemleri vardı, S-400'ler. Gerekçe gösterilmişti ki Joe Biden'a devretmeden koltuğunu kısa bir süre önce NATO üyesi ülkenin başına, Türkiye'nin başına bu olumsuz durum gelmişti ama artık köprünün altından çok sular aktı ve çok şey değişecek. Peki neydi, içeriğinde neler var, bir bakalım katsa yaptırımlarının detaylarına. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye için çok kritik bir rolde olan Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik uygulanıyor katsa yaptırımları ve bu konuda başkanlıkta teknoloji ve ihracat ruhsatı alamıyor. Yani bir anlamda elinin kolunun bağlandığı bir durum ortaya çıkıyor. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden 12 aylık vadede 10 milyar dolardan fazla bir kredi de tedarik edilemiyor. Bu da finansal açıdan büyük bir zorluğu işaret ediyor. 10 milyon dolarlık bir tutar, gerçekten çok düşük bir tutar. Yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara benzer işlevi olanlara da yine yaptırım kapsamında tutuluyor. İhracat İthalat Bankası desteği verilemiyor. Elimizi kolumuzu bağlayan noktalardan biri de buydu. Yine finansal işlemler üzerinden, döviz üzerinden de işlem yasaklanıyor katsa yaptırımları çerçevesinde. Ve yaptırım kapsamında bazı kişiler vardı. Bu kişilerin de Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklanmıştı. Ve yine mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme kredi transferi de yasaklanıyor ki yani şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı dediğimizde Türkiye için ne büyük bir öneme sahip olduğunu zaten bugün gördük. Kaan, Hürjet gibi uçaklar, işte Altay tankı, Atak helikopteri, Milgem savaş gemisi projeleri saymakla bitmez. Türk mühendisliği çok ciddi bir başarı gösteriyor ama katsa nedeniyle işte Kaan uçağına motor alınamıyor. Başka silahlar için gerek duyulan o teknolojilerin Türkiye'ye transferi sağlanamıyor ama katsa yaptırımları kalktığında şimdi İlk 100 şirkete baktığımızda savunma sanayinde 5 şirketimiz var. Yaptırımlar kalkınca bu sayının da katlanarak artacağını söylememiz herhalde mümkün. Devam edelim. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'de dünya liderleri ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyona katılan konukları da kapıda bekledi. Teker teker karşıladı. Samimi sohbetler de vardı, sıcak görüntüler de vardı. Hadi gidelim o anlara.
1: Samimi sohbetler, gülen yüzler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte konuklarını tek tek karşıladı. Beştepe liderlere ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO liderleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Erdoğan çifti tüm misafirleri Beştepe'de tek tek karşılayarak selamlaştı. Liderlerin geldiği sırada da Yeniçeri ve Mehteran takımı hazır bulundu. Mehteran takımı liderlere ayrı ayrı marşlar çaldı. Beştepe'ye ilk gelen NATO Genel Sekreteri Rutte oldu. Konuklar arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuk liderler arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise makam aracı canavarla geldi. Mehter takımına dönerek eliyle beğenme işareti yaptı. Erdoğan çiftiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonda liderlere Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu. Taş fırında pişmiş pide, zeytinyağında pişirilmiş sebzeler, mantı, levrek ve ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, tatlı olarak da sütlü baklava ikram edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bugünkü konuşmasında çok güzel yemekler yiyip çok iyi toplantılar yapacağız demişti.
0: İSİ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver bizimle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO zirvesini değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
4: Hoş bulduk Evren Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Şimdi Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuruz ama dünyada çok geniş yankı uyandıran görüntüler var. Halen de konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çok net mesajlar verdi aslında. Dayanışma ve güçlü ilişkilerle biz birçok meseleyi sonuca ulaştırabiliriz dedi. İşte Trump'ın da Türkiye'ye yönelik çok ciddi övgüleri vardı. Ama o tören, yani Beştepe'deki o tören halen çok ciddi bir... geniş bir yankı uyandırıyor. Yani Türkiye ve ABD bayrakları önünde yapıldı. Her detayı özenle düşünülmüş gibi duruyor. Yani iki liderin beden dili çok konuşuldu. O sembolik mesajlar, Türk yıldızlarının uçuşu. Tüm bunlara baktığınızda yani nasıl okudunuz o görüntüleri dünyaya? Bu görüntülerle nasıl bir mesaj verildi efendim?
4: Efendim Türkiye ta tarihin eski çağlarından beri yahut da ne bileyim Osmanlı döneminden belki Selçuklu'dan beri bu protokol işlerini çok güzel becerir. Çok başarılı protokol örnekleri vermiştir. Osmanlı protokolü çok önemlidir. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde de çok başarılı örneklerle karşılaşıyoruz. Bugün de gerçekten Ankara'da, Ankara'mızda ilk defa bu kadar sayıda lider geldi. Ve aynı anda hem Amerikan Cumhurbaşkanı'nı ağırlamak, aynı zamanda da NATO liderlerini ağırlamak gibi zor bir işi. Türk hariciyesi başarıyla ve Cumhurbaşkanlığı personeli haliyle başarıyla götürmüş oluyor. Bunu tabii iftiharla karşılıyoruz. Yani fevkalade güzel bir organizasyon oldu ortada.
0: Yani ciddi, ciddi bir hazırlık yapılmış ve onun da meyveleri alınmış gibi duruyor değil mi hocam?
4: Evet. Çünkü bu protokol işlerinde %1 hata, %100 başarısızlık demektir. En ufak bir hata yapamazsınız. Dolayısıyla yani biz tabii bu uzaktan izliyoruz olanı biteni. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olduğu anlaşılıyor ve son derece başarılı. Bu açık. Şimdi bu Amerikan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelişi tabii NATO zirvesinin önüne geçti. Yani iki boyutlu bir aslında organizasyon ortaya çıktı.
0: Evet.
4: Bir yandan ikili görüşme ki Türkiye-Amerika ilişkileri biliyorsunuz inişli çıkışlıdır. Ve gayet tabii garip bazı sorunlarımız var Amerika ile bizim. Bu katsa onlardan bir tanesidir yani 2012'den beri. Hasım olarak kabul edilmesi Türkiye'nin müttefik Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilebilecek bir şey değildir. Şimdi bunun kaldırılması bir yerde böyle insanı gülümsetiyor da yani açıkçası. Ama kaldırılması tabii ki iyi yani olması zaten bugüne kadar çok garipsenecek bir durumdu.
0: Hocam şimdi burada öne çıkan iki başlık var. Hem Katsa'yı konuşacağız size hem de parasını ödediğimiz ama satın alamadığımız hangarlarda bekletilen F-35'ler var. Şimdi aynı zamanda tabii Kaan uçağın için savaş uçağı motoru konusu da bugün yine gündemdeydi. Yani bu başlıklardan sizce hangisinde daha hızlı bir şekilde ilerleme sağlanabilir ne dersiniz? Çünkü her bir başlık ayrı bir heyecanlandırdı Türkiye'yi.
4: F-35 konusu.

0: Konusunda Cumhurbaşkanımızın ifadesine göre 5 uçak için söz
1: Evet.
0: aldık deniyor. Zaten parası ödenmiş uçaklar bunlar biliyorsunuz.
1: Ama
0: Ve biz de
1: totalde
0: o
1: planlama 100
0: konsorsiyumun
1: uçaktan
0: içindeydik.
1: oluşuyordu değil mi hocam?
0: Evet de yani zaten konsorsiyumun içindeydik ve epey bir parçası da Türkiye'de imal ediliyordu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: S-400 yüzünden o konsorsiyumdan da çıkarıldık. Parasını ödediğimiz uçaklarımızı da alamadık. Hatta pilotlarımız Amerika'da eğitim görüyorlardı F-35'lerle. O eğitim yarıda kesildi ve Türkiye'ye geri döndüler. Böylelikle F-35 meselesi böyle işte rafa kaldırılmış oldu. Fakat işte tabii onun da şöyle bir sonucu var. Yine biliyorsunuz işte eğer bu savunma sanayi hem hamlelerimiz bu denli hızlı ve başarılı olmazdı diye düşünüyorum. Eğer yani mesela Kaan uçağını yaptık biz. Kaan uçağının motorunu da yaptık aslında ama herhalde sertifikasyon sorunları falan var. Bir belli bir zamana yayılması gerekiyor. Dolayısıyla işte bence F-35'ten daha önemlisi şimdi 2028'de Türk Hava Kuvvetleri'ne verilecek olan, teslim edilecek olan Kaan uçaklarının motorları meselesi daha önemli. Bugün yalnız onunla ilgili resmi ve somut bir açıklama yapılmadığını biliyorum ben. Bütün gün takip ettim. Onun yerine mesela işte F-35 öne çıkar gibi oldu. Orada S-400'lerle ilgili sorun devam ediyor. Yani
1: Hocam
0: bunu bir
1: sizce
0: sorun
1: nasıl
0: olarak görmüyorum.
1: aşılabilir S-400'ler konusundaki o kriz? Bazı başlıklar öyle çıkıyor. İşte Rusya'ya mı gönderecek, üçüncü bir ülke mi? Amerikan basınında özellikle bunlar son birkaç gündür çok yazılıyor. Sizin bu konuda herhangi bir
0: Evet.
1: görüşünüz var mı?
0: Ben aslında tabii bu S-400 meselesinin biraz da suni olduğu kanaatindeyim ben yani açıkçası. Türkiye bu konuda çok açık oldu daima.
1: Yani konular bu noktaya
0: Yani
1: geldiyse acaba yani S-400'ler konusunda bir çözüm ihtimalde şimdiden yani perde arkasında iki ülke arasında konuşulmuş olabilir mi sorusu aklıma geliyor.
0: mümkündür ama biz S-400'lerin iki tanesini aldık ve o kullanılır hale getirdik, koyduk. Bize Patriot'ları vermediler. Çin'le temasa geçtik. Ondan sonra olmadı. İşte neyse mecbur olduk gidip Rusya'dan almak zorunda kaldık. Yani şimdi bu konuda bence Amerika biraz böyle fazla ileri gitmiştir. Yani açıkçası bu kadar büyük bir tehdit oluşturmuyor ki yani S-400'ler. Neyin tehdidi oluşuyor falan diye düşünüyorsunuz. Orada bir abartılı durum olduğu kanaatindeyim. Başka bir ülkeye verilmesi, yani Rusya'ya iade edilmesi söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Başka bir ülkede konuşlandırılması yani o konuda çok maluma sahibi değiliz. Yani acaba mümkün müdür, olabilir mi? Bunun için de tabii Rusya ile ayrıca bir acaba müzakere gerekiyor mu? Yani bunlar aslında bir takım teknik konular ve kolay konular değil esasında.
1: Kesinlikle.
0: Yani belli bir ısrar var. Şimdi yalnız şimdi şöyle düşünmemiz de lazım. Bütün kararların yetkisi Donald Trump'ta değil.
1: Tabii.
0: Yani biliyorsunuz iki önemli faktör var. Bir tanesi Kongre. Kongre'den geçmesi gereken konular var. Bir diğeri de aslında görünmeyen ama herkesin bildiği işte o malum lobilerin Donald Trump üzerindeki baskıları, Türkiye
1: Hocam şimdi
0: karşıtı
1: kongre
0: lobileri.
1: demişken şimdi Trump'a en yakın
0: Evet.
1: isimlerden biri de var. Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham. Ya bu
0: Yes.
1: konu kendisine
0: Evet.
1: soruldu bir 48 saat önce. Yani yeşil ışık yakması sonrası F-35'lere. Yani bunun kongrede bir dirençle karşılaşabileceğini söyledi Graham ama yani bu konuda sanki bir çözüme ulaşabiliriz imasını da yaptı. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi yani kongre deyince İsrail ve Yunanistan etkisi tabii bu direnç noktaları nasıl aşılabilir? Onun yanıtı da sizde sanırım. Buyurun.
0: Valla aşılması konusunda tabii bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü bir lobi teşkilatımız yok maalesef. Yani en azından onlara karşı çıkacak. Mesela Yunanların AHEPA diye bir örgütü vardır. Kongre üyelerinin ne zaman Türkiye karşıtı, Türkiye konularında nasıl oy kullandığını çetelesini tutuyorlar. Ve
1: Evet.
0: onların üzerinde baskı yapıyorlar. Yani bunu geçmişten beri biliyoruz. Yani bu kamu diplomasisi ve lobi meseleleriyle uğraşan birisi olarak çok da önemlidir. Şimdi son dönemde de tabii işte Siyonist çevreler

0: yani ağır baskı yapıyorlar. Yani bunlardan kurtulmanın çok kolay olmadığını, uzun yıllar mücadele edilmesi gereken bir şeydir. Yani edilmediği de şimdiye kadar. Fakat o konularda Türkiye olarak aslında biraz geride kaldık açıkçası. Fakat yani aslında iyi de gelişmeler var. O gelişmelerle belki bir müddet sonra Türkiye'nin bir de özellikle Türkiye'nin sert gücünün artması aynı zamanda yumuşak gücünün de artmasına sebebiyet veriyor. Yani savunma sanayimizin büyümesi, gelişmesi, ondan sonra Türkiye'de 25 yıldır istikrarlı bir hükümetin olması, bunlar hep yumuşak gücün parçalarıdır. Yani her kim ne derse desin, yani bir gerçek bu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu istikrarlı ve hatta Avrupa içinde giderek önem kazanan savunma gücünü arttırıcı rolü açısından belki Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu lobilerle de mücadeleleri önemli bir amil olarak bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu mümkündür çünkü sanki Amerika Birleşik Devletleri o NATO'nun yükünü daha fazla taşımak istemiyor. En azından indirmek istiyor biraz sırtından o yükü ama tamamen de gideceği anlamına gelmiyor bu. Fakat Türkiye'ye yeni roller falan da biçilecektir. O da yani bu sert güç aynı zamanda dediğim gibi yumuşak gücü de arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir aslında işte mücadelenin içine girilmesi lazım ama tabii kısa vadeli değil. Yani o lobilerle mücadele o kadar kolay bir iş değil. Fakat ben yani Trump'ın gerçekten bu konuda samimi olduğuna inanıyorum. Yalnız işte Kasım'da bir ara seçim var. O ara seçimde işte bir takım çoğunlukları kaybetme ihtimali de fazla. Kendisi açısından da şahsen bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla belki de zaman çok kısadır yani bu kararların alınabilmesi için. Yaz aylarındayız. Ondan sonra işte birdenbire sonbahar gelecek falan. Dolayısıyla biraz yani çok da iyimser olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yalnız şu var. Yani bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ağırlama tarzını gördükten sonra aslında Türkiye'nin çok önemli mesafe kat etmiş olduğunu görüyoruz. Yani
1: Yani hocam
0: şimdiye
1: bir de
0: kadar
1: günlerdir
0: liderlik
1: konuşuyoruz.
0: konusu.
1: Yani günlerdir bunu tartışıyoruz yayınlarımızda. Acaba liderlerin görüşmesine F-35 konusu açılır mı? Katsa yaptırımları kaldırılması başlığı eğer masaya yatırılırsa nasıl bir sonuç çıkar? Ama işte Trump apar topar uçaktan indi, giriş yaptı ve yani oturur oturmaz koltuğa bir anda F-35 konusu zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından yani bir anda dillendirilmeye başlandı. Yani bu da yani naçizane fikrim o. Yani önümüzdeki günlerde çok olumlu gelişmeler görebileceğimiz anlamına geliyor ama tabii sizin de ifade ettiğiniz eğer
0: İnşallah.
1: bir topal ördek
0: İnşallah.
1: konumuna düşerse Trump nasıl ilerler bu
0: Evet.
1: süreç onu da tabii konuşmamız gerekiyor.
0: Zor, ondan sonra zor. Yani neticede işte Cumhurbaşkanlığı olarak süresi de bellidir. Ondan sonra yani
1: Yani Türkiye'nin
0: Türkiye-Amerika
1: hızlı hareket etmesi,
0: ilişkilerine
1: acil hareket etmesi gereken bir dönemdir istiyorsunuz. Evet.
0: Türkiye-Amerika ilişkileri dediğim gibi inişli çıkışlı oldu hep. Başından beri yani. 1952'de NATO'ya girdik. İşte 1964'te en büyük sorunu yaşadık. Johnson mektubu. Ondan sonra daha sonra ambargo, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra. Ondan sonra işte ne bileyim yani işte terör örgütlerine destek olduğu söylendi Amerika'nın, değil mi? Hepimizin konuştuğu konular bunlar. İşte en son FETÖ. Ve mesela Biden döneminde işte Türkiye'nin iç politikasına müdahale olarak anlaşılabilecek bir takım sözler. Yani artık darbeyle değil de dostlarımızla beraber indireceğiz hükümeti gibi falan.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlar bir de yani bu arada 2012'de Katsa bilmem şeysi. Hatırlayın Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını aylarca hapiste tuttular yani. Yani Türkiye'ye karşı böyle bir husumet şeysi var. Bugünkü görüşme belki bir milat olabilir. Yani bu husumeti kırma yolunda. Çünkü dediğim gibi yani bir yandan kongre, bir yandan lobiler. Ondan sonra bir de Amerikan halkının birinci meselesi Türkiye değil. Türkiye'yi tanımıyorlar, etmiyorlar. Ondan sonra yani orada böyle bir sempati uyandırma şansımız evvel emirde hemen yok.

0: biraz zaman isteyen bir şey ve bu da böyle çok stratejik bir stratejik komünikasyon meselesidir.
1: Evet.
0: Stratejik iletişim meselesidir.
1: Zaten Sayın Cumhurbaşkanı
0: Bunu
1: da
0: yap.
1: bugün yani hem dayanışma hem
0: Evet.
1: de yani güçlü ilişkiler sayesinde birçok meselelerin çözüme ulaştırılacağının mesajını da vermiş oldu. Ama hocam şunu da anlamaya çalışıyorum. Yani Türkiye'nin bu ısrarı gerçekten çok önemli. Yaptırımların kaldırılması F-35'ler konusundaki. Yani bugün gördük ki Netanyahu apar topar Amerikan medyasına resmen koşarak gitti ve yani Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek bir hamle olduğunu söyledi tüm bunların. Netanyahu'nun böyle bir paniğe kapılmasını nasıl okudunuz hocam?
0: Efendim, Orta Doğu'da dengeler değişmiştir zaten. Türkiye bölgesel güç olarak rüştünü ispat etti. Sadece bölgede değil, yani bugün Orta Doğu diyoruz, Batı Asya'da. Aslında onun da ismini öyle, coğrafi olarak öyle koymakta fayda var. Kalmayıp Afrika'da, yani Kuzey Afrika'da, Batı Afrika'da, Doğu Afrika'da, Kafkaslar'da giderek Türkistan coğrafyasında Türkiye güçlü, hatta Balkanlar'da güçlü bir aktördür. Yani o Netanyahu'nun hezeyanına bakmayın. O biraz da suçluların telaşı içerisinde. Çünkü çok büyük bir jenosit yaptılar. Büyük bir kıyım yaptılar Gazze'de. Yapmaya da devam ediyorlar. Yani kendi gücünü de biraz fazla abartıyor gibi geliyor aslında. Artık Türkiye'nin dışında pek çok şeyin kararlaştırılamayacağını da artık bilmesi lazım yani. Türkiye'nin gücünü anlaması lazım. Çünkü Türkiye her şeyden önce ne olursa olsun bir NATO ülkesidir. NATO ülkesi olması hasebiyle aslında zaten yani gücü ortada. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani özellikle kara kuvvetlerinin çok güçlü olması, giderek hava kuvvetlerimizin ve deniz kuvvetlerimizin aynı anda 50 tane harp gemisi yapabilen ülke var mıdır yani? Böyle bir şey olabilir mi? Değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla çok farklı bir şekilde evriliyor Türkiye'nin gücü, sert gücü. Bu da aynı zamanda da sadece sert gücü de değil. Yani Afrika'da özellikle bakıyorsunuz o insanlarla, oradaki ülkelerle hep böyle yani kazan
1: Evet.
0: kazan şiarı üzerine ilişkiler kuruyoruz. Somali'de bambaşka ilişkiler kuruyoruz. Ondan sonra Batı Afrika'da giderek o Fransa'nın uzun yıllar devam eden tahakkümünden kurtulmaya çalışan, hegemonyasından kurtulmaya çalışan uluslar Türkiye'yi tanıdıkları zaman aman diyorlar yani bizim böyle bir partnere, böyle bir ortağa ihtiyacımız var diyorlar. Bunlar çok önemli gelişmeler. Yani Türkiye'de bir dış politika doktrininde değişim vardır. Yani bunu iyi görmek lazım. Onun için yoksa böyle Netanyahu'nun o böyle taşıma suyla döndürdüğü değirmeni bizim karşımızda çok güçlü değildir, olamaz diye
1: Belki de
0: düşünüyorum.
1: hocam o 40 yıllık
0: Ve
1: siyasi
0: yani
1: kariyerinin
0: Suriye'yi
1: artık sonuna geldiğini hissettiği için
0: umarız
1: bu
0: öyledir,
1: hezeyanlar da olabilir.
0: öyledir. Evet yani seçimi kaybettiği, hayır yerine gelmesi söz konusu olan bir eski asker var. Onun da çok farklı olduğunu düşünmüyorum ama yine de İsrail halkının bir demokratik tavrı olabilir.
1: Evet.
0: Çünkü aslında bütün
1: Ama
0: bu
1: o teolojik
0: savaşlar,
1: altyapıyla ilerleyeceği de bir gerçek hocam tabii ki.
0: evet yani bu çatışmalar, bu çatışmacı rol İsrail'in aslında geleceğini tehlikeye atıyor. O şekilde görenler de vardır diye düşünüyorum. Yani İsrail'in geleceği bizi belki çok alakadar etmiyor ama yani bölgede sürekli böyle maraza çıkaran bir aktör durumunda olduğu için ve tabii çok insan hakları ihlali konusunda şampiyondur
1: Evet.
0: İsrail.
1: Ki bir de hocam öyle bir döneme
0: Dolayısıyla
1: denk geldi ki Trump'ın Türkiye'ye yönelik bu destek açıklamaları, müjdeli haberleri yani İsrail ile arasındaki o kırılma özellikle ABD-İran savaşının son günlerinde ciddi biçimde ortaya çıktı. İşte Trump ben zaten patronum o da kendi görevini görüyor İsrail'de gibi bir açıklamada bulundu ama şimdi son bir dakikamız hocam şunu anlamaya çalışıyorum. Yani şimdi Trump'ın profiline baktığımızda dünya liderleriyle atışmasını bir kenara koyalım. Sürekli izliyoruz. İşte Meloni'nin

0: tartışmaları ortada. Bu NATO zirvesi yarın neler yaşanabilir bilmiyoruz. İran savaşı konusunda birbirinden farklı açıklamalarda bulundu, çelişkili açıklamalarda bulundu ama şimdi Türkiye başlığına geldiğimizde Trump'ın çok ciddi bir tutarlılık, bir kararlılık gösterdiğini görüyoruz. Bunun nedeni ne olabilir sizce?
1: Bunun nedeni bizim Cumhurbaşkanımız. Yani çünkü bir kere çok dürüst bir şekilde karşısında duruyor. Türk geleneğinde dürüstlüğün dışında dış siyaset yapılmaz. Böyle bir şey yok yani. Şimdiye kadar görmedik, duymadık. Cumhurbaşkanımız da bunun işte en iyi örneklerinden bir tanesi yani açıkçası. Ve onun yani sürekli Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı övgülere boğması boşuna değil. O da işin farkında. Kendisi biraz inişli çıkışlı biliyorsunuz yani işte biraz evvel ifade ettiniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan daima aynı çizgisinde devam ediyor yani.
0: Peki.
1: Dış politikada.
0: Peki. Var mı hocam eklemek istediğiniz? Yani, son bir cümle alayım.
1: Vallahi hayırlı olsun Türkiye'ye bu çok ciddi bir organizasyon başarıyla yapılıyor. Yarınki gelişmeleri de izleyeceğiz ama şu da doğru, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyareti NATO zirvesinin önüne geçti.
0: Evet,
1: yani
0: gerçekten geçmiş gibi duruyor ilk gün itibariyle.
1: Hatta
0: özellikle
1: dünya açısından da çünkü devamlı vurguladı yani sırf dostum beni davet ettiği için geldim dedi. Yoksa gelmeyecektim.
0: Bakalım yani, o yarın çekişmeli olduğu Avrupalı liderlerle arasında ne gibi stres testleri yaşanacak onları da takip edip göreceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver. Çok sağ olun hocam. Kıymetli yorumlarınız için teşekkürler.
1: İyi geceler. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Devam edelim. Ukrayna Devlet Başkanı da Volodymyr Zelenski de NATO zirvesi için Ankara'da NATO Savunma Sanayi Forumu'nda da konuştu. Zelenski ve ülkesinin hava savunma sistemlerine acil olarak ihtiyacı olduğunu söyledi ve drone teknolojisini NATO ülkelerine teklif etti.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. İttifaktan daha fazla hava savunma sistemi istedi. Zelenski, Ukrayna'ya yapılan Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın en acil ihtiyacının hava savunma sistemleri olduğunu söyledi. Avrupa'da Rusya'nın balistik füzelerine yönelik kuvvetli bir savunma inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Zelenski, balistik füze avantajının Rusya'nın elinde kalan son büyük askeri avantaj olduğunu dile getirdi.
3: Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bu sistemler için gerekli füzeleri üretme kapasitesine sahip olması gerekiyor. Günümüzdeki savaşlar, mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini gösterdi.
2: Ukrayna lideri, Ukrayna'nın gelişmiş drone teknolojisini müttefiklerin kullanımına açabileceğini söyledi. Ortak üretim ve teknoloji paylaşımına açık olduklarını belirtti. Zelenski, savaşta edindikleri tecrübenin Avrupa'nın savunma kapasitesine doğrudan katkı sağlayabileceğini de belirtti. Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de ikili bir görüşme yaptı. Ukrayna liderine dostum diye hitap eden Rutte, Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimiz demektir açıklaması yaptı. Açıklamalar Moskova'da da yakından takip edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah, istihbarat ve uydu desteği sağlayarak savaşın doğrudan tarafı haline geldiğini savundu. Trump'la Zelenski arasında yapılacak görüşmenin sonucunu dikkatle izleyeceklerini söyledi. Ukrayna lideri zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelecek.
0: Ekranımıza yazdığı gibi Ankara'daki NATO zirvesini şimdi tüm dünya ile birlikte Rusya da çok yakından takip ediyor. Kremlin'den de yeni açıklamalar var. O açıklamaya göre Moskova yönetimi Ankara'dan gelen tüm haberleri dakika dakika takip ediyor.
2: Rusya Ankara'daki NATO zirvesini yakından takip ediyor. Açıklama Kremlin'den. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, basın mensuplarına açıklamasında 36. NATO zirvesinin Rusya açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
4: Biz elbette Ankara'dan gelecek tüm haberleri ve bilgileri yakından takip edeceğiz.
2: Peskov, zirve öncesinde Rusya hakkında yapılan açıklamaları da değerlendirdi. Zirve hazırlıkları sürecinde ülkesine yönelik söylemlerin yapıcı olmadığını savundu. Çatışmacı bir söylem öne çıktı dedi. Kremlin sözcüsü Ukrayna'daki savaş hakkında ise diplomatik çözümü tercih ettiklerini söyledi. Ancak Kiev'in barış sürecine

0: katılmayı reddettiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ile temasların ise sürdüğünü belirtti.
1: Amerikalılarla çalışma kanalları üzerinden temaslarımızı sürdürdüğümüzü biliyorsunuz. Ve bu durumu barışçıl bir yöne yönlendirmeye yönelik çabalarının başarılı olmasını umuyoruz.
0: Ankara'daki NATO zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de katılıyor. Ukrayna'da süren savaş ve Rusya tehdidi zirvenin önemli başlıkları arasında.
2: Ankara NATO zirvesi kapsamında pek çok önemli programa da ev sahipliği yapıyor. O programlardan biri de Savunma Sanayi Forumu. İlk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılan forumda ittifak içinde savunma sanayi işbirliklerine de imza atıldı.
0: Müttefikler arasında anlaşmalar, savunma sanayi işbirlikleri. İlk kez Türkiye'de NATO zirvesinin resmi programı dahilinde Savunma Sanayi Forumu düzenlendi. Ato Kongre Salonu'nda düzenlenen forumda yerli ve yabancı çok sayıda savunma sanayi şirketi ve askeri personel yer aldı. Ayrıca foruma Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de katıldı.
3: Forumda Türk savunma sanayine ait bazı ürünlerin maketleri de sergilendi. Bayraktar Kızıl Elma ve Aselsan üretimi Murat AES radarı işte bu noktada sergilendi.
0: Forumda ittifakın güçlendirilmesi amacıyla yeni sözleşmeler de hayata geçirildi. 12 Airbus A400M uçağının ittifakın envanterine alınacağı duyuruldu.
3: Sözleşmesi imzalanan ürünler arasında Airbus A330 da yer aldı. İttifak envanterine bir adet nakliye uçağının katılmasına karar verildi.
0: Ve insansız hava araçları sözleşmesi. Uzun menzilli keşif İHA'sı olan Amerikan menşeili 5 insansız hava aracının ittifakın envanterine girmesi kararlaştırıldı.
3: Bu insansız hava aracı rakiplerine göre uzun menziliyle öne çıkıyor. ABD donanmasının genellikle okyanusları keşfettiği bu aracın yaklaşık 30 saat havada kalma süresi bulunuyor.
0: Forumda yapılan oturumlarda savunma sanayinin geleceği ele alınırken ittifakın bu alandaki yol haritası da müttefik ülkeler tarafından masaya yatırıldı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda ticari kısıtlamalar ve aynı zamanda yaptırımların kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise savunma sanayisini güçlendirmek adına son bir yılda 37 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlattı.
4: Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz.
0: Müttefikler arasındaki yaptırımlar kalkmalı dedi. Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine vurgu yaptı, çağrıda bulundu.
4: Hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO kapsamında yapılan Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
4: Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdüne işaret etti.
5: NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'yu güçlendirmek için yapılan yatırımlara değindi.
6: NATO'nun savunma sanayi temelini güçlendirmek için son bir yılda 37 milyar dolar yatırım yapıldı. Savunma

0: sanayisi daha fazla risk almaya hazır olmalıdır.
1: Rutte tehditler için ayrı bir parantez açtı.
0: Rusya bütçesinin %50'sini savunma endüstrisine harcıyor. Düşmanlardan gelen meydan okumalara karşı koymak için transatlantik savunma sanayi devrimine ihtiyacımız var.
1: Forumda savunma sanayi başkanı Haluk Görgün de söz aldı.
2: Türk savunma sanayisi olarak NATO'nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazırız.
3: Elbette NATO zirvesi kapsamında Türk savunma sanayi ürünleri de göreceğe çıkmış durumda. Habertürk'ten Ayşe Süberker'de sergilenen ürünleri ve Türk savunma sanayinin dünyada geldiği o noktayı Aselsan Genel Müdürü ile Ahmet Akyol'la konuştu. Sözü Ayşe'ye bırakalım.
4: Evet, tarihi NATO zirvesinin birinci gününde TUSAŞ tesislerindeyiz. Burada özel bir davet var. NATO zirvesine katılan ülkelerin üst düzey askeri ve sivil yetkililerinin bir araya geldiği bir toplantıdayız. Benim de yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol. Merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e.
5: Çok teşekkür ediyoruz herkese. İzleyenlere buradan selamlarımı iletiyorum.
4: Bugün aslında Savunma Sanayi Forumu'nda siz mesaideydiniz. Önemli bir forum olarak adlandırılıyor. İlk kez NATO'nun gerçekten bir parçası olarak adlandırılıyor. Nasıl geçti?
5: İşte burada şu anda önünde durduğumuz radar sistemlerin, hava savunma sistemlerinin Türkiye tarafından üretiliyor olması NATO'ya da katkısı hasebiyle anons edildi. Çeşitli büyük projelerin ilk anlaşmaları, ilk gösterimleri yapıldı. Bir taraftan da önümüzdeki dönemde NATO'da savunma sanayinin rolü, konumu tartışıldı. Çeşitli panellerde, çeşitli mecralarda. Gerçekten içinde bulunduğumuz dönemde geçmişte çok güçlü orduları daha çok öne çıkaran NATO artık güçlü savunma sanayini de yanına eklemiş oldu.
4: NATO 3.0'a geçtik, öyle deniyor en azından. Ve ben dün NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısını dinlediğimde Aselsan'a çok vurgu vardı. Son zamanlarda bir takım Avrupalı liderler de gelip bizzat Aselsan tesislerini görmek istiyorlar ve etkilendiklerini söylüyorlar. Neden?
5: Evet, aslında son yıllarda Sayın Rutte ile çeşitli mecralarda bir araya geldik. Bize bu büyük firmaların CEO'larına aslında dünyadaki teknolojinin nasıl değiştiğini, savaş sahasının nasıl değiştiğini ve nasıl bir dönüşüm geçirmemiz gerektiğini defaatle ifade ediyordu. Biz kendilerine işte 2 ay kadar önce Aselsan'da ağırladığımızda bu konuşulanların nasıl hayata geçirildiğini göstermiş olduk. Mesela seri üretim kabiliyetimizi sadece 2 yılda %40 arttırdığımızı, devam eden yatırımların $2.5 milyar aştığını ve daha hızlı inovasyon yaptığımızı.
4: Nasıl yapıyorsunuz bunu?
5: Tabii iç süreçlerimizi optimize ettik. Şirketin verimliliğini çok yüksek seviyelere çıkardık ve içerideki sistemleri daha çevik hale getirdik. Örneğin 48 ayda ortalama ürün çıkarabiliyorken şimdi bunu 28 aylara indirmeyi başardık. Tüm bunları 33 yaş ortalamasına sahip genç bir kadroyla yaptığımızı gösterdik kendilerine. Genç arkadaşlarımızla buluşmuş oldular. Öyle olunca da bütün bu konuşulanları, bütün bu dünyada olan bitenleri hayata geçirmiş bir şirketi görmüş olmasından sebeple bunu birkaç yerde anıyor kendisi. Bütün global dünyadaki şirketlerin %11-12 büyüdüğü her yıl biz %29 büyümeyi başarıyoruz son 3 yıldır. Benzer şekilde bütün aldığımız yeni işler gerek uluslararası marketten gerek ulusal marketten rakiplere göre pozitif yönde ayrışıyor. Tüm bunları aslında Sayın Rutte toplu olarak görünce gerçekten Aselsan'ı birçok mecrada anıp örnek gösterir hale geldi.
4: Şimdi anladım neden NATO için Aselsan'ın önemli olduğunu ama tam olarak nerede duruyor Aselsan NATO için? Ve bu tedarik süreçleri dediniz, işte 48 aydan 22 sür aya indirdik, %40 oranında bir artış sağladık. Bunu nasıl yapıyorsunuz ve bu yüzden mi tercih ediliyorsunuz?
5: Evet, aslında NATO'da gerek kendi bünyesi için gerek ittifak üyeleri için bir bütçe artışını konuşuyor. Hatta işte kurallar getirildi geçtiğimiz zirvede. Ancak bunları gerçek kapasiteye dönüştürmek ancak bunu geliştirebilen ve üretebilen şirketlerle oluyor. Bizim burada farkımız bunu daha hızlı yapmamız, daha yüksek adetlerde yapabilmemiz ve daha maliyet etkin yapıyor olmamız. Bütün bunlar Türkiye'nin ve ittifak üyelerinin envanterine daha hızlı girdikçe NATO'nun da arzu ettiği caydırıcılığa ulaşılmış oluyor. Özellikle konvansiyonel yöntemlerden yenilikçi metotlara geçişte biz daha dinamik bir anlayış ortaya koyuyoruz. Bunun çıktıları da özellikle kullanıcılar için

0: daha hızlı, daha maliyet etkin sonuca kavuşmakla sonuçlanıyor. Polonya'da geçtiğimiz yıl sonunda çok büyük bir elektronik harp ihalesine girdik.
1: 410 milyon dolar.
0: Bizi öne ne çıkardı? Daha hızlı teslimat yapabildiğimizi gördüler. Daha maliyet etkin bir sonuç ve daha ileri bir sistemi ortaya koyabildik. İşte bu Türk savunma sanayisinin 3000'i aşkın ekosistemle birlikte başardığı bir sonuç. Aselsan tek başına yapmıyor. Gerçekten çok büyük bir ekosistemimiz var. Çelik kubbe mimarisi bugün anons edildi.
1: Evet.
0: Aslında bütün dünyanın son dönemde uğraştığı işte bu hava savunmayla ilgili konuları biz entegre olarak hayata geçirdik. Bunlar da gerçekten onların güvenliğine katkı sunacak sistemler. Tüm Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma sistem tesisi Oğul Bey Ankara'da inşa ediliyor. Aslında bu da seri üretimin çok konuşulduğu bir dönemde işte Ankara'da NATO zirvesinin olduğu şehirde tüm Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi inşa ediliyor ki ilk fazını, ilk bölümünü Haziran ayında kısmi olarak devreye aldık. Tüm bunlar bizim bu alandaki yatırımlarımız, teknolojilerimiz, duruşumuz, güçlü ordumuz, güçlü devletimiz NATO'da Türkiye'nin konumunu başka bir yere taşıdı.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için ve Aselsan hakkında bize bilgi verdiğiniz için.
0: Teşekkür ediyoruz, tekrar sağ olun.
1: Teşekkürler. Evet, Sayın Ahmet Akyol'la konuştuk, Aselsan hakkında bilgileri verdi. Bu NATO zirvesi aslında tüm Türk savunma sanayi açısından bir kırılma noktası olacak. Ama Aselsan özellikle NATO için farklı bir yerde duruyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, yeni anlaşmalar gelecek mi? Biz takip edeceğiz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.
2: Şimdi biz NATO zirvesini konuşurken Fransa'dan Suriye'ye tam 17 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Şam'a gitti Cumhurbaşkanı Macron ve Suriye'nin yeniden inşasını biz desteklemeye hazırız mesajı verdi ki Macron bu mesajları verirken kaldığı otelin yakınlarında iki patlama oldu. O patlamalarda 18 kişi yaralandı.
3: Fransa'dan Suriye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Macron'un ziyareti sırasında Şam'da iki patlama meydana geldi. Macron, NATO Liderler Zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelen Macron, tarihi Emevi Camisi ve eski Şam bölgesini de ziyaret etti. İki liderin yapacağı görüşme öncesinde ise Şam'da patlama sesleri yükseldi. Macron'un kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldi. Bombalardan birinin bir çöp konteynerine, diğerinin ise bir araca yerleştirildiği, yaralananlar arasında polislerin de olduğu belirtildi. Patlamalar Macron'un Şara ile görüşmek üzere başkanlık sarayına vardığını duyurmasından hemen önce gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmeye giderken patlama sesi duymadığı belirtildi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 16'dan fazla stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Macron, ülkesinin Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğunu belirterek birçok alanda Suriye'nin ortağı olacaklarını söyledi. Şara da Suriye'nin bölgedeki önemine dikkat çekti.
4: Akdeniz, Körfez ve Irak arasında stratejik bir konuma sahibiz. Bu yıl hepimizin yaşadığı Hürmüz Boğazı krizinin ardından dünya buradaki güvenli ve istikrarlı ulaşım koridorlarının değerini bir kez daha gördü.
3: Macron, Esad'ın 2024 yılında devrilmesinin ardından 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Şara da göreve geldikten sonra ilk Batı ziyaretini geçen yıl Paris'te yapmıştı.
2: Bu arada Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmadığı vurgulandı. Türkiye Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarına ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi. Ve Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti kadar Trump ve onun o 1000 kişilik heyetini taşıyan o yeni başkanlık uçağı da çok konuşuldu. Yaklaşık 1 milyar dolarlık o uçakla 9 saat süren uçuşta sunulan ikramlarsa tam Trump'a uygundu. Mini burger, sosisli sandviç, kek ve kahve.

0: Gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretine çevrilmişken, Trump ve heyetini taşıyan 1 milyar dolarlık yeni başkanlık uçağı da gündem oldu. Uçak kadar yolculukta servis edilen fast food menüsü dikkat çekti. Trump'ı NATO zirvesine taşıyan başkanlık uçağında servis edilen menü, yüksek maliyetli askeri teknolojiyle mütevazı Amerikan klasiklerini bir araya getirdi. 9 saat süren Ankara uçuşunda basına ve heyete sunulan ikramlar, Trump'ın bilinen fast food tercihlerini uçuş konseptine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri protokol şefi tarafından paylaşılan menüye göre, ikramda mini burger, sosisli sandviç, 2 adet lollipop kek ve kahve yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa fiyatları temel alındığında bu menünün değerinin yaklaşık 40 ila 50 dolar olduğu belirtiliyor. Ancak askeri, lojistik, tek kullanımlık logolu ekipmanlar, güvenlik protokolleri ve askeri mutfak operasyonunun getirdiği ek yükler sebebiyle kişi başı gerçek maliyetin 150 dolara kadar çıkabildiği kaydediliyor. Trump'ın 1 Temmuz 2026 tarihinde ilk resmi seyahatini gerçekleştirdiği yeni başkanlık uçağı, Katar hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiği Boeing 747-8 tipi uçaktan dönüştürüldü. Uçağın ham piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak gösteriliyor. Ancak güvenlik, şifreli haberleşme sistemleri, füze savunma donanımları ve askeri komuta modifikasyonlarının ardından uçağın toplam maliyetinin 1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.
1: NATO zirvesi için liderler Türkiye'ye akın etti. O isimlerden biri de Macaristan Başbakanı'ydı, Peter Magyar. İstanbul'da turist oldu kendisi. Macar Başbakan tarihi yarımadayı gezmeyi seçti. Hadi ona eşlik edelim.
0: Turist gibi İstanbul'u gezdi. Tarihi mekanlara büyük ilgi gösterdi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar NATO zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'dan önce ilk durağı İstanbul oldu. Tarihi Yarımada'ya gitti. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kapalı Çarşı, Yedikule Hisarı başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi. Türk lezzetlerinin tadına baktı. Macar Başbakan Macar'a Yedikule Hisarı ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Turan, ziyareti için Başbakan'a teşekkür etti.
1: Bu arada İspanya Mahkemesi Başbakan Sanchez'in eşi Begoña Gómez'in NATO zirvesi için Ankara'ya gitme talebini reddetti ve mahkemenin kararını hükümetten de tepki gecikmedi.
0: İspanya'da hükümetle yargı arasındaki kriz derinleşti. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez'in NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesine mahkemeden izin çıkmadı. Karar hükümette şaşkınlığa yol açtı. Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk suçlaması nedeniyle geçici olarak pasaportuna el konulan Gomez, Ankara'daki NATO zirvesinde eşine eşlik etmek için mahkemeye başvurmuştu. Davaya bakan asıl hakimin izinde olması nedeniyle yerine bakan geçici hakim talebi reddetti. Karara Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerekçe gösterildi. Gomez'in aynı tarihlerde kızının mezuniyet töreni için Londra'ya gitme talebine ise onay çıktı. İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesini şaşkınlıkla karşıladığını yazdı. İspanyol hakimin Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin vermeyip Londra için izin çıkarmasının anlaşılmaz olarak yorumlandığını yazdı. Hükümet yetkilileri yargının bu tutumunun başbakanın eşine yönelik bir zulüm ve orantısız bir saplantı olarak yorumladı. Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla yargılanan Begoña Gómez, 24 Haziran'da pasaportunu teslim etmiş, Gómez, İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olmuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Ankara'da bir anlaşmaya vardı. Avrupa'da ATAKMS güdümlü füzelerinin ortak üretimine başlanacak. Amerikan ve Alman şirketler NATO zirvesi savunma sanayi forumunda mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmayla birlikte ATAKMS füzeleri için Avrupa'da bir merkez oluşturulacak. Böylece NATO bünyesindeki Avrupa güçlerine uzun menzilli füzelerin üretimi, entegrasyonu ve dağıtımı sağlanacak. Almanya ise bu sürecin endüstriyel üssü haline gelecek. ATAKMS süpersonik ve uzun menzilli bir

taktik balistik füze sistemi olarak biliniyor ve her bir füzenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon Amerikan doları. Gece raporuna çok kısa bir ara,

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
4: Amca çok...
5: Sakin ol.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarında yepyeni bir güne adım atmak üzereyken gece raporuna başlıyoruz. İkinci dilime hemen haberlerimizi aktaralım. Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'da olan Amerikan Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından katsa yaptırımlarına kadar pek çok başlık vardı. Erdoğan, 5 F-35 uçağının sözünü aldık derken Trump da neden olmasın, bunun kararını vereceğiz dedi. Yaptırımları da kaldıracağını müjdeledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 uçağının sözünü aldık, hayırlı kararı bekliyoruz dedi.
2: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, F-35 için kararı vereceğiz. Neden olmasın diyerek karşılık verdi.
3: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and it's certainly something we will consider. Yeah.
1: Tarihi NATO Liderler Zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. İkili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

0: İsteyen liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından İran savaşına kadar birçok konu vardı. Trump yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.
1: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
0: Konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz dedi. Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinden de övgüyle bahsetti. Liderlerin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma süreci de vardı.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
0: Türkiye, İran konusunda bize yardımcı oldu diyen Trump, İran savaşı üzerinden NATO ülkelerine tepki gösterdi.
1: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
0: Trump ziyaretinden önce de zirve Türkiye'de olduğu için katılacağını söylemiş, Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ankara zirvesi temaslarına başladı. Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Stubb'la bir araya geldi. Erdoğan, zirve kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beştepe'de kabul etti. Kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu ancak bunun transatlantik bağın yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la da bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı. ...36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'de dünya liderlerini ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyona katılan konukları kapıda tek tek karşıladı. Samimi sohbetlerin ve sıcak görüntülerin öne çıktığı o anlarda liderler akşam yemeğinde de bir araya geldi.
0: Samimi sohbetler, gülen yüzler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte konuklarını tek tek karşıladı. Beştepe liderlere ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO liderleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Erdoğan çifti tüm misafirleri Beştepe'de tek tek karşılayarak selamlaştı. Liderlerin geldiği sırada da Yeniçeri ve Mehteran takımı hazır bulundu. Mehteran takımı liderlere ayrı ayrı marşlar çaldı. Beştepe'ye ilk gelen NATO Genel Sekreteri Rutte oldu. Konuklar arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuk liderler arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise makam aracı canavarla geldi. Mehter takımına dönerek eliyle beğenme işareti yaptı. Erdoğan çiftiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonda liderlere Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu. Taş fırında pişmiş pide, zeytinyağında pişirilmiş sebzeler, mantı, levrek ve ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, tatlı olarak da sütlü baklava ikram edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bugünkü konuşmasında çok güzel yemekler yiyip çok iyi toplantılar yapacağız demişti.
3: Evet, liderlerin menüsünü yakından tanımış olduk ama şimdi zirve öncesinde liderlerden, siyasi liderlerden gelen mesajlara da bakalım ki bu mesajlar bugün yapılacak o ciddi bir etkileşim gerçekleşecek liderler arasında, NATO liderleri arasında. Onlara da bir anlamda ışık tutuyor diyebiliriz. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump neler söyledi NATO mesajlarına şöyle bir bakalım. Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi ve zirvenin en önemli gündem başlıklarından biri olacağını söyledi ki öncesine verdiği mesajlarda da Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'na artık barışa çok yakınız demişti. Her iki tarafta bir barış anlaşması imzalamaya yakın ifadelerini kullanmıştı ama yani diplomatik süreç anlaşılan belli bir kritik bir noktaya geldi ama ayak direten taraflar var barışın karşısında. Bunlar nasıl bir tavır sergileyecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi Volodymyr Zelenski de diyor ki zirvenin bizim adımıza boş geçmeyeceğini umuyoruz. Tabii o da askeri desteklerin sağlanmasından bahsediyor Ukrayna'ya ki o da son dönemde artan çatışmalara da değindi Rusya ile Ukrayna arasındaki ve Patriot hava savunma sistemlerine yönelik de ciddi bir ihtiyacı var Ukrayna'nın. Yarın bu konularda masaya yatırılacak ama Ukrayna'nın istediği sonuçlar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Sonuç bildirgesi neler yansıyacak? Tabii bekleyip görmemiz gerekiyor. Diğer önemli kritik isimler hangi mesajları verdi ona da hızlıca bakalım. Friedrich Merz, Almanya Başbakanı hemen Trump'ın fotoğrafıyla da çok yakın koydu kendilerini ama özellikle ABD'nin o İran'daki savaşı nedeniyle iki ülke arası çok ciddi bir krizin de yaşandığını unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran savaşı nedeniyle zor durumlara düştüğünü ifade etmişti Merz ki o açıklamalarda Trump tarafından çok ciddi bir eleştiriyle karşılaşmıştı. Zirvede bir Ankara ruhunun oluşmasını umuyoruz diyor Almanya Başbakanı. NATO ruhuna uygun bir açıklama yaparak ve Mark Rutte de savunma sanayinde bir devrime işaret ediyor ve bir devrime ihtiyacımız var savunma sanayinde ve daha fazla risk alınmalı diyerek ülkelerin askeri harcamalar üzerinden NATO üyeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı çatışmaya bir anlamda ışık tutmuş. Ona ilişkinde yarın nasıl bir etkileşim olacak Trump'la kriz içinde olduğu NATO liderleri arasında yarın da çok kritik bir gün. Amerikan Başkanı Trump'ın İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönünde bazı sözleri vardı. İspanyol kaynaklar buna yanıt verdi. Başbakan Sanchez görevini yaptı. Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadesini kullandı. Bu arada Başbakanlık kaynakları Sanchez'in zirvede savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını söyledi.
4: NATO savunma harcamalarında %5 sözü veriyor. Ancak İspanya bütçenin artırılmasına karşı. NATO zirvesinde de Madrid'in bu görüşünü yineleyeceği açıklandı. İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İspanya savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kaynaklar Başbakan Pedro Sanchez'in Ankara'daki zirvede görüşünü dile getireceğini belirtti. %5 taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü. Kaynaklar ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin aksine NATO bölgelerinde İspanya'nın önemli bir müttefik olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Sanchez'in Ankara'daki zirveye görevlerini yapmış olarak başı dik ve rahat gittiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump, İspanya için iyi bir NATO üyesi değil demiş, ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etmişti. Ancak kaynaklar, İspanya'nın 2018'den bu yana NATO'daki savunma yatırımlarını 3 katına çıkardığını ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'si seviyesine getirdiğini belirtiyor.
3: Gece raporuna bir konuğumuz olacak. Kim diyeceksiniz? Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
5: Teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ olun efendim. İttifak toplantısı için Türkiye'de bulunan Amerikan Başkanı Trump yaptırımları kaldıracağını söyledi. F-35 satışlarına da yeniden başlama konusunda çok müjdeli haberler verdi. Yakında bir karar verileceğini söyledi. Ama şimdi hocam dikkatimi çeken bu müjdeli haberin aynı zamanda Trump yönetiminin çok o yakın müttefiki konumundaki İsrail'le çok ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde yaşanması da ilginç. Bu Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu gündemi, yani İsrail'in muhalefetine rağmen Amerikan politikasında ciddi bir değişikliği işaret ediyor mu efendim?
5: Bakın, dünyadaki güç dağılımının artık yeniden şekillendiği bir NATO toplantısına şahit oluyoruz. Ve bu güç dağılımında NATO içindeki şekillenme de bunu küresel ölçekli güç boyutuyla belirleyecek bir o konjonktürü beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor Evren Bey. Peki Türkiye'yi kaybeden bir Amerika Birleşik Devletleri neler kaybedebilir? Veya Rusya ile beraber hareket eden bir Türkiye neler kazanabilir? Çin'le hareket eden bir Türkiye neler kazanabilir? Amerika neler

0: kaybedebilir. İşte güç dengesinin çok katmanlı, çok kutuplu, çok finansal sistemli 21. yüzyıl gerçeğinde var olan hegemon güçlerin küresel balans üreten küresel ölçekli güçlerle beraber hareket etme gerçeği var ki bunun en başında da Türkiye geliyor. Ve Türkiye'yi kaybetmek demek çok katmanlı yeni dünya düzenindeki en güçlü küresel güç olma kabiliyetlerini de kaybetme anlamına geliyor. Ve bunu hem Rusya görüyor, hem Çin görüyor, hem de Amerika Birleşik Devletleri görüyor. Bunun bir tek farkında olamayan Avrupa Birliği farkında olmalarına rağmen hala daha Türkiye aleyhine bir takım raporlar yazarak değerlendirmeler yapıyorlar. Ancak unutmayalım ki Türkiye artık önemli bir küresel bir güç. NATO'nun sadece güney kanadını bundan önce verilen görevleri yapan bir ülke konumunda değil, artık NATO'da merkez ülke konumunda karar alan, karar uygulatan ve aynı zamanda da NATO'nun yeni çehresindeki önemli bir sürecin 36. toplantısının yapıldığı bu tarihi zirvede küresel kırılganlıkların, küresel şekillenmelerin yeniden belirlendiği çok stratejik bir dönemde yapılması ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü, diplomasideki başarısıyla beraber yeni jeopolitik denge, jeoteknopolitik çağ ve jeoekonomik finansal sistemin de beraberinde getireceği yeni bir yapılanmanın tamamen temellerinin atılacağı bir NATO konseptini görmekteyiz ki işte burada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Türkiye yaklaşımı iki liderin arasındaki samimi ilişkilerin devletler arası ilişkilere yansımasıyla beraber çok farklı bir boyuta ulaştığını söylememiz gerekiyor. Tabii ki Türkiye'ye karşı küresel ölçekte emperyal devletlerin kullandığı milletler var ve bu Siyonizm bunun en başında gelen yapılanma. Ermeniler, Yunanlılar, Rumlar bu sürece ki Başkan Trump Türkiye ziyaretine çıkmadan önce Netanyahu'nun Fox News'te verdiği demeçlere baktığımız zaman bunu en üst perdeden harekete geçirdiklerini görmekteyiz ki ancak devletler arası ilişkilerde kazan kazan politikasının ne gerektiriyorsa onu yapan bir Başkan Trump gerçeğini görmekteyiz. Bu Başkan Trump'la Amerika ile beraber Ankara ruhunun yeniden oluşacağı bir süreçte beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Ama unutmayalım ki Amerika'daki ilişkiler Başkan Trump dönemiyle sınırlı olabilecektir. Başkan Trump'tan sonrası nasıl olacak hala karanlık olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Biden'la Amerika'nın Türkiye bakışına baktığımızda çok farklı bir pencere vardı. Bugün MAGA'cı Amerikan Başkanı Trump'ın yaklaşımına baktığımız zaman daha çok Amerikan çıkarlarını ön plana çıkartan ve bunun karşısında da Türkiye'nin ön plan çıkarlarını savunan ve ikili ilişkilerinde güçlü olduğu iki liderin yeni dönemi başlattıklarını söyleyebiliriz bu süreçte.
1: Şimdi yeni bir dönem başlatıldı dediniz hocam. Çıkarların artık ön planda olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pragmatist bir davranış sergileyeceği günlere giriyoruz. Ama şunlar öyle bir günler ki hocam, yani güçlü ilişkilerin de krizleri çözüme ulaştırmada ne kadar etkili olabileceğini anlayabileceğimiz günleri de yaşıyoruz ki neler söyledi Trump? Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldıracağım dedi ve F-35 konusunda da bir yeşil ışık yaktığını söyleyebiliriz. Sizin bakış açınıza göre Katsa yaptırımlarının kaldırılması, öncelikle onu sorayım, Katsa'nın kaldırılması ilk planda, ilk bakışta Türkiye'ye hangi olumlu katkıları verecektir? İlk kısa vadede buyurun.
0: Tabii bakın Katsa yaptırımları önce ne manaya geliyor? Aslına bakarsanız bir dayanak olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ki Katsa yaptırımlarında uygulanan yaptırımların savunma sanayisi, Amerikan Exim Bank kredilerinin engellenmesi, Amerika hükümetinin finansal erişimi kısıtlaması gibi, savunma ihracat lisanslarının reddi gibi ve diğer kısıtlamaları içeren bir yaptırımı içeriyor. Ve bu Katsa yaptırımının kaldırılmasıyla beraber Türkiye bu süreçteki karşı karşıya kaldığı yaptırımlardan kurtulmuş olacak. Peki bunun neticesini Başkan Trump nasıl sağlayacak? Çünkü bir yasa değişikliği gerekiyor Katsa yaptırımlarına baktığınızdan. Katsa yaptırımlarının kaldırılabilmesi için Başkan Trump'ın Amerikan yasalarından tanıdığı haklar var. Bunlardan bir tanesi yaptırım muafiyeti hakkı başkan atanı. Diğeri kaldırma yetkisi, diğeri de bildirim yükümlülüğü ve yürütme yetkisinin de yine baktığımız zaman başkan tarafından alınacak kararlar neticesinde şekilleneceğini söyleyebiliriz. Peki yaptırım muafiyeti nedir? Başkanın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda Amerika'nın yaptırımların uygulanmasını kısmen veya tamamen askıya alabilme yetkisi vardır. Buna ne Senato karşı çıkabilir ne de Kongre karşı çıkabilir. Kaldırma yetkisine baktığımız zaman başkan yaptırımın gerekçesini ortadan kaldıracağını ortaya koyan raporu hazırlayarak

0: Kongre ve Senato'ya gönderir ve buradan yaptırımların kaldırılmasını başlatabilir. Diğer bir bildirim yükümlülüğü çerçevesinde de baktığımız zaman Evren Bey, yine başkan muafiyet ve kaldırma kartını, yetkisini kongreye yazılı olarak bildirir, bildirmek zorunda ve bu süreçte de yürütme yetkisiyle de beraber dış politika ve ulusal güvenlik alanında yürütme yetkisine sahip olmasıyla da beraber bu sürecin işlemesini başlatabilir. Tabii bunun Başkan Trump'ın ne önereceği de bu süreçle ilgili çok çok önemli. Katsa yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin yeniden F-35 sürecine dönmesi ki parasını ödediğimiz biliyorsunuz 6 uçak hazırdı teslim edilmek üzere. Ancak katsa yaptırımlarıyla engellenmişti. F-110 motorlarının yani Kaan için ilk etapta alınacak olan motorların teslim edilmesi, savunma sanayisindeki ortak üretim bu Amerika Birleşik Devletleri için çok çok önemli. Çünkü İran-Amerikan savaşında lojistik ve üretim noktasında savunma sanayisinde NATO'nun eksiklikleri olduğu gerçeğiyle evet. Hem de yeni savaş teknolojileri noktasında ortaya çıktığını düşündüğümüzde ikili ticaret hacminin de geliştirilmesi anlamında ve yeni savaş teknolojilerinin 32 NATO üyesinin de ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir ekonomik gelir getireceğini de söylememiz gerekiyor. Baktığımız zaman bu sürecin karşısındaki en büyük engel neresi olarak gözüküyor? Birincisi biraz önce siz de ifade ettiniz. İsrail ve onun etkisi altındaki olan lobi yapılanmaları.
1: Yani bu yapılanmaları aşabilecek bir kudrete sahip mi hocam şu anda Trump?
0: Tabii başkanın yetkilerini biraz önce ifade ettim. En büyük engel yine baktığımız zaman yasal olarak kongre olarak karşımıza çıkıyor ki Başkan Trump'ın burada siyasi iradeyi ortaya koyması ve ancak lobilere karşı yakın duran üyelerin itirazlarının devam ettiği gerçeğini de hatırlatmakta fayda var. Tabii bu süreçler bundan sonra yaptırımların nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili o da Başkan Trump'ın gücü ve yetkisinin birinci döneme göre çok daha farklı olduğunu gördüğümüzde Amerikan siyasetinde kararlı duruşuyla beraber bunu Başkan Trump'ın kaldırabileceğini söylememiz gerekiyor. Peki burada kongrede neler yaşanabilir? Çok çok daha önemli bir süreç var ki karşımıza çıkan kongre üyelerinin ortak itiraz mektupları burada oluşabilir Başkan Trump'a gönderdikleri. Komitelerde ortak oturum yaparak lobilerin etkisindeki üyelerin tamamen etkilenmesi ve dış ilişkiler ve silah hizmetleri komitelerinin baskı altına alınması süreçleri biraz da olsa geciktirebilir. Ancak Başkan Trump'ın kararlı tutumu devam ederse bu süreçte aşılabilir. Tabii savunma bütçesi ve yaptırımların Türkiye'yi sınırlayan maddelerin yeni maddelerin eklenmesi gündeme getirilebilir. Burada da yine Başkan Trump'ın siyasi duruşunun çok çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii başkanın muafiyet yetkisi hepsinden önemli. Eğer zorlaştırırlarsa Başkan Trump bu muafiyet yetkisini ki geçmiş dönemlerde acil durum yetkisi çerçevesinde bazı başkanların bazı ülkelere karşı bu yetkiyi kullandığını söylememiz gerekiyor Evren Bey.
1: Yani net kararlı bir tutum sergilemesi durumunda Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'nin önünde bu yolların açılacağını söylüyorsunuz. Şimdi hocam bir sıcak gelişme var. Editörüm Aykut uyardı. Hemen aktarmak istiyorum. Tam NATO zirvesini konuştuğumuz dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri ordusundan İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatıldığının haberi geldi hocam. Nereler hedef alındı hemen bir bakayım. Saldırılar beklendiği gibi Hürmüz yeni bir askeri gerginliğin merkezi durumunda hocam. Ticari gemilere yönelik saldırıları olduğunu iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri İran tarafının ve bu nedenle tam da o müzakere süreci devam ederken yeni bir güçlü bir saldırı dizisi başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan ordusu CENTCOM tarafından ekranlara yazdık. Keşm Adası ve Bender Abbas o kritik stratejik noktalarında hedef alındığını görüyoruz. Hocam sıcağı sıcağına madem bu gelişmeyi de yorumlamanızı rica edeceğim. Sürpriz midir sizin için?
0: Bakın kongre başlamadan önce de dün sabah galiba yine bir 3 tane ticari gemiye saldırı düzenlenmişti Hürmüz.
1: Evet
0: içinde.
1: Yani aslında yayına hazırlandığımız dakikalarda yönünde, da evet. Sıcak bir evet. Ortam vardı ortada buyurun.
0: Tabii bu hatırlarsanız sizinle yaptığımız programlarda da ifade etmiştim. Orta Doğu'da savaşın ne zaman biteceği değil barışın ne kadar süreceğiyle ilgili olan bir süreçle karşı karşıyayız. Dondurulmuş bir savaş, kırılgan bir diplomasi ve bu kırılgan diplomasi içinde kriz ve kaos üzerinden bölgede varlığını

0: sürdüren bir Siyonist devlet ve bu anlaşma veya mutabakat metni çerçevesinde yürütülen görüşmelerin kırılgan olacağını ve çok kırılganlık noktasında da bölge ülkelerinin tekrar devreye girerek masa etrafında birleşmesini sağlayacağını söylemiştim. Ancak unutmayalım ki burada bu bölgedeki kriz ve kaos kime ne kazandırıyor sorusu çok çok önemli. Bakın Amerika Birleşik Devletleri yeni stratejisini bu NATO toplantısı sonrası Asya Pasifik'e kaydıracağını gördüğümüzde Başkan Trump'ın bugünkü açıklamalarında özellikle enerji konusundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç duymadığı, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu gerçeğini açıklamasıyla beraber farklı bir nokta ortaya çıktı. Bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri eğer tamamen ateşkes mutabakatı çerçevesinde süreci yönetip de bu bölgeden Asya Pasifik'e güç kaydırması ve yönünü çevirirse bu bölgedeki güç dinamikleri yeniden karşı karşıya gelebilme riskini ortaya çıkartıyor ki unutmayalım ki bu coğrafyadaki güç çekişmesinde Siyonist devlet anlayışının bölgeye hakimiyetinin yattığı teolojik politikalarıyla da bunu perçinlediğini söylememiz gerekiyor. İşte bu sürecin giderek daha kırılgan hem düşük hem de çok fazla yoğunluklu bir savaş dönemine girildiğini söylememiz gerekiyor. Bu da karşılıklı güç gösterisinin bu coğrafyada hala bitmediği gerçeğini ve savaşın da bu süreçte böyle uzun soluklu bir yol haritasına girdiğini söylememiz gerekiyor Evren Bey.
1: Hocam detayları paylaşayım. Şimdi Sirik'te patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor. Yine Sirik kentinde birkaç patlama olduğuna dair haber alındığı belirtiliyor. Keşme Bender Abbas Sayın'a patlama sesleri var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiasına göre de İran tarafının ateşkesi ihlal ettiği belirtiliyor. Ama bu benzer suçlamalar taraflardan birbirine sürekli geliyor ama sanırım bu da o ateşkes sürecini bozmayacak. O iki taraf arasındaki güç gösterilerinden biri mi olacak hocam? Yoksa yine bir kırılganlık söz konusu mu ateşkeste? Yani bir savaş ortamına dönülüp dönülmeyecek konusunda da görüşünüzü merak ediyorum.
0: Bakın Evren Bey, taraflar birbirine karşı güvensiz bir konjonktürde diplomasi yürütüyorlar. Güvenin olmadığı noktada karşılıklı kırılganlıkların ve saldırganlıkların olacağını söylememiz gerekiyor. Önemli süreç bu diplomasi yürütülürken bu güven konjonktürünün nasıl sağlanacağı. Henüz daha tam olarak güven konjonktürünün sağlanmadığını söylememiz gerekiyor ki Siyonist devlet zaten bu süreçte diplomasideki başarılı bir sonucun çıkmasına da karşı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve bu sürecin İran'la yürütülen bu diplomatik sürecin karşısında hem İran'ın içindeki yapılanmalar var, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki yapılanmalar var, hem de İsrail'in içinde bu sürece tamamen karşı olarak tamamen İran'ın ortadan kaldırılmasına yönelik politik edilen bir Siyonist devlet yapılanması var. Dolayısıyla buradaki güven konjonktürü oluşmadığı müddetçe bu kırılganlıklar sertleşerek zaman zaman da düşük bir seviyede devam edeceğini söylememiz gerekiyor.
1: Şimdi NATO zirvesinin gündeminde elbette Rusya-Ukrayna savaşı çok üst sıralarda olacak ki az evvel de haberimizde evet. Zaten bunu paylaştık. Bu yeni gelişme sonrası, bu Hürmüz'deki askeri gerilimin yeniden artması sonrası yani ABD-İran çatışmasının da NATO zirvesi daha üst sıralarda yer almasını bekler misiniz?
0: Tabii bakın Avrupalı ülkelerin, Avrupalı NATO üyesi ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşında küreselci Biden'la Rusya'ya karşı izledikleri politikanın haricinde Amerika'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki izlediği politika, Trump'lı politikası çok çok farklı. Ve unutmayalım ki o masanın etrafında toplandıkları günü unutmayan bir Avrupalı liderler var. Ve bunu da İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı uyguladıkları savaş sürecindeki izledikleri politikalarda görmekteyiz. Ve bu süreç NATO toplantısına da yansıyacağını söylememiz gerekiyor. İşte burada Türkiye'nin arabuluculuk rolü, Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili ilişkilerle liderleri bir masa etrafında birleştirme ve Türkiye'nin diplomatik başarısı olarak bu süreçte bu sorunun çözülmesi yönünde adımların atılması beklenirken yeniden patlak veren bu savaşın boyutunda Başkan Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman G7 zirvesinde de gündeme getirmişti. Artık size ihtiyacımız yok yaklaşımıyla bu toplantıya neden katıldığını Başkan Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımız olan ve daveti ve Türkiye'ye olan yaklaşımından kaynaklandığını söylememiz gerekiyor ki bu toplantıda bu savaş tabii ki gündeme gelecek. Çünkü enerji maliyetleri giderek artan bir Avrupa var ve bu enerji maliyetlerinin savaşla beraber yükünü kaldıramayacak bir Avrupa. Rusya-Ukrayna savaşının da maliyetlerini yüklenmiş durumda. Esas konu Rusya-Ukrayna savaşı olurken Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik çıkmaz, üretim kapasitesindeki giderek daralma, aynı zamanda refah toplumu olarak planlanmış bir toplumun giderek artan ırkçılık ve milliyetçilik söylemleri üzerinden kendilerini bekleyen büyük bir güvenlik riski, iş çatışma ve kriz dönemine girmelerini sağlayacak bir süreci beraberinde getirecektir. O nedenle bu NATO toplantısında hem Ukrayna savaşı çok çok önemli, hem de İran-Amerikan savaşında yeniden politikaların gözden geçirilme sürecini de beraberinde görebiliriz Evren Bey.
1: Yani hocam, dünya öyle günlerden geçiyor ki şimdi mevcut duruma baktığımızda dünyada 40'tan 50'den fazla noktada yani savaşın devam ettiğini görüyoruz irili ufaklı pek çok bölgede. Yani Avustralya'sından şöyle tüm dünya haritasını gözden geçirdiğimizde, ama en yakınları tabii bize yakın olmaları açısından önemli. Rusya-Ukrayna savaşı, bir yandan da İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu çatışmalar, ki yani böyle bir ortamda gidilen bir NATO zirvesi, işte görüyoruz NATO zirvesi sırasında bile ABD-İran savaşı en cafcaflı şekliyle devam ediyor ki öyle bir günü de geride bıraktık ki hocam, Trump'ın Türkiye'ye F-35'leri, o hayalet savaş uçakları satmayı düşündüğünü söylemesinden sadece birkaç saat sonra büyük bir panikle İsrail Başbakanı da, Benjamin Netanyahu da, bu olası adıma kesinlikle ben karşıyım dedi. Yani neden korkuyor Netanyahu? İlk bölümde de ben bu soruyu sordum ama tam net bir yanıt almak istiyorum. Yani Orta Doğu'daki bu güç dengesinin, az evvel de bahsettiniz, yeniden inşa edilmesine yönelik bir korku mu taşıyorlar? Nedir aslı?
0: Şimdi bakın, Başkan Trump'ın bu toplantıdan sonraki ana hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içinde ve NATO dışında ikili güvenlik mimarisi stratejisi var. Bu ve Asya Pasifik stratejisine baktığımız zaman NATO içinde Avrupa güvenliği ve bölgesel güvenlik noktası, NATO dışında da baktığımızda Asya Pasifik ve güvenlik ağı yapılanması. Şimdi buradaki süreçte Rusya'nın çevrelenmesi ve caydırıcılığın arttırılması olarak değerlendirdiğimiz, Avrupa caydırıcılığının güçlendirilmesi noktası, savunma sanayi harcamalarının %5'e çıkartılması, Avrupa'nın kendi savunma yükünü üstlenmesi gibi ve Türkiye'nin burada güçlü bir etken güç merkezi konumuna gelmesi. Şimdi buradaki biliyorsunuz dünyanın karar coğrafyasındayız Evren Bey. Ve bu karar coğrafyası dünyanın yeni jeopolitik yapılanmasıyla beraber aynı zamanda jeodiplomatik yapılanmasını ve stratejik yeni hedeflerin de ortaya çıkmasını sağlayacak bir toplantıdan bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin burada tüm yaptırımlarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldırılıp kaldırılmaması önemli değil. Türkiye zaten bunları üretiyor. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye artık kendi 74 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir güç noktasına geldi. %82'lik yerli ve millilik oranıyla. Ama bölgemizdeki güç çekişmesi dünyanın kader çizgisini belirleyecek nokta. Bakın, yeni enerji jeopolitiği, yeni ticaret yolları ve yeni güç merkezlerindeki Doğu Akdeniz'in giderek artan önemi ve Türkiye'nin 4 deniz stratejisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 deniz stratejisi olarak değerlendirdiğimiz zaman, ki ben ona Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, yani Batı Avrupa'nın kendisine karşı izleyeceği politikaların karşısında Doğu Avrupa'nın güçlendirilmesi yolundaki yeni stratejisini 3 deniz stratejisi üzerinden şekillendirdiğini gördüğümüzde Türkiye'nin her noktada var olduğunu görürüz. Peki burada güçlenmiş bir Türkiye, terörsüz bir bölge, kalkınmış ve kendi kaynaklarını kendisi kullanan ve yöneten bir coğrafyaya sahip ülkelerin varlığının oluştuğu nokta, güvenlik doktrinlerini kendisinin oluşturduğu bir coğrafyadaki ülkeler ittifakını gördüğümüzde bundan en çok rahatsız olacak olan yapılanma neresi? Karşımıza baktığımız zaman katil ve Siyonist İsrail çıktığını söylememiz gerekiyor. Peki bu yaklaşım bize neleri getirecek daha doğrusu? Çünkü buradaki İsrail'in güç kaybetmesi, sınırlarının belli olması, Suriye'nin sınırlarının belli olması, Lübnan'ın sınırlarının belli olması, elinin kolunun bağlanması ve artık dünyanın başına bela olmuş olan bir yapılanmanın artık bu süreçte yetkisinin ve etkisinin azaltılması anlamına geliyor ki işte bundan en çok rahatsızlığı duyan Siyonist anlayış olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve Siyonist anlayışın dünyadaki yapılanmasının etkisini hem siyasetten kültüre, kültürden hayatın her alanındaki varlığını da düşündüğümüzde, küresel vicdanın bunun karşısında harekete geçtiğini de gördüğümüzde, bu güç çekişmesinin Türkiye'ye karşı yapılacak olan hamlelerle bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden gündeme getirilmesi Türkiye'nin ulaştığı güç noktasını ifade eder ki bu güç noktası barış için caydırıyor.

0: öncülük noktasında var olan bir Türkiye noktasını karşımıza çıkartır. Yine baktığımız zaman bunun bölgesel ve küresel boyuttaki yapılanmaları çok çok daha farklıdır. Çünkü Türkiye için bu coğrafyadaki bu güç meselesinde jeopolitik merkez ülke konumunun kabul edilmesi anlamına gelir. Politik, jeopolitik anlamda değerlendirdiğimiz zaman. Jeostratejik, teknopolitik çağa girdiğimizde yeni savaş teknolojilerini üreten bir Türkiye'yi gördüğümüzde de bu teknolojik üstünlüğe sahip ve vurucu ve etkin yeni dönem 5. nesil savaş meydanlarında var olan operasyonel yetkinliği güçlü bir Türkiye ve aynı zamanda bu teknolojilere sahip olan, üretim kapasitesiyle var olan bir Türkiye gerçeğini ortaya çıkartır. Bu da birçok kesimi rahatsız ediyor. Yine bakıyoruz, küresel güvenlik süreçlerinde söz sahibi olan bir Türkiye gerçeğini karşımıza çıkartıyor. Ve bu da Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konum nedeniyle, ki baktığımız zaman Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Türkistan coğrafyasına, Kafkasya'ya ve Orta Doğu ve Afrika'ya kadar birçok noktada Türkiye'nin varlığından rahatsız olan yapılanmaların, özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimi, Siyonist devlet İsrail, Yunanistan da, Fransa'nın da bu işin içinde birlikte stratejik işbirliği çerçevesinde bir anlaşma imzaladıklarını gördüğümüzde, bunun yanına Hindistan'ı da eklediğimizde, bunun karşısında bölgede yeni bir güç dinamizminin de Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dörtgeninde şekillendiğini görüyoruz. İşte bu güç mücadelesi dünyanın yeniden şekillenmesindeki karar merkezi konumunda olan en güçlü ülke Türkiye'nin çok katmanlı, çok kutuplu, çok finansal sistemli yeni dünya düzenindeki güç merkezi olmasının önüne geçme hamleleri olarak bunu görmemiz gerekiyor ki Avrupa'nın güvenliğinde artık vazgeçilmez bir Türkiye gerçeğinin farkında olan ülkeler var. Ve bunu erkenden hisseden Polonya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler Türkiye ile stratejik işbirliği anlaşmasına gider. Bunun farkında olan Başkan Trump da Türkiye'ye karşı olan tüm yaptırımları kaldırma yolundaki bir politikayı ortaya koyduğunu Ankara ziyaretinde ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki bugün enerji jeopolitiği çok farklı bir denkleme kaymıştır. Ticaret jeopolitiği de çok farklı bir denkleme kaymıştır. Peki bu denklem nedir? Yeni enerji jeopolitiğine baktığımız zaman Hazar'ın yeni enerji jeopolitiği, Rusya'nın yeni enerji jeopolitiği, Basra Körfezi'nin yeni enerji jeopolitiğinin denizlerden karaya kaydığını gördüğümüzde ve bu karadaki en etken koridor kurucu devletin Türkiye olduğu gerçeğinin farkında olmaları, yeni enerji jeopolitiğinin finans merkezinin Türkiye olduğu ve yeni diplomasinin merkezinin de Türkiye olduğu gerçeğini...
1: Yani hocam sanki ABD-İran savaşından öncesinden bahsediyorum. Yani jeopolitik güç konusunun dünyada biraz daha böyle arka taraflara atılmış demeyeyim de biraz daha unutulmaya yüz tuttuğunu görüyorduk ama yani sanki bu son gelişmelerden sonra Türkiye'de tabii bunun içine katıyorum. Dünyada söz sahibi olmaya namzet bir ülke yolunda ilerliyoruz ama sanki bu jeopolitik gerçeklik de ABD-İran savaşı ile birlikte biraz daha dünyanın gündemine taşınmış gibi hocam. Doğru mu? Ne dersiniz?
0: Tabii ki Evren Bey, çok önemli bir noktaya getirdiniz. Çünkü jeopolitik yansımalar, uygulamalar, bunun geri dönüşümü jeoekonomik olarak karşımıza çıkacak. Tabii. Jeofinansal yapılanma eğer jeopolitikle desteklenmezse başarıya ulaşılmaz. İşte Türkiye bu süreçte çok etkin bir politika izlediğini görüyoruz. Bakın Türkiye'nin savunma sanayisindeki yaptığı yatırımları bugün bu NATO toplantısındaki yapılacak anlaşmalarla en üst perdeden Türkiye görecek. Ve NATO'nun yetersizliklerini bugün karşılayabilecek bir güç kabiliyeti erişmiş olan bir Türkiye var. İşte bunun verdiği rahatsızlıklar var aslında bakarsanız dünya konjonktüründe Türkiye'ye karşı olan devletlerde ve ülkelerde ve Siyonist anlayışta. Bunun rahatsızlığını bugün bölgedeki güç çekişmesi ve güç dinamikleri üzerinden görüyoruz. Ve Türkiye'nin giderek artan hinterlantının ve güç dinamizminin Afrika'dan Asya'ya, Balkanlara kadar uzandığını gördüğümüzde bunun rahatsızlığını her alanda karşılarına çıkan bir Türkiye gerçeğiyle ve aynı zamanda kazan kazan politikalarıyla gönülleri fetheden bir Türkiye'nin dünyada kabul edilmesinin yarattığı rahatsızlığın bu coğrafyada karşısına çıkan Siyonist devlet üzerinden rahatsızlık duyulduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Yani hocam bugün Milli Muharip Uçağımız Kaan başta olmak üzere işte Hürjet'imiz, Anka 3'ümüz, Aksungur'umuz TUSAŞ tesislerinde yani görücüye çıktı, yabancı heyetlerinde yani evet. İfademi vatandaşlarımız, izleyicilerimiz maruz görsün, ağzının suyu akarak gerçekten izlediğini gördük. Yani birkaç cümle de buna ilişkin edelim. Yani genç mühendislerimiz yani şimdi Türkiye'nin bu noktaya nasıl geldiğini anlattınız ama bunun arkasında

0: Aslında yani onlarca yıllık çok ciddi çalışmalar var. Bunlar da bir günde olmuyor tabii, değil mi hocam?
1: Bakın Evren Bey, Türkiye 185 ülkeye 11 milyar dolarlık ihracat hacmi ve bu 185 ülke içinde %57'si Amerika ve Avrupa'ya, %82 yerlilik oranı ve 3500'ü aşan firmayla beraber yaklaşık yüzlerce yeni projeyi de beraberinde şu anda koymuş ve üretiyor üretim bantlarında.
0: Evet.
1: Ve dünyada 50 tane donanma gemisini üretebilecek kapasitedeki ülke sayısı kaç tanedir? Bugün yeni nesil savaşlar dediğimiz NATO'nun kimilerine göre 3-0, benim 4-0 dediğim süreçte baktığımız zaman yeni savaş teknolojilerine sahip olan dünyadaki en etkin ülke Türkiye olduğu gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda şunu gördü. Büyük hantal uçak gemilerinin artık küçük dronlar karşısında yetersiz kaldığı gerçeğidir. Ve artık dünya ordularının yapılanması değişiyor ve bu dünya ordularının yapılanmasının değiştiği bir dönemden geçilirken Türkiye'nin yerli ve millilik oranında hepsinden daha önemlisi sizin de belirttiğiniz gibi yerli ve milli insan kaynağımızla dün Türkiye'yi ziyaret eden liderlerin şuraya götürelim, görsün buraya götürelim, görsün yerine bugün liderlerin ben Türk savunma sanayisinin üretildiği noktaları görmek istiyorum sözündeki yaklaşımlarına baktığımız zaman Türkiye'nin ulaştığı güç kapasitesini, üretim kapasitesini, özellikle yüksek nitelikli üretim kapasitesini farkında olduklarını söylememiz gerekiyor. Ve şunu da yeni nesil savunma sanayisi ürünleri ve yeni nesil geleceğin ordularının yapılanmasına baktığımız zaman insanlı ve insansız hava araçları artık çok büyük insanlı ordulara ihtiyaç yok. Çok daha az ancak üstün nitelikli mühendis ordular dönemi başladı.
0: Evet.
1: Bu askerler yüksek ateş gücü, yüksek teknoloji gücü ve aynı zamanda yüksek caydırıcılık niteliklerine üstün seviyede karar alıp uygulayabilecek niteliklere sahip olacaklar. Biraz önce siz saydınız. Anka'mız, Kızıl Elma'mız, Kaan'ımız, Aksungur'umuz ve binlerce ürünümüzden dünyadaki kabul edilebilirliğini gördüğümüzde, savaş meydanlarında üstünü ispatladığını gördüğümüzde dünyanın gözünün boşa Türkiye'ye dönmediğini söylememiz gerekiyor.
0: Peki.
1: Ve unutmayalım ki
0: son cümle alayım hocam, buyurun.
1: Henüz daha bu konuda Avrupa'nın henüz daha bu konuda hazırlıkları olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni teknolojiler karşısında önemli bir yetersizliğinin olduğu gerçeği ve Türkiye'nin bu konuda geleceği çok iyi okuyarak önemli bir planlamayı da beraberinde yaptığını söylememiz gerekiyor. Ve artık dünyada orduların yapılanması sadece kara, hava, deniz değil, siber ordular komutanlığı, uzay ve uzay savaşları komutanlığı şekilde beşli komutanlık şeklinde dönüşeceğini söylememiz gerekiyor.
0: Peki.
1: Ve 2030 sonrası orduların yapılanmasına baktığımız zaman Evren Bey, işte Türkiye bu konuda çok çok daha ileride, %40'a yakını insansız sistemlerden oluşacak ve %30'u yapay zeka kaynaklı olacak ve %10'u siber ve uzay sürecini kapsayacak ve %20 de insan kaynaklı bir ordu yapılanmasına geçileceğini söylememiz gerekiyor ve bu toplantı bu anlamda çok çok önemli, çünkü yeni doktrinler, yeni savunma doktrinlerini oluşurken siyasi kararın alacağı kararların uygulanma sürecini de beraberinde getirecektir. Unutmayalım ki biz NATO'yu askeri kanat olarak okuyoruz. NATO aynı zamanda bir siyasi birlikteliktir. Eğer burada siyasi birliktelik bir karar alamazsa askeri kanadının uygulaması pek de mümkün değildir. İşte Türkiye tüm bu süreçleri bağımsız politikalarıyla ulaşmış ve dün kendisine karşı yaptırımların karşısında kendi savunma sanayisine üretim noktasını oluşturmuş ve bugünlere geldiğini söylememiz gerekiyor.
0: Peki. Çok sağ olun hocam. Dünden bugüne şöyle hızlı bir yolculuğa çıktık. İyi de oldu. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş'la birlikte hem NATO zirvesini hem Türkiye etkilerini, Türkiye-ABD ilişkilerini ve yayın sınırlarımız içerisine yansıyan ABD-İran çatışmasında tanıklık ettik. Onu da konuşmuş olduk. Sağ olun hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Devam edelim. Müttefikler Ankara'da programında konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin saha tecrübesinin NATO için stratejik bir kaynak olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Türkiye'nin son 20 yılda oluşturduğu savunma mimarisine dikkat çekti.
2: Türkiye'nin NATO operasyonlarına katkıları son derece büyüktür. Yakın dönemdeki NATO tatbikatları Türkiye'nin kapasitesini göstermiştir. Saha tecrübemiz ittifak için stratejik bir kaynaktır.
3: Türkiye'nin saha tecrübesinin önemine değindi. Somut adım vurgusu yaptı.
2: savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz. Caydırıcılık, eğitimli personel, hazır güçler, entegre hava ve siber savunmalar, siber dayanıklılık, siyasi kararlılık ve irade gerektirir. Ankara Zirvesi'nin en kilit mesajlarından biri, burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında İletişim Başkanlığı Münih Güvenlik Konferansı ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı İşbirliği'nde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programına katıldı. NATO'ya katkının öneminin altını çizdi.
2: Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine dikkati çekti.
4: Ankara'da yapılacak görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
3: Duran, Türkiye'nin NATO'ya katkılarının iyi okunması gerektiğini söyledi.
4: Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bir savunma mimarisi oluşturdu. Bu dönemde Türkiye'nin rolü, stratejik özelliği, operasyonel deneyimi ve Avro-Atlantik güvenliğine yaptığı benzersiz katkı üzerinden okunmalıdır.
0: Yani az evvel gece raporunda konuğumuzla da detaylı bir şekilde konuştuk. NATO ev sahibi yapan Türkiye gerçekten savunma sanayisiyle büyük dikkat çekiyor dünyada. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek de savunma sanayi fuarında STM Genel Müdürü Özgür Güler yüzle konuştu. Mikrofon uzattı. Türkiye'nin çok hızlı ürün çıkartabildiğine dikkat çeken Güler yüz, NATO Türk savunma sanayine olmazsa olmaz diye bakıyor dedi.
5: Evet, 36. NATO Liderler Zirvesi oldukça önemli bazı yan etkinliklere de ev sahipliği yapıyor aslında. Bu yan etkinliklerden bir tanesindeyiz. ATO'da düzenlenen savunma sanayi forumundayız ve bu forumda aslında yerli ve yabancı pek çok savunma sanayi şirketinin genel müdürü yer alıyor. İşte o önemli isimlerden bir tanesiyle beraberiz. STM Genel Müdürü Sayın Özgür Güleryüz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. NATO Liderler Zirvesi kapsamında STM'nin başta istihbarat yazılımı olmak üzere NATO için ürettiği ve proje halinde olduğu pek çok projesi var. Onları dinleyerek sizden başlayalım. Buyurun.
6: Teşekkür ederiz. İlk olarak sizler de NATO Endüstri Zirvesi'ne hoş geldiniz diyebilirim. STM olarak biz baktığınızda ülkemiz aslında NATO'ya en fazla iş yapan firmaların başında gidiyoruz. Şu anda işte istihbarat yazılımı, interfes olarak adlandırılan NATO'nun istihbarat altyapısı yazılımı STM tarafından yapılıyor. Ki 2022 yılında açılan bir ihaleyle biz bunu kazanmıştık. İki parça ihaleydi ve hani bildiğimiz kadarıyla NATO üyesi ülkelerden 85'e yakın firma bu ihaleye girdi. İki ihaleyi de STM kazandı. Onun artık son aşamalarına geldik. Teslimatları hani yapılmak üzere, daha doğrusu son testleri yapılıyor. Ama baktığınızda STM zamanında NATO'nun işte stratejik seviye hava komuta kontrol yazılımı da STM yazmıştır. Başka bir Türk firmasıyla beraber proje yönetim sorumluluğu onlardaydı ama teknik olarak yazılımı biz gerçekleştirmiştik. Entegrasyon çekirdeği yazılımımız var. İlk olarak Afganistan'daki NATO'ya ait farklı ülkelerin komuta kontrol yazılımlarını birbirleriyle haberleştirmek için kurulan bir yazılımdı. Tek kaynak STM'ye verilmişti. Şu anda NATO bünyesinde hala aslında benzer sistemlerin birbirleriyle haberleşmesi için entegrasyon şekilde adı altında kullanılıyor. Ama STM'nin sadece tek faaliyet alanları yazılım değil. Hani konumuz NATO diye NATO'dan devam edecek olursak aslında biz Portekiz için iki tane lojistik destek gemisi yapıyoruz.
5: Efendim, o projelerle ilgili müsaadenizle en çok konuşulan şuydu. Ben hatırlıyorum, projede ilk imzalar geldiği zaman Portekiz tarih boyunca denizciliğiyle, gemi donanımıyla, donanmalarıyla meşhur ve bu kapsamda öne çıkan bir ülkeydi. Böyle öne çıkan bir ülkeye gemi satmamıza dönük bir proje imzalandı, değil mi?
6: Öyle yani, baktığınızda gerçekten bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke ilk hani askeri gemi şey inşaatı sözleşmesi diyebiliriz. O anlamda gerçekten hani kritik ve Portekiz gibi aslında denizcilikle yıllarca bütün dünyaya hükmetmiş, hani hüküm sürmüş bir ülkeye satıyor olmak da ayrıca bir gurur veriyor. Orada da açıkçası hani özellikle Avrupa'nın bütün büyük firmalarıyla beraber bir yarışma halindeydik STM olarak ve en iyi teknik çözümü, en iyi maliyetle sunduğumuz için de o ihaleyi biz kazandık. Yoğun bir şekilde gemi inşaat faaliyetleri devam ediyor. İkinci gemimizin çok yakın zaman içerisinde saç geçmesini yaptık. İnşallah adım adım bundan sonra denize indireceğiz. Sonrasında teslimat faaliyetleri devam edecek Portekiz için, ama başka ülkelere de olan yine askeri deniz inşaatları olsun, işte bir taraftan içerideki iyi sınıfı fırkateynlerimizin inşa faaliyetleri. Milli hücum botumuz yoğun bir şekilde gidiyor. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor.

0: Görüşmeye devam ediyoruz biz de.
1: Peki efendim, şunu da sormak istiyorum. Şimdi 36. NATO Liderler Zirvesi diyoruz. Savunma Sanayi Forumundayız ve savunma sanayine aslında değişen harp ortamı noktasında bir değerlendirme yapılıyor şu anda. Pek çok örneğini de görüyoruz. Farklı ortamlarda artık elektronik harp teknolojisinin özellikle bir değişime uğradığını görüyoruz. Siz bu değişimde Türk savunma sanayinin entegrasyonunu, STM'yi de içine kapsayarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya şöyle çok açık konuşacağım, hani şu anda savunma sanayi forumundayız ama hani Türkiye savunma sanayi gerçekten artık olmazlardan olmaz biri haline geldi hani diyebiliriz. Çünkü buradaki bütün panellerde de hep ortak söylem şu, ya çok hızlı üretmemiz lazım, acil üretmemiz lazım, hep birlikte üretmemiz lazım. Türkiye savunma sanayi şu anda mevcut haliyle gerçekten çok hızlı bir şekilde ürün çıkartabilen, artık çoğu ürünü tamamen üretim aşamasına geçmiş, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamakta kalmayıp aslında çok çok fazla sayıda ülkeye ihracatını gerçekleştirebilen, ürünlerinin birçoğu sahada gerçekten kullanılan, o anlamda hani birebir test edilmiş, sahada kendini ispatlamış ürünler. Çoğu ülkede çünkü hani yapılan ürünlerin sahada birebir kullanılması vesaire falan da söz konusu değil. O anlamda hani şu anki NATO'da da bu panelde de hepimiz hissediyoruz, artık Türkiye savunma sanayine olmazsa olmaz gözüyle bakıyor NATO. Sabah da belli sözleşmeler, işte belli çerçeve sözleşmeleri imzalandı biliyorsunuz. Ama giderek çok daha fazla işbirliği içerisinde savunma sanayimizin, hem bizler çalışacağız, yetkinliklerimizi arttıracağız. Ama bir taraftan da çıktılarımız, ürünlerimiz çok daha fazla ve yaygın bir şekilde kullanılacak diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumunda STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz sorularımızı yanıtladı. Savunma Sanayi Forumunda şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
2: NATO zirvesi kapsamında TUSAŞ'ta da muazzam bir gösteri uçuşu vardı. Milli Muharip Uçak, yani Kaan, görücüye çıktı. Türk savunma sanayi adeta gövde gösterisi yaptı.
3: Artık Ankara semalarında
4: Kızıl Elma, Kaan, Hürjet gökyüzünde havalandı. Çelik kubbe bileşenleri, füze ve radarlar şov yaptı. Türk savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'ta attı. Tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından akşam yemeği ve resepsiyon düzenlendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde düzenlenen programa yerli ve yabancı savunma sanayi şirketlerinin genel müdürleriyle temsilcileri ve çok sayıda askeri personel katıldı. Programda savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği bir fuar alanı da yer aldı. Alanda Milli Muharip Uçak Kaan görücüye çıktı.
1: Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde F-110 motorlarının tedariki konusu da gündeme gelmesi planlanıyor. İşte o motorların tedarik edilmesi durumunda Kaan Milli Muharip Uçağı entegre edilecek.
4: Fuarda roketler ve önleyici hava savunma sistemleri de yer aldı.
1: Fuarda hava savunma sistemleri için de alan açıldı. Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de yer alan Aselsan üretimi Hisar, Siper ve Korkut yan yana sergilendi. Sergide insansız hava platformları da yer aldı. Baykar üretimi Bayraktar Kızıl Elma ve TUSAŞ üretimi Anka 3 yan yana sergilendi.
4: Programda pek çok hava platformunun gösteri uçuşları da yapıldı.
2: İsrail Başbakanı'na kulak verelim. Netanyahu Türkiye'ye F-35 satış konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'a karşı çıktığını söyledi. Ben olsam satmazdım dedi. Amerikan basınına konuştu Netanyahu. Türkiye'ye F-35 satışının Orta Doğu'daki güç dengesini yok edeceğini savundu. Türkiye'nin bölgede agresif emelleri olduğunu öne sürdü. Trump'la bu konuyu telefonda birkaç kez görüştüğünü söyledi. Başkan Trump'la Erdoğan arasında kişisel dostluk olabilir ama bu ABD'nin Türkiye'nin dostu olduğu anlamına gelmez ifadesini kullandı. Netanyahu tek Yahudi devletini yok etmek istediklerini söylüyorlar sözünü savundu. Bundan dolayı Trump F-35'leri satmamalı. Ben olsam satmazdım değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Amerikan basını Netanyahu'nun Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarmasını istediğini iddia etmişti. Bu arada Dışişleri Bakanlığı da İsrail yetkililerin son günlerde Türkiye'ye yönelik o açıklamalarına tepki gösterdi. Asılsız iddiaların koordineli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu ve suç ortakları kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır denildi. Söz konusu çabaların Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikalarıyla istikrarsızlaştırılıyor.

0: Araştırıcı eylemlerini gizleyemeyeceği vurgulandı ve İsrail'e barışçıl politikalar izleme yönünde de çağrı yapıldı. İran'ın eski lideri, bir önceki lideri Ali Hamenei'nin cenaze törenine gideceğiz. Kum kentinde tören devam etti ve cenaze ardından Irak'a götürüldü. Hamenei'nin cenazesi Tahran'da yapılan anmanın ardından helikopterle Kum kentine götürüldü. Şiiler için önemli bir kent olan Kum'da yüz binlerce kişi Hamenei'ye son görevlerini yerine getirmek için sokaklara döküldü. Törenin ardından Ali Hamenei'nin cenazesi Irak'a götürüldü. Necef ve Kerbela kentlerinde de törenler yapılacak. Perşembe günü ise Hamenei'nin cenazesi Meşhed kentine götürülecek. Hamenei'nin İmam Rıza Türbesi'ne ayrılan özel bir alana defnedilmesi bekleniyor. Orta Amerika ülkesi Küba'da ulusal elektrik sistemi diye bir şey yok çünkü çöktü. Ülke genelinde geniş çaplı kesintiler yaşanıyor. Yetkililer ulusal şebekenin tamamen yeniden devreye alınmasının da günler sürebileceğini söylüyor.
1: Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı. Bu yıl 3. son 2 yılda 8. kez ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Devlet elektrik şirketi ulusal elektrik sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu. Kesintinin nedeninin araştırıldığı, tekrar normale dönülmesinin günlerce süreceği belirtildi. Onarım işlemlerinin öncelikle küçük bölgelerde kademeli olarak başlaması, ardından ulusal şebekenin yeniden devreye alınması planlanıyor. Küba'nın günlük enerji ihtiyacını karşılaması için 100 bin varilden fazla petrole ihtiyacı bulunuyor. Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken kalanı ithal ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır elektrik kesintileri, temel gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve para birimindeki sert değer kaybıyla mücadele ediyor. Uzmanlar bu yıl ekonominin %7'nin üzerinde daralacağını öngörüyor.
0: Türkiye ve dünyanın bu koca gündemini 2 saate sıkıştırdığımız gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üsref burada bu stüdyoda olacak. Gelişmelerle, konuklarıyla dünya gündemini konuşmaya devam edecek. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Mersin yağmurlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 21, Van yer yer yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağladığımız çarşamba gününde biliyorsunuz ki NATO zirvesi kapsamında geçtiğimiz gün dolu dolu geçti ve kritik açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili temasları oldukça da dikkat çekti. Tabii ki bunlara, bu başlıkları hepsine bakacağız ama önce sıcak bir gelişme ile başlayalım değerli izleyiciler. ABD İran arasında geçtiğimiz saat diliminde sıcak dakikalar yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırıların ardından ABD ordusu İran'a saldırı başlattığını açıkladı. İran medyasının aktardığına göre Sirik kentinde 7, Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyuldu. Keşm adasında da patlama sesleri yükseldi. Dakikalar içinde ABD ordusundan açıklama geldi. İran'a karşı güçlü bir dizi saldırı başlattık denildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe gösterildi. ABD ordusu İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir ifadelerini ayrıca kullandı. Hürmüz Boğazı'nda Katar ve Suudi Arabistan'a ait gemiler hedef alınmış. ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu, hatırlayacaksınız. Şimdi tabii konuklarımıza da bu gelişmeleri konuşacağız elbette ki. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek ve terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizlerle. Değerli konuklarım, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Nurdan Hanım.
2: İyi yayınlar.
0: Bülent Sağ olun. Hanım. Çok teşekkürler. Değerli konuklarım, şimdi kritik NATO zirvesi tabii ki ilk günü sona erdi ve saat itibariyle baktığımızda da artık ikinci güne girmiş bulunmaktayız. Çok önemli bir gündü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi, keza ön plana çıkan bir gelişmeydi. Açıklamalar dikkat çekiciydi. Tabii ki o konuya evrileceğiz ama ilk olarak şuna dikkat çekelim. Siz de az önce aktardığımız haberi izlemişsinizdir. Zaten haberlerden, ajanslardan siz de takip etmişsinizdir. ABD Başkanı Trump NATO zirvesi için Ankara'da ama ABD ile İran arasındaki duran süreç yeniden alevlendi bu kritik gündemde. İran'da patlamalar yaşanıyor. NATO zirvesi olurken ABD'nin İran'a karşı bu adımı ne ifade ediyor diye sormak isterim. Sayın Berdibek, sizinle başlamak istiyorum. Neler söylersiniz konuyla ilgili? Buyurun, söz sizde olsun.
1: Ya aslında böyle dönemsel anlamda kısa molaların olacağını ve ama savaşın daim olacağını zaten ilk günden itibaren söylüyoruz. Sonuçta bu savaşta bir galip gelmediği sürece bu savaşın bitme ihtimali yok. Ne ABD İsrail tarafı da ne de İran tarafı bu savaştan bir şekilde galip gelemedi. İki taraf da istediğini alamadı. Şimdi bu istediğini alamadığının yanı sıra mesela ABD ilk 4

0: hedefle girdi İran'a biliyorsunuz. Önce rejimi felç etmek, İran'ın nükleer etkinliğini sona erdirmek, İran'ın balistik füze kapasitesini sınırlandırmak ve vekil güçleriyle olan ilişkilerini sınırlandırmak. Bunların hiçbirini yapamadığı gibi İran bir şekilde hayatta kaldı. Maçı en azından berabere bitirdi. Fakat masada gördüğümüz tabloda İran neredeyse bütün maddelerde çok ciddi bir üstünlük elde etmiş gibi duruyor. Hatta ben o 300 milyar dolarlık maddeyi görünce hakikaten inanamadım. Yani ister Körfez ülkeleri versin, ister ABD versin, ister başka yollarla ödensin, ne olursa olsun benim gözümde o 300 milyar dolarlık yapılandırma parası bir şekilde savaş tazminatı demektir. Bu savaş tazminatı demek de ABD ve İsrail'in bir şekilde kaybetmesi demektir. Zaten benim gözümde de anlaşmayı veya mutabakat zaptının bir şekilde anlaşmaya dönüşemeyeceğinin önündeki en önemli engel de bu. Çünkü İran masadan çok kazançlı çıkıyor. İran'ın masadan çıktığı, kazançlı çıktığı her denklem bize savaşı geri getirir. Çünkü yani bu ABD ve İsrail istediğini alamadığı sürece bu savaş devam edecektir. Hatta ABD ve İran anlaşsa bile İsrail için İran'ın nükleer tehdidi olduğu gibi yerinde duruyor. İsrail için İran'ın balistik füze kapasitesi olduğu gibi yerinde duruyor. İsrail için İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkileri olduğu gibi yerinde duruyor. Bu üç madde olduğu sürece Ortadoğu'da savaş bitmez. İran ve İsrail arasında da bir savaş bitmez. Bu saldırılar da biraz da bunu gösteriyor. Umarım sadece anlaşmayı zorlayacak, yani bir şekilde anlaşmayı dayatacak saldırılar olsun.
1: Gerçekten alevlenmesin. Yani bu kritik gündemde, özellikle zaten sona erdiğini düşündüğümüz dönemde de alevlenmesi her şeyi baştan sarmaya, daha da kötüsünü de yaşamamıza neden olacaktır. Öyle değil mi Sayın Berdibek?
0: Evet öyledir. Yani bundan ama Kasım sonrası süreçte, yani bence meseleyi durduran şey Kasım seçimleri. Ben her halükarda zaten ilk hep söylediğimi tekrar söyleyeyim. Ben savaş bekliyorum yani.
1: Anladım. Evet, şimdi Sayın Atasever, size de sormak isterim. ABD ordusu da açıklamasında İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir dedi. Peki ne olmuştu Hürmüz Boğazı'nda ve Suudi Arabistan'a ait gemilerin hedef alınmasından ABD İran'ı sorumlu tutmuştu, hatırlayacaksınız. Şimdi ne bekleniyor? Evet, Sayın Berdibek ifadelerini kullandı. Çok da tabii ki olumlu ifadelerde değildi belki, ama gerçekleri de görmemiz de gerek. Şimdi tablo nasıl gözüküyor? Baktığımızda NATO zirvesi devam ediyor. Şunu da hemen aktarayım değerli izleyiciler. Son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Editörümüz Sayın Elif arkadaşım da onları aktarıyor hemen. Ben de okumak istiyorum. Bender Abbas'ta patlama sesleri devam ediyor. Yani patlamalar yaşandı derken aslında şu an itibariyle, an itibariyle de devam ettiğini de söyleyebiliriz. Hani 6 patlama sesi duyulmuştu Bender Abbas'ta, ama an itibariyle devam ettiğini de söyleyebiliriz. Dileriz ki gelişmeler olumlu yönde evrilir. Neler söylersiniz Sayın Atasever? Size bırakayım şimdi sözü.
2: Tabii Nurdan Hanım, şimdi öncelikle olarak kıymetli hocama bir selam vereyim. Bildiğiniz gibi İran konusunda gerçekten yakından çalışan bir uzman. Bu çerçevede de zaten hocamın açıklamış olduğu bu, bilhassa bölgeler işte Keşf, Şirik ve Bender Abbas gibi alanlar da bildiğiniz gibi bu tankerlerin geçiş alanlarına çok yakın yerler ve İran etki üretmeye çabaladığı alanlar. Bildiğiniz gibi bütün gün biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO toplantısındaydık zaten. Habertürk ekranlarında da olsun, diğer ekranlarda da olsun. Çok fazla sayıda yayına katılıp ve aklımızda hep bir soru işareti var Nurdan Hanım. İran meselesi NATO gündemine gelecek mi, gelir mi derken de içeride konuşulan konularda da zaten İran meselesinin bir şekilde gündeme getirildiğini de duyduk. Trump'ın bizzat kendi ağzından da hala NATO'ya kızgın olduğunu, İran'da ihtiyacı olmadığını tırnak içinde, ama buna rağmen NATO'nun kendisini yalnız bıraktığını, daha hiçbir şey söylemeden hayır dedikleri yönde şikayete başladığını gördük. Yani aslında her ne kadar NATO daha ziyade işte bu Rusya-Ukrayna meselesine biraz daha, silah savunma sanayi meselesine biraz daha yoğunlaşacak olsa da hala buradaki bu çatışmanın gölgesi, işte bu gecede de olduğu gibi NATO dahil bütün uluslararası meselenin üstünde bir gölge oluşturuyor. Şimdi bu anlamda ne şey sormuştunuz, ne olmuştu, ne olacak diye sormuştunuz. Evet, evet. Yani burada da defaatle aslında biz böyle inişli çıkışlı bir dönem gördük. Yine tankerlere yönelik olarak bir saldırı olduğunu tahmin ediyoruz. Suudi Arabistan meselesini az önce belirttiniz. Yani burada Körfez ülkendeki parçalanmışlık konusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada farklı bir tavır alması, İsrail'e biraz daha yanaşıyor olması, benzer biçimde bütün bunların karşısında bir İran. Ki şimdi şunu da gözden kaçırmamak

0: unutmamak lazım. Burada aslında bir dini ayrılığında olduğunu unutmamak gerekiyor. İran çok uzun zaman burada biliyorsunuz 15-20 yıl bir Şii hilali meselesini gündeme getirdi. Bir yayılmacılık meselesini gündeme getirdi. Yani bu kapsamda da Suudi Arabistan'la aralarında çok iyi olmadığını söylemek gerekiyor. İran Hürmüz Boğazı'nda defaatle hatırlayacaksınız. Daha önceki bütün müdahalelerinde de zaten hep şunu yapmaya çabaladı. Hürmüz Boğazı'nda kontrol benden sorulur. Benim haberim olmadan buradan herhangi bir tanker geçemez. Ki hatırlayacaksınız burada bu bir şeyin Umman'ın tam biraz karasuların içinden tankerlerin geçilmesine yönelik yine galiba sizin yayındaydık o gece. Yine buradan bir tankerleri geçirmeye çalışmışlar ve İran bu tankerlere de müdahale etmişti. Arkasından da Amerika Birleşik Devletleri'nin yine bu Keşmir, Şirik ve Bender Abbas'a yönelik olarak saldırılarını görmüştük. Buradaki radar üslerine veyahut da İHA SİHA tesislerine bunları yöneten bir takım askeri kuvvetlere saldırıları gerçekleştirmişti. Bugün de aslında ben aynı kapsamda bunun okunması gerekiyor. Yani aslında burada hocama katılıyorum ben. Bu herhangi bir şekilde kapanmış, bitmiş bir mesele değil İran konusu. Şimdi tekrar mutlaka gündeme gelecek. Seçimleri dedi hocam belirtti. Ben de biraz daha ekonominin toparlanması, NATO işinin biraz daha belli olması, seçimler ki yani bütün dünya neredeyse NATO meselesine kilitlenmiş durumda. Çünkü aslında İran, Rusya da dört gözle bu NATO toplantısını bekliyordur. Burada bir tekrar birlik mesajı mı verilecek yoksa parçalanmış bir NATO biraz daha İran için, Rusya için işleri kolaylaştıracaktır. Bunu da söylemek lazım. Yalnızlaşan da bir Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da görmek gerekiyor. Ve bu çerçevede İran'ın hala psikolojik üstünün kendisinde olduğuna, Hürmüz Boğazı'nda kendisine haber verilmeden herhangi bir tankerin gelip geçemeyeceğini halen vurgulamakta. Yani burada dikkat ederseniz tekrar bir çatışmaya girmeye hiçbir şekilde çekinmiyor ve benzer biçimde de burada gücünü sergilemeye bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar her bir bu saldırıda ağır bir bedel ödediğini düşünüyoruz. Ya yani bu hep Nurdan Hanım konuşuyoruz. Bu hava saldırılarında İran nasıl bir hasar alıyor? Yani bunu çok görmüyoruz biz.
1: Görmüyoruz
0: Ne
1: tabii.
0: tarz hasarlar alıyor? Evet yani bu anlamda da İran yine de hiçbir şey olmamış gibi burada üstün olan el, psikolojik anlamdaki
1: Peki
0: üstünlüğü
1: Sayın
0: koruyarak da
1: Berdibek'in de
0: saldırısına
1: söylediği
0: devam
1: gibi,
0: ediyor.
1: çok özür diliyorum. Sayın Berdibek'in de
0: Buyurun.
1: söylediği gibi aslında İran'ın bu savaşta üstünlüğünün olması, sanırım yanılmıyorsam Berdibek onu ifade ettiniz, öyle değil mi? ABD'nin bu İran'ın üstünlüğünü görüp de bir nevi bu üstünlüğü aşağı çekmesi yönündeki durumlardan da olabiliyor mu bu saldırı? Size katılır mısınız? Öyle Sayın Berdibek değil mi? Öyle anlamıştım ifadenizi.
2: Ya ben evet şey yani bir şekilde yani yani İran teknik anlamda ABD ve İsrail'le
1: Tabii gördüğümüz
2: çarpışamaz
1: bu.
2: mantıksal bağlamda. Ancak bir şekilde hayatta kalabiliyor ve hayatta kaldı. Zaten önemli olan da buydu. Bir de anlaşma maddelerinde de hayatta kaldığı için de bunu anlaşma maddelerine dayattığı için böyle bir sonuç
1: Yani
2: çıktı. Buyurun
1: ABD'de
2: Burak
1: tabiri
2: Hocam.
1: caizse bu kışkırtmış olabilir mi Sayın Atasever?
0: Yani şunu söylemek lazım. Ben de hocama katılıyorum o noktada. Tabii orada bir de şöyle bir durum da var. Yani teknolojik anlamda da herhangi bir şekilde başa çıkamaz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri tek başına değil burada. İsrail de korumak zorunda, Körfez ülkelerini de korumak zorunda. Eğer bunlar olmasaydı gerçekten kaba güç olarak da şunu kabul etmek gerekiyor. Amerika gerçekten dünyanın en büyük askeri güçlerinden bir tanesi. Burada çok İran'ı dinler miydi? Yani eğer İsrail'i korumak ya da Körfez ülkelerini korumak güdüsünde de bulunmasaydı, buralara taahhütler vermemiş olsaydı bu anlamda bu savaş çok daha farklı seyredecekti diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Ki biz hep İran'ın cevap olarak buradan geçen tankerlere, Körfez ülkelerine ve hatta İsrail'e yönelik saldırılar yapmakta olduğunu görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki yumuşak karnında bunlar olduğunu görmek gerekiyor. Ben bu anlamda da işte İran'ın her ne kadar biz psikolojik bir üstünlüğünden bahsediyor olsak da buradaki asıl meselenin vuracağı hedeflerin veyahut da Hürmüz Boğazı'nı bu şekilde kapatıyor olmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin üstündeki ekonomik etkilerini ve bu müttefikler, tırnak içinde söyleyeceğim, müttefiklerle olan ilişkilerin etkilerini görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi gelelim tabii ki gündemimize, kritik güne. Yani Trump ve Erdoğan'ın buluşması çok tabii ki dikkat çekti. Özellikle bu NATO zirvesinde F-35 ve katsa yaptırımları da haliyle gündemdeydi. Yani hem uzun süredir görüşülen konular ele alındı, hem de sıcak bir görüşme yaşandı NATO zirvesinin ilk gününde, yani dün artık diyebiliriz. Bu görüntüleri nasıl değerlendirmek gerekir? Özellikle baktığımızda o fotoğraf karesinde, daha doğrusu videoda Sayın Erdoğan'ın görüşmelerde şöyle bir ifadesi vardı. Oldu bu iş gibi der gibi. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle söz sizde olsun Sayın Berdibek.
2: Şimdi şöyle düşünün, biz Cumhurbaşkanımızın şöyle bir şey vardı. Önce Suriye'de bir kriz vardı ve bu krizden istediği sonucu alması gerekiyordu. Burada Trump'la bir uzlaşı içine girdi. Onu gördük bir şekilde. Diğer alanlarda da Trump'la bir uzlaşı alanı kademeli bir şekilde oluşmaya başlayınca bizim bu NATO zirvesinden beklentimiz daha...
1: Evet. Sayın Berdibek, hatlarda sıkıntı mı oldu? Sesimiz geliyor mu Sayın Berdibek? Sayın Atasever, sizinle devam edelim mi? Sayın Berdibek'e sormuş olduğum soruyu, ki zaten soracaktım. Nasıl değerlendirirsiniz Trump'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesinde bugün zirvenin ilk günündeki ikili görüşmeyi?
0: Yani şunu söylemek lazım Nurdan Hanım, yakından takip ediyoruz zaten biliyorsunuz ki bu anlamda pozitif bir havanın estiğini söylemek lazım. Özellikle Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar zaten bekleniyordu. Bir takım sürprizlerden bahsediyoruz ki bu Katsa meselesi bildiğiniz gibi zaten bizim için son derece önemli. Haksız biçimde yapılmış bir yaptırımdı Türkiye'ye karşı ve bunu bugün kaldıracağını işin doğrusu açıkladı. Hatta bu işi biraz daha arkasındaki işte Hegseth gibi ve Rubio gibi bir takım isimleri de devrettiğini de gördük. Yani bu anlamda eğer kongreden böyle bir karar çıkmayacağını düşünecek olsa ki bunun kongrede tartışılacağını da unutmamak gerekiyor. Bu anlamda biraz daha sanki Trump emin bir biçimde bundan bahsetti. Ve çok da böyle F-35 meselesine niye vermeyelim ki gibi enteresan da bir yanıt verdi. Yani bunun parası ödenmiş. Biraz daha biz Trump'ın işi hep böyle bu işlere pragmatik baktığında unutmamamız gerekiyor Nurdan Hanım. Yani bu anlamda da aslında biraz pozitif geçtiğini söylemek lazım. Tabii şunu da unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda gerçekten Türkiye'ye son derece ihtiyacı var. NATO'nun ikinci büyük gücü.
1: Tabii.
0: Hali hazırda şunu gözden kaçırmamak lazım. Her ne kadar işte Avrupa tarafından zaman zaman işte Türkiye'ye karşı bir takım kamplaşmalar söz konusu oluyorsa, bilhassa Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselesinde. Bu anlamda da bütün bu NATO'nun içindeki çatlakları kapatacak olan, bunları bir araya getirecek olan ülkenin de Türkiye olduğunu unutulmaması gerekiyor. Ya bu anlamda hep söylüyoruz Avrupa'da bildiğiniz gibi hazır bir ordu yok, çatışma deneyimi yok, benzer biçimde silahları yok, bir savunma sanayisini henüz oturtabilmiş değil ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ne kadar güvenip güvenemeyeceğini görmüş oldu. Ya bugün yine Trump'ın ağzından biz İngiliz Başbakanı'yla alakalı enteresan bir takım ifadeler duyduk. Burada bu İngiltere-Amerika çatışmasını unutmamak gerekiyor benzer biçimde. Ya ben bugün bütün yayınlarda şunu söyledim, oradaki konuştuğumuz uluslararası medya ya bulunan arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Bütün ülkeler cebinde farklı bir ajandayla gelmiş
1: Tabii.
0: durumdalar. Yani burada
1: Evet.
0: bir birlik beraberlik meselesinden bahsedemiyorsunuz. Farklılaşan hedefler çok konuşuldu. Amerika Birleşik Devletleri sürekli artık yeni bir rakip olarak Çin'i NATO'ya kabul ettirmeye çalışırken bildiğiniz gibi bütün Avrupa üyeleri, Avrupa'daki ülkeler, NATO üyeleri hep böyle bir Rus hayaleti hala üstlerinde dolaşıyor. Yani bugün Finlandiya Başbakanı ile böyle bir görüşmeler oldu. Bir ona şahitlik ettim ben. Nükleer silah meselesi sorulunca ki Finlandiya tarihinde ilktir. Geçiştirdi soruyu adam. Yani yanıt bile vermedi. Bu çerçevede aslında ne kadar hazırlar ne kadar değiller çok çok iyi biliyorlar. Ve bunun içinde bu NATO'yu da o biraz ortalığı toparlayacak olan bir Türkiye. Bunun etkilerini yarın daha yakından takip ediyor olacağız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Daha yakından bir şey olacağını ben düşünüyorum. Türkiye'nin daha birleştirici bir rol oynayacağını burada düşünüyorum. NATO'nun önümüzdeki dönemde biraz daha kaderinin bu iki büyük güç, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından, NATO'nun birinci ve ikinci ordusu tarafından aslında, büyük ordusu tarafından belirleneceğini ben işin doğrusu düşünüyorum. Ancak tabii burada çok sayıda mesele var. Rusya-Ukrayna meselesi var. Bu
1: Çok.
0: gece tekrar Hürmüz bizi bir hatırlattı. İran bir kendisini hatırlattı diye
1: Hatırlat.
0: düşünüyorum. Bu mesele hala gündemde. Ve benzer biçimde burada tedarik meselesi, savunma sanayi konusu, işte ortak bir geleceğin nasıl şekilleneceği, yeni bir doktrinin nasıl oluşturacağı 3.0'dan bahsediyoruz biliyorsunuz. Bu 3.0 konusunun yani bu Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer gelişen tehditler, çoğalan ve genişleyen tehditler karşısında NATO'nun nasıl bir tekrar bir araya geleceği ki 1.0 bildiğiniz gibi Soğuk Savaş dönemi, 2.0 bildiğiniz gibi bu terörle mücadele adı altında
1: İşte yeniden
0: Afganistan'da,
1: bir
0: Irak'taki 3'te yeni bir tanımlama yapılacak ve burada Türkiye'nin aslında yine bir ve NATO tarafından da kullanılmaya başlanan 360 derecelik bir bakış açısına NATO tekrar haiz olabilecek mi? Tekrar ortak bir hedef uğrunda bir araya gelinebilecek mi? Çok sayıda çatlağı Türkiye şöyle bir bütünleyip derleyip toparlayabilecek mi? Yarın bütün bu meselelerin
1: göreceğiz.
0: cevabını
1: Yarın
0: göreceğiz diye
1: daha
0: düşünüyorum.
1: kritik aslında baktığımızda ülkeler
0: Doğru.
1: açısından da o çantasında tabir ettiğimiz meseleler ülkelerin hani bugünkü görüşmeler Türkiye açısından da çok önemliydi elbette ama yarın genel dünya genelinde daha doğrusu NATO zirvesi, NATO üyeleri ülkeleri açısından önemli gündemler olacak. Herkes çantasındakini çıkarıp artık sunmaya başlayacak. Bakalım nasıl yaşanacak. Neyse ki bugün siz daha yerinde takip ettiniz. Böyle kazasız belasız atlattık. Önemli olan da oydu bir taraftan. Güzel geçti. Gerilimli bir ortam değildi. Sayın Berdibek tekrar hoş geldiniz. Tabii ki internetin
0: Hoş bulduk.
1: handikapları olabiliyor. Böyle hatlar kesiliyor. Söz sizde olsun. Yine tabii ki sorumu yöneltmiş olayım. Bugünü nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Erdoğan ve Trump ikili görüşmesindeki karelerde, fotoğraf karelerinde, beden dilinde de çok tabii ki konuşacağımız meseleler var. Buyurun söz sizde olsun.

0: bizim 1949'dan itibaren NATO'ya verebileceğimiz, yani bunu üzülerek de söylüyorum açıkçası, verebileceğimiz tek şey askeri anlamda canımızdı. Biz 1949'da Kore'ye gittik, Kore'de canımızı verdik ve NATO üyesi olduk. Bizim bunun dışında açıkçası o denklemde verebileceğimiz çok bir şey yoktu. Fakat biz ordu bağlamında güçlendik. Şu anda NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Trump'ın sıklıkla vurguladığı, özellikle şey yaptığı yıpranmamış ordu meselesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ordunun üzerine biz de savunma sanayindeki atılımlarımızla bunu bir şekilde birleştirdik. Biz 2004'te de NATO ev sahipliği yaptık, 2026'da da ev sahipliği yaptık. Sadece aradaki rakamlar bile bizim 2026'daki NATO zirvesinden ne kadar yol aldığımızı, ne kadar talepkar olduğumuzu zaten gösteriyor. Normalde yerli sanayi bağlamında, savunma sanayi bağlamında konuşuyoruz tabii. %20'nin altındayken bu rakam neredeyse %80'in üstüne çıktı. Bizim 2004'te İHA'mız, SİHA'mız yokken şu anda İHA'mız, SİHA'mız var. Biz 2004'te herhangi bir şekilde motor üretemiyorken şu anda motor üretiyoruz. NATO 3.0 dediğimiz şey zaten hibrit sistemler. Bu hibrit sistemlerin de en önemli aracı şu anda kullanılan SİHA'lar ve İHA'lar. Ve biz bunun dünyadaki en önemli üreticilerinden biriyiz. Ayrıca bizim Türkiye'de bağlam olarak enerji ve lojistik koridoru olarak zaten bir işlev görüyorduk. Bence bundan sonra NATO'nun gövdesine de oturabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Trump'la kurduğumuz ilişki bir şekilde bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın halinden de, Trump'ın vücut dilinden de anladığımız şey, iki liderin son derece iyi anlaştığı ve son derece iyi anlaşmanın sonucunda da 2017'den beri bize uygulanan katsayı yaptırımlarının kaldırılması. Katsayı yaptırımlarının kaldırılmasının şöyle bir özel önemi var. Trump zihninde, o 2017'de zihninde Türkiye'yi Rusya, İran ve Kuzey Kore kategorisinde bir yere oturturken şimdi buradan bir ayrıştırma rolüne gidiyor ve bir müttefiklik alanı açıyor kendisini bize ve biz bu müttefiklik alanı içinden bizim F-35'lere çok mu ihtiyacımız var? Ben teknik anlamda ambargoların ülkelerin yerli ekonomisine çok fazla katkı sağladığını düşünen bir adamım. Çünkü İran'da bunu gördük. İran mesela balistik füze kapasitesinde hakikaten kendi sermayesine güvenerek yaptı. Bence bu F-35'lerin bize uzun süre verilmemesinin ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz kendi uçağımızı üretmeye başladık. Ancak F-35'lerin bize bir zararı olmaz. Biz NATO dışı tehditlere F-35 ile cevap verebilirken kendi bağımsız politikalarımızı güderken de kendi uçağımızı yapma hüviyetine kavuşacağız. Bu katsayı yaptırımlarının kaldırılması biraz da bunun önünü açacak. Bizim dünyanın her alanında, dünyanın her ülkesiyle savunma sanayi alanında işbirliğimizin önünü açacak. Çünkü katsayı yaptırımları bir şekilde diğer ülkelerdeki veya savunma şirketlerinde Türkiye'nin imajını olumsuz bir şekilde etkileyebiliyordu ve insanlar bir şekilde Türkiye ile anlaşma yapmaktan çekinebilirdi. Ancak bundan sonraki süreçte bu katsayı yaptırımlarının kaldırılmasıyla Türkiye zaten savunma sanayisini görücüye çıkaran bir ülke olarak daha önemli bir vitrin elde edecek ve bunun yansımalarını NATO zirvesinden hemen sonra da bence göreceğiz.
1: Evet, şimdi Sayın Atasever, siz neler söylersiniz? Özellikle şöyle bir soruyu da yöneltmek istiyorum her iki konuğuma da. Vaktimiz var, şu anda var, bir saate baktım da. Sayın Atasever, özellikle bu uçakların, yanılıyorsam lütfen düzeltin, kullanımı bize verilse de, daha doğrusu bu yaptırımlar kalksa da, Türkiye'ye ABD tarafından verilse de, yine diyelim ki başka bir ülke bize saldırdı. Biz yine bu uçakları kullanmada ABD'de izin mi almamız gerekiyor tabiri caizse? Yani kafamıza göre kullanma durumu da olmuyor, öyle değil mi bu uçakları?
2: Nurten Hanım, bu kill switch denilen bir efsane aslında. Yani hani bir anda
1: biraz tuhaf geliyor da kulağa, o yüzden sormak istedim.
2: Evet. Yani şunu söyleyelim. Burada tabii ki böyle bir anlaşmaya imza atmazsınız. Zaman zaman bunlar Türkiye üzerinde denendi tabii, bunu unutmayalım. Yani Almanya'dan verilmeye çalışan Leopard tanklarının belli coğrafi bölgelerde aslında terörle mücadele kapsamında kullanılmaması gibi enteresan bir takım NATO müttefiklerimiz tırnak içinde tarafından bize bu şekilde bir takım dayatmaları biz gördük. Ama tabii ki Türkiye böyle bir anlaşmaya imza atmayacaktır. Bu son derece, hele geldiğimiz düzlemde son derece biraz akıl dışı bir şey. Yani bununla, bu tarz iddialar genellikle sosyal medyada dillendiriliyor. Böyle bir durumun olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü yazılım anlamında da bu arada Türkiye'nin bu sistemlerin Ar-Ge'si içinde bulunduğunu unutmamak lazım. F-35 ilk geliştirilirken, yani yalnızca orada bir

0: teknik aerodinamik anlamda değil, elektronik anlamda da Türk firmalarının işin içinde olduğunu unutmamak
1: Evet.
0: gerekiyor. Yani aslında bu çerçevedesinde bir şekilde o kodlarda haiz olmanız, yani bu silah anlaşmalarında dikkat edilen bir özelliktir. Bütün kodları vermeyebilir, ancak bu şekilde uçağı durduracak, stop
1: Değil mi?
0: ettirecek
1: Pin
0: veyahut da
1: koduyla
0: havada
1: falan
0: kapatacak.
1: çalışan uçaklardan bahsediyoruz.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Bilgisayar
0: Yani bu da...
1: gibi aslında.
0: Evet, aslında bu bir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten denediği, ancak tabii ki bunu satın alan ülkelerin son derece büyük tepkisiyle karşılaşılan, hatta uluslararası medyada buna benzer bir takım haberlerin çıktığını biliyoruz. Ve bunun sonucunda da bunun tabii ki değiştirilmesine gitti. Çünkü bildiğiniz gibi F-35 çok sayıda firmanın ve ülkenin ortak girişimi. Bunun unutulmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda da tabii ki bu savunma anlaşmalarının satır satırına, noktası noktasına, virgülü virgülüne bir şekilde incelendiğinin de unutulmaması lazım. Bu şekilde uçaklar almanız sizin bağımsızlığınızı kısıtlayacak, sizin askeri operasyonelinizi kısıtlayacak ve hedef seçmenizde engel olacak şekilde olursa tabii ki böyle bir şeye imza atmazsınız. Bu
1: Evet.
0: son derece mantık dışı bir hareket olur. Bir de
1: Evet.
0: şunu unutulmaması lazım. Yani ben burada F-35 uçakların verilmesi tabii ki son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten yani kendisi belirtti Trump'la görüşme sırasında 5 adet uçağın teslim edilmesi yönünde. Biliyorsunuz bu var. Ben orada hep aslında biraz da esprile karışık şunu söylüyorum. Uçakları vermesinler ama biz o Ar-Gep programlarının içinde mutlaka bulunalım. Yani bizim kendi savunma sanayimize nasıl etki ettiğini Kaan
1: Evet.
0: uçaklarında başta olmak üzere zaten bir şekilde görüyoruz. Siz de bir şekilde öğreniyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben hep bunun bu arada bir beysini görmüyorum. Çin'in kopyalama teknolojisiyle kopyaladığı orijinalinden daha ileri gittiği bir dönemi konuşuyoruz artık. Bunun da unutulmaması gerekiyor. Yani bir şekilde burada bu Ar-Ge programların içinde bulunduğunuz sürece sizin kendi firmalarınızın da bunları öğrendiğini ve daha çok geliştirdiğini unutmamak gerekiyor. Bu çerçevede varsın F-35'i vermesin. Ben tekrar espriyle söyleyeceğim. Tabii ki vermeleri iyi olur. Parası ödenmiş uçaklar ve bizim de ihtiyacımız var. Ancak burada Kaanların biraz daha hızlandırılması, motorların teslim edilmesi meselesini ben biraz daha önemli olduğunu işin doğrusu düşünüyorum. Tabii ki bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusu da biraz hakkımız olan uçakların verilmesi yönünde ve birilerinin sinir ucunu çok kaşıyor olmasını da unutmamak lazım. Yani Netanyahu denilen
1: Evet,
0: savaşçısının
1: evet.
0: Trump'ın
1: Netanyahu
0: sabah
1: zaten
0: izlediği programa çıkıp
1: F-35 konusunda tepkili.
0: tabii.
1: Yani
0: Tabii.
1: onu da biliyoruz özellikle.
0: Tabii.
1: Onu da vurgulamış olalım.
0: Yani
1: Buyurun.
0: ellerindeki tek silahı almış oluyorsunuz. Buradan hanım, bunu unutulmaması lazım. Ne bir deniz gücü olan ne bir kara gücü olan, yalnızca hava gücüyle işi idare etmeye çalışan bir İsrail'den bahsediyorsunuz. Şimdi sizde de aynı uçaktan olsa bu üstünlüğü de gitmiş olacak.
1: Evet.
0: Bunun da unutulmaması gerekiyor
1: Evet.
0: gerçekten. Ve F-35'ler meselesi de aslında Hürmüz Savaşı boyunca da tartışıldı. Neden görmedik F-35'leri vesaire düşürülen uçaklar var yine. Bu çerçevede dediğim gibi biz mutlaka burada bir tekrar geliştirme programına gideceğiz diye düşünüyorum. Tabii bundan
1: Evet.
0: daha ziyade Trump'ın biraz işlere ticari anlamda yine pragmatik anlamda baktığını unutulmaması lazım. Bu %5, %3,5 konusu bugün emin olun Ankara'da en fazla konuşulan konuydu. Yani
1: Doğru.
0: hem medyanın içinde hem de orada. Burada da Trump bu çerçevede bir askeri anlaşmalar yapma yoluna gidecektir. Bu arada bunun karşılıklı olduğunu söylemek lazım. Türkiye'nin de cephane anlamında, tedarik anlamında son derece Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışmakta olan firmaların olduğunu unutmamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne satış yapan diyeyim, düzelteyim. Firmaların olduğunu unutulmaması gerekiyor. Başta 155 milimetrelik bir takım işte cephanelerin olduğunu. Ve şunu da unutmayın, Nurdan Hanım son derece önemli.
1: Evet.
0: Burada uçaklar kadar önemli bir diğer mesele de, onu da söyleyip kıymetli hocama ben sözü bırakayım.
1: Evet.
0: Ukrayna Savaşı'nda harcanan cephane, benzer biçimde Hürmüz Boğazı'nda harcanan o hava savunma sistemleri, bunları yerine koyma çabası. Şimdi
1: Evet.
0: Amerika'nın elinde yok ki Avrupa'ya versin. Bu anlamda
1: Evet.
0: Avrupa'nın bunları bir yerden tedarik etmesi lazım. Bu da bu ülkede Türkiye. Bu çerçevede ben bugün NATO
1: Evet.
0: toplantısında şunu da söyledim. En rahat ülke Türkiye. Onu söylemek lazım.
1: Evet. Sayın Berdibek, süremizin sonuna geldik ama bir iki cümleyle de toparlayın, noktalayalım, olur mu? Bir iki cümle
0: Ya,
1: rica edeceğim.
0: hocam zaten gerekli çerçeveyi çizdi. Yani biz şu anda işte 2035'e hazırlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Bu anlamda savunma sanayi yaptırımları yapmaya da müsait bir zeminimiz var. Dolayısıyla bu özellikle 2035'teki %5'lik gayri safi milli hasılanın %5'ini savunma harcamalarına yansıtma konusunda Türkiye'nin elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki sürecin de lehimize olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Atasever, Sayın Berdibek. Değerli katkılarınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. İyi geceleriniz olsun.
0: İyi
1: İyi
0: geceler
1: yayınlar.
0: efendim. Uzanalım.
1: Sağ
0: Hocama
1: olun.
0: da iyi geceler.
1: Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Evet, değerli konuklarımızı tabii ki NATO zirvesini ve yine ABD'nin İran'a saldırılarını konuştuk. Sorularımızı yönelttik. Kritik cevaplar vardı elbette ki. Bakalım süreç nasıl

0: nasıl olacak? Son gelen bir gelişmeyi aktarayım. Sonra diğer tabii ki özellikle NATO zirvesindeki haberlerimize devam edeceğiz. ABD'li yetkili Reuters'a bir açıklamada bulunmuş gelen bilgilerde ABD'nin İran'daki saldırıları İran hava savunma sistemlerini, kıyı gözetleme sistemlerini, gemi savar seyir füzelerini ve İHA fırlatma alanlarını hedef aldı diye bir açıklama var. Gelen gelişmeler bu şekildeydi. Elbette ki gelmeye devam edecektir. Bize aktaracağız. Evet, ve dönelim tabii ki Türkiye'deki kritik zirveye. Dünyanın gözü kulağı burada. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'de dünya liderleri de ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyona katılan konukları kapıda tek tek karşıladı. Samimi sohbetlerin ve sıcak görüntülerin ortaya çıktığı anlarda da liderler akşam yemeğinde bir araya geldi.
1: Samimi sohbetler, gülen yüzler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte konuklarını tek tek karşıladı. Beştepe liderlere ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO liderleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Erdoğan çifti tüm misafirleri Beştepe'de tek tek karşılayarak selamlaştı. Liderlerin geldiği sırada da Yeniçeri ve Mehteran takımı hazır bulundu. Mehteran takımı liderlere ayrı ayrı marşlar çaldı. Beştepe'ye ilk gelen NATO Genel Sekreteri Rutte oldu. Konuklar arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuk liderler arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise makam aracı canavarla geldi. Mehter takımına dönerek eliyle beğenme işareti yaptı. Erdoğan çiftiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonda liderlere Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu. Taş fırında pişmiş pide, zeytinyağında pişirilmiş sebzeler, mantı, levrek ve ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, tatlı olarak da sütlü baklava ikram edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bugünkü konuşmasında çok güzel yemekler yiyip çok iyi toplantılar yapacağız demişti.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO zirvesi için Ankara'ya geldi. NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuşan Zelenski, ülkesinin hava savunma sistemlerine acil olarak ihtiyacı olduğunu söyledi. Drone teknolojisini NATO ülkelerine teklif etti.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. İttifaktan daha fazla hava savunma sistemi istedi. Zelenski, Ukrayna'ya yapılan Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın en acil ihtiyacının hava savunma sistemleri olduğunu söyledi. Avrupa'da Rusya'nın balistik füzelerine yönelik kuvvetli bir savunma inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Zelenski, balistik füze avantajının Rusya'nın elinde kalan son büyük askeri avantaj olduğunu dile getirdi.
2: Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bu sistemler için gerekli füzeleri üretme kapasitesine sahip olması gerekiyor. Günümüzdeki savaşlar, mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini gösterdi.
1: Ukrayna lideri, Ukrayna'nın gelişmiş drone teknolojisini müttefiklerin kullanımına açabileceğini söyledi. Ortak üretim ve teknoloji paylaşımına açık olduklarını belirtti. Zelenski, savaşta edindikleri tecrübenin Avrupa'nın savunma kapasitesine doğrudan katkı sağlayabileceğini de belirtti. Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de ikili bir görüşme yaptı. Ukrayna liderine dostum diye hitap eden Rutte, Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimiz demektir açıklaması yaptı. Açıklamalar Moskova'da da yakından takip edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah, istihbarat ve uydu desteği sağlayarak savaşın doğrudan tarafı haline geldiğini savundu. Trump'la Zelenski arasında yapılacak görüşmenin sonucunu dikkatle izleyeceklerini söyledi. Ukrayna lideri zirve kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelecek.
0: Ankara'daki NATO zirvesini tüm dünya ile birlikte Rusya da takip ediyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Moskova yönetimi Ankara'dan gelen tüm haberleri yakından izliyor.

0: Rusya Ankara'daki NATO zirvesini yakından takip ediyor. Açıklama Kremlin'den. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, basın mensuplarına açıklamasında 36. NATO zirvesinin Rusya açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
1: Biz elbette Ankara'dan gelecek tüm haberleri ve bilgileri yakından takip edeceğiz.
0: Peskov, zirve öncesinde Rusya hakkında yapılan açıklamaları da değerlendirdi. Zirve hazırlıkları sürecinde ülkesine yönelik söylemlerin yapıcı olmadığını savundu. Çatışmacı bir söylem öne çıktı dedi. Kremlin sözcüsü, Ukrayna'daki savaş hakkında ise diplomatik çözümü tercih ettiklerini söyledi. Ancak Kiev'in barış sürecine katılmayı reddettiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ile temasların ise sürdüğünü belirtti.
1: Amerikalılarla çalışma kanalları üzerinden temaslarımızı sürdürdüğümüzü biliyorsunuz. Ve bu durumu barışçıl bir yöne yönlendirmeye yönelik çabalarının başarılı olmasını umuyoruz.
0: Ankara'daki NATO zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de katılıyor. Ukrayna'da süren savaş ve Rusya tehdidi zirvenin önemli başlıkları arasında.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda ticari kısıtlamalar ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte ise savunma sanayisini güçlendirmek için son bir yılda 37 milyon dolarlık yatırım yapıldığını vurguladı.
3: Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz.
0: Müttefikler arasındaki yaptırımlar kalkmalı dedi. Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine vurgu yaptı, çağrıda bulundu.
3: Hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO kapsamında yapılan savunma sanayi forumunda konuştu. Yerli savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti.
3: Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdüne işaret etti.
4: NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'yu güçlendirmek için yapılan yatırımlara değindi.
5: NATO'nun savunma sanayi temelini güçlendirmek için son bir yılda 37 milyar dolar yatırım yapıldı. Savunma sanayisi daha fazla risk almaya hazır olmalıdır.
0: Rutte, tehditler için ayrı bir parantez açtı.
5: Rusya bütçesinin %50'sini savunma endüstrisine harcıyor. Düşmanlardan gelen meydan okumalara karşı koymak için transatlantik savunma sanayi devrimine ihtiyacımız var.
0: Forumda savunma sanayi başkanı Haluk Görgün de söz aldı.
6: Türk savunma sanayisi olarak NATO'nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazırız.
2: Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli kabiliyeti NATO'ya güç katmaya devam ediyor. Savunma Sanayi Forumu'nda Türk savunma şirketleri adeta gövde gösterisi yaptı. Aselsan, Roketsan, MKE ve STM Genel Müdürleri Habertürk'e konuştu. NATO için Türk savunma gücünün önemini anlattı.
7: İçinde bulunduğumuz dönemde geçmişte çok güçlü orduları daha çok öne çıkaran NATO, artık güçlü savunma sanayini de yanına eklemiş oldu.
0: Türk savunma sanayisi NATO'ya güç katacak. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Aselsan'ın NATO'daki önemini anlattı.
7: Seri üretim kabiliyetimizi sadece 2 yılda %40 arttırdığımızı, devam eden yatırımların 2,5 milyar doları aştığını ve daha hızlı inovasyon yaptığımızı, tabii iç süreçlerimizi optimize ettik. Şirketin verimliliğini çok yüksek seviyelere çıkardık.
0: Tarihi NATO zirvesinde Türk savunma şirketleri gövde gösterisi yaptı. Zirveye Türk savunma sanayisi damga vurdu. Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Savunma Sanayi Forumu ile başladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayinin NATO'daki dinamizmini değerlendirdi.
8: Biz şu anda insansız hava aracı tarafında bütün bilinen doktrinlerin hepsini değiştirdik. Şu anda bu dinamizmini en üst seviyede koruyan bir endüstrimiz var. Aynı zamanda da bu endüstrinin ürünlerine çok hızlı adapte olan bir silahlı kuvvetlerimiz var.
0: NATO'ya katkı yapan bir diğer yerli firma ise makine kimya endüstrisi. 1,5 milyar dolarlık kimyasal ve konvansiyonel mühimmatlarla yatırım yapılıyor.
9: Mesela Tolga bunlardan önemli bir yetenek ki şu anda dünyada ve NATO içerisinde Tolga kapsamında dronlara ve işte insan hava araçlarına karşı bu detayda bir konsept, bir çözüm yok.
0: İstihbarat yazılımı yapan Türk savunma sanayi şirketi STM ise Portekiz'e satışı yapılacak gemi projesindeki son durumu paylaştı.
10: Bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke ilk hani askeri gemi inşaatı sözleşmesi diyebiliriz. Yoğun bir şekilde gemi inşaat faaliyetleri devam ediyor. İkinci gemimizin çok yakın zaman içerisinde saç geçmesini yaptık. İnşallah adım adım bundan sonra denize indireceğiz.
2: NATO'ya bir virgül koyalım. NATO zirvesine bir virgül koyunca tabii ki şeye bakacak. Şimdi de CHP'deki grup başkanı Özgür Özel, bu hafta grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Özel en düşük emekli maaşını yapılan zam NATO zirvesi mutlak butona kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Partideki işgal bitmezse ne bu parti ne bu millet çaresiz ve seçeneksiz değildir dedi.
11: Zamlı haliyle en düşük emekli maaşı 23.500 lira. Asgari ücret sadece 28 bin lira. Bu maaşlarla geçim olmaz.
0: En düşük emekli maaşına yapılan zammı bir kez daha eleştirdi. Sandığı işaret etti.
11: Bu emeklilere yapılan bu büyük haksızlığın, bu büyük vefasızlığın hem ilk seçimde hesabını göreceğiz hem de emekliye ilk seçimde hakkını vereceğiz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yaptı. Gündeminde Ankara'da başlayan NATO zirvesi vardı. Alınan güvenlik önlemlerini eleştirdi.
11: Ülkemize gelen liderler, heyetleri ne görecekler? Hayalet bir şehir. Ankara'ya gelip bir tane Ankaralı görmeden, bir dükkana uğramadan, polislerle dolu bomboş sokakları görüp Ankara'dan ayrılacaklar. Bu mudur Türkiye'nin imajı? Kimse kusura bakmasın. Bu güç değildir, güçsüzlüktür.
0: Özel mahkemenin verdiği mutlak butlan kararından bu yana sabırla ve sağduyuyla beklediklerini söyledi.
11: Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın, ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir.
2: Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk tören yıllarca sahne tozu yuttuğu Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
0: Yarım asır boyunca sahnede kaldı. 28 yıl sürdürdüğü Lüküs Hayat operetindeki rolüyle hafızalara kazındı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
12: Büyük bir ustayı kaybetmenin gerçekten derin acısını yaşıyoruz. Şehir tiyatrosunun ve Türk tiyatrosunun büyük bir değeriydi. Kendine özel bir tarzı vardı. Seyirciye karşı inanılmaz sevgisi, saygısı vardı.
13: Zihni abimiz hepimizin ustasıydı. Ustalarımızı yitirmek insana çok büyük acı veriyor. Tabii ki anılarımızda en güzel şekilde duracaklar.
14: Çok önemli bir ustayı kaybettik. Yani herhangi bir oyuncu değildi Zihni abi. Hem kişiliğiyle, oyunculuğuyla, tavrıyla, tarzıyla her zaman insanlara örnek olan bir kişi.

0: etti.
1: Tiyatronun duayen ismi için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
2: Ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ama ateş çok yere düştü. Acımızı paylaşan bir sürü insan var. Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım. O benim babişkomdu ama aynı zamanda birçok kişinin de babişkosu, babasıydı. Çok babacan bir insandı.
1: Göktay'a sanat hayatında eşlik eden pek çok isim cenaze törenine katıldı.
3: Birçok oyunda birlikte oynadık, dizilerde. Çok 53 yıllık benim arkadaşımdı, dostumdu, meslektaşımdı. Bu gidiş beni hem çok üzdü hem hayatın karşı kızdırdı diyebilirim. Çok üzgünüm.
4: Bir devir kapandı. Zihni Göktay'ın devri kapandı. Çok önemliydi. Benim için ayrıca önemliydi Zihni abi. Onunla sahneye çıkmanın gururunu yaşadım. Ondan çok şey öğrendim.
1: Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Zihni Göktay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
5: İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cansız bedenin bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında kayıp ihbarı bulunan kadının katil zanlısı bakın kim çıktı.
1: Cesedi metruk gecekonduda bulundu. Günlerdir aranan tekstil işçisi kadının altınları için öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Kartal'da tek katlı metruk gecekonduya girenler hareketsiz yatan bir kadını fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi. Polisler gecekonduda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Kadının kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespiti için cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadın 3 Temmuz Cuma gününden bu yana kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'tı. Oğluyla birlikte yaşayan Polat tekstil işçisi olarak çalışıyordu. Cuma sabahı işe gitmek için evden çıkmıştı. Polis katil zanlısı olarak Gülay Polat'ın iş arkadaşını gözaltına aldı. Zanlı iddiaya göre kadını boğarak öldürmüş ve altınlarını çalmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Ordu'da kardeşler arasındaki husumet kanla bitti. Aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet vardı. Silahla abi, yengesini ve yeğenini katletti. Olay Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı. 61 yaşındaki MG, abi Mehmet Gülen'in iş yerine geldi. İş yerinin önünde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Yanındaki tabancayı çeken MG peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların herifi olan Mehmet Gülen'le eşi ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı.
6: Yakın akrabalarından almış olduğumuz bilgilere göre aralarında bir yer yük yüzünden bir husumet varmış.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çiftiyle oğulları Resul Gülen hastaneye kaldırıldı. Ancak üçü de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
5: Değerli izleyiciler, bazı suçlular var ki cezaevine girip çıksalar da akıllanmıyor. Tıpkı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli gibi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri Haliliye ilçesinde operasyon düzenledi. Bir traktör kasasına zulalanmış 43 parça halinde 25 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Traktörde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan uzun yıllar cezaevinde kaldığı, geçtiğimiz Mayıs ayında tahliye olduğu öğrenildi. Tahliyesinden 40 gün sonra yine uyuşturucu suçundan yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda azim ve kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangın can aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi dumandan hastanelik oldu.
1: Tek kıvılcım yetti. Fabrika dakikalar içinde alevlere teslim oldu. O yangın bir kişiyi hayattan kopardı. Kocaeli'de Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı.

0: Alevler kısa sürede yanıcı maddeler nedeniyle tüm binaya, ardından da bitişikteki iş yerlerine yayıldı.
1: Boya fabrikasından dumanlar, patlamalar, sesler duyunca dışarı çıktım. Dışarı çıkınca zaten her taraf yanmaya başladı. Ondan sonra benim iş yerim, o bir arkadaşım iş yerim. Bütün iş yerleri yandı.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada 26 yaşındaki Samet Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yangınla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
2: İzmir'de yaşayan Down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz 2014 yılında üniversiteden mezun oldu. Uzun süre mesleğini yapabilmek için iş aradı ancak başvurularına olumlu yanıt alamadı. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin istihdam programına dahil edilmesiyle hayaline kavuşan Karagöz işe başlamasının mutluluğunu bakın nasıl anlattı.
0: Mezun oldu, 12 yıl iş aradı. Kimse geri dönüş yapmadı. Down sendromlu Deniz Ayçe yıllar sonra mesleğine kavuştu.
3: Benim başarabileceğime inandılar. Böyle bir fırsat tanıdılar. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
4: Ayça çok mutlu ve gerçekten bunu ben onun davranışlarında hissediyorum.
0: İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Deniz Ayçe Karagöz, Down sendromlu bir birey. Buna karşın genç kadın eğitimiyle dikkat çekiyor.
3: Bu yüzden otel işletmeciliği bölümünü bitirdim. İki dil biliyorum. İngilizce ve Almanca biliyorum.
0: Karagöz 2014 yılında mezun olduktan sonra birçok iş başvurusunda bulunsa da dönüş alamadı. Bir süre sonra yolları Türkiye Down Sendromu Derneği ile kesişti. Derneğin istihdam programıyla birlikte iş buldu ve İzmir'de bir otelde çalışmaya başladı.
3: Ben burada çok mutluyum. Beni seven şeflerim ve müdürlerim var. Beni aralarına aldılar, beni kabul ettiler.
4: Bu kadar yıl eğitim aldıktan sonra kendi alanında çalışması bizleri çok mutlu ettik.
5: Ayça ile çalışmak bizim ve ekibimize inanılmaz derecede bir pozitif enerji katıyor.
3: Maaşımı alınca yeğenime hediyeler almayı düşünüyorum. Sonra ailemle tatile gitmeyi hayal ediyorum maaşımla.
0: Anne Seray Karagöz'ün diğer annelere bir mesajı var.
4: Onlara güvendikleri takdirde, destek oldukları takdirde bizim çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Onlara sadece güvenmek ve onlara destek olmamız gerekiyor.
2: İstanbul'da bir genç kız zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu. Mideye giden diş fırçası nedeniyle hastanelik oldu.
0: Hastaneye diş fırçası yuttum diye başvurdu. Doktorları da şaşkına çevirdi.
6: İlk nasıl yutar diye inanamadık ama tomografisini çektik. Yaklaşık 13 santimlik diş fırçasını ucunu kırarak yutmuş.
0: İstanbul'daki olayın nasıl yaşandığı 21 yaşındaki genç kızın anlatımıyla ortaya çıktı.
6: Kendi kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor. Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde böyle denerken direkt olarak yutmuş. Kusturmaya çalışırken yutmuş. O saplı plastik tarafını kırmış ve 13 santimlik alanını yutmuş.
0: Doktorlar SB adlı hastayı hemen ameliyata aldı. Operasyonda diş fırçası çıkarıldı. Genç kız taburcu edildi.
6: Şimdi genelde kendilerini kusturmak, kilo verme amaçlı insanlar bu tarz hareketlerde bulunuyor. Biz şahsen önermiyoruz. Direkt doktora başvurmaları, kilo sorunları varsa başvurularını öneririz.
0: Peki herhangi bir cisim yutulduğunda ne yapmalı?
6: Hastalar bunu kendileri çıkartmaya çalışıyor. Gerek suyla, gerek yemek yiyerek, ekmek yiyerek. Biz önermiyoruz çünkü başka sıkıntılar doğurabilir. Direkt olarak bir eğitim araştırmanın aciline başvurularını tavsiye ederiz.
2: Ticaret Bakanlığı depozito katılım payının güncellenmesinin ardından üretici ve satıcı tarafından haksız fiyat artışı yapıldığını tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada fiyat artışlarını idari yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir denildi. Tespitin ardından ulusal, yerel marketler ve ilgili sektör temsilcilerinin incelemeye alındığı ifade edildi. Açıklamada, maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği ve idari yaptırımın uygulanacağı kaydedildi. Küba'da ulusal elektrik sistemi çöktü. Ülke genelinde geniş çaplı kesintiler yaşanıyor. Yetkililer ulusal şebekenin tamamen yeniden devreye alınmasının günler sürebileceğini belirtiyor.
0: Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı. Bu yıl 3. son 2 yılda 8. kez ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Devlet elektrik şirketi ulusal elektrik sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu. Kesintinin nedeninin araştırıldığı, tekrar normale dönülmesinin günlerce süreceği belirtildi. Onarım işlemlerinin öncelikle küçük bölgelerde kademeli olarak başlaması, ardından ulusal şebekenin yeniden devreye alınması planlanıyor. Küba'nın günlük enerji ihtiyacını karşılaması için 100 bin varilden fazla petrole ihtiyacı bulunuyor. Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken kalanı ithal ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır elektrik kesintileri, temel gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve para birimindeki sert değer kaybıyla mücadele ediyor. Uzmanlar bu yıl ekonominin %7'nin üzerinde daralacağını öngörüyor.
2: Kapadokya'da gece müzeciliği kapsamında yeni bir uygulamaya gidildi. Göreme ve Zelve Açık Hava Müzeleri, Paşa Bağları Ören Yeri ve Erdemli Vadisi ışıklandırıldı.
0: Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Kapadokya yapılan ışıklandırmayla artık gece daha estetik hale geldi. Kültür turizminin önemli rotalarından Kapadokya için bakanlık harekete geçti. Bölgenin eşsiz doğa ve kültürel mirası yapılan aydınlatmayla gece daha görünür hale getirildi. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'ne toplamda 692 aydınlatma armatürü yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluşturduk ifadelerini kullandı. Projede kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı. Işık kirliliği de en aza indirildi. Projeyle ziyaretçilere Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkanı sunuldu.
2: Gelişmeleri aktaracağız. Kısa bir ara verelim. Saat başında yine buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Mersin yağmurlu 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 21, Van yer yer yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Aranın ardından Habertürk'te saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Donald Trump 17 yılın ardından Ankara'ya resmi ziyareti için gelen ilk ABD başkanı oldu. Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İki lider ardından Beştepe'ye geçti. Resmi törenin ardından Erdoğan ve Trump baş başa görüşme gerçekleştirdi.
1: Yeni başkanlık uçağıyla ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Ankara'ya inişinde onu karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'ya Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında geldi. Ankara Havalimanı'ndaki sıcak karşılamada Trump'ın Erdoğan'a bu uçağın ilk uluslararası uçuşu, yepyeni bir uçak dediği öğrenildi. Katar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 yeni Air Force One'a dönüştürülmüştü. Karşılama töreninde dikkat çeken ansa Trump'ın Türk askerlerini Türkçe selamlaması oldu. Daha sonra şeref salonuna geçen Erdoğan'la Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. İki lider daha sonra Beştepe'ye hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlanan resmi tören alanına giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a atlı birlikler eşlik etti. Türk yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Trump için Beştepe'de de resmi karşılama töreni düzenlendi.
2: Merhaba, Erşkar.
1: İki lider giriş kapısı önünde gazetecilere fotoğraf verdikten sonra görüşmeye geçti. Önce Erdoğan ve Trump baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız açıklaması yaptı.
0: Tarihi NATO Liderler Zirvesi resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından katsa yaptırımlarına kadar birçok konu vardı. Erdoğan, 5 F uçağının sözünü aldık derken Trump neden olmasın, bunun kararını vereceğiz yanıtını verdi. Yaptırımları kaldıracağını söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 uçağının sözünü aldık, hayırlı kararı bekliyoruz dedi.
3: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri Başkanı Trump F-35 için kararı vereceğiz. Neden olmasın diyerek karşılık verdi.
1: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and it's certainly something we will consider. Yeah.
0: Tarihi NATO liderler zirvesi ve resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. İkili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan liderlerin gündeminde Türkiye'ye F-35 satışından İran Savaşı'na kadar birçok konu vardı. Trump yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.
1: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
0: Konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz dedi. Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinden de övgüyle bahsetti. Liderlerin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma süreci de vardı.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
0: Türkiye, İran konusunda bize yardımcı oldu diyen Trump, İran savaşı üzerinden NATO ülkelerine tepki gösterdi.
1: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
0: Trump ziyaretinden önce de zirve Türkiye'de olduğu için katılacağını söylemiş, Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım demişti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ankara zirvesi temaslarına başladı. Erdoğan, Kanada Başbakanı Kearney'i kabul etti ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la da bir araya geldi. Erdoğan zirve kapsamında Kanada Başbakanı Kearney'i Beştepe'de kabul etti. Kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ve bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan Türkiye olarak NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu ancak bunun transatlantik bağın yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la da bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de ele alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda ABD Başkanı Trump'a karşı çıktığını belirtti. Ben olsam satmazdım dedi. Amerikan basınına konuşan Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satışının Orta Doğu'daki güç dengelerini yok edeceğini savundu. Türkiye'nin bölgede agresif emelleri olduğunu öne sürdü. Trump'la bu konuyu telefonda birkaç kez görüştüğünü söyledi. Başkan Trump'la Erdoğan arasında kişisel dostluk olabilir ama bu ABD'nin Türkiye'nin dostu olduğu anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Netanyahu, tek Yahudi devletini yok etmek istediklerini söylüyorlar dedi. Bundan dolayı Trump, F-35'leri satmamalı, ben olsam satmazdım değerlendirmesinde bulundu. ABD basını Netanyahu'nun Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarmasını istediğini iddia etmişti. Tarihin NATO zirvesi kapsamında TUSAŞ'ta gösteri uçuşları düzenlendi. Milli Muharip Uçak Kaan görücüye çıktı. Türk Savunma Sanayisi adeta gövde gösterisi yaptı.
4: Artık Ankara semalarında
0: Kızıl Elma, Kaan, Hürjet gökyüzünde havalandı. Çelik kubbe bileşenleri, füze ve radarlar şov yaptı. Türk Savunma Sanayi'nin kalbi TUSAŞ'ta attı. Tarihi NATO zirvesinin ilk gününde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından akşam yemeği ve resepsiyon düzenlendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde düzenlenen programa yerli ve yabancı savunma sanayi şirketlerinin genel müdürleriyle temsilcileri ve çok sayıda askeri personel katıldı. Programda savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği bir fuar alanı da yer aldı. Alanda Milli Muharip Uçak Kaan görücüye çıktı.
5: Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde F-110 motorlarının tedariki konusu da gündeme gelmesi planlanıyor. İşte o motorların tedarik edilmesi durumunda Kaan Milli Muharip Uçağı entegre edilecek.
0: Fuarda roketler ve önleyici hava savunma sistemleri de yer aldı.
5: Fuarda hava savunma sistemleri için de alan açıldı. Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de yer alan Aselsan üretimi Hisar, Siper ve Korkut yan yana sergilendi. Sergide insansız hava platformları da yer aldı. Baykar üretimi Bayraktar Kızıl Elma ve TUSAŞ üretimi Anka 3 yan yana sergilendi.
0: Programda pek çok hava platformunun gösteri uçuşları da yapıldı.
3: Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırıların ardından ABD ordusu İran'a saldırı başlattığını açıkladı. İran medyasının aktardığına göre Sirik kentinde 7, Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyuldu. Keşf adasında da patlama sesleri yükseldi. Dakikalar içinde ABD ordusundan açıklama geldi. İran'a karşı güçlü bir dizi saldırı başlattık denildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe gösterildi. ABD ordusu, İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda Katar ve Suudi Arabistan'a ait gemiler hedef alınmış, ABD saldırılardan İran'a sorumlu tutmuştu. Müttefikler Ankara'da programında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin saha tecrübesinin NATO için stratejik bir kaynak olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin son 20 yılda oluşturduğu savunma mimarisine dikkat çekti.
6: Türkiye'nin NATO operasyonlarına katkıları son derece büyüktür. Yakın dönemdeki NATO tatbikatları Türkiye'nin kapasitesini göstermiştir. Saha tecrübemiz ittifak için stratejik bir kaynaktır.
0: Türkiye'nin saha tecrübesinin önemine değindi. Somut adım vurgusu yaptı.
7: Savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz. Caydırıcılık eğitimli personel, hazır güçler, entegre hava ve siber savunmalar, siber dayanıklılık, siyasi kararlılık ve irade gerektirir. Ankara Zirvesi'nin en kilit mesajlarından biri burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında İletişim Başkanlığı Münih Güvenlik Konferansı ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı İşbirliği'nde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programına katıldı. NATO'ya katkının öneminin altını çizdi.
7: Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine dikkati çekti.
8: Ankara'da yapılacak görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
0: Duran, Türkiye'nin NATO'ya katkılarının iyi okunması gerektiğini söyledi.
8: Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bir savunma mimarisi oluşturdu. Bu dönemde Türkiye'nin rolü, stratejik özelliği, operasyonel deneyimi ve Avro-Atlantik güvenliğine yaptığı benzersiz katkı üzerinden okunmalıdır.
3: ABD ve Almanya Ankara'da anlaşmaya vardı. Avrupa'da atakım güdümlü füzelerin ortak üretimine başlanacak. Amerikan ve Alman şirketler NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nda mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmayla birlikte ATAKIMS füzeleri için Avrupa'da bir merkez oluşturulacak ve böylece NATO bünyesindeki Avrupa güçlerini uzun menzilli ATAKIMS füzelerinin üretimi, entegrasyonu ve dağıtımı sağlanacak. Almanya ise bu sürecin endüstriyel üssü haline gelecek. ATAKIMS süpersonik ve uzun menzilli bir taktik balistik füze sistemi olarak tanınıyor. Her bir füzenin maliyeti de yaklaşık 1,5 milyon ABD doları. ATAKIMS is now more than 30 years old, bulky and Fransa'dan Suriye'ye 17 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Şam'a giden Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazırız dedi. Macron'un kaldığı otelin yakınlarında gerçekleşen iki patlamada ise 18 kişi yaralandı.
0: Fransa'dan Suriye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Macron'un ziyareti sırasında Şam'da iki patlama meydana geldi. Macron, NATO Liderler Zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelen Macron, tarihi Emevi Camisi ve eski Şam bölgesini de ziyaret etti. İki liderin yapacağı görüşme öncesinde ise Şam'da patlama sesleri yükseldi. Macron'un kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldi. Bombalardan birinin bir çöp konteynerine, diğerinin ise bir araca yerleştirildiği, yaralananlar arasında polislerin de olduğu belirtildi. Patlamalar, Macron'un Şara ile görüşmek üzere başkanlık sarayına vardığını duyurmasından hemen önce gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmeye giderken patlama sesi duymadığı belirtildi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 16'dan fazla stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Macron, ülkesinin Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğunu belirterek birçok alanda Suriye'nin ortağı olacaklarını söyledi. Şara da Suriye'nin bölgedeki önemine dikkat çekti.
6: Akdeniz, Körfez ve Irak arasında stratejik bir konuma sahibiz. Bu yıl hepimizin yaşadığı Hürmüz Boğazı krizinin ardından dünya buradaki güvenli ve istikrarlı ulaşım koridorlarının değerini bir kez daha gördü.
0: Macron, Esad'ın 2024 yılında devrilmesinin ardından 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Şara da göreve geldikten sonra ilk Batı ziyaretini geçen yıl Paris'te yapmıştı.
3: Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmadığı vurgulandı. Türkiye, Suriye halkı ile dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarına ve güvenliğinin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi. Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. İspanya Mahkemesi, Başbakan Sanchez'in eşi Begoña Gómez'in NATO zirvesi için Ankara'ya gitme talebini reddetti. Mahkemenin kararına hükümetten tepki gecikmedi.
0: İspanya'da hükümetle yargı arasındaki kriz derinleşti. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez'in NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesine mahkemeden izin çıkmadı. Karar hükümette şaşkınlığa yol açtı. Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk suçlaması nedeniyle geçici olarak pasaportuna el konulan Gomez, Ankara'daki NATO zirvesinde eşine eşlik etmek için mahkemeye başvurmuştu. Davaya bakan asıl hakimin izinde olması nedeniyle yerine bakan geçici hakim talebi reddetti. Karara Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerekçe gösterildi. Gomez'in aynı tarihlerde kızının mezuniyet töreni için Londra'ya gitme talebine ise onay çıktı. İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesini şaşkınlıkla karşıladığını yazdı. İspanyol hakimin Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin vermeyip Londra için izin çıkarmasının anlaşılmaz olarak yorumlandığını yazdı. Hükümet yetkilileri yargının bu tutumunun başbakanın eşine yönelik bir zulüm ve orantısız bir saplantı olarak yorumladı. Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla yargılanan Begoña Gómez, 24 Haziran'da pasaportunu teslim etmiş, Gómez, İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olmuştu.
3: ABD Başkanı Trump'ın İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönündeki sözlerine İspanyol kaynaklar yanıt verdi. Başbakan Sanchez görevini yaptı, Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadeleri kullanıldı. Başbakanlık kaynakları ayrıca Sanchez'in zirvede savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını belirtti.
9: NATO savunma harcamalarında %5 sözü veriyor. Ancak İspanya bütçenin artırılmasına karşı. NATO zirvesinde de Madrid'in bu görüşünü yineleyeceği açıklandı. İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İspanya savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kaynaklar Başbakan Pedro Sanchez'in Ankara'daki zirvede görüşünü dile getireceğini belirtti. %5 taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü. Kaynaklar ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin aksine NATO bölgelerinde İspanya'nın önemli bir müttefik olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Sanchez'in Ankara'daki zirveye görevlerini yapmış olarak başı dik ve rahat gittiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump, İspanya için iyi bir NATO üyesi değil demiş, ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etmişti. Ancak kaynaklar, İspanya'nın 2018'den bu yana NATO'daki savunma yatırımlarını 3 katına çıkardığını ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'si seviyesine getirdiğini belirtiyor.
3: Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk tören, yıllarca sahne tozu yuttuğu Muhsin Ertuğrul'u sahnesinde düzenlendi.
0: Yarım asır boyunca sahnede kaldı. 28 yıl sürdürdüğü Lüküs Hayat operetindeki rolüyle hafızalara kazındı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
10: Büyük bir ustayı kaybetmenin gerçekten derin acısını yaşıyoruz. Şehir tiyatrosunun ve Türk tiyatrosunun büyük bir değeriydi. Kendine özel bir tarzı vardı. Seyirciye karşı inanılmaz sevgisi, saygısı vardı.
11: Zihni abimiz hepimizin ustasıydı. Ustalarımızı yitirmek insana çok büyük acı veriyor. Tabii ki anılarımızda en güzel şekilde duracaklar.
12: Çok önemli bir ustayı kaybettik. Yani herhangi bir oyuncu değildi Zihni abi. Hem kişiliğiyle, oyunculuğuyla, tavrıyla, tarzıyla her zaman insanlara örnek olan bir kişilikti.
0: Tiyatronun duayen ismi için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.
13: Ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ama ateş çok yere düştü. Acımızı paylaşan bir sürü insan var. Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım. O benim babişkomdu ama aynı zamanda birçok kişinin de babişkosu, babasıydı. Çok babacan bir insandı.
0: Göktay'a sanat hayatında eşlik eden pek çok isim cenaze törenine katıldı.
14: Birçok oyunda birlikte oynadık, dizilerde. Çok 53 yıllık benim arkadaşımdı, dostumdu, meslektaşımdı. O gidiş beni hem çok üzdü, hem hayatın karşı kızdırdı diyebilirim. Çok üzgünüm.
15: Bir devir kapandı. Zihni Göktay'ın devri kapandı. Çok önemliydi. Benim için ayrıca önemliydi Zihni abi. Onunla sahneye çıkmanın gururunu yaşadım. Ondan çok şey öğrendim.
0: Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Zihni Göktay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
3: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ece Naz Macit'in annesi konuştu. Acılı anne faillerin en ağır cezayı almasını istedi.

0: İzmir'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın 13 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, bakın kendini nasıl savundu.
1: Önce akrabalarının yanına gitti. Sonra biriyle görüşeceğim diye buradan ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Mihriban'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanığın savunması şaşırttı. Mihriban Yılmaz 26 yaşındaydı. İzmir'in Bornova ilçesinde ailesiyle yaşıyordu. 29 Aralık 2025'te evden çıkan genç kız ortadan kayboldu. Ailenin başvurusuyla harekete geçen polis, genç kızın akrabalarıyla aynı binada oturan Fatih İnan'ın kullandığı kamyonete bindiğini belirledi. Gözaltına alınan İnan, genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ormanda gösterdiği yerde Mihriban'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu.

0: Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Fatih İnan'ın kamyonetiyle orman yoluna girdiği anların görüntüsüne ulaştı. Tutuklanan Fatih İnan ve kardeşi dahil 5 sanık hakkında dava açıldı. İnan hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis istendi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Fatih İnan suçlamaları reddetti. Genç kızın kendisini tehdit ettiği iddiasında bulundu. Bağırmaya başlayınca elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim. Öldüğüne inanamadım. Domuzları neşelediği bir yere gömdüm dedi. Mahkeme İnan'ın tutukluluk halinin devamına, kardeşinin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Fatih İnan için akıl sağlığı raporu istendi. Duruşma ertelendi.
1: Kastamonu'nun Safranbolu ilçesinde üniversite öğrencisi Hamza Duraz kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda ölü bulunmuştu. 23 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.
0: İstanbul'a gidiyorum diye evden çıktı. Ortadan kaybolunca ekipler seferber oldu. Günler sonra acı haber geldi. Üniversite öğrencisi genç törenle son yolculuğuna uğurlandı.
2: Hadi hayatımda nasıl öldünüz?
3: İyi.
0: Hamza Duraz İstanbul'da özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyordu. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu. Bindiği otobüsten yol üzerinde indiği ortaya çıkan gencin en son Safranbolu kent ormanında görüldüğü belirlendi. AFAD, jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kent ormanında günlerce arama yaptı. 90 kilometre karelik alan 3 kez tarandı. 18 gün süren aramaların ardından kayıp gençten acı haber geldi. 23 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
2: Musallada Hamza Duraz kardeşimiz var.
0: Hamza Duraz için memleket Safranbolu'da cenaze töreni düzenlendi. Duraz, Sultantepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ordu'da kardeşler arasındaki husumet kan da bitti. Aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet vardı. Silahla abiyi, yengesini ve yeğenini katletti. Olay Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşandı. 61 yaşındaki MG, abiyi Mehmet Gülen'in iş yerine geldi. İş yerinin önünde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Yanındaki tabancayı çeken MG peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların herifi olan Mehmet Gülen'le eşi ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı.
4: Yakın akrabalarından almış olduğumuz bilgilere göre aralarında bir yer yurt yüzünden bir husumet varmış.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çiftiyle oğulları Resul Gülen hastaneye kaldırıldı. Ancak üçü de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
1: Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangın can aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi dumandan hastanelik oldu.
0: Tek kıvılcım yetti. Fabrika dakikalar içinde alevlere teslim oldu. O yangın bir kişiyi hayattan kopardı. Kocaeli'de Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanıcı maddeler nedeniyle tüm binaya, ardından da bitişikteki iş yerlerine yayıldı.
5: Boya fabrikasından dumanlar, patlamalar, sesler duyunca dışarı çıktım. Dışarı çıkınca zaten her taraf yanmaya başladı. Ondan sonra benim iş yerim, öbür arkadaşım iş yerim. Bütün iş yerleri yandı.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada 26 yaşındaki Samet Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yangınla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
1: İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında kayıp ihbarı bulunan kadının katil zanlısı bakın kim çıktı.
0: Cesedi metruk gecekonduda bulundu. Günlerdir aranan tekstil işçisi kadının altınları için öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Kartal'da tek katlı metruk gecekonduya girenler hareketsiz yatan bir kadını fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi. Polisler gecekonduda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Kadının kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespiti için cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadın 3 Temmuz Cuma gününden bu yana kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'tı. Oğluyla birlikte yaşayan Polat, tekstil işçisi olarak çalışıyordu. Cuma sabahı işe gitmek için evden çıkmıştı. Polis, katil zanlısı olarak Gülay Polat'ın iş arkadaşını gözaltına aldı. Zanlı iddiaya göre kadını boğarak öldürmüş ve altınlarını çalmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da bir genç kız zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu. Mideye giden diş fırçası nedeniyle hastanelik oldu.
0: Hastaneye diş fırçası yuttum diye başvurdu. Doktorları da şaşkına çevirdi.
3: İlk nasıl yutar diye inanamadık ama tomografisini çektik. Yaklaşık 13 santimlik diş fırçasını ucunu kırarak yutmuş.
0: İstanbul'daki olayın nasıl yaşandığı 21 yaşındaki genç kızın anlatımıyla ortaya çıktı.
3: Kendini kusturmaya çalışırken yanlışlıkla mideye kaçıyor. Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde böyle denerken direkt olarak yutmuş. Kusturmaya çalışırken yutmuş. O kıl saplı plastik tarafını kırmış ve 13 santimlik alanını yutmuş.
0: Doktorlar SB adlı hastayı hemen ameliyata aldı. Operasyonda diş fırçası çıkarıldı. Genç kız taburcu edildi.
3: Şimdi genelde kendilerini kusturmak, kilo verme amaçlı insanlar bu tarz hareketlerde bulunuyor. Biz şahsen önermiyoruz. Direkt doktora başvurmaları, kilo sorunları varsa başvurularını öneririz.
0: Peki herhangi bir cisim yutulduğunda ne yapmalı?
3: Hastalar bunu kendileri çıkartmaya çalışıyor. Gerek suyla, gerek yemek yiyerek, ekmek yiyerek. Biz önermiyoruz çünkü başka sıkıntılar doğurabilir. Direkt olarak bir eğitim araştırmanın aciline başvurularını tavsiye ederiz.
1: Ticaret Bakanlığı depozito katılım payının güncellenmesinin ardından üretici ve satıcı tarafından haksız fiyat artışı yapıldığını tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada fiyat artışlarına idari yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir denildi. Tespitin ardından ulusal, yerel marketler ve ilgili sektör temsilcilerinin incelemeye alındığı ifade edildi. Açıklamada maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği ve idari yaptırımın uygulanacağı kaydedildi. İzmir'de yaşayan Dağ sendromlu Deniz Ayça Karagöz 2014 yılında üniversiteden mezun oldu. Uzun süre mesleğini yapabilmek için iş aradı ancak başvurularına olumlu yanıt alamadı. Türkiye Dağ Sendromu Derneği'nin istihdam programına dahil edilmesiyle hayaline kavuşan Karagöz işe başlamanın mutluluğunu bakın nasıl anlattı.
0: Mezun oldu, 12 yıl iş aradı. Kimse geri dönüş yapmadı. Down sendromlu Deniz Ayça yıllar sonra mesleğine kavuştu.
6: Benim başarabileceğime inandılar. Böyle bir fırsat tanıdılar. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
7: Ayça çok mutlu ve gerçekten bunu ben onun davranışlarında hissediyorum.
0: İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz, Down sendromlu bir birey. Buna karşın genç kadın eğitimiyle dikkat çekiyor.
6: Bu yüzden otel işletme dili bölümünü bitirdim. İki dil biliyorum. İngilizce ve Almanca biliyorum.
0: Karagöz 2014 yılında mezun olduktan sonra birçok iş başvurusunda bulunsa da dönüş alamadı. Bir süre sonra yolları Türkiye Down Sendromu Derneği ile kesişti. Derneğin istihdam programıyla birlikte iş buldu ve İzmir'de bir otelde çalışmaya

0: Ya başladı.
1: Ben burada çok mutluyum. Beni seven şeflerim ve müdürlerim var. Beni aralığına aldılar. Beni kabul ettiler. Bu kadar yıl eğitim aldıktan sonra kendi alanında çalışması bizleri çok mutlu ettik.
2: Ayça ile çalışmak bizim ve ekibimize inanılmaz derecede bir pozitif enerji katıyor.
1: Maaşım alınca yani yeğenime hediyeler almayı düşünüyorum. Sonra ailemle tatile gitmeyi hayal ediyorum maaşımla.
0: Anne Seray Karagöz'ün diğer annelere bir mesajı var.
1: Onlara güvendikleri takdirde, destek oldukları takdirde bizim çocuklarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Onlara sadece güvenmek ve onlara destek olmamız gerekiyor.
3: Küba'da ulusal elektrik sistemi çöktü. Ülke genelinde geniş çaplı kesintiler yaşanıyor. Yetkililer ulusal şebekenin tamamen yeniden devreye alınmasının günler sürebileceğini belirtiyor.
0: Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı. Bu yıl 3. son 2 yılda 8. kez ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Devlet elektrik şirketi ulusal elektrik sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu. Kesintinin nedeninin araştırıldığı, tekrar normale dönülmesinin günlerce süreceği belirtildi. Onarım işlemlerinin öncelikle küçük bölgelerde kademeli olarak başlaması, ardından ulusal şebekenin yeniden devreye alınması planlanıyor. Küba'nın günlük enerji ihtiyacını karşılaması için 100 bin varilden fazla petrole ihtiyacı bulunuyor. Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken kalanı ithal ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yaptırım uygulama kararı almıştı. Washington kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulandığını savunuyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır elektrik kesintileri, temel gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve para birimindeki sert değer kaybıyla mücadele ediyor. Uzmanlar bu yıl ekonominin %7'nin üzerinde daralacağını öngörüyor.
3: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Nagymagyar İstanbul'da turist oldu. Macar Başbakan tarihi Yarımada'yı gezdi.
0: Turist gibi İstanbul'u gezdi. Tarihi mekanlara büyük ilgi gösterdi. Macaristan Başbakanı Peter Macar, NATO zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'dan önce ilk durağı İstanbul oldu. Tarihi Yarımada'ya gitti. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kapalı Çarşı, Yedikule Hisarı başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi. Türk lezzetlerinin tadına baktı. Macar Başbakan Macar'a, Yedikule Hisarı ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Turan, ziyareti için Başbakan'a teşekkür etti.
3: ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyareti kadar Trump ve heyetini taşıyan yeni başkanlık uçağı da dikkat çekti. 1 milyar dolarlık uçakla 9 saat süren uçuşta sunulan ikramlarsa mini burger, sosisli sandviç, kek ve kahve.
0: Gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretine çevrilmişken, Trump ve heyetini taşıyan 1 milyar dolarlık yeni başkanlık uçağı da gündem oldu. Uçak kadar yolculukta servis edilen fast food menüsü dikkat çekti. Trump'ı NATO zirvesine taşıyan başkanlık uçağında servis edilen menü, yüksek maliyetli askeri teknolojiyle mütevazı Amerikan klasiklerini bir araya getirdi. 9 saat süren Ankara uçuşunda basına ve heyete sunulan ikramlar Trump'ın bilinen fast food tercihlerini uçuş konseptine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri protokol şefi tarafından paylaşılan menüye göre ikramda mini burger, sosisli sandviç, 2 adet lollipop kek ve kahve yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa fiyatları temel alındığında bu menünün değerinin yaklaşık 40 ila 50 dolar olduğu belirtiliyor. Ancak askeri, lojistik, tek kullanımlık logolu ekipmanlar, güvenlik protokolleri ve askeri mutfak operasyonunun getirdiği ek yükler sebebiyle kişi başı gerçek maliyetin 150 dolara kadar çıkabildiği kaydediliyor. Trump'ın 1 Temmuz 2026 tarihinde ilk resmi seyahatini gerçekleştirdiği yeni başkanlık uçağı, Katar hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiği Boeing 747-8 tipi uçaktan dönüştürüldü. Uçağın ham piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar olarak gösteriliyor. Ancak güvenlik, şifreli haberleşme sistemleri, füze savunma donanımları ve askeri komuta modifikasyonlarının ardından uçağın toplam maliyetinin 1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.
3: Kapadokya'da gece müzeciliği kapsamında yeni bir uygulamaya gidildi. Göreme ve Zelve Açık Hava Müzeleri, Paşa Bağları Ören Yeri ve Erdemli Vadisi ışıklandırıldı.
0: Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Kapadokya yapılan ışıklandırmayla artık gece daha estetik hale geldi. Kültür turizminin önemli rotalarından Kapadokya için bakanlık harekete geçti. Bölgenin eşsiz doğa ve kültürel mirası yapılan aydınlatmayla gece daha görünür hale getirildi. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'ne toplamda 692 aydınlatma armatürü yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluşturduk ifadelerini kullandı. Projede kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı. Işık kirliliği de en aza indirildi. Projeyle ziyaretçilere Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkanı sunuldu.
3: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Stüdyoda nedir ne değildir var bu akşam. Başladık aslında. Stüdyoda değerli konuklarım var. Konuklarımı hemen tanıtayım size. Sonra kısa bir araya gidip geleceğiz. Çok güzel, çok özel bir NATO programı yapacağız. Gerçekten gün boyu Habertürk'te arkadaşlarımız bütün gelişmeleri aktardılar ama bize o kadar çok not kaldı ki o notları tek tek tartışacağız, konuşacağız. Şimdi karşılamalar, NATO'da gazetecilere sunulan menüler. Bu arada başka başlıklar var. Mesela ne var? Çok ilginç. Şu gelen liderler. Trump'la arası iyi olanlar var, kavgalı olanlar var, limoni olanlar var. Bütün bunlar nasıl tasnif ediliyor? Neye göre belirleniyor? O görüşmeler hangi minvalde sürecek? Daha önceki hikaye Ankara'da tekrar ortaya çıkacak mı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile X bir ülkenin ilişkileri NATO zirvesinde daha fazla önümüze gelecek mi? Ya da Cumhurbaşkanı'nın özellikle 5 tane F-35 verecek sözü var. Toplantıda söyledi bunu. Katsa yaptırımları, onun dışında Türkiye-Amerika ilişkileri, NATO-Avrupa ilişkileri. Hem bir taraftan o sosyal ilişkiler, diğer taraftan da resmi görüşmeler, her birine tek tek bakacağız. Doktor Özgür Tör, emekli Tuğgeneral, Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: ben teşekkür diliyorum. Ederim, sağ olun. Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç. Merve Şebnem Oruç hoş geldiniz, teşekkürler. Mete Sohtaoğlu, Orta Doğu uzmanı. Sevgili Mete hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bu akşam efendim. Epey işimiz var. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Hasan abi hoş geldin.
3: Eyvallah.
0: Birlikte izledik. Bayağı renkli görüntülerdi. Liderler evet. Geldi, eşleri geldi. Hatta biz kılık kıyafetleri üzerine de böyle bir bayağı konuştu.
3: Evet.
0: Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Ama Özgür Bey bu konuda uzman, onu anladım. Yani en deneyimli isim Özgür Bey. Çünkü biz çok fazla anlamıyoruz bu işlerden. Ama gerçekten renkli görüntülerdi. Tüm Türkiye liderlerin karşılanmasını canlı yayında izledi. Bu arada Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti milletvekili, Ankara stüdyosunda değil. Gördüm. Hocam galiba stüdyoda değilsiniz. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diyorum. Stüdyoya gidemedim, yollar kapalı olduğu için.
0: Olsun, sorun değil. Bulunduğunuz yerde değerli, kıymetli bizim için. Yayında olmanız yeterli. Bu konuları, başlıkları birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok teşekkürler. Peki Gülru Gezer, eski diplomat hazır mı? Birazdan olacak, tamam. Gülru Hanım da yayınımızda olacak. Ama biz önce kısa bir araya mı gidelim? Gidelim, araya bir gidelim, gelelim. Gerçekten çok özel görüntüler, çok özel fotoğraflar, çok önemli analizler yapacağız. Az sonra birlikteyiz.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: NATO 2026 Ankara. Zirve devam ediyor. Bugün bir, yarın iki. Önemli bir zirve ama şunu söylemeliyim. Neden bu kadar abartılıyor? İşte NATO zirvesi Ankara'da. Yani ne oluyor NATO ülkeleri vesaire? Farklı farklı yorumlar var. Bunların hepsini dinliyoruz, hepsini değerlendiriyoruz, hepsini duyuyoruz. Aslında hikaye biraz şöyle. NATO'nun en güçlü ikinci ordusundan bahsediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri için. Yani NATO'nun iki büyük ülkesi, birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada Türkiye. Çok doğal olarak özellikle Fransa Cumhurbaşkanı'nın NATO ile ilgili sarf ettiği sözler, daha sonra NATO, Amerika ve Avrupa denkleminde yaşananlar bu zirveyi çok önemli hale getirdi. Yani zirvenin esas ağırlık noktası bu. Ayrıca NATO'nun iki numaralı ordusuna sahip, ikinci büyük ordusuna sahip ülkede olması da bütün bunları ekleyen, bunları daha fazla yukarı bir level'a çeken sebepler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu arada tekrar merhabalar, başlıyoruz yayına. Mete Sohtaoğlu burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklarıyla yemeğe geçti. Hepsini tek tek kapıda bekledi, karşıladı. İçeriye geçirdi. Şimdi birlikte gittiler ve akşam yemeğinde NATO ülkeleri liderleriyle akşam yemeği için Beştepe'de buluştular. Peki karşılamaların aslında en önemli ismi hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik olarak. Donald Trump'la ilgili programdı. Cumhurbaşkanı Trump'ı havalimanında karşıladı. Diğer, yani takip ettiğim kadarıyla hiçbir lideri havalimanında karşılamadı. Öyle değil mi Mete?
1: Evet, doğru.
0: Bir tek Trump'ı karşıladı.
2: Ama onun bir nedeni var. Trump dün İletişim Başkanı Burhanettin Bey açıkladı. Resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Yani NATO bağlamında değil.
0: Bir saniye, bu bilgi güzel. Yani Donald Trump sadece NATO liderler zirvesinin dışında bir başka
2: asıl
0: resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
2: Türkiye başkenti Ankara'ya Amerikan başkanı olarak resmi bir ziyarette bulunduğu için.
0: Obama'dan sonra gelen ilk Amerikan başkanı mı?
2: Tabii.
3: Evet.
0: Şey gelmedi değil mi?
2: Biden
0: gelmedi.
3: Başkan yardımcısıydı geldiğinde.
0: Başkan yardımcısı, başkan olarak gelmedi.
3: Başkan olarak gelmedi.
0: Başkan olarak gelmedi.
3: Trump da ilk döneminde gelmedi.
0: O zaman Trump başkan olarak geldi.
2: O Barış Pınar harekatı sırasında.
0: O zaman geldiyse böyle bir karşılamayı da biraz hak ediyor yani Amerikan başkanı.
2: Hem de resmi program. Amerika başkanı Trump resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi.
0: Ankara'ya geldi.
2: Evet.
0: NATO ayrı bir başkan.
2: Tabii.
0: Peki. Şimdi fotoğraf böyle. Bu bir karşılama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında Trump. Burada bir başka enstantane. Burada bir başka an. Anlar yakalanmış. Şimdi Cumhurbaşkanı bir kere gözlüklü. Güneş gözlüğü var. Trump'ın yok. Güneşli bir Ankara gününde Cumhurbaşkanı gözlüklü. Bunu bir şekilde bir şeye yormalı mıyız? Yani muhatabınızı gözlüklü, gözlüksüz karşılamanızda bir şey var mı? Herhangi bir ne diyeyim? Yani onu ciddiye almak, çok daha ciddiye almak ya da almamak, hani böyle bir şey mi? Yoksa ben güneşten rahatsız oluyorum,
2: çok
0: gözlük takarım.
2: Çok basit bir gerekçesi var.
0: Nedir?
2: Cumhurbaşkanı'nın çünkü güneşe karşı hassasiyeti fazla.
0: Bu kadar basit. Tabii. Ama çok samimi bir
2: dikkat
0: görüntü
2: eden,
0: öyle değil mi?
2: Bakın bu görüntünün devamında, onu da söyleyeyim ben, devamında merdivenleri çıkar çıkmaz gözlüğünü çıkartıyor Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar yani bu dönüyorlar ya. Güneşe doğru döndüğü an var.
0: Durum eşitleniyor.
2: Döndüğü anda içeri girecekleri zaman güneş gözlüğünü çıkartıp bırakıyor.
0: Sadece sağlık sebepleri.
2: Evet evet.
0: Peki. Mete, bütün bu karşılamayı, kısaca bu görüntüleri, bu ifadeleri, şurada çok neşeliler, kahkaha atıyorlar. Burada Cumhurbaşkanı hani epeydir görmediği bir dostunu görünce koluna girersin, böyle konuşa konuşa devam edersin. Böyle bir sıcaklık içinde. Burada bir şey var. Erdoğan elini böyle, bu hareketi çok yapıyor. Hani tamam diyor, neyse mesele. Burada da yine o şen neşeli bir hal var. Karşılamayı kısaca şu fotoğraflar, şu anlar, enstantaneler üzerinden bir özetler misin? Ama onun dışında senin elinde önemli de şeyler var.
1: Yani Cumhurbaşkanı
0: anlaşma metinleri var.
1: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında Washington ziyaretiyle, ekibiyle beraber gittiği ziyaretin iadeyi ziyareti gibi bir durum. Fakat buradaki tek farkı, orada konuşulan mevzuların ete kemiğe bürünmüş bir halde ABD Başkanı Trump tarafından muhtemelen bu gece ya da yarın dünyaya duyurulması. Tabii beklenti olan konular var. Bu konularda anladığım kadarıyla çözülmüş ama şunu da
0: ne
1: söylemek
0: var
1: lazım.
0: O beklenti dediğimiz konular neler?
1: Şöyle, şimdi birincisi Türkiye'nin özellikle hatırlayacaksınız 2018-2022 arası bizim NATO tatbikatlarına katılımımız pek hevesli değildi. Daha çok sembolik düzeyde katılıyorduk. Çünkü NATO'nun başta PKK meselesi olmak üzere NATO üyesi ülkelerle ilgili önümüze konan teknolojik ambargolar, yaptırımlar ya da siyasi bürokratik engellerden dolayı Türkiye bu anlamda muzdaripti. Şimdi önümüzde bir işin şunu özellikle söyleyeyim. Burada sadece bir mühimmat satışı vesaire gibi bir şey yok.
0: Evet.
1: Bugün sadece imzalanan anlaşma 5 projenin tutarı 7 ortak anlaşmaya imza atıldı. 5 projenin tutarı 75 milyar dolar. İki projenin bedeli açıklanmadı gizlilikten dolayı.
0: Mete bir saniye. Bu 75 evet. milyar dolar.
1: Evet.
0: Bizimle Amerika arasındaki iş mi?
1: Hayır, NATO'yla.
0: NATO'yla.
1: Evet. Türkiye bu anlaşmanın 7'sinde katılımcı ülke olarak yer aldı. Türk firmaları yüklenicileri açıklanan 5 projenin 4'ünde var. Bunları da söyleyeyim ilk defa. Bu arada Abrams tankından Atanslara, Barracuda, 500M Stinger füzeleri gibi bu Amerikan ürünlerinin Avrupa'da üretiminde Türk firmalarını göreceğiz artık ortaklıklarla. Ve bu 2 milyar 813 milyon dolar olarak açıklandı. Ve yeni bir ajans kurulacak, yayının ilerleyen dakikalarında anlatırım. Bunu farklı kılan mesele NATO'nun genişlemesi vesaire değil. Kritik ham maddeler meselesinde bir fon ya da ajans yarın nihai bildirde yer alacak. Bu da savunma üretimi için hayati öneme haiz kritik ham maddelerin, bileşenlerin ve geri dönüşümlerinin temini, depolanması, nakliyesi ve yönetimini kapsıyor. Türkiye'de var bunun içinde ve bedeli açıklanmadı. Açıklanmayacak muhtemelen de yarın. NATO'nun insansız hava aracı üstünlüğü var. Gene Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülke 40 milyar dolarlık bir ortak anlaşma imza attı NATO bünyesinde.
0: Ben özür dilerim. Ben bu meseleleri anlamakta gerçekten biraz tabii. güçlük çekiyorum. Şimdi NATO bir ittifak. Buranın savunma birikimi, her ülke kendi savunmasını kendi yapıyor. Yani Türkiye kendi ordusunda kendi modernizasyonunu, kendi yeniliklerini, kendi gelişimini kendi sağlıyor. Bu anlaşmalar kimler arasında yapılıyor? Mesela 75 milyar dolarlık bir bütçe var ortada. Bir anlaşma yekünü var.
1: Şu an için.
0: Mesela Türkiye insansız hava aracı üretecek. Bunu NATO ülkelerine mi satacak?
1: Hayır.
0: Yoksa NATO ortak bir alanda bir üretim mi yapacak? Ben onu tam anlamadım.
1: Çok güzel soru. 3000'e yakın Türk firmasının Avrupa'da, evet. Amerika'da, dünyanın çeşitli yerlerinde ortaklıklar kurarak ya da şube açarak NATO'nun bir lojistik ya da tedarik üssü haline geliyor.
0: Hmm. NATO oradan temin edecek.
1: Bizden NATO standartlarını tamam. temin edecek. Bunun bizi siyasi getirisi de şu. Avrupa Birliği

0: yasaların, gümrük bazı regülasyonlarının, gümrük birliği anlaşmalarının bazılarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü bir ithalat ihracat meselesi gelecek. Bir ticari mal gibi düşünün. Daha önce Avrupa Birliği'nin bize uyguladığı işte gümrük muafiyetleri vesaire, bunlar bir düzen oturacak. Siyasi olarak da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir önümüzdeki dönemde bir müzakere süreci başlayacak. Buna bir üyelik kastederek söylemiyorum ama başlamak zorunda. Çünkü Almanya'nın sistemiyle Polonya'nın devlet sistemi farklı ve bu Türk ürünlerinin buralara girebilmesi, satış yapabilmesi, ordularının envanterine girebilmesi için bu düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Sorduğumuz soru şöyle önemli. Bakın, yarın nihai bildirgide şöyle bir ayrıma doğru gideceğiz. Artık bu %5'lik savunma bütçesi bir tavsiye niteliğinden ziyade bir artık aşağı yukarı zorunlu hale gelecek.
1: Mecburi olacak yani.
0: Gibi. Şöyle örnek vereyim.
1: Bu kimin işine yarayacak daha çok? Amerika'nın istediği bir
0: bakın,
1: şey
0: midir? Bakın, önümüzdeki dönem Varşova, Berlin ve Ankara merkezli, Washington'ı saymıyorum, merkezli yeni bir NATO ekosistemi doğuyor.
1: Vay be, Varşova deyince benim aklıma neler geliyor? Polonya. Varşova paktından evet. NATO'nun Varşova'sına geçmişiz. Evet. Hayat ne çabuk geçiyor. Şöyle, yeni bir denklem koyuyor. Bir saniye, bir saniye.
0: Özgür Bey, modele geçiyoruz.
1: Anladım. Özgür Bey, bu özellikle 75 milyar dolarlık bir hacim, bir bütçe ve NATO ülkelerinin ürettiği şeyler NATO içinde değerlendirilecek. Alıcıları da NATO'dan olacak. Bu Türkiye için herhalde bu süreçte önemli bir gelişme.
2: Kesinlikle. Pazar payını kapma açısından önemli. Ama ben şöyle bir çerçeve çizeyim müsaade ederseniz. Biraz daha geneline bakalım.
1: Lütfen.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Ben diyor 30 trilyon dolar üzerine bir gayri safi milli hasıla, 30.7. Yani 30 trilyon diyor, yuvarlak gidiyoruz.
1: Evet.
2: Siz de diyor Avrupa Birliği hepinizi toplasanız 21 trilyon dolar, euro'dan dolara çevirdiğiniz zaman, yani yaklaşık yarısı kadar diyelim, gayri safi milli hasılınız var. Ama siz önce %2 hedefini şu an yakaladınız. Askeri harcamalar, savunma harcamalarından şimdi bunu %5'e çıkaracaksınız diyor. Bakın, daha önce %2'yi zor yakalattı. Bastıra bastı. Mesela Polonya %4,5 örnek. Şimdi bu şu demek. Bugün itibariyle bütün Avrupa ülkelerini toplasanız savunma harcamaları yaklaşık 480 milyar, yani 500 milyar
1: o
2: dolar
1: diyelim. O civarda bir şey.
2: 2026 evet. Hedefini söylüyorum. Hı hı. Bunu %5'e çıkar, yani gayri safi milli hasıl %5'e çıkarmak demek şu demek. Hı. Yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri kadar, Amerika Birleşik Devletleri 900 küsurat milyar, yani 1 trilyon dolara yakın şey var, savunma
1: askeri harcaması var.
2: Harcaması var. Bu şu demek, yani Avrupa Birliği diyor ki sen de benim kadar savunma bütçesi ayıracaksın.
1: Ama
2: diyor.
1: Geçen çıkardık. Hatta arkadaşlar evet. Onu bile hızlıca belki bulabilirler. Yani Avrupa Birliği ülkeleri bunu ciddi anlamda artırdılar.
2: Evet.
1: 2,5, 3, 3,5, 4,5'a çıkaranlar var.
2: Polonya 4,5 ama hala daha istenen şu an 2 hedeflemiş. Şimdi Almanya'nın 1 falandı. Mesela şu anda Almanya'nın 2'yi geçti. Totalde 2'yi geçti Avrupa Birliği ortalaması.
0: 124 milyar euro.
2: Mesela bu sene 113-114 milyar dolarlık bir şeyi var. Savunma harcaması. Bütçesi var. Daha öncesinde böyle mesela Fransa 1 numaraydı. Fransa 60 falan. Şimdi amaç şu. Buradaki amaç şu. Bir, Avrupa Birliği'nin bu hepsi tabii silah alınmıyor. Personel gideri o ama sonuçta yatırım içinde.
1: Doğru, doğru. Tabii.
2: Yatırım içinde bir bütçe harcılıyor. Bir, Rusya karşısında Avrupa Birliği kendi başına durur hale gelecek. İki, bir an önce söyleyeyim mi, bütçe artışından silah alımları, özellikle uçak gibi, hava savunma füzesi gibi kimden alacak ağırlıklı olarak? Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki pazar payı büyüyecek. Dolaylı olarak.
1: Kısa bir şey soracağım.
2: Buyurun.
1: Hızlı bir cevap istiyorum. Bu kısa vadede Amerika için karlı bir şeymiş gibi görünüyor. Ama güçlü bir Fransa, güçlü bir Almanya, güçlü bir İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duymadığında
0: toplantının en gergin maddesini
1: Amerika Birleşik Devletleri uzun vadede bundan zarar etmez mi? Amerika'nın da bu kıtada, bu kıtanın çeperinde birçok yerde çıkarları var. Mesela Avrupa o zaman demez mi? Bana bu harcamayı yaptırdığına göre o zaman pılını pırtını topla git, sana ihtiyacım yok. Ben kendimi savunuyorum ama demez
2: yarın,
1: mi?
2: Yarın ama zaten diyecek. Gidiyor. Şöyle gidiyor.
0: Almanya yarın.
2: Oradaki her öyle türlü evet, personel ve araca gerece ihtiyacı var. Komuta kontrol sistemi onu uzak doğuda kullanacak. Zaten gidiyor. Ama gittiğinde bir Avrupa'daki şekillendirme böyle olacak. İsrail evet. İçin de birazdan konuşuyor. Orta Doğu ile ilgili farklı beklenti var. İşte Rusya için şöyle olacak. Belli beklentiler. Bunlar olur olmaz ama Mantık şu.

Avrupa daha fazla savunma bütçesi harcayacak ve silahın bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Bu onun aleyhine olmaz. Niye olmaz? Çünkü tarihsel olarak bakın Almanya hariç birkaç kere hep böyle beraber hareketler. İngiltere, Fransa o grupla evet, beraber hareketler. Evet, evet. Hatta Rusya ile bile. Şimdi burada Çin eğer hedefse yani hasımsa, düşmansa ne dersiniz deyin. Bütün herkese savaşamaz. Yani Avrupa ile Rusya ile herkese savaşamaz. Ne yapacaksınız? Avrupa'yı güçlendirip hatta alabiliyorsanız İran'da

0: uzun vadede zararlı olmayacağını düşünüyorum.
1: Olmaz.
0: Peki.
1: Bir de şunu unutmayın, son cümlemi söyleyeyim. Bakın çok kitlesel göç hareketleriyle Almanya'da gibi, Fransa zaten bu konuda muzdarip. Yani onların ulus devletlikten çıkarmaya yönelik de bir şey var. Böyle bir gidişat var. Yani eskisi gibi 3. Reich falan Almanlarda çıkacağını ben değerlendirmiyorum. En azından yakın zaman içerisinde. Onlar Rusya'ya karşı güçlü bir Almanya. Diyor ki Rusya'nın panzehri diyor, Almanya diyor. Çin'in panzehri diyor, Japonya diyor. Bunları eski hasımları da olsa şu an kuvvetlendirmeye çalışıyor.
0: Peki. Mehmet Hoca'ya bir dönelim. Mehmet Hoca evden bağlanıyor bize. Biraz önce özel bir şey ama reklam arasında Mehmet Hoca'nın oğlunu da gördük değil mi hep beraber? Evet, evet. Hasan abi görmedik mi?
2: Gördüm.
0: Hocam delikanlı size bayağı benziyor yani böyle. He, tıpatıp gibi bir şey.
3: Aynen kopyası diyebilirim.
0: İçeride mi? İzliyor mu içeride?
3: Sanırım izliyor. İsmin de Mehmet. Mehmet Tuna.
2: O da Mehmet.
0: Evet. Mehmet'in oğlu Mehmet.
2: Evet evet.
0: Mehmet oğlu Mehmet.
3: Tuna. Tun. Evet. Tabii ki Tuna'sı da var.
0: Tuna. Mehmet, Tuna'sı Mehmet, da var. Tuna. Ya hocam seviyoruz bayağı, Mehmet bayağı derin bir isim yani. Mehmet Tuna. Hani çocuğu kimse tutamaz. Tuna'ya doğru gider yani. Peki. Şimdi bu 5 tane F-35 sözü. Hocam bir şey dikkat ettim. Toplantıda Cumhurbaşkanı birdenbire böyle 5 tane F-35 sözü var dedi. Trump da bakacağız dedi. Yani daha önce sanki Trump bu sözü vermiş gibi. Ben mi yanlış anladım?
3: Aslında Trump'ın açıklamasında başka şeyler de vardı biliyorsunuz. Arkadaşlar görüşüyor dedi. Yani bunu belli etti. Yani bu zirveden önce Türkiye'deki üst düzey görevlilerle yani şeyler Amerika'da üst düzey görevlilerinin belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Zaten diplomasi de bu şekilde işler. Yani sürprizle hareket etmezler. İlk defa burada dile getirmezler. Ben bunun altyapısının hazırlandığını düşünüyorum. Ve bu zirveyi de şu şekilde görüyorum. Biraz önce Hasan Bey de dile getirdi. Niye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu şekilde karşılandı falan diye. Tabii ki doğru söylüyor. Farkındaysanız bir NATO zirvesi konuşuyoruz. Ama bence daha da böyle neredeyse öne çıkan, bugün en azından öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler.
0: Evet.
3: NATO'nun önüne geçti bugün. Yarın belki NATO marjındaki gelişmelere bakacağız. Öyle gözüküyor. Burada da benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar yapılan görüşmelerin meyvesini belki basın toplantısıyla açıklandığı zaman bunları göreceğiz diye düşünüyorum. Zaten bir tanesi de biliyorsunuz Trump'ın böyle bir tarzı var. Mesela Katsa yaptırımları konusunda kaldıracağız bunu dedi. Direkt hiç böyle lafa eğip bükmeden söyledi. Böyle bir diplomasi tarzı var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında benim gördüğüm kadarıyla ilişkiler geçmiş dönemde sıkıntılı ilişkilerin ortadan kalkacağını ve belli bir zaman diliminde olumlu yönde ilerleyeceği konusunda bende bir kanaat var.
0: Mehmet Hocam, Mehmet Hocam özür dilerim. Kısaca Katsa yaptırımları kalktı. Mesela Türkiye Katsa yaptırımlarının kalkmasıyla ne elde edecek? Somut olarak o yaptırımlar Türkiye'nin neyini engelliyor?
2: SFP PESCO'dan kalkacak. Onu da önemli bir not olarak.
0: Buyurun.
3: Şunu engelliyor biliyorsunuz bizim özellikle savunma sanayi konusu başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile belli ilişki tarzımız vardı. Katsa yaptırımı ne dersek bu daha iyi anlaşılabilir. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin hasım ülkelere karşı uygulanmış olduğu yaptırımları içeren bir yaptırım paketidir bu. Bunu içeriyordu. Şimdi bu kalktığı zaman Türkiye'nin hem savunma sanayi başta olmak üzere diğer kalemlerde de Türkiye ile ticaretin hem savunma anlamında işbirliğinin önündeki engelleri kaldıracak. Başka bir şey daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu bu Katsa yaptırımlarından dolayı NATO müttefikleri de biliyorsunuz buna bakarak hareket ediyor idi. Amerika Birleşik Devletleri yani NATO'nun en güçlü ülkesi olarak Türkiye'ye Katsa yaptırımları uyguladığında bu defa diğer üyelerde NATO'nun üyeleri de Batı ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına bakarak bir hareket tarzı geliştirdiler bu zamana kadar. Bu engeller de ortadan kalkacak. O açıdan bence bu çok ciddi bir gelişmedir diye düşünüyorum.
0: Peki. Tekrar geleceğim hocam. Tekrar geleceğim. Araya gitmeden Merve Şebnem Oruç. Bütün bu konuşmalar Cumhurbaşkanı'nı övüyor Trump. Yani bunu Amerika'da da yapıyor, başka yerlerde de yapıyor. İyi dostumdur diyor, çok iyi anlaşıyoruz diyor filan.